0: ediyorum.
1: Ben bayağı, ben de bayağı beğendim hocam bu arada. %100 katılırım size. Kylian Mbappé'yi sorayım. Sakatlandı bu arada ama yine de soralım.
0: Olsun, golü atan isimde 8-9 puanı hak eder en az.
1: Peki, Ousmane Dembele'yi de sormak isterim.
0: 7, standart bir maç. Tek ortada yoktu bence.
1: Peki, bir takımımıza geçiyorum. Uğurcan'ı soracağım. Kırmızı kart da var tabii ki onda.
0: Kırmızı kartı çok dikkate almayacağım burada. 7 peki, puan veriyorum.
1: Peki, onun yerine Altay'a zaten bir puan veremeyiz. Savunma hattında Zeki dersek ne dersiniz hocam? Üçlünün sağında.
0: Zeki'ye 8 puan verebiliriz bence. Öne çıkan isimdi bugün üçlüdeki.
1: Peki. Merih dersek?
0: Merih ve Abdülkerim'e 6 puan vereceğim.
1: Merih ile Abdülkerim 6 puan aldı Selim Hoca'dan ki şöyle bakıyorum önümdeki kadroya. Sağ kanat ve sol kanat beki gibi aslında kulvar oyuncusu olarak yorumlayabileceğimiz Oğuz ve Ferdi'yi nasıl yorumlarsınız hocam?
0: Ben Ferdi'yi bugün Oğuz'a nazaran daha çok beğendim. Ferdi'ye 8, Oğuz'a 6 puan vereceğim.
1: Peki hocam, orta alana geçiyorum. İsmail ve Salih ikilisini soracağım hocam size.
0: Yani çok bir artılarını göremedik diye düşünüyorum. Sağlam durdular ama hücum yönünde de pek etkili olamadılar. Bence tam ortada böyle bir 6-7 puan hak ediyor bu ikili.
1: Peki. Hocam oyuna sonradan dahil olan en azından mevki gitmek açısından Melih Kabasakal ve bekler yani kullar oyuncuları olarak Eren Elmalı'yı da sorayım. Hani soru işaretini bırakırız. 76-88.
0: Melih'e soru işareti bırakabiliriz. Eren maç içerisinde bence silik bir görüntüsü vardı. 6 puan vereceğim.
1: Peki, ön hatta devam edecek olursak Arda Güler dersem ne dersiniz hocam?
0: Zaten yayını onunla başladık. Arda'nın takımı olmuş artık bu takım. 8 puan veriyorum.
1: Peki, Can Uzun dersek?
0: Çok silikti. Maksimum 4-5 alır bugün benden.
1: 4-5 alır sizden hocam. Peki Kerem Aktürkoğlu'nu sorayım.
0: Kerem son yıllarda hiç beğenmediğim bir oyuncu. Maça girdikten sonra da etkisizdi. 6 puan verelim.
1: Peki. İleri hatta bakacak olursak da yani Deniz Gül'e puan veremeyiz herhalde. Sonra tabii 90. dakikada oyuna girdi. Barış Alper Yılmaz diyerek aslında son cümlelerinizi alayım.
0: Ben Barış'ı desteklemeye devam ediyorum. Mücadelesinden ötürü çok kaliteli oyunculara karşı verdiği savaştan ötürü 8 puan veriyorum.
1: Peki Selim hocam, aslında son sorumu sormak istiyorum. Aslında çok daha uzun konuşabilirdik ama birazdan Vincenzo Montella'nın basın toplantısını vereceğiz ama Selim hocam, şimdi bakıldığı vakitte önümüzde 3 tane müsabaka var. Maalesef ki puansız ayrılıyoruz. Biraz pozitif konuştuğumuz bir gün, farkındayız. Çünkü iyi oynadığımızı bizler de vurgulamaya çalıştık. Hani direkt ezberden direkt skor odaklı yorum yapmamaya çalıştık. Tabii ki keşke skor gelseydi. Oyun olmasa skor olsaydı belki de ama gerçekten yani önümüzdeki 3 maçta hocam sizden tahmin almak istiyorum. Yani Türkiye-İtalya maçında bir şey olarak skor tahmini olarak değil ama kaç puanla döneriz? Türkiye-İtalya içeride Bursa'da.
0: Bence bizim milli takımın bu grupta yenme potansiyeli en yüksek takım İtalya. 3 puan yazacağım oraya ama bunu bir temenni olarak yazıyorum. Sonuç ne olur bilemiyorum.
1: Peki hocam, ondan sonra bakıldığı vakitte Belçika deplasmanında Türkiye'ye kaç puan yazarız?
0: Belçika 2 maça da 0 puan diyorum ne yazık ki. Belçika'nın kadrosunu ve oynadığı futbolu beğeniyorum.
1: Bugün de İtalya karşısında deplasmanda 2-0 kazanmayı başardı Belçika ki Fransa deplasmanına da 0 yazdınız hocam.
0: Belçika'da çok çok yetenekli genç oyuncular var. Bir tanesi bu sene Paris Saint Germain'e transfer yaptı zaten. Dikkatle izlemelerini tavsiye ediyorum.
1: Selim hocam çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Bugün de golü kaydeden isimmiş. Mika Gotts'tan bahsediyorsunuz hocam galiba. Gerçekten kendisi de bugün fileleri havalandıran oyuncu oldu. Peki Selim hocam, saygılarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Herkese iyi hafta sonları şimdiden.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Pazartesi günü sizinle tabii ki İtalya maçı sonrasında umarım çok daha şen şakrak bir yayın yapmış oluruz hocam sizinle.
0: Galibiyetle girersek aynen öyle.
1: Peki hocam. Saygılar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: İyi geceler. İyi geceler.
1: Evet, Selim Hoca da bizlerle beraberdi. Vincenzo Montella da hazırmış. Evet, Vincenzo Montella'ya bir döneceğiz. Bakalım hoca neler söylemiş.
2: Zihniyetle kazanması gerekiyor bizi. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum futbolcularımızı. Çünkü baştan sona kadar iyi bir mücadele verdik ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk.
3: Bonsoir, vous avez fait une série, quand on reprend le match, en fait, la série a été terrible, parce que le résultat, il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout en ayant commencé avec trois défenseurs, qu'est-ce qu'il a manqué au niveau de l'attaque? Quand je regarde l'analyse, en fait, je ne regarde pas l'analyse joueur par joueur, je regarde l'analyse du match. Dans le match, en fait, les résultats n'ont pas été à la hauteur. On aurait pu revenir au score marqué, mais on n'a pas été compensé par nos efforts. C'est triste, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très encourageant pour la suite de nos matchs et de notre avenir.
4: Serdar Bey, ikinci sıraya verebilir miyiz mikrofon?
5: TRT Spor, Serdar Kelleci. Zemin hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir de savunmadan hep uzun vurarak çıktık genel olarak savunma oyuncularımız. Barış Alper Yılmaz fikrinizi pekiştiren şey maçtan önce uzun vurmak mıydı? Eğer böyleyse Deniz Gül'le oynamak daha mantıklı olmaz mıydı? Teşekkür ederim.
6: No, le, soprattutto quando giochi con in principio con tre difensori centrali, al di là che difendersi in un certo modo, l'idea è quella proprio di dare più appoggi vicini per cercare di avere un po' più la palla. Sicuramente le condizioni del campo non aiutavano questo, non ci siamo riusciti alla perfezione, perché anche perché loro avevano una pressione molto, molto efficace, e sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma, anche nella pressione avversaria. Quindi sicuramente in quello potevamo fare di più, la richiesta era quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no? Il livello di partita oggi era di una difficoltà enorme, sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari in tutti i reparti, in ogni zona del campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? anche scientifici, anche statistici, scusa, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player. Questa è la verità.
2: Yok aslında, özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz, rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi, biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibin de baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
3: Je vais revenir sur au niveau de la pelouse. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Deniz Gül? Exactement au niveau de la pelouse, en fait, je peux vous dire que la pelouse, elle était ce qu'elle est, mais elle était exactement la même pour les deux équipes. Après, jouer à 3, ça permet de dire que jouer à 3, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu, on visait à jouer de manière très technique, très tactique, et au niveau de notre offensif. Après, l'équipe adverse, c'est l'équipe. C'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau de physique. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
5: Muhittin Çiçek, TVNet. Şunu sormak istiyorum hocamız. Az önce koro koro mücadeleden bahsetti. Bu koro koro mücadeleler istatistiklere de yansıdı. Neredeyse başa baş sayabiliriz.

0: bunu sadece bir hoca olarak değil hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela, Hakan eksikti ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar.
1: Non ho citato Muldur, è infortunato, stavamo parlando di un altro reparto, così come Kenan, insomma, sono giocatori che importantissimi per noi.
0: Yani o isimlerin yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için ama az önce de söylediğim gibi Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Biliyor hatırlarsanız Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılarsa bu maçta da aynı performansı verdiler. Yani o yüzden tabii ki de ister istemez eksiklerimiz var ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Ve baktığınızda şu anda benim tek görevim var. Onları hemen toparlamak, çünkü bir dahaki maçlarda da onların da gücüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca Orkun'u da tabii ki de tekrardan geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor ama bugünlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du stade et de l'atmosphère de Kocaeli? Et je voudrais revenir également aussi au niveau de vos blessures, en fait, sur les joueurs de Orkun Kökçü et de Hakan Çalhanoğlu. Qu'est-ce qui vous ont manqué? Je veux juste remercier le stade, l'atmosphère, les supporters de Kocaeli qui nous accueillent dans les meilleures conditions. Ils étaient là, donc un énorme merci pour leur aide et leur accompagnement. Concernant le milieu de terrain, au niveau de ce que je peux confirmer, ce que je peux dire, c'est que je regarde ceux qui ne sont pas là, mais surtout ceux qui sont là. Et Salih et Ismaïl ont très bien joué. Ils ont exactement joué comme le match de la Croatie. Et je veux aussi souligner qu'il manque aussi Kenan et Mert. Et aujourd'hui, on fait tous les efforts pour qu'Orkun Kökçü puisse revenir dans les meilleures conditions.
3: Evet, teşekkür ederim titizliğiniz için. İtalyalı bir teknik adam, İtalya'ya rakip olacak. Tabii ki profesyonellik var işin ucunda ama nasıl bir milli takım izletmeyi planlıyor bize? Teşekkür ederim.
2: De cette Turquie. Donc l'Italie peut gagner qui elle veut mais pas contre la Turquie.
4: Son sorularımıza geliyoruz. Birer soru rica edeceğiz. İkinci sıraya verebilir miyiz beyefendiye?
5: Öncelik Talha Tekin 41 haber. Öncelikle mücadeleden dolayı sizi ve oy futbolcularınızı kutluyorum. Milli takımda Arda Güler dışında yaratıcı oyuncu eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Oyunun özellikle hücum anlamında yaratıcı bir ikinci bir oyuncuya daha ihtiyacımız var mı? Bu oyuncu sizce kim olacak?
1: Kim? Creatività, abbiamo creato contro una grande squadra, Çalhanoğlu è creativo, ha fatto una grande partita, giovane, si sta facendo adesso alla nazionale, credo che anche in creatività, al netto del valore dell'avversario, abbiamo giocato una partita alla pari, quindi sono soddisfatto della prestazione di ognuno.
0: Yani kim olacaktı sahada başka? Bence Can Uzun'u çok fazla görmediniz. Can Uzun müthiş bir maç oynadı. Genç bir futbolcu olmasına rağmen şimdi A milli takımda performansını göstermeye başladı ve rakibin değerine göre düşündüğümüzde açıkçası eşit bir maç oynadığımızı söyleyebilirim o rakibin değerlerine göre. O yüzden hepsinden memnun kaldım. Gerçekten iyi mücadele verdi bizim takımımız. Sadece dediğim gibi istediğimiz oyuncu alamadık.
2: Manière globale sur l'équipe qui a été très très très très bonne en fait.
4: Fransız basınından soru var mı?
2: Est-ce qu'on a des questions de la presse française?
4: İsmail Bey, buyurun.
6: Bir son soru alacağız. İsmail'ler Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Son Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmadan sonra milli takım üstüne katmış. Fakat bir türlü gol atamadık. Yani Fransızları ezdik diyebilirim. Ama gol pozisyonlarında finale giden vuruşları yapamadık. Sizce eksik olan nedir?
1: Il gol. Detto bene,
0: grazie. Gol eksikti. Yani golümüz lazımdı.
1: Grazie, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler.
7: Evet, Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bugün maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınına Hatta görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın demek istiyorum.
8: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
11: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seychelles çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında İker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken, kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı. Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için cehennemi yaşadım diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille, Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade ben hala buradayım deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022

0: 23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile smile yani gülümseme adını verdi. Çünkü ona göre futbol kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Milan'ın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi. Leao, Milano'dan yalnızca birlik şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ile ayrılmadı. Sporting'de korkuyla yarım kalan kariyerini burada yeniden tanımladı. Potansiyelli bir gençten Avrupa'nın en çok konuşulan hücumcularından birine dönüştü. Milan formasını yaklaşık 300 kez giydi. Sayılar bir yana, geride bıraktığı asıl iz şuydu. San Siro'da topu sol çizgide aldığında tribün henüz hiçbir şey olmadan ayağa kalkıyordu. Futbolun dışında müzikle kurduğu bağ da karakterini anlatıyor. V45 adıyla rap yapan Leao, şarkı yazmaya çocukken değil, salgın döneminde başladı. Evinde müzik zaten vardı. Babası şarkı söylüyor, amcası DJ'lik yapıyordu. Leao ise sahada anlatamadığı tarafını kelimelere döktü. 45, büyüdüğü bölgenin posta kodundan ve ise yol kelimesinden geliyor. Başka bir deyişle sahne adı bile ona aynı şeyi hatırlatıyor. Ne kadar uzağa gidersen git, geldiğin yeri yanında götür. Şimdi o yol Galatasaray'a çıktı. Sarı Kırmızılılar, Leao'yu kariyerinin son durağına yaklaşmış bir yıldız olarak değil, henüz 27 yaşında ve hikayesinin yeni bölümünü yazabilecek bir oyuncu olarak kadrosuna kattı. İstanbul'a gelişi bu yüzden yalnızca büyük bir transfer değil. Kendini başka bir ülkede, başka bir baskının altında yeniden anlatma kararıydı. Üstelik burada onu geçmişinden tanıdık bir isim bekliyor. Victor Osimhen. Fransa'da hiçbir zaman aynı takımda oynamadılar. Leao, Lille'den Milan'a giderken Osimhen onun bıraktığı yere geldi. Biri çıktı, diğeri girdi. Yolları birbirine değmeden ayrıldı. Yıllar sonra aynı formanın altında buluşmaları futbolun sevdiği türden bir tesadüf. Fakat bu kez mesele uyum hesapları değil, yarım kalan o ortak hikayenin gerçekten başlaması. Leao'nun Galatasaray'a gelişi her maç tek başına kazandıracak diye anlatılmamalı. Böyle bir beklenti Milan'da zaman zaman taşıdığı yükün aynısını İstanbul'da omzuna koyar. Fakat bu transferi yalnızca gösterişli bir isim olarak görmek de haksızlık olur. Çünkü Galatasaray'a gelen oyuncu ülkesini genç yaşta terk etmiş, hukuki bir savaşın gölgesinde ayakta kalmış, Milan'la şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en ağır formalarından birini taşımış bir futbolcu. Yıllar önce okul çıkışında gelmeyen bir aracı bekleyen çocuk, bugün Galatasaray formasıyla yeni bir başlangıcın eşiğinde. Sporting'de korkuyla yarım kalan, Lille'de yeniden başlayan, Milano'da zirveye ulaşan yolculuk artık İstanbul'da devam ediyor. O gün gelmeyen servis Leao'nun yönünü değiştirmişti. Şimdi önünde yine yeni bir yol var. Peki İstanbul, Rafael Leao'nun hikayesindeki en unutulmaz bölüme dönüşebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir.
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Naci abi hoş geldin.
4: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
5: Nasılsın abi?
4: Sağ olasın. Milli takım arasında biz de gerçekten bir es verme fırsatı bulduk. Galatasaray takımı da 5 gün izinli. Biz de 3 gün kaçtık. Kendimizi yeniledik. Hem mental olarak. Evet.

0: hem de moral anlamında ve ilk yayını yapıyoruz. Güzel, bolca özel haberimiz de var. Dilerim ki milli takım arasında detaylarla Galatasaray'ları bilgilendirmiş oluruz.
1: Peki, herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve hızlıca giriş yapalım. İlkay Gündoğan meselesiyle başlayacağım abi. İlkay Gündoğan'ın eşinin bazı paylaşımları oldu. İlkay Gündoğan'ın akıbeti ne olacak? Bu durumlar nereye gidecek diye taraftarlar da doğal olarak merak ediyor. Burada sende bazı bilgiler var.

0: Ve nitekim de telefon trafiği yaptım ve açıkçası ya duyduklarım sonrasında üzüldüm. Çünkü Galatasaray'da bunlar yaşanmaz idi. Yaşanmamalı da. 3-4 tane kendini bilmezliğin insanın Galatasaray taraftarlığı sıfatı altında Galatasaray markasına asla ve asla zarar vermemesi gerekiyor. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan bu paylaşımı neden yaptı? Türkiye buradan duysun. İlk kez açıklıyorum. Ben dolaylı olarak İlkay Gündoğan'a ulaşma fırsatı buldum. Çok değerli bir isim İlkay Gündoğan. Avrupa futbolu adına ve Galatasaray adına. Hemen olayı anlatayım. Galatasaray geçtiğimiz hafta 19 Eylül'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmıştı. Bir gün öncesi. Zaten Zorlu'da oturuyor İlkay Gündoğan ve oğlu 3,5 yaşında Kayıs. Her zaman Galatasaray formasıyla geziyormuş Zorlu AVM'de. Hatta sosyal medyada Kayıs'ın Galatasaray formalı birçok fotoğrafını görürsünüz. Yani Galatasaray'a ait hissediyorlar kendilerini İlkay ve ailesi. Zorlu'da annesi Sara Gündoğan'la Kayıs gezerken 2-3 tane kendini bilmez diyeceğim buna, kusura bakmasınlar. Sara Gündoğan ve Kayıs'ı tanıyorlar. Üstünde zaten İlkay'ın forması var. 20 numaralı İlkay Gündoğan babasının formasıyla geziyor hep Kayıs. Zorlu AVM'de hem 3,5 yaşındaki Kayıs'e hem de Sara Gündoğan'a laf atıyorlar. Defolun gidin buradan. Kocan sadece Türkiye'de para yiyor. Galatasaray'a hiçbir katkısı yok. Defolun gidin. Tabii ki bunu sinkaflı şekilde çıkışarak 3 tane adam söylüyor.
1: Ciddi misin abi ya?
0: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir. Olmayacaktır da. Ve orada Zorlu'da Kayıs ağlamaya başlıyor. Sara Gündoğan korkuyor. Korkuyla oradan uzaklaşıyor. Kulüp görevlilerini ve yetkililerini arıyor. Ben çok korktum. Ne yapmalıyım? Bana yardım edin diye. Oğlu Kayıs'ın ağladığını, çok korktuğunu dile getiriyor. Ve nitekim de hemen kulüp yetkilileri devreye giriyor. Ve hem Sara Gündoğan'ı hem de Kayıs'ı oradan alıyorlar. Şimdi çocuk da travma yarattı. Kayıs artık Zorlu'da Galatasaray formasıyla gezemiyormuş. Çocuk yaşadığı bu olaydan dolayı, ya daha 3,5 yaşındaki çocuk, 3,5 yaşındaki çocuk yaşadığı bu olaydan ötürü aman laf atarlar, aman taciz eder ya da yaşadığı o olaydan dolayı Galatasaray formasıyla gezmiyormuş dışarıda. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız? Bunun üstüne Trabzonspor maçından sonra artı sosyal medya üzerinden İlkay'ın eşine de çok fazla sözlü tacizler, tepkiler, rahatsız edici mesajlar geliyor. Ve bir anne olarak da Sara Gündoğan o duygu patlamasıyla birlikte karşılaşmanın ardından
1: paylaşım yapıyor.
0: Böyle bir paylaşımda bulunuyor. Şimdi Sara Gündoğan Türk değil bir kere. Yabancı ve Türkçesi çok zayıf. Hatta yok diyebiliriz. O yüzden de böyle bir paylaşım ortaya çıkıyor. İlkay da bu durumdan çok rahatsız. Çok açık bir şekilde paylaşımın hoşuna gitmediğini ve asla ve asla Sara'nın da, Sara Gündoğan'ın da Okan Hoca'ya herhangi bir göndermede bulunma niyetinde olmadığını söyledi ki, şunu da dile getireyim, hatta hani İlkay o paylaşımı gördükten sonra eşiyle de görüşüyor ve eşi de şunu söylüyor, hani ben bu anlamda söylemek istemedim. Anlatmak istediğim bu değildi. Olayın etkisinde kaldım ve her anne baba gibi bir tepki verdim. Şimdi çocuklar kutsaldır, çocuklar değerlidir ve her anne baba da bu denli bir tepkiyi verebilir. O yüzden bu asla ve asla tasvip etmediğimiz ve yaşanmasını istemediğimiz bir durum. Yani ben İlkay'a da, eşine de, 3,5 yaşındaki oğluna da geçmiş olsun diliyorum. Ama onlar Galatasaray taraftarı değil. Galatasaray taraftarı olarak adlandıramayız. 3,5 yaşındaki çocuğu ya da bir futbolcunun eşini sözlü olarak bir AVM'de taciz etmek ya da 3,5 yaşındaki çocuğun korku dolu anlar yaşamasını sağlamak asla ve asla Galatasaray'ı anlatmaz. Ve nitekim de zaten bunu hem kulüp yetkilileri hem işte İlkay hem diğer arkadaşları Sara Gündoğan'a da anlatıyorlar. Ama o paylaşımın gerekçesi bu. Zaten Okan Hoca da son derece olgunlukla, yapıcı şekilde karşılıyor. İlkay'la da görüşüyor. Geçmiş olsun dileklerini de iletiyor. Ama şunu söyleyeyim İlkay Gündoğan özelinde de. Evet, İlkay Gündoğan'ın performansı düşük. Ama asla ve asla kötü niyetli değil İlkay Gündoğan. Ve aynı zamanda da şunu da dile getireyim. Ek bilgi olarak İlkay Gündoğan'a bu yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'nda Galatasaray'da aldığı paranın kat be kat fazlası teklif edildi. Ama İlkay Gündoğan ailesiyle birlikte İstanbul'da ve Galatasaray'da mutlu ve huzurlu olduğu için ve aynı zamanda da futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etme düşüncesi olduğu için bu teklifi kabul etmedi. İlkay Gündoğan sadece oyuncu olarak, futbolcu olarak değil, sonrasında da Galatasaray'a profesyonel olarak kurumsal kimliğiyle hizmet etme düşüncesine sahip. Bence bu Galatasaray için bir şans, bir fırsat. Şampiyonlar Ligi finalinde

0: Galatasaray'ı temsilen son 16'ya kalan takımların formaları asılmıştı. Galatasaray'ın asılan formasına ne yazıyordu? İlkay
1: İlkay
0: Gündoğan.
1: Gündoğan.
0: Ya o yüzden bence İlkay'ın değerini bilmeli ve İlkay Gündoğan'ı geleceğe dair de kazanmalı Galatasaray. Futbolcu olarak belki İlkay Gündoğan uçup kaçmadı şu ana kadar. Ha, bunun gerekçeleri farklıdır. Kendi payına düşen vardır vesaire falan. Ama İlkay Gündoğan belki oyunculuk sonrasında Galatasaray'a çok büyük bir marka, çok büyük bir vizyon, çok büyük bir artı katacak bir değer olduğunu düşünüyorum ben. Bunları da pas geçmemek gerekiyor. Buradan da şuna geleceğim.
1: Buyurun abi.
0: Şimdi Lucas Torreira geçtiğimiz sezon bir olay yaşadı. Hiçbirimizin tasvip etmediği ve tatsız bir süreçti. Benim tekim de halen hukuki olarak
1: Süreç devam ediyor.
0: süreç devam ediyor. Ama Torreira'nın yaşadığı bu olayı sadece Uruguaylı futbolcu değil, bütün takımı etkiledi. Herkes de bir iz bıraktı. Şimdi o yüzden bir takım içinde Lucas'ın yaşadığı olay herkesi etkiledi ve üstüne bu yaşandığı için de bu zorlu AVM'de Sara Gündoğan ve oğlu Kayıs'ın yaşadığı olay da ister istemez o olayı akıllara
1: Getirdi.
0: getirdi. Ya bu konular hassas konular. Lütfen daha dikkatli olalım. Ama ben bunu bilerek anlatmak ve dile getirmek istedim. En azından bir daha bunlar çok açık bir şekilde yaşanmamalı.
1: Abi oyuncuya tepkiyi bir nevi anlayabilirim ama geçen sene buna benzer bir durum mesela Fenerbahçe'de de Ederson yaşamıştı. Eşine Instagram yorumları vesaire. Bu gerçekten çok tuhaf geliyor. Yani eşinden, çoluğundan, çocuğundan ne istiyorsunuz? Oyuncuya tepkini tribüne gelirsin, stadyumda verirsin. Protesto hakkındır. Ama ya yani bu işe
0: Ya zaten
1: kadınları, çocukları katmak gerçekten terbiyesizlikten
0: bak
1: başka bir şey değil ya. Yani.
0: %100 terbiyesizlik. Çok en basit tabiriyle terbiyesizlik. Çünkü ben eldivenli anlatmaya çalıştım
1: Evet.
0: olayı. Hatta kulüptekiler de şunu söylüyor yani burada bazıları Icardi'ye bile küfretti diyorlar. Icardi'ye bile sosyal medyadan küfrettiler. O yüzden lütfen dikkate almayın diyorlar. Galatasaray Kulübü yetkilileri. İlkay'a ve ailesine
1: Geçmiş
0: bir
1: olsun
0: kez
1: diyorum.
0: daha geçmiş olsun diyorum.
1: Peki, oyuncu özelinde devam edelim istiyorum Naci abi. Bir tabii Singo krizi diyeceğim artık buna. Singo gerçekten büyük beklentiyle alınan bir oyuncuydu. Yüksek bir bonservisle de Galatasaray'a geldi ama henüz bekleneni veremedi. Sürekli sakatlık haberlerini görüyoruz. Singo'da son durum ne?
0: Şimdi zaten Galatasaray Spor Kulübü de Aşil tendonunun koptuğuna dair yapılan haberleri yalanladı. Net bir şekilde yalan zaten. Telefon trafiği de yaptım. Hem kasları hem de tendonu bir anlamda burada yaralanma ve problem görüyor. Sağ arka adalesinden sakatlandı. Geçen yılki sakatlığı sol arka adalesiydi. Yani geçen yıldan farklı bir bölgeden sakatlanıyor Singo. Ve yüksek sprintli bir futbolcu olduğu için Galatasaray Sağlık Kurulu bu noktada titiz davranmak istiyor. En azından şunu söyleyeyim. Yani Singo'nun artık sakatlıkla alakalı bir konuyla gündeme gelmesini istemiyor. O
1: Evet.
0: yüzden de bu gözü sakınacak. Dilerim ki o göze çöp batmaz artık daha. Çok açık bir şekilde. Ama Singo'nun geri dönüşüyle alakalı Kasımları belki bulmaz ama 2 Mayıs'ın son haftalarına doğru dönmesi planlanıyor. Hani %100 artık herhangi bir içinde kuşku kalmadığında Galatasaray Sağlık Kurulu onay vermek istiyor Singo'nun sahalara dönüş tarihine. Bu noktada acele edilmeyecek ama evet işte Barcelona maçında da, Kasımpaşa maçında da hatta bir sonraki Gençlerbirliği maçında da ben Singo'nun oynatılarak riske atılacağını düşünmüyorum. Sonraki takvimde işte son haftalarda Lille var. Ekim ayının son haftalarında Fenerbahçe derbisi var. Fenerbahçe derbisinde sanki ben Singo olur diye düşünüyorum.
1: Abi
0: Ama
1: şu
0: tabii ki antrenman eksikliği vesaire
1: tabii.
0: kadroda olur.
1: Sence Singo transferi bir şanssızlık mı yoksa yanlış bir hamle mi? Nasıl düşünüyorsun?
0: Şanssızlık diye niteleyebilirim. Niye? Çünkü gelirken hem yöneticilerle hem oyuncu tarafıyla hem staff ekibiyle konuştum. Yani Singo'nun kronik bir sakatlığı yok. Singo'nun kronik bir sakatlığı olsaydı geçen yıl Galatasaray transfer etmek isterken Borussia Dortmund, Inter, Newcastle United bu kulüpler masada olmazdı. Ya da Singo'nun kronik bir sakatlığı olsaydı geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşma sonrasında Liverpool oyuncu radarına almazdı. Ya da yaz transfer döneminde Inter direkt sportif direktörüyle Galatasaray kulübüyle temasa geçmezdi. Ya da Newcastle United 40 milyon euro bandına ulaşan bonuslarla teklifte bulunmazdı. Singo ile alakalı ama artık performans vermesi lazım. Sürekli olarak sakatlık haberiyle gündeme gelmesi de açıkçası can sıkıyor. Bu bir gerçek. O yüzden performansını gösterip Singo da muhtemelen bence transfer yapacaktır Galatasaray'dan.
1: Şimdi Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği artık sahalara dönsün dediği isim tabii ki de Victor Osimhen. Osimhen'deki son durum ne abi? Milli aradan sonra artık sahalarda göreceğiz mi kendisini? Son bilgileri alalım senden.
0: Victor Osimhen'e deyim yerindeyse Galatasaray gözü gibi bakıyor. An be an sürekli olarak özel olarak görevlendirdikleri fizyoterapistler de yanında. Osimhen Galatasaray Kulübü'nün. Milli takım kampına da

0: gitmedi ve bu konu gerçekten Galatasaray kulübünü ve Şitafe ekibini uğraştırmış olsa da en azından hedefe ulaştı Galatasaray. Uzun bir milli ara var ve milli aranın bitiminin ardından önce Kasımpaşa, daha sonra da Barcelona maçlarında Victor Osimhen sahada olacak. Bu Galatasaray için çok büyük bir artı. Çünkü Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray
1: Çok
0: arasında
1: fark var.
0: çok büyük bir fark var. Bir de Osimhen bağımlısı bir Galatasaray artık ister istemez ortaya çıktı ama ben bunu çok da eleştirmiyorum. Evet, bir B planı üretmeli Okan Buruk. Fakat Osimhen öyle bir isim ki Messi'li Barcelona, Ronaldo'lu Real Madrid gibi bir ağırlığı var Galatasaray takımı içinde. Kapladığı hacim çok büyük. Benim tekim de Osimhen'in dönmüş olması da Galatasaray'ı daha güçlü kılacaktır.
1: İzleyeceğiz yani milli aradan sonra.
0: Evet.
1: Peki. Şimdi abi senin geçen 3-4-3 dijitalde bir programını izledim ve Okan Buruk'la alakalı ilginç bir çıkış yaptın ve dedin ki Okan Buruk giderse buradan tarih yazarak gider dedin. Bunu biraz açar mısın Digi Futbol izleyicilerine özel?
0: Evet, geçen hafta başında çektiğimiz yayında söylemiştim. Çünkü Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında gerçekten de Okan Buruk bir kez daha her ne kadar ayağı tökezlediğinde kötü performans sergilediği bir karşılaşma sonrasında bir lince uğradı. Eleştiri değil, linç girişimine uğradı. Ben bunu böyle niteliyorum. Yani Galatasaray'da tarih yazan, galibiyet yüzdesi %80 olan, 4 yıl üstte şampiyon olmuş, rekorlar kırmış bir teknik adamın da hani bir iki maç daha iyi kötü oynama ya da kötü performans sergileme lüksü yok mu? Olabilir. Hayat hepimizin kötü anları olabiliyor.
1: Tabii.
0: Ama ben de yayından sonra şunu söylemiştim. Okan Hoca tarih yazar ve ayrılır ifadesini kullanmıştım ama buna sezon sonu bakarız. Okan Hoca Galatasaray'ı Türk futbol tarihinde bir ilke imza atması için takımının başında ve son derece moralli. Okan Hoca ile de ben Trabzonspor maçından sonra da görüşme fırsatı buldum. Konuşma fırsatı buldum. Mentali çok güçlü. Benim tekimde bu eleştiriler ya da oluşan bu ortam Okan Hoca'yı, Okan Buruk'u daha da hırslandırmış durumda. Ve yine biz şampiyon olacağız diyor Okan Hoca. Yine iyiler kazanacak kısaca. Okan Hoca'yı bu durum ve bu tablo açık bir şekilde hırslandırmış durumda. Kaldı ki şunu söylemek lazım. Bu sezonu ayırıyorum. 4 yıllık periyotta, 4 yıl üstte şampiyonluk periyodunda Okan Hoca tökezlemedi mi? Tökezledi. Ama hiçbir zaman direksiyonun hakimiyetini kaybetmedi Okan Buruk. Bir şekilde Galatasaray'ı toparladı ve gemiyi limana ve şampiyonluğa ulaştırmayı başardı. Okan Hoca yine o direksiyonu toparlayacak ve bana göre Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Ha, bırakır mı bırakmaz mı? Rekor kırıp teşekkürler der mi demez mi? Onu sezon sonu görürüz. Fakat şunu söyleyeyim. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bir açıklaması vardı. Çünkü ben hafta başındaki yayında bunu söylemiştim. Okan Hoca'yla kontrat imzalanmadı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Neden? Çünkü Okan Buruk Galatasaray'a imzayı kontrata değil, gönlünü attı. 40 yıl önce Florya'nın kapısından girdi. Futbolcuyken ayağı kırıldı, yılmadı, çalıştı. 7 şampiyonluğu var futbolcu olarak. 2 tane Avrupa Kupası var Galatasaray'la futbolcu olarak. Teknik adam olarak 5 kupası var. Biri Başakşehir'de ve kırdığı rekorlar. Okan Hoca Galatasaray'a kontrata imza atmaz. Ama Sayın Başkan devam etmek istiyoruz dedi. İstikrardan yanayım dedi. Ben biraz geç kalındığını düşünüyorum. Bunun yaz transfer döneminde Sayın Başkan'ın imzayı attırması lazımdı. 4 sene üst üste şampiyon olan teknik adama. Fakat dediğim gibi Okan Hoca benim diyen taraftar ne kadar Galatasaraylıysa o kadar Galatasaraylıdır. Belki de bu yüzden zaman zaman hatalara ve yanlışlara düşüyor.
1: Peki, hoca özelinde konuşunca bir de şunu sormak istedim sana. Umut Eskiköy Arda Turan'ın yardımcılarındandı sanırım, değil mi? Yanlış
0: Evet,
1: bilmiyorum
0: evet,
1: abi.
0: evet.
1: Onunla alakalı da senin söyleyeceğin bazı şeyler vardı. Yayın öncesinde konuşmuştuk seninle. Buradan oraya bağlayalım istersen.
0: Tabii ki teşekkür ediyorum hatırlattığın için Muzaffer. Öncelikle Umut Eskiköy'e yeni görev hayırlı olsun. Pendikspor'un teknik direktörü oldu. Ve Arda Turan'ın da Eyüpspor döneminde en yakınındaki yardımcısıydı aslında. Çok yakın mesai harcadılar. Eyüpspor'da çok başarılı bir süreç geçirdiler. Arda Turan Shakhtar'dan teklif aldıktan sonra aslında hocanın yani Arda Hoca'nın ekibinde görmek istediği en önemli isimlerden bir tanesiydi. Fakat sağlık sorunları sebebiyle Umut Eskiköy Shakhtar'a gidememişti. Burada kaldı. Ve geçen yıl Eyüpspor teknik heyetinde yine yer aldı. Belki de takımın ligde kalmasını sağlayan en önemli isimlerden ve perde arkasındaki karakterlerden bir tanesiydi. Şimdi nereye geleceğim? Çok vizyoner bir hamlede bulunmuş Umut Eskiköy. Taç antrenörü transfer etti Pendikspor. Ve şöyle bilgi vereyim. Thomas Gronemark, taç antrenörü. Liverpool'da Jürgen Klopp döneminde ve aynı zamanda da geçtiğimiz yıl Mikel Arteta ile Arsenal'de görev yaptı ve son 5 sezonda 7 kupası var ve toplamda kariyerinde 18 kupa kazanma başarısı göstermiş. Yani taç antrenör deyip geçmeyeceksin. Ben vizyoner hamle sebebiyle

0: Eyüpspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy'ü tebrik ediyorum. Thomas Groenmark cumartesi günü Pendikspor'un Bolu kampına katılacakmış. Daha sonra da uzaktan analizlerle sezon boyunca da birincilik ekibine destek verecek. Bence bunları kendilerini geliştirme adına, kendi değerlerini ve vizyonlarını arttırma adına 3 büyük kulübün hatta 4 büyük kulübün teknik adamlarının da yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki. Abi son olarak Serdal Adalın'ın bazı açıklamaları var. İki başlıkta sana soracağım. İlk açıklamasıyla başlamak istiyorum. Şimdi Serdal Adalı diyor ki İlhan Fakılı ile ilk anlaşmamız 1,5'tu. Sonra kulüp satıldı. Gelen adamlar 3 dedi. 3'ten aşağı vermeyeceklerini söylediler. Allah'a ödenen bonservisler nedeniyle Galatasaray'a sabır versin diye bir açıklaması oldu. İstersen ilk bu açıklamasından gidelim. Neler söyleyeceksin?
0: Valla ben de Sayın Başkan Serdal Adalı'ya gönderdiği futbolculara verdiği rakamlar nedeniyle Allah sabır versin diyorum. Ödeme kolaylığı versin diyorum. Herhalde 3 tane takım yolladı. Yanlış bilmiyorsam Beşiktaş 33 futbolcu gönderdi galiba. Kolay değil bu tazminatları ödemek. Ama Galatasaray yabancı kontenjanı en sağlıklı olan kulüptü. Evet, yaz transfer döneminde belki kendi içinde kaos ya da doğruları açıkçası yapamadı Galatasaray ama hiçbir şekilde de Galatasaray takımını yabancı çöplüğüne çevirmedi sarı kırmızılar. Galatasaray marka oyunculara gitmeye çalışıyor. Evet, transferde %100 başarı diye bir şey yok. Bu bir gerçek ama Galatasaray'ın artıları daha fazla olduğu için Türkiye'de şampiyon oluyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'ya Galatasaray'ın Türkiye'de son 4 yılın şampiyon olduğunu hatırlatıp kendisine sabırlar
1: Peki,
0: diliyorum.
1: bir diğer açıklaması bence bu ilgi çekici bir açıklama. Diyor ki Serdal Adalı, geçen sezondan beri hakem hataları en çok hangi takımlara yapılmış? Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Rizespor. Şimdi de bakıyorum bu üç büyük kulübün camiasını ısrarla tahrik edip sokağa dökmeye çalışıyorlarmış. Neler söyleyeceksin?
0: Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sayın Başkan'ın bu açıklaması çok zekice. Neden zekice? Saydığı kulüpler arasında Galatasaray yer almıyor. Neden yer almıyor? Çünkü Galatasaray son 4 yıldır Süper Lig'i sürklase ediyor. 4 yıl üstte şampiyon oluyor. Peki şampiyon olan takımın hakem mağduru olmadığını kim garanti ediyor? Garantörü kim? Galatasaray'ın maçlarında hakem hatası olmadı mı? Muhtemelen şu anki mevcut Merkez Hakem Kurulu'ndan ve hakemlerden soralım. 18 takımın tamamı da mutsuz. Ve 4 büyük kulübün ilk 6 haftada bütün maçlarında hakem hatası oldu. Kamuoyu da aynı fikirde hakeza. Ama Galatasaray'ın ismini saymıyor Sayın Başkan. Muhtemelen Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı içinde olduğunu düşünerek şimdiden bir Galatasaray'ı ötekileştirme mantığı görüyorum. Örnek bu Okan Hoca'nın gördüğü kırmızı kartla alakalı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir anlamda kardeş kulüp olarak Galatasaray'a karşı açıklama yapması. Ya Sayın Başkan, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yayıncı kuruluşun hakem yorumcusu gönderildi. İsmail Kartal'ın görüntülerinin sansürlenmesi sebebiyle ya da İsmail Kartal'a potansiyel kırmızı kartın çıkmaması sebebiyle. Yazı ulusal medyaya girdi, oradan çıkartıldı. Hakem yorumcusu beIN Sports'tan gönderildi. Yayınlara çıkartılmıyor. Görüntünün saklandığı ifade ediliyor. Tek bir doğru dürüst açıklama yok. Siz bu konuyu konuşacağınızda sizin maçınızda yaşandı ha. O gün Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş'tı. Beşiktaş'tan ağ yok. Pardon ama Beşiktaş'ın sadece rakibi Galatasaray mı? Fenerbahçe rakibi değil mi Beşiktaş'ın? Ben onu anlayamadım. Ha bir de şimdi bu kamuoyunda tabii ki hep söylediğim bir şey var. Başarının düşmanı vardır diye. Peki Galatasaray'a niye herkes bu kadar hedef alıyor? Çünkü başarılı olduğu için hedef alıyor. Fatih Hoca'nın dediği gibi. Hakem hataları Galatasaray olmadı mı? Arkadaş yıllarca şeyi konuştular değil mi? Ofsaytımsı. Hissiyatımsı penaltı kimin başına geldi abi? Fenerbahçe'nin değil mi? Galatasaray konuştu mu? Hissiyatımsı dedi mi? Ya da coğrafi ofsayt geçen sezon kimin başına geldi? Galatasaray'ın. Galatasaray bunu sakız yaptı mı? Bu da Galatasaray'ın büyüklüğünden geliyor. Ya da eğer Galatasaray bu kadar çok ayrıcalıklı ve imtiyazlı tutuluyorsa Sayın Başkan'a soruyorum. Beşiktaş nasıl bir gol averajda şampiyon oldu Galatasaray'a karşı? Galatasaray alamaz mıydı o şampiyonluğu eğer bu kadar güçlüyse? Ne oldu? Yapı o zaman şey mi? Paos moduna mı geçmişti? O yüzden bunları bırakalım. Hakemler kötüyse sana da bana da ona da hepsine kötü. Bu bir gerçek.
1: Abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
0: Teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Milli takımımıza da başarı
1: Başarılar
0: dileyelim. Biz bu
1: dileyelim.
0: sabah çektik yayını.
1: Evet, bu akşam 21.45'te Fransa karşısında milli takımımıza başarılar dileyelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: kim ne dedi?
1: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Tamam hocam, ben iyiyim.
3: Biz de iyiyiz hocam.
2: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
3: En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmek.
2: Ben seni konuk ettim.
1: Bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü
2: zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır.
4: Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı.
2: Biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın. Bunun içinde hepsi var.
5: Bu ya baştan çekiliyorum.
3: Hocam inanılmaz gerçekten ya.
6: İlk kez burada duyuyoruz galiba.
2: Evet.
6: Ben daha önce hiç duymadım.
2: Ben acıyla kendim konuşmuştum. Bize Allah söyletmiş demek, yaratmadı. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş.
7: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
7: Bugün genel konseptimizden farklı olarak misafirlerimiz bizlerle birlikte. Sevgili Emre Özcan, sevgili Erman Yaşar ve sevgili Veli Yiğit. Program öncesinde biraz sohbet ettik ama tahmin ediyorum ki arkadaşlarımızın daha size soracağı çok soru vardır.
2: Tabii ki.
7: Keyifli bir sohbet olacağını umuyoruz. Ve izninizle ben
2: tabii.
7: Konuşmadan ayrılıyorum.
2: Buyurun.
1: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Vallahi hocam ben iyiyim.
3: Biz de iyiyiz hocam.
2: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
1: Biz de hocam sizinle olmaktan çok keyifliyiz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hocam geçen gün şeyi izlerken aklıma geldi. Pep Guardiola'nın Erling Haaland saçlarını 3 numara yaptı. Saçlarını 3 numara yapınca direkt olarak görüntülü olarak Zlatan'ı aradı, Guardiola'yı aradı. Guardiola'yı aradığında Guardiola açtığı anda kanepede uzanmış, kucağında iPad'i ve karşısında da şey vardı, televizyon. Ne yapıyorsun diye sorduğunda maç mı izliyorsun yine diye. Evet, Brentford'un maçını izliyorum dedi. Kucağında da başka maç açık. Yani futboldan bir tık uzak kaldı diye düşünüyorken büyük bir tutkuyla bağlı olduğu için herhalde hala devam ediyor. Siz de mi aynı durumdasınız acaba diye o an aklımdan geçti.
2: Eskiden senin bizle beraber çalışmandan bilmen lazım. Tabii futbolun bu tutkusu bitmiyor açıkçası. Ben bir hafta sonu herhalde bir 15-20 maç seyrediyorum. Cuma, cumartesi, pazar. Aklınıza gelebilecek her ligi, her maçı, Türkiye Ligi dahil hepsini seyrediyorum. Bu başka bir tutku. Yani bunun çalışmayla, çalışmamayla herhangi bir alakası yok. Onun sadece işinizi ve futbolu çok sevmenizle ve bunun adına da tutku diyebiliriz artık. Yani o.
1: Hocam etkileyen böyle son dönemde sizi hani böyle kendiniz yakın hissettiğiniz ya da atıyorum izlemekten büyük heyecan duyduğunuz, keyif aldığınız takım, teknik direktör.
2: Yakın zamanda tabii bunu Dünya Kupası'yla doldurduk. Hı. Kim şampiyon olacak, işte kim finale kalacak falan. O bizi bayağı bir tatmin etti bir ay kadar. Oralarla uğraştık. Ondan sonra burada da Şampiyonlar Ligi elemeleri, kendi takımlarımızın takibi. Açıkçası bu sene bizim takımlarımızdan çok şey bekliyorum ben. Zaten bu hep ümidimdi benim. Hep de istediğim bir şeydi. Yani hep beraber fazla takımla orada olalım. Hepimiz başarılı olalım. Puanlarımız artsın. İşte bir dahaki senelere avantaj sağlayıp Şampiyonlar Ligi'ne veya diğer kupalara fazla takımla devam edelim. Dünya Kupası'nda Fas'ı ben çok önceden ciddi şekilde destekledim. Hoşuma giden de bir Fas vardı. Sonradan da hepimizin ortak görüşü olan İspanya kazandı oyunu da. Beni orada hayal kırıklığına uğratan Arjantin'in finaldeki performansı oldu açıkçası. İyi bir Messi'ciyim ben biliyorsun. Bir numarada Messi,
6: bir iki de Messi, iki de.
2: Ondan sonra Ronaldo'nun bir daha saygıya layık olduğunu, saygıyı hak ettiğini o yaşta performansıyla gördük. Bu son zamanlarda genel olarak bunlarla böyle. Şu anda bakıyorum bakalım hangi takımın favori olacak bu sene.
4: Hocam bir şeyi çok merak ediyorum. Eminim tüm futbol camiası da merak ediyor. Sevgili Veli Guardiola'dan girdi. Ben de çok yakın bir dostunuz Jose Mourinho'dan bir şey soracağım size. Netflix'te yeni yayınlanan belgeselinde şöyle bir cümle kullanıyor Jose Mourinho. Biraz bu son dönemde özellikle Jürgen Klopp ve Pep Guardiola ile de anılan çok yoruldum ve artık biraz ara vermem gerekiyor sözü soruluyor. Saygı duymakla beraber ben bir gün bile çalışmasam rahatsız oluyorum ve hemen yeni bir takım çalıştırmak istiyorum. Kariyerimde de bunu görebilirsiniz. Zaten yukarıdaki diyerek yani Allah'a bir referans veriyor ve diyor ki o beni yanına aldığında yeterince dinleneceğim. Şimdi sizle alakalı merak ettiğim, siz de kariyeriniz boyunca sürekli aktif kalmayı seven ve biraz sanki Mourinho'nun düşüncesine yakın birisiniz. Ve şu an sizi çok da zinde görüyorum. O nedenle teknik direktör olarak aynı düşüncede ve aynı arzuda mısınız Jose Mourinho gibi?
2: Tabii iki tez de kendim içinde doğruyu barındırıyor. Evet, Jose Mourinho hiç durduğunu ben pek hatırlamıyorum veya çok az. Yani birkaç ay gibi. Ancak o bir tarafta da doğru bir tez var. Büyük takımlarda devamlı çalışan antrenörlerin yukarıda rüzgarların sert esmesiyle beraber sıkıntısı da stresi de bu sorumlulukların büyük olması sebebiyle büyük oluyor. Hele hele daha imzada sizden istenenler belli. Hiçbir kaybınız olmayacak. Ne kadar kupa varsa hepsini kazanma adına hareket edeceksiniz. Dolayısıyla sorumluluklarınız çok büyük. Böyle olunca işin ağırlığı da, işin sizdeki psikolojik etkisi de, fiziksel yorgunluğu da bir hayli fazla oluyor. İki taraf da doğru ama burada tabii ülkelerimizi de ayırmak lazım. Şimdi İngiltere'de kaybettiğiniz zaman bizdeki kaybın karşılığı değil. Bizde kaybettiğiniz zaman sanki her şeyi kaybettiğiniz gibi işinize, evinize, eşinize, çocuğunuza veyahut arkadaşlarınıza kadar yansıyan bir duygu ağırlığı var. Ama orada hiç olmazsa çok kısa sürede bitiyor. Ama buna rağmen dediğim gibi o seviyelerde yöneten hocaların psikolojik olarak yorgunluğu daha fazla oluyor. Haklılar yani.
3: Hocam ben de şöyle başlayayım. Aslında şöyle girmem gerekir. Yaklaşık 10 yıldır futbol üzerine programlar yapıyorum. 7-8 yıldır da kendi programım var. En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmekti.
2: Ben seni konuk ettim.
3: Çünkü yani size hakikaten sormak istediğim, çok merak ettiğim, bazı insanları temel olarak bilmesine rağmen onlara dair merak ettiğim çok fazla detay vardı. Birkaç tane teknik direktörü konuk etme şansım buldu. O yüzden hep böyle bir hayalim vardı size dair ama siz bizi konuk ediyorsunuz. O yüzden bizi davet ettiğiniz için gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim
2: başlamadan önce. Ben de çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için.
3: Oralara girmeden önce Erman'ın bıraktığı yerden aslında yani konuyla alakalı şöyle devam etmek isteyebilirim. Mourinho'dan örnek verdi. Jose Mourinho'nun şöyle bir açıklaması da var. Ben aslında onu sizin özelinizde merak ediyorum. Çünkü Mourinho'ya bundan bir 15 yıl önce Fabio Capello'nun İngiltere milli takımının başına geldiği dönemler hemen sonrası olabilir. İngiltere milli takımıyla alakalı dedikodular çıkarken onun bir açıklaması vardı. Ben asla milli takım hocalığı yapmak istemiyorum çünkü o bunun beni biraz paslandıracağını düşünüyorum. Benim için teknik direktörlük her gün yapılması gerekenmiş. Milli takım hocaları böyle çalışmıyor demişti. Sizin doğru. Çok fazla milli takım döneminiz var ama çok uzun kulüp döneminiz de var. Milli takım hocalığına bakışınız nasıl? Yani hakikaten İş anlamında bu yönden teknik direktöre, çalışma yönünden, işlerlik yönünden dezavantaj getiren bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Emre'cim, çok güzel bir soru diğer arkadaşlarınki gibi. Bilinmeyenler de anlatılsın. Şimdi milli takım antrenörüyle kulüp antrenörüyle arasındaki farkı ortaya koyması açısından doğru. Burada 2 ayda bir maç oynayabilirsiniz, 3 ayda oynayabilirsiniz, ayda bir oynayabilirsiniz. Orada her çarşamba, her pazar, her salı, her perşembe neredeyse doğrudur. Ancak bizim milli takım hocalığımızda şöyle bir şey başlattım ben. Derval'le iki defa Hilton'da İzmir'den geldim, Göztepe'den. Piontek'in yanında olmamı isteyen toplantılara geldiğimde ki ben birinde hayır dedim. 2 numara hiç olmadım. 1 numara olmayı düşünüyorum ileride filan dedi ki ben de biliyorum sen ona layıksın ama bak çok seveceksin dedi şeyi ve senin için çok iyi olacak dedi. Hakikaten de doğru.

0: Şimdi oraya geldikten sonra Futbol Federasyonu'nun Ulus'ta kiralık bir dairesi var. Çok da böyle odası yok. Şenez Bey sekreteri, genel sekreter ve yukarıda da ben Piontek ilk yıllar. Sonra bir sene sonra Rasim Hoca'yı aldım ben yanıma, hem yardımcı hem kaleci antrenörü. Üçümüz küçük bir odadayız. Ve ben sabah 9, akşam bazen 6, çünkü zaten 5'te o bina da boşalıyor. Çünkü başka işler yapanlar var. Bizim tabii diğer çalışan arkadaşlar da boşalıyor. Bazen 6, bazen 7. Şenez Bey aşağıda giderken eğer bir futbol görüşmesi yapacaksak biraz daha uzun. Ben böyle bir şey başlattım. Hatta bir gün kulağı çınlasın. Piontek'in karısı Gite, işte bize geliyorlar, biz gidiyoruz. Ya Fatih, bir şey soracağım dedi. Tabii dedim. Ya dedim, Sepp hiç Danimarka'da federasyona gitmez dedim. Burada her gün gidiyorum diyor. Herhalde geliyor dedi. Ben de dedim ki vallahi hep beraberiz. Yani onun bir şeyi yok. Ne yapıyorsunuz peki? Çalışıyorum dedim yani. Hatırlarsanız o günde çok büyük temeller attık. Ülkeyi gezdim ben arkadaşlarımla 2 ay. Belki İstanbul'a gelmediğimiz günler oldu. Bütün Türkiye'den yardım istedik. Bütün Türkiye dedi ki hangi yeteneği gördüyseniz bize haber verin. Onu anlatıyorum. Bir gün çok güzel bir yemekten hep beraber çıkıyoruz. İşlerimizle gayet şık bir yerden. Garson giderken hocam dedi çok yetenekli bir arkadaş var diye benim herkesin içinde elime bir isim tutuşturmaz mı telefon? Bir herhalde suratım hocam siz söyle dedim ki haklısın. Nitekim iyi bir şey çıktı, kendine de arkadaşlarımız telefonla döndü onu. Yani böyle çalışınca hem ahe ümit biraz daha ileri gidiyorum. 125 kilometre mesafe yok mu? Reglamanda A'yla Ümit arası en fazla. Polonyalılarda, İngiltere'lerde ben burayı kat ediyorum şoförle. Antrenman yaptırıyorum. Ter üstümde yıkanmadan amil takım antrenmanına geliyorum. Ben bunlar o zaman çok zor. Ama öbür türlü esasında bir takım hocalığı budur.
1: Siz hocam az önce bahsettiğiniz Galatasaray'daki dönemde de özellikle Galatasaray'dan bahsediyorum. Çünkü
0: başka takımda çalışmadım geldikten sonra da onun için.
1: yani şöyle oradaki çalışma detayından çünkü diğerlerinde nasıl çalıştığınızı bilmiyorum. O yüzden merak ettim, soruyorum. Tesisin ne bileyim bahçesinden tesisin düzenlemesine çiçeklerin ne kadar karışırsınız?
0: Evet.
1: Ekonomik kısmını ilgilenirsiniz ve bilinmesini istersiniz, müdahale etmek istersiniz.
0: Evet.
1: Ya açıkçası kamp yeri vesaire, altyapılar her şeyin kontrolünüzde olmasını istersiniz. Ve bu çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Ciddi anlamda vesaire gerektiren bir durum. Birincisi hocam bu durum yorucu olmuyor muydu sizin için?
0: Olmaz olur mu?
1: İkincisi bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü Premier Lig'de menajerlik sisteminin çok ötesinde modelden bahsediyoruz. Orada bir mesela bazı şeyleri sınırlı şekilde kontrol ediyorlar.
0: Zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Şimdi ben Galatasaray'a geldikten sonra başka takımda çalışmadım. Futbolcu olarak başka takımda da oynamadım. Dolayısıyla orada bir sadakat, bir Adanalı sadakati var. Bir aidiyet duygusu var. Koruma, kollama içgüdüsü var. Var oğlu var. Ama biz oraya öyle bakmasaydık Florya'yı da bu kadar uzun müddet kullanamazdık. Kullanamazdık, bulamazdık.
2: Hocam ben biraz filmi geriye sarmak istiyorum ve aslında Emre'nin de belki bunun üstüne çünkü sevdiği konulardan birine gireceğim. O da ilave sorular sorabilir. Şimdi 90'ların başında bizim de kafamızın futbola yeni yeni ermeye başladı. 10, 12, 13 yaşında çocuklar olarak futbol izlemeye başladığımız dönemlerde siz de teknik direktörlük kariyerinize başladınız. Ve sonrasında bir şeyleri farklı yaptığınız anlaşılabiliyordu. O sırada anlayamıyorduk. Yani ben de 13-14 yaşındaydım. İşte Emre de Veli de. Ama şuraya getirip oradan soracağım soruyu. Ben sizle ilk 2008'de bir üniversitenin bir saatlik siz orada şeref konuğu olarak konuşmaya gelmiştiniz. Orada ilk olarak aynı odada bulundum. Sonrasında 3-4 kez yine sizinle beraber olma şansına eriştim ve buralarda şunu gördüm ki çok güçlü bir auranız ve çok güçlü bir hitabetiniz var. Bu muhtemelen bir süre sonra 2000'lerin ortalarında özellikle sizin aslında taktiksel olarak da önemli dokunuşlar ve önemli işlere imza atan biri olmanıza rağmen biraz aleyhinize işlemeye başladı ve şöyle bir anlatı oluştu. Ya Fatih Terim muhteşem bir motivasyon ustası. İşte takımı iter, onu uçurur, bunu uçurur ama sağda sınıfta kaldığı anlar olur. Oysa çocukken anlamaya çalıştığım ve 2000'lerde artık futbolu daha da anlayarak baktığımda net bir şekilde gördüm. Şöyle bir şey vardı ki not almıştım. 2018'de Galatasaray'daki sanıyorum 4. dönemimizde 15 Nisan 2018'de şöyle bir şey söylüyorsunuz. Biz 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse ileride öyle oynayacağız. Ki Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu belgeselinde benim hep sağda solda da çok yazdım, tweet de atmışım. Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı. Yıllar sonra Jürgen Klopp'un, Alman takımlarının, bir dönem Jose Mourinho'nun, ki Jose Mourinho bundan ilham aldığını bizzat söylüyor, söylediği bir şey. Çok farklı bir oyununuz vardı. Dönemde Türkiye'de hem milli takımda hem Galatasaray'da UEFA'ya uzanan yolda Avrupa'da fark yarattı. Burada bir haksızlığa maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? Emre de muhtemelen o gegenpress ya da topun olduğu yer bizim için pozisyonu daha da geliştirecektir.
0: Ben onu haksızlık olarak görmüyorum. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır. Ama işin kolayı var. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yalanı çok doğru gibi söyleyip devamlı söylersen sonunda birilerini ikna ediyorsun. Her dönemde yeni kelimeleri kullanarak kurduğunuz cümlelerle iyi bir futbol düşünürü, gazetecisi, televizyoncusu, sporcusu veya antrenörü olduğunuz söylenemez. Şimdi benim söylediğim şeyler pratikte yaptığım şeyler. Bizim aleyhimize olan tek konu vardır. Biz ne söylersek 5 dakika sonra siz öyle midir değil midir bulabilirsiniz. Hani eskilerin bir deyimi var. Karpuz alırken muhayyer diye, yani bu kırmızıdır buna kefil oluyorum gibi. Bizim de yaptığımız öyle. Dolayısıyla benim anlatmadığım da çok şey var. Neden biliyor musunuz? Ben kendime hakaret olarak telakki ediyorum. Böyle bir şeyi anlatmayı. Halbuki 2000 yılının bir numaralı takımıyız dünyada. Ben demiyorum. Dünya istatistikleri kurulu yok mu takımları? Neden? Sadece UEFA şampiyonu olduğumuz için değil. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan da var. İyi futbol oynadığımız için de. Şimdi anlatıyorum. Diyorum ki ben adam vermeye kalkarsam Arsenal'le başa çıkamam. Yani Overmars'a versem, Bergkamp var, Bergkamp'a versem, Kanu var, ona versem, Şüker var, ona
2: Thierry
0: versem,
2: Thierry Henry var,
0: buraya gelsem, Petit var, Vieira var, var oğlu var. Nitekim geldim arkadaşlarla toplandığımda da dedim ki bizi buraya getiren bu oyunumuzdu. Sadece bir iki noktayı değiştireceğiz, dokunacağız ama kendi oyunumuzdan vazgeçmeyiz. Şimdi bir sabah gidip arkadaşlar bugün sistemi değiştiriyoruz, taktiği de değiştiriyoruz. Diyelim de benim. Nedenini anlatan da benim. Bu Türkiye Ligi'ne yetebilir ama Avrupa'ya yetmez. O yüzden bundan sonra buna geçiyoruz diyelim 99'da. Bülent Hoca haklı olarak benden daha da tecrübelidir yaşlı. Ya hocam dedi, 2 sene şampiyon olmuş. Üçüncüyü olmak üzereyiz. Niye değiştiriyoruz? Ona izah ettim. Sonra Popescu'yu çağırdım. İşte 3-5-2'yi tersten yazdım ya. 2-5-3. Halbuki onun 2-3-5 versiyonu da var. Ki genellikle biz onu oynadık. O zaman. Yapabilir miyiz dedim. Yaparız mısın dedi. Baktı bir dakika, anladı ne olduğunu. Yani 4-1-4-1 de diyebilirsin. 4-3-3 de diyebilirsin. Ve o gün biz başladık. Planladıktan sonra uygulamaya başladık her antrenmanda. Yanlışları doğru. Zaten Türkiye Ligi'nde dominasyon bir oyun oynuyorduk. Hatta bir hücum çıkışı çalışmamız vardır bizim. Özellikle duran topları rakip kullanırken herkes 18'de olduğu için, bizim 18'de, kalecinin yumrukla vurduğu veya kafayla uzaklaştığımız topa o günlerdeki

0: kasetler vardır. Olağanüstü bir sprintle biz topa doğru devam ederiz. Kaparsak müthiş bir hücum olur. Çünkü arkamızda kalan rakip oyuncular vardır. Kaç kişi varsa 11'e 6, 11'e 5 yakalayabiliriz. Ben de bunun adını kendilerine hücum çıkışı koymuştum. İlk böyle başladık. Ama sprint de direkt topa, herkes topun olduğu yere doğru. Dolayısıyla biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Bunun cezasını da gördük. O zaman da benim bir cümlem var. Yani madem galibiz, birkaç dakika var, yorulmuşuz. O zaman sahanın içinde dinlenin pas yaparak diye. Aktif dinlenme diye söyledim. Çünkü baskı yapmak, pres yapmak, karşılamaktan, rakibi karşılamaktan zor mudur değil midir tartışılır. Muhakkak iyi bir atletik performans ister.
1: Ama beklemeye göre daha tıkılır.
0: Daha fizik kalite ister ama daha az da koşabilirsiniz. Bırakıp döndüğünüz zaman kovalayacaksınız geleni. Dinleneceksiniz ama mesafe kat edeceksiniz. Kazandıktan sonra bir daha karşı kaleye. Ben de karşı kale önünde en yakın oyuncuların aynı anda hep birlikte topa doğru hamle yapmasını istedim. Yani en yakın oyuncular topa doğru baskı yaparken bütün takımda arkasından denge unsuru önde olmak üzere bütün öne gelenleri kapattılar. Yani gerekirse biz birebir oynadık. Ben bu riski aldım. O yüzden şimdi bir bölüm sonra dedim ki arkadaşlar, deplasmana gittiğimizde bu saha çim değişiyor mu? Biz niye burada yapmıyoruz? Halbuki Avrupalı bizi hep şöyle bekledi orada. Bunlar nasıl 10 kişi 18'in içine dizilirler. Orada katı bir defans yaparlar. Bize zaten bunları değil mi? Yok. Daha onlar 5. dakika, 3. dakika biz onlara orada baskıyı kurarken herkes şaşırdılar. Ve bu sefer her geçen gün bizim güvenimiz tavana vurdu. Güvenimiz tavana vurdu.
1: Hocam peki, yani en merak ettiğim konu bu. Çünkü sizin 96-2000 Galatasaray'ınız bence çağın ilerisinde bir takım. Bu Türkiye'deki çağın çok ilerisinde, bence Avrupa'da oynanan futbolun da çeşitli yönlerde çağının ilerisinde bir takım.
0: Aynen öyle.
1: Mesela baskı oyunu biraz böyle hocam. Çünkü Şimdi baskı futbolu bizim hayatımıza 2000'lerin ortasına girdi. 2005'ten sonra girdi pres futbolu, yükseldi. Yani 20 yıllık bir aslında yükselişi var.
0: Evet.
1: Gegenpress, yani topu kaybettiği andaki baskı 2009-2010'lardan sonra hayatımıza
0: tabii,
1: girdi.
0: Tabii tabii.
1: Dolayısıyla siz 90'ların ortasındayken bunu nasıl hayal ettiğinizi ben çok merak ediyorum. Çünkü o dönemde çok yoğun, şiddetli baskılar da görmüyoruz. Hı. Topun kaybedildiği anlardaki baskıların gegenpress olduğuna dair bir bilgimiz de yok.
0: Yok.
1: Yok.
0: İsmi de yok zaten.
1: Bunu 15 sene sonra öğrendik biz. Ama biz,
0: peki.
1: Bu Galatasaray bunu yapıyordu. Yani
0: bizdeki ismi ne? Şimdi hatırlayacaksın söyleyince. Ben İtalya'ya gittim, döndüm geldim. Yine herkes bas diye bağırıyor. Bas. Yani baskının bası.
1: Evet.
0: Bizdeki ismi bu.
1: Hı-hı.
0: Biz de 4 antrenör Florya'da bunun çalışmalarını yaparken yanlış yapan, eksik yapan, çünkü burada zincirden bir tanesi koparsa çok da tehlikeli pozisyonlar yiyebilirsiniz. Burada aynı anda takım halinde yapılacak olan reaksiyon çok önemlidir. Bizim o gün çok önemli bir oyuncularımız vardı. Yani belki de hücum oyuncularımız bizim o günkü maç analizlerinde tutulsa rakamlar 12-13 koşanlar vardı. Kilometre. Bugün 13'lere 14'lere geldi ama o günler 8'ler, 7.5'lar bayağı bir... Hayır. Bizim bir defa burada ana unsur fizik kalite. Aerobik kapasite, anaerobik kapasite, kuvvet, sürat, süratte devamlılık, bunların hepsi olmalı bizde. Tavanda. Nitekim o takımı deneme yanılma şekliyle de bazı yerlere değiştirdik. Ama ben şöyle bir yerden geliyorum. Onların çoğunu ben ümit bir takımdan biliyordum zaten. Amili takıma da çoğunu ben almıştım. Biliyordum bir. Ben geldiğimde bazı oyuncular satıştaydı.
2: Tam onu söyleyecektim hocam. Bülent Hoca, herkes prime döneminde hatırlıyor oyuncuları ama Suat Hoca çok sıkıntılı bir dönemdeydi ve
0: birçok şey sıkıntılıydı.
2: Gibiydi.
0: Yani
2: Bülent Hoca, Okan
0: 35-40
2: Hoca,
0: tane oyuncu vardı biz Almanya'ya giderken.
2: Okan Hoca çok ciddi bir sakatlıktan dönmüştü. Yani evet. Hiçbir

0: aslında
1: Evet.
0: 98-99 seviyesini hayal ettirmiyordu
1: Evet.
0: 96'da.
1: Evet. Ben çok esasında gerçekçi bir adamım. Kendimle de yüzleşirim. Kayıplarda dönüp baktığınız zaman o ayna esas dürüst aynadır. Kayıplardan sonra baktığınız ayna dürüst aynadır. Şöyle bir şey tartışıyoruz. Bıraktık rakibi. Rakip oynuyor. Bize geldi, biz oynuyoruz. O zaman senin saha avantajın nerede? Seyirci avantajın nerede? Özellikle kendi saham için söylüyorum. Ve ben söylemediklerimi de yani her yerde söyledim ama kimsenin bilmediği şeyleri de söyleyeceğim şimdi. Ben çok fazla milli olanlardan biriyim. 35 defa da fazlası da milli takım kaptanlığı yaptım. Ve ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş 1923'ten beri en yetenekli takımlarından birinde oynadım. Yani bugün Cemil'i, Alparslan'ı, Büyük Mehmet'i, işte Beştaşlı Niko'yu, ne bileyim Engin'i, onu bunu bulamazsınız. Turgay'ı bulamazsın. Yani Kadirler, hepsi çok yetenekliydi. Ama biz 3'e 4'e mani olamadık hiç. Ve ben bu örneği de verdim. Neden? Daha oyun başlar. Biz 2-18 düşünün. 1-18 bir de hayali çizin. Oraya diziliriz. Hiç oynama topu bizde çok kalmaz. Şimdi tabii geriye dönüp baktığımda. Ben de dedim ki arkadaş. Bir. Topun kontrolü bizde olmalı. Niye kendimdeki topu vereyim tekrar kovalayıp bir efor sarf edeyim kazanmak için? Mümkünse kaybetmeyelim.
2: Kaybediyorsak hemen.
1: Kaybediyorsak da böyle.
2: Hemen. Anında.
1: Ve biz Doğan Koloğlu, Allah rahmet eylesin, o gün bir yazı yazmıştı. 500 küsür pas yapmışız. Ali Samiyen'deki bir maçta. O seneler için 800-900 demek bu seneler.
2: Evet.
1: Bunlar ben geldiğim zaman biz bir de o analizi didik didik ederdik. Ama şu bir gerçek ki büyük takımın bazı bedelleri var. Ben buna inandım. Ve bir şu kadarcık taviz vermedim.
2: Hocam o takımın yani çağının ilerisinde olmasıyla alakalı bir şey daha sormak istiyorum ki az önce referans verdiniz. Üçlüye dönüşle alakalı bir, evet, ufak bir giriş yapmıştınız. Şunu çok merak ediyorum. Burada yine inanılmaz bir hayal etme var bence. Şöyle ki 90'ların ortasında siz üçlü savunmadan 4'lüye dönmeyi hayal ediyorsunuz.
1: Evet.
2: Şimdi hocam o dönem 90 yani 86'da Arjantin üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor.
1: Evet.
2: 90'da Almanya üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor ve herkes üçlü savunma oynamaya başladı.
1: Ben de üçlü savunmayla başladım.
2: Öyle başladınız. Evet. Ama kafanızda hep dörtlü savunma vardı.
1: Tabii
2: çünkü
1: ki.
2: İkinci sezonla beraber yani denemelere başlamıştınız.
1: Tek oynayan kişi vardı. Gordon Bill. Evet, İngiliz Türkiye'de olduğu için Beşiktaş'ın 3
2: evet,
1: sene
2: Türkiye'de
1: şampiyonu.
2: Herkes üçlü oynuyordu.
1: Evet.
2: Ama hocam Dünya Kupası'nı...
1: Hayır, ben ona hakkını da verelim yani.
2: Yurt dışında da bu Dünya Kupası şampiyonluklarıyla beraber herkes üçlü savunmaya dönmüştü.
1: Üçlü dönmüştü. Evet.
2: Mesela Arsene Wenger sizinle aynı dönemde Arsene'nin başına gelmişti. Bruce Rioch diye bir adam vardı onun önce. Üçlü savunma oynatıyordu Arsene'yle.
1: Evet, evet.
2: 66'da 4-4-2 ile Dünya Kupası'nı kazanıp ondan sonra dörtlü savunmayla özdeşleşen İngiltere'de bile takımların yarısından çoğu üçlüye dönmeye başlamıştı. Siz böyle bir ortamda Türkiye'de herkes üçlü oynarken, dünyada herkes üçlüye doğru dönerken dörtlü savunmayı nasıl hayal ettiniz? Neden hayal ettiniz? Çünkü sizin haklı olduğunuz şöyle ortaya çıktı. Ya 96-2000, 2000'lerli yıllarla beraber dörtlü savunma bir anda işgal etti dünyayı. Takımların %80-85'li dörtlü oynamaya başladı. Siz bunu önceden gördünüz.
1: Üçlüden dönmeyecek biri varsa bendim. Çünkü beni İngiliz antrenörü aldı, orta sahadan libero'ya koydu. Ben milli takımda da libero oynadım. Dünya karmasına da gittim, libero oynadım. Oynadım da libero oynadım. İyi bir libero. Ya ben de esasında dönmemem lazım.
2: Evet. Ve elinizde de hocam, o sırada oyunun en iyi liberolarından biri Popescu var.
1: Ben bir de kaydırmalı oynadım. Özellikle Filipescu geldikten sonra. Filipescu hem bek hem stoper meziyetlerini kendinde barındırdığı için. Ama baskıyı yapmaya başladıktan sonra geriden devamlı eksilttim. En son öyle bir oldu ki Bülent Popescu kaldı. Yani 8'e 2 oldu. Hiç itiraz etmedim. Ben oraya Suat'ı sokmuştum çünkü olağanüstü bir 6 numara oynadı bizi. Yani bugünün modern 6 numarasını oynadı Suat. Ama o gün müthiş 7'miz, 8'imiz, 9 numaramız, 10 numaramız, hepsi bunların olağanüstü işler yaptılar. Ve taktik anlayışa, yani işin desteğine, dengesine, arkada kademesine, ne bileyim üçgenleri kurmada, çoğalmada, pas yapmada, orada mesela bir dönem sabrı koyamadık. Çabuk oynuyoruz. 18'e geldik de bu çabukluk azalabilir bazen set oyununda. Lütfen sabır. Orada çok top kaybettik bir dönem. Ama öyle maçlar oynadık ki bazen artık dediğin gibi bana göre o çağın çok önündeydi. Kaybettiğimiz Chelsea maçı iddia ediyorum, dün de söyledim konuşurken. İlk 20-25 dakika, yarım saat, biz gol yiyinceye kadar kaçını bilmiyorum. Gelsin biri, hangi takım kazanır desin dışarıdan bilmeyen biri, gri takım der. Ama bazen böyle kayıplar çok güzel kazançlara sebep olabiliyor. Çok güzel çıktı bu bize şey, kaset. Herkes şu vaziyette, ben gösterdikçe ondan sonra. İşte Rabbim de böyle nasip görmüş. Orada biz onu yensek Şampiyonlar Ligi'ne devam ederiz belki. Ama oradan UEFA'ya geliyoruz ve şampiyon oluyoruz. Yani 11 maçta sonra mağlup olmuyoruz. Şimdi benim birkaç tane temel söylediğim var. Ben Ankara Gücü'ne gittiğimde 31 yaşındayım. 32 yaşındayım. Benden büyük oyuncu var. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Ama bu dönme değil. Pozisyon seni nereye çektiyse, benim için futbol pozisyon oyunudur. Pozisyon. Topun olduğu yerde pozisyondur. Ha, sen takımına başka türlü dur dersin, ben de başka türlü dur derim. Yani diyorum ki ben, topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Bunun içinde hepsi var. Bu takımın doğru işlemesi için şunu yapmadım. Ciga, hacı. Şurada oynuyorsun ama senden Dinamo intizamı içerisinde gidip gelme istiyorum. Geriye gelmezsen benim prensiplerimde aykırı demedim. Saçma olurdu. Hala da inanmam. Geliyor mu Haaland geri? Yok. Ne zaman geliyor? Hep beraber 18'e gelip tümleştikten sonra o da işte oraya doğru geliyor. Şimdi sen Mbappe'ye Beki kovalattırırsan, Vinicius'e kovalattırırsan orada onlara etkili olur mu? Olamaz. Taze ve fresh ve sağlam bırakırsan bak neler yapıyor. Çünkü ondaki meziyet başkasında yok.
0: Biraz Arjantin'in Messi'yi son dönemde kullanımına benziyor.
1: Messi, Barcelona'da da aynıydı.
0: Çünkü 26-27'den sonra öyleydi.
1: O hayır. İlk günden beri seyrettim ben Barcelona'ya gidip orada da seyrettim. Geri gelmez hatta. Dikkat edin. Barcelona ani top atmaz. Oynayarak çıkar ve Messi'yi kollar. Messi ne zaman offside'den çıkar ise ondan sonra başlarlar. Yani bu demektir ki buradan antrenör arkadaşlarım, genç arkadaşlarım da bazı şeyler alacaktır. İşin kazanç tarafına bakmalı. Yani bu arkadaşımızı tahlil ederken en önemli yeteneği budur. Bunu tavana vurduralım. Kötüyü de iyiye doğru getirelim. Yani yürüyüp de olsaydı da düşmesin ama kafasında da lan bu bek giderse ben bunu kovalamazsam, peki kovalarsam bu sefer gelemeyeceğim, olmaz. Bazı oyuncularımıza biz bu taviz değil, bu anlayışı gösterdik. Mesela ben Acı'ya en az 50 defa 4 sene zarfında. Tamam, senin idmanın bitti dedim, bir defa gitmedi. Hocam ben kalabilir miyim? Peki.
3: Hocam, oyunun gücünden aslında çok sık bir bahsettiniz. Şu anda bahsettiğiniz şeyden özetinde aslında oyunun gücü var bence. Tabii evet. Ki iletişimin gücü, oyunun gücü en başta başrolde olarak geldiğiniz kariyeri bence ağırlıklı olarak buraya borçlu olduğunuzu düşünüyorum ben. Floransa'ya gittiğinizde,
2: evet.
3: Fiorentina'da da bu dokunuşları imza attınız. Oyun gücü inşa ettiniz. Çok kısa süre kaldınız aslında. Evet. Bir futbol, teknik direktör
1: evet.
3: için. 10 ay kaldınız. 10 ay kalmanıza rağmen aradan geçen 25 yıl sonunda hala bugün sürekli olarak Fiorentina'nın doğum gününüzü kutlar, kutlamalara çağırır, evet. maçlara davet eder, birçok şeyi hala yani efsane bir teknik direktörü muamelesi görüyorsunuz Fiorentina evet. tarafından. Evet. Oyunun gücünün bağlıyorsunuz.
1: Oyunun gücü.
3: Oyunun gücü.
1: Bakın, oyunun gücü. Arkadaşlar, iyi hatırlayalım. O günleri hatırlarsınız, 2000 çünkü.
0: Gabriel Batistuta'nın ayrıldığı bir Fiorentina.
1: O ayrılmış.
0: Nuno Gomez'i
1: yakmışlar aldım. Şehri.
0: Aynen. Roma'ya gitmiş.
1: Ben de olayı bilmiyorum. Batistuta'yı aratmayız dedim basın toplantısında. Merak etmeyin aratmayacağız. Allah söyletmiş demek ki aratmadı. O ayrı ama o an için Allah. arının kovanına parmağımı sokmuş.

0: Şimdi orada bakın neler oldu. Fiorentina bir yer ayırmış. Bütün basket takımlarının kamp yaptığı
1: Evet,
0: Bormio diye bir güzel yer var. Dedim kime sordunuz ya? Ben Avusturya'ya gidiyorum dedim. Galatasaray'da gitmiştik öyle. Biz oraya gittik. İlk baştan öyle baştan. Değiştirdik. Birinci gün tahtaya geçtim. Toplantı yapıyoruz. Tanışacağız. Zaten çoğunu tanıyoruz. Biraz da yaşlı bir takımdı. Mijatović, Torricelli, işte Delivio, Rui Costa, Vanoli, Adani filan zaten tanıyorum. Dedim ben işte 47-48 yaşındayım. İki çocuğum var. Eşim böyle. Şu kadar sene top oynadım. Bu kadar milli oldum. Bu kadar takım kaptanlığı yaptım. Geldiğim takım bu. Galatasaray'da da şu kadar kupa kazandım. Avrupa şampiyon. Böyle bir CV gibi anlattık. Ve döndüm tahtaya. Böyle oynayacağız dedim. Bakın Müfit Hoca, Şükrü, bizim Mesut Rıza. Yani hepsi de bilirler. Giancarlo Antonioni falan da oturuyor. Hocayı bir görecekler. Nasıl nedir? Tamam Avrupa şampiyonu da. Ya şöyle bir döndüm. Delivio, Torricelli hariç şöyle bir takım. Şimdi benden evvel Trapattoni var. Çok sevdiğim, Allah uzun ömür versin. Müthiş bir figür. Dünyada da. Ve Batistuta, Rui Costa, hepsi var. Ama belli ki bir defans da var. Batistuta'ya atış var. Onun dönüşü Rui Costa falan filan. Sekizincilik, onunculuk neyse. Bitti dedim. Çıkarken bir baktım Delivio'yla Torricelli beni bekliyor. Mister müsaadeniz var mı? Tabii buyurun dedim. Dediler ki bize bir ay müsaade et. Biz bunu oynarız. Şimdi geride bekleyen sonra ben kasetlerini seyrettim. Fiorentina'nın oynadığını. Trapattoni büyük bir hoca. İyi de iş yapmış. Fakat kendi sahasında veyahut da işte ne diyelim ona
1: Defans Foundation diyelim.
0: alan markajını kendi sahasında bütün takımla yapmaya çalışan Batistuta hariç o anlayış ben burada basacağız diyorum. Baskı burada arkada hep beraber işte anlatıyoruz. Ve bunu çalışarak başlayacağız dedim. Sabah da başladık. Onu hiç unutmam çünkü Juventus İtalya'da bu konularda başka bir kulüp olarak tanınır. Yani daha eğitici, daha öğretici. O yüzden hemen ikisi meraklı. Nitekim o günlerde ya tamam Avrupa şampiyonu saygımız var ama kardeşim yani bu hücum oyunuyla da oynanmaz ki defans nerede diye bizi böyle bir hafif dürtmeler oldu falan. Şimdi iki tane kiraya vermek istedikleri adam Rosito ve Bressan ben orta sahaya koydum. Halbuki programlarında bunun ikisini şeye vermek var. Kiraya vermek var. Dedim hayır. Bir sol bek almıyorlar bize. Yine orada Torricelli ile Vanoli'nin yedeği yok. Yani grip olsa yedeği yok. İşte başkan da bize zendeni alacak. Kendi kendine söylüyor. Radyosu var, televizyonu var tabii. O biz de ancak onun yaptığı gibi Anza'ya mektup edelim. Dolayısıyla biz hiçbir taviz vermeden böyle başladık. Ama bunu o bir aylık çalışma döneminde her gün çalıştık. Bunlarla mı? Evet bunlarla. Ve biz 2 ay içerisinde oranın en iyi top oynayan takımı olduk. Ha geliyor Fiorentina denmeye başladı. Şimdi Manzone diye çok eski bizden daha yaşlı bir hoca. Brescia ile düştük. Eve geldim. Giancarlo ve menajeri Moreno arıyor. Dediler ki bu arkadaşın böyle bir beyanat verdiği tarihte yok. Kimseyi vermiyor. Demiş ki orada bir çocuk arkadaş var. Buna iyi bakalım da belki İtalyan futbolunu kurtarır. 20 dakikada 4-0 oldu. İkinci yarı başladık 6-0 oldu. Orada çok güzel bir şey var oyuncular arası. Mesela Milan'a 4-0 öndeydik. Kızdım ben içeri girince neden? İlivo geldi izah etti. Dedim tebrik ederim özür dilerim. Mister dedi biz oyuncular birbirimize saygı duyarız. Yani anladım dedim. Çok doğru. Bir gün biz de bu duruma düşebiliriz. Böyle birbirlerine saygılar var. Çünkü futbolcular sendikası, teknik adamlar sendikası ve hakemler sendikası çok güçlü.
2: O da futbolda çok tartışılan bir şeydir hocam. Çok

0: çok güçlü.
1: Yok yani Delivio'nun söylediği şey. Bazıları da bunu bir saygısızlık olarak algılıyor.
0: %100.
1: Durmayı.
0: %100.
1: Yani
0: Onların o öyle alışkanlıkları. Ben mesela
1: Almanlar mesela hiç durmuyor biliyorsunuz.
0: Bize de kimse durmadı.
1: Aynen.
0: Yani yıllarca oynarken.
1: Aynen.
0: Yani ben de durmam.
1: Aynen.
0: Ama o gün için çok da şey kötü gelmedi bana. Onlar bizi çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Milan maçından bir gece evli.

0: Geldik ya, dedi ki mister böyle böyle geliyorum dedim. Geldim. Bana bu Che Guevara'nın bir altın kolyesini yaptırmışlar. Artık oradan ne mesaj vermek istiyorlarsa. Ve belki İtalya'da ilk defa bir antrenör maçtan sonra ki bana söylemişlerdi. Yenilgiye hiç üzülmeyeceğiz diye. Çift atkıyla iki tribüne selam veren yegane hocalardan biriyim. 5-2 yenmemize rağmen.
1: Hocam demin dediniz ya yani 2 ayda İtalya'nın en iyi futbol oynayan takımı
0: Evet.
1: olmayı başardık diye. Bu zaten Silvio Berlusconi ve Galliani de
0: Tabii.
1: ikna etmiş ki bir sonraki durağınız Milan oldu. Şimdi tam 25 sene önce Haziran 2001 bugün Milan'ın reputasyonu Avrupa'da biraz geriledi. İşin içine Manchester City'ler, Paris Saint-Germain'ler, başka takımlar dahil oldu ama biz çok iyi biliyoruz ki 2001'de Milan'a teknik direktör olmak bugün Real Madrid'e teknik direktör olmak gibi bir şey. Seviye bu. Yani Milan o tarihte Real Madrid, Barcelona, Bayern ve Juventus'la beraber dünyanın en büyük 5 kulübünden biri ve bir Türk teknik direktörün gerçekten bu tarihten baktığımda çok mantıklı gözükmüyor Milan hocası olabilmesi. Yani bugün mesela nasıl bir Türk teknik direktörün şu anda Real Madrid'de çalışma ihtimalini her ne kadar yetenekli genç hocalarımız varsa da çok az görüyorsak öyle bir durum söz konusu. Orada bu iknayı oynattığınız oyunla gösterdiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle kulüpler bugün Real Madrid'de çok kaynıyor. Barcelona'da zaman zaman kaynıyor. İşte dünyanın en büyük kulüpleri her zaman çok zor. Galatasaray da çok büyük bir kulüptü ve çok büyük bir işler yaptınız ama orada bir evlattınız sonuçta. Milan'a bugünden baktığınızda ya da kariyerinizin daha ilerleyen yıllarında baktığınızda bunu böyle yapmamanı teknik anlamda sormuyorum. Çünkü 4-4-2'siydi, 3-5-2'siydi bunlar değil. Ama Milan gibi kulüpleri yönetmek, o egoları yönetmek çünkü Fiorentina'dan çok daha farklı bir basamak.
0: Evet.
1: Bunu bugünkü aklımla böyle yapmamalıydım dediğiniz şeyler mutlaka olmuştur. Bunu merak ediyorum.
0: Ben bir örnek vereceğim. UEFA'nın 3-4 tane toplantısına katıldım ben. Eğitim toplantısına. Elit koçlarla. Milan'da birinci hafta Brescia'yla oynadık. 2-2 kaldık. Deplasmanda. Akşam geçtik arabayla İsviçre'ye. Otele gittim. Barda Irueta, İspanyol. Lozikli hoca var. Deportivo'nun hocası. O Fabio Capello. O hoş geldin Terim. Ben de oturdum yanlarına falan. Irueta hep bana sorardı. Bu Hacı'yı, Rui Costa'yı öyle mi oynatıyorsun diye bana kalem verir, kağıt verir. Onlarla hep böyle derken çok sevdiğim bir adam geldi. Marcello Lippi. Çok da iyi dostum. Capello da öyle. İkisi de beni çok onur ettiler. Türk futbolunu da onur ettiler. Dünya şampiyonu oldular. Antalya'ya gelip bütün Türk teknik adamlara çok güzel bir panel, bir briefing verdiler. 1 lirası istemeden hatırım için. İkisi de. Hele Lippi Fransa'da dünya şampiyonu olduktan 1 ay sonra geldi. Ne bu suratın dedi bana. Dedim yok, yok yok dedi. Ya dedim işte görüyorsun. Bak dedi sana ben bir şey anlatayım. Ne kadar oldu geleli? Dedim geleli ne oldu? 1,5 ay anca oldu. Ben dedi bir hafta kaldım. Cuma günü bıraktım. Inter'de. Inter'de. Hayırdır dedim. Ben İtalyan değil miyim dedi. Ya dünya şampiyonu. Bir hafta kaldım. Soruna böyle bir cevap vereceğim. Haklıymış.
2: Hocam Fiorentina ile alakalı ufak bir şeye dönmem gerekir çünkü çok merak ettiğim bir şey var. Sizin o döneminizle alakalı Türk basınında İtalya basınında yaptığınız bir açıklama taktiksel olarak yayınlanmıştı. Hayalim 2-1-4-1-2 oynamak gibi bir açıklamanız. Böyle bir şey söylediniz mi? Yıllardır bunu çok merak ettim ben çünkü o dönem için çok radikal gözüken bir şeydi.
0: Hatta şeye yazdım. Ölen yemene davet ettiler beni. Peçeteye yazdım.
2: Öyle
0: Benim
2: mi?
0: meşhurdur peçeteye yazmam. Yani dedim eşittir bunu bakarsan 2-1-7 demektir bu. Yani toplarsan 2-1-7 demektir. Şimdi ben bunu oynadıktan sonra dikkat ederseniz benim çok beyanatım var. Aynı beyanatım. Numaralar hiç önemli değil.
2: Evet.
0: Şimdi 4-3-3 oynuyoruz. Gözünüzü canlandırın.
2: Bekler gitti ki.
0: Yok bir beki ortaya aldım 3-5-2. Bir bu kadar basit. Yani oyun içinde bu esneklikte numaralar hepsi değişir. Numaralar sadece bizim formasyonda koyduğumuz işarettir. Hakemlere kolaylıktır. 8 numaraya sarı kart göstereyim. O mu? Yoksa numaraların hiçbir önemi yoktur. Çünkü neden? Ne derim ben? Dev bir blok. Tek bir blok. Hep beraber. Şimdi reaksiyonun hep beraber önemli. Yani kişisel becerilerden

0: kişisel başarılardan daha önemli olan toplu başarılardır. Eylemi toplu yaparsanız çok başarılı olursunuz. Muhakkak ki bir oyun disiplini, bir referans yerleri herkesin var. Benim için o önemlidir. Herkes referans yerindeyse hiçbir sorun yok. Mesela ben hayatım boyunca şundan hiç vazgeçmedim. Toptan uzak bölgeleri hep dikkatime aldım ben. Yani biz hücum ederken ben defansa baktım. Ve getirdim, sizin burada ne işiniz var dedim. Maçtan sonra 5-0'da yensek. Benim için pozisyon hatası vahim bir hatadır. Bireysel hata yapacak bir şeyim yok. Bir şey de demem. Şimdi siz önlemeye çalışıyorsunuz. Adam vuruyor, buranıza çarpıp gidiyor. Buna yapacak bir şeyiniz yok. Ama pozisyon hatası çok tehlikelidir. O bir alışkanlık haline gelirse yakar adamı.
1: Hocam peki tekrar şeye dönüyorum, Milan'a dönüyorum. Hı-hı. Bıraktığınız yerle alakalı tek bir şey soracağım. Merak ediyorum bunu. Inzaghi'nin kaçırdığı penaltı.
0: Ben sanmıyorum. Hiçbir zaman da bunu düşünmedim. Ha o bunun, ona da galiba bu biraz ağır geldi. Çok yazdılar, söylediler ama ben hiçbir zaman hiçbir kimseye görmediğim, bilmediğim şeyi isnat etmedim. Anlatabiliyor muyum? Ama ya ben neredeyim? Allah aşkına. Beni öyle şeyler yıkmaz ki ya. Oraya da gittiğim zaman büyük saygı görürüm. Her zaman da öyle olmuştur. Çünkü orada da iz bırakmışımdır. Inter maçıyla, derbisiyle. Orada da bir gafım var.
2: Aynen.
0: Şey çekildi.
2: Fikstür.
0: Inter Milan. Ramaccione diye de bir team şefimiz var. O çekmişti. Geldi dedi ki mister hiç sorma. Inter Milan dedi. Ben de gülerek dedim ki ya aynı statta olmanın neyi zarar? Dedi ki yok ya mister olur mu öyle değil. Ya bırak Allah aşkına dedim. Ben sahaya bir çektim. 80 bin Inter'li 12 bin Milan'lı hakikaten deplasman.
2: Ama 4 golle biten bir Milano derbisi.
0: 4 golle biten Milano derbisi.
3: Müthiş maçtı gerçekten.
2: Hocam futbolda yani yokluk ortamını yönetmek kadar bolluk ortamını yönetmek de zordur. Hatta siz ikisini de yaptınız. Az önce bahsettiğiniz hani X bir takımda fark etmez Galatasaray olur, Fiorentina olur göreve geldiğinizde az sayıda kullanabileceğiniz oyuncu varken bir şeyler ürettiniz ve bir oyun gücüyle bir noktaya geldiniz. Galatasaray'daki 3. döneminizde devre arasında Snyder alındı. Üstüne Drogba alındı. Hmm. Takımınızda Prime, Selçuk Prime Burak var.
0: Elmander var.
2: Elmander var.
0: Hatta Baroş var.
2: Orta sahada da şey var hocam. Selçuk, Melo, Riera sol açık, pardon sol bek. Sol açık
0: Enginler, Emre Çolak.
2: Böyle bir ol bir kadro.
0: Evet.
2: Snyder'i, Drogba'yı, Burak'ı, Selçuk'u, Melo'yu aynı anda bir formül bularak, formül bulmak zorundaydınız çünkü.
0: Evet.
2: Hatta kağıt üzerinde Snyder solda gözüküp evet. Aslında sol oynamayan, içe kat eden bir oyuncuydu. Merkezde oynayan bir oyuncuydu. Bu formülü bulmak, aynı zamanda oradaki egoları yönetmek ki vardı hocam böyle bir durum.
0: Var.
2: Zor olmadı mı? Nasıl oldu?
0: Ya ben hep şeyi söylerim. Büyük oyuncuları yönetmek çok daha kolay. Bak idare etmek demiyorum, yönetmek diyorum.
3: Jose Mourinho da aynı şeyi söylüyor.
0: Yani benden ne işi olabilir ki? Egosu olmayan adam başarılı da olmaz. İddiası da olmaz. Ve bu çocuklar aracında herhangi bir saygısızlığı yok ki bize. Herhangi bir saygısızlığı olan hiç kimsenin egosunu, megosunu da tanımam ayrıca ya. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kim olursa olsun. Ama öyle bir değil. Ve bana telefon açıldığı zaman lütfen alalım dedim. Özellikle Drogba. 5 santiforum vardı. 2 çıkarıp 2 sokuyorduk hatırlayın. Şimdi orada mesela yanlış yaptım. Doğru olması için uygulamada yanlış olduğu ortaya çıktı. Bir devre dayandım Schneider'e.
1: Schalke maçı.
0: Evet.
1: Değil mi hocam?
0: Evet. Bir devre. Hani soldan içeri kat etsin ama dönüşte de hiç olmazsa belki bir karşılasın, kovalasın da değil. Nitekim o günden sonra 4-3-1-2 Diamond'ı oynamaya başladık.
1: Hocam 4-3-1-2 dediniz. Hmm. Yani 96-2000'de 4-3-1-2 üzerinden gitti. Yani son 2 yılda özellikle.
0: Hmm.
1: Orada şunu merak ediyorum biraz. Suat Kaya için siz az önce libero oynayabiliyordu dediniz ama benim hocam hatırladığım Suat Kaya Konyaspor'dayken 10 numaralı formaya giyen ve 10 numarada oynayan bir oyuncuydu. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani siz Suat Kaya'yı 10 numaradan aldınız. Evet. Konyaspor'daki 10
0: evet,
1: numaradan
0: 6 numara.
1: 6 yaptınız. Okan Buruk
0: 10 da oynayabilirdi.
1: 10 evet. Okan Buruk sakatlanmadan, ayağını kırmadan önce 10 numara olarak gözüken yeni 7, numara.
0: 7
1: ama sağ içi yaptınız onu. Evet, yani 8 numara yaptınız. Emre Belezoğlu bence 10 numara oynayabilecek yeteneğe sahip bir oyuncuydu. Onun da sol 8 yaptınız.
0: Hı-hı.
1: Bir de önüne Hacı'yı koydunuz. Yani aslında Galatasaray'ın 4-3-1-2'si 4 tane 10 numaralı bir 4-3-1-2'ydi. Şimdi böyle bir Yani 4 tane 10 numaralı orijini olan bir orta saha karakterinden bu mücadeleci futbol nasıl hayal edildi? Yine yani bu benim düşünüp çok anlayamadım. Nasıl olduğunu o dönem, bundan 30 sene önce nasıl olduğunu tahayyül edemediğim bir durum.
0: Olağanüstü çalışkan bir takımdık biz. Ben geldiğimde bayağı rakam yüksekti sayı. Oyuncu sayısı. Bizden önce Frankfurt'ta bir kamp yeri rezervasyon yapmıştı Galatasaray. Gittik. Ben hepsinden gideceğim, ben karar vereceğim dedim. Görmeden kimseyi göndermem ben. Hayatım boyunca da öyle oldu. Çünkü yüzüne söylerim herkesi zaten. Yani teşekkür ederim. Seni çok seviyorum ama beraber çalışmak istemiyorum. Kimseyi eylemem, hakaret etmem. Orada birkaç maç oynadık. Orada dönüşte kadromuzu biz hemen indirdik. Diğer arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Ve çalışmalara başladık. Bazı kötü alışkanlıkları vardı bazı oyuncularımızın. Mesela Okan topla çok oynaman düşüncesinde olan bir oyuncuydu. Tabii ayağı kırıldıktan sonra fazla şans da bulamadığı için bir özlem de vardı. Ergün pek süre alamamıştı önce. Ergün ben onu Kilimli'den aldığım zaman 6 numara, 11 numara, 10 numara oynadı. Ben onu çoğu zaman 3'e de koydum. Ama aerobik kapasitesi Türkiye'deki belki en yüksek oyunculardan biridir Ergün. Fiziki olarak. Yani bir tempo içerisinde herkesten fazla. Hiç onu yürürken çok zor görürüz. O gün için. Çok güzel çalıştık. Bir defa müthiş yani. Fizik kalitelerimiz bizim en yüksekteydi. Artı dediğim gibi sahayı daralttık. Yani çok geniş alanda oynamadık biz. İlk başlardan belki oldu ama oradan sonra hep sahayı daralttık. Hep sahayı daralttık. Bazen biz 15-20 metreye geldik. O gün yani programlama eşittir planlama ikisi saniyesi saniyesine işledi. Ve haftada bir genç takımımızla maç yapardık. Taktik idmanı ben yukarı çıkardım. Oradan daha rahat notlar alırdım. Bazen düdüğü çalar durdurur aşağı inerim. Bunun böyle olup olmayacağını. Gençleri de toplarım maçtan önce. Hadi bunlardan alın formayı vermeyin derim. Onlar da Allah var gençleri korurlar hiç. Ama orada bile kaybetmemeyi kendilerine prensip edindiler. O takım.
2: Ben kendi adıma son bir soru sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi kurallarını soracağım. Şöyle. Ya iki farklı bakış açısına sahip olan insanlar var. Bir tarafta ya kolay kura çıksın, mümkün olduğunca en kolayı çıksın diyen var. Bir tarafta da kardeşim burası Şampiyonlar Ligi. Burada en babaları gelsin. Onlarla aynı sahnede yer alalım. Onlarla aynı sahnede mücadele verelim. O spot ışıkları altında hep birlikte olalım. Dünya bizi konuşsun bakışına sahip olanlar var. Siz hangi tarafta olduğunuzu tahmin ediyorum da hangi tarafı daha makul buluyorsunuz? Bir de yeri gelmişken mevcut çekilen Şampiyonlar Ligi grupları nasıl, kurasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi ben buna bir soruyla cevap vereceğim. Bana bir zayıf takım örnek verin.
2: Sabah.
0: Tabii.
2: Bratislava.
0: Tabii. Yenmenizin garantisi var mı?
2: Evet, yok.
0: Her gün rastlıyoruz bunlara. Her gün rastlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ya çok güçlü kura çektim dediğiniz zaman zaten bunlarla yarın öbür gün karşılaşacaksınız. Yani kupayı almayı kafasına koymuş bir camia, bir takım bunlara dokunmadan nasıl zıplayacak oraya? Herhangi bir yerde karşılaşacaksınız. Ama yarı final, ama çeyrek final, ama final. Bence olaya böyle bakmamak lazım. Her maçı ciddiye almak lazım. Her maçın kendine göre bir hikayesi var ama rakibi de iyi analiz etmek lazım. Yani hiçbir takım rakibi tanımadan bir maça çıkmamalı. Bu bir. Ama kendi oyunundan da vazgeçmemeli. Zaten nerede vazgeçeceğini maç sana söyleyecek. Maç sana böyle gitmiyor diyecek. Kenarda duruyorsun. Seyrediyorsun. Devre aran var. Maç sana bunu söyler. Bu ikazı almalısın. Anında değişikliğini, hamleni, dokunmanı yapmak zorunda. Dolayısıyla buralarda ya biz de çok zorlu gruba düştük. Tamam. Anladım. Ben de biliyorum bu takımlarla bu takımların aynı güçlü olmadığını ama futbol sana ne diyorum ben? Başka sürprizler yapabilir. Olaya böyle bakmaktansa ona göre hazırlanmakta yarar var. Elbette ki bugün bizim 4 takımımız var. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Dördü de yürüyebilecek kapasite. Dördü de herkesi yenebilecek kapasite. Benim bu söylediğime itiraz edebilir mi? Hayır diyebilir misin? Ve bizim takımlarımız da daha ne olacak ya?

0: tarafa bakıyorum. Greenwood, Kante. Kante gibi bir oyuncu var orada. Guendouzi bu tarafa bakıyorum. Kerem o tarafa bakıyorum. Lukaku arkasını... bu tarafa geçiyorum. Osimhen, efendime söyleyeyim, Sané kalede. Milli kalecimiz var. Ne bileyim...
1: Muhammed Salah var, Trozar var.
0: O Vilaviç tarafta var. Muhammed Salah var. Şey var geçen sene 20 küsur gol atan.
1: Onaçu
0: var. 2-3 tane daha iyi oyuncusu var. Gel Beşiktaş'a. Müthiş oyuncular var. İşte oh bakma sen müthiş mücadele ediyor. Yeni bir santrafor alındı.
2: Vlahovic.
0: Bugün yani. Dünyanın tanıdığı. Geldik. Ben mesela Rıdvan'ı da çok hazır buldum. Orta sahada geldi Salih. O tarafta Orkun var. Şimdi ve obillerini de saymıyorum ama sayabilirim yani. Obilleri de önemli olacak. Yani Abdülkerim'den Sanchez'i bir tarafa mı atacağız? Torreira'yı. Misal bu tarafta efendime söyleyeyim Fenerbahçe'de
3: Nedim Akin'e şıkkın yarısı.
0: Ya, yani ikili olan çok iyi sol bek. Bu tarafta Semedo var. Aynı zamanda Mert gibi bir milli oyuncu. Yani hepsinde var. Hepsinin kadrosu da müthiş. Ben vallahi bu sene çok ümitliyim. Bizde de çok iyi oyuncular var. Bakın o bir tarafa. Bir şey olsa da bir duyabilsek. İnanın bana bizim takımların isimlerini alt alta yazmıştır. Ve dikkatli olmak zorundayız diyecektir hocalarım. O yüzden çektiklerinize bakmayın. Geçin onları. Geçin kardeşim.
1: Hocam... Ben size Victor Osimhen'i soracağım. Çok iyi 9 numaralarla çalıştınız. Galatasaray tarihine damga vuran yabancı ve yerli 9 numaralarla çalıştınız. Victor Osimhen'i sizin özellikle az önce de bahsettik. Fizik kalite, önde baskı, önde pres, bütün isteklerinizi de karşılayacak tipte bir forvet. Özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?
0: Vallahi tabii Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii. Yani onu ya şu gün olsaydı diyeceğim bir şey değil. Her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'ı isterdim.
3: Ben de hocam o zaman şunu sorayım. Çünkü futbolu sevmemde benim bir numaralı faktör Roberto Baggio. Bildiğim kadarıyla da sizin Galatasaray'daki ilk döneminizin 4. sezonunun başında yani UEFA Kupası'nın geldiği sezonun başında Galatasaray'a gelmek üzereyken son anda olmadığı ve bunda da galiba ekonomik krizle vesaire alaka kurulmuştu. Bir süreç var diyebiliyorum.
0: Evet,
3: süreci sizden kısaca dinlemek isterim. Yani istediniz mi? Çok hevesli miydiniz? Çünkü evet. Hacı ile beraber oynayacaktı.
0: Hayır, Hacı ile oynamayacak.
3: 4. sezonun başında değil miydi?
0: 4. sezonundan sonra.
1: Siz Fiorentina'ya gitmeseydiniz.
3: Siz Fiorentina'ya gitmeseydiniz olacaktı o zaman öyle mi?
0: Evet.
3: Ben 4. sezonun başı diye kalmış benim aklımda.
0: Ben
3: olabilir.
0: Hevesli
3: miydiniz?
0: Evet, yani, çok hevesli.
3: Çok istiyordunuz.
0: Çok istiyordum.
3: Hacı ayrılacak mıydı?
0: Ama evet. Hacı çünkü benim yanıma gelecekti. Hacı'ya başka şeyler düşünüyorduk. O bir sene fazla oynadı.
3: Anladım.
0: Ben gidince Hacı'yı da o projeyi gerçekleştiremediler.
1: İlk kez burada duyuyoruz galiba bunu.
0: Evet.
1: Ben daha önce hiç duymadım.
0: Ben Hacı'yla kendim konuşmuştum.
3: Bu çok enteresan. Evet.
0: Sonra Hacı'ya bir sene daha teklif edildi. O da bir sene daha oynadı.
3: O zaman olmama nedeni sizin ayrılmanız mı? Yoksa başka nedenlerle mi olmadı?
0: Yok. Rakam da o zaman olmadı yani. Uğraşıldı ama öyle biliyorum. En azından benim aklımda öyle kaldı.
3: Anladım.
0: Çünkü bizde yani hep programlamalar demin dedim ya planlamalar ve programlamalar bizde hep her konuda netti. Yani.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizinle aynı masada futbol üzerine sohbet etmek herhalde...
0: Şimdi son zamanların en önemli... Birkaç arkadaşım daha var. Hepinizi çok zevkle dinliyorum, seyrediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Tebrik ediyorum hepinizi de.
1: Sağ olun.
0: Gayet güzel bilgilerle çıkıyorsunuz herkesin karşısına. Futbolu da çok sevdiğiniz çok açık. Ben size teşekkür ederim. Böyle özellikle genç nesli görmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü aşağı yukarı her jenerasyona hitap ediyoruz biz. Yani mesela şu anda merak ediyorum ben. Voleybolcu kızlarımız bir bırakmıştık. Ne oldu? 3-2 mağlup.
3: Hoca bildi.
1: Bu maçtan çekiniyorum demiştiniz.
0: Ben bu maçtan çekiniyorum
3: demiştim. Hocam inanılmaz gerçekten ya.
0: Buse ile kızım Buse ile torunum Nil de gitti. Onlara da söyledim bu maça gitmeyin diye. İçimde öyle bir his vardı. Yani
4: bilgiye içime, de dediniz hocam.
0: Biraz da voleyboldan anlarım dedim. Hani öyle derler ya bu.
4: Basketi bilirsiniz.
0: Neyse onu hallederler. Bildiğim kadarıyla İlerisi için iyi oldu bu mağlubiyetimiz. Yani yolda karşılaşacak.

0: Hocamız İtalyanlarla falan karşılaşmıyoruz herhalde. Öyle biliyorum ben.
1: Hiçbirimiz sizin kadar bilmiyormuş. Neyse.
0: Ben seviyorum. Bir de tabii hakikaten gurur duyulacak da bir takımımız
2: kesin,
0: var.
2: Kesinlikle, kesin.
0: Onlarla gurur duyuyoruz. Türkiye'de sevdirdiler voleybolu. Ben her sporu seviyorum. Tenisi de seyrederim, basketi de, voleybolu. Ya futbol adamı veya spor adamı her şeyi seyreder zaten ya. Değil mi? Ben size teşekkür ediyorum.
2: Sağ
0: görüşmek
2: olsun.
0: Üzere.
2: Çok sağ olun.
1: Sevgiler hocam, sağ olun.
0: Sevgiler.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: 2018 yılının Mart ayında Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyordu. Oy pusulasında mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve karşısındaki tek aday Musa Mustafa Musa'nın isimleri vardı. Muhammed Salah'ın ise seçimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Buna rağmen haberlerde 1 milyondan fazla Mısırlının pusuladaki iki ismin üzerini çizip Salah'ın adını yazdığı aktarıldı. Oylar haliyle geçersiz sayılmıştı ama ortaya çıkan tablo Muhammed Salah'ın ülkesindeki yerini anlatmak için seçim sonucundan daha fazla şey söylüyordu. Bir futbolcu aday olmadığı bir seçimde nasıl bu kadar çok insanın aklına gelebilmişti? Mısırlıların Sani Es-Sada yani mutluluk getiren adam dediği Muhammed Salah'ın asıl hikayesi hazırsanız kısa

Salah'ın hikayesini yalnızca attığı goller üzerinden okumak mümkün. Basel'de parladı, Chelsea'ye gitti, İtalya'da kendini buldu, Liverpool'da dünya yıldızı oldu. Yalnız bu sıralama Mısır'da neden bir futbolcunun adının oy pusulalarına yazıldığını pek açıklamıyor. O sorunun cevabı için Liverpool'a değil, Salah'ın henüz 14 yaşındayken her sabah yola çıktığı Nagrik köyüne dönmek gerekiyor. Muhammed Salah, 15 Haziran 1992'de Nil Deltası'ndaki bu küçük köyde dünyaya geldi. Futbolu Nagrik'in sokaklarında öğrendi. Kahire'deki El Mokavlon altyapısına seçildiğinde ise önünde yalnızca futbol anlamında değil, kelimenin gerçek anlamıyla da uzun bir yol vardı. Salah sabah 7'de okula gidiyor, 2 saat sonra kulübün verdiği izinle dersten çıkıyor ve Kahire'ye ulaşabilmek için peş peşe minibüs değiştiriyordu. Antrenman 2 saat, gidiş dönüş yolculuk yaklaşık 9 saatti. Sabah köyünden çıkıyor, öğlen sahaya varıyor, gece aynı yolu geri dönüyordu. Üstelik bunu haftada 5 gün yıllarca yaptı. Bugün anlatıldığında azim dolu güzel bir hikaye gibi geliyor kulağa. O günlerde ise henüz ortada büyük kupalar, milyonluk sözleşmeler veya kendisini bekleyen dolu tribünler yoktu. Kulüpten aldığı ilk para yol masrafına bile yetmiyor. Kalanını babası tamamlıyordu. Salah yıllar sonra bu yolculuğun kulağa çılgınca geldiğini kabul edecek ama sevdiği işi yaptığı için kendisine o kadar da zor görünmediğini söyleyecekti. Demek ki bazı hikayelerde yol insanı yormuyor. İnsanı yolundan vazgeçmek yoruyor. Henüz 17 yaşındayken El Mokavlon'un A takımına yükselen Salah'ın Avrupa'ya çıkışıysa beklenmedik bir dönemde gerçekleşti. 2012'de Port Said'de yaşanan facianın ardından Mısır'da futbol durma noktasına gelmiş. Lig uzun süre oynanmamıştı. Bu süreçte Mısır U23 takımıyla özel bir karşılaşma ayarlayan Basel'in asıl amacı bir süredir takip ettiği Salah'ı yakından görmekti. Genç oyuncu yalnızca ikinci yarıda sahaya çıktı, 2 gol attı ve kendisini izlemeye gelenlere 45 dakikada yeterince şey anlattı. 20 yaşında İsviçre'ye gittiğinde dili bilmiyor, ülkeyi tanımıyor ve Avrupa futbolunun temposuna ilk kez giriyordu. Başlangıçta uyum sağlamakta zorlandı. Birkaç ay sonra bu kez rakip savunmalar onun hızına uyum sağlamaya çalışıyordu. Basel'de şampiyonluklar yaşadı, sezonun en iyi oyuncusu seçildi ve özellikle Chelsea'ye karşı oynadığı maçlarla İngilizlerin dikkatini çekti. Chelsea onu izledi. Chelsea ondan gol yedi. Chelsea sonunda pes etti ve onu kadrosuna kattı. Hesap kağıt üzerinde gayet iyiydi. Avrupa'da kendini kanıtlamaya başlayan genç bir oyuncu, dünyanın en büyük liglerinden birine ve Jose Mourinho'nun takımına gidiyordu. Sahadaki karşılığıysa pek öyle olmadı. Salah, Chelsea formasıyla yalnızca 19 kez oynayabildi. Yıllar sonra John Obi Mikel, Mourinho'nun bir devre arasında genç Salah'ı sert biçimde eleştirdiğini ve onu soyunma odasında ağlattığını anlatacaktı. O gün içeride tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz. Dışarıdan görünen kısmı yeterince açıktı. Basel'de büyüyen özgüven Londra'da yavaş yavaş kayboluyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere macerası kısa sürmüştü sürmesine ama Avrupa macerası henüz bitmemişti. Chelsea'den kiralık olarak ayrılıp Fiorentina'ya gittiğinde yeniden düzenli oynamaya, yeniden savunmaların üzerine gitmeye başladı. Floransa ona unuttuğu cesareti hatırlattı. Roma ise oyununu başka bir seviyeye taşıdı. Artık yalnızca topu önüne atıp hızlanan bir kanat oyuncusu değildi. Sağdan merkeze geliyor, ceza sahasına doğru zamanda giriyor ve sol ayağıyla pozisyonları yalnızca başlatan değil, bitiren oyuncuya dönüşüyordu. Roma'daki 2 sezonun ardından Liverpool'un kapısı açıldı. Salah böylece 4 yıl önce sessizce ayrıldığı Premier Lig'e yeniden dönüyordu. Haliyle Chelsea günleri de peşinden geldi. İngiltere'ye gerçekten uygun muydu? Büyük maçların oyuncusu olabilir miydi? Roma'daki performansını burada da sürdürebilir miydi? Salah bu sorulara uzun uzun cevap vermedi. İlk sezonunda gol rekorları kırdı. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan hücum hattının merkezine yerleşti ve bir zamanlar forma bulamadığı ülkede yılın oyuncusu seçildi. O sezonun sonu Kiev'de pek de hayal ettiği gibi gelmedi. Real Madrid karşısındaki finalde omzundan sakatlandı. Oyundan gözyaşlarıyla çıktı ve Liverpool kupayı kaybetti. Bir yıl önce finalden ağlayarak ayrılan Salah,
Bir yıl sonra aynı sahneye gol atarak döndü. Sahne aynı değildi belki ama roller aynıydı. Tottenham karşısında henüz maçın başında kullandığı penaltı Liverpool'un Avrupa şampiyonluğuna giden yolu açtı. Kiev'de yarım kalan hikaye Madrid'de tamamlandı. Ardından Anfield'ın 30 yıllık lig hasreti sona erdi. Buraya kadar anlatılanlar daha önce defalarca dinlediğimiz türden bir başarı hikayesine benziyor. Küçük bir köyden çıkan çocuk zorlukları aşıyor ve dünyanın en iyi oyuncularından birine dönüşüyor. Bu hikaye Muhammed Salah'ın Liverpool'da neden efsane olduğunu açıklıyor açıklamasını ama Mısır'da neden bir futbolcudan fazlası haline geldiğini hala tam olarak anlatmıyor. Bunun için 8 Ekim 2017 gecesine gitmek gerekiyor. Mısır, Kongo'yu yenmesi halinde 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılacaktı. Maçın son anlarına beraberlikle girilmiş, tribünlerdeki umut yerini yavaş yavaş endişeye bırakmıştı. Dakikalar 94'ü gösterirken kazanılan penaltının başına Salah geçti. Kaçırsa yalnızca bir penaltı kaçmayacak, bir ülkenin yıllarca beklediği Dünya Kupası da ellerinden kayıp gidecekti. Salah topu ağlara gönderdi, tribünler ayağa kalktı, Mısır sokaklara çıktı. O gece bir penaltı golü atılmadı sadece. Uzun süredir bekleyen bir ülkenin üstündeki ağırlık da kalktı. Maçtan sonra Mısırlı bir iş insanı Muhammed Salah'a lüks bir villa hediye etmek istedi. Salah villayı kabul etmek yerine aynı paranın doğduğu köy Nagrig'e bağışlanmasını istedi. Zaten kazandığı paranın önemli bir bölümünü yıllardır köyüne harcıyor, okuldan sağlık hizmetlerine, temiz sudan ambulans ihtiyacına kadar pek çok konuda bölge halkına destek oluyordu. Bir zamanlar antrenmana gidebilmek için köyünden minibüslerle ayrılan çocuk, yıllar sonra aynı köye okul, su ve sağlık imkanlarıyla dönüyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere'de bıraktığı iz de yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadı. Attığı gollerin ardından secdeye kapanıyor, inancını saklamıyor, bunu göstermek için ayrıca bir çaba da harcamıyordu. Liverpool taraftarı kısa süre içinde onun için birkaç gol daha atarsa Müslüman olacağını söyleyen bir beste yaptı.

Sonraları yapılan akademik bir araştırma, Muhammed Salah'ın Liverpool'a gelişinin ardından Merseyside'deki nefret suçlarının ve taraftarların kullandığı İslam karşıtı dilin belirgin biçimde azaldığını ortaya koydu. Yani

0: Salah yalnızca savunmaların değil, bazı insanların yıllardır değiştiremediği, değiştirmediği fikirlerin arasından da geçmeyi başarmıştı. 2018 seçimlerinde adının pusulalara yazılması da bu yüzden bir anda ortaya çıkmış bir hayranlık değildi. Mısırlılar onda yalnızca Avrupa'da başarılı olmuş bir futbolcu görmüyordu. Onların köyünden çıkmış, onların inancını saklamamış, onların formasını Dünya Kupası'na taşımış ve kazandığını yine kendi insanıyla paylaşmış birini görüyordu. Mutluluk getiren adam lakabı da biraz buradan geliyordu zaten. Salah gol attığında yalnızca bir takım sevinmiyor, zaman zaman koca bir ülkenin havası değişiyordu. Liverpool'daki 9 yıllık dönem 2026 yazında sona erdi. Son sezonu önceki yılları kadar parlak geçmemiş, bazı büyük maçlarda yedek kalmış ve Arne Slot'la yaşadığı bir fikir ayrılığı kamuoyuna yansımıştı. Yine de Anfield'daki son maçına çıktığında geride bıraktığı 257 gol, kazandığı kupalar veya kırdığı rekorlardan çok tribünlerle vedası konuşuldu. Yıllarca güçlü görünmeye alıştığımız Salah o gün gözyaşlarını saklayamadı. Sıradaki adresi için en çok Suudi Arabistan konuşulurken Salah yönünü Karadeniz'e çevirdi. Trabzon Havalimanı'nda binlerce insan tarafından karşılandı. Bir gün sonra Papara Park'ın tribünleri imza töreni için doldu taştı. Sahneye çıktığında gördüğü sevginin hayatında yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Ardından neden geldiğini birkaç kelimeyle anlattı. Kazanmak için buradaydı. Nagrik'te doğdu, Kahire yollarında büyüdü, Basel'de Avrupa'ya açıldı, Liverpool'da efsane oldu. Şimdi hikayenin yeni bölümü Trabzon'da başlıyor. Muhammed Salah'ın burada kaç gol atacağını, kaç kupa kazanacağını veya ne kadar kalacağını zaman gösterecek. Yalnız daha önce gittiği yerlere bakınca şunu söylemek pek de zor değil. Trabzonspor yalnızca büyük bir futbolcu değil, insanların kendisine bağlanmasını fazlasıyla iyi bilen birini kadrosuna kattı. Mısır ona kral dedi, Türk... Belki de hepsinden daha doğru olanı yıllar önce kendi ülkesinin verdiği isimdi. Mutluluk getiren adam. Hoş geldin Muhammed Salah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra Alper Üstündağ'la, sonrasında Selim Hoca'yla bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz ama maalesef ki 1-0 mağlup olduk. İyi bir oyun vardı. İyi bir oyun oynadık ama gerçekten bugün en azından bir puanın çok daha iyi olabileceği, 3 puan olsaydı hatta olabilecek fırsatlarımız da vardı. Yani maç anında en azından ilk etapta yayına girerken istatistikleri paylaşayım. Birazdan Alper abi de hazır olur mutlaka. Kendisine şu anda ulaşamadım ki normal şartlarda Alper abiyle her zaman maç sonunda zaten yayınlarımızı yapıyoruz ama birazdan müsait olur. O sırada ben de ilk etapta şuradaki istatistikleri paylaşmak isterim. Maalesef ki 1-0 mağlup olduğumuz müsabakada topu rakibe verdiğimiz, biraz daha geçişler üzerinden oynamaya çalıştığımız bir müsabakaydı. 64'e 36 gibi yüzdeler karşımıza çıkıyor. İki takımın da hem Türkiye'nin hem Fransa'nın 12'şer şut bulduğu, bizim 3, onların 4 tane isabetli şut bulduğu bir müsabakaydı. Biraz daha fazla topa hakimlerdi bize göre ki başarılı pas sayılarında metrikler bunu ortaya çıkarıyor. 272'ye 560 gibi aslında dramatik bir fark olduğunu da söyleyelim. Başarılı pas sayılarında köşe vuruşu rakamlarına da bakıldığı zaman 5'e 3 ki çok fazla tehlike yarattık köşe vuruşundan. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım ki biliyorsunuz ki son anda zaten Uğurcan Çakır'ın açıldığı pozisyonda elle oynamasından

0: işte Velid kırmızı kartla sonuçlanan bir müsabaka oldu bizim adımıza. Uğurcan İtalya maçında olmayacak. Alper Üstündağ'da hazırmış. Alper abiye de bağlanacağız. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim Alper abi, kırmadın geldiğin için öncelikle. Ki şunu soracağım abi, yani her şeyi konuşacağız ama 90 dakikada nasıl bir milli takım gördün en azından? Montella konusuna gireriz ama 90 dakikada nasıl bir oyun izledik? Alper Üstündağ konuya nasıl bakar, ne açıdan yorumlar, neresinden ele alır diye sormak isterim.
1: Vallahi şöyle, açıkçası milli takımımız hepimizi şaşırttı. Yani öncelikli olarak onu söylemem gerekiyor. Çünkü herkesin fark yer en az 5 olur, İspanya maçı gibi 6 olur dediği yerde milli takımımız iyi dayandı. Fransa karşısında iyi dirayet gösterdi ki bence bunun aslında altında Zidane Hoca'nın ilk karşılaşmasının olması çok büyük faktördü. Zidane Hoca daha takımı belli ki toparlayamamış ya da tanıyamamış. Yani bizim görmüş olduğumuz oyun tarzındaki Fransa'dan çok uzakta bir Fransa vardı. Montella Hoca da bu karşılaşmayı açıkçası milli takımımızı iyi hazırlamış. Öncelikli olarak o ilk 30 dakikada erken gol yememe ve ilk 30 dakikayı 0-0 geçebilme mantığını sahaya yansıttı A milli futbol takımımız. Bunda başarılıydı. Sonrasında biraz Fransa hakimiyeti sağladı. Uğurcan'ın ilk yarı sonlarına doğru kurtardığı mükemmel bir top var ki eğer 1-0 öne girse Fransa, belki ikinci yarı biz gol bulmak için gereken onlar 2-3'ü bulabilirdi.
0: Doğru.
1: Uğurcan'ın o kurtardığı top mükemmel bir toptu. Tabii onun sonrasında ilk yarı 0-0 bitti ki bu aslında bizim beklediğimiz bir skor değildi. Yani bunu kabul etmek lazım sevgili Can.
0: Katılırım.
1: İkinci yarıya aslında çok iyi başlayan bir milli takım vardı. Ah İsmail Yüksek, ah diyorum. Evet. Yani o top İsmail'in dışında Arda'ya gelse, ne bileyim Can'a gelse, Oğuz'a gelse, beşi, yani golü bulmamak işten değil. İsmail Yüksek kalitesindeki bir futbolcunun o topu içeri sokamaması, kalecinin üzerine vurması tam bir kabus. Hani o golü atsa milli takımımız, Fransa gol için yüklenirken belki kontrataktan ikiyi bulacak. Yani bir anda oyunun seyri değişecekken o top döndü. İki dakika sonra Mbappe'nin ayağına. Nasıl Mbappe'yi boş bıraktı Zeki, orayı da anlayamadım. Bir anda Mbappe de golünü attı. Zaten gol pozisyonunda da sakatlandı. Oyunu terk etmek zorunda kaldı. Dedim Mbappe gibi bir yıldız en azından oradan çıkıyor. Şimdi dedim milli takımımız biraz daha dedim oyun kontrolünü eline alır dedim. Aslında aldı, almadı da değil. Yani Arda Güler'in, ya biraz da şans olacak. Yani Arda Güler'in sol çaprazdan vurduğu bir şut var ki kalecinin altından sekip girebilir. Yani bir kere oyun tarzında santraforsuz oynuyor olmak beni çok üzüyor. Yani koca ülkede santrafor bölgesine koyabileceğimiz bir futbolcu yok. Hala daha Barış Alper Yılmaz'la gol arayan bir milli takım var.
0: Doğru.
1: Yani hiç mi 2000'li yıllarda Hasan Şaş abini seyretmedim be Barış Alper Yılmaz? Yani topu ayağına aldığın zaman oynamaman gerektiğini, hemen kaleye vurman gerektiğini hiç mi öğrenemedin? Yani Galatasaray'dan örnek veriyorum Barış Alper Yılmaz'a. Yani hiç mi Hasan Şaş'ı seyretmemiş? Yani Hasan Şaş top biliyorsun ayağına geldiğinde sol sağ fark etmez vururdu.
0: Bak diye vururdu hakikaten.
1: Yani neden mesela Barış Alper Yılmaz topla oynama gereği duyuyor? Sağa kıvırtıyor, sola kıvırtıyor, kendini yere atıyor, penaltı bekliyor. Yani burası Türkiye değil Barış Alper ya. Yani kendini yere attığında penaltı çalacak hakem yok orada sana. Yani
0: devam diyor zaten Zvayer.
1: Gerçekten Barış Alper Yılmaz'a çok kızgınım. Yani milli takımımız bu karşılaşmayı berabere bitirebilirdik ki ben dün Alper Üstündağ TV YouTube hesabında da net şekilde söyledim. Biz dedim galibiyet beklemiyoruz ama beraberliği alabiliriz. Neden olmasın dedim. Bu beraberliği biz alabilirdik. Kesin. Yani biz bu akşam hoca elinde beraberliği alabilirdik. Yazık oldu mağlup olmak. Uğurcan Çakır'ı kaybettik. Uğurcan Çakır'ı kimin sayesinde kaybettik? Yani Dıngırt ve Zvayer Hoca sağ olsunlar yine Türkiye'ye Türk düşmanlığına devam etti. Yani pozisyonda sana ben soru sorayım sevgili Can.
0: Lütfen abi.
1: Sence kırmızı kart mı?
0: Çok bıçak sırtı bir pozisyon. Ben
1: hiç bıçak sırtı değil. Hiç bıçak
0: ben
1: sırtı değil.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Bence kırmızı olmaması lazımdı. Hatta direkt ben koltuk altına geliyor. Sonrasında bir, ikinci açıda, ilk açıda baktığım zaman dedim ki hani eline de çarpıyor sonra, ama sonraki açıdan bakınca Alper abi ben evet, inanamadım karara. Yani
1: koltuk altından top sekiyor. Eline, koluna gelmiyor. Yani Uğurcan ve orada yapmış olduğu bir hareket var. Dikkat et, elleriyle hiçbir şey yok diyor.
2: Evet.
1: Elleriyle. Ya sonrasında,
2: çok emin kendinden zaten orada Uğurcan da.
1: Sonrasında, sonrasında Dingilt hoca. Hani Okan Hoca demişti ya, dingil mi demişti, ne demişti,
2: evet,
1: onun için?
2: Evet, evet öyle demişti.
1: Yani abi. Dingilt hoca yani inanılır gibi değil, Zwyer'i yanına çağırdı ve attırdı Uğurcan Çakır'ı. Yani nedir bu Alman hakemlerin, bu ikilinin Türk düşmanlığı, Türk takımı düşmanlığı nedir bilmiyorum ama yani Uğurcan Çakır haksız yere oyundan atıldı,
2: evet,
1: bana göre.
2: Evet, üzdük bu karar, çok bence de çok tartışılır. Yani ben birazcık daha hani İlk açıda baktığım zaman dedim yandık, ama ikinci açı bir tane verdi. Dedim evet. Hiçbir şey yok pozisyonda. Koltuk evet. Altı yani. O yüzden ilk yani atakta bıçak sıktı demiştim.
1: Ben gerçekten bu akşam için çok üzgünüm. Fransa Türkiye karşılaşmasında gerçekten farklı bir skor bekleyenlerdendim. Yani Fransa Olise'li, Dembele'li, Mbappe'li Fransa Türk milli takımını yani geçer demiştim. Farklı geçer demiştim. Milli takımın hatta beşli savunmayla oynamadığını gördüğümde eyvah eyvah Montelli Hoca ne yapıyor dedim. Bak bunu da net şekilde söyledim. Ama yani bunun haricinde mesela döndüğümde baktığımda Montelli Hoca dörtlü savunmayla çıkıp öndeki iki İsmail Salih ikilisi oynatıp o üçlüyle beraber, santroforla beraber, yani bir takım hüviyetiyle beraber saldırıyor olması gerçekten Montelli Hoca'da takdir ettiğim noktalardan bir tanesiydi. Montelli Hoca bu kadarını yapabilir sevgili Can. Yani ben burada Montelli Hoca'ya yüklenemem. Yani Montelli Hoca bu kadarını yapabilir çünkü eldeki kadro bu. Yani bunun dışında elde bir meyve yok. Yani ne oynatabilirsin ki, kimi alabilirsin ki? Santroforun yok bir kere ya. Yani santrafor bölgesine koyacağın oyuncun yok. Gerçekten. Yani bugün Denizgül Galatasaray'daki performansını gördük. Yani Denizgül de santrafor değil şu anda, istenilen santrafor düzeyinde değil.
2: Doğru.
1: Yani o yüzden Montelli Hoca'ya kızamıyorum. Montelli Hoca bence Montella'nın milli takımı Bursa'da İtalya'yı yener. Bunu da kenara yaz.
2: Peki, not alıyorum Alper abi. Yani ben de bu arada inanıyorum. Bu oyun oynanırsa bu oyun İtalya'yı yener bence de abi bu arada. Hakikaten iyi oynadık abi.
1: Bu oyun İtalya'yı alt eder.
2: Yener. Bu oyun kesin bence de yener. Tabii ki oynanmadan bir şeyleri bilemeyiz ama yani yine de gördüğümüz tabloda yani normal şartlarda gerçekten yani Montella'nın eğer böyle bir oyun oynamadığı ve mesela böyle bir skorla kaybettildiği herhangi bir denklemde belki yerden yere vuruluyordur. Hatta şu anda birçok spor programında da belki yerden yere vuruluyordur ama biz en azından teslim etmek isteriz ki Alper abi bence çok güzel yorumladın. Hakikaten %100 katılırım. Yani Montella'yı mesela Dünya Kupası'ndaki oyunlarda çok eleştirebiliriz ama bugün nezdinde en azından hani biz görmek istediğimiz şeyi gördük yani. Fransa'ya karşı çata çata oynayan bir takım izlediğimizi ben de katılırım. Peki şunu soracağım abi. Yani çok spekülasyon oldu ki Beşiktaş abi en yakından bilen insanlardan bir tanesi olduğun için söylemek istiyorum. İlhan Fakılı'yı soracağım. Yani belki bu maçla alakalı bir durum değil ama bugün olsaydı farklı bir şey olur muydu?
1: Bu soruyu bence bu soruyu sorma. Es geç. Geçti. Çünkü niye sorma? Niye sorma?
2: Lütfen.
1: Çünkü Ümit Milli Takımı da Türk Milli Takımı. Ve Ümit Milli Takımı'nın ona ihtiyacı var.
2: %100.
1: İhtiyacı olduğu yerde de bir futbolcunun veriliyor olmasını çok yadırgamam. Egemen Korkmaz özel olarak istedi çünkü.
2: Ya ben de benzer düşünüyorum ama yine de şimdi Beşiktaş taraftarları da en azından
1: yok,
2: hani.
1: Hayır. Öyle bir şey yok. İlhan Fakırlı da olsaydı bugün Fransa karşısında yani bugün kanatta oynayan oyunculardan daha iyisini oynamazdı. İlhan Fakırlı da sonuçta. Ya Oğuz da gerçekten gerekeni yaptı. Can da gerekeni yaptı. İlhan Fakılı zaten bir maçlığına gitti. Yani Beşiktaş taraftarları hemen tepkilenmesin. Sonuçta milli takımımız için yarın Ukrayna ile kritik bir karşılaşma oynayacak U21. O yüzden o takımda da oynaması gereken oyuncular var. Egemen Korkmaz Beşiktaş'ın gizli kahramanı İlhan Fakılı'ya güvenip onu özel olarak istiyorsa bu Beşiktaş için bir gururdur.
2: Çok güzel açıkladın abi. Ben harfiyen katılırım bu arada. Şunu da sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki yani biz olumlu bakıyoruz şu anda. Yani İtalya karşısında ben de bu oyun oynarsa kazanır diye bakıyorum ama tut ki abi hani futbol bu. İşler istediğimiz gibi gitmedi ve İtalya karşısında kötü bir sonuç aldık. Vincenzo Montella ile yollar ayrılır mı diye de sormak istiyorum. Bugüne rağmen.
1: İtalya karşısında alınacak skor değil de olaya şöyle bakmak lazım. 4 tane maç oynayacağız biliyorsun.
2: Evet.
1: Yani 4 karşılaşma sonundaki performansa göre Montella Hoca ile yola devam mı devam değil mi ona karar verilir.
2: Hmm, yani 2 maç sonunda direkt bir yargıda bulunulmaz ne olursa olsun diyorsun abi.
1: Yok, nasıl bulunabilirsin sevgili Can, yani 4 tane maç yapacak bu milli takım. Şimdi hocayla ikinci maçta yollar ayırıp da kalan 2 maça ne zaman hoca bulacaksın da ne zaman çıkacaksın, hangi hocayla çıkacaksın?
2: Doğru.
1: Hakan Baltay'la mı çıkacak milli takım, yani olmaz. O yüzden orada İtalya.

0: İtalya karşılaşmasını Bursa'da oynayacağız. Hı hı. İtalya karşılaşmasını Bursa'da oynadıktan sonra ardından şeye bakacağız yani.
1: Peki şeyi sorayım.
0: İtalya ile Belçika'nın deplasmanlarına bakacağız.
1: Atmosferleri de en azından görüşün çok merak ederim Alper abi bu konuda. Kocaeli'nde oynadık bugün. Pazartesi günü Bursa'da oynayacağız. Yani milli takımın ideal bir hani çeşitli statlarda oynuyoruz ama böyle mi olmasını tercih edersin abi? Yoksa spesifik bir statta her zaman milli takım aynı statta oynamasını mı tercih edersin? Konuya burada nasıl bakarsın diye merak ediyorum görüşün abi.
0: Şimdi tabii bak ben şunu şöyle bak olaya şöyle bakalım. Hı-hı. Olaya sen de şöyle bakalım. Hı-hı. Şimdi milli takımımız oynadığı futbolun hakkını veriyor mu vermiyor mu? Önce buraya bir bakalım.
1: Hı-hı. Ya bugün yani, nezdinde mi genel olarak mı?
0: Genel olarak milli takımımız. Hı-hı. Yani bu hadi diyelim ki Dünya Kupası'nı geçelim hadi boş ver Dünya Kupası'nı.
1: Tamam Dünya Kupası'nı kenara bırakıyorum yorumlar.
0: Dünya Kupası'nı kenara bırak. Ben şimdi sana soruyorum. Hı-hı. Şimdi Montella Hoca ile beraber öğrencileri bu işten ders aldı mı almadı mı?
1: Kesin almışa benziyor.
0: Ben almış gibi gördüm.
1: Ben de kesin almış gibi gördüm yani.
0: Ben almış gibi gördüm. Hı hı. Şimdi burada konuşulması gereken nokta şurası. Hı. Dersi aldın.
1: Tamam.
0: Dersi aldın. Tamam. Peki bunu devam ettirebileceğiz mi?
1: Hı.
0: Şimdi bunu devam ettirebileceğiz mi? Bak burası çok önemli.
1: %100. Peki şimdi ettirir burası... mi peki abi? Öyle sorayım en azından ben de.
0: İtalya maçında göreceğiz.
1: İtalya maçında göreceğiz.
0: Bak bunu İtalya maçında göreceğiz. Ya bunu konuşmak için şu an çok erken. Yani bizim 4 tane maçımız var bir kere. Şimdi burayı es geçme. Şimdi herkesin kafası da karıştı. Yani biliyorsun böyle anlamsız yere bir maç trafiği oldu.
1: Doğru.
0: Şimdi bana şeyi soruyorlar. 2 tane maçtan sonra lig başlamayacak mı?
1: Mesela.
0: Hayır, 2 tane. Hayır.
1: Alışkanlıklar öyle normalde.
0: Tabii normalde bu ama hayır. 2 maçtan sonra lig başlamayacak. 4 maçtan sonra lig başlayacak. Normalde biliyorsun hep 2-2 oynuyorduk.
1: Doğru.
0: Şimdi 4-4 oynuyoruz. Yani 4 oynayacağız. Hı-hı. O yüzden oynayacağımız İtalya maçı var. Hı-hı. İtalya maçından sonra Belçika deplasmanı var. Hı-hı. Sonra bir İtalya deplasmanı var. Hı-hı. Yani burada benim söylemek istediğim nokta ne? Şu. Montella Hoca'yla bir kere yolları ayıramayız.
1: Yani 4 maç sonrasında bakacağız işe her halükarda demişsiniz.
0: Her şeye 4 maç sonunda bakacağız sevgili Can. Yani şimdi Fransa karşısında yani adım adım gidelim.
1: Tamam.
0: Milli takımımız ders çıkarmış mı?
1: Çıkarmış.
0: Dünya Kupası'ndaki sıkıntılı dönemden sonra çıkarmış.
1: Net.
0: Yani Fransa karşısında eğer böyle bir futbol oynanıyorsa ders çıkarılmıştır.
1: Katılırım.
0: Bak çok çok net söyleyeyim sana. Burada ders çıkarmışlar. Peki şimdi bundan sonraki süreçte İtalya ile Bursa'da oynayacağın karşılaşmada nasıl bir sonuç çıkaracaksın?
1: Yani bugünkü tabloya bakarsak herhalde pozitife döner iş gibi görüyorum.
0: Tabi şimdi normalde bugün baktığında İtalya ile oynayacağım bir oyun var ortada. Yani İtalya ile oynayacağım bir oyun var ortada. Onun haricinde sonrasında Belçika deplasmanım var. Sonrasında İtalya deplasmanım var. Şimdi bu maçlarda alacağın sonuçlar çok önemli. Doğru mu?
1: Şüphesiz.
0: Şimdi senin bu karşılaşmalarda eğer ki bana göre ben bilmiyorum hani Fransa karşılaşması mağlubiyetle bitti ama yani Fransa karşılaşması bana göre bir mağlubiyet değil. Fransa karşılaşması bana göre bir ölçü de değil.
1: Peki.
0: Çünkü Fransa fark da atsaydı sonuçta Fransa diyecektik. Şimdi
1: %100.
0: Türkiye'nin bu grupta Uluslar Ligi'nde
1: doğrudan rakibi hani, Belçika ve İtalya'dır gibi gözüküyor.
0: Belçika ve İtalya'dan puan alabilecek güçte milli takımımız değil mi?
1: Kesin.
0: Burası kocaman bir gerçek. Hı-hı. Şimdi sen Bursa'da önce İtalya'yı yeneceksin.
1: Tamam. Bak, ki olabilir yani.
0: Sen önce Bursa'da İtalya'yı yeneceksin. Sen Bursa'da İtalya'yı yendikten sonra deplasmanlardaki maçlara bakacaksın. Yani adım adım gideceğiz. Adım adım.
1: Yani direkt blok değil yani maç bakacağız artık biraz daha.
0: Ya sevgili Can 4 tane maç bak kolay maç değil.
1: Değil
0: yani bugün bak ben sana şimdi söyleyeceğim. bak şimdi. Hemen hatırlamak adına tekrar bakıyorum.
1: Tamamdır
0: abi. Şimdi bu gruptan hangi gruptan çıkamadık biz?
1: Biz Avustralyalı, Paraguaylı, Amerikalı gruptan çıkamadık.
0: Bravo. Hı-hı. Peki şimdi hangi grup var önümüzde?
1: Belçika, İtalya ve Fransalı bir grup var abi.
0: Evet, evet. Şimdi sen Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın olduğu gruptan çıkamamışken Fransa'nın, İtalya'nın Belçikalı olduğu gruptan Eğer çıkabilmeyi düşünüyorsan

0: bu bir hayalin ötesine gitmez. Ama demin ne dedik?
1: Dünya Kupası
0: maçlarından sonra ders alan bir milli takım var.
1: %100. Gördük ya bugün
0: maçında, Fransa maçında bunu görmenin mutluluğunu yaşadık bir kere.
1: %100.
0: Şimdi İtalya ile Belçika bizim dişimize göre. Zor takımlar mı? Zor takımlar.
1: Elbette ki zor.
0: Fransa gibi ciddiye alıp önümüzdeki 3 karşılaşmada 2 İtalya 1 Belçika mücadelesine Fransa'ya hazırlandığımız gibi tam konsantrasyonla, tam motivasyonla hazırlanırsa milli takımımız oradan çıkaracağımız en azından 5 puan olursa milli takımımızı ayakta alkışlarız.
1: Tabii ki.
0: Çünkü niye 5 puan diyorum? Bir kere İtalya'yı yeneceksin.
1: Tamam.
0: Deplasmanlarda da kaybetmeyeceksin.
1: Tabii.
0: Buradan alınacak 5 puan çok değerli milli takımımız için.
1: Şüphesiz yani. 3-1-1-5 yaptık. Doğru, mantıklı.
0: 7 puan alırsa, hele 9 puan yaparsa müthiş iş. Ama bu söylemlerimizin dışında bak adım adım gitmemin sebebi bu. Bu söylemlerimizin dışında eğer milli takımımız önümüzdeki 3 karşılaşmada Fransa'da olduğu gibi 0 çekerse Montella hocayla yolları ayırmak farz olur. Burası kocaman bir gerçek sevgili
1: peki,
0: Can.
1: Peki.
0: O yüzden adım adım bakacağız. Fransa karşılaşmasında iyi bir milli takım vardı. Kötü bir milli takım yoktu. Uğurcan Çakır bana göre büyük bir kayıp değil.
1: 6 ayda aynı seviye oynar mı diye düşünüyorsun abi? Onu sorayım en azından.
0: 6 ayda oynar, Okan Gucuk da oynar. Yani onlar da iyi kaleciler, kötü kaleciler değil. Milli takım bazında olan bütün futbolculara, bütün isimlere saygı duymamız gerekiyor.
1: Katılırım.
0: O yüzden ben Montella Hoca'nın Fransa karşılaşmasında kurduğu 11'den oynattığı oyuna, yaptığı hamlelere gerçekten katıldım. Hepsine bir.
1: Tamam.
0: Yani o yüzden Montella Hoca'yı eleştirecek bir şey bulamıyorum.
1: Yok, ben de katılıyorum ya. Bugün nezdinde eleştirecek çok, yani çok çok bir şey yok. Birazcık samanlıkta iğne aramak lazım eleştirmek için bugün nezdinde.
0: Tabii. Ama şimdi bundan sonraki periyotta önümüzdeki 3 maç çok önemli. 3 maçta gözümüz Montella Hoca'nın üzerinde olacak.
1: Kesin.
0: Oynatacağı oyun, yapacağı hamleler, kuracağı kadro aynı Fransa maçı ciddiyetinde olmalı.
1: %100.
0: Çünkü ben milli takımımızın bugünkü oyunu sonrasında en azından keşke bir santraforumuz olsaydı dedim ama belki de o da ben nasıl adım adım gidelim maç maç bakalım dedim. O da maç maç bakacaktır. Belki diğer maçta Can Uzun santrafor bölgesinde oynayacaktır. Belki Deniz Gül Can Uzun ikilisi oynayacaktır. Bunları bilemeyiz. Montella Hoca'nın da bu konuda bir bildiği olacaktır. Tabii ben bugünkü maça baktığımda gerçekten alınan mağlubiyetin beni üzdüğünü, hatta tüm Türk futbol severleri üzdüğünü açıkça söyleyebilirim.
1: %100 Alper abi. Çok çok teşekkür ederim abi kıymetli katkılarından dolayı. Hakikaten abi her zaman seninle sohbet etmek çok çok büyük bir keyif olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim Alper abi.
0: Sürçülisan ettiysem affola, çünkü net şekilde anlatabilmek için yavaş yavaş anlattım bunları.
1: Çok çok adım güzel oldu
0: adım,
1: abi.
0: Adım adım bakabilmek çok önemli. Ben milli takımımızı beğendim. Montella Hoca'yı da eleştirecek bir yer bulamıyorum. Uğurcan Çakır'ın kırmızı kartında yine Alman hakemlerin kurbanı olduk. Şimdi rotayı pazartesi gününe döndürdük. Bursa'daki İtalya maçını kesinlikle kazanmalıyız. Ben milli takımımıza inanıyorum. Oradan 3 puan çıkaracaklardır. Sonra deplasmanları teker teker konuşacağız.
1: Tamamdır Alper abi. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
0: İyi geceler diliyorum herkese.
1: Evet, Alper Üstün daha bizlerleydi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Hoca'yı da biraz beklettik gerçekten. Kendisine de özürlerimi iletmiş olayım herkesin huzurunda. Selim Hoca birazdan bizlerle beraber olacak. Alper abiyle hakikaten uzun uzun aslında detaylı yorumladık. Selim Hoca'dan bir kez daha özürlerimizi iletelim. Selim Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi geceler herkese. İyi hafta sonları şimdiden.
1: Hocam doğrudan aslında tabii ki öncelikle beklettiğimiz için özür dileyelim tekrardan ama şunu sormak istiyoruz hocam. Yani 90 dakikayı siz de tabii ki notlarınızı alarak takip ettiniz hocam ve genel olarak yani siz bu milli takımı ne kadar beğendiniz ya da beğenmediniz mi? Veyahut da artılarını eksilerini nasıl değerlendirirsiniz? Yani genel büyük resimde Montella'yı tabii ki sorarım hocam tabii ki ilerleyen sorularda ama bu bugün nezdinde sahada 90 dakikada milli takımımızı nasıl buldunuz? Ne gördünüz? Gözlemleriniz nelerdir hocam?
2: Ben şöyle başlamak istiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımından Arda Güler'in milli takımına bir geçiş artık bu Uluslar Ligi ile birlikte olmuş gibi görünüyor. Arda Güler'in ciddi bir liderlik gösterdiğini düşünüyorum bugün. Yani takımın hem en iyilerinden biriydi. Katılın. Hem de saha içinde de hem organizasyon hem de liderlik açısından oldukça ön plana çıktığını düşünüyorum. Oturaklı bir takım gördüm. Açıkçası maç benim gözümde biraz hazırlık mücadelesi tadında geçti ama böyle bir Fransa takımına karşı, yani şimdi Fransa kadrosuna baktığım zaman eksik bir kadro da diyemiyorum. Yani ilk 11'i gerçekten herhangi zorluk derecesi yüksek maçta kullanılabilecek bir ilk 11 Fransa'nın.
1: Doğru.
2: Biraz da hazırlık maçı tadında geçti ama. Bu Fransa'dan sadece bir gol yemek ve aslında ben Türkiye milli takımının da ciddi pozisyon bulduğunu düşünüyorum yararlanamasa da. Hani bu takıma karşı böyle pozisyonlara girebilmek, fırsatlar yakalayabilmek, rakibi bir golde tutmak önemliydi bence. Zidane'ı tekrar sağ kenarında görmek de keyifliydi bir Zidane hayranı olarak. Milli takıma dönecek olursak Barış Alper'in önünde oynadığını gördük. Klasik bir forvetimiz yoktu bugün. Ama Barış'ın da mücadelesi, aralara koşuları, arkadaşlarına pozisyon hazırlama çabası bence önemliydi. Can Uzun biraz silikti bugün. Ferdi'yi beğendim. Oğuz Aydın denedi. Zeki Çelik'i stoper bölgesinde beğendim açıkçası. Uğurcan Çakır'ın bir konsantrasyon problemi var gibi hissetmeye başladım. Yani sezon başından beri bir güvensizlik içerisinde oynuyor. Onu da birkaç maç gol yemeyerek kazanılan maçlarda toparlayabileceğini düşünüyorum.
1: Ki bugün nasıl buldunuz hocam? Yani Uğurcan Çakır'ı genel olarak, hani kırmızı kart yani pozisyonu çok tartışıldı ama.
2: Karşı, çünkü Fransa da çok pozisyon buldu hazırlık mücadelesi tadında desek de bir golde tutması Fransa'yı önemliydi. Kırmızı kart tabii dikkat çekti ama genel olarak Uğurcan'ın bir saha içindeki varlığında bir eksiklik hissediyorum. Hem Galatasaray hem Türkiye maçlarında. Kırmızı kartta zaten böyle bir sonda gelmesine rağmen bu durumun bir altını çizmemize tekrar olanak sağladı bence. Genel yorumlarım bu şekilde.
1: Peki şimdi şunu soracağım. Kırmızı karttan aslında soruya başlamak istiyorum. Yani bu kırmızı kart bizi ne kadar etkiler diye sormak istiyorum. Berke Özer keşke olsaydı mı demek lazım? Yoksa elde Altay Bayındır da Okan Kocuk da gerçekten nitelikli kaleciler midir size göre hocam? Yani nasıl bakarsınız buradaki durumu Uğurcan nezdinde? Bu kırmızı kartla beraber genel milli takımımızın kaleci havuzuyla alakalı tasarruf ne olmalıydı? Size göre nasıl olacak? Genel olarak bunun yorumunu alırsak çok seviniriz hocam sizden.
2: Ben milli takım havuzundaki kalecilerden memnunum açıkçası. Hepsi nitelikli kaleciler. Yani Uğurcan olmadığı zaman Altay ya da Berke geçebilir. Dediğiniz gibi Okan Koçuk geçebilir.
1: Berke kadroda olmadığını bir kez hatırlatam ama Berke'nin kadroda olmadığı denklemde ne diyorsunuz hocam? Yani buna Fransa Lig 1'de ayın oyuncusu seçilen bir kişinin kadroya alınmaması çok gündem olmuştu. O yüzden hocam nasıl bakarsınız onu sorayım en azından.
2: Montella'nın kadro tercihleri biraz gündeme bomba gibi düşüyor biliyorsunuz. Hani oynatıp oynatmadığı oyuncular, kadroya dahil etmediği oyuncular bir gündem yarattı ama ben burada olmaya layık görülen herkesin Uğurcan'ın yerini doldurabileceğini düşünüyorum açıkçası.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Altay önemli takımlarda forma giymiş bir kaleci. Şu anda liglerinde aktif olarak forma giymese de. Okan da zamanında Galatasaray kalesini koruyan önemli bir kaleci bence. Samsunspor'da da başarılı işleri imza atmışları var. Ya kale açısından ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu takımın en büyük problemi bence hücum hattı ve gol yollarındaki etkisizliği. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Bu maçta da gol bulamadık pozisyona girmemize rağmen. Yani bir bitiricilik eksikliği görüyorum milli takımda. Maçın başından itibaren hani girilen pozisyonlarda hadi gol olsun dediklerimiz bile bir şekilde olmadı. Menya'nın iyi bir performansı vardı ve bizim açıkçası kaçırdığımız kolay vuruşlar vardı.
1: Katılırım. %100 katılırım. Peki hocam,

Şimdi tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz milli takımımızla alakalı ama Dünya Kupası'nda oynanan oyunun bugün net bir şekilde üzerine koyduk diyebilir miyiz? Bu sürdürülebilir olur mu diye sorayım ki yani genel olarak pozitif yorumlar var. Her ne kadar mağlubiyet olsa da hani saha içinde tabii ki kötü skor mağlubiyet her türlü ama yani bazı pozitif emareleri çok fazla konuştuk Alper Üstündağ ile beraber, Alper abiyle beraber. Hocam siz nasıl bakarsınız yani konuya?

0: en önemli şey taktik anlayıştaki değişiklik. Şimdi Dünya Kupası'nda çok daha maçlara hakim olan bir takım vardı gol atamasa da. Burada içinde bulunduğumuz Uluslar Ligi grubunu da dikkate alarak biraz daha geride rakibi karşılayan ve hızlı hücumlarla gol arayan bir milli takım göreceğimizi düşünüyorum. Bu sürdürülebilir bence. Çünkü 4 maç, yani oynayacağımız bütün maçlarda da gruptaki rakiplerimiz Belçika, İtalya ve Fransa biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu stratejinin uygulanacağını düşünüyorum. İyi bir başlangıç oldu bence. Yani iyi bir baz oldu. Öne geçilecek, kontra ataktan bulunan bir golle öne geçilecek ve tutulabilecek bir maçta etkili olabileceğini düşünüyorum. İsmail Yüksek ve Salih Özcan gibi sağlam bir orta saha merkezi de var. Ya dengeli bir takım olarak gördüm ben açıkçası bugün. Kontra atak oynamaya yatkın bir takım ama bizim gollerimizi kim atacak? Yani benim şu anda kafamdaki en büyük soru işareti bu. Çok uzun süredir gol yollarında etkili bulmadığım bir takım var. Bu durumun sürdürülebilir olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama
1: çok katılırım.
0: Bir yandan da takımın yükselişini, yani geçmiş maçlara nazaran daha kuvvetli bir oyun ortaya koymasını da göz ardı edemeyiz bence.
1: Puanlamalara geçeceğim ama geçmeden önce aslında şu soruyu da sormam lazım. Vincenzo Montella ne şartta devam eder görevine, ne şartta görevinden alınır diye sorayım. Yani önümüzde 4 tane müsabaka var. Genel olarak yani nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani Vincenzo Montella ile yola devam kararı hangi şartta devam kararı alınmaz, hangi şartta devam kararı alınır diye sormak isterim hocam size.
0: Ya Montella konusunda biraz daha geriden gelerek bakmak lazım. Dünya Kupası'na katılırken çok mutluyduk Montella'dan.
1: Doğru.
0: Dünya Kupası performansı herkesin morallerini bozdu. Kötü bir turnuva geçirdik ama hem baskılardan etkilenmeyecek bir İtalyan teknik adamın takımın başında olmasını pozitif bir unsur olarak görsem de bizim milli takımın başında ben oyuncularla aynı dili konuşan Türk bir hoca görmeyi daha mantıklı buluyorum açıkçası. Montella şu an güncel federasyonun güvendiği ve iyi ilişkileri olan bir teknik direktör. Açıkçası Uluslar Ligi'nin sonuna kadar takımın başında kalacağını düşünüyorum. Belçika, İtalya, Fransa gibi önemli milli takımlarla oynayacağız. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz bazı oluşturan teknik direktörün de bu maçlar süresince takımın başında.
1: Şöyle bir şey sorayım hocam, biraz daha matematiksel ilerleyeceğim. 4 maçta Vincenzo Montella galibiyet alamadı, sadece 1 puan aldığı bir denklem oldu. Yine de devam eder mi diye soracağım. 4 puan 4 maçta, önümüzdeki çünkü bu maç dahil olarak 4 maçta 3 puan aldı senaryoda nasıl bir tutum olur? Onun haricinde zaten kalır ama yani galibiyet alamadığı senaryoda ne olur diye sormak isterim. O zaman yollar ayrılır mı 4 maç sonunda?
0: Ya şimdi Uluslar Ligi'nde A grubunda mücadele ettiğimizi unutmamak lazım. Yani bu gruptaki oynanacak maçlarda toplamda 0 puan toplama ihtimali de var milli takımı temenni etmesek de. Ben bu grubun sonucu ne olursa olsun önümüzdeki milli maçlarda nasıl sonuç alınırsa alınsın Montella'nın görevi devam edeceğini hissediyorum. Yani bir değişiklik hissi gelmedi. Hatta şu anda kendini yukarı çıkaran bu milli takımın Montella'yı da destekleyici bir unsur olduğunu düşünüyorum. Zaten teknik direktör değişimlerine fazla çok olması gerektiğini düşünen biri de değilim açıkçası. Yani belli takımlarda belli istikrarların devam etmesi taraftarıyım. Ben Montella'nın devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu benim hoşuma gidecek bir gelişme mi olur emin değilim. Yani son zamanlardaki performansları milli takımın, özellikle bu golsüzlüğü, yani forvet oyuncusu olan bir teknik direktörün milli takımının bu kadar gol yollarında etkisiz olması da bir kafamda soru işaretleri yaratıyor. Güvenmekle birlikte Montella'ya devam edeceğini de düşünüyorum ama bu kadar gol atamayan bir milli takım görmek de kimseyi mutlu etmiyordur diye düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki her zamanki gibi sizlerle hocam oyuncu gruplarını 10 üzerinden puanlamak isterim. Seri seri geçelim istiyorum en azından rakibe. Önce rakibi bir sorayım birazcık daha.
0: Açıklama
1: seri seri
0: yapmadan puan vereceğim.
1: Tamam. Manyan
0: 8 puan.
1: Kunde
0: 8 puan.

0: Upamecano.
1: Stoper ikilisi 7.
0: Tamam, Lacroix'a da 7 verdik. Upamecano, Lacroix 7. Trufert.
1: Benim ilk defa izlediğim bir oyuncu Trufert. Bence fena bir maç geçirmedi. 7 puan hak ediyor.
0: Peki. Hocam devam ediyorum. Manu Kone ve Rabiot ikilisini soracağım.
1: Biraz etkisiz buldum ikiliyi. 6'şar puan veriyorum.
0: Peki Ryan Cherki de orta sahaya biraz daha yakın gibi konumlanmıştı. En azından orayı da sorayım.
1: İstekliydi bu maç. Pozisyona da girdi. 8 veriyorum ona.
0: Olize'yi sorayım hocam.
1: Valla süper oyuncu. Yani bu maçta bile, hani hazırlık maçı gibi geçen bir maçta bile ne kadar istekli olduğunu, ne kadar denediğini gördük. Uğurcan'ın da çıkardığı müthiş bir şutu vardı. Bence sahanın en iyisiydi bugün. Gol atmasa da 10 puan veriyorum Olize'ye.
0: Ben de bayağı beğendim hocam bu arada. %100 katılırım size. Kylian Mbappe'yi sorayım. Sakatlandı bu arada ama yine de soralım.
1: Olsun. Golü atan isimde 8-9 puanı hak eder en az.
0: Peki. Uzmane Dembele'yi de sormak isterim.
1: 7. Standart bir maç. Pek ortada yoktu bence.
0: Peki. Bir takımımıza geçiyorum. Uğurcan'ı soracağım. Kırmızı kart da var tabii ki onda.
1: Kırmızı kartı çok dikkate almayacağım burada. 7 Peki. puan veriyorum.
0: Peki. Onun yerine 6'ya zaten bir puan veremeyiz. Savunma hattında Zeki dersek ne dersiniz hocam? Üçlünün sağında.
1: Zeki 8 puan verebiliriz bence. Öne çıkan isim de bugün üçlüdeki.
0: Peki. Merih dersek?
1: Merih ve Abdülkerim'e 6 puan vereceğim.
0: Merih ile Abdülkerim 6 puan aldı Selim Hoca'dan ki şöyle bakıyorum önümdeki kadroya. Sağ kanat ve sol kanat beki gibi aslında kulvar oyuncusu olarak yorumlayabileceğimiz Oğuz ve Ferdi'yi nasıl yorumlarsınız hocam?
1: Ben Ferdi'yi bugün Oğuz'a nazaran daha çok beğendim. Ferdi'ye 8, Oğuz'a 6 puan vereceğim.
0: Peki hocam, orta alana geçiyorum. İsmail ve Salih ikilisini soracağım hocam size.
1: Yani çok bir artılarını göremedik diye düşünüyorum. Sağlam durdular ama hücum yönünde de pek etkili olamadılar. Bence tam ortada böyle bir 6-7 puan hak ediyor bu ikili.
0: Peki. Hocam oyuna sonradan dahil olan en azından mevki gitmek açısından Melih Kabasakal ve bekler, yani kullar oyuncuları olarak Eren Elmalı'yı da sorayım. Hani soru işaretini bırakırız. 76-88.
1: Melih'e soru işareti bırakabiliriz. Eren maç içerisinde bence silik bir görüntüsü vardı. 6 puan verir.
0: Peki, ön hatta devam edecek olursak Arda Güler dersem ne dersiniz hocam?
1: Zaten yayını onunla başladık. Arda'nın takımı olmuş artık bu takım. 8 puan veriyorum.
0: Peki Can Uzun dersek?
1: Çok silikti. Maksimum 4-5 alır bugün benden.
0: 4-5 alır sizden hocam. Peki Kerem Aktürkoğlu sorayım.
1: Kerem son yıllarda hiç beğenmediğim bir oyuncu. Maça girdikten sonra da etkisizdi. 6 puan verelim.
0: Peki. İleri hatta bakacak olursak da yani Deniz Gül'e puan veremeyiz herhalde. Sonra tabii 90. dakikada oyuna girdi. Barış Alper Yılmaz diyerek aslında son cümlelerinizi alayım.
1: Ben Barış'ı desteklemeye devam ediyorum. Mücadelesinden ötürü çok kaliteli oyunculara karşı verdiği savaştan ötürü 8 puan veriyorum.
0: Peki Selim hocam, aslında son sorumu sormak istiyorum. Aslında çok daha uzun konuşabilirdik ama birazdan Vincenzo Montella'nın basın toplantısını vereceğiz ama Selim hocam, şimdi bakıldığı vakitte önümüzde 3 tane müsabaka var. Maalesef ki puansız ayrılıyoruz. Biraz pozitif konuştuğumuz bir gün, farkındayız. Çünkü iyi oynadığımızı bizler de vurgulamaya çalıştık. Hani direkt ezberden direkt skor odaklı yorum yapmamaya çalıştık. Tabii ki keşke skor gelseydi. Oyun olmasa skor olsaydı belki de ama gerçekten yani önümüzdeki 3 maçta hocam sizden tahmin almak istiyorum. Yani Türkiye-İtalya maçında bir şey olarak, skor tahmini olarak değil ama kaç puanla döneriz? Türkiye-İtalya içeride Bursa'da.
1: Bence bizim milli takımın bu grupta yenme potansiyeli en yüksek takım İtalya. 3 puan yazacağım oraya ama bunu bir temenni olarak yazıyorum. Sonuç ne olur bilemiyorum.
0: Peki hocam, ondan sonra bakıldığı vakitte Belçika deplasmanında Türkiye'ye kaç puan yazarız?
1: Belçika 2 maça da 0 puan diyorum ne yazık ki. Belçika'nın kadrosunu ve oynadığı futbolu beğeniyorum.
0: Bugün de İtalya karşısında deplasmanda 2-0 kazanmayı başardı Belçika ki Fransa deplasmanına da 0 yazdınız hocam.
1: Belçika'da çok çok yetenekli genç oyuncular var. Bir tanesi bu sene Paris Saint Germain'e transfer yaptı zaten. Dikkatle izlemelerini tavsiye ediyorum.
0: Selim hocam çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Bugün de golü kaydeden isimmiş. Mika Gotts'tan bahsediyorsunuz hocam galiba. Gerçekten kendisi de bugün fileleri havalandıran oyuncu oldu. Peki Selim hocam, saygılarımı sunarım Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Herkese iyi hafta sonları şimdiden.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Pazartesi günü sizinle tabii ki İtalya maçı sonrasında umarım çok daha şen şakrak bir yayın yapmış oluruz hocam sizinle.
1: Galibiyetle girersek aynen öyle.
0: Peki hocam. Saygılar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: İyi geceler. İyi geceler.
0: Evet, Selim Hoca da bizlerle beraberdi. Vincenzo Montella da hazırmış. Evet, Vincenzo Montella'ya bir döneceğiz. Bakalım hoca neler söylemiş.
2: Zihniyetle kazanması gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum futbolcularımızı. Çünkü baştan sona kadar iyi bir mücadele verdik ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk.
3: Bonsoir, vous avez fait une série, quand on reprend le match, en fait, la série a été terrible, parce que le résultat, il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout en ayant commencé avec trois défenseurs, qu'est-ce qu'il a manqué au niveau de l'attaque? Quand je regarde l'analyse, en fait, je ne regarde pas l'analyse joueur par joueur, je regarde l'analyse du match. Dans le match, en fait, les résultats n'ont pas été à la hauteur. On aurait pu revenir au score marqué, mais on n'a pas été compensé par nos efforts. C'est triste, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très encourageant pour la suite de nos matchs et de notre avenir.
4: Serdar Bey, ikinci sıraya verebilir miyiz mikrofon?
5: TRT Spor, Serdar Kelleci. Zemin hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir de savunmadan hep uzun vurarak çıktık genel olarak savunma oyuncularımız. Barış Alper Yılmaz fikrinizi pekiştiren şey maçtan önce uzun vurmak mıydı? Eğer böyleyse Deniz Gül'le oynamak daha mantıklı olmaz mıydı? Teşekkür ederim.
6: No, le, soprattutto quando giochi con principio con tre difensori centrali al di là che difendersi in un certo modo l'idea è quella proprio di dare più appoggi vicini per cercare di avere un po' più la palla. Sicuramente le condizioni del campo non aiutavano questo, non ci siamo riusciti alla perfezione perché anche perché loro avevano una pressione molto, molto efficace e sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma anche nella pressione avversaria, quindi sicuramente in quello potevamo fare di più, la richiesta era quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no? Il livello di partita oggi era di una difficoltà enorme sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari, tutti i reparti in ogni zona del campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? Anche scientifici, anche statistici, scusa, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player. Questa è la verità.
2: Yok, aslında özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz, rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi, biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibin de baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
3: Je vais revenir sur au niveau de la pelouse. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Deniz Gül? Exactement au niveau de la pelouse, en fait, je peux vous dire que la pelouse, elle était ce qu'elle est, mais elle était exactement la même pour les deux équipes. Après, jouer à trois, ça permet de dire

0: que jouer à 3, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu, on visait à jouer de manière très technique, très tactique, et au niveau de notre offensif. Après, l'équipe adverse, c'est l'équipe qui est, c'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau de physique. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
1: Muhittin Çek Devenet, şunu sormak istiyorum hocamız, az önce koro koru mücadeleden bahsetti. Bu koro koru mücadeleler istatistiklere de yansıdı, neredeyse başa baş sayabiliriz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
2: Allora, ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra con lo spirito, con la realizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo, contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore perché hanno poi sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche, quindi è successo questo, abbiamo fatto due mezzi errori e questo è concesso un gol, insomma l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno quindi è calcio. Mi dispiace tantissimo commentare questa partita perché i ragazzi non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere al netto del valore delle due squadre e è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi, quindi adesso bisogna la cosa più difficile, quello che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico e mentale per portare in campo questo spirito e questa organizzazione anche nella prossima partita.
3: Yani aslında tekrar edeceğim, yani fiziksel ve zihinsel enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç oldu. Hepimiz bunu gördük dışarıdan. Bugünlerde de aslında konuşmuştuk bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile vermememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karşıdaki rakiplerimiz de belirli kriterlere sahipler ve bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu ve bu tarz bir maçı yorumlamak bile aslında üzücü benim için. Çünkü gerçekten sahada her şeyini veren bir milli takımımız vardı ve sonuna kadar mücadele verdiler ve zorladığımız anlarımız bile var. Yani teknik açıdan ve fiziksel açıdan da hani belirli anlarda istediğimizi yansıtabildik sahada. Bunlara rağmen bu maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele verdiler ve inanılmaz bir maç çıkardılar ortada. Dediğiniz gibi hani istatistiklerde
0: Vous parlez de corps à corps, est-ce que vous pensez que la défaite elle est due à un manque d'attention et de difficultés physiques et techniques? Je me répète, je suis déçu en fait de reparler de ce match-là. Je peux juste vous dire qu'il y a eu de gros efforts physiques et techniques et tactiques. Dans ce genre de compétition et surtout dans ce genre de match, en fait, quand vous avez la moindre erreur, en fait, vous êtes pénalisé. Après, on a essayé de faire le maximum, mais le but n'est pas arrivé. Alors, j'estime qu'on n'a pas eu le résultat qu'on méritait.
4: Mavi Kocaeli gazetesi Erdem Övüç. Öncelikle Montelli hocamızdan bugünkü Kocaeli'deki atmosferi değerlendirmesini isteyeceğim. Nasıl bir taraftar grubu vardı? İkincisinde orta sahan kadar konuşursun diye bir edebiyat vardır futbolda. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikisi ya da ikisinden birinin olması oyununuzu nasıl etkilerdi özellikle geçişlerde ve top kazanmalarda? Bir de İtalya takımına karşı rakip olacak.
2: No, li ringrazio, ci aspettavamo questo calore, sono stati coinvolgenti in tutta la partita, anche alla fine è veramente un piacere venire a giocare qua, quindi li ringrazio sia come allenatore sia personalmente, insomma è stato un piacere. Riguardo al centrocampo, come fa soprattutto proiettandomi sulle quattro partite che

0: Ci saranno in 10 giorni ancora di più. Mi manca Urcun, mi manca Hakan, però hanno fatto una partita eccezionale anche Salih e Ismail, così come l'avevano fatta anche in Croazia la mia prima partita, erano insieme. Quello che mi preoccupa è cercare di recuperarli per le prossime partite al 100%, e diciamo che mi auguro, ce la sta mettendo tutta, di recuperare Urcun.
1: Aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine. Çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli. Bunu sadece bir hoca olarak değil, hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela, Hakan eksikti ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar.
0: Non ho citato Muldur, è infortunato, stavamo parlando di un altro reparto, così come Kenan, insomma, sono giocatori che è importantissimi per noi.
1: Yani o isimlerin yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için ama az önce de söylediğim gibi Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Biliyor hatırlarsanız Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılarsa bu maçta da aynı performansı verdiler. Yani o yüzden tabii ki de ister istemez eksiklerimiz var ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Ve baktığınızda şu anda benim tek görevim var. Onları hemen toparlamak, çünkü bir dahaki maçlarda da onların da gücüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca Orkun'u da tabii ki de tekrardan geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor ama bugünlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du stade et de l'atmosphère de Kocaeli? Et je voudrais revenir également aussi au niveau de vos blessures, en fait, sur les joueurs de Orkun Kökçü et de Hakan Çalhanoğlu, qu'est-ce qui vous ont manqué? Je veux juste remercier le stade, l'atmosphère, les supporters de Kocaeli qui nous accueillent dans les meilleures conditions. Ils étaient là, donc un énorme merci pour leur aide et leur accompagnement. Concernant le milieu de terrain, au niveau de ce que je peux confirmer, ce que je peux dire, c'est que je regarde ceux qui sont pas là, mais surtout ceux qui sont là. Et Salih et Ismail ont très bien joué. Ils ont exactement joué comme le match de la Croatie. Et je veux aussi souligner qu'il manque aussi Kenan et Mert. Et aujourd'hui, on fait tous les efforts pour qu'Orkun Kökçü puisse revenir dans les meilleures conditions.
3: Evet, teşekkür ederim titizliğiniz için. İtalyalı bir teknik adam, İtalya'ya rakip olacak. Tabii ki profesyonellik var işin ucunda ama nasıl bir milli takım izletmeyi planlıyor bize? Teşekkür ederim.
2: De cette Turquie. Donc l'Italie peut gagner qui elle veut mais pas contre la Turquie.
4: Son sorularımıza geliyoruz. Birer soru rica edeceğiz. İkinci sıraya verebilir miyiz beyefendiye?
5: Öncelik Talha Tekin 41 haber. Öncelikle mücadeleden dolayı sizi ve oy futbolcularınızı kutluyorum. Milli takımda Arda Güler dışında yaratıcı oyuncu eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Oyunun özellikle hücum anlamında yaratıcı bir ikinci bir oyuncuya daha ihtiyacımız var mı? Bu oyuncu sizce kim olacak?
0: Creatività, abbiamo creato contro una grande squadra. Cianluzzun è creativo, ha fatto una grande partita, giovane, si sta facendo adesso la nazionale. Credo che anche in creatività, al netto del valore dell'avversario, abbiamo giocato una partita alla pari, quindi sono soddisfatto della prestazione di ognuno.
1: Yani kim olacaktı sahada başka? Bence Can Uzun'u çok fazla görmediniz. Can Uzun müthiş bir maç oynadı. Genç bir futbolcu olmasına rağmen şimdi A milli takımda performansını göstermeye başladı ve rakibin değerine göre düşündüğümüzde açıkçası eşit bir maç oynadığımızı söyleyebilirim o rakibin değerlerine göre. O yüzden hepsinden memnun kaldım. Gerçekten iyi mücadele verdi bizim takımımız. Sadece dediğim gibi istediğimiz sonucu alamadık.
2: Manière globale sur l'équipe qui a été très très très très bonne en fait.
4: Fransız basınından soru var mı?
2: Est-ce qu'on a des questions de la presse française?
4: Tamam. İsmail Bey, Buyurun. Bir son soru alacağız.
6: İsmailer, Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Son Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmadan sonra milli takım üstüne katmış. Fakat bir türlü gol atamadık. Yani Fransızları ezdik diyebilirim. Ama gol pozisyonlarında finale giden vuruşları yapamadık. Sizce eksik olan nedir?
0: Bir gol.
1: Gol eksikti. Yani golümüz lazımdı.
0: Grazie, iyi akşamlar.
1: Teşekkürler.
7: Evet, Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bugün maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınına da görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın demek istiyorum.
8: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Kim ne dedi?
10: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimizle evet. Beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
11: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giyinmiş.
10: Evet, öyle olmuş ama. Gerçek bir ekipte hocam böyle olur tabii.
11: İki siyah, iki lacivert.
10: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
11: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
12: Hoş bulduk hocam.
11: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi.
13: Perde arkası,
11: perde önü neyse. Beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz
13: teşekkür ederiz.
12: Davetiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Hı hı. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak
11: evet.
12: Buraya geliyoruz.
11: Çok
12: gerçekten
11: güzel
12: bizim şey. İçin unutulmaz bir hatıra.
14: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni bunu güçlemek hocam. Yani,
11: güzel.
12: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Hmm. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda. Ders almam, ders veririm demiştiniz. Evet. Hoca da bundan sonra konuk olmaz, konuk eder yazmış. Ermanların emrelerin
11: güzel.
12: Konuk olduğu programı.
11: Evet, güzel. Güzel demiş.
12: Evet.
13: Hocam. Efendim? Hala çok yakışıklısınız.
11: Estağfurullah.
13: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımız hoş geldiniz.
11: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum.
12: Evet.
11: Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklifi almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor. Çok şükür.

0: Böyle arkadaşlarım, dostlarım böyle iyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
1: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde
2: hangisi ama?
1: Real Sociedad.
2: San Sebastian'da.
1: San Sebastian.
2: Çünkü benim kısmım çünkü buradaki.
1: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam da vesile oldu sağ olsun. Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da, Telegol'de hoca eleştirildi. Ama biraz böyle yani
3: sert
1: eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Ben dedim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedi. Sonra bir baktım hoca elinde düdükle bere şöyle şeyi de kapalı. Yanımdakiler gidiyor. Niye gidiyorsunuz dedim. Hoca geliyor dediler böyle. Hoca böyle yaptı. Tek mi geldin dedi. Programı niye getirmedin dedi. Beraber getirseydin. Selam söyle arkadaşlara dedi. Baştan sonra konuşalım dedi. Ama böyle kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada.
0: Adam olayım ben. Nezaket sahibiyim.
1: Tabii.
0: Allah
2: Allah. Tabii ki.
0: Allah Allah.
1: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
0: Evet. Evet.
1: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor musunuz o yolculukta?
0: Ya.
1: Hasan Şaş bayılmıştı galiba. Kafasını falan çarptı
0: evet,
1: böyle.
0: Evet, çok korkardı o uçaktan. Evet.
1: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz. Gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde. Hoca döndü.
0: Sakin.
1: Tabii herkes böyle ama herkes çok hocam çok
0: birkaç kişiydim siz varsınız diye böyle oldu.
1: Hocam çok sıkıntı
0: birkaç basın mensubunu.
1: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir
2: böyle bir 2002'de yolculuk. Olmuş.
1: Bir de
0: Çek maçına iner.
1: Evet evet. Bir de bu Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı.
0: Ya o Turgay abi de vardı rahmetli.
1: Evet
0: Turgay
1: evet Allah rahmet eylesin.
0: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
1: Rahmetli Gökmen abi falan
0: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimizi yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride. Böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak. Çünkü çok kapalı bir hava vardı. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı. Ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş, ölmüşüz.
1: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın araçları
0: ölmüşüz, var. Gitmişiz yani. Sonra tekrardan dirildik yani.
1: Hocam
0: öyle
1: ben,
0: bir haberler tabii. Ki böyle bir şey.
1: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü. Evet. O uçuşta ben eşimi buldum.
0: Evet.
1: Eşim Gülşen'i buldum. Evet. Hocam da esir olmuş yani. Sağ olsun. O uçuş. Ben hiç zaten düşman falan filan hiç...
3: Farkında değilsin sen.
1: Farkında değilim.
0: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
1: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın maçı ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki hocam dedim ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim evlenirsen geleceğim dedi. Nişan da takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
0: Allah mesul etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
1: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Fulya Avusturya koydu. Kampındaydınız. Avusturya
0: eşitlemeye çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani Fulya'yı da yani yükseltelim çok da olmaz.
1: Ben size mesaj attım. Hocam dedim kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle yani hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten de iyi ki de Fulya olmuş.
0: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu Fulya oldu.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Bu sevginizi bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar sağ olsun hocam. Eşlerinize de.
1: Ya hocam bu çok önemli ama siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım, nikahınıza da geleceğim dediniz.
0: Evet.
1: Çıktınız, geldiniz. Yani

0: Bu çok önemli. Bunlar ya. Bu bizler hayatta, için çok çok değerli bir şey
1: bunlar
0: hocam.
1: Bunlar hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum bugün de. Bir ikincisi de söz verdiğim bir şeyi yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika, bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır Fiorentina'da da her yerde. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi, 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor. Evlilik çok kolay değil. Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
2: Maşallah.
1: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
2: Doğru doğru hocam, kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde yani burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş? Neden sormayın sorulabilecek en iyi yer şu
0: anda. Ama gitmeyin hocam, ne olur.
2: Bütün o gece tabii eskiden... Yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam.
1: Evet
2: yani.
1: Evet.
2: Orada Real Sociedad maçı.
1: Ben ama orada söyleyemedim amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında benim...
0: Araya bıraktı hocam.
1: Ben esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa yapıldığını, hata olduğunu... Sen ısrarla Tamaş'ta Tamaş. Çünkü Tamaş'ın hatasından bir gol yedik.
2: İkinci ama dakika. Nihat bir bacak arasıyla geçti. Evet, Kovacevic atmıştı.
1: Soldan bacak arasıyla geçti. Aynen. Evet. Yani oradan sonra olan, çünkü soldan geçiş var, gidiş var. Başka kimsenin önüne çıkmaması var. Kademe yok. Var oğlu var ama Tamaş. Ben de artık ya yeter Tamaş, Tamaş, Tamaş. Ondan sonra... düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor, düşün yani.
2: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
1: Sonra işte... Tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı. Tabii bunlar
0: iki oldu.
1: Bunlar yanlış.
0: Araya bırak.
1: Bunlar yanlış. Ya oluyor işte canlı yayınlarda bazen.
2: Hocamın yalnız şimdi bunu ilk kez belki de söylüyorum. O yayını terk etmesinden sonra futbol medyasında ne kadar çok sevildiğini burayı tırnak tırnakla beraber söylüyorum, tırnak içinde. Çünkü herkes neticede Fatih Hoca'nın o yayını terk etmesinden sonra benim sizinle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylememi bekledi. Yani çok kolay alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ve ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim ve söylediğim sadece şuydu. Hocamın mağlup olunan bir maçtan sonraki reaksiyonu, o esnadaki o tepkisi benim için doğaldır. Bundan sonraki süreçte de beraber yayınlarımız olacaktır. Ben bunu son derece normal karşılıyorum diye. Ve nitekim öyle oldu. Gerçekten hani sonrasında...
1: Ya bunlar olur.
2: Olur.
1: Senin de iyi zamanın olmayabilir. Benim de biz neleri tödör ettik. Büyük kulüplerde dikkat edeceğin önemli şey krizdir. Çünkü kriz hiç bitmez. Tamaş biter, başka bir şey başlar. Ne bileyim işte. Bir maç mağlup olursun, o başlar. Bir maç kazanırsın, o biraz yaparken yönetimden bir şey olur. Yani büyük kulüplerde kriz hiç bitmez.
3: Yaşadığınız en büyük kriz neydi peki hocam? Şimdi kriz deyince aklıma geldi.
1: Valla birçok kriz yaşadık. Mesela bence Albert Riera, Melo büyük bir krizdi. Evet. Ama oradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Antrenman saat 11'de. Hadise saat aşağı yukarı 1'e doğru.
0: Haber alamıyorsunuz.
1: Ertesi gün saat 11'de antrenman, 10.30'da. 24 saat hiçbir yere bir şey çıkmadı.
2: Evet doğru. Çıkmadı evet.
1: Hem de ne kavga yani. İşte dikiş atılmış, dikiş atılmış falan filan, ortalık kan revan yani. İki, olağanüstü bir kriz. Allah kimsenin başına vermesin. Lisasız. İki insan öldü. Zaten hatırlayın, biz çoktan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırdık. İki tane Juventus maçını terörden
0: evet.
1: Dışarıda oynadık.
2: Dortmund tabii.
1: Zamanında da oynamadık birini. Birini de Dortmund'da oynadık. Ama yani bizim oradaki derdimiz bizi eleyecekler. Bizi cezayla dışarı atacaklar. Çünkü dosyamız kabarık. Lis olayla. Bir de iki insan ölmüş. Ben orada verdiğim beyanatı biliyorsunuz. Keşke bu iki insan ölmeseydi de biz maçı kaybetseydik. İnsan hayatı her şeyden önemlidir diye. Allah'tan oradaki 3-4 tane sağlıklı ve sağduyulu yazar bunları işaret etti. Çünkü orada Türklere eza çektirmeye başladılar, dükkanları yağmalamaya başladılar. Sadece Türk değil yani, Müslüman kim varsa hepsini. Ben buradan tek gittim, bunların hiçbiri kolay değil.
0: Otobüsün önüne geçip neler yaptılar hocam, hatırlasanıza.
1: Tabii.
3: Ben destek olayım size hocam. Ben de muhabir olarak biz de Leeds'e uçmuştuk beraber. Mesela otele girdiğimizde güvenlik görevlileri vardı otelin kapısında, polisler. Hani bir dışarı çıkacağız, yemek yiyelim dedik. Güvenliğinizi biz garanti edemeyiz dedim. Çünkü burada şu anda Galatasaray kafilesinin basın mensuplarının geldiği biliniyor. Biz güvenliğinizi garanti edemeyiz. Tavsiyemiz otelden dışarı çıkmamanızdır demişlerdi.
1: Ben orada o 40 bin kişinin içinden filmli bir araba tek gittiğimde Murat'la oradan geçtim ikimiz. Evet. Ya işlerinden oradan geçiyoruz. Bunlar krizdi çünkü ben İngiltere'yi iyi bildiğimi ifade ettim. Hep İngiliz antrenörle çalıştım. Çoğu zaman da İngiltere'de buldum. İngiltere futbolunu da iyi bilirim diye söyledim her zaman. O gün orada da söyledim. Nasıl kaybettiğinizi anlayamazsınız. Benim bütün korkum oradandı. 2-0'la gitmemize rağmen. Korkum değil de çekincem diyelim. Onun için ben tek gittim. Bakın bize ceza ver. Yine ceza verdiler biliyorsun. Takımla beraber 80 kişi. Ya takım zaten 50 kişi. Onda yönetimim var 15. Yani zaten sesin soluğun yok. Şimdi buradan o günkü herkese sonsuz teşekkür ederim. Özel timi rica ettim. Verdiler onlar bize. Hep ben bunları oyunculara psikolojik olarak size bir şey olmayacak duygusu için. Bak ben tek gittim. Bunun duygusu için çalıştım. Allah'a şükür orada hiç kolay bir maç oynamadık arkadaşlar. Ve hak ettiğimiz bir şeyi alamayabilirdik. Yani o büyük bir krizdi. Yani bunların ayarına gelmese de bir sürü kriz hep olmuştur. Ne bileyim ekonomik kriz oluyor işte. Mesela bazen oyuncular hocam biz işte çıkmak istemiyoruz antrenmana. Çünkü bize şöyle böyle bunları önlemek krizdir. Yakışmaz deyip kefil olmak veya işte arada durmak, doğru şeyler söylemek. Büyük kulüpte bitmez kriz. Bizim ülkemizde.
2: Dışarıda peki hocam, yani benzer şeyler hiç yaşadınız mı?
1: Yok.
2: Yani o az önce son vurguladığınız konuyla ilgili. Çünkü Türkiye'de teknik direktörler sadece saha içine değil, aynı zamanda belki bazen başkanın, bazen yöneticinin, bazen başka bir profesyonelin işini de yapmak zorunda kalıyor farklı sebeplerle.
1: Ama bu Ersin, ben ve benim gibiler için.
2: Doğru, haklısınız.
1: Anlatabildim mi? Normalde teknik adam işine bakar. Parayla pulla, biz oralı olduğumuz için tatsızlık olmasın diye uğraşıyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı imzalayacaksın. Tüm profesyoneller alacağım yoktur, imzalamak zorunda. Niye çıktı bu kural? UEFA'da dosyalar birikti. Herkesin alacak dosyası birikti. En fazla dosya da Türkiye'nindi. En fazla dosya. Şimdi bu profesyoneller diyorum, sadece futbolcular değil, herkes.
3: Kulüp çalışanları tabii. Dahil.
1: Bunlar bazen kötü bir durumda oluyorsunuz. Nasıl olacak yani? Şimdi biz o kulüplü olduğumuz için bu kulübümüz için avantaj. Bizim de yani bir şey iyi gitmeyecekse uzaktan bakıp hayır demek veya beni ilgilendirmez demek bizim tavrımız da değil, tarzımız da değil. Avrupa'da öyle bir şey yok. Nitekim futbol oraya doğru gidiyor. Futbol şuraya gidecek. Şimdi sportif direktörler revaçta dünyada. Hatta gerekirse transfer ediyorlar. Dünyadaki yönetim algısı olmadığı için, hatta mevcudiyeti de olmadığı için, yani sahibi, CEO'su, sportif direktör. O ikisi isterse o antrenörü alır, isterse o futbolcuyu alır, isterse bunu satar. Ama o iki kişi akıl, futbol aklı ona sahibi teslim etmiş.
2: Doğru model bu mu peki sizce?
1: Dünyada aşağı yukarı 40-50 seneye vardı.
2: Yani Türkiye'de uygulanabilir mi?
1: Bence bu gidişat buraya doğru gidecek.
2: Peki Fatih Şimdi Terim burada, böyle bir sportif direktörle çalışır mı?
1: Elbette tabii ki şeyler eğer nedir o?
2: Şartlar.
1: Hayır, bütün kurallar konmuşsa sorun yok. İşte Milan, işte Fiorentina, Giancarlo Antonioni, ben başkan.
2: Peki Fatih?
1: Milan, Galliani, Braida, Aria de Braida, ben. Berlusconi sahibi başbakan. Panathinaikos, evet. Sportif direktör.

0: sahibi. Anlatabildim mi? Yani şimdi orada tabii Türkiye'deki korku anladığım kadarıyla şu. Ya biz kulübümüzü ekonomik olarak iyi etmek için bir yere verirken kulüp değerlerini bize, kulüp değerlerine kimse dokunabilir mi? Kulüp değerlerini alacak para var mı? Alacak bir zengin var mı kulüp değerlerini asla?
1: Tabii.
0: Ama işin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
2: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz. Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
0: Ya olabilir.
2: Bence olmalıdır.
0: Olabilir. Ben de onu söylüyorum. Yani ben bir günde diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim. Bugün diyeceğim. Yarın diyeceğim. Üç gün sonra diyeceğim. Diyeceğim. Görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve dağıtım
2: görev tanımı,
0: görev tanımları. Yoksa
2: göstermelik olursa yani, diyorsanız değil mi hocam?
0: Yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok. Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben olanı soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenör ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor. Adamı yedek bırakıyor. Adamı oynatıyor. Antrenmanlarla, ekibiyle. Bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi. O birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani özellikle İtalya'da yok böyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şey dedi.
1: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz ben bir tanesini hatırlıyorum. Siz unuttunuz galiba.
0: Yok ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
1: Bunu
0: orada
1: hatırlamanız
0: bıraktım.
1: Lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal.
0: Bilmem mi ya?
1: Barcelona.
0: Ben varım commentator ha.
1: Yanımdasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan, mobilya mağazası
0: şimdi
1: varmış diye söylemem.
0: Şöyle olmadı mı o ya?
1: Efendim?
0: Hatırladım. Sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu. Evet, sen hocam. Dedin ki hocam bunun babasının mobilyacı olduğunu.
1: Siz kibar söylüyorsunuz hocam. Ben söyleyeyim. Gole giderken gole giderken Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası, kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam bak. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum.
0: Hayır ya, yani, şimdi,
1: ben bilmiyorum dedi.
0: Ya gole giderken mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
1: Bilmiyorum
0: yani. Bilmiyorum. Ya ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum ne alakası
1: hoca
0: var bilmiyorum.
1: Hoca oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka mobilya
0: şimdi bu mağazası? Arada pozisyon da derinleşiyor mu yani?
1: Ne gol oldu?
0: Pozisyonuna doğru gidiyor. Yüzeye bu da çabuk.
1: Hayır ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz hocam derim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince ama orada bir hani hocanın bir şeyi var. Bilmiyorum dedi. Yani ne alaka der gibi. Ben diyorum ki Brezilya'da mobilya mağazası varmış. Eto'o ve gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
0: Evet.
1: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
0: Sendeki.
1: Bendeki.
0: Ben hiç elektronik sigara içmedim de onun için.
1: Bendeki. Yo bendeki.
0: Ben harbi içtim.
1: Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı. Sesin dedi. Yani bu da. Ya yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
0: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım. Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa Üçüncülüğünden döndük. Bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde. Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim. Sabah uçağıyla geldim. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru yine hava güzel böyle kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi, o nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi, merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi, hani ne oluyor, ne bitiyor. Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim, ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü. Ben yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var, bununla mı başa çıkalım?
3: Of güzel.
0: Ben daha doğru olmadım şu vasiyette. Ben de böyle aldım bunların hepsini, getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
1: Ciddi misiniz hocam ya?
0: Geçti aşağı yukarı 18 sene, 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi, yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
2: Kokular.
0: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya. O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
1: Deminki Paris finaliydi. Arsenal, Barcelona.
2: Başka bomba var mı?
1: 2005'te daha büyüğü var. Var, var. Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı. Karton kahve, hocaya sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var yani. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı aşağıda, protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Üstüme. Bacaklarının daha arasına sıcak döktüm.
2: Yandınız hocam ya.
1: Yandı. Luis Garcia saha içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
0: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
1: Bu ne işi? Hocam, ne ki Allah aşkına. Hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
0: Buyur.
1: Siz maç sırası ben, çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağa. İçmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı, elimi sokamadım aslında yani.
0: Anlaştık.
1: O nasıl buraya düşerdi, nasıl dökülürdü? Hoca, yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir? Böyle araya bırakmak böyle. Evet. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, ama istediğini al. Evet. Nereye giderse ya bundan denize çok, gönder.
0: Ondan çok daha ağır yangınlar görmedik
2: hocam,
0: mi gördük?
2: Fobiniz var mı hiç hocam?
0: Yok.
2: Hiç çok. Yok.
0: Şey vardır benim, asansör.
2: O kadar.
0: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi, rahmetli babamın evinde 7. kattalardı asansör.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç binmezdim. 7 kat çıkar, 7 kat inerdim.
1: Hocam kedi köpek besler misiniz?
0: Var, köpeğimiz var tabii.
1: Özellikle sever misiniz hayvanları?
0: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar, ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
2: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi 2 seneden beridir sizinle özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program. Evet. 2 sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin, eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler. Evet. Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?
0: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o? Dijital. Bir miras, dijital.
2: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye. Yok, dediniz ya. Yani onu diyorum.
0: O gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendi ben başka bir şey diye onun için.
2: Yani teknik direktör olarak siz devam etmek istiyorsunuz ya.
0: Yok açıyorum. Evet.
2: Hangi teklifler açıyorum hocam?
0: Her türlü teklifi açıyorum. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü. Evet. Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettin, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
1: Allah Allah.
0: Bodrum'dayız.
1: 17 Mayıs.
2: 17 Mayıs, evet.
0: 3 kişi, 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı çekmeye çalışıyoruz. Çabuk çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran, yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya Bodrum Türkbükü. O geçerken tekneyle, şeyle, bu kayak yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım. Geldi dedim ki ya şuradan bir ip ver de şuna bağlayalım. Şunu çek biraz. Tabii hocam dedi. Ben de iskeleden onun şeyini atladım, teknesini. Aman hocam dedi, siz elinizi dikkat edin dedi. Çünkü gazı veriyor ya. Ben bir iki unuttum. Üçüncüde bu gazı verirken benim parmak havada.
1: Of.
0: Ya bir denizin üstü bu kadar çabuk kıpkırmızı olamaz. Dedim parmağım koptu.
2: Bu sakinlikte mi hocam?
0: Bu sakinlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın, hocam ne oluyor diye buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz ölebiliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sar hoca dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sudan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
1: Ben şimdi bayılacağım zaten.
0: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. Derken buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. Sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık ocağına. Sağlık ocağına da güzel olması için elimden gelen ben de yardım yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek istedim. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle böyle hoca dedi Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun aslan gibi. Geldi. Biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz. Geldik. Tabii beni karşılayanlar özel uçakların orada Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım. İşte Lütfü bilmem o bu. Genel sekreter. Ben Müfit Hoca dedim tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz. Pat düştü Müfit Hoca. Benzem kan tutarmış. Neyse. Bu ara Mahmut Bey aradı. Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar. Dedi hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklımda olsun dedi. Ben de bıraktım orada. Bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar. Baktınız olmadı. Koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bilmem falan. Bir moral verdik. 2,5 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
1: Allah bir daha yaşatmasın.
0: Hiçbir şeyim yok. Ama yani New York uzak tabii 10.000 kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim haberimiz. Fullerle buze orada. Düşünün mü? Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok parmağı koptu yok filan sen sakın. Biliyorum biliyorum aman dedi tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Fulala şey Buse New York. Dedim kızım şimdi abartırlar bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa tamam babacığım dedi hemen bilet ayırtmış. Bir şey ver babamın demiş. Açmaz yoksa. İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani
2: büyük
0: kopuyor.
2: Geçmiş olsun
0: kopuyor.
2: Hocam tekrar. Tamam.
1: Geçmiş olsun evet. Tekrar. Evet.
2: Yayınlardan konu açılmışken artık siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
0: Evet, çok güzel. Siz de teklif bekleyin.
2: Artık davet sizden bize geldi hocam zaten. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
0: Evet.
2: İki, yorumları okuyor musunuz?
0: Evet.
2: Üç, Eray'ı buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi, kaç izlendik, abonemiz ne oldu, işte like'ımız iyi mi, yani tam YouTube jargonuyla soruyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz gerçekten merak ediyorum.
0: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani...

0: Şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittim diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
1: Evet.

0: Oğul hocam, ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size ayna olayım. İzleyicilerinizin aynası olayım.
1: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray başkan ol.
0: Milli takım hoca ol.
1: Oradan
0: Federasyon
1: başlayayım
0: başkanı.
1: ben.
0: Tamam hocam.
1: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. Orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz. Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş. Daha evvel benim oyuncum olmuş, sonra da meslektaşım olmuş bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum. O bir tarafa gelince.
0: Öbür tarafa gelmeden
1: Peki.
0: Galatasaray'la ilgili ilintili bir soru sorabilir
1: Peki.
0: miyim hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz yaşadık ama hep şu mesajı veriyorsunuz. Krizler olur, insan düşer ama
1: Evet.
0: önemli olan nasıl ayağa kalktığınız.
1: Doğrudur.
0: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun çok
1: Eyvallah.
0: net
1: Eyvallah.
0: örneklerinden biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı, sonra geldi şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda tesadüf programın çekimi de ona denk geldi. Ağır bir 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri
1: Ya
0: olarak.
1: bunu bir öğreti olarak kabul edecekler. Buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
0: Olur.
1: Evet.
0: Hem de sizin rekorunuz kırılır hocam.
1: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur.
0: Peki.
1: Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor, ne 2026'da onların kırdığı rekor, onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın buna bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
2: Çok özür dilerim, çok özür
1: Buyurun.
2: dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında
1: Bu ömür boyu.
2: Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa. Bu hatta sadece teknik rektörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
1: Nasıl
2: Terim
1: baktığımı
2: başkan olsun
1: anlattım.
2: diye.
1: Nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
2: Tabii.
1: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. onu anlatmaya çalışıyorum.

0: Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
1: Evet.
0: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir. Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam, hatta cevap dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
2: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam. Ne olursunuz? Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela hiç Okan Hoca veya Hamza Hoca ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela Nebil ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun. Şu konuda yardımcı olun. Ne tavsiye edersiniz diye böyle
0: Şimdi
2: bir şey oldu mu hiç?
0: oraya şöyle cevap verilir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin?
2: Tabii ki
0: Bilemezsin.
2: hayır.
0: Benden hiç duydunuz mu?
2: Hayır. Hiçbir zaman.
0: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim ne istediyse yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
1: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
0: Evet.
1: Orası
0: Şimdi işin
1: eksik
0: o
1: kaldı.
0: tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? Biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde? Öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var, yaptığımız doğrumuz var. Kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
2: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum. Yani
0: Bunu çok kişi
2: ben
0: söylüyor.
2: şöyle mesela
0: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
2: kimse
0: Evet.
2: üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı, daha faydalı olacağınızı düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin, Rummenigge modeli gibi. Yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
0: Arkadaşlar ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
3: Doğru.
0: Siz bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Bu restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor? Bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
2: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı, Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu, ya Dünya Kupası şampiyonluğu, ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım ama hoşuma giderek şaşırırım. Benim, biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
0: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemler de gördünüz neler yaptığımızı.
1: Yetkileri çok genişti o zaman. Evet.
0: Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
2: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce milli takım teknik direktörüyken bir cümle kullandınız. O hala benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa bizim futbolumuz o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk.
0: Evet.
2: Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesinde annemizi babamızı çağırıyorlardı okula. Sizin bu cümleniz
0: spor başarılarının burs aldığı dünyada birçok yer var. Bize de topu kesme ve ceza var. Şimdi o gün de dalmışız biz okullara sokmak için. Sporu ve futbolu. Bugün de mesela voleybol takımımızın şampiyonunda diyoruz ki muhteşem bir yayılım oldu Türkiye'ye. Hocam. Şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela
2: hocam,
0: hala
2: siz,
0: okuldan içeri.
2: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum. Evet. İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
0: Şimdiki
2: altyapı bu dediniz.
0: Milli Eğitim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce divanın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunu. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67. 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde. Evet, evet, 313 kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden Düştülerine, Tugaylarından Ergünlerine. Aklınız Abdullah'la. Abdullah'ı ben Ümit Milli Takımı'na oynattım.
1: Evet.
0: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken. Tarihte yok. Amatörden Ümit Milli Takım. Olimpik Milli Takım yok. Oradan çıktı. Sonra A Milli Takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyon da olmaz mı ya? Eski 2. lige biz PTT Ligi diyoruz.
1: Evet.
0: Sonrası 2. lig, 3. lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de, 3'te balda hiçbir oyuncu yok mu?
2: Olmaz mı?
0: Mesela çok şey gidiyorum ben, basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri üçten, biri ikiden.
2: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
0: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
2: Biraz haksızlık olmuyor.
0: Büyük taltifler de alacaklar. Eleştirilecek. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşıyım. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
3: Hocam şimdi bir, belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaray'la yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim, şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
0: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek de bir şey yapmıyor.
3: Ya da hayal ettiğiniz belki.
0: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen bitersin. Hayaller bitmemeli.
4: Bu soruyu biraz geliştirerek. Pardon, bitirmiş
0: miyiz? Estağfurullah, bitti.
4: Pardon. İki maç hakkınız var hocam.

0: birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size.
1: Hmm.
0: Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
1: Çok zor bu ya, bu kadar o, maçın içinde evet, birdenbire.
2: İkinciyi ben tahmin ediyorum
0: hocam,
2: ama.
0: Hocam size de kolay sormayalım ama değil mi?
1: Doğru. Yani belki Real Madrid'in ikinci yarısını.
0: 3-0'ın revanşı 3-2.
1: Evet.
0: Onu diyorsunuz değil mi?
1: Yani yendiğimiz maçın.
0: 5'e gitme ihtimali olan.
1: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
0: Bilbao mı?
1: Bilbao maçı.
2: Evet.
0: Okan Buruk'un en son çamurların içinde büyük üzüntüyle.
1: Şey ya, Burak atamadı.
0: Burak atamadı. Okan Buruk'un da
1: röportajı. Bülent Hoca esas var ya, 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
0: Peki, ben size çok yarım kalacak, çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için o maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
1: O maç işte Real Madrid.
0: Hazzı mı? Öyle mi?
1: Evet. Ha. İkinci yarıdaki haz.
0: Özür dilerim.
1: O futbol, o sonuç.
0: Tamam.
1: Yani
2: 4 oluyordu aslında.
0: Yok, 4-5'e değil.
1: Oldu da.
0: Statta 5-5-5 diye bağırılıyordu. Pardon, ben yanlış yaptım.
2: Hocam.
0: Teşekkür ederim.
2: Şeyde peki, milli takımda hocam?
1: Milli takımda ben Almanya'ya çok
2: değil
1: üzüldüm.
2: Mi? Evet.
1: Almanya.
2: Tabii. En yani iyi oynadığımız maçta
1: eksik oynadığımız tabii diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikalığı atarsan son dakikalarda yiyebilirsin.
2: Filip
1: buna da evet, dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde, bu yine soruldu. Antrenman bitti. Maçtan önceki son idman, sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık. Ya. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden, bütün kulübe alkışlayarak bizi.
2: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
1: Niye?
2: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama
0: hiç maçtan golü göremediniz değil mi?
2: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
1: Ha.
2: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda? Ne biz İsviçre şey, maçında.
1: Ha, ha.
2: Ondan sonra Hırvat'ın golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedik ki ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçını da göremedik biz. Semih'in attığı golü de göremedik.
1: Keşke.
2: Hepimiz koşturuyoruz dışarıya.
0: İşte
1: keşke dışarı çıksaydınız.
0: Evet. Lam atacağına biz atacakmışız demek ki.
1: Sen Gültekin, Rıdvan.
2: Evet.
1: Ben bu üçlüyü bir düşünüyorum.
2: Sorumuzu biz izliyormuşum.
1: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
0: Evet.
2: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
1: Erken çıktık zaten.
2: Evet.
0: Metin Hoca'nın kart hikayesi gibi oldu bu.
1: Evet.
0: Akreditasyon kartı evet, değil mi hocam?
3: Evet. Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Atletik Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
1: Ya.
3: Siz Bilbao'da, Atletik Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
1: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
3: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Bir Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus-Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Evet. Del Piero'nun elinde radyo, dev ekrana maçı verdiler. Del Alpi'de, Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. Bir böyle statta böyle bir şey, hani bitsin.
1: Uğultu
3: acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte tabii, Zidane'lar, Trezeguet'ler falan. Hocam maç bitti. Maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA Kupası falan yok. Galatasaray Atletik Bilbao ile elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
1: Evet. Berabere kalsa.
3: Berabere kalsa. Tabii. İnanılmaz bir şeydi
2: Taksim'de
3: yani.
2: Bekliyoruz.
1: 44'te yedik golü. 45'te yedik. Evet.
3: Gelmezdim. Juventus'un.
1: Sen yapmaya hazırladın. Gelmezdim.
2: Sizi diyor ya. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
1: Yayıncı kuruluş siz değil miydin?
2: Efendim?
1: Yayıncı kuruluş kimdi?
2: Biziz. Ben Taksim'de bekliyorum. Maç yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Yani, herkes
1: Taksim'e gelmez.
2: Onun coşkusunu yaşayacak.
1: Hocam, Taksim'e Juventus'un... biz şampiyonluktan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyonu olunca.
3: Amoroso'lar, Tudor'lar, Del Piero'lar.
1: Ya, ne diyor Zidane'lar ya. Zidane'lar, ne diyorsun sen? Müthiş bir takım.
3: Rezegeler, Peruzzi'ler.
1: Ya burada
3: inanılmaz. Edward Davis'ler.
1: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7:30. Haber gelince arkadaşlar bir dakika dedik. UEFA'dan gelen habere göre yarın maçı oynayamıyoruz. Herkes evine gider.
3: Evet.
1: Hani gazozu açarsın fıs eder ya.
3: Evet.
1: Herkes fıs oldu. O gün devam etse çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. Ve o gün hocam, oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak. Herkes bastırılmış. Psikolojik olarak memnun olmuş ki buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
3: Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki, Delle Alpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlatıyordu. Oradaki hocam o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz. Galatasaray maçı veriliyor. Maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte... Acayip bir yük. Kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
1: Çünkü gol atsak biz gidiyoruz.
3: Tabii son düdükte hocam.
1: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Evet. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
2: O son biz yedek kulübesi.
1: Efendim?
2: Yedek kulübesi herkes kafayı vuruyor. Evet.
3: Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tabii. Mesela bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
1: O eski bizim yani. Hallerimiz.
3: Evet.
1: Eski. Bravo. Değil mi? O eski bizim hallerimiz.
3: Ve Juventus yaşadı bunu.
1: Yani biz yenilmedik Juventus'a. Ne orada ne burada. Rosenborg'a orada aynı skorla, burada aynı skorla yendik. Ondan sonra Atletico Bilbao'ya yendik. Orada beraberlik bize yetiyordu avantaj olarak. Statü. Bir de iki bizim zamanımızda iki takım çıkmıyor. Tek çıkıyor.
3: Tek takım tabii. Tek
1: 2-2 çıkıyor. Evet. En iyi iki ikincilerde de üçüncü olduk. Avantajımız da fena olmamasına rağmen.
2: Hocam o zamanlar şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir altı oynanıyor. Sonra ilk iki tekrar yoluna devam ederken yine bir altılı oynanıyor. Aslında maç trafiğine bakıldığında şu anki statüye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maç oynuyorsunuz.
1: Öbür yani tarafta, telafi edilebilir.
2: Telafi edilebilir bir durum var yani.
1: Tabii.
2: Mesela o dönemki Şampiyonlar Ligi, bu dönemki Şampiyonlar Ligi ve bu maç trafiğiyle ilgili olarak düşünceniz nedir? Bence, o mu iyiydi, bu mu iyiydi daha iyi? Burada mı oynamayı?
1: Kesinlikle bu daha iyi. Değişik takımlarla oynuyorsun, değişik yerlerde. Ve her an tekrardan kotarma şansın var. Maç sayısı fazla olduğu için, her türlü takımla da oynadığın için, onlar da birbirleriyle oynadığı için bu sana bir avantaj temin etmiyor belki ama şansını devam ettiriyor.
2: Son maça kadar
1: burada
2: sürüyor.
1: Bir tane kendi sahanda yenilip bir de rakip sahada yenildin mi neredeyse
2: tabii.
1: Çıkma ihtimali yok. Tek takım çıkıyor evet. Çünkü.
2: Son yani. Maçta bir de sıranı belirleyebiliyorsun aynı zamanda. Tabii. Rakibini bile belirleyebiliyorsun yani.
1: Evet.
4: Şuna da neden oldu galiba hocam. Zaten gol sayısında ciddi bir artış var bu yeni formatta.
1: Hı-hı.
4: Şimdi grupta beraberliklerle bir yere taşıyabiliyordunuz iddianızı. Ama burada bir bilinmezsin, bir bilinmez olduğu için.
1: Tabii.
4: Yani 8 maçın sonunda nerede olacağınızı kestiremiyorsunuz. Galibiyet sayısı, galibiyeti oynayan takımların sayısı arttı. Bu da golle
1: yansıdı. Juventus'un 8 puan yapma sebebi 5 beraberlik 1 galibiyet.
2: Evet.
1: O çıkıyor, ben çıkamıyorum. 8-8'den çıkamıyoruz.
3: Evet.
1: O zamanlar 8 puan falan çok hayal değildi. İyi hatırlayalım. O yüzden bu formatta gol de arttı.
2: Evet, gol arttı.
1: Gol de arttı.
2: Beraberlik hesabı yapmıyor takımlar artık.
1: Hayır.
2: Ben çıkayım kazanayım 3 puanımı alayım sonra ne olacak belli
1: sonra
2: olmaz diyor.
1: O beraberlik hesapları... Biraz daha geçince hani birkaç galibiyetten sonra.
2: Şimdi mesela işte kendini zor belki hani kötü başlıyor lige. Sonrasında kendini 24'ün içerisine zor atıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyor.
1: Paris
2: ya da birinci Liverpool bir anda elenebiliyor. Paris Saint Germain kez aynı şekilde. Tabii.
4: Son maçta 22. Olup Şampiyonlar Ligi'ni.
2: Şu anda size göre

0: Niye en çok beğendiğiniz takım hangisi hocam? Avrupa'da?
1: Şu anda Barcelona iyi gidiyor. Ondan sonra Real Madrid zaten. İtalyan takımlarında bir hafif iniş görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet. Arsenal her şeye rağmen mağlup ligde ama iyi bir takım. Bayern hiç istifini bozmadan diyelim aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da biraz Ajax ve diğer ekiplerde bir düşüş var. Paris Saint-Germain zaten şampiyon ve koruduğu gibi bir iki de
2: bayağı
1: takviye yaptı. Belçika'dan bir şey yok. İngiltere'den 5-6 takım var ama yani hepsi de bence söz sahibi olabilecek. Yani Aston Villa dahil. İspanya, Atletico Madrid oranın gediklisi.
0: Son derbiyi de kazandılar.
1: Evet biliyorum. Şeyi yendiler Real Madrid'i. Ben mesela çok hoşuma giden bir şey nedir biliyor musun? Hep söylediğim. Burada hep bulunalım. Trabzon yani oradan enteresan şeyler yapabilir. Beşiktaş, Trabzon, UEFA ve konferansta ben oradan da bir şeyler bekliyorum açıkçası.
0: Bir şeyden kastınız ne hocam? Yani bunu
1: yani iyi bir gidişat bekliyorum. Yukarılara doğru tırmanma bekliyorum. Avrupa'da başarılı olabilirler. Onu gösterdiler demek istiyorum.
0: Yok şeyde yani bir yarı final beklentiniz, bir kupa beklentiniz mi?
1: Var tabii ya. Var. Benim her zaman
0: gelir mi Türkiye sizden sonra
1: niye
0: bir daha?
1: Niye gelmesin ya? Niye gelmesin?
3: İnşallah.
1: Gelmeli zaten. Yani bugün orada ben güzel işler olacağını düşünüyorum. Yani bana elemeler iyi sinyaller verdi. Değil mi? Beşiktaş'ın, evet, Fenerbahçe'nin evet. İyi sinyaller verdi.
2: İşte Marsilya'yı da yenerek başladı. Çok da iyi oynayarak.
1: Onu evet. Diyorum işte. Aynen. Beşiktaş'ın da Marsilya'sı. Hem Beşiktaş hem Fener gayet.
2: Evet.
1: Ve oradaki çok kadrodan da iyi kadrolar.
3: Hocam Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Şöyle bir şey var. Siz sevmezsiniz böyle. Onun için sizden bir cevap rica ediyorum. Marsilya eski Marsilya değil. O bu bilmem ne değil. Şu değil. Yani galibiyetleri küçümseme gibi bir ya, hastalığımız var bizim.
1: Yani bir sonraki ön alma hastalığımız devam ediyor. Marsilya bayağı da Marsilya. Marsilya eski Marsilya olmuyor ama galibiyet yeni galibiyet. Ya, oraya bakalım.
3: Güzel.
1: Dolayısıyla çok da iyi oynadı Beşiktaş. %100 hak etti. Daha da fazla olabilirdi. Ya ne zaman biz Murat diye geldik onu anlamadım ben. Avrupalılar eski halinde değil de biz çok Allah aşkına ya. Yani yıllarca yendiler bizi ya. Bırakın her türlü yenelim ya. Eskisi yenisi filanı yok. Bir ikincisi de emeğe saygı duyalım.
3: Tabii.
1: Hocanın, o çocukların, yönetimin, işte başkanının, taraftarının emeğine, sevincine de ket vurmayalım Allah aşkına. Sevinçlerini de yaşamalarını sağlayalım. Biz mi söyledik kendilerine bu takımla çıksınlar? Beşiktaş onları öyle yaptı. Yani baskıladı.
3: O duruma getirdi.
1: Tabii ki. Yani bir de Marsilya çok iyi bir takım zaten. Bir tane oyuncu gitmeyle iki tane oyuncu gitmeyle bir şey olmaz. Hani bunlar artık bahsedilmiyor. Kendi takımlarımızı, kendi insanlarımızı kötülemeyelim. Mağlubiyette nasıl acı davranıyorsak galibiyette de biraz bonkör davranalım ya. Biraz sevgide de, biraz beğenide de bonkör davranalım Allah aşkına ya. Yapılan güzel şeylerde de bunlar bizim evladımız, bunlarla övünüyoruz diyeceğimiz yerine ya işte o da iyi durumda değil, çok kötüydü veyahut öteki de eski hali yok deyip başarıları, emekleri, galibiyetleri de küçümsememek lazım. Kendi insanımıza da biraz bonkör olalım Allah aşkına.
3: İsmail Hoca'ya da böyle bir haksızlık yapılmıyor mu bu konuda? Yani İsmail Kartal Hoca'ya da. Yani o da sizin meslektaşınız.
1: Ben bunu zaten yani genel olarak söylüyorum. İsmail veya Okan veya bir başkası değil. Genel olarak zaten fikrim benim bu. Ben kimseye bir şey yapılsın istemem. Kimsenin onuruyla oynansın istemem. Kimsenin gururuyla oynansın istemem. Kimsenin kariyeriyle oynansın istemem ki. Rakibim de olsa. Bu konuda rakibim yok. Herkes benden. Yani Alas Maltemen'in de bir mağrurluğu var, bir kibarlığı var, bir şekli şemali var ya. Ben birleşme ne kadar makulsa, mantıklıysa ayrılma da öyle olmalı. Piontek, ilk maçımız Piontek değil mi? Benim.
3: Evet.
1: Daha doğrusu beraber çalışacağız. Neydi o maç? O fikstürde olan bir şey değildi. Danimarka Futbol Federasyonu bizden rica etti.

0: Sepp'in veda maçını adam Türk milli takımında oynadı ve hediyelerle tebrik ederek yolcu etti. Bu çok zor mu ya? İşte yeni geldim ben Fiorentina'dan. En azı benim 25 sene. 50 sene unutmadığı var, 60 sene unutmadığı var. 200 küsür kişi, erkek kadın. Hepsini tek tek sahneye çağırdı. Bunları niye anlatıyorum? Ya insan kıymeti bilelim ya. Beğenmiyorsak da onu da kibarca yapalım yani mümkünse.
1: Tabii.
0: Tabii ki hepimizin hataları var. Bazen hepimiz yükseliyoruz, kaba oluyoruz işte, sinirleniyoruz ama genel olarak bu nedir ya? Kazanırsın eski. Esas bombalar şey değil miydi ya? Biz fixture çektiğimiz zaman Real Madrid çufu sıralanıyor. Diyor ki Real eski Real değil.
1: Evet.
0: Haydi bakalım. Real'in eskisini bana bir anlatsın Allah aşkına. Real eski
2: hangi,
0: Real
2: hangi
0: değil.
2: Eski
0: Real? Ya Real eski olsa ne olur yani? Eski Real olmasa ne olur? Real Madrid bu ya.
2: Tam da bu noktada hocam, bence bir konuda sizin hakkınızın tam teslim edilmediğini düşünüyorum. Sizin kazandığınız kupalar, şampiyonluklar, başarılar daha çok liderliğiniz üzerinden, işte kriz yönetiminiz üzerinden, iletişiminiz üzerinden, kurduğunuz ilişkiler üzerinden anlatıldı ama sahanın içinde verdiğiniz kararlar üzerinden pek anlatılmadı.
0: Doğrudur, olabilir.
2: Ben öyle düşünüyorum.
0: Olabilir, olabilir. İyi bir nokta.
2: Hatta geçen Emre Özcan, Erman Yaşar ve Medya Eğitim programında biraz o UEFA Kupası serüvenine girdiniz.
0: Bana ona ait bir soru sordular.
2: Üçlüden dörtlüye dönüş üzerinden. Ama orada bence çok önemli bir detay var. Chelsea'ye yenildikten sonra Hertha Berlin, Milan, hatta iki Bologna maçında da siz aslında Ahmet Yıldırım'ı stoper oynatıp üç stoperle, yani çok uzun süre planladığınız bir şeyden kısa bir süreliğine vazgeçip tekrar planınıza geri dönmek. Bir geçiş süreci yaşadınız.
0: Evet. Çünkü 5 gollü mağlubiyetin bizde yarattığı hasarı Avrupa'da onarmak istedim. Bunu da ancak söyleyip de işaret ederseniz tekrar yarayı kanatmış olursunuz. Onun için kaydırarak veyahut da pozisyon değiştirerek yapmayı düşündüm. Ahmet bu konuda hem bek hem stoper oynadığı için onu da öyle kullandım. Artı orta sahada gerektiği zaman içeri dışarı çıkararak. Ve işimize de iyi yaradı. Çünkü analizde şöyle bir durumumuz var. O gün Taferel yoktu. Popescu bizi çıkartıyor. Defansın lideri olduğu için onu söylüyorum. Ve biz şöyle duruyoruz. Unutmayalım, çabuk adamlardan geçiş hücumu yemedik.
2: Flo'dan
0: yedik.
2: Hatırlıyorum.
0: Anlayın durumumuzu. Şimdi eğer bir defans top rakipteyken ve rakibe hiçbir baskı yokken tek atta durursa, bence bunun adı aciz ofsaytıdır. Ben oyuncularıma onu söylerim. Yani atsın, elimizi kaldıralım, ofsayt olsun. Böyle bir şey olmaz. Hele uluslararası seviyede hiç olmaz. 1-0'dan sonraki halimiz buydu. Yani adam uzun atabilir, ara topu atabilir, 2'ye 1 yapabilir, pas arası yapabilir. Çünkü hiçbir baskı yok.
1: Evet.
0: Şeyi söylüyorum. Chelsea'li orta saha veya defans oyuncusu. Ama biz buna rağmen tek hatta duruyoruz. Geriden her gelen bizle karşı karşıya. Şimdi o gün böyle bir hata yaptık ve bunu tabii analizde anlattığımız için daha da fazla üstüne gitmek istemedim. O yüzden biraz sanki tedbir alıyormuş gibi. Üçlüyü nasıl bir tedbir düşünüyorsa ki, ben üçlü oynadığım zaman da iki bek tavandadır. Yani 3-2-5 gibi oynardık. Ama onu iyi tedavi ettik, iyi gözlemlemişsin, bravo. İyi tedavi ettik çünkü dörtlüden vazgeçme gibi bir huyum yoktu ama bu da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceğim olmamalı. Futbolda böyle bir şey olmaz. Seni her an her konuma getirir futbol.
2: İlintili bir soru sormak istiyorum hocam. Türkiye'de üçlü savunma oynamak sanki bir
0: suçmuş gibi.
2: Suçmuş gibi, aynen. İşte yakın zamanda Okan Buruk'un bazı denemeleri oldu. Tedesco'nun denemeleri oldu. Jorge Jesus böyle oynadığı için çok eleştirildi. Vitor Pereira. Aklıma gelen yakın zaman örnekleri bunlar. Halbuki Serie A'da, Bundesliga'da özellikle bu üçlü savunmayla oynayan ve bunu şimdi Inter mesela Şampiyonlar Ligi finalleri oynayan ve İtalya Ligi'ni domine eden bir takım. Bunu daha iyi savunma yapmak için oynamıyor aslında. Daha iyi hücum etmek
0: ama
2: için.
0: Ama müthiş oynuyor.
2: Ay, müthiş oynuyor.
0: Diyor herkes.
2: Ha, ama
0: hiç üçlü oynuyor, beşli oynuyor, öyle bir şey yok.
2: Bunu nasıl kıracağız hocam ya bu ülkede?
0: Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Formatın bir şekilde çıkacaksın. Değil mi formata? Yani üçlü oynuyorum, dörtlü oynuyorum, beşli oynuyorum. Teknik adamlara yaşım gereği bir tavsiyede bulunabilirim herhalde, değil mi? Bildiğini yap. Zaten maçtan sonra ne olursa olsun eleştirileceksin. Hiç olmazsa, hiç olmazsa dersin ki bildiğimi yaptım. Şimdi numaraların benim şahsımda hiçbir fonksiyonu yoktur. Oyun içerisinde zaten 4-4-2'ye, 4-3-3'e, 2-4-4'e hepsine dönersin. Bir koşuyla zaten numara değişir. Şimdi üçlüden kasıt şöyle korkuyorlar bence.
2: Üç tane stoper var, çok defansif.
0: İki de bek diyor, beş. Bir de altı numara var, altı ben ileride yalnız kalıyorum. Tam tersi, iki bek, iki açığı içeri atarak görevini alır eder beş. Stoperlerden biri de oyuna zaten girer, altı numarada girer. Sen yine iki kişi karışır, merak etme. Bilemedin en fazla üç kişi kalırsın. Ama şimdi stoperlerin görevleri de değiştiği için artık stoperler topu oyuna sokan, hem de topu oyuna iyi sokan, pas atan, çalım atan, oyuna giren. Çünkü herkes adam kovaladığında kim boş kalacak? Stoperlerden biri. Tek santrafor oynadığı için rakip. Şimdi orada olayı buna vermek, bu payı, yanlış. Oradaki 4-4-2 seni üzmedi. 3-5-2 yanlış değildi.
2: Nasıl 5, oynadığın?
0: Nasıl oynadığın?
1: Bir kimlerle prosedi oynadığın?
0: Evet. Yani nasıl alışkanlıklarını tabii sahada eğer uygulayabiliyorsan orada. Peki şöyle yapıyoruz bazı maçlar. Üçüncü stoperi alıyoruz. Son 5 dakika bitirmeye evet uğraşıyoruz. İşe yaramıyor mu çoğu zaman?
2: Yarıyor.
0: Yarıyor. Çünkü artık yapacağımızı yapmışız. Oyun bize bunu çağırıyor. Diyor ki senin böyle bir gereksinmen var. Öyle mi? Bir teknik adam bu kadar baskı altında eğer dağılıyorsa başkasının isteklerini yapıyor demektir. Dağılmayacak. Kendi bildiğim bu. Benim kafamı kesecekseniz böyle kes. Sizi de ilgilendirmiyor. Ben böyle oynarım. Oyuna da böyle müdahale ederim. Size de bir şey göstermek zorunda değilim. Hadi Allah'a ısmarladık diyelim istiyorsanız.
1: Hocam şimdi siz aslında farklı farklı dönemlerdeki oyun alışkanlıklarını görüp yaşayıp tecrübe edinmiş birisiniz. Bugünkü geldiğimiz futbolda biraz daha atletizme yönelik, biraz daha koştura koştura bir oyunla karşı karşıyayız. Hani biraz önce geçmişten konuşurken eskiden hemen hemen her takımda belki de çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular vardı. Bugün dünya üzerinde bunu sayabilmemiz çok fazla mümkün değil. Sizin oyuna bakışınızı ve çünkü günümüzde de teknik adamlık yapıyorsunuz. Siz 2000 yılında UEFA Kupası'nı da kazandığınızda vardı, da vardınız ama o günkü futbolla bugünkü futbol arasında da farklılık da vardı.
0: Eyvallah.
1: Fatih Terim'in oyuna bakışı ve teknik adamlık gözüyle bir takım değişiklikler var mı? Yoksa hala aynı şekilde biraz önceki söylediğiniz cümlelerin devamında da aynı şeyleri mi vurgularsınız?
0: Neyi değiştirirseniz değiştirin, futbolda bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ufak tefek nüanslarla devam eder. Futbolun tamamen değişmesi mümkün değil. Şimdi atletizm diyoruz. Bizim zamanımızda 10 koşanlar önemliydi. Şimdi 12-13'ler koşuluyor. 14'ler belki de kulağımıza çalınıyor.
1: Tabii.
0: Olabilir de. Teknoloji de ilerliyor. Hiç itirazım yok. Ama futbolun belirli prensipleri hiç değişmiyor. Kelimeler değişiyor. Süslü, değişik.
3: Kontra atak yerine geçiş oyunu mesela.
0: Gibi. Değişiyor ama özü asla değişmiyor. Bazı şeyler dönüşmüyor mu? Evet. Mesela neredeyse dünyada çift forvet kalmadı gibi bir şey.
1: Evet.
0: Ama mesela bazen de çife dönüyorsun. Değil mi?
3: Lautaro Martinez, Thuram.
0: İhtiyaç İlterin olduğu zaman sonbaş dönüyorsun. Şimdi belirgin bir 10 numara neredeyse kalmadı gibi bir şey.
1: Evet.
0: Peki Amerika Dünya Kupası'ndan sonra 1994'ten sonra ben ne demişim? Her Dünya Kupası ne hediye etti? Yani futbolda denildiği zaman ben de Bergkamp diye bir takım hocasıydım. Bergkamp diye söyledim. Nedenini söyledim hocalara toplayıp yenilikleri anlatırken. Orta saha kadar koşuyor. Forvet kadar iş yapıyor. Defansa da geliyor, hücuma da geliyor. On numaraların bir önceki tavrı biliyorsun. Pas atan, şut atan, gol atan ama hiçbir zaman defans yapmayan idi.
3: İkinci bölge bile değil. Üçüncü değil bölge.
1: Evet, evet.
0: Ama şimdi Bergkamp'la değişti. Ama esas bence değişen mantalite şu.

0: hep beraber hücum, hep beraber defans mantalitesi bayağı gelişti. Yani olağanüstü yetenekli oyuncuların haricinde ona da müsaade ediliyor. İşte Mbappe gibi.
1: Vini Junior, Lama, Yamal.
0: O Junior o geliyor.
1: Şey açıyor, defansif açıdan diyorsunuz.
0: Evet. Bazı, Yamal bazen gelmiyor falan da bunlara da ihtiyaç var futbolda. Ama onun dışında takım halinde bir bütün olarak yer değiştirmek veyahut gidip gelmek, bir blok halinde oynamak daha ön plana çıktı. Büyük bir kısmı santra civarında karşılamaya başladı. Kaptığı toplarla çabuk hücum, hızlı hücum yapasın diye. Ve bir kısmı büyüklerle oynarken kendi 18 ve önünde bir veyahut 18 içinde veya 18'in üstünde bir 10 kişilik defansif anlayışla araya pas yaptırmama, pasa, şuta, ortaya müsaade etmeme prensibiyle hareket ederek orada kaptığı toplarla büyük takımları yenme düşüncesine girdi. Ama baktığın zaman futbola yeni gelmiş, girmiş terimler de eskisiyle aşağı yukarı modern hale getirilmiş şeyler. Özü hiç değişmedi futbolun. Hiç değişmedi. Beraberce oynama isteği arttı yalnız futbolda. Takım halinde oynama isteği. Pas yüzdesi yükseldi. Bazı takımlarda kaleden çıkış 8-10 tane tembel pasla çıkmıyor dahi. Bazısı 3-4 pasla arkasına bir dik pas, bir rakip arası.
2: Biz buna uygun muyuz peki?
0: Tabii ki.
2: Geriden.
0: Tabii ki.
2: Çok eleştirilen bir şey bu mesela.
0: Ama herkes değil.
2: Temiz ayak.
0: Biz de bakalım hiç yapmayacak takım da yapıyor. Bırak kardeşim, çıkamıyorsun, o kabiliyetin yok, başına gol yeme. Futbolda sadece bu yok. Çıkarsın, kalecin vurur, ikinci topu kovalarsın. Orada devam edersin ama kalenden uzakta riske de girmezsin. Yani takımındaki ne tip oyuncuları varsa sen ona göre bir düzen sağlamak zorundasın. Şimdi benim olmayan bir yerde oynamam, yani hiç hayatımda oynamadığım bir yerde oynama seçimi yapmak kadar saçma bir şey var mı? Bir teknik adam her oyuncusundan maksimum alabileceği en iyi yeri iyi tespit etmelidir. Eğer bir insan sahada, antrenmanda mutsuzsa hiçbir şey olmaz o. Ondan da o takımdan da. Yaptığı işten zevk almalıdır. Oynadığı futboldan mutlu olmalıdır. O zaman oradan her şeyi bekle. Size de söylüyorum, çalıştığınız işte mutsuz olsanız performansınız nasıl olur? Berbat olur. Oyundan zevk almalı oyuncu.
2: Tabii ki.
0: Benim birinci şartımdır.
2: Bunu hep söylersiniz zaten yıllardır. Zevk al, evet, keyif al. Antrenmanlarda
0: antrenmanda bile. Oynadığın oyundan, antrenmandan zevk alacağız. Arkadaşlar, ben de size bir soru soruyorum.
3: Zor sormayın hocam.
0: Soracağım.
3: Eyvah.
0: Sevgili Cemilay, misafirlerimizi tanıyorsun. Benim adıma onlara bir soru sorabilir misiniz? Senden rica ediyorum. Benim adıma sen sor Cemilay. Bekliyorum. Evet. Hazır mısınız?
2: Hazırız hocam.
1: Eyvah.
3: Ben değilim.
2: Eyvah.
1: Biz mi soracağız?
3: Evet.
0: Doğru. Bravo Cemilay. Vallahi. Üçünüz bir takımın teknik heyeti olsanız. İlk büyük krizde o soyunma odasını nasıl toparlarsınız? Ve kim hangi sorumluluğu alırdı? Ha, işte burada.
2: Evet.
0: Vallahi billahi. Bravo Cemilay. Vallahi.
2: Buyurun.
3: Üçümüzün farklı farklı özellikleri var. Farklı karakterlerdeyiz. O yüzden herkes üzerine farklı bir sorumluluk alırdı herhalde. Ben kendi adıma disiplinli ve analitik düşündüğümü düşünüyorum. Oradaki krizi bir disiplin altına almaya çalışırdım. Ben kendi adıma bu sorumluluğu üstlenirdim.
0: Kötü polis sen mi olurdun?
3: Belki de olabilir.
0: Hmm.
3: Ben bunu aldım üstüme. Sıra sizde.
0: Peki sakin kim olurdu, iyi polis?
1: Benim olmayacağım kesin.
0: O zaman sen oyuncunun dilinden anlar mısın?
1: Anlarım.
0: O zaman sen onu al, sen de sakin ol.
2: Hocam ben hiç sakin olamam. Vallahi ben.
0: Senin zaten programın da sakin.
2: Ben hocam ben hani normal bir şey değil benimki.
0: Evet.
1: Yani evet. Cemile'ye şunu söylememiz lazım. Biz üçümüz bir araya gelirsek eğer. Futbolcular belki de bizim krizimizi...
0: Hayır ya, şey demek istiyorum.
2: Hocam ben Diyarbakır'daki... Hocam ben Diyarbakır'daki Galatasaray-Antalya maçındaki Fatih Terim olurum herhalde, evet. Devre arasındaki.
0: Ayıp ya, bırak buralara girme.
2: Değil mi ama?

0: Peki hangi görevleri tevdi ederdiniz birbirinize?
1: Hocam yani bizim soyunma odasından
2: yani... Hayırlı bir şey çıkmaz mı?
3: Hocam bir şey söyleyeyim mi?
4: Yani üçümüz forma giyer çıkardık hocam.
0: Soğukkanlılıkta kim çözerdi?
1: Ben çözebilirim.
2: Soğukkanlı konusunda ben de soğukkanlı olduğuma inanıyorum.
0: Erten biraz soğukkanlı.
4: Soğukkanlı olurdunuz ya ben
2: sen,
4: olamam.
2: Sen evet bekliyorum.
1: Erten'in bir hararet olurdu. O hararet önce ben...
0: Hararet de lazım orada ama.
1: Hararet
4: ben
1: lazım
4: hararetli
1: ama...
4: Ol. Yani benim
1: o harareti benim de birazcık azaltmam gerekirdi. Evet. Önce Ertem tarafını hallederdim. Sonra Nebil yani bildiğim ve tanıdığım kadarıyla evet. Daha böyle soğukkanlı ve
4: Nebil,
1: sakin.
4: Nebil soğukkanlı ve sakin evet.
1: Evet.
0: Yani. Ya orada çok da buz gibi olmamak lazım.
2: Şöyle yapacağız hocam.
0: Evet.
2: Ertem bir patlayacak.
0: Kafadan.
2: Tamam mı? Ersin orayı yumuşatacak.
5: Sakin
2: ben geleceğim.
5: Beyler.
1: Ben hem buraya ayar vereceğim hem futbolculara ayar vereceğim.
2: Ben de
1: yani iki tarafa birden. Bir dakika diyeceğim Ertem'e. Bir dur ya bir sakinleş.
0: Ha.
1: Dur hemen böyle parlama. Bir saniye halledeceğiz derim. Futbolculara da ondan sonra.
2: Sonra ben gelip temizliği yapacağım.
0: Sizin bu takım sahaya bile çıkmaz.
2: Çıkmaz mı hocam pek tamam. O yüzden biz de
0: çok sahip. Teşekkür ederim. Hocam,
5: sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi gördüğüme çok sevindim.
2: Biz de aynı şekilde hocam.
0: Gözümün önünde tabii büyüyen yaş olarak da mevki olarak da insanlarsınız. Sizlerle olmaktan çok mutlu oldum.
2: Bizim
0: güzel bir ne diyelim nostalji oldu diyelim.
5: Sağ olun.
3: Sabah başladık hocam akşam.
0: Evet.
1: Evet hocam ya.
2: Evet.
0: Bir dahaki seferi yemekli.
1: Yapalım hocam.
5: Teşekkür ederim.
0: Yapalım. Ondan sonra vallahi billahi sen söz verdim arada bir arayacağım seni.
1: Bekliyorum.
0: Arkadaşlara selamlarımı unutmayın.
1: Sağ olun.
0: Herkese sevgilerimi
5: sağ
0: iletin.
5: Hocam. Sağ teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Öpüyorum. Çok teşekkür
5: Allah
0: ederim.
5: Allah sizlere sağlık saat versin.
0: Amin. Teşekkür sağ olun.
6: Kim ne dedi?
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi?
8: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir.
9: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Naci abi hoş geldin.
10: Teşekkürler, hoş bulduk Muzaffer.
9: Nasılsın abi?
10: Sağ olasın. Milli takım arasında biz de gerçekten bir es verme fırsatı bulduk. Galatasaray takımı da 5 gün izinli. Biz de 3 gün kaçtık, kendimizi yeniledik. Hem mental olarak
9: evet.
10: Hem de moral anlamında. Ve ilk yayını yapıyoruz. Güzel, bolca özel haberimiz de var. Dilerim ki milli takım arasında detaylarla Galatasaray'ları bilgilendirmiş oluruz.
9: Peki herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve hızlıca giriş yapalım. İlkay Gündoğan meselesiyle başlayacağım abi. İlkay Gündoğan'ın eşinin bazı paylaşımları oldu. İlkay Gündoğan'ın akıbeti ne olacak? Bu durumlar nereye gidecek diye taraftarlar da doğal olarak merak ediyor. Burada sende bazı bilgiler var. İstersen bu meseleyle giriş yapalım.
10: Şimdi bir kere neden olduğunu sorguladım ben. Açıkçası Galatasaray'da çok uzun yıllardır yaşamadığımız bir durum bu. Sosyal medya üzerinden bir oyuncunun ya da eşinin göndermede bulunması. Ve nitekim de telefon trafiği yaptım ve açıkçası ya duyduklarım sonrasında üzüldüm. Çünkü Galatasaray'da bunlar yaşanmaz idi. Yaşanmamalı da 3-4 tane kendini bilmez diyeyim insanın Galatasaray taraftarlığı sıfatı altında Galatasaray markasına asla ve asla zarar vermemesi gerekiyor. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan bu paylaşımı neden yaptı? Türkiye buradan duysun. İlk kez açıklıyorum. Ben dolaylı olarak İlkay Gündoğan'a ulaşma fırsatı buldum.
9: Hı hı.
10: Çok değerli bir isim İlkay Gündoğan. Avrupa futbolu adına ve Galatasaray adına. Hemen olayı anlatayım. Galatasaray geçtiğimiz hafta 19 Eylül'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmıştı. Bir gün öncesi. Zaten Zorlu'da oturuyor İlkay Gündoğan ve oğlu 3,5 yaşında Kayıs. Her zaman Galatasaray formasıyla geziyormuş Zorlu AVM'de. Hatta sosyal medyada Kayıs'ın Galatasaray formalı birçok fotoğrafını görürsünüz.
9: Hı hı.
10: Yani Galatasaray'a ait hissediyorlar kendilerini İlkay ve ailesi. Zorlu'da annesi Sara Gündoğan'la Kayıs gezerken 2-3 tane kendini bilmez diyeceğim buna kusura bakmasınlar. Sara Gündoğan ve Kayıs'ı tanıyorlar. Üstünde zaten İlkay'ın forması var. 20 numaralı İlkay Gündoğan babasının formasıyla geziyor hep Kayıs. Zorlu AVM'de hem 3,5 yaşındaki Kayıs'e hem de Sara Gündoğan'a laf atıyorlar. Defolun gidin buradan. Kocan sadece Türkiye'de para yiyor. Galatasaray'a hiçbir katkısı yok. Defolun gidin. Tabii ki bunu sinkaflı şekilde çıkışarak 3 tane adam söylüyor.
9: Ciddi Ciddi misin abi?
10: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir. Olmayacaktır da. Ve orada Zorlu'da Kayıs ağlamaya başlıyor. Sara Gündoğan korkuyor. Korkuyla oradan uzaklaşıyor. Kulüp görevlilerini ve yetkililerini arıyor. Ben çok korktum. Ne yapmalıyım? Bana yardım edin diye. Oğlu Kayıs'ın ağladığını, çok korktuğunu dile getiriyor. Ve nitekim de hemen kulüp yetkilileri devreye giriyor. Ve hem Sara Gündoğan hem de Kayıs'ı oradan alıyorlar. Şimdi çocuk da travma yarattı. Kayıs artık Zorlu'da Galatasaray formasıyla gezemiyormuş. Çocuk yaşadığı bu olaydan dolayı, ya daha 3,5 yaşındaki çocuk yaşadığı bu olaydan ötürü aman laf atarlar, aman taciz eder ya da yaşadığı o olaydan dolayı Galatasaray formasıyla gezmiyormuş dışarıda. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız? Bunun üstüne Trabzonspor maçından sonra artı sosyal medya üzerinden İlkay'ın eşine de çok fazla sözlü tacizler, tepkiler, rahatsız edici mesajlar geliyor. Ve bir anne olarak da Sara Gündoğan o duygu patlamasıyla birlikte karşılaşmanın ardından
9: paylaşım yapıyor.
10: Böyle bir paylaşımda bulunuyor. Şimdi Sara Gündoğan Türk değil bir kere. Yabancı ve Türkçesi çok zayıf. Hatta yok diyebiliriz. O yüzden de böyle bir paylaşım ortaya çıkıyor. İlkay da bu durumdan çok rahatsız. Çok açık bir şekilde paylaşımın hoşuna gitmediğini ve asla ve asla Sara'nın da, Sara Gündoğan'ın da Okan Hoca'ya herhangi bir göndermede bulunma niyetinde olmadığını söyledi ki, şunu da dile getireyim, hatta hani İlkay o paylaşımı gördükten sonra eşiyle de görüşüyor ve eşi de şunu söylüyor, hani ben bu anlamda söylemek istemedim. Anlatmak istediğim bu değildi. Olayın etkisinde kaldım ve her anne baba gibi bir tepki verdim. Şimdi çocuklar kutsaldır, çocuklar değerlidir ve her anne baba da bu denli bir tepkiyi verebilir. O yüzden bu asla ve asla tasvip etmediğimiz ve yaşanmasını istemediğimiz bir durum. Yani ben İlkay'a da, eşine de, 3,5 yaşındaki oğluna da geçmiş olsun diliyorum. Ama onlar Galatasaray taraftarı değil. Galatasaray taraftarı olarak adlandıramayız. 3,5 yaşındaki çocuğu ya da bir futbolcunun eşini sözlü olarak bir AVM'de taciz etmek ya da 3,5 yaşındaki çocuğun korku dolu anlar yaşamasını sağlamak asla ve asla Galatasaray'ı anlatmaz. Ve nitekim de zaten bunu hem kulüp yetkilileri hem işte İlkay hem diğer arkadaşları Sara Gündoğan'a da anlatıyorlar. Ama o paylaşımın gerekçesi bu. Zaten Okan Hoca da son derece olgunlukla, yapıcı şekilde karşılıyor. İlkay'la da görüşüyor. Geçmiş olsun dileklerini de iletiyor. Ama şunu söyleyeyim İlkay Gündoğan özelinde de. Evet, İlkay Gündoğan'ın performansı düşük. Ama asla ve asla kötü niyetli değil İlkay Gündoğan. Ve aynı zamanda da şunu da dile getireyim. Ek bilgi olarak İlkay Gündoğan'a bu yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'nda Galatasaray'da aldığı paranın kat be kat fazlası teklif edildi. Ama İlkay Gündoğan ailesiyle birlikte İstanbul'da ve Galatasaray'da mutlu ve huzurlu olduğu için ve aynı zamanda da futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etme düşüncesi olduğu için bu teklifi kabul etmedi. İlkay Gündoğan sadece oyuncu olarak, futbolcu olarak değil, sonrasında da Galatasaray'a profesyonel olarak kurumsal kimliğiyle hizmet etme düşüncesine sahip. Bence bu Galatasaray için bir şans, bir fırsat. Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı temsilen son 16'ya kalan takımların formaları asılmıştı. Galatasaray'ın asılan formasında ne yazıyordu? İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan. Ya o yüzden bence İlkay'ın değerini bilmeli ve İlkay Gündoğan'ı geleceğe dair de kazanmalı Galatasaray. Futbolcu olarak belki İlkay Gündoğan uçup kaçmadı şu ana kadar. Ha, bunun gerekçeleri farklıdır. Kendi payına düşen vardır vesaire falan. Ama İlkay Gündoğan belki oyunculuk sonrasında Galatasaray'a çok büyük bir marka, çok büyük bir vizyon, çok büyük bir artı katacak bir değer olduğunu düşünüyorum ben. Bunları da pas geçmemek gerekiyor. Buradan da şuna geleceğim.
9: Buyurun abi.
10: Şimdi Lucas Torreira geçtiğimiz sezon bir olay yaşadı. Hiçbirimizin tasvip etmediği ve tatsız bir süreçti. Ve nitekim de halen hukuki olarak
9: süreç devam ediyor.
10: Süreç devam ediyor. Ama Torreira'nın yaşadığı bu olayı sadece Uruguaylı futbolcu değil, bütün takımı etkiledi. Herkes de bir iz bıraktı. Şimdi o yüzden bir takım içinde Lucas'ın yaşadığı olay herkesi etkiledi ve üstüne bu yaşandığı için de bu Zorlu AVM'de Sara Gündoğan ve oğlu Kayıs'ın yaşadığı olay da ister istemez o olayı akıllara getirdi. Ya bu konular hassas konular. Lütfen daha dikkatli olalım. Ama ben bunu bilerek anlatmak ve dile getirmek istedim. En azından bir daha bunlar çok açık bir şekilde yaşanmamalı.
9: Abi oyuncuya tepkiyi bir nevi anlayabilirim ama geçen sene buna benzer bir durum mesela Fenerbahçe'de Ederson yaşamıştı. Eşine Instagram yorumları.

0: vesaire. Bu gerçekten çok tuhaf geliyor. Yani eşinden, çoluğundan, çocuğundan ne istiyorsunuz? Oyuncuya tepkini tribüne gelirsin, stadyumda verirsin. Protesto hakkındır. Ama ya bu işe
1: Ya zaten
0: kadınları, çocukları katmak gerçekten
1: bak
0: terbiyesizlikten başka bir şey değil ya.
1: %100 terbiyesizlik, çok en basit tabiriyle terbiyesizlik. Çünkü ben eldivenli anlatmaya çalıştım
0: Evet.
1: olayı. Hatta kulüptekiler de şunu söylüyor, yani burada bazıları Icardi'ye bile küfretti diyorlar. Icardi'ye bile sosyal medyadan küfrettiler. O yüzden lütfen dikkate almayın diyorlar Galatasaray kulübü yetkilileri. İlkay'a ve
0: Geçmiş
1: ailesine bir
0: olsun.
1: kez daha geçmiş olsun diyorum.
0: Peki, oyuncu özelinde devam edelim istiyorum Naci abi. Bir tabii Singo krizi diyeceğim artık buna. Singo gerçekten büyük beklentiyle alınan bir oyuncuydu. Yüksek bir bonservisle de Galatasaray'a geldi ama henüz bekleneni veremedi. Sürekli sakatlık haberlerini görüyoruz. Singo'da son durum ne?
1: Şimdi zaten Galatasaray Spor Kulübü de Aşil tendonunun koptuğuna dair yapılan haberleri yalanladı. Net bir şekilde yalan zaten. Telefon trafiği de yaptım. Hem kasları hem de tendonu bir anlamda burada yaralanma ve problem görüyor. Sağ arka adalesinden sakatlandı. Geçen yılki sakatlığı sol arka adalesiydi. Yani geçen yıldan farklı bir bölgeden sakatlanıyor Singo. Ve yüksek sprintli bir futbolcu olduğu için Galatasaray Sağlık Kurulu bu noktada titiz davranmak istiyor. En azından şunu söyleyeyim. Yani Singo'nun artık sakatlıkla alakalı bir konuyla gündeme gelmesini istemiyor. O
0: Evet.
1: yüzden de bu gözü sakınacak. Dilerim ki o göze çöp batmaz artık daha. Çok açık bir şekilde. Ama Singo'nun geri dönüşüyle alakalı Kasımları belki bulmaz ama 2 ayının son haftalarına doğru dönmesi planlanıyor. Hani %100 artık herhangi bir içinde kuşku kalmadığında Galatasaray Sağlık Kurulu onay vermek istiyor Singo'nun sahalara dönüş tarihine. Bu noktada acele edilmeyecek ama evet işte Barcelona maçında da, Kasımpaşa maçında da, hatta bir sonraki Gençler Birliği maçında da ben Singo'nun oynatılarak riske atılacağını düşünmüyorum. Sonraki takvimde işte son haftalarda Lille var. Ekim ayının son haftalarında Fenerbahçe derbisi var. Fenerbahçe derbisinde sanki ben Singo olur diye düşünüyorum.
0: Abi
1: Ama
0: şu
1: tabii ki antrenman eksikliği vesaire
0: tabii.
1: kadroda olur.
0: Sence Singo transferi bir şanssızlık mı yoksa yanlış bir hamle mi? Nasıl düşünüyorsun?
1: Şanssızlık diye nitelendirebilirim. Niye? Çünkü gelirken hem yöneticilerle hem oyuncu tarafıyla hem staff ekibiyle konuştum. Yani Singo'nun kronik bir sakatlığı yok. Singo'nun kronik bir sakatlığı olsaydı geçen yıl Galatasaray transfer etmek isterken Borussia Dortmund, Inter, Newcastle United bu kulüpler masada olmazdı. Ya da Singo'nun kronik bir sakatlığı olsaydı geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşma sonrasında Liverpool oyuncu radarını almazdı. Ya da yaz transfer döneminde Inter direkt sportif direktörüyle Galatasaray kulübüyle temasa geçmezdi. Ya da Newcastle United 40 milyon euro bandına ulaşan bonuslarla teklifte bulunmazdı Singo ile alakalı. Ama artık performans vermesi lazım. Sürekli olarak sakatlık haberiyle gündeme gelmesi de açıkçası can sıkıyor. Bu bir gerçek. O yüzden performansını gösterip Singo da muhtemelen bence transfer yapacaktır Galatasaray'dan.
0: Şimdi Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği, artık sahalara dönsün dediği isim tabii ki de Victor Osimhen. Osimhen'deki son durum ne abi? Milli aradan sonra artık sahalarda göreceğiz mi kendisini? Son bilgileri alalım senden.
1: Victor Osimhen'e deyim yerindeyse Galatasaray gözü gibi bakıyor. An be an sürekli olarak özel olarak görevlendirdikleri fizyoterapistler de yanında Osimhen'in, Galatasaray kulübünün. Milli takım kampına da gitmedi ve bu konu gerçekten Galatasaray kulübünü ve staff ekibini uğraştırmış olsa da en azından hedefe ulaştı Galatasaray. Uzun bir milli ara var ve milli aranın bitiminin ardından önce Kasımpaşa, daha sonra da Barcelona maçlarında Victor Osimhen sahada olacak. Bu Galatasaray için çok büyük bir artı. Çünkü Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray
0: Çok
1: arasında
0: fark var.
1: çok büyük bir fark var. Bir de Osimhen bağımlısı bir Galatasaray artık ister istemez ortaya çıktı ama ben bunu çok da eleştirmiyorum. Evet, bir B planı üretmeli Okan Buruk. Fakat Osimhen öyle bir isim ki Messi'li Barcelona, Ronaldo'lu Real Madrid gibi bir ağırlığı var Galatasaray takımı içinde. Kapladığı hacim çok büyük. Benim tekim de Osimhen'in dönmüş olması da Galatasaray'ı daha güçlü kılacaktır.
0: İzleyeceğiz yani milli aradan sonra.
1: Evet.
0: Peki. Şimdi abi senin geçen 343 dijitalde bir programını izledim ve Okan Buruk'la alakalı ilginç bir çıkış yaptın ve dedin ki Okan Buruk giderse buradan tarih yazarak gider dedin. Bunu biraz açar mısın Digi Futbol izleyicilerine özel?
1: Evet, geçen hafta başında çektiğimiz yayında söylemiştim. Çünkü Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında gerçekten de Okan Buruk bir kez daha her ne kadar ayağı tökezlediğinde kötü performans sergilediği bir karşılaşma sonrasında bir linçe uğradı. Eleştiri değil, linç girişimine uğradı. Ben bunu böyle niteliyorum. Yani Galatasaray'da tarih yazan, galibiyet yüzdesi %80 olan, 4 yıl üstte şampiyon olmuş, rekorlar kırmış bir teknik adamın da hani bir iki maç daha kötü oynama ya da kötü performans

0: Ama sergileme lüksü yok mu? Olabilir. Hayat hepimizin kötü anları olabiliyor.
1: Tabii.
0: Ama ben de yayından sonra şunu söylemiştim. Okan Hoca tarih yazar ve ayrılır ifadesini kullanmıştım ama buna sezon sonu bakarız. Okan Hoca Galatasaray'ı Türk futbol tarihinde bir ilki imza atması için takımının başında ve son derece moralli. Okan Hoca'yla da ben Trabzonspor maçından sonra da görüşme fırsatı buldum, konuşma fırsatı buldum.

0: bu tablo açık bir şekilde hırslandırmış durumda. Kaldı ki şunu söylemek lazım. Bu sezonu ayırıyorum. 4 yıllık periyotta, 4 yıl üstte şampiyonluk periyodunda Okan Hoca tökezlemedi mi? Tökezledi. Ama hiçbir zaman direksiyonun hakimiyetini kaybetmedi Okan Buruk. Bir şekilde Galatasaray'ı toparladı ve gemiyi limana ve şampiyonluğa ulaştırmayı başardı. Okan Hoca yine o direksiyonu toparlayacak ve bana göre Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Ha, bırakır mı bırakmaz mı? Rekor kırıp teşekkürler der mi demez mi? Onu sezon sonu görürüz. Fakat şunu söyleyeyim. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bir açıklaması vardı. Çünkü ben hafta başındaki yayında bunu söylemiştim. Okan Hoca'yla kontrat imzalanmadı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Neden? Çünkü Okan Buruk Galatasaray'a imzayı kontrata değil, gönlüne attı. 40 yıl önce Florya'nın kapısından girdi. Futbolcuyken ayağı kırıldı, yılmadı, çalıştı. 7 şampiyonluğu var futbolcu olarak. 2 tane Avrupa Kupası var Galatasaray'la futbolcu olarak. Teknik adam olarak 5 kupası var. Biri Başakşehir'de ve kırdığı rekorlar. Okan Hoca Galatasaray'a kontrata imza atmaz. Ama Sayın Başkan devam etmek istiyoruz dedi. İstikrardan yanayım dedi. Ben biraz geç kalındığını düşünüyorum. Bunun yaz transfer döneminde Sayın Başkan'ın imzayı attırması lazımdı. 4 sene üst üste şampiyon olan teknik adama. Fakat dediğim gibi Okan Hoca benim diyen taraftar ne kadar Galatasaraylıysa o kadar Galatasaraylıdır. Belki de bu yüzden zaman zaman hatalara ve yanlışlara düşüyor.
1: Peki hoca özelinde konuşunca bir de şunu sormak istedim sana. Umut Eskiköy Arda Turan'ın yardımcılarındandı sanırım değil mi? Yanlış
0: Evet,
1: bilmiyorum
0: evet,
1: abi.
0: evet.
1: Onunla alakalı da seni söyleyeceğim bazı şeyler vardı. Yayın öncesinde konuşmuştuk seninle. Buradan oraya bağlayalım istersen.
0: Tabii ki teşekkür ediyorum hatırlattığın için Muzaffer. Öncelikle Umut Eskiköy'e yeni görev hayırlı olsun. Pendikspor'un teknik direktörü oldu. Ve Arda Turan'ın da Eyüpspor döneminde en yakınındaki yardımcısıydı aslında. Çok yakın mesai harcadılar. Eyüpspor'da çok başarılı bir süreç geçirdiler. Arda Turan Shakhtar'dan teklif aldıktan sonra aslında hocanın yani Arda Hoca'nın ekibinde görmek istediği en önemli isimlerden bir tanesiydi. Fakat sağlık sorunları sebebiyle Umut Eskiköy Shakhtar'a gidememişti. Burada kaldı. Ve geçen yıl Eyüpspor teknik heyetinde yine yer aldı. Belki de takımın ligde kalmasını sağlayan en önemli isimlerden ve perde arkasındaki karakterlerden bir tanesiydi. Şimdi nereye geleceğim? Çok vizyoner bir hamlede bulunmuş Umut Eskiköy. Taç antrenörü transfer etti Pendikspor. Ve şöyle bilgi vereyim. Thomas Gronemark. Taç antrenörü Liverpool'da Jürgen Klopp döneminde ve aynı zamanda da geçtiğimiz yıl Mikel Arteta ile Arsenal'de görev yaptı ve son 5 sezonda 7 kupası var ve toplamda kariyerinde 18 kupa kazanma başarısı göstermiş. Yani taç antrenör deyip geçmeyeceksin. Ben vizyoner hamle sebebiyle Eyüpspor teknik direktörü Umut Eskiköy'ü tebrik ediyorum. Thomas Gronemark cumartesi günü Pendikspor'un Bolu kampına katılacakmış. Daha sonra da uzaktan analizlerle sezon boyunca da birincilik ekibine destek verecek. Bence bunları kendilerini geliştirme adına, kendi değerlerini ve vizyonlarını arttırma adına 3 büyük kulübün hatta 4 büyük kulübün teknik adamlarının da yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki abi, son olarak Serdal Adalın'ın bazı açıklamaları var. İki başlıkta sana soracağım. İlk açıklamasıyla başlamak istiyorum. Şimdi Serdal Adalı diyor ki İlhan Fakılı ile ilk anlaşmamız 1,5'tu, sonra kulüp satıldı. Gelen adamlar 3 dedi, 3'ten aşağıya vermeyeceklerini söylediler. Allah'a ödenen bonservisler nedeniyle Galatasaray'a sabır versin diye bir açıklaması oldu. İstersen ilk bu açıklamasından gidelim, neler söyleyeceksin?
0: Valla ben de Sayın Başkan Serdal Adalı'ya gönderdiği futbolculara verdiği rakamlar nedeniyle Allah sabır versin diyorum. Ödeme kolaylığı versin diyorum. Herhalde 3 tane takım yolladı. Yanlış bilmiyorsam Beşiktaş 33 futbolcu gönderdi galiba. Kolay değil bu tazminatları ödemek. Ama Galatasaray yabancı kontenjanı en sağlıklı olan kulüptü. Evet, yaz transfer döneminde belki kendi içinde kaos ya da doğruları açıkçası yapamadı Galatasaray ama hiçbir şekilde de Galatasaray takımını yabancı çöplüğüne çevirmedi sarı kırmızılılar. Galatasaray marka oyunculara gitmeye çalışıyor. Evet, transferde %100 başarı diye bir şey yok. Bu bir gerçek ama Galatasaray'ın artıları daha fazla olduğu için Türkiye'de şampiyon oluyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'ya Galatasaray'ın Türkiye'de son 4 yılın şampiyon olduğunu hatırlatıp kendisine sabırlar diliyorum.
1: Peki, bir diğer açıklaması, bence bu ilgi çekici bir açıklama. Diyor ki Serdal Adalı, geçen sezondan beri hakem hataları en çok hangi takımlara yapılmış? Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Rizespor. Şimdi de bakıyorum, bu üç büyük kulübün camiasını ısrarla tahrik edip sokağa dökmeye çalışıyorlarmış. Neler söyleyeceksin?
0: Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sayın Başkan'ın bu açıklaması çok zekice. Neden zekice? Saydığı kulüpler arasında Galatasaray yer almıyor. Neden yer almıyor? Çünkü Galatasaray

0: son 4 yıldır Süper Lig'i sürklase ediyor. 4 yıl üstte şampiyon oluyor. Peki şampiyon olan takımın hakem mağduru olmadığını kim garanti ediyor? Garantörü kim? Galatasaray'ın maçlarında hakem hatası olmadı mı? Muhtemelen şu anki mevcut Merkez Hakem Kurulu'ndan ve hakemlerden soralım. 18 takımın tamamı da mutsuz. Ve 4 büyük kulübün ilk 6 haftada bütün maçlarında hakem hatası oldu. Kamuoyu da aynı fikirde hakeza. Ama Galatasaray'ın ismini saymıyor Sayın Başkan. Muhtemelen Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı içinde olduğunu düşünerek şimdiden bir Galatasaray'ı ötekileştirme mantığı görüyorum. Örnek bu Okan Hoca'nın gördüğü kırmızı kartla alakalı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir anlamda kardeş kulüp olarak Galatasaray'a karşı açıklama yapması. Ya Sayın Başkan, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yayıncı kuruluşun hakem yorumcusu gönderildi. İsmail Kartal'ın görüntülerinin sansürlenmesi sebebiyle ya da İsmail Kartal'a potansiyel kırmızı kartın çıkmaması sebebiyle. Yazı ulusal medyaya girdi, oradan çıkartıldı. Hakem yorumcusu beIN Sports'tan gönderildi. Yayınlara çıkartılmıyor. Görüntünün saklandığı ifade ediliyor. Tek bir doğru dürüst açıklama yok. Siz bu konuyu konuşacağınızda sizin maçınızda yaşandı ha. O gün Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş'tı. Beşiktaş'tan ağ yok. Pardon ama Beşiktaş'ın sadece rakibi Galatasaray mı? Fenerbahçe rakibi değil mi Beşiktaş'ın? Ben onu anlayamadım. Ha bir de şimdi bu kamuoyunda tabii ki hep söylediğim bir şey var. Başarının düşmanı vardır diye. Peki Galatasaray'a niye herkes bu kadar hedef alıyor? Çünkü başarılı olduğu için hedef alıyor. Fatih Hoca'nın dediği gibi. Hakem hataları Galatasaray olmadı mı? Arkadaş yıllarca şeyi konuştular değil mi? Offside'ımsı. Hissiyatımsı penaltı kimin başına geldi abi? Fenerbahçe'nin değil mi? Galatasaray konuştu mu? Hissiyatımsı dedi mi? Ya da coğrafi offside geçen sezon kimin başına geldi? Galatasaray'ın. Galatasaray bunu sakız yaptı mı? Bu da Galatasaray'ın büyüklüğünden geliyor. Ya da eğer Galatasaray bu kadar çok ayrıcalıklı ve imtiyazlı tutuluyorsa Sayın Başkan'a soruyorum. Beşiktaş nasıl bir gol averajda şampiyon oldu Galatasaray'a karşı? Galatasaray alamaz mıydı o şampiyonu eğer bu kadar güçlüyse? Ne oldu? Yapı o zaman şey mi? Paus moduna mı geçmişti? O yüzden bunları bırakalım. Hakemler kötüyse sana da bana da ona da hepsine kötü. Bu bir gerçek.
1: Abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
0: Teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Milli takımımıza da başarı dileyelim. Biz bu sabah çektik yayını.
1: Evet, bu akşam 21.45'te Fransa karşısında milli takımımıza başarılar dileyelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berksayar. Parantez programında gündemi konuşacağız ama gündemi nereden ele alacağız? Gündemi nasıl konuşacağız? Anadolu futbolu yapacağız. Anadolu futbolu gündemini ele alacağız bugün özelinde ve haliyle tekrarını da tekrar dinleyebileceğimiz bir içeriğimiz olmuş olacak. Bu hafta özelinde kaldı ki milli araya girilmesiyle beraber Süper Lig'de Kocaeli, Alanya, Rize, Diyarbakır temsilcisi Ahmet, bir diğer tarafta Gaziantep, Konya, Gençler Birliği, Samsun Spor, Göztepe, İzmir temsilcisi, bir diğer tarafta Çorum, Erzurum gibi takımları konuşurken birinci lige de döneceğiz. Birinci ligde bu süreyi 19'ar puanla lider kapatan Bursa Spor ve Kayseri Spor var. Kayseri birinci sırada, orada averaj farkıyla. Bursa Spor ikinci sırada aynı puanda. Orayı konuşacağız, takımlarımızı konuşacağız derken ikinci lige döndüğümde orada tabii hali hazırda her şey devam ediyor. Hafta sonunda oynanacak maçlarla devam ediyor olacak. Pazar günü 16'da ve aynı zamanda 20'de ayrı ayrı maçlar olacak. Sakaryaspor'u beyaz grup ve kırmızı grup olarak ikinci lige baktığımda Sakaryaspor'u ve Elazığspor'u konuşuyor olacağız. İlk etapta Alanyaspor'u, Anadolu futbolunda Anadolu takımları arasında Alanyaspor'u Ercan Yıldırım'la konuşacağız. Ercan Yıldırım, hoş geldin, selamlar.
2: Aleykümselam, hoş bulduk Berk Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: Alanya'ya selamlar. Alanya Postası'ndan yıllarca bağlantılar yaptığımız bir isim Ercan Yıldırım ki Alanya Spor'a çok hakim bir isim. Ercan Yıldırım, Alanya'da beklenildiği gibi geçti mi bu süreç? Neler söylersin 6 haftalık süreç için, Süper Lig'deki Alanya performansı için ve oradaki camia neler düşünür, neler aktarır? Söz sende.
2: Evet, Alanya Spor bence beklendiği gibi bir giriş yaptı lige. Daha doğrusu böyle bir girişten daha zayıf bir giriş bekleniyordu ama beklediğinden çok daha başarılı bir giriş yaptığını düşünüyorum ben.

0: Alanyaspor'un camianın da bundan mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 maçta tek mağlubiyet var, 2 beraberlik, 3 galibiyet var. Özellikle uzun süre deplasmanda galip gelemeyen Alanyaspor 17 maç sonra, tam 1 yıl sonra Rize'ye gelmişti. Rize'den sonraki Çorum deplasmanında da galip geldi Alanyaspor. Galibiyet deplasmandaki galibiyet hasretine bir sene sonra son verdikten sonra peş peşe iki deplasmanı kazanmış olması Alanyaspor açısından sevindirici. Ayrıca Alanyaspor sezon öncesi hazırlık maçlarında aslında galibiyet yoktu. Bütün maçlarda ya beraberlik ya mağlubiyet vardı. Ve açıkçası bu biraz soru işaretleri oluşturmuştu taraftarda ve camiada ve hatta bizler spor medyasında. Acaba ne oluyor dedik, yani hazırlık maçları iyi sonuçlar yok. Tabii ki bir taraftan da şöyle düşünüyoruz. Bunlar hazırlık maçı. Sonuçta lige bakmak lazım diye. Ligde Alanyaspor beklediği gibi bir giriş yaptığını düşünüyorum. Ben Gaziantep çok kötü bir takım değil. Sonrasında Beşiktaş maçı. Gerçi orada biraz kırmızı kart olayları falan filan çok şey oldu. Onlara çok girmek istemiyorum. Alanyaspor 6'da 3 galibiyet, 2 beraberlik var. 1 yenilgi var. Eyüp maçı yenilgisi. Onu da ben yenilgi olarak saymıyorum aslında. Çünkü maç 1-1 bitmek üzereydi. 2.90'larda 4 dakika uzatılmıştı. 3.5 dakika, yani son dakika içerisinde yapılan bir faul. Evet. Ceza sahası içine gönderilen, kalemine gönderilen top karambolden gol oldu. Yani o da aslında oradan da bir beraberlik geliyordu Alanyaspor için. İyi bir giriş yaptı diyebiliriz biz Alanyaspor için. Fakat şöyle bir ilginç bir istatistik var Alanyaspor'la ilgili. Bu oynadığı maçlarda topa sahip olma oranı sadece bir maçta rakibinden daha fazla. O da Göztepe-Alanya maçı. İç sahada oynadığı maç. Geri kalan 5 maçta %40'a dahi ulaşamamış Alanyaspor. Yani bütün maçlarda yani 6 maçın 5'inde top rakipte daha fazla kalmış. Alanyaspor daha az topla oynamış. Ama puanı çıkarmış veya galibiyet almış. Oldukça değişik bir istatistik. Topa az sahip olup çok puan çıkarmak. Alanyaspor'un lige iyi başladığını düşünüyorum. Hatta şöyle de bir durum var.
1: Yani Alanyaspor 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
0: Evet.
1: O da en olmayacak maç, yani Eyüp maçı baktığında, evet, en hazır olmayan takım niteliğinde şu an.
0: Zaten Alanyaspor Eyüp'e geçen sene de öyle. Yani tam kazanacağı maçları verdiği maçlar oldu. Bunlardan biri de Eyüp'tü. Eyüp'e karşı Alanyaspor'un ikincilikten beri bir şey var. Yani onlar kötü de olsa gidiyoruz orada puan veriyorduk sürekli. Yani Alanyaspor iyi başladı diyebilirim. Şöyle de bir durum var. Alanyaspor çok genç bir kadro. Yani kadrosu oldukça genç. Hep gençlere yatırım yaptı. Gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptı. Ümit'i de Beşiktaş'a gönderdi. Savunmadan önemli bir ismi de ilk başladıktan sonra Beşiktaş'a gönderdi. Şu an için iyi başladı Alanyaspor. İyi gidiyor. Sırada Erzurum maçı var. Bir sorunuz varsa alayım.
1: Ben teşekkür edeceğim. Alanyaspor özelinde ekleyeceğin farklı bir detay yoksa soru değil ama tabii Alanya'da da hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre ulaşsak, bu arada hangi teknik direktör demeyelim çünkü João Pereira da uzun süredir orada uzun soluklu teknik direktör olmayı başardı, koltuğunu korudu, ama bir diğer tarafta geçmiş yıllardan bahsediyorum elbette. Hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre dokunsak orada hep bir Avrupa hedefinden bahsedilirdi. Sanki bu sezona biraz daha öyle başladılar gibi duruyor. Böyle başladıkları bir sezonda kolay kolay hatırlamıyorum. Yakın süreçten, yakın zamandan siz daha iyi bilirsiniz. Ercan Yıldırım, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
0: Yani camiada bazı kesimlerde ya bu sene Avrupa olur mu, Avrupa'ya gider, Avrupa hedef koymalı falan gibi söylentiler oluyor ama yani iyi başlamış olması iyi gidecek anlamına gelmez. Burası da süper lig, yani birincilikle değil ikincilikle değil, çok zor bir lig yani burası. O yüzden yarın ne olacağı belli olmaz. Alanyaspor öncelikli hedefi ligde kalmak, ikinci hedefi ilk onda geçen seneden daha iyi bitirmek. Belki o üçüncü sırada olabilir yani Avrupa hedefi.
1: Peki, teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Ercan Yıldırım, selamlar. Sağ ol. Ercan Yıldırım'la konuştuk. Ercan Yıldırım'la detaylandırdık. Hızlıca bağlantılarımıza döneceğiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Erdem Öğüç'le Kocaeli Spor'u konuşacağız bu defa. Kocaeli'yi yakından takip eden bir isim, gazeteci Erdem Öğüç bizlerle olacak. Mavi Kocaeli'den Erdem Öğüç bizlerle birlikte olacak diyelim ve ona döneceğiz. Belki yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Eyüp'e 8 attı ya. Eyüp Spor'un ligin en kötü takımı olması, ligin en iyi takımı denen Beşiktaş'ı yenen Alanya'yı yenmiş Eyüp demiş dinleyicimiz. Bu algılar

0: öldürüyor artık demiş. Ya bu kadar körü körüne savunmayalım. Yani Eyüp Spor özelinde çok bu basit bir matematik yani. Yok Eyüp Spor Beşiktaş'ı yendi. İşte yani düzeltiyorum. Eyüp Spor Alanya'yı yendi. Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Ligin en iyisi olan Beşiktaş'ı yendi gibi gibi. Çok basit matematiğe kaçıyor. Yani bunları çok alt seviyelerde konuştuğumuz matematik. Yani çocukların seviyesinde o ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde konuştuğunuz matematikle yola çıkılan hesaplarla yapıyorsunuz bunu. Ama günün sonuna baktığında Eyüp Spor'u kötülemeyin diyorsunuz. Eyüp Spor'da da ligin sonuncu sırasında 18. sırada 3 puanı bulunan bir takım görüntüsü var. Başka da bir şey yok. Tek galibiyeti olan bir Eyüp Spor var. Yani Fenerbahçe 8-0 yendi, çok iyi bir Eyüp Spor'u yendi gibi bir algıyı da siz oluşturmaya çalışıyorsunuz mesela. Yapmayın bunu. Fenerbahçe'ye zarar verirsiniz. Başka bir yere zarar verdiğiniz yok. Diyeyim bunu ama Anadolu takımlarını konuşacağız dedik. Böyle çok da bu konulara zaman ayırmayacağız. Onu söyleyeyim. Kırılmayın lütfen. Erdem Övüç bizlerle. Erdem abi selamlar. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Berk, kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar.
0: Körfez'e selamlar diyelim o zaman. Kocaeli'ye selamlar diyelim o zaman.
1: Aleykümselam. Onların da sana selam.
0: Eyvallah abi. Sağ ol, var ol. Herhalde biraz iyi kapandı bu 6 haftalık süreç. 4 galibiyet, 2 mağlubiyet olsa da hali hazırda.
1: Yani ya kağıt üstünde mükemmel bir sekansla ilk 6 haftayı geçirdik. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Hani sezon başında geçtiğimiz yıl ayrılan oyunculara baktığında, yerlerine gelen işte İsimsizlerimiz, no name isimlere baktığımızda ilk 6 haftada 4 galibiyet alacaksınız dendiğinde ya işte pek inanmazdık. Ama ne yalan söyleyeyim, şu an liderin bir basamak altındayız. Hatta şöyle enteresan da bir söyleyeyim. Galatasaray maçında Acay'ın topu direkten dönmese belki orada bir beraberlik falan çıkarsak oradan eskaza, şu an lider Kocaeli Spor olacaktı.
0: Lider bir basamak demeyelim de tabii bir puan altındayız demek daha orada olağan. Çünkü Kocaeli Spor özelinde tamam öyle ama 13'er puanla ilk 5 sıranın çok da birbirine yakın puanlarla aralıklarla birbirine yakın konumda olduklarını hatırlatalım.
1: Evet, doğru.
0: Kocaeli Spor özelinde sen orada bu bekleniyor muydu kısmını nasıl cevaplarsın? Nasıl yani?
1: İşte az önce cevapladım, beklenmiyordu. Ama tabii şimdi milyara olduğundan dolayı takımın yarısı yok. Mesela Jovanović, Petković, bu oyuncular bize sakat zaten. Haydar'a sakat. Tobias Buliksen, Rivas, Maglisa ve Zucru. 7 tane sakatı var Kocaeli Spor'un. Onun dışında tabii milli takımda olan oyuncular da var. Kaleci Serhat Öztaş, yani buradan yürekten kutluyoruz. Ligin en az gol yiyen kalecisi Ümit, milli takımın kaleci rotasyonuna dahil oldu. Yine Şov, Enfermiciksel ve Onçalo Souza da yine 4 oyuncu. Bu oyuncular da milli arada olduğu için forma giyemeyecekler. Ama şöyle söyleyeyim, önemli olan şu Beşiktaş maçı var. Hatta çok biliyorsun. Bu 6 haftalık süreci istersen çok kısa geçeyim. Ondan sonra tabii, Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçıyla alakalı bir düşüncelerimi ileteyim.
0: 7-8 dakikalık süremiz var. Söz sende.
1: Tamam. Sezon ilk haftasında sen de az çok takip ediyorsun Kocaeli Spor'u. Beklemediğimiz bir Başakşehir oyunu gördük. Yenilgisi demiyorum. Yani iyi değildi takım açıkçası. Oyuncular da yerinde değildi. Başakşehir de Konferans Ligi'nden elenmişti. Bize karşı da biraz agresiflerdi. Dolayısıyla Nuri Şahin'e ve o işte gruba, Başkan Göksel Gümüş'ten kendilerini affettirmek için çok ekstra oynadılar. O maçı kaybetmiştik. Ondan sonra gelen bir çıkış oldu Kocaeli Spor'un ve o süreçte 5 maçta 4 galibiyet, sadece Galatasaray yenilgisi olduğunu hatırlatıyorum. O 12 puanlık zaman, yani 12 puanlık dilimde de şöyle bir ayrıntıya da girebilirim aslında. Yani mükemmel bir top oynadı mı Kocaeli Spor? Kesinlikle oynamadı. Domine etti mi? Etmedi. Özellikle Samsun maçının ilk yarısı, işte Ahmet maçının ilk yarısı, oynadığımız maçlarda, özellikle ilk yarılar özelinde konuşuyorum, Gaziantep maçının ilk yarısı derken bir baktık abi, ilk yarılar sonrasında ya biz nasıl puan alacağız? Konya maçı da buna dahil. Ama ne olduysa ikinci yarılarda farklı bir psikolojiye evrildi takım. Konya maçında bağırdı, kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı. Ondan sonra Selçuk Günen kelimenin tamamını tüm tuşlara bastı ve bütün ofans oyuncularını soktu. 2-1 çevirdi maçı. Samsun maçında keza yine öyle. İlk yarı Samsun'un 35 dakikada 6-7 tane net pozisyonu var. Kocaelispor kaleye bile gidemezken ikinci yarıda yine kilit açıldı ve çok önemli bir Samsun galibiyeti elde ettik. Bu tarafta son Antep maçında Halil Dervişoğlu 3 metreden topu stadın dışına gönderdi 6 pastan. Ne yalan söyleyeyim, orada da bir heyecanlanmıştık. Gene Samsun maçında direkten dönen top da vardı yine ilk yarıda. Ya bunları toparlarsak ilk yarıda Kocaelispor simsiyah, ikinci yarıda yenmişti. Halil dedi bu 12 puan, toplanan 12 puan milli maç milyar öncesi tüm kentte ayrı bir huzur ve kredi oluşturdu. Bu lig geçen sezondan çok daha zorlu bir lig. Tamam, evet, Eyüp biraz sarsılıyor olabilir. Evet, Gençler Birliği işte ilk haftalardaki performansından yoksun olabilir. Ya da Erzurum bu kapalı kutu, işte yaşlı oyuncular var diyoruz. İşte Eren Tozlusudur, Mustafa Yunusudur, Orhan Obacıklısıdır. Bu tür oyuncularla orada direnemezler falan derken Erzurum da bu hafta galip geldi. Çok önemli bir galibiyet elde etti. Kısacası zorlu bir lig ve 12 puan bize bir sonraki süreçte, yani bundan sonraki ikinci, üçüncü bölümde ne derler ona, bir can suyu oldu. Tabii bizim böyle bir Avrupa hedefimiz var ama hani düşer mi bu takım, Allah korusun. Yani futbolda her şey var ama hani geçen seneki ön alan zenginliği, yani daha doğrusu ön alan fakirliği bu sezon ön alan zenginliğine dönüştü. Ha, savunmada problemler yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Ama bir o kadar da en çok pozisyon veren takımlarından bir tanesiyiz. Bu arada ilginç de bir ironi var. Ya biraz da tabii Uhrevi konuşursam da Allah da korudu yani Kocaspor'un kalesini belli maçlarda. Ama işin parantezi kapattığımızda 6 maçlık döneminde çok çok iyi bir puan ortalaması ve topladığımız puanla Milare'ye girdik. Şimdi Beşiktaş maçı var. Şimdi asıl soru şu. Evet. Beşiktaş'ı nasıl durduracaksın? Yani Beşiktaş şu an takdir edersiniz ki ligin en agresif, en ön alan baskısıyla, en tempolu, en hani doymayan, sürekli iştahlı oynayan takımı. Bu takımı mağlup etmek için ne yapman gerekiyor? Şimdi Ahmet maçını örneklersek. Şimdi Ahmet'te atılan iki tane uzaktan gol, Gift Orman'la Diyas Saba'nın gollerine baktığımızda, evet, kaleci Nübel biraz hatalı olabilir ama toplar çok iyi gitti. 127 kilometre hızla bir şut çekti adam. Diyas Saba da çok tam sıfır noktasına, kalenin yanağına dediğimiz yere gönderdi bu. Şimdi uzaktan bir kere avlandı, ondan sonra oynatmamaya başladı ve sertlik oluştu. 30 tane faul yapmış o maça, o maçta 30'a yakın. Beşiktaş'ın 4 ya da 5 faulü var. Yani Beşiktaş'ı durdurabilmen için yakın, temaslı ve alan kapatarak oynayacaksın. İlk 20 dakika kesinlikle ve kesinlikle skoru korumaya yönelik oynayacaksın ve geçişleri çok iyi yapacaksın ki Beşiktaş'a karşı kendini ön tarafa atabilesin. Bunu yapabilecek oyuncu grubu var Kocaelispor'da. Geçen sezon olsaydı yok derdim. Sadece Ece'nin ayağına bakan bir takımdı. Ama şimdi Mete Han'la top taşıyabiliyor takım. Yine Ece'yle top taşıyabiliyor. Baku yine yeni transfer, onunla top taşıyabiliyor. Bu anlamda bizim 6-8 bağlantısını yapabilecek Berkan Kutlu gibi bir yeteneği var orta sahada. Bunları yapabiliyor. Ama şu da bir gerçek ki çok çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bana göre Türkiye'li potansiyel şampiyonluk adayları arasında bana göre Beşiktaş şu an, benim şahsi kanaatim, diğerlerinden bir adım daha önde oluyor.
0: En azından son 2-3 yılın Beşiktaş'ına göre çok çok daha iyi başlayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Beklentileri karşılayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Kendi camialarından bakarsak. O yüzden Kocaelispor özelinde değerlendiriyoruz. Erdem Övüç'le birlikteyiz. O açıdan dediklerine katılıyorum Erdem Övüç.
1: Evet evet. Yani kısacası ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama ben
0: 2 dakikamız daha var. Toparlayabiliriz. Tamam. Merak edilenleri Kocaeli camiasında.
1: Amacımız tamamen, ben gazeteciyim eyvallah, ben 26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama yani olduğunu, olanı anlatmaya gayret ediyorum. Evet, biz taraflı bir gazeteciyiz. Evet, neden? Çünkü bu kentin ekmeğini yiyen, suyunu içen gazetecileriz. Ama işin diğer tarafındaysa olanı da anlatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Duygular bir tarafa. Kocaelispor Beşiktaş maçında Beşiktaş favoridir ama tabii Kocaelispor'un da şöyle bir tarafı var. Gerçekten çok evet. ters takım. Gerçekten ekstra oyunculara sahip bu sezon. O anlamda da oradan bir puan sökerse buna da kimse şaşırmasın diyeyim.
0: Peki.
1: Topu sana atayım.
0: Teşekkür edeceğim. Kocaeli'ye selamlar o zaman tekrardan. Kocaeli'nin de durumunu seninle özetlemiş ve konuşmuş olduk 6 haftalık süreçte ve aynı zamanda sadece durumunu değil gelecek maç özelinde beklentileri ve süreci de değerlendirmiş olduk seninle beraber. Erdem Övüş, ağzına sağlık. İzmit'e
1: teşekkür
0: selamlar.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Erdem Övüş'le konuştuk, onunla değerlendirdik ve Kocaeli Spor tarafını onunla konuşurken Rize Spor tarafına bakacağız. Selim Denizalp'le değerlendireceğiz Karadeniz temsilcisini. Rize Spor tarafında Selim Denizalp, Ajans 53 imtiyaz sahibi, aynı zamanda Ajans 53 yazarlarından Selim Denizalp. Rize Spor özelinde birçok bağlantıda, birçok maç önünde bizlerle olur. Bugün farklı bir formatımız var. Bugün Selim Denizalp'e, Erdem Övüç'e, birçok kıymetli isme, Ercan Yıldırım'a, Erbin'e diyoruz ki burada konuşalım, burada detaylandıralım ve maç özellerinde değil, maç önünde, maç sonunda, maça ilişkin değil, genel durum değerlendirmesi yapalım diyoruz. 5 dakika olur, 10 dakika olur. Her bir Anadolu takımına dokunabilmek adına radyo gol frekanslarında bunu zaman zaman yaptığımız gibi. Selim Denizalp bizlerle. Selim Denizalp, hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Rize'de beklediğiniz gibi miydi 6 haftalık süreç? Rize Spor özelinde neler söylersin, neler aktarırsın?
2: Evet, Rize Spor lige iyi başladı diyebiliriz. Tabii ki bu ilk maçlar için geçerli. Tabii,
0: hangi Anadolu kulübünü arasak, hangi Anadolu kulübü temsil ya da orayı takip eden basın mensubunu arasak evet. iyi başladı diyor. Yani şöyle, orada dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir belki bu. Baştan sıralama özelinde ilerliyoruz. Yani ilerleyen dakikalarda Gaziantep'e de, Diyarbakır'a da uzanacağız. Alanya, Kocaeli, Rize, Gaziantep, buralarda çok da kötü giden şeyler olmadığı için bu çok da dikkatinizi çekiyorsa hemen öyle bir ön bilgilendirme yapayım. O kötü kısımlara da geleceğiz tabii Anadolu takımları arasında. Selim Denizalp, ben bu bilgilendirmeyi yapmak durumunda hissettim.
2: Tabii doğru bilgilendirme yaptım.
0: Baştan başladığımız için öyle oldu.
2: Doğrudur. Sanki Rize Spor'da özellikle diş saha maçında çok iyi seri yakaladı. 4 diş saha maçından 3 galibiyet, 1 de beraberlik aldı ama tam tersi içeride evinde Rize'de maalesef 2 maça çıktı. Samsun Spor ve Alanya Spor bu maçlarda da gol dahi atamadı ve puan alamadı. Toplamın 10 puan var. Son Göztepe maçı tabii ki yenseydi son dakika penaltı golüyle 2-2 beraberi bitti. Ligin üçüncülük sırasında oturacaktı Yeşil Mavi takım. Maalesef 9. sıraya geçtik. Bir golle 2-2 beraberi bitti. Genel anlamda iyi sayabiliriz. Tabii ki iç sahaya ertiyorum. 2 maçta 2 mağlubiyet aldı.
3: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Peki ne bekliyor Rize'yi, Rize Spor camiasını? Recep Uçar'la evet, olarak.
1: Doğrudur. Rize Buza transferde bu sene 10 tane yeni oyuncu takviye yaptı. Dikkat ederseniz son Göztepe maçında bile sadece bir oyuncu daha, Tayyip daha Sanuç görev aldı. Tam anlamıyla randıman alamadı ama genç yetenekleri de kadrosuna kattı. Özellikle Rumen oyuncu Aris Dakura çok önemli bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine Can Bozdağ'ın önceki yıllarda Beşiktaş'ta da forma giymişti. Gurbetçi oyuncu, onun da katkısı olacak gibi Diakite ismi var. Milli aradan sonra tekrar toparlayacak, diğer oyuncular da forma bulacak diye düşünüyorum ben.
0: Rumeli oyuncudan bahsettin, o da 53 numaralı formayı aldı gelir gelmez, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Hangisi?
0: Rumeli oyuncudan bahsettin.
1: Yok, o klasik, hepsine 50 giydiriyor da imza aşamasında. Yani imza aşamasında. 50 boş, şu anda boş
0: ders. Oradan
1: evet, doğrudur. Peki. Herkes öyle yanılıyor, 50 evet, boş sergili belki.
0: Genç oyuncu. Orada da bir diğer tarafta tabii bir gol bir asisti var. Ama evet, gollerine devam eden, Rize Spor'da klasiğini pek de bozmayan bir de Alisov var. Bir ara galiba gol orucu vardı, onu konuşuyorduk ama Alisov da bu sezon galiba iyi şeyleri konuşturacak Rize Spor özelinde.
1: Doğrudur. Geçen sene biraz vazat kaldı çünkü evet, önceki sene 21 gole direkt katkı vermişti. Bir damak tadı vermişti Rize seyircisine. Geçen sene vasattı. Bu sene yine 2 golle devam ediyor. Bir de asisti var. Tabii ki Tayyip Rizespor bir de santrafor aldı son gün İtalya'dan. Barolli. O da çok fizik gücü kuvvetli bir oyuncu. O da toparlayacaktır diye düşünüyorum. Alisov'u zorlayacaktır diye düşünüyorum.
0: 10 Ekim'de zor bir maçla dönüyor.
1: Evet, Fenerbahçe maçı. Hazırlıklar devam ediyor. Ara vermedi Tayyip Rizespor. 5 gün aradan sonra bir hazırlık maçı yapsak, tanıdık bir isim Tayyip Rizespor'u 3-4 çalıştırmış. Hikmet Karaman'ın takımı Erekspor'la bir hazırlık maçı planladı. Oynayacak Rize'de. Fenerbahçe maçı öncesi.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Senin beklemek istediğin diyorum, farklı bir şey yoksa Rizespor tarafı için. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Neden?

0: günlerdir yağmurlu günlerde selamlar diyeyim, hala yağıyor.
1: Peki, selamlar saygılar, sağ olun. Karadeniz'e, Rize'ye selamlar dedik. Kısa kısa oralardaki detayları da alıyoruz tabii. Merak edildiği kadarıyla sizler de 0212 273 10'dan sorularınızı sorun lütfen. Oradan gelen sorularınızı da iletelim, konuşalım, detaylandıralım. Anadolu takımlarına bir gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani böyle bir yakınınızı ararsınız da ya uzun zamandır sesini duymadım dersiniz ya, bazı bağlantılarımız onu çağrıştırıyor. Bazı bağlantılarımızda daha detaya indiğimiz oluyor. Kocaeli tarafında olduğu gibi mesela. Şimdi Mustafa Teke ile Gaziantep'i ve Diyarbakır'ı, Diyarbakır temsilcisi Ahmet'i konuşacağız ayrıca. Mustafa Teke, hoş geldin, selamlar.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum Berk Bey.
1: Güneydoğu'ya selamlar diyelim bir diğer tarafta. Gaziantep'le başlayalım. Gaziantep'te mevcut süreç, 6 haftalık süreç, taraftarı memnun etti mi, camia ne diyor ve aynı zamanda hazırlıklar nasıl sürüyor, milli ara nasıl geçiyor, söz size.
2: Evet, Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz geçtiğimiz yıla oranla bu sezon daha iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında yapılan transferlere baktığımızda tabii ki dudak büken belki çok oldu ama en azından Gaziantep Futbol Kulübü gençleştirilmiş bir kadro oluşturuldu. Genç bir kadro oluşturdu. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz demişti Mehmet Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı. Bütçemize göre, paramıza göre futbolcu transfer ediyoruz. Ama yaptığımız transferlerde Gaziantep Futbol Kulübü'ne böyle transfer olsun diye yapmıyoruz. Katkı sağlayacak isimler alıyoruz demişti. Ve gelen oyunculara baktığımızda, ilk 6 haftaya baktığımızda da şu ana kadar doğru işler yapıldığı bir gerçek. Ve Gaziantep Futbol Kulübü sezona Rumen Teknik Direktör Radio ile başladı ama ilk 3 hafta sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü yine bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez takımın başına Orhan Akı getirdi Gaziantep Futbol Kulübü. Orhan Akı ile de çıkılan karşılaşmalardan puanlar alınmadı mı? Alındı ve şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nün 7 puanı var ve iyi bir konumda, rahat bir konumda. En azından taraftarlar ilk 6 haftayı moralli bir şekilde geçirdiler. Milli araya Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor mağlubiyetiyle girdi ama geriye baktığımızda ilk 6 haftada ortaya konulan futbol, performans ve görüntü ilerisi için umut vadeden bir görüntüydü. Yani geçtiğimiz yılda konuştuk, geçtiğimiz sezonla Berk Bey seninle konuştuğumuzda Gaziantep Futbol Kulübü biraz zar zor yoluna ilerliyordu. Fakat bu sezon daha rahat bir konumda, daha
1: hedef
2: iyi bir...
1: Peki bu daha rahat dediğimiz konumda?
2: Vallahi hedef tabii ki her takımın olduğu gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hedefi de zirvede olmak. İlk 5 arasında, ilk 10 takım arasında olmak. Ben eğer böyle giderse, böyle bir performans sergilenmeye devam ederse Gaziantep Futbol Kulübü bazı kişilerin tabii hesaplarında düşme potasında olacak diye hesaplar yapılıyor ama ben genç bir kadro kurulmasından çok umutluyum. Genç futbolcuların olmasından, en azından bir maçta 90 dakika boyunca da performanslarını yayabileceklerini inanıyorum. Bundan dolayı da Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon hedefi yine her zaman olduğu gibi ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Tabii ki sürpriz olursa, Avrupa kupaları olursa neden olmasın deniliyor. Peki. Ama şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamak da çok doğru değil. Gaziantep Futbol Kulübü iyi başladı, iyi gidiyor, iyi futbolculardan kurulu. Yani iskelet kadro zaten duruyordu. Bunun üzerine de alternatifli bir kadro oluşturuldu. Gelen futbolcularda, hatta bugün manşetimiz de oydu. Genç bir kadro oluşturuldu. 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında futbolculardan oluşan bir Gaziantep Futbol Kulübü var.
1: Zor bir maçta da dönülecek. Çorum'da çünkü bir teknik kan değişimi oldu.
2: Değişim oldu.
1: Haliyle orada Uğur Hoca ile yollar ayrıldı. Bir diğer tarafta onunla beraber zor döneceğini de konuşabiliriz Gaziantep'in ama oraya ekleyeceğin farklı bir detay yoksa Ahmet'in liderliğini nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şu var, aslında bir Kocaeli Spor maçını izlemişsindir mutlaka, evet. Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İlk yarıda belki de 4-5-0 olacak bir karşılaşma oynadı Gaziantep Futbol Kulübü. Fakat ikinci yarıda atamayanla atarlar felsefesi ortaya çıktı. Kocaeli Spor 2 pozisyonda Gaziantep Futbol Kulübü'nün ağlarına 2 gol göndererek sahadan galip ayrılmaya başardı. Ve ben maçtan sonra şunu dedim başkanla da konuştuğumuzda. Yani oynayan değil, atan kazandı. Gerçekten de öyle oldu. Yani Çorum FK karşılaşması da Gaziantep Futbol Kulübü adına aslında çok ciddi bir karşılaşma. Çünkü Çorum FK, Ahmet Spor, Kocaeli Spor, Alanya Spor gibi takımlar da bu şehrin, bu Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakiplerinden. Çorum FK'da iyi bir kadro oluşturuldu ve milli aradan sonra da zor bir maç olacak ve keyifli de bir karşılaşma izleriz diye umut ediyorum.
1: Peki Ahmet'in liderliğini nasıl değerlendiriyorsun? Bir diğer tarafta Ahmet Spor'un, Diyarbakır temsilcisinin bu başlangıcını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın takımı değilmiş gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum şu ana kadar baktığımda. Ahmet Spor Güneydoğu Anadolu bölgesinin, doğunun bir takımı gibi gözüküyor. Çünkü Gaziantep'ten tutun da işte Adana'dan tutun da Hakkari'ye kadar, Van'a kadar, işte Iğdır'a kadar, Şırnak'a kadar taraftarları var. İnanılmaz bir taraftar topluluğu var. Hele hele bu haftaki Beşiktaş karşılaşmasında binlerce taraftar tribünü tıklım tıklım doldurmuştu. Hatta forma satan bir arkadaşım var. Onunla sohbet ederken de en az birkaç tane telefon geldi. Ahmet Spor forması var mı dediler Beşiktaş karşılaşmasından sonra. Yani Gaziantep'te, işte Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de sayabildiğin kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde o bölgenin takımı, o bölgeyi temsil ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla da büyük de bir destek görüyor. Hiçbir ekonomik sıkıntısı da yok Berk Bey, Ahmet Spor'un. Çünkü çok kaliteli bir kadro oluşturuldular. İnanılmaz para harcandı. İnanılmaz bir bütçe ayrıldı Ahmet Spor'a ve Ahmet Spor da şu ana kadar bunun hakkını verdi. Oynanan futbol, ortaya konulan görüntü, toplanan 13 puan ve Gaziantep Futbol Kulübü nasıl daha önce Konya'dan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinin, İç Anadolu bölgesinden bu tarafa baktığımızda tek Gaziantep Futbol Kulübü vardı ama bugün bir Erzurum Spor var, bugün bir Ahmet Spor var. Ama Ahmet Spor'da işler biraz daha farklı. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi yıllar sonra Süper Lig'de bir takım izliyorlar. Beşiktaş karşılaşmasını gördük. Binlerce taraftar var. Bu sadece Diyarbakır'dan maça gelenler değil. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinden komple o şehirlerden binlerce taraftar stadyum akın etti.
1: Bu başarı devam eder mi demiş. Başarıya dikkat çekmiş. Bu başarı devam eder mi yoksa yalancı bir bahar mı yaşanıyor Ahmet Spor'da demiş.
2: Valla Ahmet Spor'da aslında az önce de söyledim, güçlü bir ekonomi yapısı var. Ekonomi var, orada para var. Güçlü bir para var. Bunun yanı sıra kadrosu çok kötü değil. Çok iyi bir kadroya sahip Ahmet Spor. Yani en azından ilk 5 arasında, ilk 6 arasında, ilk 7 arasında bu takım yer alır diye umut ediyorum. Öyle görüyorum.
1: Peki. Eklemek istediğin hem Diyarbakır tarafı için hem de Gaziantep GFK tarafı için neler söylersin diyeyim.
2: İki takım da birer şehri temsil ediyor. Ben Gaziantep Futbol Kulübü adına daha iyi sonuçlar bekliyorum. Daha iyi sonuçlar alınmasını istiyorum. Çünkü Gaziantep Spor'un yok olmasından sonra, yok edilmesinden sonra biliyorsun bu şehir takımlarına küstü. Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta burada bir Fenerbahçe maçı oynadı. 3000 Fenerbahçe taraftarına bilet satılmıştı. 1800'de Gaziantep Futbol Kulübü için bilet satılmıştı. Yani bu çok gülünç rakamlar. Bir Ahmet Spor taraftarını az önce söyledim. Yani Gaziantep'li futbol severlere şuradan şunu seslenmek istiyorum. Bir tane Gaziantep var, bir tane Gaziantep Futbol Kulübü ve Süper Lig'de tek takım var. Bu takıma sahip çıkmaları ve destek olmaları gerekiyor. Çünkü Ahmet Spor yıllar sonra çıktı. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm şehirlerden taraftarı var. Gaziantep Futbol Kulübü de o yılların verdiği emeği heba etmemesi lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
2: İyi yayınlar diliyorum. Benim.
1: Mustafa Tek'e selamlar, saygılar diyeyim. Bu arada haberlerinizi nereden takip edebilirler? Tekspor.net'ten
2: Gaziantep Futbol Kulübü ile Gaziantep takımları ile ilgili tüm haberleri de ayrıntılarda orada bulabilirler.
1: Tamam, peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Mustafa Tek'e ile konuştuk. Anadolu'ya gittik. Anadolu'ya gitmeye devam ediyoruz. Anadolu'dayız hala ki Konya'ya döneceğiz. Konya'da Fatih Şeker'le konuşacağız. Anadolu demişken Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker Peker bizlerle olacak. Bir diğer tarafta Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ömercan Özmen'le her konuyu konuşabildiğimiz, her futbolun her takımına, her işte teknik taktik açıdan birçok kulübe gidebildiğimiz bağlantılarımız oluyor. Gündemi değerlendirdiğimiz bağlantılarımız oluyor ama işin özünde Ömercan Özmen esasında Radyo Gol frekanslarında ilk bağlantısını Ankara takımları özelinde. Hatta öyle ki Gençler Birliği özelinde değil, Ankara Gücü özelinde yapmıştı Radyo Gol frekansında. Onunla beraber devam etmiştik diğer bağlantılarımıza.

0: Ve Ömer Can'ın sadece orada değil, işte birçok alanda da futbolu iyi takip eden bir meslektaşım olduğunu, böyle onu da radyoda tanıyınca, aynı zamanda radyo vesilesiyle de çok mutlu olup birçok konuya girmiştik. Radyoda işte teknik taktik açıdan dakika skorda çok destek atar bize. Onunla da Gençler Birliği'ni konuşacağız. Şaşırmayın, çünkü o Ankara'da yaşıyor. Gençler Birliği'ni çok yakinen takip ediyor. Tüm takımları da Gençler Birliği vasıtasıyla tanıyor, biliyor, takip ediyor. Ömer Can Özmen'le de Gençler Birliği tarafına döneceğiz. Gençler Birliği'nin yakından takip ediyor, antrenmanları dahil olmak üzere. Fatih Şeker bizlerle. Fatih Şeker, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, Konya'dan selam ve saygılar.
0: Selamlar. Anadolu takımlarını konuştuğumuz bu bölümde Konya Spor özelinde neler söylersin? Konya Spor'da durum nedir, ne değildir? Merak ederim. Sözü sana bırakırım. 7-8 dakikalık bölümümüz var.
1: Evet Berk, milli ara var hepimizin bildiği gibi. Evet. Konya Spor'da aslında morali girdi. Şöyle ki, evinde Trabzonspor galibiyeti, bu gerçekten sıkışılı bir galibiyeti. Geçtiğimiz haftada namalup, ligin tek namalup takımı Kasımpaşa karşısında bir puanla ayrıldı Konyaspor. Aslında maçın daha çok galibiyeti yakın tarafı Konyaspor'du. Pozitif bir futbol vardı. Bu da İlhan Hoca'yı, yönetimi, şehri, camiayı gerçekten umutlandırdı. İlk 4 haftadan sonra sıfır çeken bir Konyaspor'dan sonra son 2 hafta ligin güçlü ekipleri karşısında alınan 4 puan bir anlamda son 3 haftalık milli arada herkesin yüzünü güldürdü. Elbette hepimiz Konyaspor'un iç kışa kalacağını bekliyorduk. Bu sezon Konyaspor yaptığı transferlerle beraber ilk 10, belki ilk 6, ilk 7 arasına girmeyi hedefliyor. Biraz daha bonservise para veren, biraz daha isimli oyunculara giden bir transfer operasyonu yaptı Konyaspor yaz transfer döneminde. O yüzden ilk 4 haftadan sonra bu kadar kötü başlangıçtan sonra acaba taşlar yerinden oynar mı, oynamaz mı diye bazı sorular vardı, ama hemen üstüne bir Trabzonspor galibiyeti bir anlamda kara bulutları dağıtan, herkesi geleceğe dair umutlandıran bir galibiyet oldu. Devamında da Kasımpaşa karşısında kalan beraberlikle iyi de futbol oynayarak, onu özellikle söyleyeyim, pozisyon yakalayan, rakiplerine çok fazla şans tanımayan bir Konyaspor bir anlamda herkesin moralli olmasını sağladı. Konyaspor ilk 4 haftada 8 gol yerken son 2 haftada hiç gol yemedi. Hem Trabzonspor hem de Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatan bir Konyaspor. Elbette burada bazı kadro tercihlerini de konuşmamız lazım. İlhan Hoca Ryan Mania'yı ilk 11'e monte etti. Adil Demirbağ'la beraber güzel bir ikili olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelmişti Mania. Ancak sakatlık süreci ile beraber çok fazla şans bulamadı. Sezonun son dönemine birkaç maçta şans bulmuştu, ama son dönemde İlhan Palut Banya'ya şans verdi ve bunun da seviresini topladı. Gerçekten Banya da bu şansı iyi değerlendirdi ve şu an ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Son 2 hafta Konyaspor aynı 11'le sahaya çıkıyor, onun da altını çizelim. İlhan Palut ilk 4 haftada bazı arayışlar içindeydi. İlk 11'de farklı rotasyonlar, sistemsel değişiklikler yaptı. Örneğin Yuhan Anzona'yı sol bekle denedi, işte sağ bekle farklı isimler denedi, işte Gonçalves ortadayken onu kanada attı. Bu tarz sağ içi dokunuşlarıyla beraber Konyaspor son 2 hafta aynı 11'le sahaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de ilk 11'in sakatlık ve cezalar dışında çok bozulmayacağını söyleyebilirim. Çıkış yakalayan bir de oyuncu var. Erkon'un altını çizmemiz lazım. Raymond Todd özellikle Trabzonspor maçında attığı gol Trabzonspor'un orta sahasını gerçekten tırnak içinde yıpratan bir oyuncuydu. Dağıttı diyebiliriz. Raymond Todd Macaristan milli takımının da kampında yer alıyor şu an. Konyaspor'un bu oyuncuya bonuslar harici 1 milyon 800 bin euro bir bonservis ödemesi vardı. Bonuslarla beraber 2 milyon euroya çıkacak bir ödemeydi. Raymond Todd Konyaspor'u çok şey beklediği isimlerden biri. Hatta Konya'da yeni Amir Hadza Ahmetoviç olur mu olmaz mı diye de böyle bir esprili bir yaklaşım var. Hatta İlhan Hoca da bu konuda sorumuza cevap vermişti. 22 yaşındayız. Konyaspor'un geleceğe yönelik önemli hamlelerinden olabilir. İlerleyen dönemde çok Süper Lig'de ismini duyabileceğimiz oyunculardan biri olabilir. O da son iki haftada ilk 11'de çıkıyor ve hatta Fenerbahçe maçında da ilk 11'de çıkmıştı ama İlhan Hoca daha sonra onu kesti. Onu da çok fazla anlayamadık. Ama daha sonra tekrar onu

0: 11'e aldı ve orta sahaya gerçekten büyük dinamizm ve enerji katan bir oyuncu. En büyük özelliğinin de enerji olduğunu İlhan Hoca söyledi. Oyuncudan çok memnun olduğunu ve ilerleyen dönemde de faydalanacağını belirtti. Enis Destan'ın bir sakatlığı var, yırtık var. 8 oyuncu milli takımda. Konyaspor bugün birkaç saat içinde yapacağı antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarına başlayacak. 5 günlük bir izin vardı. Çok fazla milli oyuncunun olması elbette taktiksel bazı çalışmaları engelleyecek. Çünkü oyunculardan yoksun, önemli de isimler. Oyuncuların dönüşü beklenecek. Milli takım çok konuşmayacağız ama Konyaspor camiasında Adil Demirbağ konusunda çok büyük bir sevinç var. Onu öncelikle söylemem lazım. Söylemezsem eksik kalmış olur bu konuşma. Adil Demirbağ'ın son 2-3 yıldır gerçekten bir haklı serzenişi vardı. Artık isyan eder durumuna gelmişti. Neredeyse sezon içinde 5-6 röportajda sürekli bu konuda milli takım hocalarına TFF bir serzenişi vardı. Ama hiç bu üslubunu bozmadan, ben bir gün hayal ettiğim formaya kavuşacağım, çabalayacağım. Bu forma, benim hayal ettiğim forma mutlaka bana da nasip olacak diye sürekli bir demeçleri vardı. En son hatta Türkiye Kupası finalinde Antalya'da yine söyledi. Bu olacak dedi. Bir gün olacak ama ne zaman olacağını ben de bilmiyorum dedi. İşte o gün geldi. Adil Demirbağ şu an amiri takım kampında ve Konyaspor'un da çok memnun olduğunu söyleyebiliriz. Başkan Ömer Atiker bir mesaj yayınladı. Kulüpten üst üste Adil için paylaşımlar yapıldı. Konyaspor'un beklediği geç ama beklediği bir amir takım davet oldu. O yüzden Konyaspor camiasında da Adil Demirbağ sevinci var. Adil'e de biz de yerel muhabir olarak başarılar dileyelim. 28 yaşında ilk kez amir takım daveti aldı. Çok çabaladı gerçekten, buna şahidim. Yani antrenmanlarda, maçlarda bir oyuncunun yani bu kadar amiri takımı istemesi çok fazla gördüğüm şey değil. Elbette her oyuncunun ay yıldızlı formayı giyme hayali var ama ben bunu Adil Demirbağ'da çok üst seviyede gördüm.
1: Göztepe'de Alparslan vardı, Galatasaray'a da geldi sonra. Evet. Belki tutunamadı ama o da çok konuşulmuş.
0: O da çok güzel. Hatta
1: o görüntü de hala aklımda. Sen Adil'den bahsedince o geldi aklıma.
0: Evet hatırlıyorum ben de, hani davet aldıktan sonraki o sevinci falan, evet şu an gözümün önüne geldi. Muhtemelen Adil'le de o olmuştur belki, emin olabilirsin.
1: Abi, gerçekten gazeteci olarak onu kovalayabilirsin mesela, belki de haddime değil bunu önermek sana ama hani sen benden büyük bir meslek büyüğümsün, gazetecisin belki ama hani o haberi aldığında neredeydi, bir görüntü var mı, tesis var mı?
0: Evet,
1: bu da önemli mesela yani.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Şöyle ki ben o gün Kasımpaşa Konyaspor maçı vardı. Belki tesislerde olsaydı bunu çok rahat elde edebilirdik ama İstanbul'da bir oteldeydi. O gün de milli takım kadrosu açıklandı. Ama çok sevindiğini, işte böyle bütün herkesle kucaklaştığını biliyoruz. Bir önüncü de bekliyordular. Şöyle bir durum var. Trabzonspor Konya spor maçını, özür diliyorum, Konya spor Trabzonspor maçını milli takım heyeti de takip etti. Hakan Balta maça geldi ve aldığı notlarda da Adil'de bir maç çok beğendi, yazılıydı. Gerçekten de o gün inanılmaz oynadı Adil Demir. Ona çıya diğer Trabzonspor hücum silahlarına karşı müthiş savunma yaptı. Neredeyse Trabzonspor'a 1-2 pozisyon dışında 2 pozisyon vermedi. Artık biz de bu maçtan sonra işte Hakan Balta'yı da görünce artık bu işin olacağını biz de çok bekliyorduk. Bir nitekim oldu. Konyaspor milli aradan sonra Başakşehir maçıyla beraber zorlu bir tempoya gidecek. Daha sonra da bir Ahmet Spor deplasmanı olacak. İlk 4 maçın kaybedilmesinden sonra puan olarak da istediği konumda olmayan bir Konyaspor. Her ne kadar 4 puan alsa da biraz daha eksik. Bu yüzden Konyaspor ekstra galibiyetlere ihtiyacı var. O yüzden önümüzdeki süreçte Konyaspor seri galibiyetler almak istiyor belki. Şu an herkesin camianın yüzü gülüyor. Bir sıkıntı yok. Elbette geçtiğimiz hafta basına, kamuoyuna yansıyan bazı durumlar olmuştu. İşte hesaplara bloke konması, takım otobüsüne haciz gelmesi gibi saha dışı konuları da var. Ama camianın, taraftarın endişelenmesine hiç gerek yok. Onu buradan söyleyelim.
1: Nasıl çözülecek bu konular? Çok önemli konularmış.
0: Evet, şöyle bir durum. Belki her yönetimde biliyorsun yöneticilerin yaptığı kasa kolaylığı var. Bunlar işte belli ölçüde kulübe verilip daha sonra bu yöneticiler bu paraları yönetimden çıktıktan sonra alıyor. Yani hemen hemen Süper Lig'deki tüm takımlar bu şekilde bütçelerini döndürüyor. Konyaspor'da da aynı bir durum olmuştu. Eski yöneticilerle yeni yöneticiler biraz resleşme yaşadı. İşte iletişimsizlik yaşadı. Daha sonra bu biraz da gerilim tırmandı. Hatta geçmiş yönetim basın toplantısı yaptı. Ömer Korkmaz yönetimi gazetecilerin karşısına çıktı ve mevcut yönetimi eleştirdi. İşte bizle konuşmuyorlar, bize değer göstermiyorlar. Bir anda gerilim tırmanınca sinirler gerildi. Daha sonra eski yöneticinin alacaklarına dair kulübe bir ihtarname, daha sonra da haciz işlemleri yapıldı. İşte Konyaspor'un hesaplarına bloke kondu. Düne kadar hesaplar blokeliydi. Bugün açıldığını çok bilmiyorum ama düne kadar hesapların blokeli olduğunu söyleyelim. Takım otobüsüne de haciz geldi. Hukuki bir prosedür işliyor şu an için. Ama mevcut yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu konuların kesinlikle çözüleceğini, milli arada özellikle çözüleceğini, hatta başkanlar düzeyinde de eski başkan, yeni başkan, şu anki başkan Ömer Atik bir araya gelerek bu buzları eritileceğini ve bu konunun gündemden çıkacağı belirtildi Berk.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim. Fatih
0: Şeker. Teşekkür ederim Berk. Böyle tempolu bir konuşma oldu. Sorun varsa cevaplayabilirim.
1: Ben her şeyi, her bilgiyi aldım Konyaspor üzerinde. Özellikle son kısımda önemli dediğim, altını da çizdiğim o kısma değinecektim ki bu haberlere değinecektim, son gelen haberlere ekonomik açıdan. Orada da tabii yani şimdi adını anmak ne kadar doğru bilmiyorum ama soyadından dolayı bir marka değeri taşısa dahi soyadını da anmamız gerekecek. Sayın Atiker orada belki ön plana çıkacak, elini taşın altına koyabilecek gibi düşünmüştüm haberleri okurken.
0: Belki bu tarz haberleri dinleyicilerimiz merak edebilir.
1: Aktaralım, çok kısa zamanımız var. Ben konuşmayı sana bırakayım.
0: Konyaspor'un borç miktarı da 2 milyar 700 milyon TL olduğu açıklandı. Güncel bir borç ama devam eden bir sanayi sitesi projesi var, hemen toparlayayım. Oradan Konyaspor çok ciddi bir gelir beklentisi var ve borcu önemli ölçüde azalacağına dair bir beklenti var. Ondan lansman toplantısı yapıldı. Konyaspor'un tapulu kendi arazisinin üzerinde sanayi sitesi yapılıp bunların satışından borcun önemli miktarda azalacağı belirtildi ve Konya'dan selam ve saygılarımızı iletelim. Herkese hayırlı günler diliyorum.
1: Selamlar benden size. Diğer tarafta Konyaspor özelinde haberlerini nereden takip edebilirler? Fatih Şeker sosyal medya hesaplarını ve aynı zamanda yazılarının olduğu kurumun adını alabilirsek tekrar senden deneyelim.
0: Evet, Anadolu'da bugün spor Fatih Şeker olabilir. Diğer yerel meslektaşlarım da gerçekten Konya yerel medyasında güçlüdür. Bizleri takip edebilirler. Güncel
1: sosyal medyadan da.
0: Evet, hızlı şekilde dinleyicilerimize, okuyucularımıza, herkese bilgi vermeye çalışıyoruz Berk.
1: Diğer meslektaşlarımız deyince Ufuk Yendirci'ye de selamlar.
0: Aleykümselam.
1: Mutlaka
0: ileteceğim
1: Berk. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sağ ol. Saygılar abi. Sağ ol, var ol. Fatih Şeker'le konuştuk. Konya Spor tarafında konuşulacak biraz daha fazla detaylar vardı. Oraya Fatih Şeker'le girmiş olduk. Fatih Şeker'le o konulara eğilmiş olduk. Hızlıca Gençler Birliği tarafına döneceğim. Ankara'ya döneceğim. Ömercan Özmen'e gideceğim. Ömercan Özmen bizden biri. Ömercan Özmen Radyo Gol ailesinden biri zaten. Artık Radyo Gol ailesinden biri olduğu için biraz böyle Ömercan Özmen'i de daha yakından tanıyorsunuz. Tüm Anadolu futbolunu konuştuğumuz konuklarımızın yanında. Ayrıca daha yakından tanıdığımız bir isim ama Ankara'da olması sebebiyle Gençler Birliği'ni de çok yakından takip ediyor. Ömercan, hoş geldin, selamlar.
0: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
1: Böyle 14-15 konuklu 2 saate sığdırılan programlarda rotör oluyor ve bu rotörden dolayı ayrıca özür dileyim senden de. Biraz geç gelmiş olduk yayın saatine göre ama şimdi çok da ben uzatmadan Gençler Birliği özelinde tüm detayları senden dinleyelim isterim. Gençler Birliği'nde son durum ne? Nasıl değerlendiriyorsun? 5-6 dakikalık süremiz var aşağı yukarı. Aşman halinde 10 dakikayı da bulabilir, söz sende.
0: Tabii şöyle, Gençler Birliği sezona iyi başladı diyebiliriz aslında. İlk 3 maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe galibiyeti, Göztepe deplasmanında alınan galibiyet, içeride bir Erzurumspor beraberliği ama işte orada da pozisyonlar vardı. Oyun biraz düşmeye başlamıştı. Bazı sinyaller sonrasında üst üste gelen 3 mağlubiyet ve burada yenen 9-11 tane gol toplamda Gençler Birliği adına negatif bir

0: milyara girişi olmuş oldu bu son 3 maçla beraber. Ve Gençler Birliği'nin belki de en iyi yaptığı şey diye konuştuğumuz uzun zamandır savunma kısmında önemli sıkıntılar var oyun anlamında. Gençler Birliği hücum anlamında da üretmekte zaten problem çeken bir takımdı. Bunu da görmüş olduk ki 3 maçta sadece 1 gol atabildi. O da evinde oynadığı Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atmıştı kendisini. Bunun yanı sıra dediğim gibi genel anlamda negatif bir havayla devre arasına girdi Gençler Birliği. Tabii dönüşte içeride yani Ankara'da Ahmet'le oynayacak. Ahmet SK ile oynayacak. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Çünkü oyun gücü, motivasyon gücü son haftalarda aldığı galibiyetlerle zaten yükselen bir Ahmet SK var. Ve burada Gençler Birliği'nin bir reaksiyon göstermesi gerekecek. Bunu ne kadar başarabilecek bunu hep beraber göreceğiz. Genel anlamıyla Gençler Birliği'nin bu zamana bugüne kadar ki oynadığı 6 maçı değerlendirecek olursak tabii ki toplamda bir 7 puan var. Bu 7 puan daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle ama çok kötü mü diye soracak olursan sezon başı düşüncelerim şimdiki aslında biraz daha sezon başındaki düşüncelerimize paralel takımın durumu çok da kötü söyleyemeyiz ama küme düşmemek adına mücadele eden bir takım olduğunu Gençler Birliği'ne hatırlatalım. Toplamda yanılmıyorsam 11 tane transfer geldi Gençler Birliği'ne. Biraz kalitenin ya da seçeneklerin yükseldiği bir takım haline geliyor oyuncu bazında. Ama maalesef şu andaki performans oldukça Gençler Birliği adına düşük diyebiliriz. Tabii bunlar devam ederken futbol ara verdiği için camianın içerisinde farklı tartışmalar, taraftarlar arasında, yöneticiler arasında bazı gerilimler, sosyal medyaya yansıyan bazı durumlarda gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki negatif olarak Gençler Birliği'ne etki etmeye devam ediyor diye söyleyebiliriz belki.
1: Evet, söz sende tekrardan. Böldük.
0: Yok estağfurullah, tabii Ergin Keleş'ten de bahsedebiliriz.
1: Onu sormuşlar çünkü onun yerine yeni bir yardımcı hoca geldi mi diyorlar.
0: Henüz öyle bir bilgi ulaşmadı ama tabii ki teknik direktör Metin Diyadi'nin teknik kadroda Ergin Keleş'in boşluğunu doldurabilecek bir isme ihtiyacı var mı? Bence kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca da sezon başında, sezonun ilk haftalarında, hazırlık dönemlerinde şundan bahsettiğini biliyorum. Yani benim çalıştığım en iyi ekiplerden bir tanesi, çok iyi bir ekipte çalışıyorum diye bahsettiğini biliyorum. Tabii ki Ergin Keleş'in ayrılması orada bir gücün biraz düşmesine neden oldu ekip anlamında. Oraya bir ekleme bence de gerekiyor ama henüz somut bir şey açıkçası ben kendi adıma bir haber almadım, bir duyum almadım. Ama gerekiyor mu diye soracak olursan gerekiyor. Zaten Ergin Keleş de bence futbolla bakışı, futbolun üzerine düşmesi ve üzerine düşünmesi anlamında değerli bir isim. İlerleyen yıllarda birinci antrenörlük de yapacağını düşündüğüm bir isim. O yüzden Gençler Birliği orada da biraz kan kaybetmiş oldu diye düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi yani aslında ilk 3 hafta Gençler Birliği'nin sorunlarını pek konuşmadığımız uzun zamandır, son yıllardır ilk defa o 3 hafta pek sorunlardan bahsetmemiştik. Arka planda sorunların zaten devam ettiğini biliyorduk ama orada konuşmamıştık. Yeniden Gençler Birliği adına negatif bir sürece girdi. Bunun tersine çevirmeye çalışacak Gençler Birliği ama şunu da açıkça söyleyeyim, ben her zaman bunu söylüyorum. Oyuncu grubu geçtiğimiz sezon da çok bahsetmiştik. Bence yalnız bırakılmamalı ki çok fazla yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bu maddi açıdan da mental açıdan da bu fikrim. Metin Diyadi'nin başarısının arkasındaki veya iyi olduğu dönemlerin arkasındaki en büyük nedenlerden biri oyuncu grubuyla iletişimin iyi olması. Ama yönetimle oyuncu grubu arasındaki iletişim çok uzun zamandır kötü. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burada dinleyen Gençler Birliği taraftarları da vardır. Yani işte takımdan Zuzey'in son günlerde ayrılması ki şampiyon olunan, birincilikte şampiyon olan sezondan bu yana orada kurgudaydı ve Gutas'la beraber o defansif aksiyonun içerisindeydi. Onun gitmesi evet oyun gücü olarak çok fazla belki etkilemeyecektir Gençler Birliği'nin. Dediğim gibi hani sonuç olarak çok böyle yüksek profilli bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama mental anlamda negatif çünkü evet. Giderken yaşadıkları konuşulanlar negatifti. Yine kadronun içerisinde şu an devam eden bazı oyuncuların son günlerde gönderilmek istemesi, kendilerine ulaşılması, işte takım olması adına bir nevi içerideki dengeleri de bozuyor. O yüzden oyuncu grubunun da performansı paralel olarak düşüyor. Oyun gücünün de düşmesiyle beraber bu negatif tablo ortaya çıktı. Amaç şu ki Metin Diyadin ve öğrencileri bu tablodan bir şekilde sıyrılmak isteyeceklerdir. Bunu başarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz ama çok kolay görünmüyor açık konuşmak gerekirse.
1: İyi başlayan ama iyi bir yerde de bitirmeyen 6 haftalık milli araya girilen sürece kadar olan bu kısmı değerlendirdiğimde iyi başlayan iyi bir yerde bitirmeyen özetle bir Gençler Birliği var.

Kesinlikle. Yani dediğim gibi oyun anlamında da bir türlü bir standart yakalayamayan bir gençlerliği var. Yani Metin Hoca'da da konuştuğumuzda basın toplantılarında bundan bahsediyor. Savunma anlamında çok geriye giden bir takım var. Top

0: biraz daha önde karşılamaya çalışacağız diye, ama tabii ki bu da çok çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama realist olarak gerçekleri konuşacaksak zaten karamsar bir tablo var Gençler Birliği üzerinde şu anda oluşan son durumda. Dediğim gibi saha içerisindeki sonuçlar başarılı oldukça bu tablo dağılır. Bunun olması için de oyuncu grubunun her anlamda iletişime açık ve onların desteklendiği, en azından doğru günlerinde, doğru zamanlarında maaşların yatırıldığı, doğru zamanda, doğru yerde iletişime geçildiği bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Bakalım nasıl olacak Gençler Birliği adına, hep beraber izleyip göreceğiz ama fikstürü de zor, onu da hızlıca söyleyelim.
1: Evet.
0: Amasya İK ile başlayacak, Galatasaray içeride oynayacak, sonrasında bir Konya deplasmanı, Alanya, Beşiktaş. Yani
1: zor
0: burası
1: bir
0: da zor bir fikstür.
1: Evet.
0: Bakalım neler olacak belki.
1: Ağzına sağlık diyeceğim Ömercan. Eklemek
0: çok teşekkür ederim.
1: Farklı bir şey yoksa sağ ol.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Ankara'ya selamlar. Sağ ol, var ol.
0: Selamlar, teşekkürler.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Yardımcı hocadan aynı zamanda son sürece 6 haftalık duruma kadar tüm hepsini de değerlendirmiş olduk. Şöyle hızlıca Selçuk Kaya ile konuşacağız. Selçuk Kaya ile değerlendireceğiz. Samsun Spor'u konuşacağımız bölüme doğru geçiyoruz onunla birlikte. Ve Samsun Spor tarafına Selçuk Kaya ile parantez açacağız ama işleri iyi gitmiyor. Göztepe ile Samsun geçen yıl parmakla gösterilen iki gözüydü mesela Anadolu kulübümüzken, bu sezon özelinde tam tersini konuşturuyorlar. Samsun tarafında Selçuk Kaya'ya soracağız. Onunla konuşacağız. Bir diğer tarafta Halk Gazetesi'nden Samsun Spor'da Selçuk Kaya bizlerle olacak dedik ama bir diğer tarafta da Doğan Can Bingöl bizlerle olacak. Orada Selçuk Kaya'ya an itibariyle ulaşamadığımız bir durum var. Tekrar tekrar deneyelim. Olmazsa hemen orada bir peki hemen hızlıca ulaştığımızı görüyorum. Selçuk Kaya bizlerle. Hoş geldin. Selamlar Selçuk Kaya.
2: Hoş bulduk Berk. Herkese Samsun'dan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Selam Aslan'dan.
1: Yeni YouTube kanalın hayırlı olsun aynı zamanda. Samsun Spor özelinde tüm her şeyi de konuştuğun, değerlendirdiğin, detaylandırdığın.
2: Teşekkür ederim. Tabii,
1: nereden takip edebilirler? Onun bilgisini alalım önce, kaynamasın arada.
2: Tamam, böyle başlayalım. YouTube TV Kaya kanalı, soyadımı verdim. İyi de izlenen bir programımız var orada, Futbol 55. Arkadaşım Noel Alper Cappar'la birlikte Samsun Spor'u, Samsun'daki spor gelişmelerini değerlendiriyoruz. Bütün sesimizin ulaştığı herkesi de pazartesi akşamları saat 20'de Futbol 55 programına bekleriz. Zaman zaman konuklar alıyoruz. Hem dışarıdan rakiplerimizi analiz eden ya da kulüpten birilerine keyifli, güzel, eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki, hayırlı olsun diyelim tekrar tekrar. Ağzınıza sağlık diyeceğim oradaki tüm yayınlar içinde. Samsun Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Geçen yıldan farkı ne? Ne oldu da bu noktada anıyoruz Samsun'u? Ben mesela bunları konuşurken aklıma şu geliyor. Basın sözcüsü, bir yönetim kurulu üyesi Sergen Hoca'ya bir şeyler söylüyordu. Sergen Hoca'nın sözü üzerine. Sergen Yalçın Samsun Spor özelinde çok iyi yorumlar yapmayınca bu ona soruluyordu. Bir yönetim kurulu üyesine, basın sözcüsüne. O da Sergen Hoca ne kadar izlemiş ki diyordu. Ama günün bu noktasına geldiğimde dün yine Sergen Hoca'nın bir cevaben videosunu izledim. Yayınını izledim. Orada şimdi yönetim kurulu üyesi de benden çok farklı düşünmüyordur dedi. Samsun Spor özelinde. Samsun'da bir hayal kırıklığı mı var? Camiadan yönetim kuruluna, teknik heyete ve gazetecilere nedir ne değildir merak ederim. Senden dinlemek isterim. Söz sende Selçuk Kaya.
2: Evet, teşekkür ederim. Belki aslında tek cümle şu: geçen yılki rüya bu yıl kabusa döndü. Geçen yıl rüya gibi bir sezon, ligde iyi giden bir Samsun Spor, Avrupa kupalarına katıldı, işte UEFA Avrupa Ligi playoff'u, Konferans Ligi'nde son 16 derken rüya gibi geçti bizim adımıza. Ama bu yıl bu rüya kabusa döndü. Aslında baktığımızda sezonu da fena başlamadı Samsun Spor. İçeride Göztepe beraberliği, deplasmanda Rize galibiyeti ama ardından üst üste 4 yenilgi, ki bu aslında yenilgiler gelir geçer. Yani belki sen de biliyorsun, bugün yenilirsin, yarın kazanırsın ama ortaya konan bir oyun varsa bu seni gelecek adına umutlandırır. Samsun Spor'daki sıkıntı, ortada bir oyun yok. Yani bu yenilgilerin geçeceğine dair bizi umutlandıran, umut ışığı açan bir oyun yok. Ne hocanın sezon başında anlattığı oyun felsefesini sahada görebiliyoruz, ne de takımı tam görebiliyoruz. Yani mesela şimdi dün kulüpten gelen bir mesajı okuyayım bütün dinleyicilerimize. Sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda Fatih Kaya, Jaures Asamoah, Afonso

0: Souza, Oscar Ölenschläger, Elias Tavşan, Tanguy Kolibali ve Muhammed Bayo'nun tedavileri sürmektedir. Ya daha sezon başı, daha 6 haftayı geride bırakmışız. Takımda 7-8 tane sakat var. Yani öyle bir durumda ki şimdi hocayı da tam suçlayamıyorsun. Çünkü çok önemli eksikleri var. Yani bugün Fatih Kaya forvet, Marius forvet ki Olympiakos'a gitti biliyorsunuz. Bu iki oyuncunun sakatlandığı bir karşılaşmada hoca forvetsiz oynadı. Sonra Muhammed Bayo transferi gelince son maçta çok hazır olmamakla birlikte Bayo 90 dakika oynadı. Ama burada ciddi bir kadro planlama hatası görüyoruz. Aslında Samsunspor transfer sezonu da erken açmıştı gönderdiği oyuncularla. Ama alınması gereken oyuncuların geliş süreleri biraz uzayınca ya hazır olmayan ya da bu lig seviyesi için yetersiz olmayan isimler alındı ki bunların içerisinde birkaç tane maalesef gelip sakatlanan oyuncu da eklenince bir anda giden efektif oyuncuları da düşündüğümüzde açıkçası geçen yılki kadrodan eser kalmadı. Daha Oscar'ı hiç izleyemedik. Bu sene Asamoah'ı hiç izleyemedik. Afonso Souza'yı bir maçta sanırım Fenerbahçe maçıydı. Sonradan bir 15 dakika oyuna girdi orada gördük. Elias Tavşan'ı hiç izleyemedik. Kolibali son hafta o da mecburiyetten bir 45 dakika oynadı. Sakatlıktan yine çıkmış bir oyuncu. Yani bu yıl dönüyor dolaşıyor. Bütün problem aslında sezon başı kadro planlamasına çıkıyor. Tabii üst üste gelen yenilgiler. Camiada ciddi bir demoralizasyon var. 4 hafta kaybetti Samsunspor üst üste ve bu 4 maçta sadece 1 gol atabildi. 1 gol atılan maçta 5-1 kaybedilen Çorum maçı. Yani o kadar kötü bir tablo var ki Samsunspor'un önünde. Şimdi bir belki de son dönemin en uzun bir milli arasını geçiyoruz. Bu milli ara Samsunspor'a inşallah yarar diyelim. Tabii bir hafta izinli takım. Bu sakatlığı süren oyuncuların tedavileri devam edecek o bölümde. Cuma'ya kadar. Cuma günü de onlar yine takıma katılacaklar. Ve salı günü itibariyle de Samsunspor tam kadro sahada olacağı açıklandı. Yani bütün oyuncuların sakatlığının geçeceği açıklandı. 29'unda yapılacak antrenmanda. İnşallah böyle olur diyelim. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Samsunspor sezon başı olmasına rağmen. Ara sonrası bir Karadeniz derbisi. Rakip Trabzonspor. Orada da biliyorsunuz Thomas Reis'le anlaştım. Orada maviler. Bir yandan da bizim adımıza Halef Selef maçı olacak. Bir yanda Thomas Reis, öbür yanda onun yerine Samsunspor'a gelen Thorsten Fink.
1: Bir hikayesi olacak o günün de, evet.
0: Aynen öyle. Öyle bir hikayesi olacak karşılaşmanın. Tabii Thomas Reis buradan
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Hiçbir teknik adamın, hiçbir futbolcunun böyle şaşalı ayrıldığını görmedim. Neredeyse 1000 kişi uğurladı buradan. Evet. Thomas Reis'i Almanya'ya. Almanya'da da yine yaklaşık 40-50 taraftarla karşıladı. Yani böyle bir sevgi var Thomas Reis'e.
1: Thomas Reis'i arıyor mu demiş dinleyicimiz Bedri Bey. Hızlıca farklı bir mesaj daha var. Çok kısa da zamanım var. Hemen bununla tamamlayacağım onları sorarak. Samsun Spor'u konuşuyorum. Eşim Samsunlu. Onunla çok fazla konuşuyoruz ama tüm Samsunluların ortak bir noktası var. Korkusu var. Başkanın çok fazla şehrin önüne geçmesi durumu. Onu nasıl görüyorlar demiş. Sana böyle sormuş dinleyicimiz.
0: Kısa bir zamanımız varsa mı? Evet. Zaman konuşamayız. Uzun bir konu. Yani başkanın iletişim dili çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Sadece bu rakiplere de hani demoralize etme anlamında zarar vermiyor. Artık camiaya da zarar veriyor. Başkanın bu iletişim dilini bir an önce düzeltmesi lazım diye kısaca geçebiliriz bu durumu ama diğer izleyicimiz de Thomas Reis aranıyor mu demişti. Çok kötü bir zamanda gitti Thomas Reis. O da yine sakatlarla boğuşulan bir dönemde Avrupa'ydı, Türkiye Kupası'ydı, ligdi, üst maçların bindiği dönemde yollar ayrıldı. Ama onun oyununu onun felsefesini açıkçası sahaya baktığımda ben bir taraftar olarak, bir gazeteci olarak arıyorum diyebilirim.
1: Peki. Ve bunun yanında bir Adana Demirspor benzetmesi var. Adana Demirspor faciası gibi bir şey beklemek çok mu ütopik olur demiş. Bence öyle olur ama sorayım yine de dinleyicimizin mesajını. Mesut Bey diyor. Mesut Bey bunu öyle soruyor.
0: Evet, Mesut Bey selamlarımız olsun. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Başkan'da zaman zaman bu çıkışları var ama Türkiye'nin en zengin ve en zeki insanlarından birisi. O da hatalarını anlayacaktır ve takımı doğru yola sokacaktır. Adana Demirspor örneğiyle bizi ayıran şöyle bir durum var. Şu anda bu şirketin hiç borcu yok. Yani Samsunspor'un hiç kimseye borcu yok. Öyle bir durum. Hani başkan bırakıyorum gidiyorum dese bile 5 kuruş borçsuz bir takım bırakacak yani.
1: Buna güveniyoruz diyorsun. Peki.
0: Evet.
1: Selamlar Samsun'a. Aktarmak istediğin farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederiz. Selçuk Berk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, sana kolay gelsin.
1: Sağ ol, var ol. Selçuk Kaya ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Doğancan Bingöl'e döneceğim. Doğancan Bingöl'le değerlendirmemiz olacak. Onunla bağlantı yapmadan hemen önce şöyle bir gelen mesajlara da baktık. Bakmaya devam edelim. Berk abi sanki otobüse bindirmiş de şehir şehir gezdiriyormuşsun gibi bizi. Öyle bir hava sezdim şu an demiş. Bir de yetişemedik falan diyorsun bak bağlantılara demiş. Yetişemezsin tabii. Bu nasıl bir akış, helal olsun demiş. Hem güldürmüş hem de tebrik etmiş. Sağ olsun, var olsun. Merhabalar, kimsenin bilmediği bir bilgi vereyim size demiş. Şöyle Bulutan Bey. Peki verin. Kimsenin bilmediği bir bilgi olmamış olacak siz verdikten sonra ama verin o bilgiyi. Peki. Dinliyorum. Yazıyor aynı zamanda dinleyicimiz. Doğancan Bingöl bizlerle. Doğancan Bingöl hoş geldin. Selamlar.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Göztepe'de bu süreci sana sormak isterim. Çok fazla konuşmam. Çünkü sözü sana bırakayım ki az sürede Göztepe'yi detaylıca senden dinleyelim. Çünkü 6-7 dakikalık bölümümüz var. Söz sende.
3: Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Şu an radyo başında bu sohbetimizi bir dinleyen Göztepe taraftarına, Göztepe'yi merak edenlere öncelikle bu süreçte sakin olup böyle biraz serin kanlı olup takıma ve camiaya sahip çıkmaları yönünde ben bir çağrı yapıyorum. Çünkü Göztepe şu an biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ligin ilk 6 haftası geride kaldı ve galibiyet yok. Şu an tabloya baktığımızda böyle 50 tane felaket senaryosu yazılabilir. Göztepe'ye neler oluyor? 2 sene boyunca takım çok güzeldi. Avrupa'ya gidecekti. Şimdi işte hesaplar tutmadı. İşte ligden düşecekler mi? Ne oluyor gibi. Böyle senaryolar, felaket senaryoları yazılabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim ki Göztepe bu ligde artık hani ben yani kimse hiçbir takım için, hiçbir camia için %100 ifade belki kullanılmaz ama bu ligin artık yediklisi diyebilirim Göztepe. İşte öyle düşme senaryoları birazcık Göztepe karşıtlarının ürettiği böyle bir telaşlandırma senaryosu gibi. Göztepe toparlayacak çünkü onların bir sistemi var. Stanimir Stoylov takımı, camiayı tanıyan, yıllardır takımın başında olan bir teknik direktör. Takımın da büyük ölçüde geçen sezon, yani son 2-3 sezondur kemik kadrosu korunuyor. Ama Göztepe'de tabii sıkıntının ana problemi nedir? Ana bu kemik kadronun yanında giden ufak böyle insanlar, yani ufak demek 2 tane 3 tane o kilit oyuncu ayrıldı takımdan ve bu ayrılıkların ardından yeni gelen oyuncular tam olarak tutmadı. Yani şu aşamada tutmadı. Daha çok yeni. Birazcık zamana ihtiyaç var ama yani bu arada tutmaması da muhtemel. İşte Heliton gitti savunmada. İşte, ki Göztepe Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı unvanıyla geçen sezonu tamamladı. Şu an Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından birisi. Kaleci Heliton ayrıldı. Kalede Lis ayrıldı. Orta sahada takımın yıllardır orta sahadaki dinamosu görevindeki Deniz ayrıldı. Tabii bunlar yerine gelen kişilerin Göztepe'nin sistemine adapte olması, üretkenlik üretmeye başlaması, takıma faydalı olması biraz zaman alacak. O yüzden bu ayrılıklar tabii ki öncelikle takımdaki o DNA'yı birazcık bozdu. Ardından şu an Göztepe hücum anlamında, üretkenlik anlamında anlamında problem yaşamıyor ama savunmada en çok gol yiyen takım demiştik. İki tane de şanssız sakatlık var. Savunmanın son geçen sezon en önemli isimlerinden Heliton'la beraber Godoy sakatlandı. Sadece iki maç forma giyebildi. Bir de Heliton'un ardından onun yerine düşünülen Sonko.

0: Sundberg sakatlık yaşadı. O herhangi bir resmi müsabakada da daha forma giyemedi Süper Lig'in ilk 6 haftasında. O yüzden şu an savunmada işte genç isimlerden Taha Altıkardeş oynuyor. Ege Yıldırım oynuyor. Altyapıdan çıkan Ege Yıldırım şu an forma giyiyor. Sezonun daha başlarında olmasına rağmen kaleci Luka takımla ve takım demeyeyim taraftarla yaşadığı problem nedeniyle, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen odağına yerleşti ve taraftarla girdiği sözlü tartışma sonucunda kadro dışı bırakıldı. Şu an altyapı menşeli Arda Özçimen kalede. Yani özetlemem gerekirse savunma şekil itibariyle şu an darma duman. Heliton gitti, Lis gitti. Onun yerine işte Sonko sakatlandı, gelen Godoy sakatlandı. Ege var, genç, çok 18 yaşında, 19 yaşında genç bir isim. Taha çok genç bir isim, tecrübesiz bir isim. Şu an Göztepe skor üretiyor. Oyun anlamında Göztepe'yi izleyenler mutlaka hak vereceklerdir. Göztepe güzel futbol oynuyor. Yani bunu ama bunu sürdüremiyor. Çünkü niye? Zayıf olduğu bölgelerden hep gol yiyor. Ve bu gol yediği goller yüzünden oyundan düşüyor. Özellikle son maçta, yani ilk 45 dakika Göztepe'yi izleyen bir izleyici muhtemelen şunu derdi: ya bu maç daha farka gider yani. Ama ne zaman 45 dakikada oldu, ikinci devre başladı, Göztepe kalesinde ikinci devrenin ortalarında golü gördü, darma duman oldu. Hatta yani mağlubiyete bile gidiyordu. Son saniyelerde bir penaltıyla bir puanı kurtardı. Yani şunu söylemem gerekiyor: Göztepe toparlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir sistem var. Arkada Sport Republic var. Ocak ayında yeni transferlerle takıma mutlaka gücüne güç katılır. Ayağa kalkar. Ama Avrupa'ya oynar mı? Yani lige tutunur ve yeniden Avrupa hedefler mi bu sezon? Onu konuşmak için çok erken. Şu an daha galibiyetin olmadığı bir yerde bunu konuşmak birazcık saçma olur. Ama Göztepe elinden geleni yapacak. Sahadaki oynadığı iyi oyunu, özellikle milli aradan sonra o sakat oyuncuları iyileştiğinde, birazcık da form tuttuğunda, alacağı birkaç galibiyetle tekrardan kendini o sıkıntılı yerden atıp üst sıralara böyle gözünü dikmeye başlar diye düşünüyorum.
1: Peki, gelen mesajlara bakacağım. Göztepe özelinde programın en başından bu yana yazan bir Göztepe taraftarı dinleyicimiz: Göztepe'mizin hali ne olacak? 6 maçta galibiyet yok ama hocayla sözleşme imzalandı. Taraftar olarak çok mutsuz demişti ve şöyle devam etmişti: Göztepe'nin başında B planı olmayan, oyun içinde doğru zamanda hamle yapamayan bir hoca var. Bu hocanın misyonu tamamlandı bence, demiş. Bunu kabullenmek lazım artık, demiş. Katılıyor musun? Katılmıyorsun.
0: Yani Stanimir Stoylov çok tecrübeli bir isim. Bir de şöyle yorumlamak lazım. Ha, tabii eleştirilecek yerler de muhakkak var ama eldeki kadroya bakıldığında, işte sakatlıklara bakıldığında, işte ayrılanlara bakıldığında, hocanın bazı zamanlar hamle yapamama durumu bile yani oluşuyor. Çünkü elindeki kadro derinliği yeterince olmadığı için. Tabii şimdi taraftan olarak şunu sormak gerekir: ya madem biz böyle Avrupa diye bağırıyoruz, neden sezona kadro derinliği yoğun, bol, her bölgede bol alternatifli bir kadro kurup sezona başlamadık? Bu eleştirilecek bir nokta. Ama işte orada da işte işin içine ekonomik sebepler giriyor, strateji giriyor, Sport Republic'in stratejisi giriyor. Şimdi herkes şu yorumu yapıyor: kasada çok para var, biz bu parayla işte en iyilerini alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama Sport Republic ve Rasmus Ankersen başkan şunu diyor: yani daha sürdürülebilir, kendi kendine yaşayabilen bir kulüp, işte yetiştirici bir kulüp, keşfedip yetiştiren bir kulüp oluşturma ya çalışıyor Göztepe. O yüzden hani böyle çok paralar verip iyi oyuncu almak, evet, en kolayı bulup en iyi oyuncuları getirirsin yüksek meblağlara. Ama işte Rasmus Ankersen geçen gün YouTube sayfasında bir soru cevap yaptı taraftarla. Adana Demirspor örneğini verdi. Yani biz 2 sene, 3 sene, 5 sene işte Avrupa'da oynayan hedefleri olan işte Süper Lig'deki iddialı bir takım evet. olup 5. senenin sonunda işte tarihin tozlu sayfalarına karışacaksak o zaman bizim sistemimiz alakasız ve hatalı olmaz mı diye bir taraftarı serzenişte bulundu. Yani o yüzden daha sürdürülebilir, daha gelecek vadeden, daha

0: keşfeden, kendi yıldızını yaratan, kendi işte Romulolarını yaratan, denizlerini yaratan.
1: Böyle bir Göztepe hedefleniyor diyorsun.
0: Peki. Böyle bir Göztepe hedefleniyor. O yüzden yani peki. Göztepe taraftarı üzülüp enseyi karartmasın. Milli peki. aradan sonra eksikler gelince takımın o DNA'sı tekrardan yerine geldiğinde Göztepe tekrardan ayağa kalkar. Sadece taraftarın Göztepe'nin yanında olması lazım. Son maçlarda özellikle birkaç mağlubiyetten sonra özellikle ilk yarının başlarında ya da ortalarında böyle takım taraftar tribünlerden ayrılmaya başladı. Böyle evet. takıma ıslıklar, tezahüratlar yapılmaya başladı. Tabii bu gelecek adına yani oyuncuları motive etmez. Tam tersine zarar verir. O yüzden takımın yanında olsunlar.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Doğancan Bingöl'le konuştuk ve özetle takımın yanında olmak çağrısını yapalım diyerek başladı cümlelerini. Takımın yanında olma çağrısıyla da sonuçlandırmış oldu ki arada konular yine sorular vardı. Göztepe'nin birkaç senedir en büyük hatası kendisini 5. büyük sanması demiş dinleyicimiz. Böyle yaklaşmış. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Onu da aktarayım. Erdem Övüç'le Kocaelispor'u konuştuk. Selim Denizalp'le Rize, Ercan Yıldırım'la Alanya, Mustafa Teke'yle hem Gaziantep hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet. Diğer tarafta Fatih Şeker'le Konya, Ömercan Özmen'le Gençlerbirliği, Selçuk Kaya'yla Samsun Spor ve Doğancan Bingöl'le Göztepe'yi konuştuk. Halil Öztürk'le Çorum'u konuşarak başlayacağız aradan sonra. Ali Kaya'yla Erzurum Spor'u, Suat Gürsoy'la Bursa'yı, İlyas Kaplan'la Kayseri Spor'u, Şenol Çivicik'le Sakarya Spor'u, Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşacağız. Anadolu futbolu oralara gidiyor, geliyor olacağız. Anadolu futbolunu değerlendiriyor olacağız. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Halil Öztürk'le Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk'le konuşacağız. Çorum'u, Çorum FK'yı onunla değerlendireceğiz. Halil Öztürk hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Yayınlar.
1: Yayına değil sadece Süper Lig'e hoş geldiniz. Çorum Spor.
2: Çok teşekkür FK. Ediyorum. Çok sağ olun.
1: Çorum
2: çok
1: FK.
2: Sağ olun.
1: Bir geldi. Hakikaten konuşturdu maçlarıyla, yediği gollerle, evet. attığı gollerle, kazandığı maçlarla, kazanma ihtimali olan maçlarla. Evet. Yani burada biraz o süreci değerlendirerek hem iki soruyu da başta sorayım. O süreci değerlendirmenizi rica edeyim. Nasıl gördünüz bu 6 haftayı? Camia nasıl görüyor? Ve bunun yanında Uğur Hoca gündemini dinleyicimizin mesajıyla hatırlatayım. Selamlar, ben İstanbul'dan Ömer İgerci. Çorum Spor'da Uğur Hoca'ya ayıp edildi. Bundan sonra kim gelirse gelsin Uğur Hoca'yı mumla ararız. Yönetim büyük yanlış yaptı demiş. Buna katılıyor musunuz ve yeni hoca kim olacak? Adaylar var, anılıyor. Abdullah Avcı büyük bir isim gibi görülüyor. Orada büyük iddia edilenler arasında çok büyük ihtimalle bir isim gibi görülüyor ama detaylar size halledilsin. Evet.
2: Öncelikle şöyle söyleyeyim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda Süper Lig hayali bile kuramazken son 8 yılda kazanılan 3 şampiyonlukla şu anda Süper Lig'e hoş geldik. Gerçekten gurur verici, mutluluk verici. Çorum adına, şahsım adına, mesleğim adına gurur duyuyorum. Çorum FK geçen sezonki kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezonki Süper Lig kadro yapılanmasında biraz geç kaldı. Yani iki etap kampında mümkün olduğunca geçen yılki kadroyla kamp çalışma yaptı. Mevcut kadronun %60'ı yani son etap kampı ve hatta son transfer döneminde yani Beşiktaş maçına giderken 3 tane futbolcu kadromuzu kattık mesela son olarak. Bu anlamda biraz kadro yapılanması konusunda geç kaldık. Ama isim baktığınız zaman gerçekten Süper Lig'e renk atacak oyun oynadık şu 6 haftalık süreçte. Yani ilk Galatasaray maçıyla başlayan süreç, içerideki bana göre çok şanssız kaybedilen bir Kasımpaşa maçı, %75 top oynayıp rakibin pozisyonu olmadan yenilen bir golle alınan mağlubiyet, ardından içerideki dışarıdaki Beşiktaş maçındaki futbol, sonrası Eyüp galibiyeti, sonra Samsun galibiyeti, Alayam karşısında da gerçekten yine beklemediğim bir mağlubiyet. Yani bu 6 haftalık süreçte istatistiklere baktığınız zaman Çorum FK gerçekten her alanda ses verdi. Yani topa sahip olmada, topun oyunda kalma süresinde, golü şu anda en çok gol atan takım sıralamasında Trabzon, Galatasaray ve ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor Çorum FK. Bu anlamda gerçekten hani dediğiniz gibi Süper Lig'e pir geldi. Uğur Hocam'ın oyun taktiğiyle topa sahip olma, anlamında çok iyi işler yaptık. Ama maalesef sonuçlandırma noktasında bazı maçlarda büyük sıkıntı yaşadık. Bunun da en büyük şeyini en son Alanya karşısında gördük. Topa sahip olduk ancak gol atamadığınız zaman puan kazanamıyorsunuz. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle oyun anlamında iyiyiz ama kapanan savunmalara karşı açma noktasında büyük zafiyet yaşıyoruz. Hücum anlamında bu kadar artımız olmasına rağmen savunmada da bir o kadar dezavantajımız var. Gerçekten yediğimiz gollere baktığınız zaman en büyük zaafımız kanat organizasyonlarında, kanat toplarında çok gol yiyoruz. En son Alanya maçında 2 gol yedik, yine ikisi de kanat. Galatasaray maçında yediğimiz goller aynı şekilde. Yani Beşiktaş maçında herkese öyle. Yani savunma anlamında bir türlü istikrar yakalayamadık. Bunda da en büyük etkeni savunmanın göbeğindeki oynayan ikililerde maalesef farklı isimlerle ilk 6 haftayı geçirdik. İstenilen performansı alamadı Uğur Hocam. Bu anlamda da bu milli arayı Çorum FK adına çok önemli buluyorum. Gerçekten
1: şimdi takım, Uğur Hoca ile yolların ayrılmasını bir Çorumlu olarak doğru mu görüyorsunuz? Genel kamuoyundaki kanı çünkü büyük hata yapıldığı yönünde.
2: Kesinlikle yani dışarıdan da görüyorsunuz. Biz içinde yaşayanlar olarak da aynı şeyi görüyoruz. Yani çok ayrılık diyorum gerçekten. Yarın gazetede zaten o başlığı attım. Çok ayrılık. Çünkü hiç beklenmedik bir şey. Yani Alanya mağlubiyetinden sonra yaşanan süreçte en ufak bir emare yokken pat diye böyle bir ayrılık. Yani bugün sabah duyulan bir şey bu. Evet. Bundan öncesi yok. Yani ne yaşandığını bilmediğimiz için ama yaşananları bilmediğimiz için fazla yorum detaya girmiyorum.
1: Peki
2: ama
1: yorum olarak hata mı sizce?
2: Kesinlikle hata olarak görüyorum.
1: Peki.
2: Yani Uğur'unca başarılıydı.
1: Sizce de öyle.
2: Gerçekten futbol anlamında da futbol oynatıyordu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıyordu. İnsan da hata yapabilir mi? Mesela Alanya maçında yaptığı bir iki hamle noktasında gerçekten olumsuz yansıdı sahaya. Bu da tabii ki de ister istemez tepki adamı yazıyor.
1: Ben nereye dayandırıyorum bu konuyu biliyor musunuz Halil Öztürk?
2: Evet.
1: Gençler Birliği'nin geçen yıl Metin Diyadin'le yollarını ayırdığı ve hata yaptığı konuşulan o süreci hatırladım. Biraz
2: tekrar
1: benzetiyorum.
2: Geri getirip kurtarıcı olarak şey yaptı.
1: Biraz benzetiyorum. Zaman, bence benzer şeyleri konuşacağız Çorum için. Umarım güzel şeyler konuşuruz ama
2: İnşallah.
1: Oraya da gidebilir bu gündem. Ya biraz orayı anımsattı bana bu tarz bir ayrılık. Çünkü kamuoyu birleşmiş olarak görüyorum. Sosyal medyaya baksam, işte WhatsApp hattına baksam her yerde taraftarlar benzer şeyi düşünüyor.
2: Kamuoyunda hiç inanın hiç olumsuz yani eleştiri vardı ayrılıkla ilgili hani istifasıyla ilgili görevi bırakması ilgili en ufak bir şey yoktu. Ama dediğim gibi orada bir parantez açıyorum. Yaşanılan bir şey varsa onu bilmediğim için de yorum yapamıyorum şimdi.
1: Peki yani bunun için ilerleyen günlerde de bağlantılarımızı sıklaştırırız. Belki
2: İnşallah yani eğer netleşirse de şey yaparız.
1: Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Halil Öztürk.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çorum'a selamlar. Sağ ol, var ol. Halil Öztürk'le konuştuk Çorum'daki detayları. Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk ve hızlıca Ali Kaya'ya döneceğim. Erzurum Spor özelinde Ali Kaya ile konuşacağız. İles Haber Ajansı'ndan Erzurum Spor'u takip eden bir isim Halil Kaya. Düzeltiyorum, Halil Öztürk'ten Halil Kaya'ya gittik. Ali Kaya bizlerle birlikte. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar. Erzurum Spor'da son süreç nedir? Nasıl değerlendiriyor Erzurum Spor camiası? Erzurum Spor'un bu 6 haftalık sürecinde İles Haber Ajansı Erzurum Spor muhabiri bizlerle Ali Kaya'dan dinleyelim.
3: Merhaba, öncelikle arkadaşlar, diğer Erzurum'dan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, buyurun.
3: Erzurum Spor Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiği 5 yılın ardından geçen sezon rekorlarla Süper Lig'e yükseldi.
1: Evet.
3: Abi sezon başında bunu kimse beklemiyordu. 81 puan aldı. 1. Lig'in en çok gol atan takımı olarak Süper Lig'e yükseldi. İlk 6 haftayı da değerlendirecek olursak geride kalan 6 haftaya Erzurum Spor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sızdırdı. Toplam 7 puanla 14'ün sonunda yer alıyor.
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam.
6: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklam bitti.
8: Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: da dikkat çeken bir istatistik daha var. Erzurumspor 3 gol attı bu süreçte. Bu 3 gol attığı maçların tamamından da puan aldı. Yani şöyle söyleyeyim. 3. haftada Gençlerbirliği'yle birbiri berabere kalarak 1 puan aldı. Evinde Konya Sporu ve Samsun Sporu 1-0 mağlup ederek de Hanyas'ın 6 puan yazdırdı. Yani attığı 3 golde de puan kazanmasını bildi. Diğer maçlara bakacak olursak da ilk hafta deplasmanda Amed'e 3-0 mağlup oldu. İkinci hafta evinde Galatasaray'a, son şampiyon Galatasaray'a 4-0 yenildi. Ve dördüncü haftada da Beşiktaş'a 3-0 kaybeden bir Erzurumspor var. Tabii Erzurumspor bu Süper Lig'e nasıl geldi? Transfer yasaklarıyla boğuştu. Ondan sonra stadyumu kapandı. Bütün bu sorunları açarak, borçlarını kapatarak 2,5 sezon transfer yasağı vardı Erzurum'un. Onları kapatarak şu anda Erzurumspor Süper Lig'de mücadele ediyor. Tabii sezona çok iyi başladığımızı söyleyemem. İlk iki hafta alınan iki mağlubiyet ve yenilen 7 gol Erzurumspor camiasında da bir üzüntü oluşturdu. Çünkü taraftar çok coşkulu şekilde bu Süper Lig macerasını bekliyordu. Ama şu anda 6 haftada alınan 7 puan, attığımız her golde puan almamız şu an taraftarın mutlu olduğu bir kısım. Ve Samsun Spor galibiyetiyle de milli araya girmiş olmamız da takım motivasyonu açısından çok mükemmel bir durum diyebilirim. Şu an takımımız milli arada. 26
1: milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde. Milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak Erzurum özelinde. Milli arada
0: şu an takımımız izinde. 26 Eylül cumartesi gününe kadar izin yapacaklar. Ardından cumartesi günü 4.30'da tesislerde toplanıp antrenmanlara devam edecekler. Alanya Spor maçı hazırlıklarına başlayacaklar. Şu an takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Samsun Spor galibiyetinden sonra takımda moraller de yüksek şu anda. Yani takım şu an Alanya Spor ve önümüzdeki bu Alanya Spor deplasmanı ve Erzurum Spor Eyüp Spor İsa maçında 6 puan almanın ümidinde şu an takım ve taraftarda. Yani o maçlardan da 6 puan alırsak ilk yarıda 20 puan toplarsak ligde kalacağımıza dair bir ümidimiz var. Başkan Ahmet Dal da zaten sürekli söylüyor Erzurumspor Başkan Ahmet Dal. Bizim bu yılki hedefimiz ligde kalmak. Bu yıl ligde kalırsak önümüzdeki dönem daha yukarılara, ondan sonraki senelerde de inşallah Avrupa'ya oynayacak bir kadro kurma düşüncesinde. İlk seneden çok fazla harcama yapmayıp, çok fazla transfer yapmayıp az önce konuştuğunuz gibi Adana Demirspor, Malatya Spor örnekleri gibi takımın kötü duruma düşmesini istemiyor yönetim. Daha uygun transferlerle, daha uygun oyuncularla bu sene ligde kalıp seneye Süper Lig'de daha iyi başarılara inşallah Avrupa'ya oynama düşüncesinde bir Erzurumspor var.
1: Peki, Erzurum'a selamlar o zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sorunuz varsa alabilirim.
1: Ben Erzurum'a ilişkin tüm detayları dinledim sizden. Sağ olun Ali Özkaya, diğer tarafta Ali Kaya, diğer tarafta Bursa Spor, Kayseri Spor, Sakarya ve Elazığ'a da gideceğiz. O yüzden böyle kısa kısa geçmek durumunda kalıyorum. Sizlerin aktardıklarının haricinde soracağım soru olduğunda da yine onu da sorarak kapatıyoruz. Dinleyicilerimizden bu arada Erzurum Spor özelinde teknik direktör değişikliği olacak mı sorusu gelmiş ama onu çok anlamlandıramadım. Bir teknik direktör
0: bir anlatayım kısa istersen. Geçtiğimiz sezon da Erzurumspor
1: son 2 hafta son 3 hafta iyi kapandı çünkü.
0: Efendim?
1: Son 3 haftada iyi bir kapanış vardı çünkü.
0: Aynen. Geçtiğimiz sezon da Erzurumspor kötü başlamıştı. Üst üste 9 hafta beraberlikler almıştı.
1: Evet.
0: Bu sezon da şu an son 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olduğumuz takım zaten Beşiktaş. Yani Erzurum'un büyük takımlara karşı çok fazla zaten öyle bir puanlama gibi bir gayreti de yok. Yani kendi denklerini yenip yukarılarda kalmak istiyor, ligde kalmak istiyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, zaten biri Beşiktaş. Erzurumspor geçen sene bu süreçten geçmişti. Yani şu anda önümüzde hoca değişikliğiyle ilgili, Serkan Hoca ile ilgili bir gelişme yok. Hocamızla devam ediyoruz.
1: Peki, zaten çok da zor bir fikstürü yok Erzurumspor'un son kısımda. Yani başladığı noktada 10 Ekim itibariyle Alanya, Eyüp, Gaziantep, Çorum, Göztepe gibi birbiriyle denk. Yani Erzurumspor çok da kendisinden uzak sayılacak enerjisi olan takımlarla karşılaşmayacağını söyleyeyim ama tabii bu kağıt üzerinde böyle. Bakacağız, göreceğiz nasıl değerlendirilecek, nasıl şekillenecek. Teşekkür ediyorum.
0: İlk haftada zaten Beşiktaş ve Galatasaray maçları da vardı. Onlar da bizi zorladı ama bundan sonraki süreçte Erzurumspor daha üstüne koyarak ilerleyecektir.
1: Teşekkürler. Ali Kaya, ağzınıza sağlık. Selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Ali Kaya ile konuştuk. Erzurumspor'u değerlendirdik. Hızlıca İLES Haber Ajansı'ndan Ali Kaya'ya uzandıktan hemen sonra şimdi baktığımda Suha Gürsoy'a dönüyoruz. Yani

0: Süper Lig'in tüm Anadolu takımlarını konuşmuş olduk. Hem de oraları yakından takip eden isimlerle, temsilcileriyle konuşmuş olduk. Bir diğer tarafta AZ TV'den Süha Gürsoy bizlerle. Bursaspor'u yıllardır takip eden bir isim. Süha Gürsoy, onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. AZ TV Genel Koordinatörü ve Spor Yöneticisi Süha Gürsoy bizlerle birlikte. Süha Gürsoy, hoş geldiniz, selamlar.
1: Merhaba sevgili Berk, iyi yayınlar diyorum sana ve dinleyenlerimize.
0: Teşekkür ediyorum. Son süreçte Bursaspor'da birincilikte Kayserispor'la beraber aynı puanla ikinci sırada yer alarak, averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak bu 6 haftalık süreci kapattı. Bursaspor'da son süreç
1: 8 hafta.
0: Düzeltiyorum. Orada biraz daha farklı işler. Tabii 2 hafta daha erken başladı. 8 haftalık süreci kapattı. Özür diliyorum. Zaten matematik olarak da yola çıktığında 19 puan 3 kere 6'dan yola çıktığında öyle olsa dahi toplanamayacak bir puan olur 6 haftalık süreçte. Ama Süper Lig özelinden geldiğimiz için, yani şurada yaklaşık 10 Süper Lig bağlantısı yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11 hatta Anadolu takımını konuşarak geldik. O yüzden Süper Lig kafasıyla geliyoruz birinci ligi konuşmaya da. Orada hata yaptık. Süha Gürsoy, nasıl değerlendirirsin bu süreci? Az da bir zamanımız var Bursaspor özelinde.
1: Şöyle söyleyeyim, zaten Süper Lig konuşuna göre Bursaspor'da konuşmak hiç de yabancısı olmadığı bir yer. Şu an hala Süper Lig'de puan durumları hesaplandığında 5. basamakta Bursaspor yer alıyor ki 8-9 sezondur Süper Lig'de olmamasına rağmen. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Bursaspor en çok puan toplayan, en çok mücadele eden takım, 5. takım durumunda. O yüzden çok yabancılık çektiği bir yer değil, zaten Şampiyonluk Kupası'nı da kaldırdığı yaş. Bursaspor Süper Lig hedefiyle biliyorsunuz sezona başladı. Bu doğrultuda da ilerliyor. Tüm hesaplar Süper Lig üzerine kurulu. Mustafa Erş yönetiminde iyi işler çıkartıyorlar. Finansal açıdan da bugünlere Sayın Enes Şirik Başkanlığı'nda iyi bir ivme yakalayarak, doğru strateji güderek şu anda iyi bir noktada götürüyorlar. Öncelikli olarak Bursaspor'da saha işini konuşacağım ama saha dışında önemli bir gelişme var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bursaspor yine o şahlandığı 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige çıktığı dönemlerdeki yanındayım kampanyasını başlattı. Yani nedir bu? Bir bağış kampanyası. Bursaspor yine camiayı hareketlendirecek, sevenlerini hareketlendirecek bir kampanya başlattık ki bu kampanyanın startını da dün gece saatlerinde Sayın Enes Şirik verdi. 5 milyon liralık bir bağış yaptı kulübe. Ardından da iş dünyasından, sanayicilerden ve serenlerinden, taraftarlardan bağışlar gelmeye başladı. Valilik onaylı bir bağış kampanyası bu. Zaten Bursaspor'da şöyle bir durum var. Artık kimse Bursaspor'a para verirken alacak şekilde bir şey yapmıyor. Tamamen bağış üzerinde ilerliyor Bursaspor. Yani verdiğiniz parayı 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, ben Bursaspor'a şu tarihte şu kadar para verdim, bunu işte euro bazında verdim, euro şu anda şu kadar, ben bu parayı istiyorum diyemiyorsunuz. Bursaspor ancak bağış yapabilirseniz bir para alıyor. Onun dışında herhangi bir para olmuyor Bursaspor'a. Para girişi söz konusu değil. O anlamda yanındayım kampanyasının ikincisiniz startını verdi Sayın Başkan ve bugün de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu gün gün açıklayacaklardır. İşte şu gün şu kadar, bugün bu kadar toplandı diye. Zaten resmi sosyal medya hesaplarından da bağış yapanlar fotoğraflı bir şekilde bağış yaptıkları da miktarlarda belirtilerek kamuoyuna duyuruluyor. Böyle bir şeffaflık durumu söz konusu Bursaspor'da. Yani bu önümüzdeki süreçte, ki Başkan Enes Şirik biz Süper Lig'e sıfır borçla çıkacağız hedefi koymuştu. Bu doğrultuda atılmış bir adım. Son borçları kapatma anlamında böyle bir hamleye girişildi. Süper Lig içinde gün sayıyor artık Bursaspor. Ligin ilk 8 haftalık bölümü tamamlandı. Mayıs ayında da adını tekrar Süper Lig'e yazdırmak için maçların bitmesini bekleyecek. İlk 8 haftalık periyot peki nasıl geçti diye mutlaka soracaksındır diye tahmin ediyorum.
0: Öyle başladım zaten.
1: Peki o zaman ben devam edeyim. Evet. Şöyle bir durum var. Ülke futbolu İhanarçu gerçeğiyle tanıştı. net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
0: Bu arada tam ondan bahsederken Toral Bayramov'u nasıl adapte edeceğiz demiş takım özelinde dinleyicimiz. Bir de taraftar sorusu var. Soruyu da şimdi sorayım ki çok kısa zamanımız olduğu için böyle
1: hemen onu da şey yapayım.
0: Sen de tekrar bölmekten kaldığın yerden devam edebiliriz.
1: Hemen devam edeyim. Iheanacho bu süreçte 8 maçta 11 gol 2 asist. Bursaspor 16 gol attı. 13'üne bir şekilde dokundu. Iheanacho şu an bildiğim kadarıyla Türk futbolunda en skorer oyuncu konumunda. Nijerya milli takımının Rusya ile oynayacağı maça davet edildi. O da şu anda milli takımda Osimhen'le beraber, ki biliyorsunuz Nijerya milli takımında Osimhen'den bir önceki golcü Iheanacho'ydu. Şimdi birlikte oynayacaklar. Osimhen'le birlikte. Yani Bursaspor'u sırtlayan bir oyuncu. Takım gerçekten zaman zaman gece ile gündüz arasındaki fark kadar farklı futbol sergiliyor devreler arası, ama sonuca gitmeyi başarıyor. Mustafa Erş son maçta biliyorsunuz dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hafta sonu Batman Petrol maçında 35. dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Yani hiç oyunculara bakmıyor kimdir, nedir, ne değildir. İki yabancı oyuncusunu değiştirdi. Biri Toral Bayramov, öbürü de Şaraniç'ti. Biri bek oyuncusu, diğeri de kanat oyuncusu. Bu oyuncuları 35. dakikada kenara aldı. Halil Akpınar'ın bir sakatlığı söz konusu. Halil Akpınar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. O da bu milli maç arasında 3 haftalık periyodu rehabilitasyon ve tedavi şeklinde geçirecek. Bursa Spor, Kayseri Spor'la beraber zirveyi paylaşıyor. Bunu belirtelim. Dinleyicimizin sorusuna gelecek olursak, dinleyicimizin sorusu: Toral Bayramov geride kalan süreçte Bursaspor'da beklentilerin çok ama çok altında kaldı. Azerbaycan'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamış bir futbolcu. Ülkenin gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi, milli takımın oyuncusu ki dün akşam da Azerbaycan milli takımıyla Tacikistan'la oynanan maçta serbest vuruştan gerçekten çok enteresan bir gol attı. Yani şunu benzetmekte hata olmaz diyeyim. Messivari bir serbest vuruş kullandı. Görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum. Çok enteresan bir gol attı serbest vuruştan. Fakat şu ana kadar Bursaspor'da beklentinin çok altında kaldı. Mustafa Er onu sol bekte denedi, sol önde denedi, sağ önde denedi, yani sağ kanatta denedi, sol kanatta da denedi ki esas sol bek oyuncusu. Fakat oynadığı bölümlerde bir türlü dikiş tutturamadı. Belki bu milli maç arası ona Azerbaycan milli takımdaki performans biraz daha kendisini bulması yönünde fayda sağlayacaktır. Yoksa bu performansla, geride kalan 8 haftalık performansla Bursaspor'da forma bulması çok zor. Dedim ya, bu süreç belki bazı futbolculara iyi gelecektir. Bunlardan biri de neden Toral Bayramov olmasın. Bursaspor'da işler iyi gidiyor. Hem saha içi hem saha dışı. Az önce de belirttim. Sezona da şampiyonluk parolasıyla çıktılar. Bu dönemde saha sonuçlarından çok bir de saha dışındaki gelişmeler de ligde, özellikle bu liglerde, alt liglerde, TFF 2, TFF 3 ve TFF 1'de finansal açıdan çok önemli. Yani Ocak ayını, Şubat ayını, Aralık ayını finansal açıdan rahat geçiren kulüpler ligin sonunu çok çok daha rahat görme potansiyeline sahip oluyorlar. Bursaspor da bu anlamda finansal yapısını toparladığından, ki bu yardım kampanyası, yanındayım kampanyası, bağış kampanyası da olumlu sonuçlanacağından, ki daha önceki örneklere dayanarak bunu söylüyorum, Bursaspor ligin kalan bölümünde yine zirveye ortak bir şekilde yoluna devam edecektir. Mustafa Er yönetiminde, Başkan Enes Çelik idaresinde.
0: Peki. Bu arada Iheanacho'ya değinmişken, onunla ilgili konuşmuşken, dünyada bir Iheanacho var, bir de Rafinha var. Sezon başında bu kadar gol katkısı yapan, örneğin Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimden bahsediyoruz. 8 maçta 11 gol 2 asistlik bir katkısı var 29 yaşındaki oyuncunun. Öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum, 29 yaşında olduğunu hatırlıyorum. Diğer tarafta tüm ligler baz alındığında dünyada bir araştırma yapılıyor ve gol sayısında Iheanacho'nun işte onu geçen, Iheanacho'yu geçen tek ismin Barcelona'lı Brezilyalı yıldız Rafinha olduğu görülüyor. 7 maçta 12 gol ama tüm ligler özelinde bakıldığında bu kadar müthiş gol katkısı olan.
1: Müthiş bir istatistik, müthiş evet. bir araştırma gerçekten yapan arkadaşı tebrik ediyorum yani evet. gayet güzel.
0: Böyle bir haber okumuştum.
1: Bursa Spor açısından da güzel bir gelişme. Çünkü son yıllarda hep adı hı-hı. kötü olaylarla anılmıştı. Böyle bir olayla dünya gündemine gelmesi Bursa Spor'u yeniden o eski günlerine döndürecektir kanısındayım.
0: Peki. O zaman Bursa'ya ilişkin

0: Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım Süra Gülsoy son kısımda.
1: Sen zaten Bursaspor'a hakimsin. Eğer dinleyicilerimizin sorusu kadar değil. Benlik bu kadar.
0: Siz kadar değil Bursaspor'un hakimiyetiniz. Tabii Süra Gülsoy yılların
1: bizim hayatımızın bir parçası.
0: Çeyrek asırı geçti Süra Gülsoy Bursaspor'u takip
1: ediyorsun. Tam 30 yıl. Evet. 1996'da muhabirliğe başladım. Bursaspor muhabirliğine başladım. 30 yılda 800-900 program yaptım. 1000'i bulmuştur hatta yakında. 1000 küsürün üzerine 1500'e yakında Bursaspor'un canlı maçını izledim.
0: Evet. Peki daim olsun diyelim.
1: Çok
0: bu arada bu arada sorar mısınız üstad konuğuna sorar mısın demişti dinleyicimiz. Fenerbahçeli olarak Bursaspor'u çok isterim ama Fenerbahçe ile husumeti devam edecek mi demiş. Taraftar olarak nasıl bakıyorlar buraya demiş.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani
0: husumet var mı acaba? Ya,
1: şöyle bir şey söyleyeyim. Geçmişe bakarak yaşanılmaz. Evet geçmişte bir takım olaylar olmuştur ama ben hiçbir zaman bu husumet konusunda bunların devam etmesi tarafında olan bir insan değilim. Tribünsel anlamda elbette atışmalar olur. Bu nasıl Fenerbahçe Galatasaray arasında oluyorsa, Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray, Trabzon vesaire hangi takım olabilirse bunlar tribünsel anlamda olabilir ki bunlar futbolun aslında bir bakıma lezzeti de diyebiliriz, tadı da diyebiliriz. Tribünsel diyorum yani maç içerisinde atışmalar küfürsüz, şiddetsiz ama ben evet. Ülke futbolunun kalkınması açısından sadece Bursaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon açısından bu husumet sözlüğünün artık ortadan kalkması taraftarıyım. Bana bazı taraftarlar bu konudaki düşüncelerimden dolayı tepki gösteriyorlar. Son dönemde Bursaspor taraftarları ülke futbolunda, evet. Türk futbolunda ve dünya futbolunda konuşulur hale geldi. Özellikle tribün şovlarıyla. Bursaspor bunlarla anılmak istiyor. Bunlarla konuşulmak istiyor. Fenerbahçe taraftarı da elbette ki değerlidir. Beşiktaş taraftarı da değerlidir. Galatasaray taraftarı da değerlidir. Ama Bursaspor taraftarı kendine has bir tribün kültürü olan bir taraftardır. Tıpkı diğerleri gibi ben bu husumetlerin olacaksa da minimum düzeyde olması taraftarıyım.
0: Peki ağzınıza sağlık diyeceğim. Süha Gürsoy.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bursa'ya selamlar.
1: Selamlar, sevgiler.
0: Süha Gürsoy ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz dediğimiz noktada tam da sizlerden gelen mesajları da okuyacağım ama şöyle yavaş yavaş İlyas Kaplan'la da devam ederek Kayseri Spor özelindeki detayları İlyas Kaplan'dan da dinleyerek oradan hızlıca nereye döneceğiz? Sakarya, Elazığ tarafına döneceğiz. İlyas Kaplan'dan detaylar alacağız. Çok kısa kısa bağlantılarımız da olacak. İlyas Kaplan dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde bizlerle olacak. İlyas Kaplan hoş geldiniz. Selamlar. Kayseri Spor'a ilişkin detayları almak isteriz. Bursa Spor'la aynı konumda ama bir averaj farkıyla üstünde bitirdiniz 19 puanla. Size yakından takip ediyorsunuz Demirören Haber Ajansı'nda Kayseri Spor'u. Ne oldu ne bitti? Bir 5 dakikalık süreçte sizden dinlemek isterim.
2: Hemen kısa söyleyeyim. Siz de söyleyeyim. Bildiğiniz gibi Kayseri Spor uzun uğraşlar sonucunda maalesef ligden düştü ve kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Bizim takım en sezon başında takımda kalmasını beklediğimiz Dorukhan, Ramazan, Furkan gibi isimler ve en sonunda Cardozo takımına gidince takımda bir Semih kaldı, Görkem ve Talha kaldı genç futbolcu.
3: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
2: Bunların da takımda olduğu Atilla Hoca'nın ve yönetimin istişaresi sonucu bir kadro mühendisi yapıldı ve bir kadro kuruldu. Kayseri Spor Van maçıyla başladı sezona, galip geldi. Daha sonra gelen galibiyetler ve puanlar Bursa Spor maçına kadar namalip bir Kayseri Spor izledik. Bursa'da Kayseri evimizde oynadığımız maçta Kayseri Spor mağlup oldu. Ondan sonra da bir Fatih Karagümrük'le beraber kaldığı bir maç var. Ondan sonra tekrar galibiyetlerine devam ediyor ve senin de söylediğin gibi averajda lider konumunda. Kayseri Spor'da Atilla Hoca'nın ilk haftalardan itibaren hem basın toplantısında hem de antrenmanlarda yaptığımız sohbetlerde takımın yeni olduğunu, bu nedenle zamana ihtiyacı olduklarını, alınan bu galibiyetlerin tabii kendileri için önemli olduğunu ama şu an için daha tam olarak takım olamadıklarını söylemişti. Bu minvalde de Kayseri Spor artık yavaş yavaş hem ligin en az gol yiyen takımı 3 golle, hem de en çok gol atan 4 takımından biri olarak bugün

0: averajda senin de söylediğin gibi zorlu bir Mardin deplasmanından da galibiyete gelerek yerini korumuş oldu. Kayserispor şu an için ayağını yere sağlam basarak kendini çok strese sokmadan sakin kalarak yerini korumaya amaçlıyor.
1: Peki. Kayseri'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Birinci lige döndüğümüzde lider Kayseri için.
0: Hemen şunu söyleyebilirim. Kayserispor alışanın aksine, daha doğrusu teknik direktör aksine gelin alışanın aksine önce takımı Mardin maçından sonra izin vermedi. 3 gün çalıştırdı. Bugün takım sabah yapılan idmanın ardından 5 gün bir izin yapacaklar. Daha sonra Manisa FK maçı hazırlıkları başlayacak. Bu minvalide Kayserispor'un Konyaspor'la Konya'da bir hazırlık maçı yapacak. Onu söyleyebilirim.
1: Peki, ağzına sağlık. İlyas Kaplan, selamlar. Sağ ol, var ol.
0: Kolay gelsin.
1: İlyas Kaplan'la konuştuk, onunla detaylandırdık. Hızlıca Şenol Çivici'ye döneceğiz ki onunla da Sakaryaspor'u konuşacağız, Satangalar'ı konuşacağız. İkinci lig özelinde bağlantımız olacak. Şenol Çivicik bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Hemen ardından Elazığspor tarafında Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Bir diğer isim olacak ki Sakarya ve Elazığ ikinci ligde hem beyaz hem de kırmızı grupta iki lider takım. Kaldı ki milli ara orada haliyle milli ara olarak görülmüyor. Yani şöyle ki orayı çok da etkilemiyor. Devam ediyor orada maçlar. Kaldı ki bunun yanında iki lideri konuşuyoruz. İki lider içinde farklı, dikkat çekici bir özellik var. Onu da söyleyeceğim, az sonra aktaracağım. Şenol Çivicik, hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size.
1: Sakarya'ya, Tatangalar'a selamlar. Sakarya'ya, Tatangalar'a diyeceğim anda böyle bir sohbette Tatangalar yerine Sasa dedim. Böyle öyle bir yanlış dilimiz sürçtü. Yanlış kelimemiz oldu. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Sürçülisan ettik. Sakarya'da son durum nedir, ne değildir? Şenol Çivicik, senden dinleyelim isterim.
2: Öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum size. Sakarya Spor Ligi bildiğiniz gibi çok iyi başladı. 3 oynadığı 3 maçın 3'ünde kazanarak şu an grupta 9 puan alan tek takım durumunda. Hatta bu iki galibiyette deplasmanda 1461 Trabzon ve son olarak da Kahramanmaraş İstiklal önünde aldı. İkisi de grubun iddialı takımlarından. Zorlu fikstürü şu ana kadar iyi geçti Sakaryaspor. Hem oyun olarak hem kenetlenme açısından bu süreci iyi değerlendiriyoruz. Şehirdeki hava da çok olumluya döndü takımın bu galibiyetleri sonrası. Yani bu haftada bir final gibi bir Kütahyaspor maçı var. Kütahya Ligi iyi başlamasa da sonuçta kurduğu kadro öyle ligin iddialı takımlarından. O da Sakaryaspor'un da kazanmak isteyecektir ama biz evimizde kazanarak hem seriyi devam ettirmek hem takım olma yolunda grupta rakiplerle arayı açma konusunda daha iyi duruma gelmek istiyoruz.
1: Tabii teknik direktör hatırladığım kadarıyla iki teknik rektörde. Sakaryaspor teknik rektörü Ümit Bozkurt ve Elazığspor teknik rektörü Serdar Bozkurt. İkisi de kardeşler.
2: Evet.
1: Hatta son kısımda galiba, yanlış hatırlamıyorsam, Ümit Hoca'nın bir röportajda, Alt Ligler YouTube kanalına verdiği bir röportajda geçtiğimiz günlerde aile büyüklerimizi ziyaret ettik. Orada bunun konusu geçti. Güldük gibi bir şey söylemişti. Ama İki kardeş, hem kırmızı grubu ikinci ligde Sakaryaspor'la biri, diğeri de hem de beyaz grubu Elazığspor'la, ayrı ayrı yani sırtlıyor, liderlikle götürüyor. İki takım da lider. Bu açıdan şehirde Sakarya'da nasıl anıldı? Bu süreç nasıl konuşuluyor? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
2: Tabii şimdi Bozkurt kardeşlerin bu ligde aldıkları sonuçlar ortada. Özellikle Serdar Bozkurt son dönemde görev alı takımların çoğunda şampiyon olarak ligin önemli teknik adamlarından bir tanesi. Ümit Hoca da Van Spor'da uzun süre çalışmıştı. Yani iki kardeş olarak hakikaten iki grupta şu an çok iyi başlangıç yaptılar. 9'ar puan toplayarak. Serdar Bozkurt bizde de çalışmıştı bir dönem. Hatta final oynamıştı. Kocaeli Spor'a finalde kaybettiği bir dönemde. Bizim takımımızda teknik direktörlük yapmıştı kendisi. Yani şehirde Ümit Hoca'ya karşı çok olumlu bir hava var. Yani zaten şu an alınan sonuçlarda hem hocayı hem de takımı destekliyor konumda. Dediğim gibi hakikaten yani beklentinin üzerinde bir başlangıç oldu. Çünkü çok yeni kurulan, birçok takımın tamamına yakın yeni isimlerden oluşan bir ekip Sakaryaspor. Hazırlık anlamında da, maç anlamında da çok hazırlık maçları çok da yapılmadı. Yani bu süreçte ilk maçlarda sancılı geçeceğini tahmin ediyorduk ama buna rağmen ikisi zorlu deplasman olmak üzere Sakaryaspor önemli sonuçlara imza attı. Tabii bu maçlarda kırılma noktaları oldu. Bunlar hep Sakaryaspor'un tecrübeli isimlerinin olumlu hamleleriyle bize doğru döndü. Bildiğiniz gibi Maraş maçında 1-0 yenik durumdayken rakibin 10 kişi kalmasından sonra son yarım saatte 3 gol bularak kazandık. Yani özellikle hücum bölgesinde, kanat bölgesinde oynayan oyuncular Sakaryaspor'un çok önemli isimler. Bu ligin zaten demirbaşları durumunda. Bu da Ümit Hoca'nın önderliğinde çok önemli bir fark yaratıyor tabii ki.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Sakarya'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa son kısımda yani, Şenol Çivici.
2: Son olarak pazar akşamı 7'de herkesin bildiği gibi Kütahyaspor'la olacak Sakaryaspor. Yani şehirde herkes pazar akşamına kilitlenmiş durumunda. Yani bu kadar erken alınacak bir galibiyet şehirdeki havayı tamamen pozitife çevirecektir. O nedenle şölen havasında bir maç bekliyorum pazar günü. İzleyenler de televizyon başında bu şölene ortak olacaklardır.
1: Peki, ağzınıza sağlık, selamlar. Sakarya'ya selamlar.
2: Buradan da selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Şenol Çivicik'le Tatangaları konuştuk, Sakaryaspor'u konuştuk ki Sakarya'ya da Sakaryasporlulara da selamlar diyelim. Hocam, Gakkoçlar İstanbul'da yalnız değildir. Pazar günü hep beraber Gebze'de izlemiş dinleyicimiz. Oğuzhan Çelik'in mesajı böyle. Oğuzhan Çelik, Gakkoçlar der de biz Elazığ'a gitmez miyiz? Gidiyoruz. Tam da şimdi gidiyoruz. Orada hızlıca Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Yılların gazetecisi, Elazığ Spor'u yakından takip eden bir isim. Son olarak son bağlantımıza Coşkun Kamaç'la olacak. Gün özelinde yaptığımız bağlantılardan birçok olumlu geri dönüşte aldık. Anadolu takımlarını konuşmaktan örneğin. Bugünkü yayından çok keyif aldım. Diğerlerinden de keyif alıyordum. Yanlış anlamayın ama bugün bir başka oldu. Nazım Türk Naslı yayınları anımsattı. Anadolu'dan da haberimiz oldu sayenizde. Ayda bir defa yapılsa güzel olur. Biliyorum her hafta olmaz belki ama yapamayabilirsiniz belki ama ayda bir kez yapsanız çok güzel olur. Emeğinize sağlık demiş mesela Mesut Bey. Mesut Bey, her hafta olması için de bir proje var. Onun için çabalıyorum. Anadolu'dan futbol kısmında sadece bu konuyu konuştuğumuz bir saatte olsa, iki saatte olsa artık ne kadar olur bilmiyorum ama olmuyorsa da zaten yine parantez programı içinde burada ayda bir, iki haftada bir, haftada bir yapabildiğimiz zamanlarımız olacak. Selam Berk, iyi yayınlar. Futbolla yıllardır ilgiliyim. Rating telaşı olmadan Anadolu futbolu yapıyorsun. İşinde başarılar dilerim. Kendi adıma çok teşekkür ederim demiş. Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde. Teşekkürler Mehmet Bey'e. Yani burada rating kaygısı yok haliyle ama rating kaygısı kısmında zaten birçok Anadolu kulübünü bir araya toplayıp oraları konuştuğunuzda böyle bir kaygınız da bir yayıncı olarak samimi olayım olmuyor. Öyle bir kaygı Radyo Gol frekanslarında hiçbir zaman olmadı. Her daim konuşuluyor, konuşulacak da. Berk, tebrik ederim. Bugün Anadolu'ya zaman ayırmanız çok güzel oldu Hakan Güneş demiş. Ayırmaya da devam ediyoruz. Selamlar diyeyim. Coşkun Kamaç bizlerle. Coşkun Kamaç, hoş geldiniz. Selamlar. Elazığ'a selamlar.
3: Merhabalar Berk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Elazığ'da Elazığ Spor'u yıllardır takip eden bir gazetecisiniz ve TSE'de de yöneticiliğiniz var aynı zamanda, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Size detayları sorayım. Size Elazığ Spor'un birinci oluşunu, bu yine bu hafta oynanacak maçta da tabii bu senaryonun değişme ihtimali var ama bu 9 puanlık süreci sorayım isterim. Dikkat çeken bir nokta da var. İkincilikte hem Sakaryaspor hem de Elazığspor'un teknik direktörleri Bozkurt kardeşler ön plana çıkıyor. Bunu evet, da sormak isterim. Son konuğumsunuz. Kısa da bir zamanımız kaldı. Söz size.
3: Şimdi tabii Elazığspor bu sezon lige iyi başladı. Gerçekten iyi bir kadro oluşturuldu. Kadronun da %80'i değiştirildi. Geçen sene Bursa'daki o final maçında canlanan penaltı golü maalesef Elazığspor'u birinci ligden etti ama Elazığspor o yaşamış olduğu sıkıntıyı çabuk atlattı ve yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla lige başladı. İlk maçında Elazığspor Sivasspor'u mağlup ettikten sonra kendi sahasında seyircisiz maçta Adana Demirspor deplasmanında almış olduğu 2-0'lık galibiyet ve akabinde de yine İçeride Bordo Beyazı takımımızın da Aliya FK gibi önemli bir takımı 5-0 gibi, lider gelen takımı 5-0 gibi mağlup etmesi 3-3 yaptı ve 10 gol atan Elazığspor 1 gol yedi. Dolayısıyla grubun favori takımları olarak gösteriliyor. Ama tabii işte Aliya FK maçıyla başlayan bir 3 maçlık zorlu süreç var. Bu hafta yine deplasmanda Güzide Gebzespor'la pazar günü saat 16'da karşılaşacak. O da şampiyonluğun önemli takımlarından.
1: Taraftarlar birisi. Yazıyor. Orada İstanbullular olarak çok da boşlamayacağız. Orada olacağız diyor.
3: Oğuzhan, evet, Çelik, İstanbul'da çevre illerde organizasyon var.
1: Mesela.
3: Evet, orada bir organizasyon çalışması var. Sanıyorum Elazığ Spor misafir takım seyircisine verilecek kapasitenin de üzerinde bir seyircimiz olacağını tahmin ediyorum. Gebze ile zaten bir dostluğumuz da var. Oradaki Elazığlılar da çok sayıda

bize de çalışıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a da yakın bir ilçe olduğu için İstanbul ve Bursa, Balıkesir gibi yerlerden de o maçta Elazığlılar çok sayıda olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Bunun yanında tabii akabinde Elazığ Spor'un sonraki dönüşünde, yani Gebze maçı dönüşünde içeride evet. Çorlu ile oynayacak. Bu üç maçlık süreçte eğer kayıtsız kapatırsa Bordo Beyazlı takım

0: kabindeki diğer takımların vasat pozisyonda, yani normal bir takım pozisyonda olduklarını gördüğümüzde Elazığ Spor'un bence bu sezon önünün açık olduğunu tahmin ediyorum be kardeşim. Çünkü
1: nasıl yankılandı şehirde peki? Son olarak onu sorayım.
0: Efendim?
1: Nasıl yankılanıyor Elazığ Spor'un bu başarısı şehirde? Geçen yıl da çok iyi bir destek vardı, hatırlıyorum.
0: Evet, geçen yıl da öyleydi. Geçen yıl playoff'tan finallere yükseldik. İşte Muğlaspor maçında olmadı. Talihsiz bir penaltılar. Yani 10. penaltıda 11. penaltıya kadar aynen beraberliği devam eden bir penaltıydı ki o penaltıda maalesef bizi 1. ligden etmiş oldu. Şimdi hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali, iyi bir kadro kuruldu. Direkt çıkmayı hedefleyen bir kadro oluşturuldu. Bu liglerin üstünde olan bir gol kralı Kemal Rüzgar faktörü var Elazığ Spor'da. Geçen sezon tüm profesyonel liglerin gol kralıydı 38 golle Kemal. Ve Elazığ Spor'da Kemal gibi bir golcüyü transfer etti. Hakikaten Kemal 6 golle de zaten grupta da hem zirvede hem de gol krallığında da favori bir oyuncu. Dolayısıyla Elazığ Spor'un yani bu sezon bence en önemli özelliği hem ofansif yöndeki gol sayısının artmasında hem de şehrin inanmışlığında. Şehir zaten tamamen Elazığ Spor'a inanmış. Bu sezon direkt çıkacağına inanıyor. Geçen haftaki içeride oynadığımız Ali Afaka maçında belki tribünler dolmadı ama eğer pazar günü Gebze'den bir galibiyetle dönerse şayet Elazığ Spor, içeride oynayacağı Çorlu maçında ben yer olmayacağını tahmin ediyorum. Tıka basa dolacaktır tahmin ediyorum. 18.423 kapasiteli Elazığ stadyumu. O yüzden böyle bir durumda Elazığ Spor bence favori ve inşallah da lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek bir takım durumunda olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Coşkun Kamaç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Elazığ Spor
0: yani üzerinde. Şehirde şimdi şampiyon oynayan bir Elazığ Spor varken göğüs sponsoru yok, sırt sponsoru yok,
1: oralarda problem var diyorsun. Yok.
0: Tabii ki yani şampiyonluğa giden bir Elazığ Spor'un mutlak surette de desteği olması lazım. Sadece Yasemin Açık, Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Sezat Çimento'nun isim sponsorluğu var. Onun dışında bir reklam yok. Ben buradan bizi dinleyen değerli Elazığlı hemşerilerimize, iş adamlarımıza, Elazığ Spor'a forma reklamı konusunda destek olmalarını rica ediyorum.
1: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun.
0: Eyvallah.
1: Son kısımda tabii Elazığ Spor tarafında da bir sponsorluk problemi olduğu konuşuluyor. Onu da Coşkun Kamaç bizlere aktarmış oldu. Uzun uzadıya bağlantılar yaptık. Bir mesaj var. Haklı da bir mesaj ama Trakya futbolu keşke biraz daha ön plana çıksa da biz de oraları konuşabilsek. Öyle söyleyeyim. Yani örneğin ikinci ligde konuşacağımız galiba bir Kırklareli Spor var. Hadi onun için söz vereyim size. Anadolu futbolu dedik, yola çıktık ama... Sevgili belki yayınlar Trakya futbolu çok mu atıl kaldı sence demiş. Onun için ayrıca sözüm olsun. Kırklareli'nde öğrenciliğinin 2 yılı geçmiş biri olarak Kırklareli Spor Başkanı kabul ederse Sayın Volkan Bey'i, Volkan Can Bey'i onu da konuk alalım. Kırklareli'de yine İles Haber Ajansı muhabirliği yapmış bir öğrenciydim. Medyayı, basını da yakından biliyorum orada. Birçok meslektaşımız var, meslek büyüğümüz var. Onlarla da bağlantı yaparak Kırklareli Spor özelinde Trakya futbolunu da konuşalım. Edirne'ye de döneriz ama Edirne'ye döndüğümüzde çok çok daha altlara gitmiş oluyoruz maalesef. Keşke biraz daha yukarıda görsek. Bu Trakyalıların da serzenişidir. De bunları konuşmak durumunda kalmasak mesela. Onu hatırlatırım, onu konuşurum. Teşekkür ederim ben de. Ayrıca sözümüz olsun Kırklareli özelinde bağlantımızda. Kardeşim Allah razı olsun senden. Bütün takımları konuştun, bize bilgi verdin. Belki sayar selamlar demiş Hüseyin Bey. Teşekkürler Hüseyin Bey, sağ olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Ben Belki Sayar. Parantez programında Anadolu futbolunu konuştuk. Erdem Övüç'te Kocaeli Sporu, Ercan Yıldırım'la Alanya Sporu, Selim Denizalp'le Rize'yi, Mustafa Teke'yle hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sporu hem de diğer tarafta Gaziantep temsilcisi Gaziantep VK'yı, Fatih Şeker'le Konya Sporu, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, Selçuk Kaya ile Samsun Sporu, Doğancan Bingöl'le Göztepe'yi, Halil Öztürk'le Çorum'u, Ali Kaya ile Erzurum Sporu, Süha Gürsoy ile Bursa Sporu, İlyas Kaplan Kayseri Spor özelinde konuğumuzdu. Şenol Çivicik'le Sakarya Sporu ve son olarak da az önce sona erdirdiğimiz bağlantı neticesinde Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşmuş olduk. Anadolu futbolunu değerlendirdik. Milli Ara'da tabii ikinci lig özelinde. Sakarya ve Elazığ'a Milli Ara yok. Ama Anadolu futbolunu değerlendirmiş olduk. Anadolu futbolunu konuşmuş olduk. Tüm buraları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken ne oluyor?

0: Ne bitiyor'yu değerlendirip sizlere aktarmaya, sizlerle konuşmaya çalıştık diyelim. Ve konuşmaya da devam edeceğimizi hatırlatmış olalım tüm bunları değerlendiriyor ve konuşuyorken. Anadolu futbolunu konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben parantezde sizlerle birlikteydim. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saati de aşan bir programın itibariyle sizlerle birlikte oldum. Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın haber masası programından da ondan yine öncesinde haberi olarak, onun haberi olacağı şekilde biraz böyle bir 5-6 dakika çalmış olduk reklamlarla da beraber. Onun için de ayrıca özür dileyelim ama diğer tarafta Göksel'in Çağrı Sarıcı hemen ilerleyen dakikalarda mikrofonda olacak, sizlerle olacak, günün gündemini değerlendirecek haber masasında dedim. Görüşünceye de hoşça kalın. Bir süreliğine böyle yıllık izni, o zaman yapacağız, şöyle dinleneceğiz, böyle yapacağız derken bu döneme denk getirmiştik efendim. Yani buraya denk geldi. Milli araya ve Eylül ayının 24'üne, 25'ine, 26'sına artık nereye kadar giderse 5-6 günlük bu sürece denk geldi. 7 günlük bu süreçte teşekkür edeyim ve bir süre böyle Radyo Gol'de bir hafta kadar, aşağı yukarı 6-7 gün kadar sesimi duyamayacağınızı hatırlatmış olayım. Sizlerin mesajlarını görememek benim için üzünç olacak bu süreçte. Sizlerle birlikte yayınlarda, katılımlarınızla birlikte yayınlarda gündemi konuşamamak da biraz özleyeceğim bir konu olacak benim için de. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Az sonra Göksel'in Çağrı Saray sizlerle.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra Alper Üstündağ'la, sonrasında Selim Hoca'yla bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz ama maalesef ki 1-0 mağlup olduk. İyi bir oyun vardı, iyi bir oyun oynadık ama gerçekten bugün en azından bir puanın çok daha iyi olabileceği, 3 puan olsaydı hatta olabilecek fırsatlarımız da vardı. Yani maç anında en azından ilk etapta yayına girerken istatistikleri paylaşayım. Birazdan Alper abi de hazır olur mutlaka. Kendisine şu anda ulaşamadım ki normal şartlarda Alper abiyle her zaman maç sonunda zaten yayınlarımızı yapıyoruz ama birazdan müsait olur. O sırada ben de ilk etapta şuradaki istatistikleri paylaşmak isterim. Maalesef ki 1-0 mağlup olduğumuz müsabakada topu rakibe verdiğimiz, biraz daha geçişler üzerinden oynamaya çalıştığımız bir müsabakaydı. 64'e 36 gibi yüzdeler karşımıza çıkıyor. İki takımın da hem Türkiye'nin hem Fransa'nın 12'şer şut bulduğu, bizim 3, onların 4 tane isabetli şut bulduğu bir müsabakaydı. Biraz daha fazla topa hakimlerdi bize göre ki başarılı pas sayılarında metrikler bunu ortaya çıkarıyor. 272'ye 560 gibi aslında dramatik bir fark olduğunu da söyleyelim. Başarılı pas sayılarında köşe vuruşu rakamlarına da bakıldığı zaman 5'e 3 ki çok fazla tehlike yarattık köşe vuruşundan. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım ki biliyorsunuz ki son anda zaten Uğurcan Çakır'ın açıldığı pozisyonda elle oynamasından mütevellit kırmızı kartla sonuçlanan bir müsabaka oldu bizim adımıza. Uğurcan İtalya maçında olmayacak. Alper Üstündağ'da hazırmış. Alper abiye de bağlanacağız. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Can. İyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim Alper abi, kırmadın geldiğin için öncelikle. Ki şunu soracağım abi, yani her şeyi konuşacağız ama 90 dakikada nasıl bir milli takım gördün en azından? Montella konusuna gireriz ama 90 dakikada nasıl bir oyun izledik? Alper Üstündağ konuya nasıl bakar? Ne açıdan yorumlar, neresinden ele alır diye sormak isterim.
1: Vallahi şöyle, açıkçası milli takımımız hepimizi şaşırttı. Yani öncelikli olarak onu söylemem gerekiyor. Çünkü herkesin fark yer en az 5 olur, İspanya maçı gibi 6 olur dediği yerde milli takımımız iyi dayandı. Fransa karşısında iyi dirayet gösterdi ki bence bunun aslında altında Zidane Hoca'nın ilk karşılaşmasının olması çok büyük faktördü. Zidane Hoca daha takımı belli ki toparlayamamış ya da tanıyamamış. Yani bizim görmüş olduğumuz oyun tarzındaki Fransa'dan çok uzakta bir Fransa vardı. Montella Hoca da bu karşılaşmayı açıkçası milli takımımızı iyi hazırlamış. Öncelikli olarak o ilk 30 dakikada erken gol yememe ve ilk 30 dakikayı 0-0 geçebilme mantığını sahaya yansıttı A milli futbol takımımız. Bunda başarılıydı. Sonrasında biraz Fransa hakimiyeti sağladı. Uğurcan'ın ilk yarı sonlarına doğru kurtardığı mükemmel bir top var ki eğer 1-0 öne girse Fransa, belki ikinci yarı biz gol bulmak için gelirken onlar 2-3'ü bulabilirdi.
0: Doğru.
1: Uğurcan'ın o kurtardığı top mükemmel bir toptu. Tabii onun sonrasında ilk yarı 0-0 bitti ki bu aslında bizim beklediğimiz bir skor değildi. Yani bunu kabul etmek lazım sevgili Can.
0: Katılırım.
1: İkinci yarıya aslında çok iyi başlayan bir milli takım vardı. Ah İsmail Yüksek, ah diyorum. Evet. Yani o top İsmail'in dışında Arda'ya gelse, ne bileyim Can'a gelse, Oğuz'a gelse, beşi, yani golü bulmamak işten değil. İsmail Yüksek kalitesindeki bir futbolcunun o topu içeri sokamaması, kalecinin üzerine vurması tam bir kabus. Hani o golü atsa milli takımımız, Fransa gol 2 yüklenirken belki kontrataktan 2'yi bulacak. Yani bir anda oyunun seyri değişecekken o top döndü. 2 dakika sonra Mbappe'nin ayağına. Nasıl Mbappe'yi boş bıraktı Zeki, orayı da anlayamadım. Bir anda Mbappe de golünü attı. Zaten gol pozisyonunda da sakatlandı. Oyunu terk etmek zorunda kaldı. Dedim Mbappe gibi bir yıldız en azından oradan çıkıyor. Şimdi dedim milli takımımız biraz daha dedim oyun kontrolünü eline alır dedim. Aslında aldı, almadı da değil. Yani Arda Güler'in, ya biraz da şans olacak. Yani Arda Güler'in sol çaprazdan vurduğu bir şut var ki kalecinin altından sekip girebilir. Yani bir kere oyun tarzında santraforsuz oynuyor olmak beni çok üzüyor. Yani koca ülkede santrafor bölgesine koyabileceğimiz bir futbolcu yok. Hala daha Barış Alper Yılmaz'la gol arayan bir milli takım var.
0: Doğru.
1: Yani hiç mi 2000'li yıllarda Hasan Şaş abini seyretmedim be Barış Alper Yılmaz? Yani topu ayağına aldığın zaman oynamaman gerektiğini, hemen kaleye vurman gerektiğini hiç mi öğrenemedin? Yani Galatasaray'dan örnek veriyorum Barış Alper Yılmaz'a. Yani hiç mi Hasan Şaş'ı seyretmemiş? Yani Hasan Şaş top biliyorsun ayağına geldiğinde sol sağ fark etmez vururdu.
0: Bak diye vururdu hakikaten.
1: Yani neden mesela Barış Alper Yılmaz topla oynama gereği duyuyor, sağa kıvırtıyor, sola kıvırtıyor, kendini yere atıyor, penaltı bekliyor. Yani burası Türkiye değil Barış Alper ya. Yani kendini yere attığında penaltı çalacak hakem yok orada sana. Yani
2: devam diyor zaten Zvayer.
1: Gerçekten Barış Alper Yılmaz'a çok kızgınım. Yani milli takımımız bu karşılaşmayı berabere bitirebilirdik ki ben dün Alper Üstündağ TV YouTube hesabında da net şekilde söyledim. Biz dedim galibiyet beklemiyoruz ama beraberliği alabiliriz. Neden olmasın dedim. Bu beraberliği biz alabilirdik. Kesin. Yani biz bu akşam Kocaeli'nde beraberliği alabilirdik. Yazık oldu mağlup olmak. Uğurcan Çakır'ı kaybettik. Uğurcan Çakır'ı kimin sayesinde kaybettik? Yani Dıngırt ve Zvayer Hoca sağ olsunlar yine Türkiye'ye Türk düşmanlığına devam etti. Yani pozisyonda sana ben soru sorayım sevgili Can.
2: Lütfen abi.
1: Sence kırmızı kart mı?
2: Çok bıçak sırtı bir pozisyon. Ben
1: hiç bıçak sırtı değil. Hiç bıçak sırtı değil.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Bence kırmızı olmaması lazımdı. Hatta direkt ben koltuk altına geliyor. Sonrasında bir, ikinci açıda, ilk açıda baktığım zaman dedim ki hani eline de çarpıyor sonra ama sonraki açıdan bakınca Alper abi ben evet, inanamadım karara. Yani
1: koltuk altından karar. Top sekiyor. Eline, koluna gelmiyor. Yani Uğurcan ve orada yapmış olduğu bir hareket var. Dikkat et, elleriyle hiçbir şey yok diyor.
2: Evet.
1: Elleriyle. Ya sonrasında,
2: çok emin kendinden zaten orada Uğurcan da.
1: Sonrasında Dingirt Hoca. Hani Okan Hoca demişti ya, dingil mi demişti? Ne demişti
2: evet,
1: onun için?
2: Evet öyle demişti.
1: Yani
2: abi.
1: Dingirt Hoca yani inanılır gibi değil. Zvayer'i yanına çağırdı ve attırdı Uğurcan Çakır'ı. Yani nedir bu Alman hakemlerin, bu ikilinin Türk düşmanlığı, Türk

0: takımı düşmanlığı nedir bilmiyorum ama yani Uğurcan Çakır haksız yere oyundan atıldı,
1: evet,
0: bana göre.
1: Evet, üzdü. Bu karar çok, bence de çok tartışılır. Yani ben birazcık daha hani ilk açıda baktığım zaman dedim yandık. Ama ikinci açı bir tane verdi. Dedim evet, hiçbir şey yok pozisyonda. Koltuk evet, altı yani. Evet. O yüzden ilk yani atakta bıçak sıktı demiştim.
0: Ben gerçekten bu akşam için çok üzgünüm. Fransa-Türkiye karşılaşmasında gerçekten farklı bir skor bekleyenlerdendim. Yani Fransa Olise'li, Dembele'li, Mbappe'li Fransa Türk milli takımını yani geçer demiştim. Farklı geçer demiştim. Milli takımın hatta beşli savunmayla oynamadığını gördüğümde eyvah eyvah Montelli Hoca ne yapıyor dedim. Bak bunu da net şekilde söyledim. Ama yani bunun haricinde mesela döndüğümde baktığımda Montelli Hoca dörtlü savunmayla çıkıp öndeki iki İsmail Salih ikilisi oynatıp o üçlüyle beraber, santraforla beraber, yani bir takım hüviyetiyle beraber saldırıyor olması gerçekten Montelli Hoca'da takdir ettiğim noktalardan bir tanesiydi. Montelli Hoca bu kadarını yapabilir sevgili Can. Yani ben burada Montelli Hoca'ya yüklenemem. Yani Montelli Hoca bu kadarını yapabilir çünkü eldeki kadro bu. Yani bunun dışında elde bir meyve yok. Yani ne oynatabilirsin ki, kimi alabilirsin ki? Santraforun yok bir kere ya. Yani santrafor bölgesine koyacağın oyuncun yok. Gerçekten. Yani bugün Denizgül Galatasaray'daki performansını gördük. Yani Denizgül de santrafor değil şu anda, istenilen santrafor düzeyinde değil.
1: Doğru.
0: Yani o yüzden Montelli Hoca'ya kızamıyorum. Montelli Hoca bence Montella'nın milli takımı Bursa'da İtalya'yı yener. Bunu da kenara yaz.
1: Peki, not alıyorum Alper abi. Yani ben de bu arada inanıyorum. Bu oyun oynanırsa bu oyun İtalya'yı yener bence de abi bu arada. Hakikaten iyi oynadık
0: oyun,
1: abi.
0: Bu oyun İtalya'yı alt eder.
1: Yener. Bu oyun kesin bence de yener. Tabii ki oynanmadan bir şeyleri bilemeyiz ama yani yine de gördüğümüz tabloda yani normal şartlarda gerçekten yani Montella'nın eğer böyle bir oyun oynamadığı ve mesela böyle bir skorla kaybettildiği herhangi bir denklemde belki yerden yere vuruluyordur. Hatta şu anda birçok spor programında da belki yerden yere vuruluyordur ama biz en azından teslim etmek isteriz ki Alper abi bence çok güzel yorumladın. Hakikaten %100 katılırım. Yani Montella'yı mesela Dünya Kupası'ndaki oyunlarda çok eleştirebiliriz ama bugün nezdinde en azından hani biz görmek istediğimiz şeyi gördük yani. Fransa'ya karşı çata çat oynayan bir takım izlediğimizi ben de katılırım. Peki şunu soracağım abi. Yani çok spekülasyon oldu ki Beşiktaş'ı abi en yakından bilen insanlardan bir tanesi olduğun için söylemek istiyorum. İlhan Fakılı'yı soracağım. Yani belki bu maçla alakalı bir durum değil ama bugün olsaydı farklı bir şey olur muydu?
0: Bu soruyu bence bu soruyu sorma. Es geç. Geçti. Çünkü niye sorma? Niye sorma?
1: Lütfen.
0: Çünkü Ümit Milli Takımı da Türk Milli Takımı. Ve Ümit Milli Takımı'nın ona ihtiyacı var.
1: %100.
0: İhtiyacı olduğu yerde de bir futbolcunun veriliyor olmasını çok yadırgamam. Egemen Korkmaz özel olarak istedi çünkü.
1: Ya ben de benzer düşünüyorum ama yine de şimdi Beşiktaş taraftarları da en azından
0: yok,
1: hani...
0: Hayır. Öyle bir şey yok. İlhan Fakırlı da olsaydı bugün Fransa karşısında yani bugün kanatta oynayan oyunculardan daha iyisini oynamazdı. İlhan Fakırlı da sonuçta yani Oğuz da gerçekten gerekeni yaptı. Can da gerekeni yaptı. İlhan Fakılı zaten bir maçlığına gitti. Yani Beşiktaş taraftarları hemen tepkilenmesin. Sonuçta milli takımımız için yarın Ukrayna ile kritik bir karşılaşma oynayacak U21. O yüzden o takımda da oynaması gereken oyuncular var. Egemen Korkmaz Beşiktaş'ın gizli kahramanı İlhan Fakılı'ya güvenip onu özel olarak istiyorsa bu Beşiktaş için bir gururdur.
1: Çok güzel açıkladın abi. Ben harfiyen katılırım bu arada. Şunu da sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki yani biz olumlu bakıyoruz şu anda. Yani İtalya karşısında ben de bu oyun oynarsa kazanır diye bakıyorum ama tut ki abi hani futbol bu. İşler istediğimiz gibi gitmedi ve İtalya karşısında kötü bir sonuç aldık. Vincenzo Montella ile yollar ayrılır mı diye de sormak istiyorum. Bugüne rağmen.
0: İtalya karşısında alınacak skor değil de olaya şöyle bakmak lazım. 4 tane maç oynayacağız biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani 4 karşılaşma sonundaki performansa göre Montelli Hoca ile yola devam mı devam değil mi ona karar verilir.
1: Yani 2 maç sonunda direkt bir yargıda bulunulmaz ne olursa olsun diyorsun abi.
0: Yok, nasıl bulunabilirsin sevgili Can, yani 4 tane maç yapacak bu milli takım. Şimdi hocayla ikinci maçta yollar ayırıp da kalan 2 maça ne zaman hoca bulacaksın da ne zaman çıkacaksın, hangi hocayla çıkacaksın?
1: Doğru.
0: Hakan Baltay'la mı çıkacak milli takım yani, olmaz. O yüzden orada İtalya karşılaşmasını Bursa'da oynayacağız. İtalya karşılaşmasını Bursa'da oynadıktan sonra ardından şeye bakacağız yani.
1: Peki şeyi sorayım.
0: İtalya ile Belçika'nın deplasmanlarına bakacağız.
1: Atmosferleri de en azından görüşün çok merak ederim Alper abi bu konuda. Kocaeli'nde oynadık bugün. Pazartesi günü Bursa'da oynayacağız. Yani milli takımın ideal bir hani çeşitli statlarda oynuyoruz ama böyle mi olmalı?

0: oynamasını tercih edersin abi, yoksa spesifik bir statta her zaman milli takım aynı statta oynamasını mı tercih edersin? Konuya burada nasıl bakarsın diye merak ediyorum görüşünü abi.
1: Şimdi tabii bak ben şunu şöyle bak, olaya şöyle bakalım. Hı-hı. Olaya sen de şöyle bakalım. Hı-hı. Şimdi milli takımımız oynadığı futbolun hakkını veriyor mu vermiyor mu? Önce buraya bir bakalım.
0: Hı-hı. Ya bugün yani, nezdinde mi genel olarak mı?
1: Genel olarak milli takımımız, hı-hı, yani bu hadi diyelim ki Dünya Kupası'nı geçelim, hadi boş ver Dünya Kupası'nı.
0: Tamam, Dünya Kupası'nı kenara bırakıyorum yorumlar.
1: Dünya Kupası'nı kenara bırak. Ben şimdi sana soruyorum. Hı-hı. Şimdi Montelli Hoca ile beraber öğrencileri bu işten ders aldı mı almadı mı?
0: Kesin almışa benziyor.
1: Ben almış gibi gördüm.
0: Ben de aldım. Ben de kesin almış gibi gördüm yani.
1: Ben almış gibi gördüm. Hı-hı. Şimdi burada konuşulması gereken nokta şurası. Hı-hı. Dersi aldın.
0: Tamam.
1: Dersi aldın. Tamam. Peki bunu devam ettirebileceğiz mi? Şimdi bunu devam ettirebileceğiz mi? Bak burası çok önemli.
0: %100. Peki şimdi ettirir burası mi peki abi? Öyle sorayım en azından ben de.
1: İtalya maçında göreceğiz.
0: İtalya maçında göreceğiz.
1: Bak bunu İtalya maçında göreceğiz. Ya yani bunu konuşmak için şu an çok erken. Yani bizim 4 tane maçımız var bir kere. Şimdi burayı es geçme. Şimdi herkesin kafası da karıştı. Yani biliyorsun böyle anlamsız yere bir maç trafiği oldu.
0: Doğru.
1: Şimdi bana şeyi soruyorlar. 2 tane maçtan sonra lig başlamayacak mı?
0: Mesela.
1: Hayır, 2 tane.
0: Hayır, alışkanlıklar iki tane maç öyle normalde.
1: Tabii normalde bu ama hayır, 2 maçtan sonra lig başlamayacak. 4 maçtan sonra lig başlayacak. Normalde biliyorsun hep 2-2 oynuyorduk.
0: Doğru.
1: Şimdi 4-4 oynuyoruz. Yani 4 oynayacağız. Hı-hı. O yüzden oynayacağımız İtalya maçı var. Hı-hı. İtalya maçından sonra Belçika deplasmanı var. Hı-hı. Sonra bir İtalya deplasmanı var. Hı-hı. Yani burada benim söylemek istediğim nokta ne? Şu. Hı-hı. Montelli Hoca'yla bir kere yolları ayıramayız.
0: Yani 4 maç sonrasında bakacağız işe her halükarda.
1: Her şeye 4 maç sonunda bakacağız sevgili Can. Yani şimdi Fransa karşısında yani adım adım gidelim.
0: Tamam.
1: Milli takımımız ders çıkarmış mı?
0: Çıkarmış.
1: Dünya Kupası'ndaki sıkıntılı dönemden sonra çıkarmış.
0: Net.
1: Yani Fransa karşısında eğer böyle bir futbol oynanıyorsa ders çıkarılmıştır.
0: Katılırım.
1: Bak çok çok net söyleyeyim sana. Burada ders çıkarmışlar. Peki şimdi bundan sonraki süreçte İtalya ile Bursa'da oynayacağın karşılaşmada,
0: tamam,
1: nasıl bir sonuç çıkaracaksın?
0: Yani bugünkü tabloya bakarsak herhalde pozitife döner iş gibi görüyorum.
1: Tabi şimdi normalde baktığında bugün baktığında İtalya ile oynayacağım bir oyun var ortada. Yani İtalya ile oynayacağım bir oyun var ortada. Onun haricinde sonrasında Belçika deplasmanım var. Sonrasında İtalya deplasmanım var. Şimdi bu maçlarda alacağın sonuçlar çok önemli. Doğru mu?
0: Şüphesiz.
1: Şimdi senin bu karşılaşmalarda eğer ki bana göre, ben bilmiyorum hani Fransa karşılaşması mağlubiyetle bitti ama yani Fransa karşılaşması bana göre bir mağlubiyet değil. Fransa karşılaşması bana göre bir ölçü de değil.
0: Peki.
1: Çünkü Fransa fark da atsaydı sonuçta Fransa diyecektik. Şimdi
0: %100.
1: Türkiye'nin bu grupta Uluslar Ligi'nde
0: doğrudan rakibi hani, Belçika ve İtalya'dır gibi gözüküyor.
1: Belçika ve İtalya'dan puan alabilecek güçte milli takımımız değil mi?
0: Kesin.
1: Burası kocaman bir gerçek. Hı-hı. Şimdi sen Bursa'da önce İtalya'yı yeneceksin.
0: Tamam. Bak, ki olabilir yani.
1: Önce, ya, sen önce Bursa'da İtalya'yı yeneceksin. Sen Bursa'da İtalya'yı yendikten sonra, hı-hı, deplasmanlardaki maçlara bakacaksın. Yani adım adım gideceğiz. Adım, hı-hı, adım.
0: Yani direkt blok değil, yani maç bakacağız artık biraz daha.
1: Ya sevgili Can, 4 tane maç bak kolay maç değil.
0: Değil
1: yani
0: tabii.
1: Bugün bak ben sana şimdi söyleyeceğim. bak şimdi. Hemen hatırlamak adına tekrar bakıyorum.
0: Tamamdır
1: şimdi
0: abi.
1: Şimdi hangi gruptan çıkamadık biz?
0: Biz Avustralyalı, Paraguaylı, Amerikalı gruptan çıkamadık.
1: Bravo. Hı-hı. Peki şimdi hangi grup var önümüzde?
0: Belçika, İtalya ve Fransalı bir grup var abi.
1: Evet, evet. Şimdi sen Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın olduğu gruptan çıkamamışken, Fransa'nın, İtalya'nın Belçikalı olduğu gruptan eğer çıkabilmeyi düşünüyorsan bu bir hayalin ötesine gitmez. Ama demin ne dedik?
0: Dünya Kupası
1: maçlarından sonra, evet, ders alan bir milli takım var.
0: %100. Gördük ya bugün
1: maçında, de. Fransa maçında bunu görmenin mutluluğunu yaşadık bir kere.
0: %100.
1: Şimdi İtalya ile Belçika bizim dişimize göre.
0: Katılırım.
1: Zor takımlar mı? Zor takımlar.
0: Elbette ki zor.
1: Fransa gibi ciddiye alıp önümüzdeki 3 karşılaşmada 2 İtalya 1 Benfica mücadelesine Fransa'ya hazırlandığımız gibi tam konsantrasyonla, tam motivasyonla hazırlanırsa milli takımımız, oradan çıkaracağımız en azından 5 puan olursa milli takımımızı ayakta alkışlarız.
0: Tabii ki. Tabii
1: çünkü
0: ki.
1: Niye 5 puan diyorum? Bir kere İtalya'yı yeneceksin.
0: Tamam.
1: Deplasmanlarda da kaybetmeyeceksin.
0: Tabii.
1: Buradan alınacak 5 puan çok değerli milli takımımız için.
0: Şüphesiz yani. 3-1-1-5 yaptık. Doğru, mantıklı.
1: 7 puan alırsa, hele hele 9 puan yaparsa müthiş iş.
0: Müthiş iş.
1: Ama bu söylemlerimizin dışında bak adım adım gitmemin sebebi bu. Bu söylemlerimizin dışında eğer milli takımımız önümüzdeki 3 karşılaşmada Fransa'da olduğu gibi 0 çekerse Montella hocayla yolları ayırmak farz olur. Burası kocaman bir gerçek sevgili
0: peki,
1: Can.
0: Peki.
1: O yüzden adım adım bakacağız. Fransa karşılaşmasında iyi bir milli takım vardı. Kötü bir milli takım yoktu. Uğurcan Çakır bana göre büyük bir kayıp değil.
0: Altay'da aynı seviye oynar mı diye düşünüyorsun abi? Onu sorayım en azından.
1: Altay'da oynar, Okan Gucuk da oynar. Yani onlar da iyi kaleciler, kötü kaleciler değil. Milli takım bazında olan bütün futbolculara, bütün isimlere saygı duymamız gerekiyor.
0: Katılırım.
1: O yüzden ben Montella Hoca'nın Fransa karşılaşmasında kurduğu 11'den oynattığı oyuna, yaptığı hamlelere gerçekten katıldım. Hepsine bir bir.
0: Tamam.
1: Yani bu yüzden Montella Hoca'yı eleştirecek bir şey bulamıyorum.
0: Yok, ben de katılıyorum ya. Bugün nezdinde eleştirecek çok yani çok bir şey yok. Birazcık samanlıkta iğne aramak lazım eleştirmek için bugün nezdinde.
1: Tabii. Ama şimdi bundan sonraki periyotta önümüzdeki 3 maç çok önemli. 3 maçta gözümüz Montella Hoca'nın üzerinde olacak.
0: Kesin.
1: Oynatacağı oyun, yapacağı hamleler, kuracağı kadro aynı Fransa maçı ciddiyetinde olmalı.
0: %100.
1: Çünkü ben milli takımımızın bugünkü oyunu sonrasında en azından keşke bir santraforumuz olsaydı dedim ama belki de o da ben nasıl adım adım gidelim maç maç bakalım dedim. O da maç maç bakacaktır. Olabilir. Belki diğer maçta Can Uzun santrafor bölgesinde oynayacaktır. Belki Deniz Gül Can Uzun ikilisi oynayacaktır. Bunları bilemeyiz. Montella Hoca'nın da bu konuda bir bildiği olacaktır. Ama tabii ben bugünkü maça baktığımda gerçekten alınan mağlubiyetin beni üzdüğünü, hatta tüm Türk futbol severleri üzdüğünü açıkça söyleyebilirim.
0: %100 Alper abi. Çok teşekkür ederim abi kıymetli katkılarından dolayı. Hakikaten abi her zaman seninle sohbet etmek çok büyük bir keyif olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim Alper abi.
1: Sürçülisan ettiysem affola, çünkü net şekilde anlatabilmek için yavaş yavaş anlattım bunları.
0: Çok adım güzel oldu abi.
1: Adım adım bakabilmek çok önemli. Ben milli takımımızı beğendim. Montella Hoca'yı da eleştirecek bir yer bulamıyorum. Uğurcan Çakır'ın kırmızı kartında yine Alman hakemlerin kurbanı olduk. Şimdi rotayı pazartesi gününe döndürdük. Bursa'daki İtalya maçını kesinlikle kazanmalıyız. Ben milli takımımıza inanıyorum. Oradan 3 puan çıkaracaklardır. Sonra deplasmanları teker teker konuşacağız.
0: Tamamdır Alper abi. Görüşmek dileğiyle abi, hoşça kal.
1: İyi geceler diliyorum herkese.
0: Evet, Alper Üstün daha bizlerleydi. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Hoca'yı da biraz beklettik gerçekten. Kendisine de özürlerimi iletmiş olayım herkesin huzurunda. Selim Hoca birazdan bizlerle beraber olacak. Alper abiyle hakikaten uzun uzun aslında detaylı yorumladık. Selim Hoca'dan bir kez daha özürlerimizi iletelim. Selim Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi geceler herkese. İyi hafta sonları şimdiden.
0: Hocam doğrudan aslında tabii ki öncelikle beklettiğimiz için özür dileyelim tekrardan ama şunu sormak istiyoruz hocam. Yani 90 dakikayı siz de tabii ki notlarınızı alarak takip ettiniz hocam ve genel olarak yani siz bu milli takımı ne kadar beğendiniz ya da beğenmediniz mi? Veyahut da artılarını eksilerini nasıl değerlendirirsiniz? Yani genel büyük resimde Montella'yı tabii ki sorarım hocam. Tabii ki ilerleyen sorularda ama bugün nezdinde sahada 90 dakikada milli takımımızı nasıl buldunuz? Ne gördünüz? Gözlemleriniz nelerdir hocam?
2: Ben şöyle başlamak istiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımından Arda Güler'in milli takımına bir geçiş artık bu Uluslar Ligi ile birlikte olmuş gibi görünüyor. Arda Güler'in ciddi bir liderlik gösterdiğini düşünüyorum bugün. Yani takımın hem en iyilerinden biriydi.
0: Katılın.
2: Hem de sağ

0: içinde de hem organizasyon hem de liderlik açısından oldukça ön plana çıktığını düşünüyorum. Oturaklı bir takım gördüm. Açıkçası maç benim gözümde biraz hazırlık mücadelesi tadında geçti ama böyle bir Fransa takımına karşı, yani şimdi Fransa kadrosuna baktığım zaman eksik bir kadro da diyemiyorum. Yani ilk 11'i gerçekten herhangi zorluk derecesi yüksek maçta kullanılabilecek bir ilk 11 Fransa'nın.
1: Doğru.
0: Biraz da hazırlık maçı tadında geçti ama bu Fransa'dan sadece bir gol yemek ve aslında ben Türkiye milli takımının da ciddi pozisyon bulduğunu düşünüyorum yararlanamasa da. Hani bu takıma karşı böyle pozisyonlara girebilmek, fırsatlar yakalayabilmek, rakibi bir golde tutmak önemliydi bence. Zidane'ı tekrar sağ kenarında görmek de keyifliydi bir Zidane hayranı olarak. Milli takıma dönecek olursak Barış Alper'in önünde oynadığını gördük. Klasik bir forvetimiz yoktu bugün. Ama Barış'ın da mücadelesi, aralara koşuları, arkadaşlarına pozisyon hazırlama çabası bence önemliydi. Can Uzun biraz silikti bugün. Ferdi'yi beğendim. Oğuz Aydın denedi. Zeki Çelik'i stoper bölgesinde beğendim açıkçası. Uğurcan Çakır'ın bir konsantrasyon problemi var gibi hissetmeye başladım. Yani sezon başından beri bir güvensizlik içerisinde oynuyor. Onu da birkaç maç gol yemeyerek kazanılan maçlarda toparlayabileceğini düşünüyorum.
1: Ki bugün nasıl buldunuz hocam? Yani Uğurcan Çakır'ı genel olarak, hani kırmızı kart yani pozisyonu çok tartışıldı ama.
0: Karşı, çünkü Fransa da çok pozisyon buldu hazırlık mücadelesi tadında desek de bir golde tutması Fransa'yı önemliydi. Kırmızı kart tabii dikkat çekti ama genel olarak Uğurcan'ın bir saha içindeki varlığında bir eksiklik hissediyorum. Hem Galatasaray hem Türkiye maçlarında. Kırmızı kartta zaten böyle bir sonda gelmesine rağmen bu durumun bir altını çizmemize tekrar olanak sağladı bence. Genel yorumlarım bu şekilde.
1: Peki şimdi şunu soracağım. Kırmızı karttan aslında soruya başlamak istiyorum. Yani bu kırmızı kart bizi ne kadar etkiler diye sormak istiyorum. Berke Özer keşke olsaydı mı demek lazım? Yoksa elde Altay Bayındır da Okan Kocuk da gerçekten nitelikli kaleciler midir size göre hocam? Yani nasıl bakarsınız buradaki durumu Uğurcan nezdinde? Bu kırmızı kartla beraber genel milli takımımızın kaleci havuzuyla alakalı tasarruf ne olmalıydı? Size göre nasıl olacak? Genel olarak bunun yorumunu alırsak çok seviniriz hocam sizden.
0: Ben milli takım havuzundaki kalecilerden memnunum açıkçası. Hepsi nitelikli kaleciler. Uğurcan olmadığı zaman Altay ya da Berke geçebilir. Dediğiniz gibi Okan Koçuk geçebilir.
1: Berke kadroda olmadığını bir kez hatırlatam ama Berke'nin kadroda olmadığı denklemde ne diyorsunuz hocam? Yani buna Fransa Lig 1'de ayın oyuncusu seçilen bir kişinin kadroya alınmaması çok gündem olmuştu. O yüzden hocam nasıl bakarsınız onu sorayım en azından.
0: Montella'nın kadro tercihleri biraz gündeme bomba gibi düşüyor biliyorsunuz. Hani oynatıp oynatmadığı oyuncular, kadroya dahil etmediği oyuncular bir gündem yarattı ama ben burada olmaya layık görülen herkesin Uğurcan'ın yerini doldurabileceğini düşünüyorum açıkçası.
2: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Altay önemli takımlarda forma giymiş bir kaleci. Şu anda liglerinde aktif olarak forma giymese de. Okan da zamanında Galatasaray kalesini koruyan önemli bir kaleci bence. Samsun Spor'da başarılı.

0: dişlediğim zaaf güçleri var. Ya kale açısından ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu takımın en büyük problemi bence hücum hattı ve gol yollarındaki etkisizliği. Bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Bu maçta da gol bulamadık pozisyona girmemize rağmen. Yani bir bitiricilik eksikliği görüyorum milli takımda. Maçın başından itibaren hani girilen pozisyonlarda hadi gol olsun dediklerimiz bile bir şekilde olmadı. Mania'nın iyi bir performansı vardı ve bizim açıkçası kaçırdığımız kolay vuruşlar vardı.
1: Katılırım. %100 katılırım. Peki hocam, şimdi tabii ki birçok şeyi konuşabiliriz milli takımımızla alakalı ama Dünya Kupası'nda oynanan oyunun bugün net bir şekilde üzerine koyduk diyebilir miyiz? Bu sürdürülebilir olur mu diye sorayım ki yani genel olarak pozitif yorumlar var. Her ne kadar mağlubiyet olsa da hani saha içinde tabii ki kötü skor mağlubiyet her türlü ama yani bazı pozitif emareleri çok fazla konuştuk Alper Üstündağ ile beraber, Alper abiyle beraber. Hocam siz nasıl bakarsınız yani konu genel nasıl bakıyorsunuz? Bir üstüne koymuş mu milli takım size göre de ve bu sürdürülebilir olabilir mi diye sormak isterim hocam size.
0: Ben milli takımın üstüne koyduğunu düşünüyorum ama burada altını çizilmesi gereken önemli şey taktik anlayıştaki değişiklik. Şimdi Dünya Kupası'na çok daha maçlara hakim olan bir takım vardı gol atamasa da. Burada içinde bulunduğumuz Uluslar Ligi grubunu da dikkate alarak biraz daha geride rakibi karşılayan ve hızlı hücumlarla gol arayan bir milli takım göreceğimizi düşünüyorum. Bu sürdürülebilir bence. Çünkü 4 maç yani oynayacağımız bütün maçlarda da gruptaki rakiplerimiz Belçika, İtalya ve Fransa biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu stratejinin uygulanacağını düşünüyorum. İyi bir başlangıç oldu bence. Yani iyi bir baz oldu. Öne geçilecek kontra ataktan bulunan bir golle öne geçilecek ve tutulabilecek bir maçta etkili olabileceğini düşünüyorum. İsmail Yüksek ve Salih Özcan gibi sağlam bir orta saha merkezi de var. Ya dengeli bir takım olarak gördüm ben açıkçası bugün. Kontra atak oynamaya yatkın bir takım ama bizim gollerimizi kim atacak? Yani benim şu anda kafamdaki en büyük soru işareti bu. Çok uzun süredir gol yollarında etkili bulmadığım bir takım var. Bu durumun sürdürülebilir olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama
1: çok katılırım.
0: Bir yandan da takımın yükselişini yani geçmiş maçlara nazaran daha kuvvetli bir oyun ortaya koymasını da göz ardı edemeyiz bence.
1: Puanlamalara geçeceğim ama geçmeden önce aslında şu soruyu da sormam lazım. Vincenzo Montella ne şartta devam eder görevine, ne şartta görevinden alınır diye sorayım. Yani önümüzde 4 tane müsabaka var. Genel olarak yani nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani Vincenzo Montella ile yola devam kararı hangi şartta devam kararı alınmaz, hangi şartta devam kararı alınır diye sormak isterim hocam size.
0: Ya Montella konusunda biraz daha geriden gelerek bakmak lazım. Dünya Kupası'na katılırken çok mutluyduk Montella'dan.
1: Doğru.
0: Dünya Kupası performansı herkesin morallerini bozdu. Kötü bir turnuva geçirdik ama hem baskılardan etkilenmeyecek bir İtalyan teknik adamın takımın başında olmasını pozitif bir unsur olarak görsem de bizim milli takımın başında ben oyuncularla aynı dili konuşan Türk bir hoca görmeyi daha mantıklı buluyorum açıkçası. Montella şu an güncel federasyonun güvendiği ve iyi ilişkileri olan bir teknik direktör. Açıkçası Uluslar Ligi'nin sonuna kadar takımın başında kalacağını düşünüyorum. Belçika, İtalya, Fransa gibi önemli milli takımlarla oynayacağız. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz bazı oluşturan teknik direktöründe bu maçlar süresince takımın başında.
1: Şöyle bir şey sorayım hocam, biraz daha matematiksel ilerleyeceğim. 4 maçta Vincenzo Montella galibiyet alamadı, sadece 1 puan aldığı bir denklem oldu. Yine de devam eder mi diye soracağım. 4 puan 4 maçta, önümüzdeki çünkü bu maç dahil olarak 4 maçta 3 puan aldı senaryoda nasıl bir tutum olur? Onun haricinde zaten kalır ama yani galibiyet alamadığı senaryoda ne olur diye sormak isterim. O zaman yollar ayrılır mı 4 maç sonunda?
0: Ya şimdi Uluslar Ligi'nde A grubunda mücadele ettiğimizi unutmamak lazım. Yani bu gruptaki oynanacak maçlarda toplamda 0 puan toplama ihtimali de var milli takımı temenni etmesek de. Ben bu grubun sonucu ne olursa olsun önümüzdeki milli maçlarda nasıl sonuç alınırsa alınsın, Montella'nın görevi devam edeceğini hissediyorum. Yani bir değişiklik hissi gelmedi. Hatta şu anda kendini yukarı çıkaran bu milli takımın Montella'yı da destekleyici bir unsur olduğunu düşünüyorum. Zaten teknik direktör değişimlerine fazla çok olması gerektiğini düşünen biri de değilim açıkçası. Yani belli takımlarda belli istikrarların devam etmesi taraftarıyım. Ben Montella'nın devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu benim hoşuma gidecek bir gelişme mi olur emin değilim. Yani son zamanlardaki performansları milli takımın, özellikle bu golsüzlüğü, yani forvet oyuncusu olan bir teknik direktörün milli takımının bu kadar gol yollarında etkisiz olması da bir kafamda soru işaretleri yaratıyor. Güvenmekle birlikte Montella'ya devam edeceğini de düşünüyorum ama bu kadar gol atamayan bir milli takım görmek de kimseyi mutlu etmiyordur diye düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki her zamanki gibi sizlerle hocam oyuncu gruplarını 10 üzerinden puanlamak isterim. Seri seri geçelim istiyorum en azından rakibe. Önce rakibi bir sorayım birazcık daha.
0: Açıklama
1: seri seri
0: yapmadan puan vereceğim.
1: Tamam. Manyan
0: 8 puan.
1: Kunde
0: 8 puan.
1: Upamecano
0: stoper ikilisi 7.
1: Tamam. Lacroix'a da 7 verdik. Upamecano, Lacroix 7. Truffert.
0: Benim ilk defa izlediğim bir oyuncu Truffert. Bence fena bir maç geçirmedi. 7 puan hak ediyor.
1: Peki. Hocam devam ediyorum. Manu Kone ve Rabiot ikilisini soracağım.
0: Biraz etkisiz buldum ikiliyi. 6'şar puan veriyorum.
1: Peki Ryan Cherki de orta sahaya biraz daha yakın gibi konumlanmıştı. En azından orayı da sorayım.
0: İstekliydi bu maç. Pozisyona da girdi. 8 veriyorum ona.
1: Olize'yi sorayım hocam.
0: Vallahi süper oyuncu. Yani bu maçta bile, hani hazırlık maçı gibi geçen bir maçta bile ne kadar istekli olduğunu, ne kadar denediğini gördük. Uğurcan'ın da çıkardığı müthiş üçlü vardı. Bence sahanın en iyisiydi bugün. Gol atmasa da 10 puan veriyorum Olize'ye.
1: Ben de bayağı beğendim hocam bu arada. %100 katılırım size. Kylian Mbappe'yi sorayım. Sakatlandı bu arada ama yine de soralım.
0: Olsun. Golü atan isimde 8-9 puanı hak eder en az.
1: Peki. Uzmane Dembele'yi de sormak isterim.
0: 7. Standart bir maç. Pek ortada yoktu bence.
1: Peki. Bir takımımıza geçiyorum. Uğurcan'ı soracağım. Kırmızı kart da var tabii ki onda.
0: Kırmızı kartı çok dikkate almayacağım burada. 7 Peki. puan veriyorum.
1: Peki. Onun yerine 6'ya zaten bir puan veremeyiz. Savunma hattında Zeki dersek ne dersiniz hocam? Üçlünün sağında.
0: Zeki'ye 8 puan verebiliriz bence. Öne çıkan isimdi bugün üçlüdeki.
1: Peki. Merih dersek?
0: Merih ve Abdülkerim'e 6 puan vereceğim.
1: Merih ile Abdülkerim 6 puan aldı Selim Hoca'dan ki şöyle bakıyorum önümdeki kadroya. Sağ kanat ve sol kanat beki gibi aslında kulvar oyuncusu olarak yorumlayabileceğimiz Oğuz ve Ferdi'yi nasıl yorumlarsınız hocam?
0: Ben Ferdi'yi bugün Oğuz'a nazaran daha çok beğendim. Ferdi'ye 8, Oğuz'a 6 puan vereceğim.
1: Peki hocam, orta alana geçiyorum. İsmail ve Salih ikilisini soracağım hocam size.
0: Yani çok bir artılarını göremedik diye düşünüyorum. Sağlam durdular ama hücum yönünde de pek etkili olamadılar. Bence tam ortada böyle bir 6-7 puan hak ediyor bu ikili.
1: Peki. Hocam oyuna sonradan dahil olan en azından mevki gitmek açısından Melih Kabasakal ve bekler, yani kullar oyuncular olarak Eren Elmalı'yı da sorayım. Hani soru işaretini bırakırız. 76-88.
0: Melih'e soru işareti bırakabiliriz. Eren maç içerisinde bence silik bir görüntüsü vardı. 6 puan verir.
1: Peki, ön hatta devam edecek olursak Arda Güler dersem ne dersiniz hocam?
0: Zaten yayını onunla başladık. Arda'nın takımı olmuş artık bu takım. 8 puan veriyorum.
1: Peki Can Uzun dersek?
0: Çok silikti. Maksimum 4-5 alır bugün benden.
1: 4-5 alır sizden hocam. Peki Kerem Aktürkoğlu sorayım.
0: Kerem son yıllarda hiç beğenmediğim bir oyuncu. Maça girdikten sonra da etkisizdi. 6 puan verelim.
1: Peki. İleri hatta bakacak olursak da yani Deniz Gül'e puan veremeyiz herhalde. Sonra tabii 90. dakikada oyuna girdi. Barış Alper Yılmaz diyerek aslında son cümlelerimizi alayım.
0: Ben Barış'ı desteklemeye devam ediyorum. Mücadelesinden ötürü. Çok kaliteli oyunculara karşı verdiği savaştan ötürü 8 puan veriyorum.
1: Peki Selim hocam, aslında son sorumu sormak istiyorum. Aslında çok daha uzun konuşabilirdik ama birazdan Vincenzo Montella'nın basın toplantısını vereceğiz ama Selim hocam, şimdi bakıldığı vakitte önümüzde 3 tane müsabaka var. Maalesef ki puansız ayrılıyoruz. Biraz pozitif konuştuğumuz bir gün, farkındayız. Çünkü iyi oynadığımızı bizler de vurgulamaya çalıştık. Hani direkt ezberden, direkt skor odaklı yorum yapmamaya çalıştık. Tabii ki keşke skor gelseydi. Oyun olmasa skor olsa.

0: belki de ama gerçekten yani önümüzdeki 3 maçta hocam sizden tahmin almak istiyorum. Yani Türkiye İtalya maçında bir şey olarak skor tahmini olarak değil ama kaç puanla döneriz? Türkiye İtalya içeride Bursa'da.
1: Bence bizim milli takımın bu grupta yenme potansiyeli en yüksek takım İtalya. 3 puan yazacağım oraya ama bunu bir temenni olarak yazıyorum. Sonuç ne olur bilemiyorum.
0: Peki hocam, ondan sonra bakıldığı vakitte Belçika deplasmanında Türkiye'ye kaç puan yazarız?
1: Belçika 2 maça da 0 puan diyorum ne yazık ki. Belçika'nın kadrosunu ve oynadığı futbolu beğeniyorum.
0: Bugün de İtalya karşısında deplasmanda 2-0 kazanmayı başardı Belçika ki Fransa deplasmanında da 0 yazdınız hocam.
1: Belçika'da çok çok yetenekli genç oyuncular var. Bir tanesi bu sene Paris Saint-Germain'e transfer yaptı zaten. Dikkatle izlemelerini tavsiye ediyorum.
0: Selim hocam çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Bugün de golü kaydeden isimmiş. Mika Gotts'tan bahsediyorsunuz hocam galiba. Gerçekten kendisi de bugün fileleri havalandıran oyuncu oldu. Peki Selim hocam, saygılarımı sunarım. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Herkese iyi hafta sonları şimdiden.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Pazartesi günü sizinle tabii ki İtalya maçı sonrasında umarım çok daha şen şakrak bir yayın yapmış oluruz hocam sizinle.
1: Galibiyetle girersek aynen öyle.
0: Peki hocam. Saygılar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: İyi geceler. İyi geceler.
0: Evet, Selim Hoca da bizlerle beraberdi. Vincenzo Montella da hazırmış. Evet, Vincenzo Montella'ya bir döneceğiz. Bakalım hoca neler söylemiş.
2: Zihniyetle kazanmamız gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum futbolcularımızı. Çünkü baştan sona kadar iyi bir mücadele verdik ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk.
3: Bonsoir, vous avez fait une série, quand on reprend le match, en fait, la série a été terrible, parce que le résultat, il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout en ayant commencé avec trois défenseurs, qu'est-ce qu'il a manqué au niveau de l'attaque? Quand je regarde l'analyse, en fait, je ne regarde pas l'analyse joueur par joueur, je regarde l'analyse du match. Dans le match, en fait, les résultats n'ont pas été à la hauteur. On aurait pu revenir au score marqué, mais on n'a pas été compensé par nos efforts. C'est triste, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très encourageant pour la suite de nos matchs et de notre avenir.
4: Serdar Bey, ikinci sıraya verebilir miyiz mikrofon?
5: TRT Spor, Serdar Kelleci. Zemin hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir de savunmadan hep uzun vurarak çıktık genel olarak savunma oyuncularımız. Barış Alper Yılmaz fikrinizi pekiştiren şey maçtan önce uzun vurmak mıydı? Eğer böyleyse Deniz Gül'le oynamak daha mantıklı olmaz mıydı? Teşekkür ederim.
6: No, le soprattutto quando giochi con il principio con tre difensori centrali al di là che difendersi in un certo modo l'idea è quella proprio di dare più appoggi vicini per cercare di avere un po' più la palla. Sicuramente le condizioni del campo non aiutavano questo, non ci siamo riusciti alla perfezione perché anche perché loro avevano una pressione molto, molto efficace e sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma, anche nella pressione avversaria. Quindi sicuramente in quello potevamo fare di più, la richiesta era quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no? Il livello di partita oggi era di una difficoltà enorme sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari, tutti i reparti in ogni zona del campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? anche scientifici, anche statistici, scusa, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player, questa è la verità.
2: Ya Yok aslında. Özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz. Rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibin de baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
3: Je vais revenir sur la, au niveau de la pelouse. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Denis Gull? Exactement au niveau de la pelouse, en fait, je peux vous dire que la pelouse, elle était ce qu'elle est, mais elle était exactement la même pour les deux équipes. Après, jouer à trois, ça permet de dire que jouer à trois, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu, on visait à jouer de manière très technique, très tactique, et au niveau de notre offensif. Après, l'équipe adverse, c'est l'équipe. Et c'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau de physique. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
7: Muhittin Çiçek TVNet. Şunu sormak istiyorum hocamız. Az önce koro koro mücadeleden bahsetti. Bu koro koro mücadeleler istatistiklere de yansıdı. Neredeyse başa baş sayabiliriz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
8: Allora, ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra con lo spirito, con l'organizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo, contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore perché hanno poi sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche, quindi è successo questo, abbiamo fatto due mezzi errori e questo è concesso un gol, insomma l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno quindi calcio, mi dispiace tantissimo commentare questa partita perché i ragazzi non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere al netto del valore delle due squadre e è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi, quindi adesso bisogna la cosa più difficile, quella che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico e mentale per portare in campo questo spirito e questa organizzazione anche nella prossima partita.
2: Yani aslında tekrar edeceğim. Yani fiziksel ve zihinsel enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç oldu. Hepimiz bunu gördük dışarıdan. Bugünlerde de aslında konuşmuştuk. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile vermememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karşıdaki rakiplerimiz de belirli kaliteleri sahipler ve bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu. Ve bu tarz bir maçı yorumlamak bile aslında üzücü benim için. Çünkü gerçekten sahada her şeyini veren bir milli takımımız vardı. Ve sonuna kadar mücadele verdiler. Ve zorladığımız anlarımız bile var. Yani teknik açıdan ve fiziksel açıdan da hani belirli anlarda istediğimizi yansıtabildik sahada. Bunlara rağmen bu maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele verdiler. Ve inanılmaz bir maç çıkardılar ortada. Dediğiniz gibi hani istatistiklerde de, ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık.
3: Vous parlez de corps à corps, est-ce que vous pensez que la défaite elle est due à un manque d'attention et de difficultés physiques et techniques? Je me répète, je suis déçu en fait de reparler de ce match-là. Je peux juste vous dire qu'il y a eu de gros efforts physiques et techniques et tactiques. Dans ce genre de compétition et surtout dans ce genre

0: de match, en fait, quand vous avez la moindre erreur, et en fait, vous êtes pénalisé. Après, on a essayé de faire le maximum, mais le but n'est pas arrivé. Alors, j'estime qu'on n'a pas eu le résultat qu'on méritait.
1: Mavik Kocaeli gazetesi Erdem Övüç. Öncelikle Montel hocamızdan bugünkü Kocaeli'deki atmosferi değerlendirmesini isteyeceğim. Nasıl bir taraftar grubu vardı? İkincisinde orta sahan kadar konuşursun diye bir edebiyat vardır futbolda. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikisi ya da ikisinden birinin olması oyununuzu nasıl etkilerdi, özellikle geçişlerde ve top kazanmalarda? Bir de İtalya takımına karşı rakip olacak.
2: No, li ringrazio, ci aspettavamo questo calore, sono stati coinvolgenti in tutta la partita, anche alla fine è veramente un piacere venire a giocare qua, quindi li ringrazio sia come allenatore sia personalmente, insomma è stato un piacere. Riguardo al centrocampo, soprattutto proiettandomi sulle quattro partite che ci saranno in 10 giorni, ancora di più, mi manca Urkun, mi manca Hakan, però hanno fatto una partita eccezionale anche Salì e Ismail, così come l'avevano fatta anche in Croazia la mia prima partita, erano insieme. Quello che mi preoccupa è cercare di recuperarli per le prossime partite al 100%, e diciamo che mi auguro, ce la sta mettendo tutta, di recuperare Urkun.
0: Aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine, çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli. Bunu sadece bir hoca olarak değil, hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela, Hakan eksikti ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar.
2: Non ho citato Muldur, è infortunato, stavamo parlando di un altro reparto, così come Kenan, insomma, giocatori che è importantissimi per noi.
0: Yani o isimlerin yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için, ama az önce de söylediğim gibi Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Biliyor, hatırlarsanız Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılarsa bu maçta da aynı performansı verdiler. Yani o yüzden tabii ki de ister istemez eksiklerimiz var, ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Ve baktığınızda şu anda benim tek görevim var, onları hemen toparlamak. Çünkü bir dahaki maçlarda da onların da gücüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca Orkun'u da tabii ki de tekrardan geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor, ama bugünlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz.
3: Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du stade et de l'atmosphère de Kocaeli? Et je voudrais revenir également aussi au niveau de vos blessures, en fait, sur les joueurs de Orkun Kökçü et de Hakan Çalhanoğlu. Qu'est-ce qui vous ont manqué? Je veux juste remercier le stade, l'atmosphère, les supporters de Kocaeli qui nous accueillent dans les meilleures conditions. Ils étaient là, donc un énorme merci pour leur aide et leur accompagnement. Concernant le milieu de terrain, au niveau de ce que je peux confirmer, ce que je peux dire, c'est que je regarde ceux qui ne sont pas là, mais surtout ceux qui sont là. Et Salih et Ismail ont très bien joué. Ils ont exactement joué comme le match de la Croatie. Et je veux aussi souligner qu'il manque aussi Kenan et Mert. Et aujourd'hui, on fait tous les efforts pour qu'Orkun Kökçü puisse revenir dans les meilleures conditions.
1: Evet, teşekkür ederim titizliğiniz için. İtalyalı bir teknik adam İtalya'ya rakip olacak. Tabii ki profesyonellik var işin ucunda, ama nasıl bir milli takım izletmeyi planlıyor bize? Teşekkür ederim.
3: De cette Turquie. Donc l'Italie peut gagner qui elle veut, mais pas contre la Turquie.
4: Son sorularımıza geliyoruz. Birer soru rica edeceğiz. İkinci sıraya verebilir miyiz beyefendiye?
5: Öncelik Talha Tekin 41 haber. Öncelikle mücadeleden dolayı sizi ve oy futbolcularınızı kutluyorum. Milli takımda Arda Güler dışında yaratıcı oyuncu eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Oyunun özellikle hücum anlamında yaratıcı bir ikinci bir oyuncuya da

0: Milli takımda performansını göstermeye başladı ve rakibin değerine göre düşündüğümüzde açıkçası eşit bir maç oynadığımızı söyleyebilirim o rakibin değerlerine göre. O yüzden hepsinden memnun kaldım. Gerçekten iyi mücadele verdi bizim takımımız. Sadece dediğim gibi istediğimiz sonucu alamadık.
1: Manière globale sur l'équipe qui a été très très très très bonne en fait.
2: Fransız basınından soru var mı?
1: Est-ce qu'on a des questions de la presse française?
2: İsmail Bey, buyurun.
3: Bir son soru alacağız.
4: İsmailer Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Son Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmadan sonra milli takım üstüne katmış. Fakat bir türlü gol atamadık. Yani Fransızları ezdik diyebilirim. Ama gol pozisyonlarında finale giden vuruşları yapamadık. Sizce eksik olan nedir?
5: Il gol. Detto bene, grazie.
0: Gol eksikti. Yani golümüz lazımdı.
5: Grazie, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler.
6: Evet, Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bugün maç sonu yayınından bu kadar. Bir sonraki maç sonu yayınına da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
7: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
8: Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılım evim.
8: Reklam. Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Kim ne dedi?
11: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimizle beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
12: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giyinmiş.
11: Evet, öyle olmuş vallahi. Gerçek bir ekipte hocam böyle olur tabii.
12: İkisi ya, iki lacivert.
11: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
12: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
13: Hoş bulduk hocam.
12: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi.
14: Perde arkası,
12: perde önü neyse beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
14: Teşekkür ederiz.
11: Davetiniz için
13: sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak
12: evet
13: buraya geliyoruz.
12: Çok
13: gerçekten
12: güzel bir
13: bizim
12: şey.
13: İçin unutulmaz bir hatıra.
15: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni bunu güçlemek hocam. Ya.
12: güzel.
13: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Hmm. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda. Ders almam, ders veririm demiştiniz.
12: Evet.
13: Hoca da bundan sonra konuk olmaz, konuk eder yazmış. Ermanların emrelerin
12: güzel.
13: Konuk olduğu program.
12: Oldu, evet, güzel. Güzel demiş.
13: Evet.
14: Hocam. Efendim? Hala çok yakışıklısınız.
12: Estağfurullah.
14: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımıza hoş geldiniz.

0: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum.
1: Evet.
0: Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklifi almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan, futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor çok şükür. Böyle arkadaşlarım, dostlarım böyle iyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
2: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde
3: hangisi ama?
2: Real Sociedad.
3: San Sebastian.
2: San Sebastian.
3: Çünkü benim kısmım çünkü buradaki.
2: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam da vesile oldu sağ olsun. Evet. Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da, Telegol'de hoca eleştirildi. Ama biraz böyle yani
4: sert
2: eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Ben dedim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedim. Sonra bir baktım hoca elinde düdükle bere şöyle üst şeyi de kapalı. Yanımdakiler gidiyor. Niye gidiyorsunuz dedim. Hoca geliyor dediler böyle. Hoca böyle yaptı. Tek mi geldin dedi. Programı niye getirmedin dedi. Beraber getirseydin. Selam söyle arkadaşlara dedi. Maçtan sonra konuşalım dedi. Ama böyle kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada.
0: Adamalıyım ben. Nezaket sahibiyim. Allah Allah. Tabii ki. Allah Allah.
2: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
0: Evet. Evet.
2: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor musunuz o yolculukta?
0: Ya.
2: Hasan Şaş bayılmıştı galiba. Kafasını falan çarptı
0: evet,
2: böyle.
0: Evet, çok korkardı o uçaktan. Evet.
2: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz. Gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde. Hoca döndü.
0: Sakin.
2: Tabii herkes böyle ama herkes çok hocam çok
0: birkaç kişiydim siz varsınız diye böyle oldu.
2: Hocam çok sıkıntılı
0: birkaç bir basın mensubuna.
2: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir
3: böyle bir 2002'de olmuş.
2: Bir de
0: Çek
2: o
0: maçına iner.
2: Evet evet. Bir de bu Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı
0: ya
2: diye.
0: Turgay abi de vardı rahmetli.
2: Evet evet Allah rahmet eylesin.
0: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
2: Rahmetli Gökmen abi falan
0: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimiz yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride. Böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak. Çünkü çok kapalı bir hava vardı. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı. Ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş, ölmüşüz.
2: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın araçları
0: ölmüşüz, var. Gitmişiz yani. Sonra tekrardan dirildik yani.
2: Hocam
0: öyle
2: ben
0: bir haberler tabii. Ki böyle bir şey.
2: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü. Evet. O uçuşta ben eşimi buldum.
0: Evet.
2: Eşim Gülşen'i buldum. Evet. Hocam da vesile oldu sağ olsun. O uçuş. Ben hiç zaten düşman falan filan hiç...
4: Farkında değilsin sen.
2: Farkında değilim.
0: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
2: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın maçı ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki hocam dedim ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz? Bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim. Evlenirsen geleceğim dedi. Nişanla takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
0: Allah mesul etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
2: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Full Avusturya kampındaydınız. Avusturya
0: eşitlemeye çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani full biraz yani yükseltelim, çok da olmasın.
2: Ben size mesaj attım. Hocam dedim, kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle. Yani hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten de iyi ki de Fulya olmuş.
0: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu, Fulya oldu.
2: Teşekkür Allah, ederiz hocam.
0: Bu sevginizi, bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar olsun, eşlerinize de.
2: Ya hocam evet. Bu çok önemli ama. Siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada... kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım, nikahınıza da geleceğim dediniz. Evet. Çıktınız, geldiniz. Yani bu çok şimdi önemli. Bunlar bu bizler hayatta, için çok çok değerli bir şey
0: bunlar
2: hocam.
0: Bunlar hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum bugün de. Bir ikincisi de söz verdiğim bir şeyi yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika, bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır Fiorentina'da da her yer. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi, 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor. Evlilik çok kolay değil. Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
3: Maşallah.
0: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
3: Doğru doğru hocam, kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde yani burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş?
2: Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama gitmeyin hocam, ne oldu?
3: Bütün o gece tabii eskiden... Yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam. Yani.
0: Evet, evet evet.
3: Orada Real Sociedad maçı.
0: Ben ama orada söyleyemedim ben. Amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında
2: benim, araya bıraktı hocam.
0: Ben esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa yapıldığını, hata olduğunu... Sen ısrarla Tamaş'ta Tamaş. Çünkü Tamaş'ın hatasından bir gol yedik.
3: İkinci ama dakika. Nihat bir evet, bacak arasıyla evet, geçti. Evet, Kovacevic evet. Atmıştı.
0: Soldan bacak soldan arasıyla geçti. Evet. Yani oradan sonra olan, çünkü soldan geçiş var, gidiş var. Başka kimsenin önüne çıkmaması var. Kademe yok. Var oğlu var ama Tamaş. Ben de artık ya yeter Tamaş. Tamaş, Tamaş. Ondan sonra düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor, düşün yani.
3: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin, yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
0: Sonra işte... Tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı. Tabii bunlar
2: yani, iki oldu.
0: Bunlar yanlış.
2: Yine araya bıraktı.
0: Bunlar yanlış. Ya oluyor işte canlı yayınlarda bazen.
3: Hocamın yalnız şimdi bunu ilk kez belki de söylüyorum. O yayını terk etmesinden sonra futbol medyasında ne kadar çok sevildiğini, burayı tırnak tırnakla beraber söylüyorum, tırnak içinde. Çünkü herkes neticede Fatih Hoca'nın o yayını terk etmesinden sonra benim sizinle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylememi bekledi. Yani çok kolay alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ve ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim ve söylediğim sadece şuydu. Hocamın mağlup olunan bir maçtan sonraki reaksiyonu, o esnadaki o tepkisi benim için doğaldır. Bundan sonraki süreçte de beraber yayınlarımız olacaktır. Ben bunu son derece normal karşılıyorum diye. Ve nitekim öyle oldu. Gerçekten hani sonrasında...
0: Ya bunlar olur.
3: Olur.
0: Senin de iyi zamanın olmayabilir. Benim de biz neleri tödör ettik. Büyük kulüplerde dikkat edeceğin önemli şey krizdir. Çünkü kriz hiç bitmez. Tam aç biter. Başka bir şey başlar. Ne bileyim işte. Bir maç mağlup olursun, o başlar. Bir maç kazanırsın, o biraz yaparken yönetimden bir şey olur. Yani büyük kulüplerde kriz hiç bitmez.
1: Yaşadığınız en büyük kriz neydi peki hocam? Şimdi kriz deyince aklıma geldi.
0: Valla birçok kriz yaşadık. Mesela bence Albert Riera, Melo büyük bir krizdi. Evet. Ama oradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Antrenman saat 11'de. Hadise saat aşağı yukarı 1'e doğru.
2: Haber alamıyorsunuz.
0: Ertesi gün saat 11'de antrenman, 10.30'da. 24 saat hiçbir yere bir şey çıkmadı.
3: Evet doğru. Çıkmadı, evet.
0: Hem de ne kavga.

0: Yani işte dikiş atılmış, dikiş atılmış falan filan, ortalık kan revan yani. İki, olağanüstü bir kriz. Allah kimsenin başına vermesin. Lisasız. İki insan öldü. Zaten hatırlayın, biz çoktan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırdık. İki tane Juventus maçını terörden,
1: evet,
0: dışarıda oynadık.
1: Dortmund tabii.
0: Zamanında da oynamadık birini. Birini de Dortmund'da oynadık. Ama yani bizim oradaki derdimiz, bizi eleyecekler. Bizi cezayla dışarı atacaklar. Çünkü dosyamız kabarık. Lis olayları. Bir de iki insan ölmüş. Ben orada verdiğim beyanatı biliyorsunuz. Keşke bu iki insan ölmeseydi de biz maçı kaybetseydik. İnsan hayatı her şeyden önemlidir diye. Allah'tan oradaki 3-4 tane sağlıklı ve sağduyulu yazar bunları işaret etti. Çünkü orada Türklere eza çektirmeye başladılar. Dükkanları yağmalamaya başladılar. Sadece Türk değil yani. Müslüman kim varsa hepsini. Ben buradan tek gittim. Bunların hiçbiri kolay değil.
1: Otobüsün önüne geçip neler yaptılar hocam? Hatırlasanıza.
0: Tabii.
2: Ben destek olayım size hocam. Ben de muhabir olarak biz de Leeds'e uçmuştuk beraber. Mesela otele girdiğimizde güvenlik görevlileri vardı otelin kapısında, polisler. Hani bir dışarı çıkacağız, yemek yiyelim dedik. Güvenliğinizi biz garanti edemeyiz dedim. Çünkü burada şu anda Galatasaray kafilesinin, basın mensuplarının geldiği biliniyor. Biz güvenliğinizi garanti edemeyiz. Tavsiyemiz otelden dışarı çıkmamanızdır demişlerdi.
0: Ben orada o 40 bin kişinin içinden filmli bir araba, tek gittiğimde Murat'la oradan geçtim ikimiz. Evet. Ve işlerinden oradan geçiyorsun. Bunlar krizdi çünkü ben İngiltere'yi iyi bildiğimi ifade ettim. Hep İngiliz antrenörle çalıştım. Çoğu zaman da İngiltere'de buldum. İngiltere futbolunu da iyi bilirim diye söyledim her zaman. O gün orada da söyledim. Nasıl kaybettiğinizi anlayamazsınız. Benim bütün korkum oradandı. 2-0'la gitmemize rağmen. Korkum değil de çekincem diyelim. Onun için ben tek gittim. Bakın bize ceza ver. Yine ceza verdiler biliyorsun. Takımla beraber 80 kişi. Ya takım zaten 50 kişi. Onda yönetimim var 15. Yani zaten sesin soluğun yok. Şimdi buradan o günkü herkese sonsuz teşekkür ederim. Özel timi rica ettim. Verdiler onlar bize. Hep ben bunları oyunculara psikolojik olarak size bir şey olmayacak duygusu için. Bak ben tek gittim. Bunun duygusu için çalıştım. Allah'a şükür orada hiç kolay bir maç oynamadık arkadaşlar. Ve hak ettiğimiz bir şeyi alamayabilirdik. Yani o büyük bir krizdi. Yani bunların ayarına gelmese de bir sürü kriz hep olmuştur. Ne bileyim, ekonomik kriz oluyor işte. Mesela bazen oyuncular, hocam biz işte çıkmak istemiyoruz antrenmana. Çünkü bize şöyle böyle, böyle. Bunları önlemek krizdir. Yakışmaz deyip kefil olmak veya işte arada durmak, doğru şeyler söylemek. Büyük kulüpte bitmez kriz. Bizim ülkemizde.
3: Dışarıda peki hocam, yani benzer şeyler hiç yaşadınız mı?
0: Yok.
3: Yani o az önce son vurguladığınız konuyla ilgili. Çünkü Türkiye'de teknik direktörler sadece saha içine değil, aynı zamanda belki bazen başkanın, bazen yöneticinin, bazen başka bir profesyonelin işini de yapmak zorunda kalıyor farklı sebeplerle.
0: Ama bu Ersin, ben ve benim gibiler için.
3: Doğru, haklısınız.
0: Anlatabildim mi? Normalde teknik adam işine bakar. Parayla pulla biz, ama biz oralı olduğumuz için tatsızlık olmasın diye uğraşıyoruz.
3: Evet.
0: Şimdi 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı imzalayacaksın. Tüm profesyoneller alacağım yoktur, imzalamak zorunda. Niye çıktı bu kural? UEFA'da dosyalar birikti. Herkesin alacak dosyası birikti. En fazla dosya da Türkiye'nindi. En fazla dosya. Şimdi bu profesyoneller diyorum, sadece futbolcular değil, herkes.
2: Kulüp çalışanları. Tabii. Dahil.
0: Bunlar bazen kötü bir durumda oluyorsunuz. Nasıl olacak yani? Şimdi biz o kulüplü olduğumuz için bu kulübümüz için avantaj. Bizim de yani bir şey iyi gitmeyecekse uzaktan bakıp hayır demek veya beni ilgilendirmez demek bizim tavrımız da değil, tarzımız da değil. Avrupa'da öyle bir şey yok. Nitekim futbol oraya doğru gidiyor. Futbol şuraya gidecek. Şimdi sportif direktörler revaçta dünyada. Hatta gerekirse transfer ediyorlar. Dünyadaki yönetim algısı olmadığı için, hatta mevcudiyeti de olmadığı için, yani sahibi, CEO'su, sportif direktör. O ikisi isterse o antrenörü alır. İsterse o futbolcuyu alır. İsterse bunu satar. Ama o iki kişi akıl, futbol aklı. Ona sahibi teslim etmiş.
3: Doğru model bu mu peki sizce?
0: Dünyada aşağı yukarı 40-50 seneye vardı.
3: Yani Türkiye'de uygulanabilir mi?
0: Bence bu gidişat buraya doğru gidecek.
3: Peki Fatih Şimdi Terim burada, böyle bir sportif direktörle çalışır mı?
0: Elbette tabii ki şeyler eğer nedir o?
1: Şartlar.
0: Hayır bütün kurallar konmuşsa sorun yok. İşte Milan, işte Fiorentina, Giancarlo Antonioni, ben başkan.
2: Peki Fatih.
0: Milan, Galliani, Braida, Aria de Braida, ben Berlusconi sahibi başbakan. Panathinaikos. Evet. Sportif direktörümüz sahibi. Anlatabildim mi? Yani şimdi orada tabii Türkiye'deki korku anladığım kadarıyla şu. Ya biz kulübümüzü ekonomik olarak iyi etmek için bir yere verirken kulüp değerlerimize, kulüp değerlerine kimse dokunabilir mi? Kulüp değerlerini alacak para var mı? Alacak bir zengin var mı kulüp değerlerini asla?
1: Tabii.
0: Ama işin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
2: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz. Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
0: Ya olabilir.
2: Bence olmalıdır.
0: Olabilir. Ben doğru söylüyorum. Yani ben bir günde diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim. Bugün diyeceğim, yarın diyeceğim, üç gün sonra diyeceğim. Diyeceğim. Görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve dağıtım
2: var. Görev
0: tanımları. Yoksa
2: göstermelik olursa yani, diyorsanız değil mi hocam?
0: Yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok. Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben olanı soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenör ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor. Adamı yedek bırakıyor. Adamı oynatıyor. Antrenmanlarla, ekibiyle. Bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi. O birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani özellikle İtalya'da ya öyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şey dedi.
1: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz ben bir tanesini hatırlıyorum. Siz unuttunuz galiba.
0: Yo ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
1: Bunu orada hatırlamanız lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal.
0: Bilmem mi ya?
1: Barcelona.
0: Ben varım commentator ha.
1: Yanımdasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan mobilya mağazası
0: şimdi
1: varmış diye söylemem
0: şöyle olmadı
1: mi
0: o ya?
1: Efendim?
0: Hatırladım sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu. Evet, sen dedin ki hocam bunun babasının mobilyacı olduğunu.
1: Siz kibar söylüyorsunuz hocam ben söyleyeyim. Gole giderken
0: evet.
1: Gole giderken Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam bak. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum.
0: Hayır ya, yani
1: bilmiyorum. Ben bilmiyorum dedi.
0: Ya gole giderken mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
1: Bilmiyorum.
0: Yani bilmiyorum. Ya ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum ne alakası
1: hoca
0: var
1: hoca oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka
0: şimdi
1: mobilya
0: bu mağazası? Arada pozisyon da derinleşiyor mu yani?
1: Ne gol oldu?
0: Pozisyonuna doğru gidiyor. Yüzde bu da çabuk çabuk.
1: Hayır ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz hocam derim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince ama orada bir hani hocanın bir şeyi var ya, bilmiyorum dedi. Yani ne alaka der gibi. Ben diyorum ki Brezilya'da mobilya mağazası varmış. Eto ve gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
0: Evet.
1: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
0: Sendeki.
1: Bendeki. Bendeki.
0: Ben hiç elektronik sigara içmedim de onun için.
1: Bendeki. Yo yo bendeki.
0: Ben harbi içtim.
1: Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı sesin. Sesin dedi. Yani bu da yani yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
0: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım. Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa Üçüncülüğü'nden döndük. Bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde. Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim. Sabah uçağıyla gelmiş. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru. Yine hava güzel böyle. Kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi. O nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi. Merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi. Hani ne oluyor? Ne bitiyor? Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim. Ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü. Ben yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var. Bundan mı başa çıkalım?
1: Of. Güzel.
0: Ben daha doğru olmadım şu vasiyette. Ben de böyle aldım bunların hepsini. Getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
1: Ciddi misiniz hocam ya?
0: Geçti aşağı yukarı 18 sene, 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi. Yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
2: Kokular.
0: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya. O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
1: Deminki Paris finaliydi. Arsenal Barcelona.
2: Başka bomba var mı?
1: 2005'te daha büyüğü var.
0: Var var.
1: Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı. Karton kahve. Ocağa sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var yani. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı aşağıda protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Üstüme. Bacaklarının arasına döktüm.
2: Yandınız hocam ya. Yani.
1: Yandı. Luis Garcia saha içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
0: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
1: Bu ne ki? Hocam ne ki Allah aşkına. Hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
0: Buyur.
1: Siz maç sırasında ben çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağa. İçmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı, elimi sokamadım aslında yani.
0: Anla işte.
1: O nasıl buraya düşerdi, nasıl dökülürdü? Hoca, yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir? Böyle araya bırakmak böyle. Evet. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, ama istediğini al. Evet. Nereye giderse, ya bundan denize
0: çok
1: gönder.
0: Ondan çok daha ağır yangınlar görmedik mi? Gördük.
3: Fobiniz var mı hiç hocam?
0: Yok.
3: Hiç yok.
0: Şey vardır benim, asansör.
3: O kadar.
0: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi, rahmetlik babamın evinde 7. kattalardı. Asansör.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç bilmezdim. 7 kat çıkar, 7 kat inerdim.
1: Hocam kedi köpek besler misiniz?
0: Var köpeğimiz var tabii.
1: Sever misiniz hayvanları?
0: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
3: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi 2 seneden beridir sizinle özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program 2 sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler. Evet. Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?
0: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o? Dijital. Bir miras, dijital.
3: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye yok, dediniz ya. Yani onu diyorum.
0: O gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendi Ben başka bir şey diye onun için.
3: Yani teknik direktör olarak siz devam etmek istiyorsunuz.
0: Yok açayım. Evet.
2: Hangi teklifler hocam?

0: Her türlü teklifi açayım. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü.
1: Evet.
0: Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettin, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
2: Allah Allah.
0: Bodrum'dayız.
2: 17 Mayıs.
1: 17 Mayıs, evet.
0: 3 kişi. 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı çekmeye çalışıyoruz. Çabuk çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran, yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya, Bodrum Türkbükü. O geçerken tekneyle, bu kayak yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım. Geldi, dedim ki ya şuradan bir ip ver de şuna bağlayalım, şunu çek biraz. Tabii hocam dedi. Ben de iskeleden onun şeyini atladım, teknesini. Aman hocam dedi, siz elinizi dikkat edin dedi. Çünkü gazı veriyor ya. Ben 1-2 unuttum. Üçüncüde bu gazı verirken benim parmak havada.
2: Of.
0: Ya bir denizin üstü bu kadar çabuk kıpkırmızı olamaz. Dedim parmağım koptu.
1: Bu sakinlikte mi hocam?
0: Bu sakinlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın, hocam ne oluyor diye, buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz ölebiliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sar hoca dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sudan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
2: Ben şimdi bayılacağım zaten.
0: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. Derken buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. Sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık ocağına. Sağlık ocağına da güzel olması için elimden gelen ben de yardım yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek için. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle böyle hoca dedi, Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun, aslan gibi. Geldi, biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz, geldik. Tabii beni karşılayanlar, özel uçakların orada Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım, işte Lütfü bilmem o bu, genel sekreter. Ben Müfit Hoca dedim, tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz, pat düştü Müfit Hoca, benzem kan tutarmış. Neyse, bu ara Mahmut Bey aradı, Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar dedi, hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklımda olsun dedi. Ben de bıraktım orada, bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar, baktınız olmadı, koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bilmem falan. Bir moral verdik. 2,5 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
2: Allah bir daha yaşatmasın.
0: Hiçbir şeyim yok. Ama yani New York uzak tabii, 10 bin kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim haberimiz. Full alem buze orada. Düşünemedin. Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba, bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok parmağı koptu yok filan, sen sakın. Biliyorum biliyorum, aman dedi, tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Fulala şey, Buse New York. Dedim kızım şimdi abartırlar, bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa tamam babacığım dedi. Hemen bilet ayırtmış. Bir şey var babamın demiş. Açmaz yoksa. İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı, o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani
1: büyük
0: kopuyor.
1: Geçmiş olsun kopuyor hocam tekrar.
2: Geçmiş olsun tekrar.
1: Yayınlardan konu açılmışken artık Siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
0: Evet, çok güzel. Evet. Size şunu... teklif bekleyin.
1: Artık davet sizden evet, bize evet, geldi evet, hocam evet, zaten. Evet. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
0: Evet.
1: İki, yorumları okuyor musunuz?
0: Evet.
1: Üç, Eray'ı buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi, kaç izlendik, abonemiz ne oldu, işte like'ımız iyi mi, yani tam YouTube jargonuyla soruyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz gerçekten merak ediyorum.
0: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittin diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Ben biraz yorumları okudum hocam. Acaba
0: senden alalım.
1: Evet. Hocayla ilgili ne yazıyorlar, ne düşüyor? Az çok tabii tahmin ediyorum ama hani ne gibi talepler var? Sizden talepler evet. vardır.
0: Olabilir.
1: Ben dört tane ana başlık gördüm. Bir, Galatasaray'a dön hocam. İki, Galatasaray'a başkan ol hocam. Yazılanları söylüyorum. Üç, milli takıma dön hocam. Dört, federasyon başkanı ol hocam. Ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size ayna olayım. İzleyiciliğinizin aynası olayım.
0: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray başkan ol.
1: Milli takıma hoca ol.
0: Oradan başlayayım ben.
1: Tamam hocam.
0: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. Orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz. Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz biz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş, daha evvel benim oyuncum olmuş, sonra da meslektaşım olmuş bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum. Öbür tarafa gelince...
1: Öbür tarafa gelmeden Galatasaray'la ilgili ilintili bir soru sorabilir miyim hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz, yaşadık ama... hep şu mesajı veriyorsunuz. Krizler olur, insan düşer ama evet. önemli olan nasıl ayağa kalktı.
0: Doğrudur.
1: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun Eyvallah. Çok net örneklerinden Eyvallah. Biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı. Sonra geldi şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden... dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda tesadüf programın çekimi de ona denk geldi. Ağır bir 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri olarak.
0: Ya bunu bir öğreti olarak kabul edecekler. Buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. Şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
1: Olur. Evet.

0: herhalde sizin rekorunuz kırılır hocam.
1: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor, ne 2026'da onların kırdığı rekor, onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın buna, bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
2: Çok özür dilerim, çok özür dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında bu Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa.
0: Bu
2: hatta sadece teknik direktörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
1: nasıl
2: Terim
1: baktığımı
2: başkan
1: anlattım
2: olsun diye.
1: Nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
2: Tabii.
1: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
0: Evet.
1: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir. Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam, hatta cevap dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
2: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam. Ne olursunuz? Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela Okan Hoca veya Hamza Hoca, ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela Nebil ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım, kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun, şu konuda yardımcı olun, ne tavsiye edersiniz?
1: Şimdi
2: böyle bir şey oldu mu hiç?
1: Oraya şöyle cevap verir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin? Bilemez.
2: Tabii ki hayır.
1: Benden hiç duydunuz mu?
2: Hayır. Hiçbir zaman.
1: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem, 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim ne istediyse yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
0: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
1: Evet. Şimdi işin o tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? Biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde? Öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var, yaptığımız doğrumuz var. Kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
2: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok

0: başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum. Yani
1: bunu çok kişi söylüyor.
0: Ben şöyle mesela.
1: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
0: Kimse evet, üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da. Kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı. Çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani. Çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı, daha faydalı olacağınızı düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi, hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin, Rummenigge modeli gibi. Yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
1: Arkadaşlar, ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
2: Doğru. Aslında.
1: Siz bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap, yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Bu restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim, biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor? Bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
0: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı, Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu, ya Dünya Kupası şampiyonluğu, ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım ama hoşuma giderek şaşırırım. Biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
1: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemlerde gördünüz neler yaptığımızı.
3: Yetkileri çok genişti o zaman.
1: Evet. Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
0: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce milli takım teknik direktörüyken bir cümle kullandınız. O hala benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa bizim futbolumuz o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Aynen. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk.
1: Evet.
0: Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesinde annemizi babamızı çağırıyorlardı okula. Sizin bu cümleniz çok konuşulmuştu.
1: Spor başarılarının burs aldığı dünyada birçok yer var. Bize de topu kesme ve ceza var. Şimdi o gün de dalmışız biz okullara sokmak için. Sporu ve futbolu. Bugün de mesela voleybol takımımızın şampiyonunda diyoruz ki muhteşem bir yayılım oldu Türkiye'ye. Şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela.
0: Hocam,
1: hala
0: siz,
1: okuldan içeri.
0: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum.
1: Evet.
0: İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
1: Şimdiki
0: altyapı bu dediniz.
1: Milletim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce Divan'ın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunun. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67. 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde. Evet, 313 kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden Türçlülerine, Tugaylarından Ergünlerine. Aklınız Abdullah'la. Abdullah'ı ben Ümit Milli Takımı'ndan attım.
3: Evet.
1: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken. Tarihte yok. Amatörden Ümit Milli Takım. Olimpik milli takım yok. Oradan çıktı. Sonra A milli takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyon da olmaz mı ya? Eski 2. lige biz PTT ligi diyoruz.
3: Evet.
1: Sonrası 2. lig, 3. lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de, 3'te balda hiçbir oyuncu yok mu?
0: Olmaz mı?
1: Mesela çok şey gidiyorum ben, basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri üçten, biri ikiden.
0: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
1: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
0: Biraz haksızlık olmuyor
1: mu? Büyük taltifler de alacaklar. Eleştirilecek. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin, şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşıyım. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
2: Hocam şimdi bir belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaray'la yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
1: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek de bir şey yapmıyor.
2: Ya da hayal ettiğiniz belki.
1: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen bitersin. Hayaller bitmemeli.
4: Bu soruyu biraz geliştirerek. Pardon bitirmiş.
1: Estağfurullah bitti bitti.
4: Pardon. İki maç hakkınız var hocam. Birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size.
1: Hmm.
4: Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
1: Çok zor bu ya, bu kadar oğlum, maçın içinde evet, birdenbire.
2: İkinciyi ben tahmin ediyorum
4: hocam,
2: ama.
4: Size de kolay sormayalım ama değil mi?
1: Doğru. Yani belki Real Madrid'in ikinci yarısını...
4: 3-0'ın revanşı 3-2.
1: Evet.
4: Onu diyorsunuz değil mi?
1: Yani yendiğimiz maçın...
4: 5'e gitme ihtimali olan.
1: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
4: Bilbao
1: maçı.
2: Evet.
4: Okan Buruk'un en son çamurların içinde büyük üzüntüyle...
1: Şey ya, Burak atamadı.
4: Burak atamadı. Ya. Okan Buruk'un öyle...
1: Bülent Hoca vardı. Esas var ya. 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
4: Peki, ben size... Çok özür dilerim. Yarım kalacak. Çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için... O maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
1: O maç işte Real Madrid.
4: Hazzı mı? Öyle mi?
1: Evet. Ha. İkinci yarıdaki haz.
4: Özür dilerim.
1: O futbol, o sonuç.
4: Tamam.
1: Yani.
2: 4 oluyordu aslında.
4: Yok 4-5'e değil.
1: Oldu evet. Da.
4: Statta 5-5-5 diye bağırılıyordu. Pardon ben yanlış.
2: Hocam.
4: Teşekkür ederim.
2: Şeyde peki milli takımda hocam?
1: Milli takımda ben Almanya'ya çok
2: değil
1: üzüldüm.
2: Mi? Evet.
1: Almanya.
2: Tabii. En yani iyi oynadığımız maçta
1: eksik oynadığımız tabii. Diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikaları atarsan son dakikalarda yiyebilirsin. Filip buna da evet. Dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde, bu yine soruldu. Antrenman bitti. Maçtan önceki son idman. Sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık. Ya. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden bütün kulübe alkışlayarak bizi.
2: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
1: Niye?
2: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama...
4: Hiç maçtan... golü göremediniz değil mi?
2: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
1: Ha.
2: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda? Ne biz şeyin İsviçre maçında. Şey.
1: Ha.
2: Ondan sonra Nihat'ın golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedi ki ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçını da göremedik biz. Semih'in attığı golü de göremedik.
1: Keşke.
2: Hepimiz koşturuyoruz dışarıya.
4: İşte
1: keşke dışarı çıksaydınız.
4: Evet. Lam atacağına biz atacakmışız demek ki hocam.
1: Sen Gültekin, Rıdvan.
2: Evet.
1: Ben bu işliği bir düşünüyorum.
2: Sorumuzu biz izliyormuşum.
1: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
4: Evet.
2: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
1: Erken çıktık, atacağız.
2: Evet.
4: Metin Hoca'nın kart

0: hikayesi gibi oldu bu.
1: Evet.
0: Akreditasyon kaptı evet. değil mi hocam?
2: Evet. Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Atletik Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
1: Ya.
2: Siz Bilbao'da Atletik Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
1: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
2: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Bir Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Del Piero'nun elinde radyo. Dev ekrana maçı verdiler. Dellal bir de Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. Bir böyle statta böyle bir şey hani bitsin.
1: Uğultu
2: acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte tabii Zidane'lar, Trezeguet'ler falan. Hocam maç bitti. Maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA Kupası falan yok. Galatasaray, Atletik Bilbao elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
1: Evet. Berabere kalsın.
2: Berabere kalsın. İnanılmaz bir şey.
3: Taksini
2: yani.
3: Bekliyoruz. 44'te
1: yedik golü. 45'te yedik. Evet. Gelmezdim.
2: Juventus'un.
1: Ben yapmaya hazırladım. Gelmezdim.
3: Sizi diyor hocam. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
1: Yayıncı kuruluş sizde miydi?
3: Efendim?
1: Yayıncı kuruluş kimdi?
3: Biziz. Ben Taksim'de bekliyorum. Maç yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Evet, herkes
1: Taksim'e gelmez.
3: Onun coşkusunu yaşayacak.
1: Hocam Taksim'e Juventus'un... biz şampiyonluktan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyon olunca.
2: Amorosolar, Tudorlar, Del Piero'lar.
1: Ya ne diyor Zidane'lar ya. Zidane'lar, ne diyorsun? Müthiş bir takım.
2: Trezeguet'ler, Peruzzi'ler.
1: Ya burada
2: inanılmaz. Edward Davis'ler.
1: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7:30. Haber gelince arkadaşlar bir dakika dedik. UEFA'dan gelen habere göre yarın maçı oynayamıyoruz. Herkes evine gidemiyor.
2: Evet.
1: Hani gazozu açarsın fıs eder ya.
2: Evet.
1: Herkes fıs oldu. O gün devam etse çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. O gün hocam. Oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak. Herkes bastırılmış. Psikolojik olarak bilmem ne olmuş ki buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
2: Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki, Delle Alpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlatıyordu. Oradaki hocam o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz. Galatasaray maçı veriliyor. Maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte... Acayip bir yük. Kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
1: Çünkü gol atsak biz gidiyoruz.
2: Tabii son düdükte hocam.
1: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Evet. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
2: O son
3: yedek düdüğü... kulübesi.
2: Efendim?
3: Bir yedek kulübesi, yedek herkes kulübesi kafayı çıkıyordu. Evet.
2: Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tamam. Mesela bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
1: O eski bizim hallerimiz.
2: Evet.
1: Eski. Bravo. Değil mi? O eski bizim hallerimiz.
2: Ve Juventus yaşadı bunu.
1: Yani biz yenilmedik Juventus'a. Ne orada ne burada. Rosenborg'a orada aynı skorla, burada aynı skorla yendik. Ondan sonra Atletico Bilbao'ya yendik. Orada beraberlik bize yetiyordu avantaj olarak. Statü. Bir de iki, bizim zamanımızda iki takım çıkmıyor. Tek çıkıyor.
2: Tek takım tabii. Tabii.
1: İki çıkıyor.
2: Evet.
1: En iyi iki ikincilerde de üçüncü olduk. Avantajımız da fena olmamasına rağmen.
3: Hocam o zamanlar şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir altı oynanıyor. Sonra ilk iki tekrar yoluna devam ederken yine bir altılı oynanıyor. Aslında maç trafiğine bakıldığında şu anki statüye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maç oynuyorsunuz. Öbür
1: yani
3: tarafın,
1: telafi edilebilir.
3: Telafi edilebilir bir durum var yani.
1: Tabii.
3: Mesela o dönemki Şampiyonlar Ligi, bu dönemki Şampiyonlar Ligi ve bu maç trafiğiyle ilgili olarak düşünceniz nedir? Bence, o mu iyiydi, bu mu iyiydi? Daha iyi, burada mı oynamayı?
4: Kesinlikle bu daha iyi. Değişik takımlarla oynuyorsun, değişik yerlerde. Ve her an tekrardan kotarma şansın var. Maç sayısı fazla olduğu için.

0: her türlü takımda da oynadığın için, onlar da birbirlerine oynadığı için bu sana bir avantaj temin etmiyor belki ama şansını devam ettiriyor.
1: Son maça kadar sürüyor.
0: Burada bir tane kendi sağ

0: da beraberliklerle bir yere taşıyabiliyordunuz iddianızı. Ama burada bilinmezin bir bilinmez olduğu için
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: 8 maçın sonunda nerede olacağınızı kestiremiyorsunuz. Galibiyet sayısı, galibiyeti oynayan takımların sayısı arttı. Bu da golle yansıdı.
2: Juventus'un 8 puan yapma sebebi 5 beraberlik 1 galibiyet.
3: Evet. Evet.
1: O çıkıyor, ben çıkamıyorum. 8-8'den çıkamıyoruz. O zamanlar 8 puan falan çok hayal değildi. İyi hatırlayalım. O yüzden bu formatta gol de arttı.
3: Evet, gol arttı.
1: Gol de arttı.
3: Beraberlik hesabı yapmıyor takımlar artık.
1: Hayır.
3: Ben çıkayım kazanayım 3 puanımı
1: Hayır.
3: alayım sonra ne
1: O
3: olacağı
1: biraz
3: belli olmaz
1: sonra
3: diyor.
1: o beraberlik hesapları biraz daha geçince, yani birkaç
3: Evet.
1: galibiyetten
4: Şimdi
1: sonra.
4: mesela işte kendini zor belki hani kötü başlıyor lige. Sonrasında kendini 24'ün içerisine zor atıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyor.
3: Paris
4: Ya da
3: Saint-Germain
4: birinci Liverpool bir anda elenebiliyor. Paris Saint-Germain
3: öyle
4: keza aynı
3: kazandı.
4: şekilde tabii.
3: Son maçta
1: Evet.
3: 22. olup Şampiyonlar Ligi'ni
4: Şu
3: aldı.
4: anda size göre en çok beğendiğiniz takım hangisi hocam? Avrupa'da?
1: Şu anda Barcelona iyi gidiyor. Ondan sonra Real Madrid zaten. İtalyan takımlarında bir hafif iniş görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Arsenal her şeye rağmen mağlup ligde ama iyi bir takım. Bayern hiç istifini bozmadan diyelim aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da biraz Ajax ve diğer ekiplerde bir düşüş var. Paris Saint-Germain zaten şampiyon ve koruduğu gibi bir
3: Evet.
1: iki de
3: Bayağı takviye yaptı.
1: takviye yaptı. Belçika'dan bir şey yok. İngiltere'den 5-6 takım var ama yani hepsi de bence söz sahibi olabilecek. Yani Aston Villa dahil. İspanya, Atletico Madrid oranın gediklisi.
4: Son derbiyi de kazandılar.
1: Evet biliyorum şeyi yendiler Real Madrid'i. Ben mesela çok hoşuma giden bir şey nedir biliyor musun? Hep söylediğim burada hep bulunalım. Trabzon yani oradan enteresan şeyler yapabilir. Beşiktaş, Trabzon, UEFA ve konferansta ben oradan da bir şeyler bekliyorum açıkçası.
4: Bir şeyden kastınız ne hocam? Yani bunun
1: Yani
4: adını
1: iyi
4: nasıl
1: bir
4: koyarız?
1: gidişat bekliyorum. Yukarılara doğru tırmanma bekliyorum. Avrupa'da başarılı olabilirler. Onu gösterdiler demek istiyorum.
4: Yok şeyde yani bir yarı final beklentiniz, bir kupa beklentiniz mi
1: Var tabii ya.
4: var?
1: Benim her zaman
4: Gelir mi
1: hiç
4: Türkiye'ye
1: eksik.
4: sizden sonra
1: Niye
4: bir daha?
1: gelmesin ya? Niye gelmesin?
3: İnşallah.
1: Gelmeli zaten. Gelmeli zaten. Gelmeli. Yani bugün orada ben güzel işler olacağını düşünüyorum. Yani bana elemeler iyi sinyaller verdi. Değil mi? Beşiktaş'ın,
3: Evet.
1: Fenerbahçe'nin iyi sinyaller
3: Marsilya'yı
1: verdi.
3: da yenerek başladı. Çok da iyi oynayarak.
1: Onu diyor, onu
3: Evet,
1: diyorum işte
3: aynen. İlk
1: Beşiktaş'ın da
3: maç.
1: Marsilya'sı.
3: Aynen.
1: Hem Beşiktaş hem Fener gayet
3: Evet.
1: ve oradaki çok kadrodan da iyi kadrolar.
5: Hocam Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Şöyle bir şey var. Siz sevmezsiniz böyle. Onun için sizden bir cevap rica ediyorum. Marsilya eski Marsilya değil. O bu bilmem ne değil. Şu şu değil. Yani galibiyetleri küçümseme gibi bir
1: Ya
5: hastalığımız var bizim.
1: yani bir sonraki ön alma hastalığımız devam ediyor. Marsilya bayağı da Marsilya. Marsilya eski Marsilya olmuyor ama galibiyet yeni galibiyet. Oraya
5: Ya,
1: bakalım.
5: güzel.
1: Dolayısıyla çok da iyi oynadı Beşiktaş. %100 hak etti. Daha da fazla olabilirdi. Ya ne zaman biz Muratlı'ya geldik onu anlamadım ben. Avrupalılar eski halinde değil de biz çok Allah aşkına ya. Yani yıllarca yendiler bizi ya. Bırakın her türlü yenelim ya. Eskisi yenisi filanı yok. Bir ikincisi de emeğe saygı duyalım.
5: Tabii.
1: Hocanın, o çocukların, yönetimin, işte başkanının, taraftarının emeğine, sevincine de ket vurmayalım. Allah aşkına sevinçlerini de yaşamalarını sağlayalım. Biz mi söyledik kendilerine bu takımla çıksınlar? Beşiktaş onları öyle yaptı. Yani
5: O
1: baskıladı.
5: duruma getirdi.
1: Tabii ki. Yani bir de Marsilya çok iyi bir takım zaten. Bir tane oyuncu gitmeyle iki tane oyuncu gitmene bir şey olmaz. Hani bunlar artık bahsedilmiyor. Kendi takımlarımızı, kendi insanlarımızı kötülemeyelim. Mağlubiyette nasıl acı davranıyorsak, galibiyette de biraz bonkör davranalım ya. Biraz sevgide de, biraz beğenide de bonkör davranalım Allah aşkına ya. Yapılan güzel şeylerde de bunlar bizim evladımız, bunlarla övünüyoruz diyeceğimiz yerine ya işte o da iyi durumda değil, çok kötüydü. veya öteki de eski

0: hali yok deyip başarıları, emekleri, galibiyetleri de küçümsememek lazım. Kendi insanımıza da biraz bonkör olalım Allah aşkına.
1: İsmail Hoca'ya da böyle bir haksızlık yapılmıyor mu bu konuda? Yani İsmail Kartal Hoca'ya da. Yani o da sizin meslektaşınız.
0: Ben bunu zaten yani, genel olarak söylüyorum. İsmail veya Okan veya bir başkası değil. Genel olarak zaten fikrim benim bu. Ben kimseye bir şey yapılsın istemem. Kimsenin onuruyla oynansın istemem. Kimsenin gururuyla oynansın istemem. Kimsenin kariyeriyle oynansın istemem ki. Rakibim de olsa. Bu konuda rakibim yok. Herkes benden. Yani Alas Maltemen'in de bir mağrurluğu var, bir kibarlığı var, bir şekli şemali var ya. Ben birleşme ne kadar makulsa, mantıklıysa ayrılma da öyle olmalı. Piontek, ilk maçımız Piontek değil mi? Benim.
1: Evet.
0: Daha doğrusu beraber çalışacağız. Neydi o maç? O fikstürde olan bir şey değildi. Danimarka Futbol Federasyonu bizden rica etti. Sepp'in veda maçını adam Türk milli takımında oynadı ve hediyelerle tebrik ederek yolcu etti. Bu çok zor mu ya? İşte yeni geldim ben Fiorentina'dan. En azı benim 25 sene. 50 sene unutmadığı var, 60 sene unutmadığı var. 200 küsür kişi, erkek kadın. Hepsini tek tek sahneye çağırdı. Bunları niye anlatıyorum? Ya insan kıymeti bilelim ya. Beğenmiyorsak da onu da kibarca yapalım yani mümkünse.
1: Tabii.
0: Tabii ki hepimizin hataları var. Bazen hepimiz yükseliyoruz, kaba oluyoruz, işte sinirleniyoruz ama genel olarak bu nedir ya? Kazanırsın eski. Esas bombalar şey değil miydi ya? Biz fikstür çektiğimiz zaman Real Madrid çufu sıralanıyor. Diyor ki Real eski Real değil.
1: Evet.
0: Haydi bakalım. Real'in eskisini bana bir anlatsın Allah aşkına. Real eski
2: hangi,
0: Real
2: hangi
0: değil.
2: Eski
0: Real? Ya Real eski olsa ne olur yani? Eski Real olmasa ne olur? Real Madrid bu ya.
2: Tam da bu noktada hocam, bence bir konuda sizin hakkınızın tam teslim edilmediğini düşünüyorum. Sizin kazandığınız kupalar, şampiyonluklar, başarılar daha çok liderliğiniz üzerinden, işte kriz yönetiminiz üzerinden, iletişiminiz üzerinden, kurduğunuz ilişkiler üzerinden anlatıldı ama sahanın içinde verdiğiniz kararlar üzerinden pek anlatılmadı.
0: Doğrudur, olabilir.
2: Ben öyle düşünüyorum.
0: Olabilir, olabilir. İyi bir nokta.
2: Hatta geçen Emre Özcan, Erman Yaşar ve Milli Eğitim programında biraz o UEFA Kupası serüvenine girdiniz.
0: Bana ona ait bir soru sordular.
2: Üçlüden dörtlüye dönüş üzerinden. Ama orada bence çok önemli bir detay var. Chelsea'ye yenildikten sonra Hertha Berlin, Milan, hatta iki Bologna maçında da siz aslında Ahmet Yıldırım'ı stoper oynatıp üç stoperle, yani çok uzun süre planladığınız bir şeyden kısa bir süreliğine vazgeçip tekrar planınıza geri dönmek. Bir evet. Geçiş süreci yaşadınız.
0: Evet. Çünkü 5 gollü mağlubiyetin bizde yarattığı hasarı Avrupa'da onarmak istedim. Bunu da ancak söyleyip de işaret ederseniz tekrar yarayı kanatmış olursunuz. Onun için kaydırarak veyahut da pozisyon değiştirerek yapmayı düşündüm. Ahmet bu konuda hem bek hem stoper oynadığı için onu da öyle kullandım. Artı orta sahada gerektiği zaman içeri dışarı çıkararak. Evet. Ve işimize de iyi yaradı. Çünkü analizde şöyle bir durumumuz var. O gün Taferel yoktu. Popescu bizi çıkartıyor. Defansın lideri olduğu için onu söylüyorum. Ve biz şöyle duruyoruz. Unutmayalım, çabuk adamlardan geçiş hücumu yemedik.
2: Flo'dan
0: yedik.
2: Hatırlıyorum.
0: Anlayın durumumuzu. Şimdi eğer bir defans top rakipteyken ve rakibe hiçbir baskı yokken tek atta durursa bence bunun adı aciz ofsaytıdır. Ben oyuncularıma onu söylerim. Yani atsın, elimizi kaldıralım, ofsayt olsun. Böyle bir şey olmaz. Hele uluslararası seviyede hiç olmaz. Bir sıfırdan sonraki halimiz buydu. Yani adam uzun atabilir, ara topu atabilir, ikiye bir yapabilir, pas arası yapabilir. Çünkü hiçbir baskı yok.
1: Evet.
0: Şeyi söylüyorum, Chelsea'li orta saha veya defans oyuncusu. Ama biz buna rağmen tek hatta duruyoruz. Geriden her gelen bizle karşı karşıya. Şimdi o gün böyle bir hata yaptık ve bunu tabii analizde anlattığımız için daha da fazla üstüne gitmek istemedim. O yüzden biraz sanki tedbir alıyormuş gibi. Üçlüyü nasıl bir tedbir düşünüyorsa ki, ben üçlü oynadığım zaman da iki bek tavandadır. Yani 3-2-5 gibi oynardık. Ama onu iyi tedavi ettik, iyi gözlemlemişsin, bravo. İyi tedavi ettik çünkü dörtlüden vazgeçme gibi bir huyum yoktu ama bu da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceğim olmamalı. Futbolda böyle bir şey olmaz. Seni her an her konuma getirir futbol.
2: İlintili bir soru sormak istiyorum hocam. Türkiye'de üçlü savunma oynamak sanki bir
0: suçmuş gibi.
2: Suçmuş gibi, aynen. İşte yakın zamanda Okan Buruk'un bazı denemeleri oldu. Tedesco'nun denemeleri oldu. Jorge Jesus böyle oynadığı için çok eleştirildi. Vitor Pereira. Aklıma gelen yakın zaman örnekleri bunlar. Halbuki Serie A'da, Bundesliga'da özellikle bu üçlü savunmayla oynayan ve bunu şimdi Inter mesela... Şampiyonlar Ligi finalleri oynayan ve İtalya Ligi'ni domine eden bir takım. Bunu daha iyi savunma yapmak için oynamıyor aslında. Daha iyi hücum etmek
0: ama
2: için.
0: Ama müthiş oynuyor.
2: Ha, müthiş oynuyor.
0: Diyor herkes.
2: Ha, ama...
0: Hiç üçlü oynuyor, beşli oynuyor, öyle bir şey yok.
2: Bunu nasıl kıracağız hocam ya bu ülkede?
0: Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Formatın bir şekilde çıkacaksın. Değil mi formata? Yani üçlü oynuyorum, dörtlü oynuyorum, beşli oynuyorum. Teknik adamlara yaşım gereği bir tavsiyede bulunabilirim herhalde, değil mi? Bildiğini yap. Zaten maçtan sonra ne olursa olsun eleştirileceksin. Hiç olmazsa, hiç olmazsa dersin ki bildiğimi yaptım. Şimdi numaraların benim şahsımda hiçbir fonksiyonu yoktu. Oyun içerisinde zaten 4-4-2'ye, 4-3-3'e, 2-4-4'e hepsine dönersin. Bir koşuyla zaten numara değişir. Şimdi üçlüden kasıt şöyle korkuyorlar bence.
2: 3 tane stoper var, çok defansif.
0: 2 de bek diyor, 5. Bir de 6 numara var, 6 ben ileride yalnız kalıyorum. Tam tersi, 2 bek, 2 açığı içeri atarak görevini alır eder 5. Stoperlerden biri de oyuna girer, 6 numara da girer. Sen yine 2 kişi kalırsın, merak etme. Bilemedin en fazla 3 kişi kalırsın. Ama şimdi stoperlerin görevleri de değiştiği için artık stoperler topu oyuna sokan, hem de topu oyunu iyi sokan, pas atan, çalım atan, oyuna giren. Çünkü herkes adam kovaladığında kim boş kalacak? Stoperlerden biri. Tek santrafor oynadığı için de. Şimdi orada olayı buna vermek, bu payı yanlış. Oradaki 4-4-2 seni üzmedi. 3-5-2 yanlış değildi.
2: Nasıl 5-3... oynadığın?
0: Nasıl oynadığın?
3: Bir kimlerle profil... oynadığın?
0: Evet. Yani nasıl... Alışkanlıklarını tabii sahada eğer uygulayabiliyorsan orada peki şöyle yapıyoruz bazı maçlar. Üçüncü stoperi alıyoruz. Son 5 dakika bitirmeye uğraşıyoruz. İşe yaramıyor mu çoğu zaman?
2: Yarıyor.
0: Yarıyor. Çünkü artık yapacağımızı yapmışız. Oyun bize bunu çağırıyor. Diyor ki senin böyle bir gereksinmen var. Öyle mi? Bir teknik adam bu kadar baskı altında eğer dağılıyorsa başkasının isteklerini yapıyor demektir. Dağılmayacak. Kendi bildiğim bu. Benim kafamı kesecekseniz böyle kes. Sizi de ilgilendirmiyor. Ben böyle oynarım. Oyuna da böyle müdahale ederim. Size de bir şey göstermek zorunda değilim. Hadi Allah'a ısmarladık diyelim. İstiyorsanız.
3: Hocam şimdi siz aslında farklı farklı dönemlerdeki oyun alışkanlıklarını görüp yaşayıp tecrübe edinmiş birisiniz. Bugünkü geldiğimiz futbolda biraz daha atletizme yönelik, biraz daha koştura koştura bir oyunla karşı karşıyayız. Hani biraz önce geçmişten konuşurken eskiden hemen hemen her takımda belki de çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular vardı. Bugün dünya üzerinde bunu sayabilmemiz çok fazla mümkün değil. Sizin oyuna bakışınızı ve çünkü günümüzde de teknik adamlık yapıyorsunuz. Siz 2000 yılında UEFA Kupası'nı da kazandığınızda vardı. Da vardınız ama o günkü futbolla bugünkü futbol arasında da farklılık da vardı.
0: Eyvallah.
3: Fatih Terim'in oyuna bakışı ve teknik adamlık gözüyle bir takım değişiklikler var mı? Yoksa hala aynı şekilde biraz önceki söylediğiniz cümlelerin devamında da aynı şeyleri mi vurgularsınız?
0: Neyi değiştirirseniz değiştirin, futbolda bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ufak tefek nüanslarla devam eder. Futbolun tamamen değişmesi mümkün değil. Şimdi atletizm diyoruz. Bizim zamanımızda 10 koşanlar önemliydi. Şimdi 12-13'ler koşuluyor. 14'ler belki de kulağımıza çalınıyor.
3: Tabii.
0: Olabilir de. Teknoloji de ilerliyor. Hiç itirazım yok. Ama futbolun belirli prensipleri hiç değişmiyor. Kelimeler değişiyor. Süslü, değişik.
1: Kontra atak yerine geçiş oyunu mesela.
0: Gibi. Değişiyor ama özü asla değişmiyor. Bazı şeyler dönüşmüyor mu? Evet. Mesela neredeyse

0: Da çift forvet kalmadı gibi bir şey.
1: Evet.
0: Ama mesela bazen de çife dönüyorsun. Değil mi?
2: Lautaro Martinez, Thuram.
0: İhtiyaç İlter'in olduğu zaman dönüyorsun. Şimdi belirgin bir 10 numara neredeyse kalmadı gibi bir şey.
1: Evet.
0: Peki Amerika Dünya Kupası'ndan sonra 1994'ten sonra ben ne demişim? Her Dünya Kupası ne hediye etti? Yani futbolda denildiği zaman ben de Bergkamp diye bir takım hocasıydım. Bergkamp diye söyledim. Nedenini söyledim hocalara toplayıp yenilikleri anlatırken. Orta saha kadar koşuyor. Forvet kadar iş yapıyor. Defansa da geliyor, hücuma da geliyor. On numaraların bir önceki tavrı biliyorsun. Pas atan, şut atan, gol atan ama hiçbir zaman defans yapmayan idi.
2: İkinci bölge bile değil, üçüncü değil bölge.
1: Evet.
0: Ama şimdi Bergkamp'la değişti. Ama esas bence değişen mantalite şu. Hep beraber hücum, hep beraber defans mantalitesi bayağı gelişti. Yani olağanüstü yetenekli oyuncuların haricinde ona da müsaade ediliyor. İşte Mbappe gibi.
1: Vini Junior, Lama, Yamal.
0: O Junior geliyor.
1: Şey yaşıyor, defansif açıdan evet. Diyorsunuz.
0: Bazı, Yamal bazen gelmiyor falan da evet. Bunlara da ihtiyaç var futbolda. Ama onun dışında takım halinde bir bütün olarak yer değiştirmek veyahut gidip gelmek, bir blok halinde oynamak daha ön plana çıktı. Büyük bir kısmı Santra civarında karşılamaya başladı. Kaptığı toplarla çabuk hücum, hızlı hücum yapasın diye. Ve bir kısmı büyüklerle oynarken kendi 18 ve önünde bir veyahut 18 içinde veya 18'in üstünde bir 10 kişilik defansif anlayışla araya pas yaptırmama, pasa, şuta, ortaya müsaade etmeme prensibiyle hareket ederek orada kaptığı toplarla büyük takımları yenme düşüncesine girdi. Ama baktığın zaman futbola yeni gelmiş girmiş terimler de eskisiyle aşağı yukarı modern hale getirilmiş şeyler. Özü hiç değişmedi futbolun. Hiç değişmedi. Beraberce oynama isteği arttı yalnız futbolda. Takım halinde oynama isteği. Pas yüzdesi yükseldi. Bazı takımlarda kaleden çıkış 8-10 tane tembel pasla çıkmıyor dahi. Bazısı 3-4 pasla arkasına bir dik pas, bir rakip arası.
2: Biz buna uygun muyuz peki?
0: Tabii ki.
2: Geriden.
0: Tabii ki.
2: Çok eleştirilen bir şey bu mesela.
0: Ama herkes değil.
2: Temiz
0: ama
2: ayak.
0: Biz de bakalım hiç yapmayacak takım da yapıyor. Bırak kardeşim çıkamıyorsun, o kabiliyetin yok, başına gol yeme. Futbolda sadece bu yok. Çıkarsın, kalecin vurur, ikinci topu kovalarsın. Orada devam edersin ama kalenden uzakta riske de girmezsin. Yani takımındaki ne tip oyuncular varsa sen ona göre bir düzen sağlamak zorundasın. Şimdi benim olmayan bir yerde oynamam, yani hiç hayatımda oynamadığım bir yerde oynama seçimi yapmak kadar saçma bir şey var mı? Bir teknik adam her oyuncusundan maksimum alabileceği en iyi yeri iyi tespit etmelidir. Eğer bir insan sahada, antrenmanda mutsuzsa hiçbir şey olmaz o. Ondan da o takımdan da. Yaptığı işten zevk almalıdır. Oynadığı futboldan mutlu olmalıdır. O zaman oradan her şeyi bekle. Size de söylüyorum, çalıştığınız işte mutsuz olsanız performansınız nasıl olur? Berbat olur. Oyundan zevk almalı oyuncu.
2: Tabii ki.
0: Benim birinci şartımdır.
2: Bunu hep söylersiniz zaten yıllardır. Zevk al, evet, keyif al. Antrenmanlarda
0: antrenmanda bile. Oynadığın oyundan, antrenmandan zevk alacağız. Arkadaşlar, ben de size bir soru soruyorum.
3: Zor sormayın hocam.
0: Soracağım.
3: Eyvah.
0: Sevgili Cemilay, misafirlerimizi tanıyorsun. Benim adıma onlara bir soru sorabilir misiniz? Senden rica ediyorum. Benim adıma sen sor Cemilay. Bekliyorum. Evet. Hazır mısınız?
2: Hazırız hocam.
1: Eyvah.
3: Ben değilim.
2: Eyvah.
1: Biz mi soracağız?
3: Evet,
0: doğru. Bravo Cemilay. Vallahi. Üçünüz bir takımın teknik heyeti olsanız. İlk büyük krizde o soyunma odasını nasıl toparlarsınız ve kim hangi sorumluluğu alırdı? İşte burada.
2: Evet.
0: Vallahi billahi.

0: Bravo Cemilay.
1: Vallahi. Buyurun.
2: Üçümüzün farklı farklı özellikleri var. Farklı karakterlerdeyiz. O yüzden herkes üzerine farklı bir sorumluluk alırdı herhalde. Ben kendi adıma disiplinli ve analitik düşündüğümü düşünüyorum. Oradaki krizi bir disiplin altına almaya çalışırdım. Ben kendi adıma bu sorumluluğu üstlenirdim.
1: Kötü polis sen mi olurdun?
2: Belki de olabilir.
1: Hmm.
2: Ben bunu aldım üstüme. Sıra sizde.
1: Peki sakin kim olurdu iyi polis?
3: Benim olmayacağım kesin.
1: O zaman sen oyuncunun dilinden anlar mısın?
3: Anlarım.
1: O zaman sen onu al, sen de sakin ol.
4: Hocam ben hiç sakin olamam. Vallahi ben...
1: Senin zaten programın da sakin.
4: Ben hani normal bir şey değil benimki. Evet.
3: Yani evet. Cemine'ye şunu söylememiz lazım. Biz üçümüz bir araya gelirsek eğer... Futbolcular belki de bizim krizimizi...
1: Hayır ya şey demek istiyorum.
4: Hocam ben Diyarbakır'daki Galatasaray Antalya maçındaki Fatih Terim olurum herhalde evet. Devre arasındaki.
1: Ayıp ya bırak buralara girme.
4: Değil mi ama?
1: Peki hangi görevleri tevdi ederdiniz birbirinize?
3: Hocam yani bizim soyunma odasından...
2: Yani... Hayırlı bir şey çıkmaz mı?
4: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Üçümüz
4: forma giyer çıkardık hocam.
1: Soğukkanlılıkta kim çözerdi?
3: Ben çözebilirim.
2: Soğukkanlı konusunda. Ben de evet. Soğukkanlı olduğuma inanıyorum.
1: Yani, Ertem biraz soğukkanlı.
4: Soğukkanlı olurdunuz ya ben
2: sen,
4: olamam.
2: Sen evet bekliyorsun.
3: Ertem'in bir hararet olurdu. O hararet önce ben...
1: Hararet de lazım orada ama.
3: Hararet
4: ben
3: lazım
4: hararet
3: ama.
4: Ol. Yani benim
3: o harareti benim de birazcık azaltmam gerekirdi. Evet. Önce Ertem tarafını hallederdim. Sonra Nebil yani bildiğim ve tanıdığım kadarıyla evet. Daha böyle soğukkanlı ve
4: Nebil,
3: sakin.
4: Nebil soğukkanlı ve sakin evet. Yani.
1: Ya orada çok da buz gibi olmamak lazım.
2: Şöyle yapacağız hocam.
1: Evet.
2: Ertem bir patlayacak.
1: Kafadan.
2: Tamam mı? Ersin orayı yumuşatacak. Sahil ben de geleceğim. Beyler.
3: Ben hem buraya ayar vereceğim hem futbolculara ayar vereceğim.
2: Ben de
3: yani iki tarafa birden. Bir dakika diyeceğim Ertem'e. Bir dur ya bir sakinleş.
1: Ha.
3: Dur hemen böyle parlama. Bir saniye halledeceğiz derim. Futbolculara da ondan sonra.
2: Sonra ben gelip temizliği yapacağım.
1: Sizin bu takım sahaya bile çıkmaz.
2: Çıkmaz mı hocam peki tamam. O yüzden biz de
1: sahaya. Çok teşekkür ederim. Hocam,
4: sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi gördüğüme çok sevindim.
2: Biz de aynı şekilde hocam.
1: Gözümün önünde tabii büyüyen yaş olarak da mevki olarak da insanlarsınız. Sizlerle olmaktan çok mutlu oldum.
2: Bizim
1: güzel bir ne diyelim? Nostalji oldu diyelim.
5: Sabah başladık hocam akşam.
1: Evet.
3: Evet hocam ya.
2: Evet.
1: Bir dahaki seferi yemekli
3: yapalım hocam.
1: Teşekkür ederim. Yapalım. Ondan sonra vallahi billahi sen söz verdim arada bir arayacağım seni.
3: Bekliyorum.
1: Arkadaşlara selamlarımı unutmayın.
3: Sağ olun.
1: Herkese sevgilerimi
4: sağ
1: iletin.
4: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Hepimi öpüyorum. Çok teşekkür
4: Allah
1: ederim.
4: Allah sizlere sağlık saat versin.
1: Amin. Teşekkür sağ olun.
6: Kim ne dedi? Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
7: Oo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami, bir garanti BBVA kuruluşu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti. Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir.
6: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Naci abi hoş geldin.
7: Teşekkürler, hoş bulduk Muzaffer.
6: Nasılsın abi?
7: Sağ olasın. Milli takım arasında biz de gerçekten bir es verme fırsatı bulduk. Galatasaray takımı da 5 gün izinli. Biz de 3 gün kaçtık, kendimizi yeniledik. Hem mental olarak evet, hem de moral anlamında. Ve ilk yayını yapıyoruz. Güzel, bolca özel haberimiz de var. Dilerim ki milli takım arasında detaylarla Galatasaray'ları bilgilendirmiş oluruz.
6: Peki, herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve hızlıca giriş yapalım. İlkay Gündoğan meselesiyle başlayacağım abi. İlkay Gündoğan'ın eşinin bazı paylaşımları oldu. İlkay Gündoğan'ın akıbeti ne olacak? Bu durumlar nereye gidecek diye taraftarlar da doğal olarak merak ediyor. Burada sende bazı bilgiler var. İstersen bu meseleyle giriş yapalım.
7: Şimdi bir kere neden olduğunu sorguladım ben. Açıkçası Galatasaray'da çok uzun yıllardır yaşamadığımız bir durum bu. Sosyal medya üzerinden bir oyuncunun ya da eşinin göndermede bulunması. Ve nitekim de telefon trafiği yaptım ve açıkçası ya duyduklarım sonrasında üzüldüm. Çünkü Galatasaray'da bunlar yaşanmaz idi. Yaşanmamalı da. 3-4 tane kendini bilmez diyeyim insanın Galatasaray taraftarlığı sıfatı altında Galatasaray markasına asla ve asla zarar vermemesi gerekiyor. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan bu paylaşımı neden yaptı? Türkiye buradan duysun. İlk kez açıklıyorum. Ben dolaylı olarak İlkay Gündoğan'a ulaşma fırsatı buldum. Çok değerli bir isim İlkay Gündoğan. Avrupa futbolu adına ve Galatasaray adına. Hemen olayı anlatayım. Galatasaray geçtiğimiz hafta 19 Eylül'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmıştı. Bir gün öncesi. Zaten Zorlu'da oturuyor İlkay Gündoğan ve oğlu 3,5 yaşında Kayıs. Her zaman Galatasaray formasıyla geziyormuş Zorlu AVM'de. Hatta sosyal medyada Kayıs'ın Galatasaray formalı birçok fotoğrafını görürsünüz. Yani Galatasaray'a ait hissediyorlar kendilerini İlkay ve ailesi. Zorlu'da annesi Sara Gündoğan'la Kayıs gezerken 2-3 tane kendini bilmez diyeceğim buna,

0: Kusura bakmasınlar. Sara Gündoğan ve Kayısı tanıyorlar. Üstümde zaten İlkay'ın forması var. 20 numaralı İlkay Gündoğan babasının formasıyla geziyor hep Kayıs. Zorlu AVM'de hem 3,5 yaşındaki Kayısı hem de Sara Gündoğan'a laf atıyorlar. Defolun gidin buradan. Kocan sadece Türkiye'de para yiyor. Galatasaray'a hiçbir katkısı yok. Defolun gidin. Tabii ki bunu sinkaflı şekilde çıkışarak 3 tane adam söylüyor.
1: Ciddi misin abi ya?
0: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir. Olmayacaktır da. Ve orada Zorlu'da Kayıs ağlamaya başlıyor. Sara Gündoğan korkuyor. Korkuyla oradan uzaklaşıyor. Kulüp görevlilerini ve yetkililerini arıyor. Ben çok korktum. Ne yapmalıyım? Bana yardım edin diye. Oğlu Kayıs'ın ağladığını, çok korktuğunu dile getiriyor. Ve nitekim de hemen kulüp yetkilileri devreye giriyor. Ve hem Sara Gündoğan hem de Kayıs'ı oradan alıyorlar. Şimdi çocuk da travma yarattı. Kayıs artık Zorlu'da Galatasaray formasıyla gezemiyormuş. Çocuk yaşadığı bu olaydan dolayı, ya daha 3,5 yaşındaki çocuk yaşadığı bu olaydan ötürü aman laf atarlar, aman taciz eder ya da yaşadığı o olaydan dolayı Galatasaray formasıyla gezmiyormuş dışarıda. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız? Bunun üstüne Trabzonspor maçından sonra artı sosyal medya üzerinden İlkay'ın eşine de çok fazla sözlü tacizler, tepkiler, rahatsız edici mesajlar geliyor. Ve bir anne olarak da Sara Gündoğan o duygu patlamasıyla birlikte karşılaşmanın ardından
1: paylaşım yapıyor.
0: Böyle bir paylaşımda bulunuyor. Şimdi Sara Gündoğan Türk değil bir kere. Yabancı ve Türkçesi çok zayıf. Hatta yok diyebiliriz. O yüzden de böyle bir paylaşım ortaya çıkıyor. İlkay da bu durumdan çok rahatsız. Çok açık bir şekilde paylaşımın hoşuna gitmediğini ve asla ve asla Sara'nın da, Sara Gündoğan'ın da Okan Hoca'ya herhangi bir göndermede bulunma niyetinde olmadığını söyledi ki, şunu da dile getireyim, hatta hani İlkay o paylaşımı gördükten sonra eşiyle de görüşüyor ve eşi de şunu söylüyor, hani ben bu anlamda söylemek istemedim. Anlatmak istediğim bu değildi. Olayın etkisinde kaldım ve her anne baba gibi bir tepki verdim. Şimdi çocuklar kutsaldır, çocuklar değerlidir ve her anne baba da bu denli bir tepkiyi verebilir. O yüzden bu asla ve asla tasvip etmediğimiz ve yaşanmasını istemediğimiz bir durum. Yani ben İlkay'a da, eşine de, 3,5 yaşındaki oğluna da geçmiş olsun diliyorum. Ama onlar Galatasaray taraftarı değil. Galatasaray taraftarı olarak adlandıramayız. 3,5 yaşındaki çocuğu ya da bir futbolcunun eşini sözlü olarak bir AVM'de taciz etmek ya da 3,5 yaşındaki çocuğun korku dolu anlar yaşamasını sağlamak asla ve asla Galatasaray'ı anlatmaz. Ve nitekim de zaten bunu hem kulüp yetkilileri hem işte İlkay hem diğer arkadaşları Sara Gündoğan'a da anlatıyorlar. Ama o paylaşımın gerekçesi bu. Zaten Okan Hoca da son derece olgunlukla, yapıcı şekilde karşılıyor. İlkay'la da görüşüyor. Geçmiş olsun dileklerini de iletiyor. Ama şunu söyleyeyim İlkay Gündoğan özelinde de. Evet, İlkay Gündoğan'ın performansı düşük. Ama asla ve asla kötü niyetli değil İlkay Gündoğan. Ve aynı zamanda da şunu da dile getireyim. Ek bilgi olarak İlkay Gündoğan'a bu yaz transfer döneminde
2: reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Mutlu hafta sonları diliyorum. Ortaya Karışık programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan mücadeleler vardı. Milli takımımız da Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeki ilk maçına

0: çıktı. Fransa karşısındaydık. Kocaeli'de Fransa karşısında 1-0 kaybeden taraf olduk ne yazık ki. 54. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gol. 87. dakikada Uğurcan Çakır oyundan atıldı ve 10 kişi kaldık. 1-0'lık Fransa galibiyeti. Zinedine Zidane da Fransa teknik direktör olarak çıktığı ilk resmi maçta galibiyetle tanışmış oldu. Aynı gruptaki bir başka mücadelede İtalya ve Belçika karşı karşıya geldiler. Belçika 2-0 kazanan taraf oldu. B liginde Gürcistan 0, Kuzey İrlanda 1, Macaristan 0, Ukrayna 1, Polonya 0, Bosna Hersek 0, İsveç 2, Romanya 1. C liginde Ermenistan 2, Letonya 0, Karadağ 2, Güney Kıbrıs Rum kesimi 1. Günün sonuçlarıydı. Euroleague'de dün oynanan 3 karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş Valencia Basket karşısında 96-94 kaybetti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'de Virtus Bologna karşısında 78-68 kazanmayı başardı ve günün kapanış mücadelesinde Partizan Olimpia Milano mücadelesinde Partizan galibiyetle başladı. Euroleague kendi evinde 92-76'lık galibiyetle Euroleague'e başlangıç yaptı. İlk olarak futbolla başlayacağız. Yunus Aydın hattımızda olacak. Yunus hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii ilk olarak Türkiye-Fransa mücadelesiyle başlayalım. A milli takımımızı nasıl değerlendirirsin? Tabii A ligi çok zorlu bir grup ve zorlu bir rakiple başladık. Hatta en zorlu rakiple başladık. 1-0 yani olmayacak bir şey değildi. Yani büyük bir fark bekleyenler de vardı ama Zidane'ın da Fransa başındaki ilk resmi maçıydı ve Kylian Mbappe'nin attığı tek golle kazanan taraf Fransa oldu milli takımımız karşısında.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü baktığımız zaman Dünya Kupası baz alınacaksa Fransa birçok kişi için, yani ben de dahil olmuş, Dünya Kupası'nın favorisi olarak gösteriliyordu. Hani böyle bir takıma karşı evet biz Dünya Kupası'ndan beklediğimizi alamadık ama Fransa da şüphesiz ki beklediğini alamadı ve teknik direktör değişimi sonrasında yani bir patlama maçı olabilir diye düşünüyordu herkes. Hani dün maç öncesinde birçok kişi konuşurken, yorumlarını belli ederken belki 5-6-7 farklardan bahsediyordu. Dengelediğimiz bir oyun vardı. İkinci yarının başında gol yedik ama ilk yarıda mücadele ettiğimizi söylemek lazım. Sonuçta 1-14 gol beklentisi oynadığımız bir maçtan bahsediyoruz. Fransa rakip ceza sahasında 23 kez topla buluşmuşken biz de 21 kez topla buluştuk. Korner sayımız onlardan fazla. Yani elbette pas olarak ve topla oynama yüzdesi olarak %64'de 36'lık bize bir üstünlük kurdular ama sahadan sildiler diyebileceğimiz bir durum yoktu. Özellikle Arda Güler'in performansı fazlasıyla dikkat çekti. Tek başına oynadı desek yeri ki Arda'ya şöyle bir parantez açmak lazım bence. Yani son artık Dünya Kupası'ndaki kötü tecrübemiz sonrasında Arda Güler çıktı ve şunu söyledi. Yani ben bundan sonra her maçı buradaki bilincimizle oynayacağım. Burada işte vatandaşlarımızı üzdük, bizi izleyenleri üzdük. Buna göre bu şekilde bir performans göstereceğim dedi ve Arda sözünü tuttu. Gerçekten hani ben hem Arda Güler'i tebrik etmek istiyorum hem de hani milli takımımıza çok kötü bir performans gösterdi diyemem. Bence bu maça özel bir formasyonla oynadık. Yani üçlü savunma ama tabii beşli savunduk. Fransa'ya karşı dünyanın en iyi hücum hattına sahip takıma karşı bence bu yapılması da gerekiyordu. Tabii ki üçlü savunma, yani aslında rakip gelirken ki topun %64 rakibin ayağında olduğu bir maçın genelinde beşli savunma şekilde çıktığınızda elbette gol atmanız zor. Yani keza Fransa zaten az önce bahsettiğimiz gibi dünyanın bence hali hazırda en iyi takımlarından birisi. Bence en iyi ikincisi. Ya ilk İspanya ama yani aslında en iyi takımlarından biri diyebiliriz dediğim gibi. Son yıllardaki hani Messi'ye takılmaları ve İspanya takılmaları haricinde bırakırsak da zaten yerlerini net bir şekilde bize gösteriyorlar. Zidane'ın da ilk maçıydı. Kazanmaları elbette normal. Ya 1-0 kazanınca acaba puan alabilir miydik diye tabii herkes düşünüyor ama hani bu maçın maç oynanmadan önceki senaryosunda belki 5 belki 6 olabileceği düşünülüyordu. Milli takımımızı tebrik etmek lazım. İyi bir mücadeleydi. Hani elbette İtalya karşısında, Belçika karşısında daha iyi oyunlar oynayıp daha iyi skorlar alabiliriz belki ama şunu da söylemek lazım. Yani Uluslar Ligi'nin en alt seviyesinden buralara geldik. Ya bu takımlarla oynayınca elbette zaman zaman yenilgilerde ya da kötü oyunlarda kaçınılmaz oluyor. Ama oyuncu oyuncu değerlendirecek olursak ben dün birçok kişi de bence aynı fikirdedir benimle. Uzun süredir oynatılması beklenen Can Uzun'la alakalı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Gerçekten iyi oynamadı. Yani. hani gerçekten bence beklentinin altında kaldı. İran Fakılı ile alakalı ya bu kadar hani öne çıkmış, yani işte Marsilya maçında hafta içi gol atmış, formu yerinde, model yerinde bir futbolcu. Ya Beşiktaş'tan gelen futbolcular diye konuyu başlıklandırmak istemiyorum ama hani bir U21'e göndermeden, bir alt tarafa göndermeden de hani bir asla takımı almıyorlar. İlhan'ın ben hali hazırda oynaması gerektiğini hani düşünüyorum. Forma bence şansı bulmalıydı. Ya da en azından geniş kadroda olmalıydı. Maç kadrosunda olmalıydı. Ama Montella bunu tercih etmedi. Kadro tercihi konusunda hatalar var mı? Ya dün itibariyle dediğim gibi, yani biz bugün Fransa'dan bir gol yediysek ya belki de Vincenzo Montella'nın 5'li çıkmasıyla alakalı daha farklı sonuçlar da olabilirdi. Yani milli takımımızın Dünya Kupası sonrasında mental olarak çok geriye gittiğini düşünürsek bugün buradan alınacak farklı bir yenilgi bizi çok geriye atabilirdi. Bu nedenle hani 1-0'lık bir skor, dünyanın en iyi takımlarından birisi, dünyanın en iyi hücum attı bence hiç şüphesiz. Ucuz yuttuk bile diyebiliriz.
0: Tabii bireysel performanslardan bahsetmişken olumlu anlamda da gerçekten ya bir yıldız olduğunu gösteren bir maç daha çıkarttı. Arda Güler'i de tebrik etmek gerekir.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani Arda, az önce söylediğim gibi Dünya Kupası sonrasında aslında birçok oyuncumuz tepki çeken birçok açıklama yaptı. İşte bunlardan Merih Demiral örnekti vesaire, ama Arda'nın o zaman çıkıp yaptığı açıklama bence herkese örnek ve hatta işte Arda'nın ne kadar olgunlaştığını da gösterdiği açıklamalardan bir tanesiydi. Dün oynadığı oyunda aslında sözünü tuttu. Ya Hakan şimdi sakatlığı nedeniyle milli takım yok ama ya bu milli takımda 10 sene 15 sene daha Arda Güler oynayacak. Bence 10 numarayı artık daimi olarak Arda'ya verilmesi gerekiyor. Hakan Inter'de de 20 giyiyor zaten. Yani milli takımda da 20 giyebilir diye düşünüyorum. Bence artık 10 numara Arda Güler'e emanet edilmeli. Hakan'ın da bu konuda bir tasarrufu olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ve tabii bir diğer tarafta Fransa da aslında bir kimlik değiştiriyor. Zinedine Zidane yani takımın başına geldi. Böyle yakalamışken aslında puan koparmamız işten bile değildi. Yani olmayacak bir durum değildi gerçekten.
1: Ya tabii ki işte skor 1-0 bittikten sonra hani hepimizin içinden bu geçiyor. Puan alabilirdik diye, ama çok farklı sonuçlar da olabilirdi. Tabii ki o işte bir gol yemesek ya da işte Salih'in pozisyonu gol olsa, özür dilerim, İsmail'in pozisyonu gol olsa çok farklı bir parantez açabiliriz. Yani Salih'in adı geçmişken de şunu da söyleyeyim. Orkun olmadığı yerde hani çok sıradan bir futbolcu halinde gördük kendisini. Hani o yaratıcı oyunculuğu ya da o savunma sertliğine bir eser yoktu. Dün adına negatif eleştirebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Tabii ki skor 1-0'a gelmişken hani 1-1 ya da 0-0 bitebilirdi maç diye düşünüyoruz. Ama hani umarım İtalya maçına, Belçika maçına bizim için daha kırılgan, daha kolay puan alınabilir rakipler. Hani özellikle bence İtalya maçında favoriyiz bu maçı oranla. Ama dediğim gibi keşke Fransa maçından da puan alabilseydik tabii ki.
0: Ve yine aynı konu, santrafor konusu. Çok kez dün yorum okudum, bize gelen mesajlar da olmuş. Arkadaşlar burada artık yani Montella'sıdır, şu sudur, bu sudur değil olay yani. Yani burada çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. 85 milyonluk ülkeden forvet çıkmıyor yani. Yıllardır çıkmıyor. O hani şey gibi bir durumda değil bu. Nasıl olmaz falan. Ya olabiliyor. Böyle şanssız dönemler olabiliyor ne yazık ki. Almanya'da yaşıyor aynısını. Klose'den sonra forvet çıkartamadılar. Voltemade'ler, Füllkrug'lar geçti gitti denediler. Olmadı. Hiçbiriyle dikiş tutmadı. Eskisi gibi bizde de aynısı. Son forvet herhalde Burak Yılmaz'dı Türkiye'den çıkan. Ya burada hani suçu başka yerde aramaya gerek yok. Yok Montella'da, yok şurada, burada. Yok santrafor, net bir santrafor profili yok. Yani ligimizde mesela bakıyorsunuz ilk 3'te, ilk 4'te gol kraldığında yabancı oyuncular var, görüyorsunuz yani hani gözde görülen bir istatistik. Ve bunun yanı sıra buraya yazdığınız isimleri görüyorum. Mesela Enes Ünal, ya Enes Ünal gerçekten artık geçti, şanssız bir kariyer oldu, güzel bir başlangıçtı gerçekten Enes Ünal için. Ya acaba bizim İbrahimovic'imiz mi çıkıyor dedik fiziğini falan görünce, ama sakatlıklar peşini bırakmadı kariyeri boyunca. Şu anda Hetafe'de de sıradan bir oyuncu maalesef ki Enes Ünal yani uçup kaçmıyor öyle söyleyeyim. Ki hala kronik olarak sakatlığı da devam ediyor, yani nüksetmeye devam ediyor bu sakatlıkları. Onun dışında Serdar Dursun yazmışsınız. Allah aşkına Serdar Dursun'u kendi takım taraftarı bile eleştiriyor. Yani maç sonunda yorumculuk yapıyor resmen, top falan oynamıyor diyorlar.
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Yani Serdar üzerine şöyle bakmak lazım. Şimdi milli takım gerçekten farklı bir yer. Orada oynatacağınız oyuncunun işte hiçbir yani kötü tarafının olmaması lazım diyeceğim neredeyse. Profesyonellikle alakalı özellikle. Şimdi Serdar Dursun Kocaeli Spor'da oynarken Ben Kadıköy'den taşınmadım. Her gün İstanbul'dan Kocaeli'ne gidip geliyorum.

0: biliyorum diye açık açık bunu röportajda söyledi. Yani bunu hani tamam yakındır işte daha rahat gidiyordur vesaire ama yani Kocaeli gibi tribün şehir takımları bu kadar kendine aile hissetmişken siz böyle yani bir açıklama yapıyorsanız bir sene sonra Kocaeli'nde zaten futbol oynamaya devam edemezsiniz. Yani nitekim edemedi de zaten.
1: Şöyle söyleyeyim yakın evet doğru. Ya ben zamanında Kadıköy'de işte eğitim spikerlik eğitimi kursu alıyordum. Kocaeli'de yaşıyordum. Ya ben iki gün geliyordum haftada buraya. O geldiğim iki günde abimde kalıyordum. Ya üşeniyordum. Öyle bir uzaklık da var aslında. Öyle tamam yakın da. Yani bu şu demek ya. Ben bir ayağım her zaman İstanbul'da olsun. Ya Kocaeli'de kalıcı değilim demek ki. Dediğin gibi taraftarı bu kadar tutkulu bir kulübe bu mesajı vermekte gerçekten biraz yadırganır bir durum.
0: Yani hem yadırganır bir durum hem artık yani bundan sonra milli takım formasını neden bana vermiyorsunuz? Hani gibi bir şey de söyleme hakkı da kalmıyor Serdar'ın. Hani Enes'le alakalı şöyle dediğin gibi yani çok iyi bir kariyer başlangıcı. Aldığı penaltıyı hala hatırlıyoruz. Hani işte maalesef Burak'ın kaçırdığı penaltıyla beraber hani sonuçlanmıştı. Bizim için talihsiz bir gündü ama hani Enes'in o günden sonra milli takımla kariyeri bir türlü hani barışık olamadı. Sakatlıklar izin vermedi. Bazen hafif sakatlığı var oynayabilir dendi ama kendi gelmedi. Mesela bazı oyuncuların böyle olur. Yani şans özellikle milli takım konusunda gülmeyebilir. Sakatlıklar denk gelmeyebilir. Hani bu nedenle Enes'in milli takım kariyeri çok parlak olmadı. Başka kim gelebilir? Dediğin gibi yani bakıyorsun yıllardır Süper Lig'e gelen fenomenler hep yabancı golcüler. Yani işte herkes kimin hayranı? Bu sene kim gitti diye eleştiriyor? Talisca. Herkes Osimhen'in hayranı Galatasaray'da. Icardi'nin hayranı. Yani işte kimleri alalım diye konuşuluyor. İşte Şomurodov'u keşke alsaydık diye konuşuluyor. Yani sonuçta bütün büyük takımlar santraforları yabancı. Deniz Gül'le alakalı bakıyoruz. Daha bir gelişme yok. Çok olumlu bir durum yok. Direkt ilk 11 oyuncusu olamaz. Bu nedenle hani ben yabancı santraforlar ligimizde parlamaya devam ettiği sürece ki ya zaten bizim santraforlarımız yetersiz olduğu sürece bu devam edecek. Montella'nın da mevcut 11'i kurarken ki bence haklı olarak da düzenli oynamaya önem verdiği için ya bizim şu anki mevcut sistemimizin devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki yani 85 milyonluk bir ülke, işte 100 milyon yaklaşan bir ülke belki, işte bir santrafor çıkmaması da dönem dönem işte bu jenerasyon problemleri bir dönem sol bek için vardı. Hani dünyanın her ülkesinde olabiliyor bu durum. Yani herkes Fransa gibi hücum hattı konusunda maalesef bereketli, şanslı değil. Bu nedenle biz de şu an böyle bir süreçten ne yazık ki geçiyoruz.
1: Mesut Bey yazmış. Can Uzun konusunda kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim Yunus Bey. Ya biz futboldan anlamıyoruz ya da Montella. Hoca Can Uzun çok iyi top oynadı dedi. Hocanın en büyük hatalarından birisi bu demeçlerde. Özellikle Dünya Kupası itibariyle bunu çok yapmaya başladı. Yani oyuncularla evet pozitif bir iletişimi var. O da farkında Can Uzun'un kötü oynadığının ama övüyor. İşte Can Uzun hayır bugün çok iyi oynadı diye ama burada da yani biz de aptal değiliz. Can Uzun'un gerçekten gününde olmadığını, kötü bir performans gösterdiğini o gün özelinde görebiliyoruz. Yani bu konuda yorum yapmamak, hani o konuyu es geçmek ya da olur böyle günler, gününde olmayabilir. Çok normal, karşıda rakip Fransa'ydı sonuçta gibi bir demeç vermek çok daha mantıklıyken. Biraz Dünya Kupası itibariyle Vincenzo Montella bu olayı abartmaya başladı bence de. Çünkü Dünya Kupası'nda da hatırlarsın çok fiyasko demeçler vardı. İşte kaleye şu kadar şut çektik, şu kadar orta yaptık bilmem ne.
0: Kesinlikle. Yani kendi kariyerine de aslında şimdi zarar veren açıklamalar. Çünkü evet geldiğinden itibaren çok doğru bir iletişim modeli izliyor. Yani mesela bu tarzda yaptığı açıklamalardan bir tanesi İrfan Can Kahveci olayıydı. Hani İrfan'ın performansının yeterli olmadığını bildi halde İrfan Can'ın bu kadroda olması gerektiğini düşündüğüne dair bir açıklama yaptı. Yani onu tercüme ne kadar doğru çevirdi İtalyanca'dan bilmiyoruz ama hani zaafım var tarzında bir açıklama yaptı. Burada olması lazım diye. Yani başarılı sonuçlar geldiği sürece bu desteklenebilir ama Dünya Kupası'ndan süre gelen başarısız sonuçlar devam ettiğinde ya bugün Montella'nın da mesela artık koltuğu eskisi kadar asla garanti değil. Yani baktığın zaman dün maç sonucunda işte açılan YouTube'da yayınlara baksın herkes. İşte Montella ne zaman gidecek? Gidiyor mu? İşte istifa edecek mi? Artık misyonunu tamamladı mesela. Dün Cihan abiyle yayın yapıyorduk öğlen. İşte Cihan abi de mesela misyonunu tamamladığı fikrinde. İşte sevgili Cihan Dişli. Yani yavaş yavaş artık bu fikirler de ortaya atılmaya başlıyor. Şimdi Can Uzun aleni bu kadar kötü oynamışken bir de çıkıp Vincenzo Montella hayır iyi oynadı derse bu Montella'ya olan iletişimin artık negatif anlamda daha hızlı süre geleceği anlamına gelir ve Montella'ya yönelik eleştiriler aleni bir şekilde daha hızlı ortaya çıkar. Ya ben bu konuda oyuncuları zaman zaman

0: korumak için aslında oyunculara zarar veren açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Zaten artık kendi koltuğunda aslında eskisi kadar garanti olmadığının bence Montella da farkında.
1: Bir dinleyicimiz teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Milli maçtan sıkıldım. Macaristan-Ukrayna maçını açtım. Sen anlatıyordun. Ağzına sağlık süperdi demiş. Valla orada da Sikan'ın artan bir formu var. Gerçekten Anderlecht'te de takip ediyorum. Ya Trabzonspor elinden fırsatı kaçırmış olabilir. Bir başka dinleyicimiz diyor ki kolay gelsin. Bu santrafor problemini gelen yabancılardan Türk vatandaşı yapıp çözmeye çalışsak çok absürt mü olur? Madem bizde çıkmıyor zorlamanın anlamı yok bence. Ya bu bildiğim kadarıyla yani yanlışım varsa düzeltme yaparsın Yunus ama basketboldaki kadar hızlı kolay bir süreç değil. Çok uzun bir süreçte oluyor yabancıyı Türk yapma ve oynatabilme hakkını kazanma süreci diye biliyorum.
0: Yani başka bir takımda oynamamış olacak ya da iki resmi maçtan fazlasına çıkmamış olacak. 180 dakikadan fazla 5 sene Süper Lig'de oynamış olacak. Hani bizim daha önce basketbolda örnek verdiğimiz işte Scottie Wilbeck'in hadi Davut Şafak'a da iyi oynadı. Türk yapalım. Şimdi işte Bobby Dixon'ı yaptık. Daha önce işte Shane Larkin'i yaptık. Bu kadar kolay olmuyor. Dediğim gibi basketbolda bu işler çok daha kolay. Ama futbolda hani gerçekten çok çok zor. Bir kere en başta iyi zaten A-plus birini yapalım örnek diyoruz. Mesela işte ligden konuşacak olursak işte Osimhen gibi, Vedat Muriç gibi isimler diyelim. Şu an güncel form durumu yüksek olan ya da Onuachu gibi. Yani zaten bu isimler milli takımlarında çoktan o resmi süreleri doldurdukları için ya bu isimleri yapamıyorsunuz amirli. Öyle hani bizim ligimizde birazcık hani kendini işte gösterdi. Hadi tamam Türk olsun. Ne yazık ki yapabildiğimiz bir sistem değil. Değiştirme oyuncu sistemi yapılabilse yani gerçekten çok faydalı olabilirdi. İşte zaman zaman hatırlıyoruz ya yani Mehmet Avcı, Colin Kazım bunları gördük. Milli takımda çok da faydalı oldular ama dediğim gibi basketboldaki kadar kolay bir iş asla değil.
1: Hakan Bey demiş ki Göksel'in maç öncesi ben de fark yer izledim ama maç oynanıyorken Osimhen, Vlahovic, Muriç bunlardan birisi forvetimiz olsa dün maç galibiyetimizle sonuçlanacaktı. Santrafor yok demiş. Bir başka dinleyicimizin mesajıyla devam edelim. Abi her şey iyi tamam ama Samet Akaydın hangi becerisiyle milli takıma alınıyor? Kendi takımında bile oyuna girmiyor. İrfan Can Fenerbahçe'de oyunda olunca taraftar isyan ediyor. Neye göre milli takımı hak ediyor? Aynı görüşteyim. Alınmasa benim için de ya ben de alınmamasını isterim. Fakat süre almayan oyuncular kategorisinde olduğu için çok da benim hani o kadar isyankar bir şekilde umursadığım bir durum değil ama kendi kişisel fikrimi söylüyorum. İrfan Can Kahveci ile ilgili Metin Tekin'in, Metin Hoca'nın bir demeci vardı Yunus. Çok beğendim. Metin Hoca şey diyor yani harika bir analiz. Tamam İrfan Can şu anda hak etmiyor. Evet doğru ama onu oradan böyle itip ben hak ediyorum burayı diyecek bir oyuncu da çıkmadı diyor. Yani gerçekten Türkiye'den çıkmadı öyle bir oyuncu hali.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani hani Fenerbahçe için aynı şekilde zaten. Yani net bir şekilde Fenerbahçe'de burada İrfan Can oynamasın tamam hadi yerine kim alacağız? Olayla alakalı net bir şey yok. Yani hani bu sebeple hani ben Fenerbahçe'de İrfan Can'ın oynamasına herkesin mutlu olduğu kanaatinde değilim. Çok fazla eleştiren de var İrfan Can'ı. Ama işte orada Fenerbahçe geliş hikayesinden dolayı seviliyor. Fatih Hoca Başakşehir'de bir aslan var dedi. Ona rağmen Fenerbahçe aldı vesaire ama bu tarz kredileri hızlı tüketiyor İrfan Can. Evet pozisyonda alternatifinin olmamasının hem kadro anlamında hem de az önce söylediğim gibi Montella'nın beğendiği bir oyuncu. Hani ekmeğini yiyor tabiri caizse ama hani dediğim gibi Fenerbahçe'de şu an Asensio sakatlanıyor. Talisca gönderildi. Orada daimi ilk 11 oynuyor. Eyüp maçında da bir golle buluştu, asist yaptı. Orada da gerçekten kendi mentalini belki milli ara öncesine yukarı çekti. Faydalı olmaya da devam edebilir. Yeteneklerinin iyi olduğu konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Kondisyonuyla alakalı problemi var zaten. Bunu herkes biliyor. Bir koşuda problemi var. Ama İrfan Can Kahveci zaten yetenekli bir futbolcu. Benim de Samet'le alakalı görüşüm seninle aynı şekilde. Yani eğer bizim şimdi beşli savunma sistemimiz devam edecekse Fransa maçındaki gibi ve bunu daimi olarak Zeki'yi oynatmayacaksa üçüncü stoperin de önemi var. O zaman belki Samet'in yedekten oyuna girme ihtimali ya da ilk 11'deki dizilimdeki yeri olabilirse evet bence de Samet tercih edilmemeli ama milli takım sonuçta geniş bir kadro. Ve Montella bu geniş kadroda oynatmadı oyuncuyu hiç oynatmadığı için neredeyse bence hani Samet'in burada hani Trabzonspor'da da oynuyor hali hazırda. Ya yedek de olsa tamam oyuna girmiyor da olsa ve milli takım alışkanlığı olan bir oyuncu. Milli takımda daimi olmak süreklilik oradaki abilik de önemli. Yani Samet'in varlığı beni aşırı rahatsız etmiyor milli takımda açıkçası.
1: Peki bir başka dinleyicimiz İltuğ Bey de diyor ki Berke konusunda yani milli takım heyeti kararını değişmeli diyor ama burada Berke'nin bir adım atması gerekir ki milli takım heyetinin bu konuda bir aksiyon alması için yani halka açık bir şekilde bir basın toplantısında bir özür dilemesi gerekiyor Berke Özer'in ancak o şekilde bir şeyler değişebilir diye düşünüyorum. Sen nasıl yorumlarsın Yunus?
0: Yani Berke'nin o dönemde de sürecini hatırlıyorsan konuşmuştuk. İkimiz de aynı fikirdeyiz. Aleyni bir yanlış yaptı milli takıma. Yani hani burada işte zaten ben kararı burada Vincenzo Montella'nın da aldığını düşünmüyorum. Yani net bir şekilde mevcut Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Necun Otyakmaz'ın yani en üstlerin bu konuda Berke'nin çağrılmaması yönelik bir talimatı var belli ki. Çünkü Lille'de ayın oyuncusu seçildi. Yani isterse Fransa'da yılın oyuncusu seçilsin. Bence de Berke özür dilemeden milli takımda yer almamalı. Çünkü milli takım forması birçok gence de örnek olunması gereken bir yer. Yani belki şu an itibariyle evet, performansıyla hak ediyor mu şüphesiz hak ediyor. Yani özellikle şimdi Muhammed Şengezer yerine fazlasıyla bence hani hak ediyor. Ama yani Bulgaristan maçı öncesindeydi yanılmıyorsam. Yani izin almadan kampı terk etmek işte sonrasında ben federasyonla görüşmüştüm demek ama federasyonun bunu doğrulamaması çok doğru bir iletişim yolu olmadı. Belki menajerleri yanlış yönlendirdi. Belki kendi yanlış hareket etti. Bunu bilmiyoruz. Ama sonuçta kendi adına, kendi kariyer adına milli takım için söylüyorum. Negatif bir süreç yaşadı. Bu konuda bir özür dilerse zaten hani milli takım sonsuza kadar da kendisine kapıları kapatmış değil ama hali hazırda performansının da iyi olması zaten ona bu kapının keyifli açılmasını sağlayacak. Bence hani Berke'nin de yakın zamanda yapacağı bir özür. Belki Avrupa Şampiyonası öncesi yapmayı istedi. Şu an Uluslar Ligi'nde gelmek istemiyordu. O da ayrı bir hani tabii problem ama yani çünkü mesela Ederson işte affını istedi Brezilya milli takımından. Bu süreçte belki de kendi Lille'deki kariyerine odaklanmak istiyor. Bunu bilemiyorum. Ama dediğim gibi en önemlisi bence Berke'nin performansından ziyade çıkıp milli takıma, milli formaya yakışmayacak bir hareket yaptığının bilincinde olmasıyla özür dilemesi. Zaten belki herkesin affedip yeniden milli takımda oynamasına yönelik yorum yapacağı şekilde getirecektir. Yani belki kendi üzerine düşeni yaptıktan sonra milli takıma alınmazsa o zaman mevcut yönetim ya da Montella ya da karar vericiler bu konuda her kimse onları eleştirmeye başlarlar. Ama belki yaptığı hatanın üzerine hala özür dilemediği için şu an sorun tamamen Berke'de olmaya devam ediyor.
1: İbrahim Bey yazmış iyi yayınlar. Evet ülkemizin ve dünyanın santrafor sorunu var. Zaten dünyada sayılı santrafor var ama bence yetenekli oyuncu sayısını artırmalıyız. Dün gördük Arda Güler tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arda'nın üzerine 3 kişi geliyor, 2 kişi geliyor topu verecek veya boşa kaçan kimse yok. Yani Arda Güler'e ayak uyduracak 2-3 oyuncu çıksa aslında hiç santrafor bile aramayacağız. Biz takım oyunuyla maç kazanmak zorundayız ama o takım oyunu oluşturacak yetenekli oyuncuların sayısını artırmalıyız demiş İbrahim Bey. Burada şöyle bir şey var Yunus. Bu ve benzeri İbrahim Bey'in yaptığı yorum gibi yorumu çok fazla sosyal medyada da gördüm. Bazı profiller aklımda o profillerde şunlardı. Montella'nın elinde altın jenerasyonumuz, müthiş jenerasyonumuz heba oluyor falan diye. O zaman anlatmaya çalıştık bunu. İbrahim Bey sizin için demiyorum bu arada. Çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Teşekkür ediyorum ama o hesapların hepsi işte Montella'yı bu konuda eleştiriyorlardı ya. Hani altın jenerasyonda hani uçup kaçıyorduk? Dedik ya arkadaşlar bakın o kadar değil. Hani her jenerasyon gibi bir jenerasyon diye.
0: Kesinlikle. Yani Barış Alper'in olduğu, Kerem'in olduğu bir jenerasyonun altın jenerasyon olduğunu söylemek güç. Çünkü bu oyuncular yeteneksiz ya da kötü demiyordum. Ancak çok inişi çıkışlı oyuncular. Yani bir istikrar beklemek çok zor. İşte Barış Alper'in geçen sene Neom'a 50 milyon euro satılıyor denilen halinden eser var mı? Ya da Kerem Aktürkoğlu ile alakalı. İşte Benfica'da double double yapan ya da Galatasaray'da Icardi ile oyunu oynayan, Benfica'da Pavlidis ile oyunu oynayan Kerem'den eser yok. Çünkü çok inişe çıkışlı bu oyuncular. Yani şimdi diğer taraftan bakıyorsun. Eyüp maçında 8 gol atmış bir Fenerbahçe var. En formda olmayan İrfan Can bile gol katkısı yazdı kendine. Hem gol hem asist.
1: Yunus, bir örnek vereceğim ben. Bak yani dün biraz buna kafa yordum. Sana da sormak istiyorum hatta bu konuyu. Mesela İtalya öldü bitti 3 turnuvadır yok diyoruz İtalya'ya değil mi? İtalya için işte yani bizden çok daha kötü durumdalar diye düşünüyoruz. Hani oyuncu çıkmıyor oradan bitti İtalya falan şeklinde. Ya dünkü 11'inden isim isim gidelim mesela. Donnarumma'yı mı seçersin Uğurcan Çakır'ı mı?
0: Yani donladın mı tabii
1: tamam,
0: ki?
1: Bir

0: sefer İtalya. Di Lorenzo'yu mu seçersin? Napoli'nin kaptanıydı şu anda Giovanni Di Lorenzo, 11 oyuncusu. Di Lorenzo'yu mu seçersin? Ferdi Kadıoğlu'nu mu?
1: Ben Di Lorenzo zaten savunma hattı olarak İtalya çok bence önde bizden.
0: Tamam, 2-0 oldu. Gianluca Mancini, Roma maçında da izleme fırsatı bulmuştuk. Savunmada Mancini'yi mi seçersin? Merih Demiral'ı mı? Mancini 3-0 oldu. Coppola, pek tanıdığım bir isim değil ama Coppola'yı mı seçersin? Abdülkerim Bardak.

0: Ya bizim merkez hattan birini söyleyelim. İsmail Yüksek mi?
1: Tabarella.
0: İşte 6-0. Burada Gianni Romano mu Arda Güler mi? İşte burada Arda Güler.
1: Arda Güler. Yani biz hücum oyuncularında hani bu iş 9'a 2 biter yani. 9'a 2, 8'e 3
0: maç. Evet, yani hücuma geçtiğimizde Moise Kean, Esposito, Cambiaghi. İşte burada Cambiaghi kesebiliriz. Orada bizim Kenan Yıldız geldiğinde Kenan Yıldız diyebiliriz. Ama yani dediğin gibi 11-11 baktığımızda öldü bitti diye adettiğimiz İtalya'nın jenerasyonu şu anda bizden daha kaliteli oyunculara sahip gibi. Bizde gerçekten kaliteli oyuncular var ama eksik bölgeler de çok fazla. Şu anki Beşiktaş takımına benziyor yani.
1: Kesinlikle yani dediğin gibi yetenek bir numaralı eksiğimiz, hani az önce gelen yorumdaki gibi de aynı fikirdeyim. Hem yetenek eksiğimiz olduğu gibi hem de çok istikrarsız oyunculara sahibiz. Yani İtalya milli takımını tamam evet belki bir adım öndeyiz belki hücum oyuncularımızın yeteneğiyle. Ama ya işte ilk 6'da 6-0. Ya baktığında gerçekten hani açıklanmaya çok hani muhtaç. Yani biz neye göre daha iyiyiz? Evet, Dünya Kupası'nda yoklardı. Tamam, biz oradaydık ama biz orada ne ürettik? Ya da bizim Dünya Kupası'ndaki takımımız 2024'te bir şeyleri başaran takım mı? Ya da bizim şu an arkamıza aldığımız rüzgar hani aynı rüzgar değil. Bu nedenle belki İtalya maçında puanlar alabiliriz. İşte 4 puan alabiliriz diyen var minimumda. Orada beraber de burada maçı alırız diyenler var. Ama dediğim gibi bizim oyuncularımızda bir numara evet kadro kalitemiz yetenek olarak kısıtlı. Yani özellikle işte belli başlı sakatlar olduğu zaman işte Orkun mesela sakat, işte Barış burada yetenek problemi var. Kenan evet yetenekli ama bak yine yok. Kerem'i zaten az önce söyledim, takım 8 gol atıyor, 70 dakika oyundasın, bir tane gol yok, asist yok. Yani bu nedenle hani Kerem Aktürkoğlu için özür diliyorum, asisti var Eyüp maçında, golü yok. Yani bence çok fazla eleştirilecek şey var, özellikle hücum hattı. Yetenekli oyuncu sayımızı arttırmamız lazım evet, ama bu hani şu an görünen oyuncular içindeki zaten en iyi kadro. Belki altyapılarda daha doğru taramalar yapmak lazım, daha doğru analiz etmek lazım. Buna katılıyorum. Belki mutlaka bir yerlerde santrafor var ve biz kaçırıyoruz. Ama hani en azından görünen oyuncular içerisinde çıkartılabilen en iyi 11'den, hani sakatlıkları kenarda bırakarak söylüyorum, çıkarıyoruz. Ama yani bu kadar oluyor. Yani bazen hani gerçeği de kabul etmek lazım. Bu kadar oluyor yani.
0: Bir diğer tarafta da tabii dün gece yaşanan bir gelişme vardı. FIFA'nın sitesinden öğrendik hepimiz. Fenerbahçe'nin 3 sezonluk bir transfer yasağı var FIFA tarafından şu anda gerçekleştirilen. Ama sanırım bu olay kaldırılabilir. Bu konudaki son durum ne? Son bilgiler nedir Yunus?
1: Şimdi öncelikle FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı ve 2 dönem transfer yasağı arasında ciddi bir yaptırım farkı var aslında. 3 dönem transfer yasakları çok daha rahat kaldırılabilen, ödemeyi yaptığınız anda kaldırılabilen cezalar. 2 dönem transfer yasağı daha az gibi gözükse de yaptırım boyutu daha kalıcı ve kaldırılması çok daha zor yasaklar. Fenerbahçe 3 dönem transfer yasağı geldi. Bu 3 dönem transfer yasağında da tamamen zaten Fenerbahçe kendisi resmi sitesinden de açıkladı. Yusuf En-Nesyri'nin ödenmeyen taksidiyle alakalı bir durum var. Bunu mevcut yönetimler yapıyor. Yani mesela şimdi Fenerbahçe üzerinden yorumladıktan sonra Galatasaray'dan da bir örnek vereceğim. Yani 2024-2025 sezonunda Yusuf En-Nesyri'nin transferiyle alakalı 8 taksitten 2 tanesinin ödenmemesiyle alakalı Fenerbahçe'nin bu konuda şikayet edilmesi net bir şekilde cezaya zaten sebebiyet vermiş. Fenerbahçe'de yarın zaten Mali Genel Kurul var. Olağan Genel Kurul yapacak Fenerbahçe. Orada da tek tek burada gerekli belgeleri sunacağını söylüyor Fenerbahçe. Şimdi mevcut yönetimlerin bir önceki yönetimle ya da ondan bir önceki yönetimle, çünkü Yusuf En-Nesyri Saadettin Saran değil, Ali Koç döneminin transferi, arası bozuksa aslında belki de eleştirilecek şekilde, bence eleştirilecek şekilde oradan gelen borçları yükümlülük kabul etmeyip sürekli ertelemek ya da hani üzerine yatmak gibi bir durumu var. Bunu çok yakın zamanda, çok çok yakın zamanda Galatasaray'da gördük. Daha bu hafta içerisinde Galatasaray'ın yani 1 milyon euroya yakın bir borç sebebiyle, totalde 4 milyon euro faiziyle olmuş İnal Aysal döneminden beri süregelen bir borç, arazi borcuyla alakalı Galatasaray'ın emlakla alakalı bir projesinde 4 milyon euro borç var. Kulübün müzesine haciz geldiğiyle alakalı Galatasaray içerisinden bir haber yapıldı. Hatta hafta içerisinde İbrahim Seten bunu haberleştirdi. Kendi programlarında söyledi. O dönemde Ünal Aysal'dan kalan bir borç Dursun Özbek ödemiyor. Sonrasında işte haciz durumu olduktan sonra hani mevcut olarak hani artık zorla yükümlülükler yerine getirilmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'de şu an ciddi

0: ciddi bir finansal tabloda problem olduğu için oyuncuların ödemelerinden çok zorlanıldı. Kontratlardan çıkılamadı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nden 30 milyon euroluk bir nakit gelir sağlandı ama bu da hali hazırda gelir gelmez yönetim yani bir, elbette kasa kolaylığı sağladı. Kasa kolaylığı nedir? Kasa kolaylığı hibe demek değildir. Yani her seçim zamanında bizim takımlarımızda bir kasa kolaylığı mevzusu oluşuyor. Saadettin Saran geldiğinde de yapıldı. Aziz Yıldırım geldiğinde de, Hasan Arat geldiğinde de en çok eleştirilen konu buydu. Serdar Adal da geldiğinde yaptı. Kasa kolaylığı mevcut yönetimin bir para koyup kulübün nakit akışını düzeltip kulüp nakit akışını toparladıktan sonra verdiği parayı geri almasıdır. Bu dönemde de Fenerbahçe'de 30 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi geliri geldiği anda Fenerbahçe'de hemen kasa kolaylığı yapan yöneticiler paralarını geri aldılar. Çünkü Fenerbahçe'ye bir daha Ocak ayında satış yapılmadığı sürece tekte 30-35 milyon euroluk bir para girişinin olması çok zor. Bu sebeple Fenerbahçe parayı, ki o yapılacak transferde Ocak ayında mesela diyelim ki bir oyuncu sattınız, belki 5 taksitle ödenecek. Para tek seferde gelmiyor. Bu nedenle hemen yöneticiler verdiği parayı aldı. Fenerbahçe'de yönetim 10-11 aylığına göreve geldiği için, şampiyon olamazsak gideceğim diyor Aziz Yıldırım. Yani ben şampiyon olursam da gideceğim diyor. Hani Feridun abiye öyle bir röportaj vermiş Aziz Yıldırım ama ben şampiyon olursa kalacağını düşünüyorum Aziz Yıldırım yönetiminin. Bu nedenle maddi anlamda da kendilerini riske atmak istememişler. Sonrasında bu parada da alamamak da var çünkü yöneticiler açısından. Burada Yusuf Ennesi'nin taksidi ödenmemiş. Bu taksit ödenmemesinden kaynaklı da Fenerbahçe şu an 3 dönem transfer yasağı gelmiş durumda. Bu cezayı ödedikleri anda Fenerbahçe, ki ödeyeceğini de zaten açıkladı. Hani büyütülecek bir ceza değil, Galatasaray da daha önce aynı cezayı 2 kez aldı. Ödedi, konu kapandı. Fenerbahçe zaten pazartesi günü, yarın dediğim gibi mali olan genel kurul var. Pazartesi günü parayı ödeyecek, transfer yasağı kalkmış olacak. Ki zaten hali hazırda transfer döneminde de olmadığımız için hani alım satımı etkileyen bir durum da yok. Ama zaten Fenerbahçe yarın pazartesi günü cezayı ödeyeceğini açıklayacak.
1: Peki mali genel kurulda neler bekliyorsun?
0: Yani şimdi burada aslında Aziz Yıldırım'ın nasıl bir dille, şimdi mevcut başkan olarak nasıl bir dille üstleneceği çok önemli. Gelmeden önce sürekli işte kucaklaşma, sürekli bir barışma, işte ben camianın başkan değil lideriyim şeklinde. Hı-hı. Hani aslında herkes alt tarafta kendi camiasının, hani kendi branşının başkanı olacak. Ben camianın başkanı değil lideriyim dedi başkan. Şimdi yarın Aziz Yıldırım dönemiyle alakalı, Saadettin Saran dönemiyle ilgili mali genel kurulda Aziz Yıldırım'a göre giden ters şeyler varsa ya da denetleme raporları geldiyse, daha önce mesela Ali Koç döneminde bir sefer denetleme raporu gelmeden mali genel kurul yapılmıştı. Aziz Yıldırım bunu çok yadırgamıştı. Hatta bütün divan kurulu üyelerine hani toplantıyı terk etmemiz gerekir, yani biz neyi tartışacağız, yani denetleme raporu gelmemiş daha gibi bir söylemde bulunmuştu başkan. Ya ben yarın Fenerbahçe'nin bu fiyaskoyu ikinci kez yaşayacağını düşünmüyorum. Bence bütün denetleme raporları gelmiş olacaktır maddi olarak. Aziz Yıldırım yarın bir hesaplaşma dilinde mi olacak? Yoksa bu hesaplaşma dilinin aksine birleştirici bir dilde mi olacak? Bu çok önemli. Eski başkan Saadettin Saran'a ya da eski başkan Ali Koç'a bu tablolarla alakalı bir yaptırım olacak mı? Bir söylem olacak mı? Acun Ilıcalı ile alakalı, işte Aziz Yıldırım'ın yakın çevresinde bir ekibin imza topladığı ve ihraçla alakalı bir hazırlık olduğu söyleniyor. Aziz Yıldırım'ın bu konuyla alakalı soruları ne olacak? Başkanlar gelecek mi? Ben Saadettin Saran'ın geleceğini düşünmüyorum ya da gelse bile konuşacağını düşünmüyorum. Yani Ali Koç'un döneminde Saadettin Saran ve Aziz Yıldırım arasında bir diyalog görmedik. Ama Saadettin Saran'ın başkanlığı döneminde biz aleni bir şekilde divanda Ali Koç-Aziz Yıldırım düellosu gördük. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığını Ali Koç-Aziz Yıldırım'a yapacak mı? Gelip hesap soracak mı? Bu bence gerçekten yani heyecanlandırıcı bir konu Fenerbahçe'nin iç siyaseti açısından. Çünkü yani daha önce Aziz Yıldırım'ın o dönemde işte Hamdi Akın'a vesaire hani hakaret demeyeyim ama hani yerine oturmasını çok sert bir şekilde söylediği, araya bir sinkaflı bir şey söyleyerek yani bir tak gerginlikler de gördük. Ya da şunu da gördük. Ali Koç net bir şekilde aslında gönderme yaparak hani biz size hiçbir şeyin hesabını sormuyoruz, eski başkanımızsınız diye defterleri de açmıyoruz ama burada çok fazla incelenmesi gereken şeyler var. Dolara euro diyorsunuz, euroya dolar diyorsunuz. Lira diyorsunuz. Bütün dengeler karışıyor maddi olarak. Burada sorulması gereken şeyler var ama siz eski başkanımızsınız diye size hiçbir şey sormuyoruz dedi. İşte burada net bir şekilde stada gelen paranın Ali Koç dönemi için kalan kısmının kırdırılması, işte Ülker'den alınan paranın basketbol şube için yine Ülker'e ödenmesi, Fenerbahçe'nin orada aldığı zarar gibi Hani gibi birçok aslında eleştirecek konunun olduğunu ama bunun üzerine gidilmediğini söylemişti Ali Koç. Ali Koç kendi döneminde yapılan maddi hatalar varsa, buna usulsüzlük vesaire demiyorum, yani yanlışlar varsa yarın itibariyle Aziz Yıldırım döneminde bunun üzerine ne kadar gidilecek göreceğiz. Bence Aziz Yıldırım Ennesli'den dolayı ceza gelmeseydi çok fazla dokundurmayabilirdi. Ne Saadettin Saran ne Ali Koç yönetimine. Ama ben yarın mevcut başkanın Aziz Yıldırım'ın bu işlere birazcık gireceğini düşünüyorum. Takım başarısız olsaydı son hafta Trabzonspor karşısında Galatasaray'ın Fatih'in ilgisi olmasaydı, Beşiktaş'ın Ahmet'in ilgisi olmasaydı, ya Fenerbahçe lideri 3 puan uzaklıkta olmasaydı, daha Aziz Yıldırım'ın alışık olduğumuz, yani salvolarını göreceğimiz bir divan olabilirdi. Mali Genel Kurul olabilirdi ama bir nebze daha sakin geçeceğini düşünüyorum. Ama Ennesi üzerinden mutlaka yapılan mevcut eleştirilere cevap verecektir Aziz Yıldırım. Yani siz bize böyle diyorsunuz da bakın bu kulübe ceza geldi diyecektir. Kenan Aktürkoğlu ile alakalı Hakan Safi'ye göndermeleri olabilir. Ama çok gergin bir genel kurul açıkçası beklemiyorum. Ama dediğim gibi çok sessiz bir Aziz Yıldırım, bu işe hiç girmeyen bir Aziz Yıldırım da görmeyeceğiz bence.
1: Bir diğer tarafta mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz, abi selam, iyi yayınlar, Mahmut Tutuş'la birlikte seni dinliyoruz İzmir'e giderken, sizi seviyoruz, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Bir başka dinleyicimiz diyor ki sabahtan beri siz canlıya girene kadar Fransız radyosu dinliyordum. Uluslar Ligi'ne Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçı gözüyle bakıyorlar. Bu turnuva nedense bize bu kadar önemli. Mesela akşama Fransa-Polonya voleybol final maçı daha önemli onlar için. Bizde ise tam tersi. Başarılı olduğumuz branşlara amatör branş diyoruz. Bu durum çok acı diyor Yenal Bey.
0: Ya ben bu durumun acı olduğunu düşünmüyorum. Voleybolda başarılı olan herkese saygı duymakla beraber, yani bütün kızlarımıza gurur duyuyoruz. Yani sonuçta gerçekten hani çok güzel örnek oluyorlar bir kere. Yani kız çocuklarına gerçekten inanılmaz örnek oluyorlar. Ya ben bir öğretmen olarak söyleyeyim. Hani burada evet spor yönümcülüğü yapıyoruz, bu da benim işim ama ben bir yandan da öğretmenim. Hani gerçekten doğru bir sporcu, doğru bir gençlik konusunda birçok kişi örnek alıyor kızları. Bu bile başarılar için yeter ama ya hadi biz futbolu sevmeyelim abi, futbolu bırakalım, voleybola odaklanalım, bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani kesinlikle voleybolu yukarıda tutalım evet ama ya biz voleybol ülkesiyiz konusunda abi, biz hepsinde başarılı olmak için, yani bizim çok ciddi bir nüfus çarpanımız var. Yani hepsine yetebilecek yetenek yeter ki doğru projeler yapılsın. Ya şimdi basketbol gelişim merkezi ile alakalı mesela, yani çok büyük bir proje. Ben bunu ilk Alper Bey ile görüştüğümde Türkiye Basketbol Federasyonu'nda bana şunu söylemişti. Yani biz burayı sadece bir salon anlamında yapmıyoruz. Evet, çok büyük bir salon ama işte bütün altyapı şampiyonlarını aynı anda yapabilelim diye. Yani hepsini tek bir yerde etmekleri kavrayabilelim diye yapıyoruz. Şimdi basketbol boyutu da var. Ya futbol boyutunda çok büyük hatalar yapılıyor. Evet ama toparlayabiliriz. Ya bizim için Türkiye-Fransa maçı da önemli olmalı. Uluslar Ligi'nin genel anlamda hani elbette Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası kadar ya da Avrupa Şampiyonası kadar elbette önemi yok. Yani bunu zaten Euro 2024 ve dün üzerinden okuyabiliriz. Zaten hani Şampiyonlar Ligi gibi lig aşamasını geriye bırakıyorum. Ya 10 ay sürecek, 9 ay sürecek bir milli takım mücadelesinin, bir ay sürecek bir hani yüzlerce maç oynanacak turnuva kadar etki yaratması mümkün değil ama yani voleybol tamam ama hani futbolu da, ya futbolu bırakalım hadi voleybola geçelim mi? Çok ben hani sempatik bulmuyorum. Hepsi için dediğim gibi hani nüfus çarpanı yüksek olan bir ülke, hepsine yetecek sporcu kapasitemiz var. Ha başarı konusu şöyle. Tabii ki futbolda süre gelen başarısızlıklar gençlerin zaten futbol olan ilgisini azaltıyor mu, azaltıyor. Voleybola gelen başarılarda, özellikle bizim kadın milli takımımız çok başarılı olduğu için söylüyorum, gençlerin oraya yönelmesini sağlıyor. Orada yeteneği bulmak daha kolay. Biz şimdi futbolcu niye bulamıyoruz? Santrafor niye bulamıyoruz? Ya belki işte 1.95'lik bir çocuk, hani Çakı gibi bir çocuk 1.95 ama ilgi duymuyor futbola. Yani başarısızlıklardan kaynaklı sevmiyor. Belki ülkedeki o gergin futbol iklimini beğenmiyor. İşte sağ içini konuşamıyoruz. Niye? Çünkü gerçekten yarın Fenerbahçe'nin divan kurulunun reytingi de var. İzlenmesi de var. Aziz Yıldırım'ın ne diyeceği de önemli. Yani böyle bir futbol iklimimiz var bizim. Yani sağ dışında çok fazla konuşabiliyoruz. Ama hani bunlar da artık bizim futbolumuzun net bir şekilde bir rengi. Yani ben hani yarın divanı konuşurken de keyif alıyorum. Sağ içini konuşurken de keyif alıyorum. Voleybol tabii ki bu tarz krizlerden uzak. Daha sağ içini konuşabiliyoruz. Çünkü başarı var. Ama dediğim gibi futbolda hani böyleyse de bizim futbolumuz ve seviyoruz yani bu ortamı, öyle ya da böyle.

0: seviyoruz yani.
1: Bir başka dinleyicimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden yazıyor. Diyor ki, o zaman sizin İtalya ve Türkiye ilk 11'leri puanlamanızla birlikte bizi Avrupa ve Dünya Kupası'na götürmemizde, yani gitmemizde, Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde olmamızda en büyük faktör, en büyük etken teknik direktör mü? Bence öyle. Ben kesinlikle bunu savunan taraftaydım.
0: Gitme aşamamızda bence de kesinlikle öyle. Gittiğinde yaptığı hataları arkada bırakıyorum. Kesinlikle. Hani orada ya, hatalar orada yaptı ama gitme aşamamızda kesinlikle.
1: O ya, Montella'nın şu ana kadar teknik direktörlük kariyerindeki en kötü dönem olabilir ama yani geldiğinden Dünya Kupası'na kadar olan süreci böyle bir kesersek ya, müthiş bir teknik direktör performansı var orada.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: O zaman, işte, yani o zaman da eleştiriliyordu mesela Montella. Ben Dünya Kupası'ndaki eleştirileri haklı bulmakla birlikte o zamanki eleştirilere gerçekten ya, çok anlam veremiyordum.
0: Ya evet, sen Montella'ya karşı her zaman Dünya Kupası'na kadar hani yapılan yorumlarda da hani senin ekstra bir sempatin ve beğenin olduğunu da hani herkesin, dinleyen herkes biliyordur. O dönemde çok eleştiri alırken de, gitsin gönderilsin derken de hani İbrahim Hacı Osmanoğlu da Montella'yı destekleyen taraftaydı ve azınlıktaydı yani gerçekten Montella'yı destekleyenler. Sen de Montella'yı destekleyen taraftaydın. Dünya Kupası'nda hata yaptıktan sonra hepimiz zaten eleştiriyoruz normal, ama hani biz evet İtalya'yı 6-0 az önce başlamışken, dediğimiz gibi ilk 11'leri kıyaslarken, şimdi gelinen noktada biz Dünya Kupası'ndaysak ama İtalya değilse, bunda tabii ki teknik direktörün çok önemli bir faktörü vardır.
1: Olası bir 4-0 ihtimalinde, yani bu milli aradan bahsediyorum, 4 karşılaşma oynayacağız, hatta birini oynadık biri mağlubiyetle sonuçlandı. 4-0 halinde Montella ile yollar ayrılır mı?
0: Bence ayrılır, bence gönderirler. Yani 4-0 hani içinde, çünkü işte dediğim gibi Belçika maçını da barındıracak. Yani İtalya maçını da barındıracak. Yani
1: maçı, hani bir galibiyetse
0: gönderebilirler. Hani 4 maçta bir beraberliğe vesaire de gönderebilirler diye düşünüyorum.
1: İyi yayınlar. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yazıyorum. Koca kulüp ne hale geldi? Duymadıklarımızı duymaya başladık. Yok cezalar, yok yaptırımlar, yok yasaklar. Milyonlar euroların içerisindeler. Kulübümüzün geldiği duruma bakar mısın? Her gelen nasıl harcama yaptığının farkında değil. Şampiyonsuzluğun, yani şampiyon olamamanın verdiği hırs maddi açıdan çok kötü duruma geldi. Bu kadar kolay mı? Milyonlarca paraların içinde başkanlık yapıyorlar. Har vurup harman savurmak için işin sonunda ne olursa olsun kulübe oluyor olan gerçekten yazık, demiş Ahmet Bey.
0: Ya çok katılmıyorum. Çünkü şimdi Ali Koç dönemini en çok eleştirenlerden birisiyim. Ali Koç'un bu kulübe maddi anlamda zarar verdiğini düşünmüyorum. Kendi cebinden bile çok ciddi bir para hibe etti. Ki çok iyi satışlar yapıldı. Ferdiler, Ardalar, Elif Elmaslar vesaire. Çok iyi satışlar yaptı Fenerbahçe. Salih'ten Saran dönemi için konuşacak olursak, evet Kante çok ciddi anlamda maddi bir yük ama takımın hali hazır değil ilerinden. Genduzi'nin durumunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından birisi. En eleştirilen transferlerden birisi Sidiki Şerif'ti. Kalınçı'ya sattı. Daha pahalıya sattı aldıklarından. 7 milyon euro artı sonraki satıştan pay var. Bonusları var. Aziz Yıldırım dönemi için de çok ciddi zaten bir hani maddi satış zaten yapamadıkları gibi alınan oyuncularda da müthiş bir ekonomi yaptılar. Greenwood transferini 11 milyon euro ucuza bitirdi Fenerbahçe. Ve dediğim gibi geldikleri parayla ilk başta kasa kolaylı olarak koydular. Elbette bir yıl içerisinde 3 başkan değişiminin kulübe maddi olarak çok zararı oldu. Bu konuda hani sponsorlukların devam etmemesi, her gelenin ne yazık ki Aziz Yıldırım döneminden kalma bir alışkanlık. Şimdi Saadettin Saran da yarın aynı şeylerle suçlanacak. Yasal bir şey bu arada. Yani suçlanacak dediğim, hani yapmasalar daha iyi gibi. Ama bunu eleştirecek kişi Aziz Yıldırım da bunu yaptığı için Ali Koç tarafından suçlanmıştı. Nedir? İşte stad için bir çek veriliyor ya da basketbol takımı için bir çek veriliyor. 5 yıllık 20 milyon euro. Siz onu gidiyorsunuz faktöringde kırdırıyorsunuz 18 milyon euroya. İlk sonrasında parayı harcamaya başlıyorsunuz. Aslına baktığınızda 20/5'ten 4 senesi işte Ali Koç'un payı mesela 16 milyon euro. Aziz Yıldırım gideceği sene bunu yapmış. Ya da Saadettin Saran 6 ay için işte Çobani'nin stat gelini kırdırmış. Ama kulübün nakit akışını sağlamak için bazen bunları yapmak gerekiyor. Ya da Fenerbahçe'nin geçen dönemde de klasikleşilen bir işte zaten taşınmazlığının satılma satılmama durumu var. İşte İncek'teki arazi, Kocaeli'ndeki arazi, Antalya'daki arazi. Bunlar satılsın mı satılmasın mı? Satılmazsa kulübün nakit akışında el ayak bağlanıyor. Ne oluyor? Sürekli zengin bir yöneticiye ihtiyaç duyuyorsun. Sürekli işte Ali Koç gelsin beni kurtarsın. İşte Saadettin Saran beni gelsin kurtarsın. İşte Hamdi Akın'ın parası varmış. İşte Aziz Yıldırım'ın ekibinde para

0: var mı? Sürekli yöneticinin parasına bakmak zorunda kalıyorsun. Buna bakan bir sisteme döndü. Şimdi Serdar Adalı geçen gün söylüyor. Beşiktaş'a para veren yönetici yok diyor. Çünkü Beşiktaş bütün paralı yöneticilerini hepsini küstürdü. Yani Yıldırım Demirören'i küstürdü, Fikret Orman'ı küstürdü. Yani belki haklılardı da burada. Ama işte stadı pandemi döneminde inşa eden Fikret Orman'a, Fikret Orman paralar nerede dendiği anda bir daha nasıl takışını sağlamıyor Fikret Orman. Sponsorluk yapmıyor. İşte küsmeyen en de isimler var. İşte Hüseyin Yücel mesela küsmedi, paraya devam ediyor para vermeye. Ya da işte zaten Rahmi Koç'u kenarda bırakıyorum. O 40 milyon euro ödemiş. Zaten o Beşiktaş için çok ayrı bir değer. Yani başkan da elbette örneklendiriyor ama Fenerbahçe üzerine gelecek olursak evet, bir başarısızlık sarmalı. Her sene Fenerbahçe'de seçim olması. Yani Fenerbahçe'de 3 yıllık süreçte 3 seçim oldu. Bu sene şükür sonunda bir tane olağan seçim olacak. Ya Aziz'in seçilse de, başkan da olsa, şampiyon da olsa Fenerbahçe'de bu sene olağan genel kurul var. Zaten Aziz Yıldırım devam. Aziz Yıldırım bence şampiyon olursa Fenerbahçe tek aday gider zaten. Ama eğer kazanamazsa, Fenerbahçe şampiyon olamazsa, yani Mehmet Ali Aydınlar da çıkar, Ali Koç da çıkar, Hakan Safi de çıkar, Fenerbahçe yine bir seçim sürecine bütün böyle sıkıntılarla girecek. Ha, Fenerbahçe hiç görmediği şeyleri görüyor konusunda. Ya Fenerbahçe çok zorlu süreçler yaşadı. Bu ülkedeki camianın hiçbirinin görmediği şeyler gördü. İşte 2010-2011'de haksız yere neler yaşadı? Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi, gelirlerden oldu, senelerce kas davalarıyla uğraştı. Hani bunlar olur. Bunların yanında hiçbir şey, dediğim gibi Fenerbahçe pazartesi günü parayı öder, transfer tahtası açılır. Zaten transfer döneminde de değiliz. Daha önce bu cezayı Galatasaray'da iki kez gördü. Ha, olmasa daha mı iyiydi? Evet, daha iyiydi. Ama çok geçici bir yönetim olduğu düşünüldüğü için, ne olursa olsun Fenerbahçe'de Haziran ayında seçim olduğu için bu ödeme, az önce anlattığım gibi Ünal Aysal döneminin borcu nasıl Dursun Özbek tarafından ödenmediği için Galatasaray'a haciz kağıdı gönderildiyse, aynı şekilde Ali Koç döneminin borcu da Aziz Yıldırım tarafından ödenmediği için Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Öderler, kapanır, devam eder. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi camialarda bu tarz paralar hiçbir zaman bir yıpranma yaratmaz.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak. Dün oynanan ve bir önceki gün oynanan temsilcilerimizin Euroleague karşılaşmalarını Ali Şiviloğlu ile konuşacağız. Kısa bir ara, aranın ardından yeniden birlikteyiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Reklam.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi. Reklam bitti.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
3: Pensioners, Chelsea, ne alaka?
2: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabı verdi.
2: Reklam. Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
7: Stablex.
2: Reklam bitti.

0: Birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz, basketbolla devam ediyoruz. Ali Şeviloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi hafta sonları.
0: Teşekkürler, sana da aynı şekilde. Ve ilk olarak kronolojik olarak başlayalım, Anadolu Efes'le başlayalım. Euroleague'de sezon başladı. Barcelona karşısında Anadolu Efes mücadelesi, aslında maç öncesi konuştuğumuzda Anadolu Efes'in bir adım önde olduğundan bahsetmiştik ama işler planladığımız gibi, istediğimiz gibi ilerlemedi. Barcelona maçı kazanan taraf oldu. Son topa kadar, daha doğrusu son anlara kadar heyecan devam etti ama kazanan taraf Barcelona oldu. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmayı?
1: Ya bir kere gerçekten bu maçın favorisi maçtan önce Efes'ti. Efes'in bu maçı kaybetmesi geçen seneyi çok aratmayan bir performans gibi oldu açıkçası. Yani büyük hayal kırıklığı bence. Çünkü Barcelona kadrosu zaten yeni bir tam. Yani aslında Efes yeniden yapılanıyor. Barcelona yeniden yapılandı. Ama Barcelona kadrosu kağıt üzerinde gerçekten çok zayıf bir Barcelona kadrosu. Barcelona için söylüyorum. Yani Barcelona standartının çok altında bir kadro var. Ve maça da iyi başladı Efes aslında. Gayet önde bitirdi zaten içeriği ki. Yani Mike James önderliğinde, Mike James maça mükemmel başladı bu arada. Sharic ve Mike James ikilisi maç başında ilk çeyrekte farkını ortaya koydu ve zaten farkı da belli bir seviyeye çekmeyi başardı Efes. Yalnız bench katkısı burada çok büyük soru işareti. Ne zaman ilk 5 değişti, bench oyuncuları sahaya girdi, Efes orada maçı kaybetme ihtimalini görmüş olduk Efes'in yani. Çünkü yani Jordan Lloyd, Santeyusta, Fat Russell arada süre aldı. PJ Dozier, Erdem hepsi kenardan geldi ama kenardan gelen hiçbir oyuncudan iyi katkı alamadı Efes. Zaten baktığımız zaman ilk 5'i Anadolu Efes'in sayıların 4'te 3'ünü attı neredeyse. Kalan 4'te 1 sadece bench'ten gelebildi o katkı. Bu bench katkısının kötülüğü zaten aslında Efes'in canını çok yaktı. İyi de savunma yapmadı Efes maç boyunca bence. Ama ayrıca burada hani ekstradan bahsedilmesi gereken bir oyuncu var. O da Dario Brizuela. Aslında Brizuela'dan geçen yayında bahsettim maç öncesinde. Yani iyi bir skorer kesinlikle. Zaman zaman can yakabiliyor, can yaktığı maçlar olabiliyor ama anormal bir Dario Brizuela performansı gördük. Maçı 20 sayıyla bitirdi. Sadece 2 tane şut kaçırdı. Sadece bir tane şut kaçırdı. 4'te 3 üçlük attı. 6'da 5 ikilik attı. Çoğu turnike zaten onların. İçeriği çok rahat deldi, geçti. Bruno Fernando bence çok büyük hayal kırıklığı olarak başladı ilk maçına. Aslında sezon öncesi ben ondan çok ümitliydim, biliyorsun. Bruno Fernando, yani Real Madrid'de kötü başladı dedik, sonra Partizan'da kendisini buldu dedik, Efes çok iyi bir hamle yaptı dedik. Bunun hiç altını dolduramadı. İlk haftadan gerçekten hiç iyi görüntü vermedi. Sharic'i bol bol 5 numarada görmek zorunda kaldık. Ama Sharic'i de altını dolduran oyuncu oldu bence burada. Sharic gerçekten Efes'e çok büyük katkı yapacak gibi bu sezon. 0 faul yapıp 7 defa faule maruz kaldı Sharic maç boyunca. Sharic'i 7 defa faul yapmak zorunda kaldı Barcelona. Yani Sharic'i hücumda tutamadı Barcelona. Ama işte tamam, Mike James de özellikle ilk çeyrekte müthiş oynadı ama maçın genelinde bence fena değildi yani. İyi bulduğumdan Mike James'i de. Evet, Strazel zaten, ben Strazel'in yani kötü gününü çok hatırlamıyorum. Strazel en kötü gününde bile vasat bir performans gösterebilen bir oyuncu. En iyi gününde mükemmel oynadığını çok görmeyiz ama işte o çok iyi bir şey yani. Adamın standardı çok güzel bir noktada. Ya ortalama oynuyor ya ortalama üstü oynuyor. Altını çok görmüyoruz. Tamam, belki çok uçmuyor, kaçmıyor ama yine de memnun ediyor günün sonunda. Onun öyle bir oyuncuya sahip olmak çok güzel. Ama bakıyorsun yani Jordan Lloyd felaket girdi sezona. Antius da yani alışır bence zamanla. Ama zaten çok süre almadı. Daha çok yani rolü de net değil. Yani Fat Russell yine çok süre almadı. Dozier çok iyi girmedi diyebiliriz. 0 asistle bitirdi maçı zaten. Dozier için 0 asistle biten bir maç, Dozier için ideal bir maç değil. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Kai Jones çember altında rebound'larda etkili oldu. O vertical yani iyi zıplama özelliğiyle zaten bilinen bir oyuncu ama onun dışında çok efektif göremedik onda. Barcelona çember altına çok rahat saldırdı ve çok rahat sayılar buldu. Yani Efes'in hücumunda mı savunmasında mı problem var deyince ben savunmasında problem olduğunu düşünüyorum ve ayrıca tabii bench katkısında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında Ercan Osmani Efes'in banko ilk beşiyken Sharic geldiği için bench'e düştü belki ama bu daha da iyi bir şey aslında bir bakıma. Neden daha iyi bir şey olduğunu düşünüyorum? Çünkü yani süreleri dağıtma anlamında çok daha iyi, elinde bir iyi bir koz oluyor. Ercan normalde ilk 5 başlayıp 15 sayı ortalamayla sezon bitirdi neredeyse. Bitirecek gibiydi sezon, yani geçen sezonun başlarında. Birazcık formu düşük demiştim zaten ama yani o da biraz ayak kırıklığı. Ama ben hani sezon uzun olduğu için çok şey bakmıyorum bu duruma, nasıl diyeyim, kötü bakmıyorum. Yalnız yani Barcelona'nın, yani ilk hafta rakibin Barcelona olması anlamında bakınca birazcık hayal kırıklığı yine. Çünkü Barcelona'da yani Brizola hariç mesela son şerifte bir tane set var. Yani set nasıl diyeyim, orada yani bir teknik faul almıştı galiba, ondan sonra bir izleme oldu, hakemler bir pozisyonu izledi falan, ondan sonra oyuna dönüldü. Barcelona hücumu olacak, çok kritik bir hücum, çok basit. Guard uzunluğu oyuncusuna perde yaptı. Oleg Barcerowski çember altında bomboş kaldı. Çalıştırmış bir hücum tamamen. Joel Parra sol forvet üçlüğünden pası kaldırdı. Barcerowski smaca vurdu, maçı bitirdi. Zaten maçı da 10 sayıyla bitirdi Barcerowski. Barcerowski'nin 10 sayı atması bir tarafta, diğer tarafta Kyle Jones artı Fernando'nun 8 sayı atması bence çember altında Efes'in ne kadar kötü bir gün geçirdiğini gösteriyor. Yani burada genel bir takım savunması problemi var kesinlikle. Barcerowski kötü bir oyuncu değil ama yani bu kadar fark yaratamaması lazımdı. Artı 10'la bitirdi maçı Barcerowski. Tam mesela Brizola artı 14'le lider bu konuda, ki çok normal. 20 sayı attı ve kardan gelerek yaptı bunu. 19 dakikada yaptı bunu. Ama Barcerowski ilk 5 başladı. Ve yani bu iki tane asisti var mesela. 2 tane asist yapması. Parra'nın 3 tane asisti var. Barcerowski'nin 2 tane asisti var. Takım savunmasında kesinlikle bir problem var Efes'te.
0: Tabii Anadolu Efes açısından özellikle son anlarda Mike James'in 3 serbest atışında eşitliği yakalama şansı vardı. Biri kaçtı. Onun öncesinde yine bir backcourt, yani yarı saha ihlali vardı Mike James'in. Kırılma anlarıydı herhalde oralar, değil mi?
1: Evet, bu arada hatırlattım. O backcourt violation kararı bence doğru bir karar değildi. Birkaç tane aslında Barcelona lehine sonuçlanan atışma kararı vardı kritik bölümde. Bunlar da sonu etki etti mi? Etti muhtemelen ama... Yani sonuç olarak 89 sayı yedin mi Barcelona'dan? Yedin. Yani maç 7 sayı farklı bitti baktığın zaman. Yani yakındı belki ama son çeyrekte sen kontrolü eline alabildin mi? Alamadın. Yani o problem bence o yani. Ki burada en büyük problem bence ikinci çeyrek. İkinci çeyrekte yani Barcelona ikinci çeyrekte 29 sayı attı Efes'in potasına. Tabii Efes'in bench yani ilk 5'i değil, diğer 5'i daha çok sağdaydı. O 5 ayarlamasını Lasso'nun daha iyi yapması lazım. Muhtemelen ilk 5'i değiştirecektir. Belki hani çözemezse, eğer bench katkısı gelmemeye devam ederse ilk 5'e bench'ten oyuncu koyarak 2-5'i de birbirine dengelemeye çalışarak bir denge uygulamayı deneyecektir bence Pablo Lasso. Çünkü o dengeyi kuramazsa böyle çok fark yiyecek. Ve hani Mike James'i de sonuçta oynatamazsın bütün maç boyunca. Şarici de oynatamazsın. Hatta Şarici hiç oynatamazsın. Şarici'nin hem yaşı var hem de son 2 sezonda oynadığı maç sayısı belli. Ya şu anda çok formda, çok iyi durumda ama ben buna çok bağlamazdım. Çünkü Şarici'nin bir devamlı problemi var. Sağlık anlamında. Yoksa Şarici'nin kalitesinden hiçbir şüphem yok benim.
0: Bir diğer tarafta da bir başka temsilcimiz Beşiktaş. Beşiktaş Valencia Basket karşısında iyi bir performans gösterdi. Son çeyrekte çift taneleri çıkan fark vardı ama ona rağmen geri dönmeyi başardı. Son topa kadar gitti mücadele ama ilk Euroleague mücadelesinde Beşiktaş 2 sayı farkla kaybetti.

0: Neden taraf oldu kendi evinde? Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Yani ben dün Fenerbahçe maçındaydım ama Beşiktaş maçına bakma şansım oldu. Zaman zaman işte şey basın tribününde yanında Kutluan abi sağ olsun maçı da açmıştı bilgisayarında. O yüzden bir yandan hem Fenerbahçe maçını izlerken arada sırada Beşiktaş maçına bakma şansım oldu. Ve bir şey diyeyim mi, ben Cumhurbaşkanı Kupası'ndan sonra çok böyle nasıl diyeyim karaları bağlamıştım tırnak içinde ama şimdi bu maçı izlerken birazcık fikirlerim değişti. Özellikle aslında maç öncesi Olympiakos için kadro tercihi de birazcık etkili oldu bunda. Maç sırasında gördüğüm şeyler de etkili oldu. Ve mesela çok güzel bir ayrıntı var. Yani güzel değil aslında ama ya koç anlamında, takım anlamında güzel bir şey anlatıyor. Daquan Jeffries maça ilk 5 başladı. Sadece ilk 5 dakika oynadı. Bu 5 dakikada bir tane şut kaçırdı. Bir tane asist yaptı. Bir top kaybetti. Bir tane blok yaptı. Ama hepsinden en büyük problem aslında. Bunların çok problem değil bunlar ama 3 tane faul yaptı 5 dakikada. Genel olarak iyi gözükmedi. Daquan Jeffries bir daha oyuna girmedi. Bir daha hiç dönmedi ona Olimpiyeviç. Mesela Belkurlu maça başlamadı. İlk yarıda oyuna bile girmedi hiç. İkinci yarıda sadece ufak bir sekansla oyuna girdi Belkurlu. Hatta son çeyrekte çok işte Beşiktaş'ın comeback yaptığı, geri dönüş tamamladığı sekansta Belkurlu oyundaydı. Toplam sadece 5 dakika oynadı Belkurlu ve o 5 dakikada bir tane üçlük soktu. 2 tane asist yaptı. Ki yani Connor Morgan'ın üçünü asist yaptı hatırlıyorum. Çok kritik yerdeki asist yaptı. Hani yaptığı bütün katkılar hücumda çok büyük artı yazdı Belkurlu'nun ve her şeyi çok doğru yaptı. Kusursuz oynadı maçı. Savunmada da iyi durdular ve Belkurlu sağdayken 5 dakikada 6 verimlik puanı üretti Belkurlu ama en önemlisi 5 dakikada Beşiktaş Valencia'ya 15 sayı fark attı. 15. Yani zaten 15'ten geldi Beşiktaş. Bunu da hatırlatmak lazım. 15 sayı gerideydi Beşiktaş maç boyunca. Belkurlu'nun 17'de 5 dakika her şeyi değiştirdi. Mesela David De Julius ilk 5 başladı ama çok süre alamadı. Zaten Cumhurbaşkanı Kupası'nda da tam kadroda yoktu. Ufak sakatlığı vardı. Herhalde hala tam en iyi haline değil belli ki. Çünkü iyi bir maç çıkarmadığını söyleyebilirim. Devin Dotson o süslerin çoğunu aldı. Connor Morgan mesela şey maçında, Fenerbahçe maçında kadroda değildi. Bu maçta sürelerin önemli bir kısmını aldı ve 6'da 5 üçlük attı. Zaten son bölümde attığı üçlükler, özellikle son attığı potalı üçlük zaten bütün tribünden ayağa kaldırdı. Wilbekin çok iyi oynadı bence. Wilbekin'in yani maç boyunca baştan sona böyle istikrarlı olarak katkı yapabilen, takıma fayda sağlayan oyuncular Wilbekin, Omuri, Novel üçlüsü oldu ki Novel ve Omuri zaten bu sinyalleri vermişti bence Fenerbahçe maçında. Ki ben sezon öncesinde de yani bu maçta oynamadan önce de Novel ve Wilbekin'i bir adım iyi görüyordum. Beşiktaş kadrosunda sivrisinek iki oyuncu varsa bu ikisi olacak demiştim. Tam olarak öyle oldu. Gerçekten iyi maçlar çıkardılar ve galibiyette çok yakınlaştı. Yaklaşmıştı daha doğrusu Beşiktaş. Az kalsın yani ramak kala gitti. Mesela Ante Cicic ilk 5 başladı. 4 tane jury bandı aldı ama eksi 16 o sahadayken Beşiktaş. Yani Wayne Gabriel 15 dakikada ilk hakkı verdi. Ama Gabriel ve Zizic yeterli mi emin değilim. Aslında işte zaten Sissoko bunun için vardı. Sissoko'nun yokluğu burada bence ufak bir ayrıntıda ufak bir negatif yazdı Beşiktaş'a ve yani şunu söyleyebilirim. Bence Sissoko sağlıklı olsa bu maçta Beşiktaş bu maçı kazanabilirdi de. Gerçi yani diyeceksin aslında hani Connor Morgan 5-5 iken attığı üçlüklerle comeback geldi diyeceksin ama belki fark 15'e çıkmazdı. Daha iyi bir çember altı savunması olacaktı belki de orada. Ya Ante Cicic'in yazdığı eksi 16'nın olmama ihtimali daha yüksekti bence yani Toko sahadayken. Yani şu anda yeni transferlerden Jeffries ve De Julius felaket durumda. Buna rağmen Beşiktaş ilk hafta Valencia'yı az kalsın yeniyordu ve Valencia hiç kötü takım değil. Ya Valencia'nın biraz enteresan bir kadro olduğunu söylemek lazım. Bu sene deneysel bir şeyler yapıyor açıkçası yani. Center'ları pek yok. Yani Rivero, Sako, Ossetkowski center'ları ama böyle hiçbiri klasik center gibi değil. Yani Sako biraz da öyle. Ve şunu eklemek lazım. Valencia tabii TJ Shorts önderliğinde kurulan bir takım oldu bu sene. Ve TJ Shorts açık ara takımın en iyisiydi. Hiçbir şüphe yok. Cam Taylor zaten takımın bir tane sene de en iyi oyuncuların bir tanesiydi. Yine iyi oynadı bu maçta da. Yani Shorts ve Taylor normal. Cebe koyduk. Yalnız kenardan gelen Neil Sako ve Javier Rivero onlar sayı buldu. Ve yani bana sorarsan Euroleague'de

0: 38 tane maç oynanacak. Bu iki oyuncunun da çift tane yaptığı maç sayısı 5 olmaz bütün sezon boyunca. Burada yine Beşiktaş savunmasına birazcık dönmemiz lazım. Çünkü aslında bu iyi işaret değil. Çünkü senin artık kadron aşağı yukarı belli yani. Gabriel ve Ziyech oynayacak orada. Gabriel biraz daha iyi bir çember savunmacısı. Ziyech de iyi bir reboundçı olabilir. İyi bir pivot hücumcusu olabilir. Ama iyi bir savunmacı değil. Ayakları çabuk bir oyuncu da değil. Tanrı Morgan da oyuncu değil. Yani belki Omuro'yu 5 numaraya çekerek deneyebilir. Olimpijevic burada böyle bir şey deneysel böyle bir şey deneyebilir. Denedim bilmiyorum. Maçı full izleyemedim söylediğim gibi. Ama buraya bir ufak bir hamle çarp gibi çünkü yani Valencia'nın 2 tane pivottan çift tane bulması pek iyi çok olağan da durmuyor normalde çok iyi de durmuyor. Mesela Nate Rivers da vardı Valencia'nın elinde. Ossetkowski'ye vardı. Ossetkowski hiç katkı veremedi belki. Ama Nate Rivers'ı zaman zaman 5 numarada göreceğiz. Şimdiden yani görmüşüzdür belki de ben de görmedim. Maçı izlediğim süre zarfında. Nate Rivers'ı kullanmayı tercih etmedi bile. Çünkü Sako ve Rivero 26 dakikada hatta 27 dakikada çember altında gayet dominant gözüktü. Öyle bir problem var Beşiktaş'ta. Ama mesela Furkan Korkmaz'ın kadro dışı kalması bu maçta. Ya beni nasıl diyeyim yanlış anlaşılacak da sevindirdi. Çünkü Fenerbahçe maçında gördüğüm Furkan Korkmaz uzun zamandır gördüğüm en kötü performanslarından bir tanesiydi bireysel anlamda. Yani biraz şaşırmadığım bir karar oldu Furkan'ın kadronun dışında kalması. Ayrıca Berkoğlu'nun kadroda olup az süre almasına şaşıracaktım maçı izlemeseydim. Hatta şöyle söyleyeyim şimdi maçı sekans sekans izlediğim için Berk'in sadece 5 dakika oynadığını anlamamıştım. Şimdi kağıda bakınca anlıyorum Berk'in sadece o 5 dakikalık sekansta sağda kaldığını şimdi anlıyorum. Şaşırdım burada çünkü o 5 dakika o kadar iyi oynadı ki gerçekten bilmiyordum. Ama çok iyi sinyaller var bence Beşiktaş'ta. Beklediğimizden üzerinde galibiyetler olabilir. Ya yani şu anda mesela şu ilk hafta görüntüsünden sadece bakınca Beşiktaş daha çok biliyor ne yaptığını Efes'ten bence mesela yani. Bu arada Efes için hiç iyi bir şey değil ayrı konu.
1: Bir diğer tarafta da ilk haftada tek galibiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe'ydi. Virtus Bologna karşısında 10 sayı farkla kazanan taraf oldu. Fenerbahçe tarifin nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'nin bu galibiyetini?
0: Hiç de iyi değildi Fenerbahçe bu arada. Maçı izleyenler bence beni anlayacaktır. Fenerbahçe baştan sona iyi oynamadı. İlk çeyrekte de çok iyi değildi. Ama Virtus Bologna pek oralarda değildi. Yani orada net bir kalite farkıyla üstünlüğü saldı Fenerbahçe. Ama ikinci çeyrekte zaten Bologna gayet skoru da aldı. Öne de geçti. Üçüncü çeyrekte yine yani zaman zaman zorladı. Son çeyrekte de gerçi böyle geçti. Son çeyreğin son 5 dakikası falan Bologna'nın pili bitti. Şarjı bitti yani. Gerçekten adamların artık gücü yetmedi yani. O yoruldukları çok belli oldu. Faul problemlerine girdiler. Çok faul yapmaya başladılar. Savunamamaya başladılar. Fenerbahçe orada maçı kazandı. Yani aslında Fenerbahçe daha hazır değil. Daha böyle her şey oturmuş değil. Ama kalite farkı var ve derinlik farkı var. Fenerbahçe sen demiştim işte derinliği çok daha kaliteli Fenerbahçe'nin. Geçen seneye göre daha kalite derinliği var. Bench'ten çok daha iyi oyuncular geliyor. Ben şeyi de beğendim. Ignat Sargunas'ı çok beğendim mesela. Hatta beklemiyordum açıkçası yani. Ama gerçekten iyi oynadı. Herkesten ufak ufak katkı almayı başardı ki zaten Fenerbahçe tarihinin ilk çeyrekte şöyle söyleyeyim. Birden fazla basket atan oyuncu yoktu Fenerbahçe tarihinde ilk çeyrekte. Herkes 2 sayı, 3 sayı, 2 sayı, 3 sayıydı. Maç boyunca da böyle gitti bence. Yani çift tanelere bakıyorsun. Baldwin çift tane, Horton Tucker çift tane, Key çift tane, Shields çift tane. En fazla sayı atan kişi Horton Tucker. Katı yatmıştır. 13. Yani yakın. 13, 12, 12, 11. Sonra 8, 6. Gerçekten makas birbirine yakın. Öyle çok öne çıkan hiçbir oyuncu olmadı. Net bir şekilde öne çıkan bence hiçbir oyuncu olmadı. Ama herkes bir yerden tuttu. Bir noktada katkı verdi. Ve galibiyet geldi. Ama maçın oyuncusu varsa %100 Braxton Key. Yılın transferi varsa o da Braxton Key. Yani Cumhurbaşkanı Kupası'nı zaten metis etti. Bence orada en büyük fark yaratan yine Braxton Key'di. Burada yine fark yarattı Braxton Key. Double double yaptı. 11 sayı, 10 rebound, 3 asist, 1 top çalma. Bence yani şimdi ben çok gurur duyuyorum Braxton Key'le. 2 sene önce Nazret gittiği zaman bir yazı yazdım. 6-7 tane NBA'den oyuncu yazdım. Yani Fenerbahçe Amerika'ya bakarsa bu oyunculara gidebilir diye. Bir tanesi Colt Wider'da Efes'te denedi olmadı. Bir tanesi de Braxton Key'di. Valencia'ya gitti. Ben yazdığımda yazarken ben hala Amerika'daydı Braxton Key. Valencia'yı aldı. Valencia'da ilk 6 ay çok kötüydü. Gerçekten sırıtıyordu yani. Garip

oynuyordu. 6 ay demeyeyim de yani ne bileyim. Yeni yıla kadar, ocağa kadar falan kötüydü yani. Sonra şeylere doğru playoff'a yaklaştıkça ısındı takıma ve tam orada katkıyı arttırdı. Valencia zaten o sezon o kadar galibiyet almasının sebebi birazcık öyle oldu. Çünkü aslında Nate Rivers'da orası. Sonra Braxton Key çıka geldi. Braxton Key oradan inanılmaz katkı verdi. Ve kazanmamız gereken maçları kazanmaya başladı Valencia. Sonra playoff geldi. Playoff'ta da kazanmaya başladı. Az daha Final Four gidiyordu zaten. Final Four zaten geldi, pardon. İşte yani orada çok beklentiyi aştılar. Fenerbahçe mükemmel bir transfer yaptı. Ama ben daha ilk iki haftadan da böyle bir katkı beklemiyordum. Yani double double şöyle bir kadroda double double yapan tek oyuncunun Braxton Key olması bence enteresan ve çok etkileyici. Şu an bir tane problem var Braxton Key konusunda. Spacing. Ne demeye çalışıyorum? Ya Braxton Key üçlük denemiyor. Bazen deniyor da tercih etmiyor pek. O şutuna pek güvenmiyor. Braxton Key ne zaman şut öğrenir? Ya artık sezon çok yoğun. Herhalde öğrenemeyecek çünkü yani öyle bir tempo var ki artık Avrupa basketbolunda NBA'den pek farkı yok. Bu tempoda idman yapma şansı olmuyor oyuncuların. Yani maç idman, sadece taktik idman, şut idmanı. Arada yükleme falan yapıyorlar ufak tefek. Pek mola verilmiyor arada. Zannetmiyorum o yüzden bu konuda gelişeceğini bıraktığım için ama belki işte o şut idmanlarında belki işte olduğu kadar şutun geliştirilirse bıraktığım ki yeni Najlayt olur. Yani hiç abartmıyorum. Direkt Najlayt olur yani. Ama şu an o skorer tarafı çok eksik. Ama yani dediğim gibi o tarafı geliştirirse çok başka bir şey izleriz ki orada bir tane daha uyuyan bir dev var bence. Trent Forrest. Trent Forrest mesela 4 sayı 5 rebound 3 asist böyle her şeyden biraz yapmış bir performansı var. Çok öne çıkmıyor aslında. Çok böyle şey gözükmüyor. Parkerde gözükmüyor ama Trent Forrest bence mesela Trent Forrest'a 3 tane üçlük denedi. Guard'dan tabii. Hepsini kaçırdı. Geçen sene THT mesela denerdi bu üçlükleri ama arada sokardı. Zaten %33 gibi bir üçlük yüzdesiyle bitirdi sezonu. Bu sezon daha da iyi atıyor. Bu sezon yüzdesi 60 gözüküyor Orton Tucker'ın. Ve bu bakımdan Fenerbahçe'ye çok fazla yarar sağlayacaktır bence. Trent Forrest daha tıpkı şey gibi Braxton Key gibi biraz üçlük derdi fayda sağlarsa takıma Fenerbahçe'nin ben kolay durdurabilecek takım olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin hani nereden durduracak? Gerçekten öyle bir şeye çıkıyor iş. İşte Fenerbahçe takım halinde çok kötü bir üçlük günü geçirdi. Ve maçtan sonra Yatkevicius da yani basın toplantısında bu arada çok aşırı keyifliydi. Yatkevicius yani herhalde özlemiş mi bilmiyorum. Muhtemelen özlemiş bence. Bunu söylemez aslında ama yani çünkü başka şeyi konduramıyorum. Hani maç kazanması yine bir şey değil Fenerbahçe'nin. Ama yani ekstra keyifliydi Yatkevicius maçtan sonra. Yani basın toplantısı 10 dakika falan sürdü. 10 dakika boyunca sadece espri yaptı Yatkevicius. Abartmıyorum. Sadece 2 dakika falan işte çok kötü üçlük attık. Buna rağmen kazandık. İşte bir şey yanlış yaptım. Maçtan sonra izlemem lazım. Bir şey herkesi yanlış gitti. Çünkü bu maçın bu kadar zor gitmemesi lazımdı. Son anda maçı oyuncuları kazandırdı bana ama ben kesinlikle bir şey yanlış yaptım falan dedi 2 dakika. Onun dışında kalan 8 dakika boyunca makara yaptı gerçekten. Yani abartmıyorum. Hiç bu arada yani bu kadar makara yaptığını da hiç görmemiştim basit mantarında. O kadar girdim. Yani o kadar şeyini de yedim. Azarını da işittim ama şaşırdım yani bunu da belirtmek istedim. Virtus'a baktığımız zaman çok fazla deneysel oyuncu var. Çok fazla enteresan tercihleri vardı sezon öncesinde. Zaten hani power ranking olarak çok aşağılara yazdığım bir takım Bologna. Çünkü yine bir sürpriz yumurta takımı yani Bologna. Kadroya oyunculara baktığın zaman kimin ne yapacağını çok anlayamıyorsun. Derrick Olson Jr. 3&D olarak katkı vereceği kesin. Zaten maçı da 10 sayı ile bitirdi. Cass Edwards komple bir forvet. Çok iyi bir savunmacı. Bence en iyi transferleri isim olarak zaten Bologna'nın. Bu maçta da bence çok iyi oynadı. Gerçi hücum anlamına katkı vermedi belki ama hücum haricinde katkısı önemli. Bence iyi katkı verdi Cass Edwards. Çok zorluk çıkardı zaman zaman. Gerçi şimdi kağıda bakıyorum ekte 18'miş. Edwards oyundayken takımın en kötüsü. Hatta maçın en kötüsü. Ama bence yani takım oturduğu zaman daha da iyi olacaktır. Ama benim aslında bahsetmek istediğim konu Rashid Bello, Trent Frazier, Marcus Carr. 3 tane guard aldı Bologna. Üçünün de boy ortalaması. 1.85. Aynı boyda üçü de aşağı yukarı. Bir tanesi daha geç, iki tanesi daha tecrübeli. Bu 3 oyuncudan Rashid Bello bence çok zarar verdi takıma. Çok şey yani biraz şey cesur bir oyuncu. Çok şey denedi. Yapamadı. İstediğini yapamadı sahada. Yapsa belki daha iyi ama savunmada falan da çok yanlış zamanlamaları vardı. Oynadığı süre zarfında Fenerbahçe katkısı fazla oldu açıkçası. Trent Frazier birazcık daha zorluk çıkardı ama o da her aldığını ortaya atmaya çalışıyor fazla. O da çok özgüvenli. Yani Rashid Bello 3'te 0 üçlük attı. Trent Frazier 7'de 0 üçlük attı. Yani abarttı biraz o. Ama şey belli, tehlikeli olacağı belli yani. Gününde olursa Carkenworth gibi bir performans gösterebilir bence o. Trent Frazier'ı dikkat etmek lazım.
diğer maçlarda. Ben merak ediyorum ne yapacağını. Ama asıl en böyle yere sağlam basan, ayağı yere basan Marcus Carr oldu. Ki yeni transfer olduğu için daha ilk maçıydı bu Bologna'yla. İtalya Süper Kupası'nda oynamadı hatta. Yeni transfer olduğu için. Zaten en iyi performans olan geldi. 12 sayısı vardı. 4 tane asisti vardı. Ve bence en iyi oyuncusu da Bologna'nın oydu bu maçta. Wendell Moore emeğinden gelen bir oyuncu. Daha istikrarlı bir katkı verdi aslında. Onun dışında da Fenerbahçe'nin işte çember altı problemi var. Chris Silva bence hiç iyi değil. Zaten ben anlamamıştım Chris Silva'ya neden kontrat uzattı Fenerbahçe. Çok şaşırmıştım yani açıkçası. Yerine herhangi birini alabilirdi Fenerbahçe. Yani Chris Silva Jonathan Motley gibi hücum fauller yapıyor. Çember altında rebound alma konusunda çok iyi değil yani. Belki de hala çok tam sağlıklı hissetmiyor kendini, bilmiyorum. Şimdi Marcus Bingham sakat olduğu için, Chris Silva da belli ki en iyi halinde olmadığı için maça tıpkı Beşiktaş maçındaki gibi aynı beşle başladı Fenerbahçe ve Taraf Fiskeviç'ün, yani Sertaç Şanlı ilk beş başladı maça. Ben Sertaç Şanlı'nın Euroleague'de süre alacağını bile düşünmüyordum. Yani Melli var, Bingham var, Silva var. Bunlar bu üçü 5 numarayı döner diye düşünüyordum. Ama yani sahaya bakınca da hakkına ihtiyaç var Sertaç Şanlı'ya. Sertaç iyi mi oynadı? Sertaç da zorlanıyor. Sertaç zaten hani yaşı da ilerledi. Ayaklar yavaş. Kendisi de yavaş. Ağır bir oyuncu genel anlamda. Yani çok böyle Sertaç oyunda olduğu için Fenerbahçe hücum temposunu iyice düşürmek zorunda kalıyor. Çok yavaş tempolu hücum ediyor Fenerbahçe. Bu yüzden daha da zorlanıyor hücumda. Bologna her topa yetişiyor. Ama işte ne var? Bireysel yetenek farkı var. Fizik farkı var. Braxton Key orada bir şeyler çözülüyor. Çok iyi Euroset yapıyor. Son balans yırılıyor. Wade Baldwin, Orton Tucker zaten biliyorsun. Clyburn bazen çemberi zorluyor. Clyburn'un mesela topu yere vurabilen bir oyuncu olması, forvetten topu yere vurabilen, kendi kendine skorunu üretebilen bir oyuncu olması Fenerbahçe'ye avantaj sağladı bu maçta. Clyburn bu maçın gizli kahramanı mıdır? Hakikaten öyledir. Shavon Shields benzer bir oyuncu. O da aynı şekilde o katkıyı sağladı. Clyburn ve Shavon Shields'ın bunu yapabiliyor olması bu maçta Fenerbahçe'yi kurtardı. Benim yerindeyse. Geçen sene Yantuna'yı yapamazdım bunu. Ya yapamazdım zaten. Can Frenin'i daha üçlükte atamıyor bazen. Deli etmişti geçen sene zaten zaman zaman da. Hal böyle olunca Fenerbahçe zorlanmasını anlaşılabilir. Ama sezon böyle devam eder mi? Bingham dönünce bakalım bir de buna, bilemedim. Çünkü Sertaç yine hücumda katkı verdi. Üçlükte. Yani pick and pop'ta hep bomboş kaldı Sertaç. Diarra ve Diouf. Sertaç'ı o bakımdan şey yapamadı yani. Savunamadı o bakımdan. Sertaç da altını doldurdu. Beş sayı yaptı, attı yani. Yine olur yani, fena değil. Normal daha doğrusu. Jose'nin süre almadı, belki farklı değildir. Ignas Sargiunas yani guard'dan bu kadar süre almasını beklemiyordum. Trent Forrest, Baldwin, Horton Tucker üçlüsü az süre almadı. Ama kısa beş oldu. Çok sık denedi kısa beşi Fenerbahçe. Yine de her zaman çember altta bir tane pivot vardı. Son bölümde Braxton Key'i 5 numara olarak kullandı ki bunun aslında sebebi birazcık şeydi. Alex Mumru, Bologna koçu Bobby Clinton'ı 4 faulluyken niyeyse 5 numara olarak sağda tuttu. Hemen pivotu çıkardı Kevicius ve şeyi, Key'i tek 5 numara yaptı. Faul çizgisi etrafından topu aldı ki rahat zaten topla buluştu. Çünkü çember altta kimse yok. 4 açık var. Ortada bir tane Key ve Clinton var. Key topu aldı. 2 dribbling sunu 2 attı. Faul oldu. Yani sayı olmadı ama faul oldu. Ne oldu? Bobby Clinton 5 yedi. Ve 2 sayı geldi orada Braxton Key'den 2 tane sayı geldi. Ve Fenerbahçe galibiyeti fiilen perçinledi. Ondan sonraki hücumda zaten Trent Forrest rakip gardı delip Tunuk'e gitti, isabeti buldu. Mesela Fenerbahçe onu çok geç denedi. Ya Horton Tucker çok denemedi, onu anlamadım. Wade Baldwin ve Trent Forrest Rashid Bello'nun iyi bir savunmacı olmadığını çok geç fark etti. Ve onun üzerine atak ederek Tunuk'e rahat gittiler ve isabetleri buldular. O 2 tane Tunuk'e bence Fenerbahçe'nin maçı çözdükten sonra 2 oldu. Yani bir Braxton Key'in 5 numarada olması, 2 tane de rakip gardın usta olmacı olduğunu anlayıp oraya atak etmek Fenerbahçe'yi kurtardı. Berbat şut atan Fenerbahçe'yi kurtaran şeyler bu oldu ki, sayıları vereyim. Fenerbahçe takım halinde 21 tane şut denedi. 3 isabetli oldu sadece. Wade Baldwin 4'te 0 attı. Diğer 3 üçlüklü zaten 2 tanesi THT'den geldi. Orton Tucker gerçekten iyi atıyor bu arada. Şutları daha iyi yani, eğer Orton Tucker böyle şut atacaksa rakiplere geçmiş olsun gerçekten. Diğer zaten diğeri de Sertaç'tan geldi. Clyburn, Shield, Sargiunas hep sıfır attı. Forrest zaten sıfır attı söylediğim gibi. Virtus da benzer şekilde dedim ya. Frazier 7'de sıfır attı. Carr bir tane attı. Vandenburg bir tane attı. Ve tabii ki Derrick Olson 2 tane attı. Zaten Derrick Olson atıyor genelde. O çok iyi bir şutör. O kadar ama. Yeterli de o.

olmadı. En son şeyi söylemeyi unuttum. Yani Virtus Bologna'da bu arada yarı tahucumunda pek avantaj sağlayamadı. Çünkü Fenerbahçe iyi bir savunma takımı. Ama Fenerbahçe çok fazla şut kaçırdığı için kaçan her şutta fast break kovaladı Bologna ve bu hızlı hücumlarda çok rahat sayıya gitti. Fenerbahçe geri koşmakta zorlandı. Çünkü şutları yani kötü şut kaçırınca geriye de dönemiyorsun. Organize olamayınca Bologna kolay.

0: olmasa Bologna'nın hiç şansı yoktu. Ve Bologna'da maçı sadece 68 sayı atarak bitirdi zaten. 70'i bulamadı. Ki şut atamadığı bir maçta normal aslında. Hızlıcılar olmasa Bologna 58-50-45 falan bitirecekti maçı. Öyle söyleyeyim yani. Böyle aslında şeyin de, yani şeyin söylemiyle, Özkeviçus'un maçtan sonra söylemiyle söyleyeyim. 4 yani kimli bir maç oldu.
1: Peki son olarak Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde sezon başladı ve sansasyonel bir game winner'la başladı. Hiçan Saybir'den gelen game winner potadan potaya bir basket ve Tofaş kazanan taraf oldu. Nasıl bir değerlendirme yaparsın?
0: İnanılmaz bir şey ya. Yani maçın son bölümünde 1,5 saniye kala Pizza Boss Bordo Bandırma 2 sayı farklı öne geçiyor. Üçlük lazım ama 1,5 saniye var. Yiğitcan topu alıp dengeli. Bu arada savunma, önüne savunma yok. Olay enteresan yani. Pizza Boss Bordo Bandırma birazcık salıyor orada aslında olayı. Yiğitcan tam belki tam sağdan topu fırlatıyor ama çok dengeli ve şey fırlatıyor yani. Sağlam fırlatıyor. Öyle şut gibi atıyor neredeyse. Girmesi tabii ki çok şey bir olay. İnanılmaz bir olay. Zaten bir de şey de daha komik. Yiğitcan Saybir maç boyunca 5'e 0 üçlük ama en son attığı tam sağ şut 6'da 1 ile sonuçlanmasını sağladı. Yani tek üçlük isabet de oldu Yiğitcan'ın maç boyunca. O da daha enteresan oldu. O olaydan sonra arkadaşlarla konuştuk. Hani şey aklımda tabii geldi. Kalinic geldi aklımıza. Papayanis geldi aklımıza. Hangisi daha zor, hangisi daha saçma falan. Ya onları düşününce Yiğitcan'ın şutu normal oldu. Çünkü onların ikisi daha saçma şutlardı. Ama Yiğitcan da 3. sıra yani. Yani nasıl denir? Bu topraklarda atılmış en saçma 3. şut falandır yine yani. İnanılmaz bir şey. Müthiş yani.
1: Gerçekten enteresan bir anda. Bugünkü karşılaşmalar yani bu hafta hakkında Süper Lig için neler söylersin?
0: Ya bu arada Süper Lig de dün başladı yani. O maçla başladı. Süper Lig için daha iyi başlamak düşünülemezdi yani. Süper Lig'in daha iyi açılış maçında maç böyle bitiyor, düşünsene. Şu anda Karşıyaka Telekom maçı var ve Karşıyaka önde bu arada. Karşıyaka daha lisanslarını dün çıkarttı galiba takımın. Aşağı yukarı öyle oldu. Çünkü transfer yatağı vardı. Hem FIBA'da hem de yasakları vardı. Borçları kapattılar ve yani son anda lige girdiler gibi oldu. Ama ligin iddialı rakiplerine Telekom'a karşı şu anda ikinci çeyrek oynanıyor. Ve 33-38 skorla öndeler şimdilik. İlk hafta maçlara bakarsak da Bahçe Koleji Fenerbahçe Tarpin var yarın. Yine yarın Efes Beşiktaş var. İki tane çok sağlam maç var yarın Süper Lig'de. Yani bu sene güzel olacak bence Süper Lig ama ilk haftadan şu iki maç oynanması da enteresan ya.
1: Gerçekten öyle. Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşça kal.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ilk olarak Yunus Aydın bizimle birlikteydi. Futbolun gündemini konuştuk. Ali Şivilioğlu ile de basketbolun gündemini konuştuk ve programımızın son bölümünde düne dönelim, Vincenzo Montella'ya dönelim. Vincenzo Montella maç sonrasında basın toplantısında neler söyledi dinleyelim.
2: Ammetto del valore dell'avversario, abbiamo disputato una grandissima partita. Aggiungo alla pari, secondo me, sicuramente potevamo essere più cinici come sono stati loro. Dispiace prevalentemente per i ragazzi perché hanno giocato con organizzazione, hanno giocato con convinzione, hanno giocato con coraggio. Quindi secondo me oggi a questi ragazzi, al di là del risultato, va soltanto detto grazie e complimenti e continuare con questo spirito nelle prossime partite, perché non sarà facile dopo 3 giorni recuperare a livello fisico e mentale, e che poi questo, anche questo è un valore a questi livelli, e quindi il mio compito adesso sarà proprio questo, di là, che è veramente come sacrificio, come compattezza, come organizzazione, come coraggio, ripeto, hanno fatto una grandissima partita e non meritavano assolutamente la sconfitta.
3: Aslında maç analiz ederken ben biliyorsunuz takımı analiz ederim. Hiçbir zaman bireysel olarak analiz etmem. O yüzden bu konuda sadece şunu söyleyebilirim. Korakor bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bizim takımımız. O yüzden çok üzüntülüyüm bu skordan. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi inanıyorum. Yani gol de atabilirdik. Ama maç boyunca baktığınızda cesaretli oynayan

0: Ruhumuzu sahaya yansıtan ve fedakarlıklarla organizasyonel olarak da iyi oynayan bir takımımız oldu. Bu da aslında gelecekteki yapacağımız bütün maçlara farklı bir zihniyette kazandırması gerekiyor bize. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum futbolcularımızı. Çünkü baştan sona kadar iyi bir mücadele verdik ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk.
1: Bonsoir, vous avez fait une série, quand on reprend le match, en fait, la série a été terrible, parce que le résultat n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout en ayant commencé avec trois défenseurs, qu'est-ce qu'il a manqué au niveau de l'attaque? Quand je regarde l'analyse, en fait, je regarde pas l'analyse joueur par joueur, je regarde l'analyse du match. Dans le match, en fait, les résultats n'ont pas été à la hauteur. On aurait pu revenir au score marqué, mais on n'a pas été compensé par nos efforts. C'est triste, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très encourageant pour la suite de nos matchs et de notre avenir.
2: Serdar Bey, ikinci sıraya verebilir miyiz mikrofonu?
3: TRT Spor, Serdar Kelleci. Zemin hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir de savunmadan hep uzun vurarak çıktık genel olarak savunma oyuncularımız. Barış Alper Yılmaz, fikrinizi pekiştiren şey maçtan önce uzun vurmak mıydı? Eğer böyleyse Deniz Gül'le oynamak daha mantıklı olmaz mıydı? Teşekkür ederim.
4: No, le, soprattutto quando giochi con il principio con tre difensori centrali, al di là che difendersi in un certo modo, l'idea è quella proprio di dare più appoggi vicini per cercare di avere un po' più la palla. Sicuramente le condizioni del campo non aiutavano questo, non ci siamo riusciti alla perfezione perché anche perché loro avevano una pressione molto, molto efficace. E sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma, anche nella pressione avversaria, quindi sicuramente in quello potevamo fare di più, la richiesta era quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no? Il livello di partita oggi era di una difficoltà enorme sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari in tutti i reparti, in ogni zona del campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? anche scientifici, anche statistici, scusa, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player, questa è la verità.
0: Yok aslında. Özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz. Rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi, biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibin de baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
1: Je vais revenir sur la, au niveau de la pelouse. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Deniz Gül? Exactement au niveau de la pelouse, en fait, je peux vous dire que la pelouse, elle était ce qu'elle est, mais elle était exactement la même pour les deux équipes. Après, jouer à 3, ça permet de dire que jouer à 3, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu, on visait à jouer de manière très technique, très tactique et au niveau de notre offensif. Après, l'équipe adverse, c'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau de physique. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
2: Muhittin Bey.
3: Muhittin Çiçek, TVNET. Şunu sormak istiyorum hocamız. Az önce koro koro mücadeleden bahsetti. Bu koro koro mücadeleler istatistiklere de yansıdı. Neredeyse başa baş sayabiliriz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
4: Allora, ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra ha con lo spirito, con l'organizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo, contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore perché hanno poi sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche, quindi è successo questo, abbiamo fatto due mezzi errori e questo è concesso un gol, insomma l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno e quindi è calcio. Mi dispiace tantissimo commentare questa partita perché i ragazzi non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere al netto del valore delle due squadre e è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi, quindi adesso bisogna la cosa più difficile, quello che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico e mentale per portare in campo questo spirito e questa organizzazione anche nella prossima partita.
0: Yani aslında tekrar edeceğim, yani fiziksel ve zihinsel enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç oldu. Hepimiz bunu gördük dışarıdan. Bugünlerde de aslında konuşmuştuk bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile vermememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karşıdaki rakiplerimiz de belirli kaliteleri sahipler ve bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu ve bu tarz bir maçı yorumlamak bile aslında üzücü benim için. Çünkü gerçekten sahada her şeyini veren bir milli takımımız vardı ve sonuna kadar mücadele verdiler ve zorladığımız anlarımız bile var. Yani teknik açıdan ve fiziksel açıdan da hani belirli anlarda istediğimizi yansıtabildik sahada. Bunlara rağmen bu maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele verdiler ve inanılmaz bir maç çıkardılar ortada. Dediğiniz gibi hani istatistikler dedi ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık.
1: Vous parlez de corps à corps, est-ce que vous pensez que la défaite elle est due à un manque d'attention et de difficultés physiques et techniques? Je me répète, je suis déçu en fait de reparler de ce match-là. Je peux juste vous dire qu'il y a eu de gros efforts physiques et techniques et tactiques. Dans ce genre de compétition et surtout dans ce genre de match, en fait, quand vous avez la moindre erreur, en fait, vous êtes pénalisé. Après, on a essayé de faire le maximum, mais le but n'est pas arrivé. Alors, j'estime qu'on n'a pas eu le résultat qu'on méritait.
5: Mavi Kocaeli gazetesi Erdem Övüç. Öncelikle Montel hocamızdan bugünkü Kocaeli'deki atmosferi değerlendirmesini isteyeceğim. Nasıl bir taraftar grubu vardı? İkincisinde orta sahan kadar konuşursun diye bir edebiyat vardır futbolda. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikisi ya da ikisinden birinin olması oyununuzu nasıl etkilerdi özellikle geçişlerde ve top kazanmalarda? Bir de İtalya takımına karşı rakip olacak.
4: No, li ringrazio, ci aspettavamo questo calore, sono stati coinvolgenti in tutta la partita, anche alla fine, è veramente un piacere venire a giocare qua, quindi li ringrazio sia come allenatore sia personalmente, insomma è stato un piacere. Riguardo al centrocampo, come fa soprattutto proiettandomi sulle quattro partite che ci saranno in 10 giorni, ancora di più, mi manca Urkun, mi manca Hakan, Però hanno fatto una partita eccezionale anche Salì e Ismail, così come l'avevano fatto anche in Croazia la mia prima partita, erano insieme. Quello che mi preoccupa è cercare di recuperarli per le prossime partite al 100%, e diciamo che mi auguro, ce la sta mettendo tutta, di recuperare qualcuno.
0: Aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine, çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli. Bunu sadece bir hoca olarak değil, hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela, Hakan eksikti ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar.
4: Non ho citato Muldur, è infortunato, stavamo parlando di un altro reparto, così come Kenan, insomma, sono giocatori che è importantissimi per noi.
0: Yani o isimlerin yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için, ama az önce de söylediğim gibi Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Biliyor, hatırlarsanız Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılarsa bu maçta da aynı performansı verdiler. Yani o yüzden tabii ki de ister istemez eksiklerimiz var, ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Ve baktığınızda şu anda benim tek görevim var, onları hemen toparlamak. Çünkü bir dahaki maçlarda da onların da gücüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca Orkun'u da tabii ki de tekrardan geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor, ama bugünlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du stade et de l'atmosphère de Kocaeli? Et je voudrais revenir également aussi au niveau de vos blessures, en fait, sur les joueurs de Orkun Kökçü et de Hakan Çalhanoğlu. Qu'est-ce qui vous ont manqué? Je veux juste remercier le stade, l'atmosphère, les supporters de Kocaeli qui nous accueillent dans les meilleures conditions. Ils étaient là, donc un énorme merci pour leur aide et leur accompagnement. Concernant le milieu de terrain, au niveau de ce que je peux confirmer, ce que je peux dire, c'est que je regarde ceux qui ne sont pas là, mais surtout ceux qui sont là. Et Salih et Ismail ont très bien joué. Ils ont exactement joué comme le match de la Croatie. Et je veux aussi souligner qu'il manque aussi Kenan et Mert. Et aujourd'hui, on fait tous les efforts pour que Orkun Kökçü puisse revenir dans les meilleures conditions.
5: Evet, teşekkür ederim titizliğiniz için. İtalyalı bir teknik adam İtalya'ya rakip olacak. Tabii ki profesyonellik var işin ucunda, ama nasıl bir milli takım izletmeyi planlıyor bize? Teşekkür ederim tekrar.
4: Io stiamo parlando di sport. Io sono coinvolto e mi auguro di vincere, e faremo di tutto per vincere la partita. L'Italia avrà tempo per vincere le altre.
0: Yani yaptığımız sporu biliyorsunuz. Ben bütün enerjimi bizim milli takımımız için vereceğim ve kazanmak için sahada olacağız. Çünkü İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir.
6: Vincenzo Montella'nın basın toplantısı bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Birazdan içeriklerimiz sizinle olacak. Sonrasında da saat 16 itibariyle sevgili Can Genç hafta sonu programında sizinle olacak. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.
7: Göksel'in Çağrısı Araç'la Ortaya Karışık sona erdi.
8: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Reklam bitti. Reklam. Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklam bitti.
1: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala. Mezzala İtalyan futbolundan doğup dünya futboluna geçmiş bir terimdir. Mezzala pozisyonunda oynayan oyuncu hem defansif hem de ofansif yönde etkili olmalıdır. İtalyanca'da yarı kanat anlamına gelen mezzala, sahadaki dizilişin kilit noktalarından birisidir. Modern futbolda mezzala pozisyonu için örnek vermek gerekirse, Manchester City forması giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi örnek gösterebiliriz. Gegenpress. Topu mümkün olan en kısa sürede kazanmak üzerine kurulu olan oyun stilidir. Gegenpress yapan takım topu kaybettikten hemen sonra kazanmak için yoğun şekilde baskı yapar. Amaçları rakiplerine hızlı hücum şansı vermemek ve oyuna hükmetmektir. Gegenpress için belki de en iyi örnek Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool olabilir. Tiki-taka futbolu. Adını sıkça duyduğumuz bir oyun stili de tiki-taka. İspanyol futbolunun yarattığı bu sistem bolca kısa pas ve hareketlilik gerektirir. Tiki-taka'nın kilit noktası topa sahip olmaktır. Tiki-taka futboluna örnek olarak Barcelona ve İspanya milli takımı gösterilebilir. Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı sürgüsü anlamına gelmektedir. Her zaman duyduğumuz İtalyan savunmasının taktiksel anlamdaki adı Catenaccio'dur. Bu oyun stilinde takım gol yememe odaklı bir oyun sergilemektedir. Catenaccio'ya örnek olarak İtalya milli takımını gösterebiliriz.

0: Radyo Gunde L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, İtalyano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçı ile ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı göster de ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye? Tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor, öbür oyuncu geliyor sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var, pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve hani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu İtalyano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür İtalyano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir cümlesi var. Diyor ki oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Buradan başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı. Ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir işe imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğukkanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı gol atan adam ya, çok da seviliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalardaydık. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela Olaytan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olaytan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyano elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asist oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibine üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olaytan. O yüzden olay oldu mesela. Veya da geçen seneki Çerni'yi bilmiyorum herkes seviyor muydu ama bugün önemli bir parça oldu. Salih Özcan beklentinin çok üst düzey olduğu bir isim değildi. Dortmund'da hani düzenli forma giymediği için bir şüpheyle bakılıyordu ama şu an ligin en iyi süpürücülerinden bir tanesi oldu. Ve önündeki iki oyuncuya da çok sağlam bir özgürlük sağlıyor. İşte o yüzden İtalyano'nun sözüyle devam edeyim yine. Oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şeydir. Ve şu sözü de güzel. taktik için diyor tahta var. Bu sözünü çok sevdim. Taktik için tahta mevcut ama sonra insanların zihni üzerine çalışmalısın diyor. Yani Beşiktaş'taki dönüşümü de bence güzel açıklatan bir ifade bu. Çünkü işte olay tam dedik ya. Şimdi 1-2 maç üst düzey verim alabilirsin. Ama Göztepe'deyken de öyle oynadığı maçlar vardı. Sonra çok kötü oynadığı maçlar da geliyordu. Hatta ne dedi o zaman Göztepe'nin hocası? Bazen üst düzey bir profesyonel görüyorum ona bakınca. Ama bazen amatör bir futbolcu gibi davranıyor. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Ama işte Beşiktaş'ın dönüşümünü çok güzel açıklayan ifade. Dedim ya. Yani Italiano belli ki oyuncunun zihnine girmiş. Yani bir öyle bir teknik direktör. Onu söylemek lazım. Yani ben bu örnek üzerinden verdim. Sen başka bir oyuncu üzerinden bu hikayeyi yapabilirsin. Ama zannediyorum bu konuda şu ana kadarki performans olarak hemfikiriz. Oyun şablonu olarak da hani biraz konuşacak olursak yine bir röportajındaki cümlesine sığınalım Italiano'nun. Diyor ki top ayağındayken herkes oyun kurucu olabilir diyor. Buna bizim Recep Bey istedi ki abi ne olur buna Vlahović örneğini ver dedi. Çünkü gol hariç her şeyi yaptı dedi Marsilya maçında. Elbette hani gol konusunda ona çok yüklenmemek lazım. Çünkü hani gol noktasında topla buluşturamadı belki ama Vlahović inanılmaz bir sırtı dönük santraforluk dersi verdi. Yani Beşiktaş'ın Vlahović'i derine çekerek sırtı dönük topla buluşturup İlhan Fakıllı, Çerni'yi savunma arkasına koşturması. Yani Marsilya'nın zaten kötü bir savunma dengesi vardı iyice yerle bir oldu. Adam paylaşımını, dağılımlarını doğru yapamadılar. Vlahović orada oyun kuruculuk meziyetiyle Beşiktaş'ın oyununu evirdi abi. Rakibin hattını sürekli kıran bir oyuna evirdi. Bakın 4. dakikada İlhan Fakıla'ya yaptığı inanılmaz bir pas var. Bir anda dönüp yapıyor bunu. Dönün 24. dakikaya ayak dışıyla Çerni'yi topla buluşturduğu an var. Orkun'un ilk yarının sonunda kaçırdığı pozisyonda orada harika bir kilit pas var. Yani Vlahović'in o pasın hemen öncesinde yapmış olduğu şey de kontrolü çok elit. Ama o pozisyonun başına gidelim mesela. Yine sırtı dönük topu aldı. Bu kez Murillo'yu oynadı. Sırtı dönük top aldı. Bek'in alan katması adına topu saklayabilirdi. Ama olgun pasla onu oynadıktan hemen sonra topu geri alıp Orkun'a kusursuz bir pas verdi. Kaçtı o ayrı. Anlatabiliyor muyum? İşte Vincenzo Hoca'nın dediği gibi top ayağındayken herkes... Yani oyun kurucu. Bunu daha önceki takımlarında da yapıyordu yani onu da söylemek lazım. Bu onun genel bir felsefesi. Eksiklikler yok mu? Var. Yani mesela ilk 20 dakikadan sonra Beşiktaş ritmini kaybetti maçta. Ya da arkada hani ben gol olacağını biliyordum. Hani o sol bek sol stoper arası orada bir sıkıntı vardı. Bir gol yiyecekti orada. Ama yani bunun esas sebebi bence biraz profil sıkıntısı da var. Yani oyuncu profili sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum. Ama oyun şablonu açısından da şunu söylemek lazım. Hani yine kendi sözüne atıfla söyleyeyim. Diyor ki bekleyen çok geride duran bir takım hoşuma gitmiyor diyor. Devamında rakibin sürekli topa sahip olmasına izin vermek istemediğini, savunma çizgisinin cesaretle öne çıkmasını, takımın blok halinde yükselmesini, top kaybedildiğinde de mümkün olduğunca hızlı geri kazanılmasını savunuyor. Yani onun futbolunda savunma eşittir geriye çekilmek değil, topu yeniden kazanmak için öne gitmek. Ama bu da işte oyuncu profilinin kalitesine, niteliğine göre bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Bence dün akşam bunun küçük bir örneğini gördük. Şimdi bambaşka yerlerde çok daha baskın geldiği için Beşiktaş'ta o hissedilmemiş olabilir. Ama hocanın genel olarak böyle bir anlayışı var diyebiliriz. Bu anlayışa uygun arka profil var mı derseniz bence yok. Peki bu hocanın değişmeye niyeti var mı derseniz yok, o hiç yok. O hiç yok çünkü 2020'de Spezia oyuncusuna İşte o sözü söyle her futbolcu top ayağındayken oyun kurucudur diyordu. 2025'te hangi gazeteydi ya? Orada İtalyanlı'nın sözlüğü gibi böyle ana kavram duruyordu. Tutti registi diyor. İtalyanca söyleyeyim. kendisi efendim futbolculuk döneminde oyun kurucu oyundan düşürülünce takımında başka bölgelerden oyun kuracak alternatifler üretemediğini gözlemliyor. O yüzden o tutti registi yani herkesin oyun kurabilen oyuncular olmasını istiyor. Bir yazıda şey gördüm, o da hoşuma gitti. Yani Italiano'nun futbolculara rol değil sorumluluk verdiği ifadesi. O çok hoşuma gitti. Onun için çok değiştiğini göremezsiniz. Yani rakip yarı sahada baskı, yüksek savunma çizgisi, top kaybı sonrası karşı pres, rakibe haliyle rahat pas imkanı vermeme, oyunu rakip yarı sahaya taşımak. Bu prensiplere sahip. Ve şey diyor, sadece taktik teknik yetmez diyor. Cesaret lazım, kalp lazım, psikoloji ve insan yönetimi de gerekiyor. ki bizi izleyenler bilir. Biz bir antrenörü değerlendirirken bu parametrelere muhakkak bakarız. Hatırladım Republika. O röportajda bir cümle daha var. İtalyano'ya ait. Oraya diyorlar ki senin sırrın ne diye soruyorlar. Cevabı şey, İtalyanca veriyor da. Peşimden gelmelerini sağlayabiliyorum diyor. Yani bu ne demek? İşte aslında milleti maça götüren şey bu. İşte futbolcuların vücut dilindeki o güzellik bu. Veya demin ne dedim? Taktik için tahta var ama asıl mesele kafasının içine girmek oyuncunun. Onu kendi tarafına çekmek, duygusal olarak onu uyarmak. Buna işaret ediyor. Onu söyleyelim. Bu arada yeri gelmişken bir referansı da verelim. Yani bu referans çünkü çok güçlü ve İtalyano'nun felsefesini anlamak için güzel bir referans. Çünkü konuşan kişi abi Arrigo Sacchi. Boru değil yani, af buyurun. Diyor ki 2025'te Bologna üzerine yazdığı analizde İtalyano futbolunu pres, cesaret ve kolektiflik üzerinden tarif ediyor. Sacchi'nin özellikle vurguladığı nokta İtalyano'nun oyuncularını sürekli olarak zihinsel ve taktiksel olarak tetikte tutması. İşte o yüzden önemli peşimden koşmalarını sağladığım kısmı, ama bir ilginç olan şey daha var, adamın değişmemesi. Kulüp değişti, lig değişti, oyuncular değişti, haliyle rakipler değişti ama fikir değişmedi. Fikir ne? Kendi antrenörlük tezinde anlattığına göre topa sahip olma oyunu. Onun da 3 temel prensibi var. Biri konsolidasyon. Yani topu dikin oynamak için acele etmemek, topun güvenliğini sağlamak, sabırla boşluk aramak. Topla kat etme, alan bulduğunda topla ileri kat ederek rakip oyuncuları üzerine çekmek ve onları pozisyon almaya zorlamak. Yani provoke etmek diyorlar. Doğrudan hücum. Top geri kazanıldığında rakip kaleye en hızlı şekilde agresif ve dikine hücum etmek. Bu yaklaşım bir risk kültürünü de destekliyor. Kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak. Tam olarak hocanın bahsettiği unsurlar bunlar. Özetler elbette çok daha detaylı anlatıyor ama şimdi konsolidasyon kısmına baktığımızda topu dikine oynamak için acele etmiyor dedik. Topun güvenliğini sağlıyor dedik. Sabırla boşluk arıyor dedik. Mesela Fenerbahçe maçına bak, onu görürsün. Vlahovic'in ağlara gönderdiği top öncesi Beşiktaş'ın en geriden nasıl sabırla pas yaptığını, o pasla birlikte Fenerbahçe'nin dengesi nasıl bozduğunu Fenerbahçe'nin gördük. Yani tezini sahaya sürdü orada İtalyano. Gelelim topla mesafe kat etmeye. Olaytan'ın kullanımını anlattı. Buna kanatlar da dahil aslında. Yani Beşiktaş oyuncuları alanı bulduğu anda topla mesafe kat etmekten çekinmiyorlar ve bunu iyi seviyede yapıyorlar. Beşiktaş'ın bulduğu ilk golde İlhan'ın topla mesafe kat edip Olaytan'ı görmesi, topsuz oyunu, hemen ardından boşlukta topu alıp yaptığı vuruş bence bunun göstergesi. Olaytan'ı zaten ligin başından beri top alıp gittiği anlar bunun göstergesi. Yine Marsilya maçına geri döneyim, Poku'ya yaptığı asistle düşmesine rağmen kalktı, boşluğu topla geçti, aldı, at pasını verdi Poku'ya. Yani hocanın bir diğer ilkesini aslında bir kez daha sahaya yansıttığının göstergesi. Doğrudan hücum kısmına da zaten kanatlarını topu alır almaz paralel olarak rakip kaleye doğru yöneldiğini biz maç boyunca gördük. Bunları söyleyebiliriz. Ama şöyle toparlayayım güzel insanlar. Şimdi derler ya, Roma bir günde kurulmadı ki. Hani Beşiktaş da öyle. Hani hala eksikliklere sahip ama bu eksiklikleri hızla kapatan bir takım. Aynı zamanda bir antitez takımı. Bakın Beşiktaş Avrupa Ligi'nde zorluk seviyesi yüksek maçlara da çıkacak. Ama o maçlarda da rakiplere pürüz çıkarma ihtimali yüksek bir takım. Çünkü koşan, mesafe kat eden ve dike oynama alışkanlığı kazanan bir ekip. O yüzden dün Marsilya'nın hocası dedi zor bir takım diye Beşiktaş. Maçtan sonra söyledi bunu. Ve bu oyunların oynanmasını sağlayan en önemli husus da demek ki sezon başı. O yüklemeler. Yani yakından takip edenler bilirler. Hazırlık maçları, antrenmanlarla ilgili pek çok şeyi takip etmeye çalışırız biz. O açıdan ona sığınarak şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş takımı kademeli olarak bu hale geldi. Bir sihirli değnek hikayesi değil bu yani. Öncelikle takımın kondisyon öznesinin oturtulması gerekiyordu. Belli ki bu önceliklendirilmiş. Bakın Marsilya ne kadar zor durumda olmuş olursa olsun bir Fransız takımı, bir dinamik takımdan bahsediyoruz. Ve ilk 20 dakika sonrasında bir düşüş var okey, ama bunu oradaki düşüşün sebebi bence biraz geriden oyun kurmada yaşanan zorluklar falan. Daha fazla koşan, daha fazla ikili mücadele kazanan Beşiktaş'tı. Ve şu an gerçekten iyi seviyede. Yani Beşiktaş'la beraber lig için konuşuyorum. Şu anda konuştuğumuz zaman şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'la koşarsanız kaybedersiniz. Yani kondisyonunun göstergesi. Duran topu da son söyleyeyim. Çok önemli. Yani Erzurum maçında Emirhan attı. Marsilya maçında Mourinho topu ağlarla buluştu. Zaten onu da ikinci santrafor gibi kullanıyor biliyorsunuz hoca. Ama tam bir takım mı? Hayır. Tabii ki değil. Yani Beşiktaş'ta şu an bak yöneticilerin demeçleriyle kibre sürüklenirse tablo anında terse de dönebilir. Çünkü bizde yöneticiler böyle hatalara düşerler. Affedersiniz çabuk gaza gelme gibi bir huy vardır. Gelişen ve gelişmesi için de nitelikli oyuncu dönüşümüne ve derinliğe ihtiyaç duyan bir takım Beşiktaş, tamam. Hani biz bugün yaşanan heyecanın sebepleri üzerine hocasının felsefesiyle beraber anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Daha fazlası değil yani. Bu takımın step by step felsefesiyle geliştiğini de akıldan çıkarmamak lazım. Şu an müthiş bir enerji görüyoruz ve bu enerjiyi açığa çıkaran bir sinerji var. Bunu yapan da bizzat teknik direktör. Yani bakınca diyorsun ki ya bu adam Beşiktaş'a ilk geldiğinde İtalyanlar sosyal medyada nasıl Türkiye'ye kaptırdık diye boşuna söylenmemiş. Hani başka sözü hacet yok. Umarım hoca yalnız bırakılmaz. Çünkü desteğe ihtiyacı olacak. Öyle günler de gelebilir. O zamanki reaksiyon da geleceği belirleyecek.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi?
4: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimizle evet. beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
5: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giyinmiş.
6: Evet, öyle olmuş valla.
4: Gerçek bir ekipte hocam böyle olur tabii.
5: İki siyah, iki lacivert.
4: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
5: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
6: Hoş bulduk hocam.
5: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi.
7: Perde arkası,
5: perde önü. Neyse. Beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz
7: teşekkür ederiz.
6: Davetiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Hı hı. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak
5: evet.
6: buraya geliyoruz.
5: Çok
6: gerçekten
5: güzel bir
6: şey. Bizim için unutulmaz bir hatıra.
8: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni bunu güçlemek hocam.
5: güzel.
6: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Hmm. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda, ders almam ders veririm demiştiniz. Evet. Hoca da bundan sonra konuk olmaz konuk eder yazmış. Ermanların emrelerin
5: güzel.
6: Konuk olduğu program.
5: Oldu, evet güzel. Güzel demiş.
6: evet.
7: Hocam efendim? Hala çok yakışıklısınız.
5: Estağfurullah.
7: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımız hoş geldiniz.
5: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum.
6: Evet.
5: Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklif almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor çok şükür. Böyle arkadaşlarım, dostlarım böyle iyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
7: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde
8: hangisi ama?
7: Real Sociedad.
8: San Sebastian'daki.
7: Benim San Sebastian.
8: Çünkü benim kısmım çünkü buradaki.
7: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam da vesile oldu sağ olsun. Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da, Telegol'de hoca eleştirildi. Ama biraz böyle yani
6: sert mi?
7: Sert eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Ben dedim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedi. Sonra bir baktım hoca elinde düdükle bere şöyle şeyi de kapalı. Yanımdakiler gidiyor. Niye gidiyorsunuz dedim. Hoca geliyor dediler böyle. Hoca böyle yaptı. Tek mi geldin dedi. Programı niye getirmedin dedi. Beraber getirseydin. Selam söyle arkadaşlara dedi. Baştan sonra konuşalım dedi. Ama böyle kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada.
5: Adanalıyım ben. Nezaket sahibiyim. Allah Allah.
1: Tabii ki. Allah Allah.
7: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
5: Evet. Evet.
7: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor musunuz
5: o yolculukta? Ya.
7: Hasan Şaş bayılmıştı galiba. Kafasını falan çarptı
5: evet,
7: böyle.
5: Evet, çok korkardı o uçaktan. Evet.
7: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz. Gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde. Hoca döndü.
5: Sakin.
7: Tabii herkes böyle ama herkes çok hocam çok
5: birkaç kişiydim siz varsınız diye böyle oldu.
7: Hocam çok sıkıntı
5: birkaç basın mensubuna.
7: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir
8: böyle bir 2002'de yolculuk. Olmuş.
7: Bir de
5: Çek. O maçına iner.
7: Evet evet. Bir de bu Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı.
5: Ya o Turgay abi de vardı rahmetli.
7: Evet Turgay evet Allah rahmet eylesin.
5: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
7: Rahmetli Gökmen abi falan
5: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimizi yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak çünkü çok kapalı bir hava vardı. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş, ölmüşüz.
7: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın araçları
5: ölmüşüz, var. Gitmişiz yani. Sonra tekrardan dirildik yani.
7: Hocam
5: öyle bir haberler tabii. Ki böyle bir şey.
7: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü. Evet. O uçuşta ben eşimi buldum.
5: Evet.
7: Eşim Gülşen'i buldum. Evet. Hocam da vesile olmuş yani. Sağ olsun. O uçuş. Ben hiç zaten düşman falan filan hiç...
6: Farkında değilsin sen.
7: Farkında değilim.
5: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
7: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın maçı ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki hocam dedim ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz? Bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim. Evlenirsen geleceğim dedi. Nişan da takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
5: Allah mesut etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
7: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Fulya Avusturya koydu. Kampındaydınız. Avusturya
5: eşitlemeye çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani Fulya'yı yani yükseltelim çok da olmaz.
7: Ben size mesaj attım. Hocam dedim kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle yani hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten de iyi ki de Fulya olmuş.
5: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu. Fulya oldu.
7: Teşekkür Allah, ederiz hocam.
5: Bu sevginizi, bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar sağ olsun hocam. Eşlerinize de.
7: Ya hocam evet. Bu çok önemli ama siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım, nikahınıza da geleceğim dediniz.
5: Evet.
7: Çıktınız, geldiniz. Yani... Bu çok önemli. Bunlar bu bizler hayatta, için çok çok değerli bir şey
5: bunlar
7: hocam.
5: Bunlar hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum bugün de. Bir ikincisi de söz verdiğim bir şey yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika, bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır Fiorentina'da da her yerde. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi, 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor, evlilik çok kolay değil. Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
6: Maşallah.
5: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
8: Doğru doğru hocam, kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde yani burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş?
6: Neden sorulaşın sorulabilecek en iyi yer şu
7: anda. Ama gitmeyin hocam, ne olur.
8: Bütün o gece tabii eskiden... Yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam.
5: Evet,
8: yani.
5: Evet.
8: Orada Real Sociedad maçı.
5: Ben ama orada söyleyemedim amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında benim...
7: Araya bıraktı hocam.
5: Ben esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa yapıldığını, hata olduğunu... Sen ısrarla Tamaş'ta Tamaş. Çünkü Tamaş'ın hatasından bir gol yedik.
8: İkinci ama dakika. Nihat bir bacak arasıyla geçti. Evet, Kovacevic atmıştı.
5: Soldan bacak arasıyla geçti. Evet. Yani oradan sonra olan, çünkü soldan geçiş var, gidiş var. Başka kimsenin önüne çıkmaması var. Kademe yok. Var oğlu var ama Tamaş. Ben de artık ya yeter Tamaş, Tamaş, Tamaş. Ondan sonra düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor, düşün yani.
8: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin, yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
5: Sonra işte... Tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı. Tabii bunlar
7: iki oldu.
5: Bunlar yanlış.
7: Bir araya bırak.
5: Bunlar yanlış. Ya oluyor işte canlı yayınlarda bazen.
8: Hocamın yalnız, şimdi bunu ilk kez belki de söylüyorum. O yayını terk etmesinden sonra futbol medyasında ne kadar çok sevildiğini, burayı tırnak tırnakla beraber söylüyorum, tırnak içinde. Çünkü herkes neticede Fatih Hoca'nın o yayını terk etmesinden sonra benim sizinle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylememi bekledi. Yani çok kolay alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ve ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Ve söyledim sadece şuydu. Hocamın mağlup olunan bir maçtan sonraki reaksiyonu, o esnadaki o tepkisi benim için doğaldır. Bundan sonraki süreçte de beraber yayınlarımız olacaktır. Ben bunu son derece normal karşılıyorum diye. Ve nitekim öyle oldu. Gerçekten hani sonrasında...
5: Ya bunlar olur.
8: Olur.
5: Senin de iyi zamanın olmayabilir. Benim de biz neleri töder ettik. Büyük kulüplerde dikkat edeceğin önemli şey krizdir. Çünkü kriz hiç bitmez. Tamaş biter, başka bir şey başlar. Ne bileyim işte. Bir maç mağlup olursun, o başlar. Bir maç kazanırsın, o biraz yaparken yönetimden bir şey olur. Yani büyük kulüplerde kriz hiç bitmez.
6: Yaşadığınız en büyük kriz neydi peki hocam? Şimdi kriz deyince aklıma geldi.
5: Valla birçok kriz yaşadık. Mesela bence Albert Riera, Melo büyük bir krizdi. Evet. Ama oradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Antrenman saat 11'de. Hadise saat aşağı yukarı 1'e doğru.
7: Haber alamıyorsunuz.
5: Ertesi gün saat 11'de antrenman. 10.30'da. 24 saat hiçbir yere bir şey çıkmadı.
8: Evet doğru. Çıkmadı evet.
5: Hem de ne kavga yani. İşte dikiş atılmış, dikiş atılmış falan filan. Ortalık kan revan yani. İki, olağanüstü bir kriz. Allah kimsenin başına vermesin. Lisansız. İki insan öldü. Zaten hatırlayın, biz çoktan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırdık. İki tane Juventus maçını terörden
7: evet.
5: Dışarıda oynadık.
8: Dortmund tabii.
5: Zamanında da oynamadık birini. Birini de Dortmund'da oynadık. Ama yani bizim oradaki derdimiz, bizi eleyecekler. Bizi cezayla dışarı atacaklar. Çünkü dosyamız kabarık. Lis olayla. Bir de iki insan ölmüş. Ben orada verdiğim beyanatı biliyorsunuz. Keşke bu iki insan ölmeseydi de biz maçı kaybetseydik. İnsan hayatı her şeyden önemlidir diye. Allah'tan oradaki 3-4 tane sağlıklı ve sağduyulu yazar bunları işaret etti. Çünkü orada Türklere eza çektirmeye başladılar, dükkanları yağmalamaya başladılar. Sadece Türk değil yani, Müslüman kim varsa hepsini. ben buradan tek gittim. Bunların hiçbiri kolay değil.
7: Otobüsün önüne geçip neler yaptılar hocam? Hatırlasanız.
5: Tabii.
6: Ben destek olayım size hocam. Ben de muhabir olarak biz de Leeds'e uçmuştuk beraber. Mesela otele girdiğimizde güvenlik görevlileri vardı otelin kapısında, polisler. Hani bir dışarı çıkacağız, yemek yiyelim dedik. Güvenliğinizi biz garanti edemeyiz dedim. Çünkü burada şu anda Galatasaray kafilesinin basın mensuplarının geldiği biliniyor. Biz güvenliğinizi garanti edemeyiz. Tavsiyemiz otelden dışarı çıkmamanızdır demişlerdi.
5: Ben orada o 40 bin kişinin içinden filmli bir araba tek gittiğimde Murat'la oradan geçtim ikimiz. Evet. Ya işlerinden oradan geçiyoruz. Bunlar krizdi çünkü ben İngiltere'yi iyi bildiğimi ifade ettim. Hep İngiliz antrenörle çalıştım. Çoğu zaman da İngiltere'de buldum. İngiltere futbolunu da iyi bilirim diye söyledim her zaman. O gün orada da söyledim. Nasıl kaybettiğinizi anlayamazsınız. Benim bütün korkum oradandı. 2-0'la gitmemize rağmen. Korkum değil de çekincem diyelim. Onun için ben tek gittim. Bakın bize ceza ver. Yine ceza verdiler biliyorsun. Takımla beraber 80 kişi. Ya takım zaten 50 kişi. Onda yönetimim var 15. Yani zaten sesin soluğun yok. Şimdi buradan o günkü herkese sonsuz teşekkür ederim. Özel timi rica ettim. Verdiler onlar bize. Hep ben bunları oyunculara psikolojik olarak size bir şey olmayacak duygusu için. Bak ben tek gittim. Bunun duygusu için çalıştım. Allah'a şükür orada hiç kolay bir maç oynamadık arkadaşlar. Ve hak ettiğimiz bir şeyi alamayabilirdik. Yani o büyük bir krizdi. Yani bunların ayarına gelmese de bir sürü kriz hep olmuştur. Ne bileyim ekonomik kriz oluyor işte. Mesela bazen oyuncular hocam biz işte çıkmak istemiyoruz antrenmana. Çünkü bize şöyle böyle, böyle. Bunları önlemek krizdir. Yakışmaz deyip kefil olmak veya işte arada durmak, doğru şeyler söylemek. Büyük kulüpte bitmez kriz. Bizim ülkemizde.
8: Dışarıda peki hocam, yani benzer şeyler hiç yaşadınız mı? Yani o az önce son vurguladığınız konuyla ilgili. Çünkü Türkiye'de teknik direktörler sadece saha içine değil, aynı zamanda belki bazen başkanın, bazen yöneticinin, bazen başka bir profesyonelin işini de yapmak zorunda kalıyor farklı sebeplerle.
5: Ama bu Ersin, ben ve benim gibiler için.
8: Doğru, haklısınız.
5: Anlatabildim mi? Normalde teknik adam işine bakar. Parayla pulla, biz oralı olduğumuz için tatsızlık olmasın diye uğraşıyoruz.
8: Evet.
5: Şimdi 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı imzalayacaksın. Tüm profesyoneller alacağım yoktur, imzalamak zorunda. Niye çıktı bu kural? UEFA'da dosyalar birikti. Herkesin alacak dosyası birikti. En fazla dosya da Türkiye'nindi. En fazla dosya. Şimdi bu profesyoneller diyorum, sadece futbolcular değil, herkes.
6: Kulüp çalışanları tabii. Dahil.
5: Bunlar bazen kötü bir durumda oluyorsunuz. Nasıl olacak yani? Şimdi biz o kulüplü olduğumuz için bu kulübümüz için avantaj. Bizim de yani bir şey iyi gitmeyecekse uzaktan bakıp hayır demek veya beni ilgilendirmez demek bizim tavrımız da değil, tarzımız da değil. Avrupa'da öyle bir şey yok. Nitekim futbol oraya doğru gidiyor. Futbol şuraya gidecek. Şimdi sportif direktörler revaçta dünyada. Hatta gerekirse transfer ediyorlar. Dünyadaki yönetim algısı olmadığı için, hatta mevcudiyeti de olmadığı için, yani sahibi, CEO'su, sportif direktör. O ikisi isterse o antrenörü alır, isterse o futbolcuyu alır, isterse bunu satar. Ama o iki kişi akıl, futbol aklı.

0: Peki Fatih Şimdi Terim burada, böyle bir sportif direktörle çalışır mı?
1: Elbette tabii ki şeyler eğer nedir o?
2: Şartlar.
1: Hayır, bütün kurallar konmuşsa sorun yok. İşte Milan, işte Fiorentina, Giancarlo Antonioni, ben başkan.
3: Peki Fatih.
1: Milan, Galliani, Braida, Aria de Braida, ben Berlusconi sahibi başbakan. Panathinaikos, evet, sportif direktörümüz sahibi. Anlatabildim mi? Yani şimdi orada tabii Türkiye'deki korku anladığım kadarıyla şu. Ya biz kulübümüzü ekonomik olarak iyi etmek için bir yere verirken kulüp değerlerimize, kulüp değerlerine kimse dokunabilir mi? Kulüp değerlerini alacak para var mı? Alacak bir zengin var mı kulüp değerlerini? Asla.
2: Tabii.
1: Ama işin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
3: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz. Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
1: Ya olabilir.
3: Bence olmalıdır.
1: Olabilir. Ben de onu söylüyorum. Yani ben bir günde diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim, bugün diyeceğim, yarın diyeceğim, üç gün sonra diyeceğim. Diyeceğim, görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve dağıtım var. Görev tanımları. Yoksa...
3: Göstermelik olursa yani, diyorsanız değil mi hocam?
1: Yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok. Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben... Olanı soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenör ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor. Adamı yedek bırakıyor. Adamı oynatıyor. Antrenmanlarla, ekibiyle. Bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi. O birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani... Özellikle İtalya'da ya böyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şey dedi.
2: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz ben bir tanesini hatırlıyorum. Siz unuttunuz galiba.
1: Yok ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
2: Bunu orada hatırlamanız bıraktım. Lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal.
1: Bilmem mi ya?
2: Barcelona.
1: Ben varım commentator ha.
2: Yanımdasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan mobilya mağazası
1: şimdi
2: varmış diye söylemem
1: şöyle olmadı mı o ya?
2: Efendim?
1: Hatırladım sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu. Evet, sen dedin ki hocam bunun babasının mobilyacı olduğunu.
2: Siz kibar söylüyorsunuz hocam ben söyleyeyim. Gole giderken
1: evet.
2: Gole giderken Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam bak hoca böyle yaptı. Bilmiyorum.
1: Hayır hocam, yani,
2: bilmiyorum. Ben bilmiyorum dedi.
1: Ya gole giderken mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
2: Bilmiyorum.
1: Yani, bilmiyorum. Ya ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum ne alakası
2: hoca
1: var
2: hoca oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka mobilya
1: şimdi bu
2: mağazası?
1: Arada pozisyon da derinleşiyor mu yani?
2: Ne gol oldu?
1: Pozisyonuna doğru gidiyor. Yüzde bu da çabuk çabuk.
2: Hayır ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz hocam derim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince ama orada bir hani hocanın bir şeyi var. Bilmiyorum dedi. Yani ne alaka der gibi. Ben diyorum ki Brezilya'da mobilya mağazası varmış. Eto ve gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
1: Evet.
2: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
1: Sendeki.
2: Bendeki.
1: Ben hiç elektronik sigara içmedim mi onun için?
2: Bendeki. Bendeki.
1: Ben harbi içtim.
2: Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı. Sesin dedi. Yani bu da... Yani yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
1: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım.

0: Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa üçüncülüğünden döndük, bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde, Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim, sabah uçağıyla geldim. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru yine hava güzel, böyle kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi, o nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi. Merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi, hani ne oluyor ne bitiyor. Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim, ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü. Ben yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var, bundan mı başa çıkalım?
1: Of güzel.
0: Ben daha doğru olmadım şu vasiyette. Ben de böyle aldım bunların hepsini, getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
2: Ciddi misiniz hocam ya?
0: Geçti aşağı yukarı 18 sene, 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi, yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
1: Kokular.
0: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya. O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
2: Deminki Paris finaliydi. Arsenal Barcelona.
1: Başka bomba var mı?
2: 2005'te daha büyüğü var. Var. Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı. Karton kahve, hocaya sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var ya hani. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı aşağıda, protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Üstüme. Bacaklarının daha arasına sıcak, sıcak döktüm.
1: Yandınız hocam ya. Yani.
2: Yandı. Luis Garcia saha içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese, hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
0: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
2: Bu ne ki? Hocam, ne ki Allah aşkına. Hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
0: Buyur.
2: Siz maç sırası ben... Çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağa. İçmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı, elimi sokamadım aslında yani.
0: Anla işte.
2: O nasıl buraya düşerdi? Nasıl dökülürdü? Hoca, yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir? Böyle araya bırakmak böyle. Evet. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, ama istediğini al. Evet. Nereye giderse ya bundan denize
0: çok
2: gönder.
0: Ondan çok daha ağır yangınlar görmedik
1: hocam,
0: mi gördük?
1: Fobiniz var mı hiç hocam?
0: Yok.
1: Hiç çok. Yok.
0: Şey vardır benim, asansör.
1: O kadar.
0: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi... Rahmetlik babamın evinde 7. kattalardı. Asansör
2: Allah rahmet eylesin.
0: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç bilmezdim. 7 kat çıkar, 7 kat inerdim.
2: Hocam kedi köpek besler misiniz?
0: Var, köpeğimiz var tabii.
2: Sever misiniz hayvanları?
0: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar, ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
1: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi iki seneden beridir sizin özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program iki sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin, eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler. Evet. Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?
0: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama... Bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o? Dijital. Bir miras, dijital.
1: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye. Yok, dediniz ya. Yani onu diyorum.
0: O gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendi ben başka bir şey diye onun için.
1: Yani teknik direktör olarak siz devam etmek istiyorsunuz yani.
0: Yok açıyorum. Evet.
1: Hangi teklifler hocam?
0: Her türlü teklifi açıyorum. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü. Evet. Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettin, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
2: Allah Allah.
0: Bodrum'dayız.
2: 17 Mayıs,
1: evet.
0: 3 kişi, 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı çekmeye çalışıyoruz. Çabuk çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran, yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya, Bodrum Türkbükü. O geçerken tekneyle, şeyle, bu kayak yaptıran, yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım. Geldi, dedim ki ya şuradan bir ip ver de şuna bağlayalım, şunu çek biraz. Tabii hocam dedi. Ben de iskeleden onun şeyini atladım, teknesini. Aman hocam dedi, siz elinizi dikkat edin dedi. Çünkü gazı veriyor ya. Ben 1-2 unuttum. Üçüncüde bu gazı verirken benim parmak havada.
2: Of.
0: Ya bir denizin üstü bu kadar çabuk kıpkırmızı olamaz. Dedim parmağım koptu.
3: Bu sakinlikte mi hocam?
0: Bu sakinlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın, hocam ne oluyor diye, buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz öyle biliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sar hoca dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sudan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
2: Ben şimdi bayılacağım zaten.
0: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. Derken buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. Sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık ocağına. Sağlık ocağına da güzel olması için elimden gelen ben de yardım yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek istedim. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle böyle hoca dedi, Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun, aslan gibi. Geldi, biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz, geldik. Tabii beni karşılayanlar, özel uçakların orada Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım, işte Lütfü bilmem o bu, genel sekreter. Ben Müfit Hoca dedim, tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz, pat düştü Müfit Hoca, benzem kan tutarmış. Neyse, o ara Mahmut Bey aradı, Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar dedi, hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklımda olsun dedi. Ben de bıraktım orada, bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar, baktınız olmadı, koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bilmem falan. Bir moral verdik. 2,5 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
2: Allah bir daha yaşatmasın. Hiçbir şeyim yok. Yaşatmasın.
0: Ama yani New York uzak tabii, 10 bin kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim haberimiz. Fullalem buze orada. Düşünemedin. Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba, bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok parmağı koptu yok filan, sen sakın. Biliyorum biliyorum, aman dedi, tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Fulala şey, Buse New York. Dedim kızım şimdi abartırlar, bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa tamam babacığım dedi. Hemen bilet ayırtmış. Bir şey var babamın demiş. Açmaz yoksa. İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı, o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani büyük kopuyor.
3: Geçmiş olsun
0: kopuyor
3: hocam tekrar. Tamam. Geçmiş olsun evet. Tekrar. Yayınlardan konu açılmışken artık siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
0: Evet, çok güzel. Size şunu teklif bekleyin.
3: Artık davet sizden bize geldi hocam zaten. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
0: Evet.
3: İki, yorumları okuyor musunuz?
0: Evet.
3: Üç, Eray'ı, buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi, kaç izlendik, abonemiz ne oldu, işte like'ımız iyi mi, yani tam YouTube jargonuyla soruyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz gerçekten merak ediyorum.
0: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittin diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Ben biraz yorumları okudum hocam. Acaba
0: senden alalım.
3: Evet. Hocayla ilgili ne yazıyorlar, ne düşüyor? Az çok tabii tahmin ediyorum ama hani ne gibi talepler var? Belki sizden talepler evet. vardır.
0: Olabilir.
3: Ben 4 tane ana başlık gördüm. 1. Galatasaray'a dön hocam. 2. Galatasaray'a başkan ol hocam. Yazılanları söylüyorum. 3. Milli takıma dön hocam. 4. Federasyon başkanı ol hocam. Ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size aynı olayım. İzleyicilerinizin aynısı olayım.
0: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray başkan ol.
3: Milli takıma hoca ol.
0: Oradan başlayayım ben.
3: Tamam hocam.
0: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. Orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz. Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz biz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylılığı, Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş, daha evvel benim oyuncum olmuş, sonra da meslektaşım olmuş bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum. Öbür tarafa gelince...
3: Öbür tarafa gelmeden Galatasaray'la ilgili ilintili bir soru sorabilir miyim hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz, yaşadık ama... hep şu mesajı veriyorsunuz. Krizler olur, insan düşer ama evet. önemli olan nasıl ayağa kalktı.
0: Doğrudur.
3: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun Eyvallah. Çok net örneklerinden Eyvallah. Biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı. Sonra geldi şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden... dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda tesadüf programın çekimi de ona denk geldi. Abi 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri olarak.
0: Ya bunu bir öğreti olarak kabul edecekler. Buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
3: Olur. Evet. Hem de sizin rekorunuz kırılır hocam.
0: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Peki. Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor, ne 2026'da onların kırdığı rekor Onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın buna, bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
2: Çok özür dilerim, çok özür dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında bu Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa.
3: Bu
2: hatta sadece teknik direktörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
0: nasıl
2: Terim baktığımı başkan anlattım olsun diye.
0: Nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
2: Tabii.
0: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
3: Evet.
0: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir. Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam, hatta cevap dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
2: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam. Ne olursunuz? Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela hiç Okan Hoca veya Hamza Hoca, ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela Nebil ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım, kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun, şu konuda yardımcı olun, ne tavsiye edersiniz?
0: Şimdi
2: böyle bir şey oldu mu hiç?
0: Oraya şöyle cevap verir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin? Bilemez.
2: Tabii ki hayır.
0: Benden hiç duydunuz mu?
2: Hayır. Hiçbir zaman.
0: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem, 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim ne istediyse yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
3: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
0: Evet. Şimdi işin o tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? Biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde? Öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak, bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var, yaptığımız doğrumuz var. Kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim, başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
2: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum. Yani
0: bunu çok kişi söylüyor.
2: Ben şöyle mesela.
0: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
2: Kimse evet, üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da. Kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı. Çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani. Çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı, daha faydalı olacağınızı düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin, Rummenigge modeli gibi. Yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
0: Arkadaşlar ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
3: Doğru aslında.
0: Siz bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor? Bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
2: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı, Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu, ya Dünya Kupası şampiyonluğu, ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım ama hoşuma giderek şaşırırım. Biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
0: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemlerde gördünüz neler yaptığımızı.
3: Yetkileri çok genişti o zaman.
0: Evet. Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
2: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce milli takım teknik direktörüyken bir cümle kullandınız. O hala benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa evet, bizim futbolumuz evet, o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Aynen. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk.
0: Evet.
2: Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesinde annemizi babamızı çağırıyorlardı okula. Sizin bu cümleniz çok konuşulmuştu.
0: Spor başarılarının burs aldığı dünyada birçok yer var. Bizde de topu kesme ve ceza var. Şimdi o gün de dalmışız biz okullara sokmak için sporu ve futbolu. Bugün de mesela voleybol takımımızın şampiyonunda diyoruz ki muhteşem bir yayılım oldu Türkiye'ye. Hocam, şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela
2: hocam,
0: hala
2: siz,
0: okuldan içeri.
2: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum. Evet. İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri evet, sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
0: Şimdiki
2: altyapı bu dediniz.
0: Milletim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce Divan'ın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunun. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde. Evet, 313 kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden Düştülerine, Tugaylarından Ergünlerine. Aklınız Abdullah'la. Abdullah'ı ben Ümit Milli Takımı'ndan attım.
3: Evet.
0: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken. Tarihte yok. Amatörden Ümit Milli Takım. Olimpik milli takım yok. Oradan çıktı. Sonra A milli takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyon da olmaz mı ya? Eski 2. lige biz PTT ligi diyoruz.
3: Evet.
0: Sonrası 2. lig, 3. lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de, 3'te balda hiçbir oyuncu yok mu?
2: Olmaz mı?
0: Mesela çok şey gidiyorum ben basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri üçten, biri ikiden.
2: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
0: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
2: Biraz haksızlık olmuyor
0: büyük mu? Büyük taltifler de alacaklar. Eleştirilecek. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşıyım. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
1: Hocam şimdi bir belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaray'la yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
0: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek de bir şey yapmıyor.
1: Ya da hayal ettiğiniz belki.
0: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen bitersin. Hayaller bitmemeli.
3: Bu soruyu biraz geliştirerek. Pardon bitirmiş
0: miyim? Estağfurullah bitti bitti. Heh,
3: pardon. İki maç hakkınız var hocam. Birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size. Hmm. Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
0: Çok zor bu ya, bu kadar oğlum, maçın içinde evet, birdenbire.
1: İkinciyi ben tahmin ediyorum
3: hocam,
1: ama.
3: Size de kolay sormayalım ama değil mi?
0: Doğru. Yani belki Real Madrid'in ikinci yarısını...
3: 3-0'ın revanşı 3-2.
0: Evet.
3: Onu diyorsunuz değil mi?
0: Yani yendiğimiz maçın...
3: 5'e gitme ihtimali olan.
0: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
3: Bilbao
0: maçı.
1: Evet.
3: Okan Buruk'un en son çamurların içinde büyük üzüntüyle...
0: Şey ya, Burak atamadı.
3: Burak atamadı. Ya. Okan Buruk'un öyle...
0: Bülent Hoca falan. Esas var ya. 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
3: Peki, ben size... Çok özür dilerim. Yarım kalacak. Çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için... O maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
0: O maç işte Real Madrid.
3: Hazzı mı? Öyle mi?
0: Evet. İkinci yarıdaki haz.
3: Özür dilerim.
0: O futbol, o sonuç.
3: Tamam.
0: Yani.
1: 4 oluyordu aslında.
3: Yok 4-5'e değil.
0: Oldu evet. Da.
3: Statta 5-5-5 evet. Diye bağırılıyordu. Pardon ben yanlış.
1: Hocam.
3: Teşekkür ederim.
1: Şeyde peki milli takımda hocam.
0: Milli takımda ben Almanya'ya çok değil üzüldüm.
1: Mi? Evet.
0: Almanya.
1: Tabii. En yani iyi oynadığımız maçta.
0: Eksik oynadığımız tabii. Diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikaları atarsan son dakikalarda yiyebilirsin. Filip buna da evet. Dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde, bu yine soruldu. Antrenman bitti. Maçtan önceki son idman. Sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık. Yani. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden bütün kulübe alkışlayarak bizi.
1: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
0: Niye?
1: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama...
3: Hiç maçtan... golü göremediniz değil mi?
1: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
0: Ha.
1: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda. Ne biz İsviçre maçında. Ondan sonra Hırvat'ın golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedi ki ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçını da göremedik biz. Semih'in attığı golü de göremedik.
0: Keşke.
1: Hepimiz koşturuyoruz dışarıya.
3: İşte
0: keşke dışarı çıksaydınız.
3: Lam atacağına biz atacakmışız demek ki hocam.
0: Sen Gültekin, Rıdvan.
1: Evet.
0: Ben bu işleyi bir düşünüyorum.
1: Sorumuzu hocam. Biz izliyormuşum.
0: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
3: Evet.
1: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
0: Erken çıktığınızı atacağız.
1: Evet.
3: Metin Hoca'nın kart hikayesi gibi oldu bu.
0: Evet.
3: Akreditasyon kartı, evet. Değil mi hocam?
2: Evet. Evet. Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Atletik Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
0: Ya.
2: Siz Bilbao'da Atletik Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
0: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
2: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Del Piero'nun elinde radyo. Dev ekrana maçı verdiler. Dellal, bir de Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. Bir böyle statta böyle bir şey, hani bitsin.
0: Uğultu
2: acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte Zidane'lar, Trezeguet'ler falan. Hocam maç bitti. Maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA Kupası falan yok. Galatasaray, Atletik Bilbao elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
0: Evet. Berabere kalsın.
2: Berabere kalsın. İnanılmaz bir şeydi yani. Taksim'de
3: bekliyoruz.
0: 44'te yedik golü. 45'te yedik. Gelmezdim.
2: Juventus'un.
0: Sayın yapmaya hazırladın. Gelmezdim.
3: Sizi değil hocam. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
0: Yayıncı kuruluş siz değil miydin?
3: Efendim?
0: Yayıncı kuruluş kimdi?
3: Biziz. Ben Taksim'de bekliyorum. Maç, yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Evet. Herkes
0: Taksim'e gelmez.
3: Onun coşkusunu yaşayacak.
0: Hocam Taksim'e biz şampiyonluktan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyonu olunca.
2: Amoroso'lar, Tudor'lar, Del Piero'lar.
0: Ya, ne diyorsun? Zidane'lar ya. Ne diyorsun? Müthiş bir takım.
2: Trezeguet'ler, Peruzzi'ler.
0: Ya burada
2: inanılmaz. Edward Davis'ler.
0: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7:30. Haber gelince arkadaşlar bir dakika dedik. UEFA'dan gelen habere göre yarın maçı oynayamıyoruz. Herkes evine gidemiyor.
2: Evet.
0: Hani gazozu açarsın fıs eder ya.
2: Evet.
0: Herkes fıs oldu. O gün devam etse çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. O gün hocam, oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak. Herkes bastırılmış. Psikolojik olarak bilmem ne olmuş ki buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
2: Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki, Delle Alpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlatıyordu. Oradaki hocam o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz. Galatasaray maçı veriliyor. Maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte acayip bir yük, kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
0: Çünkü gol atsak biz gidiyoruz.
2: Tabii son düdükte hocam.
0: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Evet. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
2: O son
3: bir yedek kulübesi.
2: Efendim?
3: Bir yedek kulübesi, yedek herkes kulübesi kafayı çıkıyor.
2: Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tamam, mesela bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
0: O eski bizim hallerimiz.
2: Evet.
0: Eski. Değil mi? O eski bizim hallerimiz.
2: Ve Juventus yaşadı bunu.
0: Yani biz yenilmedik Juventus'a. Ne orada ne burada. Rosenborg'a orada aynı skorla, burada aynı skorla yendik. Ondan sonra Atletico Bilbao'ya yendik. Orada beraberlik bize yetiyordu avantaj olarak. Statü. Bir de iki, bizim zamanımızda iki takım çıkmıyor. Tek çıkıyor.
2: Tek takım tabii. Tabii.
0: İki çıkıyor.
3: Evet.
0: En iyi iki ikincilerde de üçüncü olduk. Avantajımız da fena olmamasına rağmen.
3: Hocam o zamanlar, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir altı oynanıyor, sonra ilk iki tekrar yoluna devam ederken yine bir altılı oynanıyor. Aslında maç trafiğine bakıldığında şu anki statüye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maç oynuyorsunuz. Öbür
0: yani
3: tarafın,
0: telafi edilebilir.
3: Telafi edilebilir bir durum var yani.
0: Tabii.
3: Mesela o dönemki Şampiyonlar Ligi, bu dönemki Şampiyonlar Ligi ve bu maç trafiğiyle ilgili olarak düşünceniz nedir?
0: Bence,
3: o mu iyiydi, bu mu iyiydi? Daha iyi. Burada mı oynamayı?
0: Hı hı. kesinlikle bu daha iyi. Değişik takımlarla oynuyorsun, değişik yerlerde ve her an tekrardan kotarma şansın var. Maç sayısı fazla olduğu için, her türlü takımla da oynadığın için, onlar da birbirleriyle oynadığı için bu sana bir avantaj temin etmiyor belki ama şansını devam ettiriyor.
1: Son maça kadar sürüyor.
0: Burada bir tane kendi sahanda yenilip bir de rakip sahada yenildin mi neredeyse
1: tabii
0: çıkma ihtimalin yok. Tek takım çıkıyor evet. Çünkü.
1: Son yani. Maçta bir de sıranı belirleyebiliyorsun aynı zamanda. Tabii. Rakibini bile tabii. Belirleyebiliyorsun yani.
0: Evet.
3: Şuna da neden oldu galiba hocam. Zaten gol sayısında ciddi bir artış var bu yeni formatta. Hı-hı. Şimdi grupta beraberliklerle bir yere taşıyabiliyordunuz iddianızı. Ama burada bir bilinmez olduğu için tabii. Yani 8 maçın sonunda nerede olacağınızı kestiremiyorsunuz. Galibiyet sayısı, galibiyeti oynayan takımların sayısı arttı. Bu da golle yansıdı.
0: Juventus'un 8 puan yapma sebebi 5 beraberlik, 1 galibiyet.
1: Evet.
0: O çıkıyor, ben çıkamıyorum. 8-8'den çıkamıyoruz. Evet. O zamanlar 8 puan falan çok hayal değildi. İyi hatırlayalım. O yüzden bu formatta gol de arttı.
3: Evet, gol arttı.
0: Gol de arttı.
3: Beraberlik hesabı yapmıyor takımlar artık. Hayır. Ben çıkayım kazanayım, 3 puanımı alayım, sonra ne olacağı belli olmaz diye.
0: O beraberlik hesapları biraz daha geçince hani birkaç galibiyetten sonra.
1: Şimdi mesela işte kendini zor belki hani kötü başlıyor lige, sonrasında kendini 24'ün içerisine zor atıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyor. Paris ya da Saint-Germain. Birinci Liverpool bir anda elenebiliyor. Paris Saint-Germain öyle keza kazandı. Aynı şekilde. Tabii.
3: Son maçta evet. 22. olup Şampiyonlar evet. Ligi'ni.
1: Şu anda size göre en iyi, en çok beğendiğiniz takım hangisi hocam Avrupa'da?
0: Şu anda Barcelona iyi gidiyor. Ondan sonra Real Madrid zaten. İtalyan takımlarında bir hafif iniş görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet. Arsenal her şeye rağmen mağlup ligde ama iyi bir takım. Bayern hiç istifini bozmadan diyelim aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da biraz Ajax ve diğer ekiplerde bir düşüş var. Paris Saint-Germain zaten şampiyon ve koruduğu gibi 1-2 de
3: bayağı
0: takviye yaptı. Belçika'dan bir şey yok. İngiltere'den 5-6 takım var ama yani hepsi de bence söz sahibi olabilecek. Yani Aston Villa dahil. İspanya, Atletico Madrid, oranın gediklisi.
1: Son derbiyi de kazandılar.
0: Evet biliyorum. Şeyi yendiler Real Madrid'i. Ben mesela çok hoşuma giden bir şey nedir biliyor musun? Hep söylediğim. Burada hep bulunalım. Trabzon yani oradan enteresan şeyler yapabilir. Beşiktaş, Trabzon, UEFA ve konferansta ben oradan da bir şeyler bekliyorum açıkçası.
1: Bir şeyden kastınız ne hocam? Yani bunun
0: yani iyi bir gidişat bekliyorum. Yukarılara doğru tırmanma bekliyorum. Avrupa'da başarılı olabilirler. Onu gösterdiler demek istiyorum.
1: Yok şeyde yani bir yarı final beklentiniz, bir kupa beklentiniz mi?
0: Var tabii ya. Var. Benim her zaman
1: gelir mi Türkiye sizden sonra?
0: Niye gelmesin ya? Niye gelmesin?
3: İnşallah.
0: Gelmeli zaten. Yani bugün orada ben güzel işler olacağını düşünüyorum. Yani bana elemeler iyi sinyaller verdi. Değil mi? Beşiktaş'ın, evet, Fenerbahçe'nin evet. İyi sinyaller verdi.
3: İşte Marsilya'yı da yenerek başladı. Çok da iyi oynayarak.
0: Onu evet, diyorum işte. Aynen. Beşiktaş'ın da Marsilya'sı. Hem Beşiktaş hem Fener gayet.
3: Evet.
0: Ve oradaki çok kadrodan da iyi kadrolar.
2: Hocam Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Şöyle bir şey var. Siz sevmezsiniz böyle. Onun için sizden bir cevap rica ediyorum. Marsilya eski Marsilya değil. O bu bilmem ne değil. Şu değil. Yani galibiyetleri küçümseme gibi bir ya hastalığımız var bizim.
0: Yani bir sonraki ön alma hastalığımız devam ediyor. Marsilya bayağı da Marsilya. Marsilya eski Marsilya olmuyor ama galibiyet yeni galibiyet. Ya, oraya bakalım.
2: Güzel.
0: Dolayısıyla çok da iyi oynadı Beşiktaş. %100 hak etti. Daha da fazla olabilirdi. Ya ne zaman biz bu raddeye geldik onu anlamadım ben. Avrupalılar eski halinde değil de biz çok Allah aşkına ya. Yani yıllarca yendiler bizi ya. Bırakın her türlü yenelim ya. Eskisi yenisi filanı yok. Bir ikincisi de emeğe saygı duyalım.
2: Tabii.
0: Hocanın, o çocukların, yönetimin, işte başkanının, taraftarının emeğine, sevincine de ket vurmayalım Allah aşkına. Sevinçlerini de yaşamalarını sağlayalım. Biz mi söyledik kendilerine bu takımla çıksınlar? Beşiktaş onları öyle yaptı. Yani baskıladı.
2: O duruma getirdi.
0: Tabii ki. Yani bir de Marsilya çok iyi bir takım zaten. Bir tane oyuncu gitmeyle iki tane oyuncu gitmeyle bir şey olmaz. Hani bunlar artık bahsedilmiyor. Kendi takımlarımızı, kendi insanlarımızı kötülemeyelim. Galibiyette, mağlubiyette nasıl acı davranıyorsak, galibiyette de biraz bonkör davranalım ya. Biraz sevgide de, biraz beğenide de bonkör davranalım Allah aşkına ya. Yapılan güzel şeylerde de bunlar bizim evladımız, bunlarla övünüyoruz diyeceğimiz yerine ya işte o da iyi durumda değil, çok kötüydü veyahut öteki de eski hali yok deyip başarıları, emekleri, galibiyetleri de küçümsememek lazım. Kendi insanımıza da biraz bonkör olalım Allah aşkına.
2: İsmail Hoca'ya da böyle bir haksızlık yapılmıyor mu bu konuda, yani İsmail Kartal Hoca'ya da? Yani o da sizin meslektaşınız.
0: Ben bunu zaten yani genel olarak söylüyorum. İsmail veyahut Okan veya bir başkası değil. Genel olarak zaten fikrim benim bu. Ben kimseye bir şey yapılsın istemem. Kimsenin onuruyla oynansın istemem. Kimsenin gururuyla oynansın istemem. Kimsenin kariyeriyle oynansın istemem ki. Rakibim de olsa. Bu konuda rakibim yok. Herkes benden. Yani Alas Maltemen'in de bir mağrurluğu var, bir kibarlığı var, bir şekli şemali var ya. Ben birleşme ne kadar makulsa, mantıklıysa ayrılma da öyle olmalı. Piontek, ilk maçımız Piontek değil mi? Benim.
2: Evet.
0: Daha doğrusu beraber çalışacağız. Neydi o maç? O fikstürde olan bir şey değildi. Hı hı. Danimarka Futbol Federasyonu bizden rica etti. Sepp'in veda maçını adam Türk milli takımımla oynadı ve hediyelerle tebrik ederek yolcu etti. Bu çok zor mu ya? İşte yeni geldim ben Fiorentina'dan. En azı benim 25 sene. 50 sene unutmadığı var. 60 sene unutmadığı var. 200 küsür kişi. Erkek kadın. Hepsine tek tek sahneye çağırdı. Bunları niye anlatıyorum? Ya insan kıymeti bilelim ya. Beğenmiyorsak da onu da kibarca yapalım. Yani mümkünse.
2: Tabii.
0: Tabii ki hepimizin hataları var. Bazen hepimiz yükseliyoruz. Kaba oluyoruz işte, sinirleniyoruz ama genel olarak bu nedir ya? Kazanırsın eski. Esas bombalar şey değil miydi ya? Biz fikstür çektiğimiz zaman Real Madrid çufu sıralanıyor. Diyor ki Real eski Real değil.
2: Evet.
0: Haydi bakalım. Real'in eskisini bana bir anlatsın Allah aşkına. Real eski Real
3: hangi
0: değil.
3: Eski
0: Real? Ya Real eski olsa ne olur yani? Eski Real olmasa ne olur? Real Madrid bu ya.
3: Tam da bu noktada hocam, bence bir konuda sizin hakkınızın tam teslim edilmediğini düşünüyorum. Sizin kazandığınız kupalar, şampiyonluklar, başarılar daha çok liderliğiniz üzerinden, işte kriz yönetiminiz üzerinden, iletişiminiz üzerinden, kurduğunuz ilişkiler üzerinden anlatıldı ama sahanın içinde verdiğiniz kararlar üzerinden pek anlatılmadı.
0: Doğrudur, olabilir.
3: Ben öyle düşünüyorum.
0: Olabilir, olabilir. İyi bir nokta.
3: Hatta geçen Emre Özcan, Erman Yaşar ve Veli Eğitim programında biraz o UEFA Kupası serüvenine girdiniz.
0: Bana ona ait bir soru sordular.
3: Üçlüden
0: evet.
3: Dörtlüye dönüş üzerinden. Ama orada bence çok önemli bir detay var. Chelsea'ye yenildikten sonra Hertha Berlin, Milan, hatta iki Bologna maçında da siz aslında Ahmet Yıldırım'ı stoper oynatıp üç stoperle, yani çok uzun süre planladığınız bir şeyden kısa bir süreliğine vazgeçip tekrar planınıza geri dönmek. Bir evet. Geçiş süreci yaşadınız.
0: Evet. Çünkü 5 gollü mağlubiyetin bizde yarattığı hasarı Avrupa'da onarmak istedim. Bunu da ancak söyleyip de işaret ederseniz tekrar yarayı kanatmış olursunuz. Onun için kaydırarak veyahut da pozisyon değiştirerek yapmayı düşündüm. Ahmet bu konuda hem bek hem stoper oynadığı için onu da öyle kullandım. Artı orta sahada gerektiği zaman içeri dışarı çıkararak. Evet. Ve işimize de iyi yaradı. Çünkü analizde şöyle bir durumumuz var. O gün Taferel yoktu. Popescu bizi çıkartıyor. Defansın lideri olduğu için onu söylüyorum. Ve biz şöyle duruyoruz. Unutmayalım, çabuk adamlardan geçiş hücumu yemedik.
3: Flo'dan.
0: Flo'dan yedik.
3: Hatırlıyorum.
0: Anlayın durumumuzu. Şimdi eğer bir defans top rakipteyken ve rakibe hiçbir baskı yokken tek hatta durursa, bence bunun adı aciz ofsaytıdır. Ben oyuncularıma onu söylerim. Yani atsın, elimizi kaldıralım, ofsayt olsun. Böyle bir şey olmaz. Hele uluslararası seviyede hiç olmaz. Bir sıfırdan sonraki halimiz buydu. Yani adam uzun atabilir, ara topu atabilir, ikiye bir yapabilir, pas arası yapabilir. Çünkü hiçbir baskı yok.
2: Evet.
0: Şeyi söylüyorum, Chelsea'li orta saha veya defans oyuncusu. Ama biz buna rağmen tek hatta duruyoruz. Geriden her gelen bizle karşı karşıya. Şimdi o gün böyle bir hata yaptık ve bunu tabii analizde anlattığımız için daha da fazla üstüne gitmek istemedim. O yüzden biraz sanki tedbir alıyormuş gibi. Üçlüyü nasıl bir tedbir düşünüyorsa ki, ben üçlü oynadığım zaman da iki bek tavanladır. Yani 3-2-5 gibi oynardık. Ama onu iyi tedavi ettik, iyi gözlemlemişsin, bravo. İyi tedavi ettik çünkü dörtlüden vazgeçme gibi bir huyum yoktu ama bu da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceğim olmamalı. Futbolda böyle bir şey olmaz. Seni her an her konuma getirir futbol.
3: İlintili bir soru sormak istiyorum hocam. Türkiye'de üçlü savunma oynamak sanki bir
0: suçmuş gibi.
3: Aynen. İşte yakın zamanda Okan Buruk'un bazı denemeleri oldu. Tedesco'nun denemeleri oldu. Jorge Jesus böyle oynadığı için çok eleştirildi. Vitor Pereira. Aklıma gelen yakın zaman örnekleri bunlar. Halbuki Serie A'da, Bundesliga'da özellikle bu üçlü savunmayla oynayan ve bunu şimdi Inter mesela Şampiyonlar Ligi finalleri oynayan ve İtalya Ligi'ni domine eden bir takım. Bunu daha iyi savunma yapmak için oynamıyor aslında. Daha iyi hücum etmek
0: ama
3: için.
0: Ama müthiş oynuyor.
3: Ha, müthiş oynuyor.
0: Diyor herkes.
3: Ha, ama
0: üçlü oynuyor, beşli oynuyor, öyle bir şey yok.
3: Bunu nasıl kıracağız hocam ya bu ülkede?
0: Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Formatın bir şekilde çıkacaksın. Değil mi formata? Yani üçlü oynuyorum, dörtlü oynuyorum, beşli oynuyorum. Teknik adamlara yaşım gereği bir tavsiyede bulunabilirim herhalde, değil mi? Bildiğini yap. Zaten maçtan sonra ne olursa olsun eleştirileceksin. Hiç olmazsa, hiç olmazsa dersin ki bildiğimi yaptım. Şimdi numaraların benim şahsımda hiçbir fonksiyonu yoktur. Oyun içerisinde zaten 4-4-2'ye, 4-3-3'e, 2-4-4'e hepsine dönersin. Bir koşuyla zaten numara değişir. Şimdi üçlüden kasıt şöyle korkuyorlar bence.
3: 3 tane stoper var, çok defansif.
0: 2 de bek diyor, 5. Bir de 6 numara var, 6 ben ileride yalnız kalıyorum. Tam tersi, 2 bek, 2 açığı içeri atarak görevini alır eder 5. Stoperlerden biri de oyuna zaten girer, 6 numara da girer. Sen yine 2 kişi kalırsın, merak etme. Bilemedin en fazla 3 kişi kalırsın. Ama şimdi stoperlerin görevleri de değiştiği için artık stoperler topu oyuna sokan, hem de topu oyunu iyi sokan, pas atan, çalım atan, oyuna giren. Çünkü herkes adam kovaladığında kim boş kalacak? Stoperlerden biri. Tek santrafor oynadığı için rakip. Şimdi orada olayı buna vermek, bu payeyi, yanlış. Oradaki 4-4-2 seni üzmedi. 3-5-2 yanlış değildi.
3: Nasıl 5-3 oynadığın?
0: Nasıl oynadığın?
1: Bir kimlerle prosedürü oynadığın?
0: Evet.
1: Yani
0: nasıl alışkanlıklarını tabii sahada eğer uygulayabiliyorsan orada peki şöyle yapıyoruz bazı maçlar. Üçüncü stoperi alıyoruz. Son 5 dakika bitirmeye uğraşıyoruz. İşe yaramıyor mu çoğu zaman?
3: Yarıyor.
0: Yarıyor. Çünkü artık yapacağımızı yapmışız. Oyun bize bunu çağırıyor. Diyor ki senin böyle bir gereksinmen var. Öyle mi? Bir teknik adam bu kadar baskı altında eğer dağılıyorsa başkasının isteklerini yapıyor demektir. Dağılmayacak. Kendi bildiğim bu. Benim kafamı keseceksiniz böyle kes. Sizi de ilgilendirmiyor. Ben böyle oynarım. Oyuna da böyle müdahale ederim. Size de bir şey göstermek zorunda değilim. Hadi alasmalık diyelim istiyorsanız.
1: Hocam şimdi siz aslında farklı farklı dönemlerdeki oyun alışkanlıklarını görüp yaşayıp tecrübe edinmiş birisiniz. Bugünkü geldiğimiz futbolda biraz daha atletizme yönelik, biraz daha koştura koştura bir oyunla karşı karşıyayız. Hani biraz önce geçmişten konuşurken eskiden hemen hemen her takımda belki de çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular vardı. Bugün dünya üzerinde bunu sayabilmemiz çok fazla mümkün değil. Sizin oyuna bakışınızı ve çünkü günümüzde de teknik adamlık yapıyorsunuz. Siz 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığınızda da vardınız ama o günkü futbolla bugünkü futbol arasında da farklılık da vardı.
0: Eyvallah.
1: Fatih Terim'in oyuna bakışı ve teknik adamlık gözüyle bir takım değişiklikler var mı? Yoksa hala aynı şekilde biraz önceki söylediğiniz cümlelerin devamında da aynı şeyleri mi vurgularsınız?
0: Neyi değiştirirseniz değiştirin, futbolda bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ufak tefek nüanslarla devam eder. Futbolun tamamen değişmesi mümkün değil. Şimdi atletizm diyoruz. Bizim zamanımızda 10 koşanlar önemliydi. Şimdi 12-13'ler koşuluyor. 14'ler belki de kulağımıza çalınıyor.
1: Tabii.
0: Olabilir de. Teknoloji de ilerliyor. Hiç itirazım yok. Ama futbolun belirli prensipleri hiç değişmiyor. Kelimeler değişiyor. Süslü. Değişik.
2: Kontra atak yerine geçiş oyunu mesela.
0: Gibi. Değişiyor ama özü asla değişmiyor. Bazı şeyler dönüşmüyor mu? Evet. Mesela neredeyse dünyada çift forvet kalmadı gibi bir şey.
1: Evet.
0: Ama mesela bazen de çife dönüyorsun. Değil mi?
2: Lautaro Martinez, Thuram.
0: İhtiyaç olduğu zaman dönüyorsun. Şimdi belirgin bir 10 numara neredeyse kalmadı gibi bir şey.
1: Evet.
0: Peki Amerika Dünya Kupası'ndan sonra 1994'ten sonra ben ne demişim? Her Dünya Kupası ne hediye etti? Yani futbolda denildiği zaman ben de Bergkamp diye bir takım hocasıydım. Bergkamp diye söyledim. Nedenini söyledim hocalara toplayıp yenilikleri anlatırken. Orta saha kadar koşuyor. Forvet kadar iş yapıyor. Defansa da geliyor, hücuma da geliyor. On numaraların bir önceki tavrı biliyorsun. Pas atan, şut atan, gol atan ama hiçbir zaman defans yapmayan idi.
2: İkinci bölge bile değil. Öyle üçüncü değil bölge.
1: Evet. Evet.
0: Ama şimdi Bergkamp'la değişti. Ama esas bence değişen mantalite şu. Hep beraber hücum, hep beraber defans mantalitesi bayağı gelişti. Yani olağanüstü yetenekli oyuncuların haricinde ona da müsaade ediliyor. İşte Mbappe gibi.
1: Vini Junior. Lama, Yamal.
0: O Junior geliyor.
1: Şey geliyor. Şöyle defansif açıdan evet. Diyorsunuz.
0: Bazı Yamal bazen gelmiyor falan da evet. Bunlara da ihtiyaç var futbolda. Ama onun dışında takım halinde bir bütün olarak yer değiştirmek veyahut gidip gelmek bir blok halinde oynamak daha ön plana çıktı. Büyük bir kısmı santra civarında karşılamaya başladı. Kaptığı toplarla çabuk hücum, hızlı hücum yapasın diye. Ve bir kısmı büyüklerle oynarken kendi 18 ve önünde bir veyahut 18 içinde veya 18'in üstünde bir 10 kişilik defansif anlayışla araya pas yaptırmama, pasa, şuta, ortaya müsaade etmeme prensibiyle hareket ederek orada kaptığı toplarla büyük takımları yenme düşüncesine girdi. Ama baktığın zaman futbola yeni gelmiş girmiş terimler de eskisiyle aşağı yukarı modern hale getirilmiş şeyler. Özü hiç değişmedi futbolun. Hiç değişmedi. Beraberce oynama isteği arttı yalnız futbolda. Takım halinde oynama isteği. Pas yüzdesi yükseldi. Bazı takımlarda kaleden çıkış 8-10 tane tembel pasla çıkmıyor dahi. Bazısı 3-4 pasla arkasına bir dik pas, bir rakip arası.
2: Biz buna uygun muyuz peki?
0: Tabii ki.
2: Geriden.
0: Tabii ki.
2: Çok eleştirilen bir şey bu mesela.
0: Ama herkes değil.
2: Temiz
0: ama
2: ayak.
0: Biz de bakalım hiç yapmayacak takım da yapıyor. Bırak kardeşim çıkamıyorsun, o kabiliyetin yok, başına gol yeme. Futbolda sadece bu yok. Çıkarsın, kalecin vurur, ikinci topu kovalarsın. Orada devam edersin ama kalenden uzakta riske de girmez. Yani takımındaki ne tip oyuncular varsa sen ona göre bir düzen sağlamak zorundasın. Şimdi benim olmayan bir yerde oynamam, yani hiç hayatımda oynamadığım bir yerde oynama seçimi yapmak kadar saçma bir şey var mı? Bir teknik adam her oyuncusundan maksimum alabileceği en iyi yeri iyi tespit etmelidir. Eğer bir insan sahada, antrenmanda mutsuzsa hiçbir şey olmaz o. Ondan da o takımdan da. Yaptığı işten zevk almalıdır. Oynadığı futboldan mutlu olmalıdır. O zaman oradan her şeyi bekle. Size de söylüyorum, çalıştığınız işte mutsuz olsanız performansınız nasıl olur? Berbat olur. Oyundan zevk almalı oyuncu.
2: Tabii ki.
0: Benim birinci şartımdır.
2: Bunu hep söylersiniz zaten hep yıllardır. Söylerim. Zevk al, evet, keyif al. Antrenmanlarda
0: antrenmanda
2: da
0: bile. Oynadığın oyundan, antrenmandan zevk alacağız. Arkadaşlar, ben de size bir soru soruyorum.
3: Zor sormayın hocam.
0: Soracağım. Sevgili Cemilay, misafirlerimizi tanıyorsun. Benim adıma onlara bir soru sorabilir misiniz? Senden rica ediyorum. Benim adıma sen sor Cemilay. Bekliyorum. Evet. Hazır mısınız?
2: Hazırız hocam.
3: Eyvah. Ben değilim.
2: Eyvah.
1: Hep biz mi soracağız?
3: Evet. Doğru.
0: Bravo Cemilay. Vallahi. Üçünüz bir takımın teknik heyeti olsanız. İlk büyük krizde o soyunma odasını nasıl toparlarsınız ve kim hangi sorumluluğu

0: Sorumluluğu alırdı. Ha, işte burada.
1: Evet.
0: Vallahi billahi. Bravo Cemilay. Vallahi.
2: Buyurun. Üçümüzün farklı farklı özellikleri var. Farklı karakterlerdeyiz. O yüzden herkes üzerine farklı bir sorumluluk alırdı herhalde. Ben kendi adıma disiplinli ve analitik düşündüğümü düşünüyorum. Oradaki krizi bir disiplin altına almaya çalışırdım. Ben kendi adıma...

0: Ama sen onu al, sen de sakin ol.
1: Hocam ben hiç sakin olamam. Vallahi ben...
0: Senin zaten programın da sakin.
1: Ben hocam ben hani normal bir şey değil benimki. Evet.
2: Yani evet. Cemine'ye şunu söylememiz lazım. Biz üçümüz bir araya gelirsek eğer... Futbolcular belki de bizim krizimizi...
0: Hayır ya şey demek istiyorum.
3: Hocam ben Diyarbakır'daki... Hocam ben Diyarbakır'daki Galatasaray-Antalya maçındaki Fatih Terim olurum herhalde devre arasındaki.
0: Ayıp ya, bırak buralara girme.
1: Değil mi ama?
0: Peki hangi görevleri tevdi ederdiniz birbirinize?
2: Hocam yani bizim soyunma odasından...
4: Yani... Hayırlı bir şey çıkmaz mı?
3: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Yani ikinizden...
3: Üçümüz forma giyer çıkardık hocam.
0: Soğukkanlılıkta kim çözerdi?
2: Ben çözebilirim.
4: Soğukkanlı konusunda ben de soğukkanlı olduğuma inanıyorum.
0: Yani biraz soğukkanlı.
3: Siz soğukkanlı olurdunuz ya ben
4: sen,
3: olamam.
4: Sen evet bekliyorsun.
2: Ertem'in bir hararet olurdu. O hararet önce ben...
0: Hararet
2: bir,
0: de lazım orada ama.
2: Hararet
3: ben
2: lazım
3: hararetli
2: ama...
3: Ol. Yani benim
2: o harareti benim de birazcık azaltmam gerekirdi. Evet. Önce Ertem tarafını hallederdim. Sonra Nebil yani bildiğim ve tanıdığım kadarıyla evet. Daha böyle soğukkanlı ve
3: Nebil,
2: sakin.
3: Nebil soğukkanlı ve sakin evet. Yani.
0: Ya orada çok da buz gibi olmamak lazım.
4: Şöyle yapacağız hocam.
0: Evet.
4: Ertem bir patlayacak.
0: Kafadan.
4: Tamam mı? Ersin orayı yumuşatacak. Sakin ben geleceğim. Beyler.
2: Ben hem buraya ayar vereceğim hem futbolculara ayar vereceğim.
4: Ben de
2: yani iki tarafa birden. Bir dakika diyeceğim Ertem'e. Bir dur ya bir sakinleş.
0: Ha.
2: Dur hemen böyle parlama. Bir saniye halledeceğiz derim. Futbolculara da ondan sonra.
4: Sonra ben gelip temizliği yapacağım.
0: Sizin bu takım sahaya bile çıkmaz.
4: Çıkmaz mı hocam peki tamam. O yüzden biz de
0: çok teşekkür ederim. Hocam,
1: sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Sizi gördüğüme çok sevindim.
4: Biz de aynı şekilde hocam.
0: Gözümün önünde tabii büyüyen yaş olarak da mevki olarak da insanlarsınız. Sizlerle olmaktan çok mutlu oldum.
4: Bizim
0: güzel bir ne diyelim nostalji oldu diyelim.
5: Sabah başladık hocam akşam.
0: Evet.
2: Evet hocam ya.
4: Evet.
0: Bir dahaki seferi yemekli.
2: Yapalım hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Yapalım. Ondan sonra vallahi billahi sen söz verdim arada bir arayacağım seni.
2: Bekliyorum.
0: Arkadaşlara selamlarımı unutmayın.
2: Sağ olun.
0: Herkese sevgilerimi
1: sağ olun
0: iletin.
1: Hocam. Sağ teşekkür ederim.
0: Hepimi öpüyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Allah sizlere sağlık saat versin.
0: Amin. Teşekkür sağ ediyoruz. Olun.
6: Kim ne dedi? Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Reklam bitti.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: 2018 yılının Mart ayında Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyordu. Oy pusulasında mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve karşısındaki tek aday Musa Mustafa Musa'nın isimleri vardı. Muhammed Salah'ın ise seçimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Buna rağmen haberlerde 1 milyondan fazla Mısırlı'nın pusuladaki iki ismin üzerini çizip Salah'ın adını yazdığı aktarıldı. Oylar haliyle geçersiz sayılmıştı ama ortaya çıkan tablo Muhammed Salah'ın ülkesindeki yerini anlatmak için seçim sonucundan daha fazla şey söylüyordu. Bir futbolcu aday olmadığı bir seçimde nasıl bu kadar çok insanın aklına gelebilmişti? Mısırlıların Sani Es-Sada, yani mutluluk getiren adam dediği Muhammed Salah'ın asıl hikayesi hazırsanız kısa paslarda başlıyor.

Salah'ın hikayesini yalnızca attığı goller üzerinden okumak mümkün. Basel'de parladı, Chelsea'ye gitti, İtalya'da kendini buldu, Liverpool'da dünya yıldızı oldu. Yalnız bu sıralama Mısır'da neden bir futbolcunun adının oy pusulalarına yazıldığını pek açıklamıyor. O sorunun cevabı için Liverpool'a değil, Salah'ın henüz 14 yaşındayken her sabah yola çıktığı Nagrik köyüne dönmek gerekiyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Nil Deltası'ndaki bu küçük köyde dünyaya geldi. Futbolu Nagrik'in sokaklarında öğrendi. Kahire'deki El Mokavlon altyapısına seçildiğinde ise önünde yalnızca futbol anlamında değil, kelimenin gerçek anlamıyla da uzun bir yol vardı. Salah sabah 7'de okula gidiyor, 2 saat sonra kulübün verdiği izinle dersten çıkıyor ve Kahire'ye ulaşabilmek için peş peşe minibüs değiştiriyordu. Antrenman 2 saat, gidiş dönüş yolculuk yaklaşık 9 saatti. Sabah köyünden çıkıyor, öğlen sahaya varıyor, gece aynı yolu geri dönüyordu. Üstelik bunu haftada 5 gün yıllarca yaptı. Bugün anlatıldığında azim dolu güzel bir hikaye gibi geliyor kulağa. O günlerde ise henüz ortada büyük kupalar, milyonluk sözleşmeler veya kendisini bekleyen dolu tribünler yoktu. Kulüpten aldığı ilk para yol masrafına bile yetmiyor. Kalanını babası tamamlıyordu. Salah yıllar sonra bu yolculuğun kulağa çılgınca geldiğini kabul edecek ama sevdiği işi yaptığı için kendisine o kadar da zor görünmediğini söyleyecekti. Demek ki bazı hikayelerde yol insanı yormuyor. İnsanı yolundan vazgeçmek yoruyor. Henüz 17 yaşındayken El Mokavlo'nun A takımına yükselen Salah'ın Avrupa'ya çıkışıysa beklenmedik bir dönemde gerçekleşti. 2012'de Port Said'de yaşanan facianın ardından Mısır'da futbol durma noktasına gelmiş. Lig uzun süre oynanmamıştı. Bu süreçte Mısır U23 takımıyla özel bir karşılaşma ayarlayan Basel'in asıl amacı bir süredir takip ettiği Salah'ı yakından görmekti. Genç oyuncu yalnızca ikinci yarıda sahaya çıktı, 2 gol attı ve kendisini izlemeye gelenlere 45 dakikada yeterince şey anlattı. 20 yaşında İsviçre'ye gittiğinde dili bilmiyor, ülkeyi tanımıyor ve Avrupa futbolunun temposuna ilk kez giriyordu. Başlangıçta uyum sağlamakta zorlandı. Birkaç ay sonra bu kez rakip savunmalar onun hızına uyum sağlamaya çalışıyordu. Basel'de şampiyonluklar yaşadı, sezonun en iyi oyuncusu seçildi ve özellikle Chelsea'ye karşı oynadığı maçlarla İngilizlerin dikkatini çekti. Chelsea onu izledi. Chelsea ondan gol yedi. Chelsea sonunda pes etti ve onu kadrosuna kattı. Hesap kağıt üzerinde gayet iyiydi. Avrupa'da kendini kanıtlamaya başlayan genç bir oyuncu, dünyanın en büyük liglerinden birine ve Jose Mourinho'nun takımına gidiyordu. Sahadaki karşılığıysa pek öyle olmadı. Salah, Chelsea formasıyla yalnızca 19 kez oynayabildi. Yıllar sonra John Obi Mikel, Mourinho'nun bir devre arasında genç Salah'ı sert biçimde eleştirdiğini ve onu soyunma odasında ağlattığını anlatacaktı. O gün içeride tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz. Dışarıdan görünen kısmı yeterince açıktı. Basel'de büyüyen özgüven Londra'da yavaş yavaş kayboluyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere macerası kısa sürmüştü sürmesine ama Avrupa macerası henüz bitmemişti. Chelsea'den kiralık olarak ayrılıp Fiorentina'ya gittiğinde yeniden düzenli oynamaya, yeniden savunmaların üzerine gitmeye başladı. Floransa ona unuttuğu cesareti hatırlattı. Roma ise oyununu başka bir seviyeye taşıdı. Artık yalnızca topu önüne atıp hızlanan bir kanat oyuncusu değildi. Sağdan merkeze geliyor, ceza sahasına doğru zamanda giriyor ve sol ayağıyla pozisyonları yalnızca başlatan değil, bitiren oyuncuya dönüşüyordu. Roma'daki 2 sezonun ardından Liverpool'un kapısı açıldı. Salah böylece 4 yıl önce sessizce ayrıldığı Premier Lig'e yeniden dönüyordu. Haliyle Chelsea günleri de peşinden geldi. İngiltere'ye gerçekten uygun muydu? Büyük maçların oyuncusu olabilir miydi? Roma'daki performansını burada da sürdürebilir miydi? Salah bu sorulara uzun uzun cevap vermedi. İlk sezonunda gol rekorları kırdı. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan hücum hattının merkezine yerleşti ve bir zamanlar forma bulamadığı ülkede yılın oyuncusu seçildi. O sezonun sonu Kiev'de pek de hayal ettiği gibi gelmedi. Real Madrid karşısındaki finalde omzundan sakatlandı. Oyundan gözyaşlarıyla çıktı ve Liverpool kupayı kaybetti. Bir yıl önce finalden ağlayarak ayrılan Salah,
bir yıl sonra aynı sahneye gol atarak döndü. Sahne aynı değildi belki ama roller aynıydı. Tottenham karşısında henüz maçın başında kullandığı penaltı Liverpool'un Avrupa şampiyonluğuna giden yolu açtı. Kiev'de yarım kalan hikaye Madrid'de tamamlandı. Ardından Anfield'ın 30 yıllık lig hasreti sona erdi. Buraya kadar anlatılanlar daha önce defalarca dinlediğimiz türden bir başarı hikayesine benziyor. Küçük bir köyden çıkan çocuk zorlukları aşıyor ve dünyanın en iyi oyuncularından birine dönüşüyor. Bu hikaye Muhammed Salah'ın Liverpool'da neden efsane olduğunu açıklıyor açıklamasını ama Mısır'da neden bir futbolcudan fazlası haline geldiğini hala tam olarak anlatmıyor. Bunun için 8 Ekim 2017 gecesine gitmek gerekiyor. Mısır, Kongo'yu yenmesi halinde 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılacaktı. Maçın son anlarına beraberlikle girilmiş, tribünlerdeki umut yerini yavaş yavaş endişeye bırakmıştı. Dakikalar 94'ü gösterirken kazanılan penaltının başına Salah geçti. Kaçırsa yalnızca bir penaltı kaçmayacak, bir ülkenin yıllarca beklediği Dünya Kupası da ellerinden kayıp gidecekti. Salah topu ağlara gönderdi, tribünler ayağa kalktı, Mısır sokaklara çıktı. O gece bir penaltı golü atılmadı sadece. Uzun süredir bekleyen bir ülkenin üstündeki ağırlık da kalktı. Maçtan sonra Mısırlı bir iş insanı Muhammed Salah'a lüks bir villa hediye etmek istedi. Salah villayı kabul etmek yerine aynı paranın doğduğu köy Nagrig'e bağışlanmasını istedi. Zaten kazandığı paranın önemli bir bölümünü yıllardır köyüne harcıyor, okuldan sağlık hizmetlerine, temiz sudan ambulans ihtiyacına kadar pek çok konuda bölge halkına destek oluyordu. Bir zamanlar antrenmana gidebilmek için köyünden minibüslerle ayrılan çocuk, yıllar sonra aynı köye okul, su ve sağlık imkanlarıyla dönüyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere'de bıraktığı iz de yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadı. Attığı golleri

Senin ardından secdeye kapanıyor, inancını saklamıyor, bunu göstermek için ayrıca bir çaba da harcamıyordu. Liverpool taraftarı kısa süre içinde onun için birkaç gol daha atarsa Müslüman olacağını söyleyen bir beste yaptı.

0: Sonraları yapılan akademik bir araştırma, Muhammed Salah'ın Liverpool'a gelişinin ardından Merseyside'deki nefret suçlarının ve taraftarların kullandığı İslam karşıtı dilin belirgin biçimde azaldığını ortaya koydu. Yani Salah yalnızca savunmaların değil, bazı insanların yıllardır değiştirmediği fikirlerin arasından da geçmeyi başarmıştı. 2018 seçimlerinde adının pusulalara yazılması da bu yüzden bir anda ortaya çıkmış bir hayranlık değildi. Mısırlılar onda yalnızca Avrupa'da başarılı olmuş bir futbolcu görmüyordu. Onların köyünden çıkmış, onların inancını saklamamış, onların formasını Dünya Kupası'na taşımış ve kazandığını yine kendi insanıyla paylaşmış birini görüyordu. Mutluluk getiren adam lakabı da biraz buradan geliyordu zaten. Salah gol attığında yalnızca bir takım sevinmiyor, zaman zaman koca bir ülkenin havası değişiyordu. Liverpool'daki 9 yıllık dönem 2026 yazında sona erdi. Son sezonu önceki yılları kadar parlak geçmemiş, bazı büyük maçlarda yedek kalmış ve Arne Slot'la yaşadığı bir fikir ayrılığı kamuoyuna yansımıştı. Yine de Anfield'daki son maçına çıktığında geride bıraktığı 257 gol, kazandığı kupalar veya kırdığı rekorlardan çok tribünlerle vedası konuşuldu. Yıllarca güçlü görünmeye alıştığımız Salah o gün gözyaşlarını saklayamadı. Sıradaki adresi için en çok Suudi Arabistan konuşulurken Salah yönünü Karadeniz'e çevirdi. Trabzon Havalimanı'nda binlerce insan tarafından karşılandı. Bir gün sonra Papara Park'ın tribünleri imza töreni için doldu taştı. Sahneye çıktığında gördüğü sevginin hayatında yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Ardından neden geldiğini birkaç kelimeyle anlattı. Kazanmak için buradaydı. Nagrik'te doğdu, Kahire yollarında büyüdü, Basel'de Avrupa'ya açıldı, Liverpool'da efsane oldu. Şimdi hikayenin yeni bölümü Trabzon'da başlıyor. Muhammed Salah'ın burada kaç gol atacağını, kaç kupa kazanacağını veya ne kadar kalacağını zaman gösterecek. Yalnız daha önce gittiği yerlere bakınca şunu söylemek pek de zor değil. Trabzonspor yalnızca büyük bir futbolcu değil, insanların kendisine bağlanmasını fazlasıyla iyi bilen birini kadrosuna kattı. Mısır ona kral dedi, Belki de hepsinden daha doğru olanı yıllar önce kendi ülkesinin verdiği isimdi. Mutluluk getiren adam. Hoş geldin Muhammed Salah.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arası.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere giliş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
5: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu. Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün özel bir konseptle sizlerle beraberiz ki siz de Milli Ara'yı bekliyordunuz zaten. Milli Ara geldiği vakitte Avrupa içerikleri istiyordunuz ki biz de şöyle rotamızı bir İngiltere'ye kıracağız. Alican Uma ile beraber aslında uzun uzun konuşacağız. Sezon öncesinde bir ön bakış programı çekmiştik ama elimizde 5 maçlık bir referans var ve birçok maçı ikimiz de takip ettik. Biraz da doğru bir zamanı bekliyorduk. Birazcık takımlar otursun bakalım üzerine biraz sohbet ederiz diyorduk ki Alican Umay da bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
6: Can hoş bulduk. Nasılsın sen?
5: İyidir abi, seni sormalı.
6: Teşekkür ederim.
5: Vallahi çok fazla konumuz var.
6: Hazırım, bekliyorum. Sen yönlendir beni, yavaş yavaş konulara
5: tabii
6: gidelim.
5: Tabii abi, yani öncelikle sezon öncesindeki şu ana kadar tabii ki 5 maçlık veriye göre ön bakışlarını kutlamak isterim. Yani birçok tahminde isabetli yakaladın, birçok aslında ön bakışta çok doğru şifreler, çok doğru mesajlar bizlere vermişsin. Dilersen şöyle başlayalım. Yani aslında benim çok yanıldığım, bence bu konuda senin de beklentinin çok üzerine çıkan bir takımla başlamak istiyorum. Hull City demek istiyorum. Yani Sayın Acun Ilıcalı'nın tabii ki orada bir futbol ekibiyle beraber inşa ettiği bir düzen var ki Hull City ligin ilk 5 hafta sonucunda 8. sırada 8 puanla, 5 maçta 8 puanla devam ediyor. Nasıl gördün Hull City'yi? Yani müthiş bir giriş, ondan sonra çok iyi oynanan 2 maç, sonrasında bir Newcastle mağlubiyeti, ama ne dersin, Hull City pozitif anlamda çok mu şaşırtmıştır, yoksa ufak da olsa böyle bir şey vermeye hazır bir takım mıydı? Nasıl bakıyorsun Hull City'ye?
6: Evet Can, şimdi bir kere kredilerini verelim. Gerçekten çok iyi başladılar. Ve ben orada şuna da bir kredi vermek istiyorum. Coventry City maçı hariç oldukça da zor bir fikstürden geldiler.
5: Doğru.
6: Senle de konuşmuştuk daha ilk maçtan. Manchester United, sonrasında yine Chelsea ile oynadılar. Son hafta Newcastle deplasmanı. Orada 5 maçtan 8 puan çıkarmak gerçekten başarı. Şöyle bir, zaten herhalde giriş yapmalıyız. Yakirovic, hani hoca tercihi
5: 100.
6: son derece isabetli gözüküyor geçen seneden bu seneye. Hani konu oraya geldiğinde konuşuruz. Bazı takımların bazı hocaları, hani direkt isim vereyim. Lampard mesela Championship'te bu şekilde takımları üst seviyeye taşıyabiliyor.
5: Evet.
6: Ama daha Premier Lig'de, hani oraya geliriz, bir başarısını tam göremedik. O yüzden Yakirovic'e karşı da açıkçası benim en üst seviyede nasıl olur diye şüphelerim vardı. Ama buraya kadar çok iyi getirdi. Takım hani bu zor fikstürden iyi çıktı. Müthiş bir mücadele gösteriyorlar.
5: Doğru.
6: Herhalde kaleci seçeneğini de seninle bir sezon öncesinde değerlendirmiştik.
5: Solakis.
6: Müthiş iş yapıyor. Müthiş iş yapıyor. Kalede güven veriyor. Mücadeleyi bir an olsun bırakmıyorlar. Hı-hı. İleride o Slater ve Bellumi, açık söyleyeyim ben de bu sene detaylı onları görme fırsatı buldum. Her rakibe zorluk çıkartacak derecede iyi ayaklar. Hani son hafta bir mağlubiyet geldi. Burası Premier Lig tabii ki olabilir. Sadece ben şöyle düşünüyorum. Belki ilk sene başında biraz daha radar altı gitme şansları vardı. Ama ortaya koydukları bu yüksek profilden sonra takımların da biraz daha oturmasıyla hani daha dalgalı bir seyir izleyebilirler. Ama diğer takımları da izledik. şöyle bağlayayım. Sene sonunda suyun üzerinde kalmamaları için ben bir sebep görmüyorum.
5: Gerçekten öyle yani. Sene sonunda suyun üzerinde kalmamaları için ben de bir sebep görmüyorum ki kesin küme düşerler. Umarım böyle 17. 16. bitirip kümede kalır Hull City diye düşünüyordum ama bayağı pozitif anlamda şaşırdım. Peki şöyle mi yorumlamalıyız? Yani şimdi iki tane aslında madde vermek istiyorum. Hull City çok net bir kapanan bir takım mıdır? Yoksa Hull City gerçekten böyle inovatif ve geçişler üzerinden bize çok fazla heyecan veren bir takım mıdır? İlk 5 maçlık sonucunda biz Hull City'nin oyun karakterinin nereye konumlamalıyız? Bir de şunu söylemem lazım, en azından bir ek detay. Daha Muhammed Ali Çoğun'un tam olarak daha randımana girmediğini söyleyebilirim. O da biraz katma değer katacaktır diye ufak bir yorum da eklemiş olayım. Lütfen abi, sözü senden bırakıyorum.
6: Bıraktığın yerden alalım. Son maçta da temiz bir vuruşla yine savunma arkasına sarkarak golünü attı. Hı hı. Savunmada sağlam bir beşlileri var. Hı hı. Özellikle bu Egan, hani savunmanın ortasında biraz evet, savunma generali gibi tüm savunmayı yönetiyor gibi gördüm ben. Hı hı. Dolayısıyla kesinlikle hani o meşhur tabiri kullanacağım. Kompakt oynayan, bir arada savunan. Hı hı. Ama özellikle hani dediğim gibi iyi ayaklarıyla, yani Slater'ın organizatörlüğünde hızlı oyuncuları da değerlendirdikleri. McBurnie de son derece pres gücü yüksek bir forvet ve hani savunma arkası koşulları da etkili oluyor. Savunmaların hani rahatsız olacağı stoperlerin bir santrafor tipi gibi gözüküyor. Hmm. Bu ligde de geçerli oldu bu durum. Dolayısıyla evet, temelde hani maçlara iyi savunma yaparız ve hani bulduğumuz kontra ataklarla neticeye gideriz gibi bir felsefe gidiyorlar kesinlikle. Ama hani maçın daha ortada olduğu Coventry maçını da seyrettim ben. Dediğim gibi hep büyük rakiplerle oynadıkları için
5: evet,
6: topun da onlarda kalacağı maçlarda daha ne yapacaklarına çok şahit olmadık. Hı-hı. Ama orada da hani takım uyumu diyeyim iyi gözüküyor.
5: Ya Coventry maçında şey, ben de izlemiştim. Özellikle ikinci yarısını hatırlıyorum. Golden sonra Hull City'nin tamamen topun arkasına geçmediği, hatta topu önde böyle tutmaya çalıştığı bir sekans görmüştüm. Ve birazcık açıkçası kafamda nereye konumlandırmalıyım bu takımı sorusunu o yüzden de sormak istedim. Katılırım %100. Yani enteresan bir takım izliyoruz gerçekten. Ben bir de Ajayi'yi çok beğendim savunmada yani. Atletik kabiliyeti olsun, gerçekten iyi mücadele eden bir oyuncu olarak benim dikkatimi o çekti. Peki biraz da saha dışına dönmek istiyorum. Çünkü City'de demişken Manchester City zaten akıllara birazcık geliyor. Yani futbolunu tabii ki konuşuruz. Süper Kupa'da bambaşka bir görüntü. Sonra lig ve Porto maçı bambaşka bir görüntü. Yani ilk başta sağ dışını soracağım. Sence City küme düşecek mi ya da nasıl bir ceza alır diye tahmin ediyorsun bugünden?
6: Yani haberi David Ornstein yaptığına göre, hani çünkü daha temel bir açıklama, daha doğrusu resmi bir açıklama görmedik. Hı hı. Ama hani belli ki doğruluk payı yüksek bir haber bu. Neydi bu? 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu gibi bir ifade var.
5: Evet.
6: Sayı korkunç. Sen de okumuşsundur. Ben de sadece şu an için hani basından okuduklarım, hı hı, kadarıyla paylaşayım. Ciddi yaptırımlar söz konusuymuş. Senin de ifade ettiğin gibi geçmiş döneme dönük yönelik puan silmelerden tut, lig düşürmeye kadar ciddi ihtimallerin olduğundan bahsediliyor.
5: Hı
6: hı. Ama yani yeni dünyada bu kadar büyük bir sermayenin arkasında olduğu takıma ne kadar büyük cezalar vereceğini hani tabii ki ben bilemem.
5: Hı hı.
6: Ama hani ben en üst sınırdan ceza göreceklerini düşünmüyorum açıkçası.
5: Hı.
6: Ama tabii bu hani bir tahminden öteye de geçmiyor. Sadece hani sahaya da yavaş yavaş gidecek olursak, hı hı, sonuçta takımın üstünde böyle kara bulutlar dolaşıyorken hani ben sana sorayım, takımı etkilememesi mümkün mü?
5: Yani mesela kesinlikle katılırım. Çünkü ya çok iyi giden bir takım var ama bu haberlerden sonra mutlaka birazcık kulübün içinde de sesler çıkacaktır. Yani biraz dalgalanma muhtemelen olacaktır diye ben de düşünüyorum. Şöyle bir soruyla da pas atmak isterim abi. Yani Rangers'ı düşünüyorum. Şimdi sonuçta Britanya takımlarını biraz daha hani emsallerini Britanya'dan düşünmemiz lazım diye varsayıyorum ki hani Rangers'daki olay tamamen bununla aynı değildi. Biraz daha farklı bir durum vardı. Hatta yayına girmeden bakmıştım. Birazcık finansal anlamda farklı bir yönde, hatta orada böyle kulüplerin oylamasına dahil gidilip sonrasında Rangers'ın 4. lige, yani İskoçya 3. ligine teknik olarak, isim olarak

0: düşürüldüğü bir denklem vardı. Yani Britanya yasalarının birbirine benzer olmasından da mütevellit Premier Lig'den tabii ki cevabını aldım ama böyle bir ihtimal doğar mı? Yani City hakikaten düşebilir mi? Böyle bir ihtimal sence hani en azından konuşulur mu diye sorayım bir kez daha.
1: Hani çığır açıcı olur. Muhtemelen konu çok ilgi çekici olduğu için bir kamuoyu da olacaktır. Dolayısıyla belki hani suçlamaların ne derece karşılık bulduğunu da yani mahkemenin tamamen nelerle suçladığını bir kere daha hatırlarsak hani tam nasıl bir suçlu bulunduğunu belki o zaman evet işin boyutu büyüyebilir ama gerçekten hani inanılmaz bir emsal olur. Daha doğrusu Rangers emsalde olmuş durumdaysa o zaman tabii her ihtimal masada oluyor. Yani muhtemelen hani karşısında bir kamuoyu da bulacaktır Manchester City. Zaten hani sonuçta bu güçlü sermayelerle yoktan kabaca var olan takımların yani sürekli tepede oynayan takımların bir tepki çektiği de aşikar. Tabii bunlar yasalarında daha net uygulandığı coğrafyalar. Dediğim gibi ben tahminimde ters köşeye düşersem de şaşırmam açıkçası.
0: Ya ben de bu arada böyle diyorum ama bir anda bence de yani birazcık insan şöyle düşünüyor senin söylediğin gibi abi yani bu kadar güçlü bir ekonomi yani orada çıkarılacak cezayı da çok rahat tek kalemde Şeyh Mansur yönetiminde ödeyebilecek bir takımdan da bahsediyoruz. Ya bir şekilde belki de etkilenmezler yani ama gerçekten bugünden tahmin yapması çok zor bir konu. O yüzden biraz sağ dışını sormak istedim şu an gündem olduğu için.
1: Cezasız da kalmazlar diyelim değil mi yani? Hani bir cezada hani bence esaslı olacak. Hani ben düşürmeye yokum ama geri kalan her ihtimallerin olduğunu düşünüyorum.
0: Bence de ben biraz daha sana yakınım ama yine de ister istemez hani Britanya dünyasını biraz farklı bir yerde konumlandırıp hani Rangers'ı da bu konuyla biraz bağlayarak sormak istedim. Dilersen saha içine de geçelim.
1: Orada bir tane son bir magazin söyleyeyim. Ben bir yayına gelmeden biraz bakıyordum onu gördüm. Klopp 2024'te demiş ki hani eğer geçmişe yönelik bir yaptırım olursa ve siz bir geçit töreni düzenlerseniz hani Liverpool'a geçecek şampiyonluklar varmış. Beni çağırın, beni otobüsün üstünde göreceksiniz.
0: Ama gerçekten böyle bir karakter Jürgen Klopp. Hakikaten.
1: Basına yansımıştı evet.
0: Yani ona da çok yakışıyor. Çok da sevdiğim bir teknik adamdır. Dilersen hani City'nin saha içi kısmını da çok az değerlendirmek isteriz. Yani ne diyorsun abi? Arsenal Süper Kupa maçında bambaşka bir görüntü. Sonra Enzo Fernandez eklemesiyle beraber farklı bir takım izliyoruz. Nasıl yorumluyorsun ilk 5 maçta City'yi?
1: Hani orta sahası gerçekten şu anda etkileyici bir hale geldi. Hani Enzo ve Elliot Anderson hani uzun süredir bir hani ikili olmamalarına rağmen gayet uyumlu başladılar. Hücumda sıkıntı çekiyor gibi gözükmüyorlar. Gol yollarında oldukça etkililer. Zaten 5 maçta 15 puan. Daha ne olsun yani?
0: Aynen.
1: Artı 8 averajla iyi durumdalar. Akıcı bir futbol oynuyorlar. Haaland Dünya Kupası'ndan sonra hani hiç sonuçta çok büyük efor sarf ettiği düşmüş gibi gözükmüyor. Sezona da aynı tempoda girdi. Tamam Sunderland'den Brobey'in bir ekstra gerçekten iki gol altı pastan boş kalıyor ama hani bir hat-trick dışında öyle çok gol yiyen bir durum da yok. Yedikleri bir durum da yok. Porto deplasmanından da clean sheet'le çıkabildiler.
0: Doğru.
1: Şu anda istim üstündeler. Kanatlarda İliman Endia'yı da takıma yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Sanırım Doku bu sene çok forma göremeyecek. Hani bir kanatta Semenyo, bir kanatta İlman gibi gözüküyor.
0: Ben de
1: çok sağlam bir orta saha, akıcı bir futbol. Seninle onu da konuşmuştuk. Hemen sözü sana bırakıyorum. Hani Pep'in sonuçta yardımcısı olan Maresca'nın kabaca alışıldık bir düzeni devam ettirmesi onlar için işleri rayında tuttu gibi gözüküyor şimdilik.
0: Vallahi kesinlikle katılırım. Gerçekten City'de ben tabii birazcık erken yani peşim hükümlü bir yorum yapmıştım. Hatta yayınlarda da birazcık sonuç olarak şimdi bir Arsenal taraftarı olduğum için Arsenal maçından sonra bu City'nin hali ne demiştim ama tabii Enzo'yu gördükten sonra tamam yani burada bir şeyler olacak. İliman da kendine geldi zaten diye %100 katılırım. Yani pozitif bir ivmelenme var ama o gün nezdinde o City'nin halini görünce çok şaşırmıştım. Dilersen rotayı Arsenal'e kıralım. Son şampiyona kıralım ki konuyu da oradan bağlamıştık ama Arsenal'e ne diyorsun? Yani çok iyi başlangıç sonrasında Brighton maçı başka bir takım gibi yani sanki ilk 4 maçta Premier Lig'de başka bir takım oynuyordu da Brighton'a karşı başka bir takım oynuyor gibi bir görüntü vardı. Bunu neye bağlıyorsun? Ve genel olarak Arsenal'in şu anda mesela standartını biz nerede görmeliyiz? Hangisi Arsenal'in standartıdır diye sorayım abi.
1: Ya açıkçası hani zaten oraya geleceğiz ama orada hani tek bir cümleyle de Brighton'a da kredisini vermek gerekecek diyeyim. Onu şimdilik bırakalım. Ama hani böyle maçlar olur diye düşünüyorum Can. Hani hakikaten etkisiz de gözüktüler.

0: Ama hani 5 maçın bir tanesinde, hatta işte Süper Kupa'yı da alalım. Sonuçta Napoli deplasmanda da yendiler Şampiyonlar Ligi'nde. Yine o gol, onlara gol atmayı zor hayal ettiğim takım hüviyetini koruyorlar.
1: Doğru.
0: Bir şekilde hücumda işi bitirmeyi de biliyorlar. Orada sadece bu sefer hani şöyle bir, hani ben Arsenal'in yine City ile açıkçası yarışacak takım olduğunu ve önde bitirme potansiyeli daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak onların transferleri bu sene biraz kafa karıştırıcı oldu. Şimdi belki Solis sol kanadı aldı Martinelli ve Trossard'ın da gitmesiyle.
1: Evet.
0: Ama sanki Bruno Guimaraes o takıma tam bir şekilde oturmadı gibi gözüküyor. Sanki hani Luis Scully oynadığı noktada takım daha iyi mi hücum ediyor gibi bir tespitim var benim.
1: Ben katılıyorum bu arada buna. %100 katılıyorum. Yani Scully ile takım daha rahat akıyor şu anda. Doğru söylersin abi.
0: Değil mi yani, öyle bir durum var. Ama bence enseyi karartacak bir durum yok. Calafiori sağlıklı başladı. Devam ediyor. Tabii hani hep söylüyoruz, Saliba gibi bir, yine aynı ifadeyi kullanayım, defans komutanından mahrumlar.
1: Evet.
0: Yani Arsenal'in bir çizgisi var. 38 maç çok uzun. Ben Brighton maçının bir standart sapması olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şunu da soracağım Arsenal'i konuşurken, ki benim bu sezon dikkatimi çeken iki tane isim var. Yani bu sezon neyi farklı yapıyor diye sormak isterim. Sonuç olarak aynı antrenör, neredeyse benzer bir oyuncu grubu ama Havertz ve Odegaard'ı sormak istiyorum. Yani Havertz tabii geçen sezon çok fazla maç kaçırdı, o başka bir hikaye, ama Odegaard nezdinde Odegaard'ı nasıl bu kadar farklı görüyoruz, gözlemlerin neler diye sorayım Odegaard hakkında.
0: Evet, yani sonuçta geçen yılı son derece etkisiz tamamlamıştı. Sakatlıklarla boğuştu. Aynı örneği verelim. Dünya Kupası'nda da gayet her maç 90 dakika sahadaydı sonuçta. Norveç'in çok etkili bir performans sergilemesinde Haaland ve Ødegaard başrol oynuyorlardı. Kesin. Çok doğal olarak. Buraya da hazır başlamış gibi gözüküyor. Sonuçta hani takımın hücumdaki beyni Ødegaard gibi planlıyor bence Arteta seneyi. Havertz'in de çok büyük hayranı olduğunu, Gyökeres'i hiç düşünmemesinden anlayabiliyoruz. Yani anladığım kadarıyla hücumdaki oyuncunun o bağlantı rolünü çok daha fazla önceliklendirmiş durumda Arteta. Dolayısıyla o ilerideki dörtlüğü çok bozmayacaktır. Ama tabii Ødegaard ve Havertz her zaman sakatlanmaya
1: açık
0: oyuncular. Ama birlikte kaldıkları sürece onlardan iyi bir hücum performansı bekliyorum doğrusu ben.
1: Umarım sağlıklı kalırlar diyerek aslında Kuzey Londra'nın bir diğer ekibine geçmek istiyorum abi. Çünkü çok kaotik bir ortam var. Çok kaotik bir ortam var ve abi şeyi soracağım. Şimdi tabii ki yayını çekiyoruz. Hatta yayını çektiğimiz gün şöyle söyleyeyim, 26'sındayız şu anda ayın. Tekrar yayınlarında da bizi mutlaka dinleyeceksinizdir ama ya her an bir gelişme olur vesaire vesaire diye de biraz daha burayı temkinli bir şekilde geçmeye çalışacağım. Hatta sormaya çalışacağım. De Zerbi bir takım kuruldu. Gerçekten 800 küsür milyon euroluk bir Transfermarkt değeri var. Takım ligin son sırasında yer alıyor. Galibiyet gelemedi. Hatta son maça kadar gol dahi gelmemişti. Yani Tottenham'da ne konuşmalıyız? Sorun ne demeyeyim ama iyi olan bardağın dolu tarafındaki şeyleri nasıl görüyorsun? Bir çözüm görüyor musun yani kısa vadede? Hoca değişikliği midir bu? Yani yoksa nedir oradaki bu kaotik durum diye sorayım abi.
0: Ben şöyle bir başlangıç yapayım. Takımlara dair bazı notlar aldım hani yayında değerlendiririz diye. Hani Tottenham'ın yanına Allah affetsin yazmışım Can. Öyle yani başlayayım.
1: Ama, çok iyiymiş.
0: Hakikaten hani yani skandal başladılar. Takım çok uyumlu da gözükmüyor. Yine inanılmaz sakatlıklarla boğuşuyorlar. Hoca 11'e de karar verebilmiş gibi gözükmüyor. Hani Everton maçına baktım. 0.69'da kalmışlar gol beklentisinde. Bir diğer maçta 0.57. Dediğin gibi yani Aston Villa maçı koptuktan sonra gelen goller var. Onlar da hani sadece zühr tesellisi oldu. Hani bu kadar karanlık bir tablodan sonra artık oyuncular da alınmışken, hani bu bir futbol klasiği olarak muhtemelen milli takım arasından sonra bir 2-3 maç daha gidecek bu iş. Ama sonuçlar gelmediği noktada herhalde fatura De Zerbi'ye kesilir gibi gözüküyor. Yani
1: böyle. Ya gerçekten ben kovulmasını bekliyordum açık söyleyeyim. Yani iyiden kötüden de ziyade hani sonuçta belli başlı günah keçileri senin de söylediğin gibi fatura birine çıkacak diye ama ben şaşırdım henüz kovulmamasına. Ki çok da beğendiğim teknik adamdır bu arada Roberto Zezerbi. Yani Tottenham dönemi haricinde yaptıkları ortada bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden de bakalım diyelim. Peki yeni transferler böyle biraz alacalı, hatta orta sahaya orada da çok büyük bir şey vardı. Daha oturmadı mı demeliyiz, yoksa oturursa bir ümit görüyor musun diye sorayım.
0: En azından oturmamış gibi gözüküyor. Çünkü mesela hani düşünürsek işte Tonali'si, Mateus Fernandes'i, sağ açığa gelen Savinho, solda tamam Premier Lig kariyeri o kadar iyi gitmedi ama yetenekli olduğunu bildiğimiz Marmuş. Evet. Hani forvette hani son maç Solanki başladı. O da Premier Lig tecrübesi çok yüksek bir oyuncu. Hı. Aslında hani futbol tabii böyle yorumlanmıyor ama kağıt üstünde bakarsak bu takımın, o ifadeyi kullanayım, bu kadar aciz gözükmesini gerektirecek de bir durum yok.
1: Evet.
0: Yani bu hani biraz artık Manchester United'da konuştuğumuzda benzer oldukları için bir paralellik kurabiliriz. Hı-hı. Hani böyle camiasal bir problem var. O kara bulutlar takımın üstünden öyle ya da böyle dağılmıyor. Hani son maç işte Andrew Robertson'la oynuyorsunuz. Hani tamam artık yeşil var, savunması düştü ama hani bir karakterdir. İşte evet. Maneke geldi oraya, vatandaşıyla ikili stoper oynuyorlar. Hani aslında uyumlu olabilecek bir takım. Ama 5 haftada hiçbir şey gösterememiş olmaları. Hani ben birçok maçında seyrettim. Hı-hı. Şu hiç olmadı. Ya Tottenham bu maçı kaybetti ama karşı takımda işte kıymetliydi bugün. Bir kere geldi, attı da değil. Domine de ediliyorlar yani.
1: Ya bir akmıyor takım izlediğin zaman. Akmıyor takım hakikaten. Akmıyor yani. Rahat değil izlerken. Hayır.
0: Kolay gol yiyip akmayan takım herhalde zaten çok kötü durumlardan bir tanesi.
1: Peki bir tahmin sorayım abi. Düşerler mi?
0: İyi. Çok hızlı sordun Can.
1: Yani, merak ettim yani. Var mı yani böyle bir yani düşer diyebiliyor muyuz Tottenham'a yani?
0: Hadi ben yine orada bir topa gireyim. ben açıkçası Arbeloa'ya devam ettikleri sürece Fulham'ı oraya yazıyorum. Sene başında da biliyorsun onlara
1: sattım
0: ben.
1: Evet.
0: Hocadan dolayı. Son hafta sürpriz bir galibiyet almış olsalar da Coventry City de
1: yazılır
0: gibi gözüküyor. Hı-hı. Dolayısıyla iki spot kapalı.
1: Tamam.
0: Tabii biraz mübalağayla konuşuyorum.
1: Evet,
0: benim gözümde projeksiyonumda iki takım gidecek gibi. Hı-hı. İşte geriye bir yer kalıyor. Toplum adaydır ama bu kadar kaliteli oyuncuların olduğu bir takımın da bir noktada silkelenip asla yukarı çıkmasını beklemiyorum. Bence çift haneli bir sırada bitireceklerdir. ama kalmaları lazım yani.
1: Değil mi? Bu kadro düşerse herhalde tarihin düşen en pahalı kadrosu olur.
0: Olur. Olur yani. Takım geçen seneden hani bambaşka bir kimlik. Yine kamyonla oyuncu alındı. Çok ilginç. Gerçekten hani ilginç, belki ne bileyim gelecekte belgeselinin çekilmesi gereken bir takım bile izliyor olabiliriz şu anda.
1: Olabilir. Gerçekten öyle. Hatta Fulham demişken istersen yani Londra'dan devam edelim. Bir Fulham'a gidelim. Arbeloa'ya çok ciddi eleştiriler var ki nitekim sen de öyle bir tutumla aslında bakıyorsun ki ben de Arbeloa hakkında çok doğru bir isim mi çok tartışılır diye düşünüyordum. Birazcık tabiri caizse Real Madrid'den ekibiyle geldi. Birçok İspanyol oyuncunun geldiği bir denklem var ki İspanyol futbolunun bu kadar yukarıya çıktığı bu dilimde, İspanyol hocaların bu kadar revaçta olduğu bu dilimde Arbeloa tercihi belki ezberden baktığımız zaman belki olabilir diye diyenler olacaktır. Hani şu ana kadarki dilimde. Birçok İspanyol geldi. Fulham'da da bir yatırım var ve her zaman orta sıralarda olan Marco Silva ile olan takımı alışığız. Yani Fulham uzamaz da kısalmaz da deriz. İşte 9-12 bitirir deriz normalde ama bu sene Fulham'da hoca değişikliği olması düşer dedin ama hoca değişikliği bekliyor musun diye sorayım. Fulham'ın potansiyeli nedir diye sorayım abi.
0: Yani ben dediğim gibi hani bu benim bir sert tahminim ama Arbeloa'yla bu işin gitmeyeceğini düşünüyorum kesinlikle. Yoksa takımda çok büyük değişiklikler yok ve hani aslında öyle ya da böyle hani Manchester United de sonuçta bir büyük altılı takımı. Evet. Liverpool'dan da biraz sallanıyor da olsalar puanı aldılar. Ama tabii standart bir kadrosu var. Dolayısıyla hani bu takım hoca dokunuşu istiyor diye düşünüyorum ben. Hani eldeki malzeme mucize yaratacak bir kapasiteden uzak. Ve hoca da o ışığı göstermediği için açıkçası bence işleri zor. Çünkü takımda hani büyük değişiklikler yok. Hani bir forvete Gonzalo Garcia geldi. Onun da hani Real Madrid etiketi tabii hoş. Evet. Ama şu ana kadar çok büyük bir şey görmedik. Hani Immobile, Oscar Bob'lar, Calvin Bassey arkada, Leno Meno devam ediyorlar.
1: Joshua King biraz heyecan verici oyuncu gibi geliyor bana o takımda.
0: Kim pardon hocam?
1: King. Joshua King, King var evet. Ya.
0: Evet, o Emil Smith Rob'u da yedi. Genç bir oyuncu. Onun hakikaten on numaralı orada önemli. Chelsea maçında da etkiliydi. Ben o maçı özellikle seyretmiştim. Dediğim gibi yani hani Fulham bir

0: Premier Lig gediklisidir. Gerçi o Mitrovic zamanlarında asansörde oldular ama evet, daha evet. çok burada gördüğümüz bir takım. Başarabilirler ama adaydırlar benim gözümde. Sene sonunda hani can çekişirler gibi görüyorum.
1: Katılırım. Biraz geçtiğimiz sezonun West Ham hikayesine benzeyebilir gibi. Bir Londra evet, takımı, tamam. köklü takım yine gidiyormuş gibi. Valla kulağıma böyle bir yabancı gelmedi. Düşerler. Hani keskin bir tahmin direkt verdin ama beni hemen ikna ettin abi. Ben de Arbeloa'nın kalış süresine bağlı olarak %100 katılırım. Dilersen Coventry diyelim. Diğer düşme adayını da konuşalım. Biraz karma konuşuyoruz ki yani programı iki bölüm ayıracağız. Yaklaşık bir 3-4 dakika içerisinde bir kısa bir araya gideceğiz. Sonra ikinci bölümde zaten devam edeceğimiz konular olacak ama Coventry'yi de konuşalım hazır bu araya gitmeden. Ne diyorsun yani yeni gördüğümüz bir takım, ikimizin de belki en hakim olmadığı takımlardan bir tanesi. Belki sen daha hakimsindir tabii ki bana göre ama ben bu sezon iki maçını izledim Coventry'nin. Çok hakim olmadığım bir takım olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta çok fazla Championship izlemediğim için çok bir fikrim yok. Lampard konusuna geliriz tabii ki, hoca dahilinde soracağım. İlk 4 maç gol atmayan bir takımdan bahsediyoruz. Son maç Nottingham deplasmanında gerçekten İlaç gibi bir 3 puan. Kalelerini gole kapattılar. Tek golle kazandılar. Coventry bunun üzerine koyabilir mi en azından diye sorayım.
0: Evet, yani bir kontra atak, bir gol, 5 maçta 3 puan. Fena gözükmüyor. Yoksa ondan önce 10 gol yiyen bir takım. Esas orada ben hani mesela kadroları alt alta yazınca büyük sıkıntıyı ben Coventry'sinde görüyorum açıkçası. Gerçekten hani şampiyonluktan, dediğim gibi ben de tabii ki seyretmiyordum ama takımın gelenlerine gidenlerine bakınca hani kabaca iskelette de çok büyük değişiklikler yok. Ama evet. gelen oyuncular hani muhtemelen potansiyellidirler. Gösterirlerse bir şeyler değişebilir. Ama yine buraya gelmeden bir hani konuyu oraya getirelim. Lampard'ın kariyerine baktım. Hani işte ilk zaten o Derby County ile çıkışını yapıyor. Championship finalinde kaybetmiş biliyor falan. Hani onu da yeni hatırladım. Dolayısıyla evet, bir alt ligde potansiyelli oyuncularla ki işte Derby County'de elinde Mason Mount, Tammy Abraham gibi oyuncular vardı.
1: Tabii.
0: Hani orası bir şekilde kotarıyor. Ama üst lige geldiğinde hani Everton'ı da gördük. Chelsea'sini de izledik. Şimdi tabii 4 maçta 0-10 başlamak da açıkçası çok kötü gözüküyor yani. Olmuyor gibi, olmayacak gibi. Benim onlara dair de pek bir umudum açıkçası.
1: Peki şöyle sorayım. Çok kısa bir soru daha soracağım. Sonra bir takım daha bu aradaki 2 dakikalık dilimde alırız ama Hacı Wright dönünce şöyle bir reaksiyon görür müyüz diye sorayım.
0: Premier Lig seviyesinde görür müyüz? Onun da ciddi sakatlıkları oldu. Avoni ile oynuyorlar. Benzer profil. Yani takımın çehresini çok değiştirebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum Can, ben Hacı Wright'ın.
1: Yok, katılırım. Yani sonuç olarak hani sonuçta kadronun en değerli oyuncularından bir tanesi olduğu için hani hem de sakat da, o yüzden onu da sormak istedim tek potada evet. giderken. Şöyle bakıyorum kısaca konuşabileceğimiz bir takım olarak Ipswich'i de ekleyelim buraya ki Ipswich değil aslında mi? Başarılı başladı. Biraz daha fazla yer vermemiz lazım ama 5 maç. 6 puan, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet. Mağlubiyetleri sayayım. Manchester United, Liverpool ve Everton maçlarında mağlubiyet var. Sunderland ve Palace'ı yenen bir takımdan bahsediyoruz. Ipswich'i nasıl buldun?
0: Ki Everton'a deplasman zaten. Hani evet. Yeni Goodison Park'tan çıkmak öyle kolay kolay kimsenin harcı değil. Onlar evet yani şu an için ilk 5 haftada herhalde sene başında milli takım arasına kadar size bu fikstürde 6 puan veriyoruz deseler öpüp başlarına koyarlardı.
1: Kesin.
0: Dediğim gibi ben hani rakiplerini de izlediğim için birkaç maçta onlara denk geldim diyeyim. Hani Everton'ı kendi seyretmeyi seviyorum. Hani Manchester maçı, artık Manchester ne yapacak diye baktığım bir maçtı.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla hani renkli bir futbol oynuyorlar. Hani Enciso önderliğinde işte kanatlarda iki hızlı oyuncu Abdülfatavu ve işte ileride Emerson. Zaman zaman başka oyuncular da forvette kullanıyorlar.
1: Maeda'yı görüyoruz arada kullanıyorlar. Maeda'yı forvet arkası yani hücum bölgesi oyuncularından bir tanesi olarak arada gördük Maeda'yı da.
0: Evet, yani benim anladığım şöyle, bize zevkli maçlar izletecekler. Hani git gelli, bol gollü. Yani bir onların maçlarından hani şöyle çıkmayız diye düşünüyorum. Of ya ben ne seyrettim, hayatımdan çalınan 90 dakika dedirtmeyecekler bize. Ama gelecekleri ne olur? Onu ben de o kadar bilmiyorum yani. İzlemediğim için bir şey söylemeyeyim. Mücadeleciler, işleri zor gibi görüyorum yine de.
1: Şimdi kısa bir araya gidelim abi. Çok kısa bir araya gideceğiz. Yaklaşık böyle çok çok kısa aradan sonra geleceğiz diyelim. Yaklaşığını vermeyelim. Kısa aradan sonra beraberiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le
3: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Reklam bitti.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki Ipswich'i konuşuyorduk. Bütün Premier League takımlarını konuşacağız. Ama Ipswich hakkında son cümlelerini alayım abi.
1: Can, hani ben biraz yine magazinel bir şey söyleyeyim. Sonuçta aha, biz ekipçe fantasy futbol Premier League'de oynamayı seviyoruz. Leif Davis, sol bekleri sürekli ileride. Tamam, golluyorlar ama gol asist katkısı 2 sene önce de onlar Premier League'de 3 sene önce olduklarında yüksek bir oyuncuydu. Hani öyle bir magazinel bir ifadeyle bitireyim. Fantasy oynayanlar Leif Davis'i yabana atmasın diyeyim.
0: Kesin katılırım. Leif Davis çok değerli parçadır. Ben de zamanında kendisi sayesinde gerçekten takımlarımda belli farklar yaratmıştım. İyi oyuncudur. Çok severiz kendisini. Dilersen abi 3B'ye geçmek istiyorum. Yani Premier Lig'de gerçekten bizi en çok heyecanlandıran takımlar olarak belki konumlandırabiliriz. Bu Big Six'e karşı yaptıkları zaten ortada olan 3 tane takım. Bir tanesi Bournemouth, bir tanesi Brentford, bir tanesi de Brighton. Sence hangisiyle başlamalıyız? Bunları birbirinden tabii iki ayıracağız ama bir blok halinde aslında bu üç takımda konuşmak istedik. O yüzden de hiyerarşide böyle bir düşüncemiz oldu. Hangi B ile başlayalım abi?
1: Yani ben yine basında şöyle bir şey okudum bu hafta içerisinde. Yani bir takım arasında giderken bu tip haberler çıkıyor tabii. 3B olduğu için Bermuda üçgeni benzetmesi yapılmış bu üç takım için. Çok hoşuma gitti. Yakışıyor da. Gerçekten hani oralar bataklık gibi saplanıyor çok büyük takımlar. Şöyle yapalım, senin için de uygunsa. Hı hı. Son hafta en sansasyonel galibiyeti aldı Brighton. Hı hı. Arsenal'i 3-0 yendiler. Şöyle de bir veri vardı. Son 3 senede de bir önceki yılın şampiyonunu yenmeyi başarmış bir takımdan bahsediyoruz.
0: Çok acayip bir takım hakikaten.
1: Gerçekten çok etkileyici. Burada yani sistem vurgusu yapmak zorundayız şu an. Özellikle Brighton ve Brentford'da. Sonuç olarak De Zerbi'yi sen de beğendiğini söylemiştin. Evet. Tamam, İtalya'sı da var. Hani Marsilya'sı da var. Ama şunu görüyoruz. De Zerbi hani aslında en büyük çıkışını Brighton'la yaptı.
0: %100.
1: Gitti. Öyle de böyle bir hani gelecek vadeden de olsa, hani o zamanlar herhalde 32-33'tü. Fabian Hurtseler geldi. Tabii aynen, ki hocaya da sonsuz. Ama hani sistem için doğru parçayı bulup bir şekilde o yine datalarla birleştirdikleri oyuncu transferleri şu bu derken yani çok etkileyici işler yapıyorlar. Mesela son maçta Kostulas bir gol bir asist. Hani Olympiakos altyapısından çıkmış, daha 21 yaşında diye hatırlıyorum. 21'in olması lazım. Siz onunla gidip rahat rahat Arsenal'i çok üstün bir pres baskısıyla.
0: Hatta abi çok özür dilerim, lafını bölüyorum. Adam 20 yaşında.
1: 20'de 2007'li 6 öyle
0: 2007'li
1: şey,
0: evet, 2007'li yani. Adam hakikaten çok ilginç. 20 yaşına i̇şte, giriyor hatta adam. 19 yaşında, evet, 20'ye girecek.
1: Evet, yani Yunan forvetle siz Premier Ligi kasıp kavurabiliyorsunuz. Yine savunmayı aldıkları o zaten hani Hırvatların bu aralar savunmaları meşhur. Vuskovic de herhalde Van Hekke'yi aratmayacak gibi gözüküyor. Benim özel olarak vurgulamak istediğim, hatta bunun için sana mesaj da attım. Pascal Gross benim
0: İnanılmaz bir insan.
1: Çok sevdiğim bir oyuncu. Gitti geldi, bir memleket havası aldı. ama yani artık tam aksine, hani Kostulas'ın aksine, onun yaşı 35. Ama yani çok iyi yıllanmış gibi gözüküyor. katkı veriyor tüm duran toplarda. O var. Yani çok severek takip ediyoruz ya Brighton'ı. Zaten şu anda da üçüncüler. Belki orada kalamayabilirler ama her maçı ortak olacak kadar iyi oynayacaklarına ben emin gibiyim.
0: Vallahi ben %100 katılırım. O kadar ben de beğeniyorum ki hani izlerken şöyle Brighton'ı gerçekten hani böyle bacak bacak üstüne atıp şöyle Brighton izlemekte büyük bir keyif oluyor. Mesela cumartesi günü 17 seansında yani keyifle açıp izlenecek takım olarak herkese önerebilirim. Ya şunu sormak istiyorum açıkçası. Yani Brighton'da ya çok büyük bir sirkülasyon var ki aslında bunu Brentford ve Bournemouth'ta da konuşuruz ama ya bir oyuncu gittiği vakitte ne kadar bonservise giderse gitsin yeri hemen doluyor. Bu nasıl başarılabiliyor diye sormak istiyorum. Bir de şunu soracağım. Promise David diye bir isim alındı. Henüz çok daha fazla görme şansımız olmadı. Sence uzun vadede tabii ki Kostulas inanılmaz bir başlangıcı imza attı ama Promise David formayı alır mı diye sorayım forvette. Bir daha aynı zamanda tabii ki bu takımda belli yerler nasıl bu kadar kolay dolabiliyor diye aslında şöyle merakla sana bir soru sormak istiyorum.
1: İşte orada gerçekten inanılmaz bir durum var. Siz ne yaptınız? 2 sene önce elinizde João Pedro vardı. Parladı, sattınız. Bir veteran Welbeck'le geçen seneyi de yüksek skor katkısı alarak çok iyi bir şekilde tamamladınız.
0: Evet.
1: Şimdi onu gönderdiniz aynı takıma. Kostulas'ta bunu sürdürüyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir başarı. Tabii ki hocaya da kredisini vereceğiz. Ama herhalde yine oraya da geri döneceğiz. Takımın oturmuş bir yapısı var. Evet. Ne futbol oynadıklarını biliyorlar. Ve tahmin ediyorum ki bunu uygun oyuncu alarak benzer sistemi devam ettirerek başarıya ulaşmakta, hatta artık şöyle söyleyebilirim, güçlük de çekmez hale geldiler. Yani hakikaten imrenerek takip ediyoruz.
0: Çok çok acayip yani. Yani ben sene başında yani Big Six tabirini kırabilecek takım Brighton diyordum ama bu kadarını beklemiyordum kendi adıma, onu söyleyeyim abi.
1: Yani fırtına gibiler. Promise David sorusunu cevaplayayım. Yani hani muhtemelen Brighton bir oyuncu alıyorsa, hani oyuncuyu yani Galatasaray'a karşı geçen sene maalesef golü de attı. Saint-Gilloire'da da.
0: Evet.
1: Hani gol yollarında etkili ve hani İri cüsseli, sağlam, hani Premier Lig'de iş yapabilecek bir forvet olarak gördüğüm için hani forveti o doldurur gibi düşünüyordum. Fakat orada hani şöyle bir zamanlama oldu. Oyuncu biraz geç geldi.
0: Evet.
1: Rüttel sakatlandı. O sırada da Kostulas'a resmen şans doğdu. Evet.
0: Gerçekten
1: geçen senede forma buluyordu ama son 15 dakikalarda. Şimdi oyuncu o kadar istim üstündü ki sadece yeni transfer var diye bir oyuncuyu kesecek en son takımdır diye düşünüyorum.
0: %100. %100.
1: Her zaman form grafiği onlar için esas veri. Dolayısıyla Kostulas bu performansını sürdürürse Promise David bir süre daha bench warmer, ne diyorlar ona, yedekte oturup orayı ısıtan oyuncu rolünü oynayabilir gibi gözüküyor.
0: Havlu sallar diyorsun yani teknik olarak.
1: Ben öyle gördüm bir süre daha.
0: Abi Brentford'a geçmek istiyorum. Çok fazla takımımız var. O yüzden birazcık da ara sıra kesmek durumunda kalıyorum. Kusura bakma
1: Brighton
0: tekrardan.
1: Heyecanlandım canım. Kusura bakma.
0: Tabii canım, şu anda çok heyecanlanacak bir takımdan bahsediyoruz. Yani Brighton üzerine belki bir saat program çekilecek bir takım ama benzer sahipler, iki dost birbirinden ayrılıyorlar. Bir tarafta Brentford, bir tarafta Brighton. Brentford Moneyball sisteminden bahsedebiliriz. Algoritmalardan bahsedebiliriz. Abi bu takım ne yapıyor diye sormak istiyorum açıkçası.
1: Yani evet. Yani sonuç olarak onlar daha küçük bir yerden de geliyorlar. Ama hakikaten hani bu ikili zaten hani aşikar ki sadece Premier Lig'de değil, hani başkanlardan söz ediyoruz. Bütün Avrupa'da çığır açtılar. Yani ben tüm gözlerin onların üzerinde olduğuna emin gibiyim. Şimdi oyuncu satarak ve başarılı olarak bu insanlar, herhalde bu kulüpler bonservis harcayabilecek diye de geldiler.
0: Evet.
1: Yani rakipler korksun gerçekten. Yani o Brentford deplasmanına gitmek eminim şu anda bir korkulu rüyadır. Çünkü gerçekten inanılmaz mücadele ediyorlar. Bunu hani bir yerde görmedim. Benim tahminim bu kadar iyi kontrole çıkan, isabetli ve bu kadar hızlı çıkan tabii ki takımlar var ama hani benim istediğim kadarıyla Brentford bunların başında geliyor. Ve hani şurada da kredilerini verelim. Oyuncuların performansını yükseltmede de şu an için eşi benzerleri yok gibi yani. Sonuçta Igor Thiago büyük sakatlıktan sonra, bir sezon oynamadıktan sonra geçen sene kastı kavurdu.
0: Aynen öyle.
1: Çok iyi başlayamamış olsa da son maç o da ilk golünü attı. Adamlar Kevin Şadi'yi şu anda Alman milli takımına, son maç için söylüyorum ama.
0: Öyle.

0: 11 oyuncusu yaptılar. Hani Damsgaard bizim için hani sıradan bir oyuncuydu. Şu an gayet katkı verebiliyor. Ben orada yine kaleci vurgusu yapayım. Kelle her de oraya cuk oturdu gibi gözüküyor.
1: Kesin.
0: Ama yine yani biz şöyle düşünürdük değil mi? Hani Thomas Frank geldi. Danimarkalı hoca, büyük metodolojist. Payı ona verebilirdim ben.
1: Ama normal şartlarda evet, hatta ben öyle yapıyordum. Keith Andrew

0: Hiç şu anda hulu hulu yapan insan gibi, belki yerine başkası gelse bu serüven devam etmeyebilir, hani hoca transfer yapsa gibi bir düşüncem var benim açıkçası. Ama bu kulüpler öyle bir yönetiliyor ki, yani şu an Keith Andrews'un da ben başka camialar tarafından takip edildiğine eminim. %100. Ama yine Brentford'un kredisini vermek için şunu söyleyeyim. Evet, elimizde tek bir örnek var. Kabul ediyorum. Ama Thomas Frank Tottenham'a gittiğinde sudan çıkmış balığa döndü. Ben asla hocalara laf etmiyorum. Sadece burada Brentford'un kurduğu yapıyı ben övmek istiyorum. Hocaların da eminim çok işine geliyor bu yapı. Zaten hani pek de boş hoca diye bir şey asla olmaz.
1: Mümkün değil.
0: Biraz parıltı gösterince bu yönetimle birleşip artık oyuncu da alabiliyorlar. Sonuç ortada. Mağlubiyetleri
1: Mağlubiyetlerin dedin abi. Bölmeyeyim, tekrardan alayım abi seni.
0: Mağlubiyetleri yok. İyi bir durumdalar.
1: Ben bir de Yannick Schuster'i çok beğendim. Hiç tanımıyordum oyuncuyu bu arada, Avusturyalı oyuncuyu. Ya Brentford'da savunmanın merkezinde gerçekten çok beğendim. İlginç bir oyuncu gibi geldi bana. Hakikaten tavanını çok merak ediyorum. Daha çok yeni izledim. O yüzden çok da fazla işte bu kesin en iyi oyuncu olacak diye bir cümle kuramam. Ama Schuster beni bayağı pozitif anlamda şaşırttı. Yani hiç tanımadığım bir adamın böyle tak diye Brentford gibi bir düzenin içine gelip merkezde oynaması bayağı bir şaşırttığında ufak bir vurgusunu yapmak istedim. Peki Bournemouth diyeceğim abi. Yani Andoni Iraola ve şu anda Marco Rose'ya geçildi ama Brentford'da teknik direktör değişiminde kulübe bir paye vermiştin. Bu Bournemouth hakkında burada nasıl konumlandırırsın kendini? Yani Andoni Iraola'nın takımı mıydı bizim izlediğimiz acayip iş, yoksa Bournemouth'un organizasyonu muydu? Bu sorunun cevabıyla başlarsak sonrasında tabii ki futbolunu konuşuruz ki sezonu aslında 5 maçta 3 puanla başlayan bir takımdan bahsediyoruz. Genel olarak Bournemouth diyeceğim. Ne dersin abi?
0: Ben hani burada biraz daha diğer taraftayım. Iraola'nın bence takıma katkısı ve etkisi oldukça fazlaydı. Ben sezon başında da söylemiştim. Şimdi geri adım atmayayım. Marco Rose'nin de büyük hayranı değilim açıkçası.
1: Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Çok net bir ifadeyle Rose çok içime sinmedi demiştin.
0: Evet, hani o proje takımlarında da görev aldı, işte Leipzig şu bu. Ama o adam olabilir mi? O hani zaman gösterecek. Çok vakit harcamayayım buraya. Bir de bu takım tabii her sene oyuncu kaybediyor. Hani bu sene de senesi şu bu gitti. Dolayısıyla yerine oyuncu koyabildiler mi? Özellikle savunmaları
1: çok tartışılır.
0: Düşündürüyor açıkçası. Yoksa ileride hani Ryan Tavernier ve Evanilson gibi her maçı çözebilecek bir üçlüye sahip olmaları iyi, güzel. Ama hani işte bundan önce giden Zabani'yi falan da hesaba katarsak savunmada sorun yaşıyorlar gibi görünüyor. Onlar da hani benim severek takip ettiğim bir takım. Hani biraz duygusal bir yerden söyleyeyim. Evet. Kötü olmalarını istemem. Ama şu an için takım akıcı bir futbol oynasa da, sonuçta gittiler UEFA'da da, İspanya deplasmanında Sociedad'ı yendiler.
1: Evet.
0: Böyle çarpıcı sonuçlara imza atma potansiyelleri var. Ama bu sene orta sıralar onlar için daha bir gerçekçi hedef diye yorumluyorum.
1: Ben de benzer düşünüyorum. Şöyle konuşmadığımız takımlara bakıyorum ki aslında bir de şöyle belki de Premier Lig'in en kalabalık kadrosu Xabi Alonso'lu Chelsea'ye bir gelmek isterim. Yani Chelsea şu anda 5 maç sonunda 7 puanda, 10 gol atmışlar, 12 gol yemişler, 2 galibiyet 1 mağlubiyet, 2 mağlubiyet 2 galibiyet 1 beraberlikleri var, beraberlik Hull City. Nasıl bakıyorsun Chelsea'ye? Chelsea bunun çok daha üzerine çıkar mı, yoksa Chelsea'de oturmadı mı demeliyiz? Yani nasıl bakmalıyız, Chelsea'yi neresinden yorumlamalıyız diye sormak isterim abi doğrusu.
0: Vallahi Can, bu sefer ben sana bir soru soracağım.
1: Lütfen abi.
0: Son maç orta saha ikilisini paylaşıyorum seninle. Valentin Barco, Jordan Henderson.
1: Dayan.
0: Hull City içerideki maçta Reece James ve Lavia. Dayan. Yani orta sahayı Xabi Alonso kesinlikle bulamadı ve anladığım kadarıyla elinde de yok. Enzo'nun gidişinden sonra hani o son dakika iptal olan bir transfer de var belki ama Monaco'lu oyuncu.
1: Evet.
0: Ve hani günümüz futbolunda orta sahanın önemini kendi aramızda da sen yayınlarında da konuşuyorsun. En büyük payeyi işte Guardi eklemesi, Anderson, Enzo, onlara yardıma gelen Şerki'den verdik. Yani bu takımın o noktada çok ciddi eksiklikleri var. Oyun kuramıyorlar. Palmer ile bir herhalde sakatlık geçirmiş.
1: Palmer son maçta yoktu diye hatırlıyorum ben.
0: Evet. João Pedro hakeza. Dolayısıyla yani Chelsea

0: de zor bir sezon bekliyor ve hani bu takım nasıl bu kadar rahat gol yiyor? Hani Brighton'ı 4 atarak yeniyorlar ama 3 gol yiyorlar. Dediğim gibi 12 gol yediler, -2 averajdalar. Zor bir sezon bekliyor gibi görüyorum ben onları.
1: Ya ben de katılırım abi. Yani biraz şöyle de yorumluyorum. Stoper'de 4 tane oyuncunun 3 tanesi oynuyor sürekli ve sürekli bir rotasyon var. Yani asıl 11'i bulamadıkları çok açık. Orta saha konusunda %100 katılırım ki yani aslında Caicedo'nun olmadığı bir denklemden bahsedelim. Caicedo gelince biraz daha yani en azından orta sahayı yani en azından rolünü iyi oynayan bir oyuncu ama dediğimiz gibi oyun kuramadıkları için gerçekten çok büyük bir sorun var ki yani Reece James de Barco da o oyuncu değil, ikisi de bek oyuncusu. Yani gerçekten şu anda öngörmek çok zor ama yani ben de en başarılı olabileceklerini düşünmüyorum ki bu kadar iyi bir hücum hattı varken, bu kadar potansiyelli savunma oyuncuları da varken en azından buradan daha iyi bir kurgu belki yani taktikte çok fazla ısrar eden bir Xabi Alonso görüyoruz. Her zaman 3-4-1-2'sini ya da 3-4-2-1'ini oynatmayı seven bir adam olduğunu biliyoruz. Belki bu takım için en doğru format bu mudur, o da çok tartışılır diyerek senin de yorumunu merak ederim. Son olarak sorayım Chelsea'yi bu şekilde.
0: Evet, yani Aysa'da önemli bir ekleme olacak. Şu an çok ihtiyaçları var. Çünkü bir tutucuya da ihtiyaçları var belli ki yani. O evet. Brighton'da da o kontrol atakları kesebilecek bir oyuncuları yoktu. Fazla geçip yerler. Dediğin gibi yani Xabi de kendi metodolojisine bir parça hayran bir hoca gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Ben hani kendisine inananlardanım da hani mesela bugüne kadar bugün bu yayında bu tabiri kullanmadım ama kendisine biraz zaman verilmesi bence daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Ama hani Chelsea bu seneyi bir geçiş yılı olarak görüp öyle değerlendirirse belki seneye üstüne bir şeyler koyarak gidebilirler ama bu sene hani contender, yani başa oynayan takımlardan biri olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Şöyle hızlı devam edelim abi. Everton ve Liverpool'u konuşmak istiyorum. Yani Liverpool bölgesinin iki takımını konuşmak istiyorum. Birisi 6. birisi 7. Liverpool'da Iraola döneminde beklentin nasıl diye sorayım. Everton'da aynı zamanda tek potada gidelim çünkü zamanı yetiştirebilmek açısından. Everton'da bu sezon birazcık daha bizlere hani alışık olduğumuz Everton her zaman en azından 2000'lerin başından bu yana Everton'ın olduğu yer genelde 6 ile 10 arasıydı. Tekrardan oraların böyle net takımı olabilir mi Everton diye de sormak isterim abi ikisini birden.
0: Ben olabileceğini düşünüyorum Can. Yani David Moyes bu hani geçmişten gelen İngiliz herhalde. Adalı antrenör, İskoç kendisi ama
1: evet.
0: Adalı antrenörler kuşağının artık günümüzde çok da fazla olmayan temsilcileri. Yani akranlarını şu anda çok fazla ligde
1: görmüyoruz.
0: Ama evet, Kaya gibi bir takımı var. İlman'ı kaybettiler, problemdir. Ama hani Jack Grealish oraya geri döndü.
1: Evet.
0: Thierry Nobari katkı veriyor. Ve hani iç sahada o takıma karşı hakikaten performans vermek zor. Dolayısıyla yukarıda hani ligde rahatlıkla kalacaklardır. Hani ben şunu görüyorum. Kadro çok geniş değil. Girenler biraz yani oyuncular problem yaşarsa az kadrodakiler aratabilecek gibi görüyorum ben. Ama hani sağlıklı kalırlarsa kesinlikle ilk 10 takımıdır Everton. Uzatmıyorum, öbür tarafına geçiyorum.
1: Liverpool şimdi dersek abi?
0: Iraola'ya bir hani nasıl diyeyim ben pembe gözlüklerle bakıyorum. İyi olmasını çok istediğim bir hoca.
1: Katılırım.
0: Barcola geldi. Onun katkı vermesi şart. Alexander Isak çünkü sezonu iyi başlamışken
1: ki sen de tahmin ediyordun bu arada, lafını böldüm ama bak abi Isak bu sene farklı olacaktır demiştim bana.
0: Evet, yani onu Newcastle'da gördüğümüz oyuncu geçen seneki oyuncu olamazdı. Evet. O herhalde transfer Milan hikayesine dönmesi onu da geçen sene etkiledi. Sakatlık şu bu derken geçen sezon biraz bay geçti. Evet. Bu sene iyi başladı. Sağlıklı kalırsa onun da katkısı ilerleyen zamanlarda devam edecektir. Orada herhalde artık Frimpong'un olmadığı tüm futbol çevrelerince yavaş yavaş kabul görüyor.
1: Evet. Araho oynuyor genelde, doğru.
0: Tabii ki. Hani ben de oyuncuyu seyrettim ama hani sonuçta futbol en iyi bir insan ben değilim. Çok daha büyük otoriteler, özellikle Van Dijk'ın yanına gelen Jacke'nin çok hayranı olmuş durumdalar. Birçok istatistik biriminde de çok yukarılardaymış. Çok temiz bir stoper olduğu anlatısı var etrafta. Hani savunma da oturursa Barcola ile birlikte gol yollarında da daha keskin olabilirlerse. Çünkü o Victor Munoz'da olacak iş değil gibi görüyorum ben bunu.
1: Yani İyi bir yedek olur yani Victor Muñoz.
0: Evet evet tabii. Bu sezon uzun. Bir tarafta hani her zaman skor yapan Gakpo. Bir tarafta yaratıcılığına da hani birebir de adam eksiltmelerine güvenebileceğiniz Barcola. Zobosloy'un her zaman Liverpool formasını giydiği zaman korkutucu bir yönü var. Dolayısıyla ben Liverpool'dan mutluyum. Yukarılarda kalacaklardı. Yani seneye de Şampiyonlar Ligi spotu alacak bir takım olarak görüyorum Liverpool'u.
1: United dersek abi. United dersek hızlıca.
0: Efendim?
1: Manchester United dersek abi hızlıca. Çünkü yetiştirmeye çalışıyorum.
0: Evet. Onu da hemen konuşalım. 5 maç 5 puan. Tek galibiyet ligine çıkmış Ipswich'e karşı. Orta saha kurgusu orada da. İşte Mayno mu oynayacak? Baleba mı gelecek bir ara? Tielemans mı olacak? Yani Bruno Fernandes'in ayağına bakan bir takım hüviyeti var. Hani açık konuşalım. Rashford bu sene Fenerbahçe'ye ya da Türk ülkemizdeki herhangi bir takıma gelse hiçbirimiz şaşırmazdık.
1: Doğru.
0: Ama şimdi 3 maç, son 3 maç ilk 11 denize düşen yılan sarılıyor. Yani bu Kerik, işte Solskjaer, bir sürü hoca deniyorlar. Hep bir hevesleniyorlar. Yani bir döngüle gibiyiz.
1: Yani camia de... evladı işi çalışmıyor mu İngiltere'de, öyle mi sorayım?
0: Yani Manchester United'da çalışmadı artık herhalde. İspatlandı. Ama Ruben Amorim geldi, o da olmadı. O yüzden Tottenham'la biraz paralellik gösterdiklerini düşünüyorum. Yani kadro yapılanmasında hani sene başında konuşmuştuk. Savunma bizi yanıltmadı Can. Yine kötü durumdalar. Lisandro ben sevsem de bir el bombası. Her zaman problem yaşatabiliyor size. Doğru. Kırmızı kart görerek, sakatlanarak. Partneri Maguire, Yoro da şu an için o beklenen büyük Fransız stoper olmadı. Orada da bir yol ayrımı bekliyorum ben çok geçmeden. Yani bu döngüye alıştık artık. Ama işleri zor.
1: İşleri hakikaten zor ki ben de çok kısa bir yorum ekleyeyim.
0: Bu sene Şampiyonlar Ligi de oynuyorlar. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Onların da çünkü geniş bir kadrosu yok.
1: Evet, gerçekten öyle sıkıntılı bir kadro olarak gözüküyorlar ki ben Brighton maçını izledim en son Lig Kupası'ndaki maçı izlemiştim. Yani United 2-0 maça yani maça galip başladı, sonra 80 dakika ne yaptığını biz hiç anlayamadık. Gerçekten sürkülase oldular, çok garipti yani. Bayağı da şaşırmıştım, 2-0 öne geçen takım bu kadar rahat nasıl maçı verebiliyor. Çünkü göstere göstere maçı vermişlerdi diyerek aslında Aston Villa'ya geçmek istiyorum abi. Yani Aston Villa hakkında neler söylemek istersin? Hatta şöyle yapalım. Aston Villa ile Newcastle tek potada konuşalım. Çünkü Big Six'e en çok kırabilecek takımlar olarak bu iki takım dikkat çekiyordu şu ana kadar ama yani bu sezon herhalde en büyük favori bu ikili değil ve neden diye sorarak aslında topu sana atayım.
0: İkisinin de çok ciddi bir ortak özelliği var. Çok kan kaybettiler. Evet. Aston Villa bütün omurgasını kaybetti.
1: Evet. 5 tane adam gitti.
0: Newcastle'da orta sahasını kaybetti. En büyük stoper herhalde Anthony Gordon'du. Onu kaybetti. Dolayısıyla hani ciddi bir dönüşüm içerisindeler. Aston Villa tabii bizi temsilcilerimizle çok yakından ilgilendiriyor. Benim gönlümden geçen her iki takımın da aslında hemen oynamasıydı Aston Villa ile. Çünkü evet. Emery yine yapacağını yapacak gibi gözüküyor. Son hafta Tottenham'a karşı iyi bir galibiyet de aldılar. Manzambi döndü.
1: O bence golle de döndü bu arada.
0: Kim pardon?
1: Manzambi golle de döndü bir de.
0: Yani golle döndü doğru. Tottenham deplasmanında golü de var. Çok dinamik bir oyuncu. Emery'e zaten hani söylenecek yok herhalde. Dolayısıyla Aston Villa form tutacaktır ve hatırlarsan geçen sene çok kötü başlamışlardı. Bir ara City'de çekişen takım hüviyetine bürünmüşlerdi. O kadar olmasa da yukarıda kalacaklardır. Newcastle'a gelince onlar da çok oyuncu kaybetti. Yerlerine birileri koymaya çalışıyorlar. Hocayı ben çok tanımıyorum ama bu yeni transferlerle iyi bir uyum sağladığı noktada yani Newcastle'da sonuçta kaliteli oyuncularla kurulu bir takım. Biraz gençleştiler. Onların hani mesela Aston Villa'nın ben Newcastle'dan daha yukarıda bitireceğini düşünüyorum.
1: Katılırım.
0: Burada tahminim bu olsun.
1: Yani Yais'le yani Matisse Yais'le zaten en son Arabistan'daydı. Ondan önce biraz daha Red Bull grupta pres temelli bir takım.
0: Onu kaymağınıyor değil mi?
1: Red Bull grubu.
0: Her zaman bir şansınız oluyor üst seviyede.
1: Aynen öyle. Marco Rose gibi diyelim. Devam edelim. Evet. Abi çok kısa şöyle yorumlar alacağım. Leeds'i konuşmak istiyorum. Leeds çok kısa konuşulacak bir takım da değil. Gerçi inanılmazlar ve beşinciler. Yani fark edeceğim. Leeds diyeceğim. Bu takım ne yapıyor diyeceğim. Merak ediyorum abi yorumlarını.
0: Orada da kesinlikle fark edemeliyiz. Geçen sene birçok otorite onları küme düşmenin ciddi adaylarından biri olarak gösteriyordu. Alakaları olmadı. Bu seneki Trafford eklemesi çok net netice verdiği gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Kutlar iş yapıyor maç başına bakmak lazım. Dominic Calvert-Lewin için çok ciddi övgüler kullanabiliriz. Hani öldü gibi gözükürken net bir İngiliz bitirici forvet havadan yerden hani o ceza sahası golcüsü profilini çok net oluşturuyor.
1: Kesin.
0: Farkenin her zaman üstün savunmasını aşmak zordur. Leeds keyifli takım. Maramovic eklemesi de yerinde olmuş gibi, tutmuş bir transfer gibi.
1: Bosnalı genç stoper diyorsun değil mi abi?
0: Evet.
1: Çok
0: evet.
1: İyi oyuncu bence de. Ben de beğendim onu. Dünya Kupası'na bayağı dikkatimi çekmişti yani.
0: O artı Trafford ileride hani biraz eski yeni tabiriyle Atananız da Calvert-Lewin olunca Ştah gibi bir
1: maestro.
0: Yanında Okafor gibi bir pırpır oyuncuyla çok dengeli ve hani başlarında doğru bir hocayla potansiyelli bir takım hüviyetindeler. Belki bize o UEFA zamanlarında denk geldiğimiz hani Leeds efsanesini hatırlatacak bir takıma doğru evrilme şansları var.
1: Şöyle bir soru sorayım. Yani Bielsa'nın Leeds'i de mesela enteresan bir takımdı. Sonradan biraz tabii düşüşe geçmişti ama ilk sezonunda böyle ilk 8 mi 7 mi ne bitirmişti Bielsa'nın Leeds'i.
0: Bielsa budur ama değil yani. Bielsa budur.
1: Evet, Bielsa budur ama Bielsa'nın Leeds'in üstüne çıkar mı Farke ile Leeds?
0: Ben o taraftayım. Çünkü Farke'nin Norwich'le yanılmıyorsam bir Premier League tecrübesi vardı. Artık buraları deneyimlemiş dedi hoca. Deneyimli hocalar sınıfına girme gururuna erişti bence. Kendini ispat etti. Ona da bir özgüven gelmiştir. Takımın başında kalacağını biliyor. Takım üstünde her zaman hani etkisi de yüksek bir antrenör olduğu için. Evet, yani maalesef Bielsa işleri her zaman hani belki başta potansiyel olarak hayal ettirdikleri çok daha büyük oluyor ama bir şekilde nasıl oluyor bilmiyorum. Bu sene biliyorsun Uruguay'ı da yani direkt bataklığa saplandılar.
1: Doğru.
0: Muslera'nın da katkısı oldu belki ama.
1: Ya evet ama yani sonuçta ya. Diego Forlan geldi şimdi. Bakalım yeni bir dönem olacak orada da yani diyelim. Evet abi.
0: Oldu yani. Bir skandal oluyor. Dolayısıyla hani bir Alman mentalitesiyle biraz daha istikrarlı ve dengeli Farke'nin ben hani daha adından yani Leeds taraflarına sorulduğunda 10 yıl sonra iyi hatırlanacağını düşünüyorum.
1: %100 kesin katılırım buna. Abi aslında iki tane daha takımımız var. Sunderland ile Crystal Palace. Sunderland'i konuşalım. Her zaman şu tabiri vardır. Alican Hoca her zaman söylersiniz. Sunderland kemik gibi takım mıdır?
0: Kesinlikle öyledir. Ben onlarla da ilgili şöyle bir not aldım. Hani zor fikstürden geldiler. Manchester City var, Arsenal var, Brentford deplasmanı var. Avrupa oynuyorlar. Dolayısıyla hani biraz sallanarak başlamalarını ben anlayabilirim. Ama orada da hoca devam ediyor. Zaten savunmasını geçen sene oturtmuş bir takımdan bahsediyoruz.
1: Kesin.
0: Bir taraftar desteği var. Sunderland ile ilgili de bence hani umutlu olmamak için bir sebep yok.
1: Ya ben biraz oyuncu rotasyonunun dar olduğunu düşünüyorum Sunderland'de. Hani Avrupa ile beraber götürdüklerinde zorlanabilirler diye. Ya kendi kafamda böyle sanki 13, 14, 15 gibi bitirirler ama yani hakkı eğer Avrupa oynamasalar ilk 10 oynarlar gibi geliyor derim. Ne dersin bu görüşe?
0: Evet, tabii ki yıpratıcı olacaktır. Yani sonuçta hani yeni ekleme diye baktığımız zaman Thomas Meunier var. Yani Trabzonspor'da 3 sene oynuyordu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani inanılmaz paralar harcadıkları bir yazdan da geçmediler. Oturmuş kadrolarına güvenecekler. Hani tabii onların oynadığı turnuva biraz daha düşük profilli bir turnuva olduğu için
1: evet, doğru.
0: Belki orayı gözden çıkarma şansları belki zamanla iyi gitmezse olur. Çünkü eminim ki onlar için de ana amaç Premier Lig'de kalıcı olmaktır.
1: Son olarak ama çok kısa gibi, Crystal Palace alayım abi, bitirmek durumunda kalacağız.
0: Haklısın. Onlar da çok yani işte Munoz gitti. İsmail Esar'dan faydalanıyorlar. Öyle de böyle büyük bir uyum sağladıkları hocayı kaybettiler. Forvet'te Enkiteyah diyorum. Artık Mateta'dan hani iflah olmuyor gibi evet. Gözüküyor. Trent Larsen Wolverhampton'daki performansından uzak gözüküyor.
1: Kesin.
0: Zaten kaybederek de başladılar seneye aslında. Ben onların da problem yaşayabilecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
1: Ben açıkçası de düşme adayı olarak görüyorum. İster istemez Glasner'le olsalardı daha farklı konuşurdum ama yani orada da bir Avrupa var. Avrupa'da böyle ilginç bir hikaye olabilir. Yani Avrupa'da belki ilerilere gidip ama Premier Lig'den düşebilecek bir takım olabilirler mi diye kafamın bir köşesinde var bu durumda yani, diyorum. Evet hocam, son cümlelerini alayım.
0: Back to back konferans ligi yapıp küme düşmek gibi bir enteresan senaryoyla karşılaşabiliriz gerçekten.
1: Ya mesela Portekiz 2. liginde mücadele eden bir Torreminense mi ne? Şu an Portekiz 2. liginde mücadele ediyor. Adamlar Avrupa'da oynuyor. Yani enteresan hikayeler olabilir.
0: Kazanarak da başlamışlar. Evet. Bakalım Can. Peki. Neler olacak? Yine beraber oluruz zaten.
1: Alican hocam çok çok teşekkür ederim. Premier Lig'in ilk böyle çeyreği demeyelim de ilk 5 maçının ardından böyle derleme programımıza dahil olup hakikaten yorumlarınla burayı gerçekten çok güzel bir şekilde bizlere kılavuz olduğun için çok çok teşekkür ediyoruz abi.
0: Can benim için de her zaman büyük keyif. Sana iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. O halde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşürüz. Bay bay.
1: Alican Umay bizlerle beraberdi. Premier Lig özel içeriğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki bu tarz içeriklerimiz devam edecek. Birçok Avrupa'nın liglerini, Şampiyonlar Liglerinin, Avrupa Ligi'nin çok fazla bu tarz içeriği sizlere dinleteceğiz. O halde bugün Premier Lig içeriğinden bu kadar diyoruz.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Reklam. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Futbolu seviyoruz ama sıklıkla duyduğumuz bazı terimlerin anlamlarına tam olarak hakim olamayabiliyoruz. Gelin bu terimlerin birkaçına hep birlikte bakalım. Lasciatemi cantare. Mezzala.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Fenerbahçe savunma transferini Koca Oponk ile tamamladı. Sarı lacivertler Nice forması giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperi kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu hamleyle yalnızca rotasyona genç bir isim eklemedi. Akebe Şikinyer'in yanına hız, agresiflik ve girişim potansiyeli yüksek bir savunmacı yerleştirdi. Üstelik Oponk yaşı sayesinde artı 4 yabancı kontenjanına da uyuyor. Peki Koca Oponk kimdir? Nasıl bir oyuncudur ve Fenerbahçe'de neler yapabilir? Oponk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Koca Oponk 4 Haziran 2004'te Gana'nın başkenti Akra'da dünyaya geldi. Altramdi Vizar Akademisi'nde başlayan futbol yolculuğu 2023'te İsveç ekibi Norrköping'e uzandı. Norrköping'in A takımında yeterli süreyi bulamayınca Sundsvall'a kiralandı. İsveç 2. liginde oynadığı 40'tan fazla maç onu altyapı futbolundan A takım oyununa taşıdı. Norrköping'e daha güçlü döndü. 2025'te formayı aldı ve kısa sürede Nice'in dikkatini çekti. Fransız ekibi onu yaklaşık 2,5 milyon euro ve bonuslarla kadrosuna kattığında plan ilk yılı uyum süreci olarak geçirmekti. Lakin savunmadaki sakatlıklar kapıyı araladı. Oponk da içeri girmekle kalmayıp formayı aldı. İlk resmi sınavını Benfica karşısına verdi. Tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 40 kez ilk 11 başladı. Üstelik Nice dinlenerek gelmemişti. İsveç'te sezon devam ettiği için 2025'in ilk bölümünde 20 maça çıkmıştı. Yoğun takvim onu yavaşlatmadı. Ghana milli takımına ve ardından Dünya Kupası'na taşıdı. Kadıköy'de yabancı değil. 2025'te Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamıştı. Peki Oponk nasıl bir oyuncu? Oponk'un oyununda ilk göze çarpan özellik geniş alan savunmasındaki rahatlığı. 1.85'lik fiziğine rağmen çabuk yön değiştiriyor. Rakibi hızlandığında geride kalmıyor. Savunma arkasında gönderilen toplarda uzun adımlarıyla mesafeyi kapatıyor. Bu nedenle önde kurulan bir savunmada yalnızca stoper değil, gerideki emniyet görevini de görüyor. Santrafor sırtı dönüp top aldığında çizgide beklemiyor. Öne çıkıp teması kuruyor ve rakibin yüzünü kaleye dönmesini engelliyor. Topu kazandığındaysa girişi güzel uzaklaştırmak yerine pasla devam etmeyi düşünüyor. Nice'de 500 dakika oynayanlar arasında %62,8'de en yüksek ikili mücadele kazanma oranına ulaşması bu cesur savunmanın yalnızca görüntüde kalmadığını gösteriyor. Topla ilişkisi temiz, kısa ve orta mesafede güvenli oynuyor, baskı geldiğinde topu taşıyarak ilk hattı aşabiliyor. Yine de onu her pasıyla savunmaya yaran bir oyun kurucu gibi görmek doğru olmaz. Oponk'un asıl marifeti hücumu tek başına kurmak değil, topun geriden sağlıklı temiz bir şekilde çıkması. Nice'de üçlü savunmanın hem sağında hem solunda, dörtlü hattında, merkezinde ve gerektiğinde sağ bekte kullanıldı. Bu çeşitlilik onu yalnızca bir stoper yediği olmaktan çıkarıyor. Maçın gidişatına göre savunmanın şeklini değiştirmek isteyen İsmail Kartal'a değerli bir taktik esneklik sağlıyor. İsmail Kartal Oponk'u dörtlü savunmada sağ stoper olarak kullanabilir. Ake sol ayağıyla ilk pasını hazırlarken Oponk geniş alanı savunur. Şikrinyer'le oynadığında ise Slovak stoper ceza sahasını korurken genç oyuncu araya atılan topları kovalar. Üçlü savunmaya dönülen bölümlerde Ake solda, Şikrinyer merkezde, Oponk sağda görev alabilir. Semedo ve Archie Brown aynı anda ileri çıktığında geride bırakılan alan büyüyor. Opong'un sürati burada kıymet kazanacak. Kante'ye de Gündüz'ü ilk pas için yaklaştığında işi daha da kolaylaşacak. Zira önünde bağlantı bulunduğunda gereksiz riske girmek zorunda kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nin hızlı geçişleriyle Süper Lig'in kalabalık ceza sahaları aynı oyuncudan farklı çözümler isteyecek. Opong'un gelişimini de bunlar belirleyecek. Ancak Opong'un enerjisi zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir. Rakibini önde karşılamak isterken yerini erken terk ederse arkasına koridor bırakabilir. Hava toplarında sıçraması güçlü olsa da 1.85'lik boyuyla her santrafora karşı mutlak üstünlük kurması da beklenmemeli. Türkiye'de kapalı savunmaları açmaya çalışırken verilecek geniş alanlar onun karar kalitesini sınayacak. Bu transfer Ake ve Şikrinyar'ın doğrudan kenara çekileceği anlamına gelmiyor. Opong öncesinde rotasyona girecek, ardından hızı ve devamlılığıyla formayı zorlayacak. Fenerbahçe hazır bir yıldızdan ziyade bugünü oynayabilen ve yarına değer taşıyan bir stoper aldı. Çıraklık dönemini İsveç'te, ilk büyük sınavını Fransa'da verdi. Şimdi sıra Kadıköy'de. Peki sizce Koca Opong Fenerbahçe'de savunmanın değişmezlerinden biri olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
6: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Sizler adına çok özel bir içerik hazırladık ki Selim Payalan'la beraberiz. Selim abiyle beraber aslında hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'ni ele aldığımız bir program hazırladık sizler adına ki şunu söyleyelim, temsilcilerimiz haricindeki düzeni konuşacağız. Çünkü zaten malumunuz her zaman temsilcilerimiz üzerinden programlar yapıyoruz. Biraz da aslında bakalım Avrupa'da neler oluyor. Çok fazla takım var zaten, hani her takımın üzerinden tabii ki geçebileceğimiz bir program olamayacak ama ana hatlarıyla işleyeceğimiz bir şema hazırladık. Selim abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar Can.
1: Çok çok teşekkür ediyorum abi ki ilk bölümü Şampiyonlar Ligi'ne ayıralım diye istedik ki şampiyonluk favorileri adı altında bir konu başlığıyla başlamak isterim. Yani bu sezonun şampiyonluk favorileri en azından. Yani bir maçlık bir verimiz var. Biraz da liglerde oynanan durumlarını biliyoruz takımların ama şampiyonluk favorileri bugünden konuşacak olursak kimlerdir ve nedendir diye sormak isterim abi ilk etapta.
8: Zaten Şampiyonlar Ligi ilk hafta geçtikten sonra herkesin de malumu en büyük kupa yolunda en iddialı takımlar. Herkesin bir şapada sayacağı takımlar. Biz bir kere iki sene üst üste kazanmış olan Paris Saint-Germain zaten doğal favori konumunda şu anda Şampiyonlar Ligi'nde. Onun haricinde tabii ki Bayern Münih, Barcelona, işte Manchester City diyeceğim ama Manchester City biliyorsun başına gelenler. Evet. Şu anda ne hale gireceği bile belli değil. Ligden mi düşürülecek ve zaten hemen satış listesi ortaya çıkacak. Üst düzey yıldızların takımdan ayrılması söz konusu. Ama Guardiola sonrasında da bir Paris Saint-Germain kadar iddialı bir favori değildi Manchester City.
1: Arsenal oraya sayar mıyız abi peki? Onu da sorayım.
8: Kesinlikle. Şimdi onu soracaktım. Arsenal geçen senenin finalistlerinden. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani Arsenal'ın kupaya uzanması çok zor. Yani sadece tutarak oyunu rakiplerine karşı savunmayı güçlü hale getirerek ve oyunun ofans kısmında çok agresif olmayarak Şampiyonlar Ligi'nde bence kupaya ulaşmak şu dönemde çok zor. Arsenal'a karşı nice takımların özellikle hücum hatlarına baktığımızda, hücum disiplinlerine baktığımızda bir kere kupa yolunda Arsenal'a göre çok fazla avantajları var.
1: Peki şuradan bir soru sormak isterim abi. Aslında konunun içinde soruyu doğurdu da Arsenal geçtiğimiz sezon 8 maçta full kazanarak aslında lider bitirdi ve biraz fikstür avantajıyla mı finale gitti? Aslında o birazcık yanıltıcı mı diye de sorayım en azından. Hücum gücünü eleştirdiğimiz bu noktada.
8: Bazı takımlara fikstürün tabii ki durumu, fikstürün ortaya çıkardığı avantajı olabiliyor ama doğrudan finale çıkmış bir takım için de fikstür avantajı da buraya geldiler demek çok net bir öngörü olmaz. Bir kere Atletico Madrid gibi çok önemli bir takımı geçen sene elediler. Özellikle savunma gücü hemen hemen Arsenal kadar çok katı, disiplinli olan bir takımı elediler. Sonrasında finale baktığımızda Paris Saint-Germain karşısında da öyle hani favori Paris Saint-Germain'dir, Arsenal kupayı alamaz gibi de böyle oyun olarak da çok geride kalmadılar Paris Saint-Germain konusunda. İyi kapandılar, iyi mücadele ettiler. Sonuçta Mikel Arteta ile bir kimlik takımı oluşturdu Arsenal. O yüzden hani doğrudan fikstür Arsenal'ı finale kadar götürür demek biraz hani çok insaflı olmaz diye düşünüyorum.
1: Katılırım abi ama yine de sormak istedim hani konunun orasından yaklaşınca bir en azından bir Arsenal taraftarı olarak hatta bunu sormak istedim abi.
8: Evet. Hatta şöyle ben hatırladığım kadarıyla yanlışım olursa sen düzeltirsin.
1: Estağfurullah.
8: Tamam ligden zirveden çıkarak doğrudan böyle fikstür avantajını kullandılar ama o lig aşamasında Bayern Münih'i mağlup etmişlerdi. Skor tam aklımda değil ama Bayern Münih'i yenmek kolay bir şey değildi.
1: 3-0 veya 2-0'dı. Hatta Declan Rice'ın frikikleri vardı diye hatırlıyorum abi maçta.
8: Evet. Sonrasında 3-1. Inter'i mağlup etmişlerdi. Atletico Madrid'i yine normal sezonda etmişlerdi. Buradan bakınca geçen sene gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin en korkulan istikrarlı takımlarından biriydi Arsenal. Ama bu sezon ben final yolunun Arsenal için biraz daha kapalı olduğunu düşünüyorum.
1: Yo, ben de katılırım. Yani Premier Lig'in sertliğini de düşününce bu seneki diğer takımlar hani Paris Saint-Germain, Bayern ve Barcelona'nın hücum güçlerini de düşününce %100 katılırım ki tek tek ele alırsak abi yani ilk başta PSG'yi biraz ele almak isterim abi yani bu 3 takımın içerisindeki en büyük favori tabii ki 2 senedir şampiyon olan PSG'dir deriz ama ayrıştıran noktası nedir PSG'nin bu 2 takımdan diye sorayım.
8: Paris Saint-Germain bu sezon onlar da lige çok iyi başlayamadı. Onlar da sancılı başladılar ama erken dönemde her teknik adamın zaten lige ısınma, kendisini bulma dönemi bir 10 haftalık dilimden sonra özellikle ortaya çıkıyor. Takım olarak da diğer rakiplerine göre Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanabilecek takımları düşündüğümüzde Paris Saint-Germain'in en büyük özellikle korkulan durumu hücum hattındaki çeşitliliği, onların sürekli hareketli oluşu. Biliyorsun pivot santrafor olmadan bir hücum hattına sahipler. Doğru. Pivot santrafor yokluğunu özellikle bunu dezavantaj olarak görmeyip doğrudan bir avantaj olarak değerlendiren Luis Enrique ile birlikte çok daha öngörülmeyen tehlikeli bir takım haline geliyor. Çünkü hem sağ kenar hem sol kenardaki oyuncular olsun hem orta sahadan hücuma katkı veren oyuncular olsun çok devinimli hareketli bir takım Paris Saint-Germain. Dembele olsun, Ferran Torres olsun, bunlar hem santrofor bölgesine de girebiliyor hem kenardan da hücuma katkı verebiliyor. Onun haricinde bir kere orta sahası bence çok ideal. Yani hem savunma da yapabilecek hem de hücuma da çıkabilecek, hücumu da organize edebilecek çok çeşitli oyunculara sahip.
1: Kesin katılırım.
8: Vitinha olsun, Fabian Ruiz olsun, onlara şu anda yeni dahil olan, geçen sene de yine birkaç maçta izlemiştik ama ana aktör değildi. Zaire Emery olsun, Joao Neves, özellikle bitmek bilmeyen bir enerjisiyle Joao Neves Paris Saint-Germain'in top rakipteyken o topu çok kısa sürede geri kazanmasının en önemli aktörlerinden bir tanesi.
1: Tersten bir soru sorabilir miyim abi? Aslında evet. Joao Neves ve Vitinha ikilisine bayılmakla beraber Dünya Kupası'nda biraz Portekiz kadrosunda ben verimsiz gördüm. Yani oranın performansı biraz bu seneki PSG'de bu ikiliyi etkileyecek midir? Yoksa yani Luis Enrique'nin sisteminde bu iki adamın etkilenme şansını çok mu düşük görürsün? Konuya neresinden bakarsın merak ettim abi.
8: Konuya ben hoca odaklı bakıyorum. Hocaların oyunculardan verim aldıkları yönler çok farklı olabilir ve biraz da hoca başarısından bahsederek bu soruya yanaşmak istiyorum. Evet, kağıt üzerinde Portekiz'in bizde Dünya Kupası konusunda favori olduğunu, daha kupa başlamadan Portekiz'de izlenebilir bir ülke olarak yorumluyorduk ama Dünya Kupası başladığında işin öyle olmadığını gördük. Hem belki yorucu bir sezon ardından gelen o Dünya Kupası oyuncunun bireysel olarak etkilenmesini sağlamış olabilir. Hem de kaliteli bir oyuncudan teknik direktör farklılığı dolayısıyla elde edilen verim farklılığı çok nettir. Yani burada hoca başarısı çok önemli. Luis Enrique ile Joao Neves ve Vitinha yeniden Şampiyonlar Ligi'nde de o bilindik performansını konuşturacaktır diye düşünüyorum. Luis Enrique'nin oyun anlayışı bence Joao Neves ve Vitinha'nın da bireysel olarak çok istedikleri tarz. Bir kere Portekiz Luis Enrique'nin oyun anlayışına çok yaklaşır bir oyun oynamadı hiçbir zaman.
9: Kesin,
8: bir de
9: kesin. Orada
8: Cristiano Ronaldo'nun varlığı bence o iki oyuncuyu da etkilemiştir diye düşünüyorum. Yani oyuncu odaklı birbirleriyle problem vardır diye söylemek istemiyorum. Hı-hı. Ronaldo'nun varlığıyla Portekiz milli takımı onu 11'de oynatmak durumundaydı. Hı-hı. Şimdi Ronaldo ile oyunla Paris Saint-Germain'in hücum hattındaki Kvaratskhelia, Dembele, Ferran Torres bunlarla oynamak çok daha farklı. Bu sebeple Luis Enrique ile tekrar hızlıca toparlayacaklarını düşünüyorum.
1: Rotayı Barcelona'ya kaydırayım abi. Çünkü belirli bir zamanımız var. Birçok takım konuşabilelim istiyorum ki aslında evet. Bir nokta çok detaylı ve çok güzel bir noktaya değindin abi Paris Saint-Germain'de. Orijinal bir forvet oyuncusu olmadan oynayan bir takımdan bahsediyoruz ki öte yandan diğer aslında favorilerden bir tanesi Barcelona'da bu sene Rafinha ile ön tarafta oynuyor ki orijinal bir forvet olmayan aslında daha farklı bir profil ön oyuncusuyla oynayan başka bir takım. Düzen buna mı dönüyor? Barcelona sezon başından beri yaptıkları tabii ki ortada ama bu farkı ortaya Hansi Flick nasıl çıkarmıştır? Bu sadece Rafinha ile mi açıklanmalıdır ya da nelerle açıklanmalıdır diye sormak isterim abi.
8: Öncelikle Hansi Flick'in Barcelona'sı konusunda geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde özellikle affedersin Barcelona'yı finale yakıştıran ben dahil futbol severler vardı.
1: Hepimiz,
8: finale kadar çıkabilseydi hepimiz. Çok daha iyi olurdu diye. Ama işin detayına girip de Barcelona'yı yorumladığımız zaman şu vardı Can. Bir Luis Enrique gibi savunma konusunda dengeli olamadı Barcelona. Savunma her daim Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli. Hansi Flick agresif bir baskıyla benzer bir şekilde Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'i gibi ön alan baskısı ve rakibine çok fazla top yapma şansı vermeden oynamak isteyen bir taraf. Ama savunma çizgisini o kadar orta sahaya kadar çıkartıyorlar ki zaman zaman hızlı oyuncuları olan ve ofsayt tuzağına düşmeden hücum organize eden takımlar Barcelona'ya karşı doğrudan çok daha kolay kaleye gidebiliyorlardı. Hatta geçen sezonun Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle ben kendim bir Barcelona taraftarı da olarak bunu söylemek istiyorum. Avrupa'da benim tuttuğum takım hemen yani Barcelona'yı çok daha severim. Finali yakıştırırken şunu gördüm. Yani savunmada bu kadar yüksek riskle oynayan bir takım iyi organize olan, savunmayı iyi organize eden bir takım tarafından vurulabilirdi. Nitekim onların tez antitez tarafında Barcelona'yı çok iyi tanıyan, ligde çok iyi bilen Atletico Madrid tarafından biliyorsun elenmişlerdi. Yani kupa dışına itilmişlerdi. Hatta lig aşamasında Kulüp Brugge Barcelona maçı var 3-3.
1: Evet.
8: Hatırlarsın.
1: Hatırlıyorum.
8: Ya Barcelona gibi takım evet hücumu sevecek ama bu kadar da kolay gol yemeyecek diye hep düşünürdüm. Şimdi bu sezon Hansi Flick'in Barcelona'sını şayet finale ve kupaya uzanmak istiyorsa savunma odaklı prensiplerin daha katı biraz daha ciddi anlamda organize edilmesi gerekiyor. Zira çünkü Şampiyonlar Ligi'nde savunmayı çok iyi yapabilen diğer büyük takımlar var. Mesela bence Bayern Münih'in savunma durumu Barcelona'ya göre biraz daha iyi.
1: Hatta yani, Bayern'e de geçelim istersen abi buradan biraz da Bayern'i konuşalım. Öyle. X8 adaylarından
8: yani,
1: bir tanesi
8: olarak. Olarak şunu söylemek istiyorum. Evet müthiş hücum oyuncuları var Barcelona'nın. Yine kupaya uzanması konusunda benim de isteyebileceğim bir takım. Ama savunma prensiplerini diğer takımlara göre yine daha iyi yapması gerekiyor. Başarı buradan geçecek Hansi Flick'in.
1: %100 katılırım. Bayern dersek abi yani Bayern de tabii ki bu sezon yani ilk 8 adaylarını da aslında şu anda şampiyonluk adaylarının yanında konuşmamız da gerekir ki bunların içerisinde hem Barcelona'yı hem de Paris Saint Germain'i konuştuk ama bir de Bayern'e şöyle bir mercek altına alacak olursak Harry Kane'li Bayern ne yapar bu sezon, gerçekten potansiyelini, tavanını ve tabanını nasıl yorumlarsın Selim abi?
8: Bayern Münih zaten Şampiyonlar Ligi'nde ana aktör dediğimiz zaman bu dönem ve geçen seneyi değil bütün sezonlarla kıyasladığımız zaman hep akıllara Real Madrid, Bayern Münih bu takımlar gelir. Yani ilk 5'tedir kupaya ulaşma şansı çok yüksek takımlar arasındadır Bayern Münih. Geçen sezon onlar da Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsun zaten kupanın sahibiyle Paris Saint Germain'le karşı karşıya gelmişlerdi yarı finalde. Ve herkesin düşüncesi şuydu: o yarı finali geçen taraf hiç şüphesiz kupaya ulaşır, kupayı kazanır. Ve yine bu sefer de bu dönemde bence Bayern Münih'in final şansı çok yüksek. Paris Saint Germain'le yine karşı karşıya gelmezlerse orada belki Paris Saint Germain, Bayern Münih veya başka bir final izleme şansımız olabilir. Vincent Kompany ile birlikte özellikle Bayern Münih taraftarının ve yönetiminin istediği hücum çeşitliliğini, organizasyonuna ulaştılar. Sabrettiler Kompany ile birlikte. Harry Kane faktörü burada zaten çok önemli. Müthiş bir gol yüzdesi var. Ceza sahası içinde ve dışında. Hiç fark etmeksizin bir kere tam anlamıyla bir pivot santrafor canavarı var diyebiliriz. Ve pivot santrafor özelliğinin yanında bir de Harry Kane'in derine gelip derinde oyun kurma özelliği var. Orada
1: o çok acayip zaten abi bence tabii, şu anda.
8: Çok acayip. Ya sanki Bayern Münih bir kişi fazla sahada olabiliyor. Eğer sıkıştıysa Bayern Münih hücum organizasyonu yapmakta, kendi yarı sahasına kadar gelip orada topu alıp bir 10 numaralaşıyor ve bu sefer kenarda oynayan takım arkadaşlarını savunma arkasına kaçıran müthiş asistler yapabiliyor. Bu noktada da zaten Olise faktörü. Dün de milli takımımıza karşı yine Olise oynadı ki bence Mbappe'den bile daha iyi görüntü sergiledi Olise. Yine sezona hazır bir şekilde girdi. Hem çizgiden gelip gol atma yüzdesi, ceza sahası dışından attığı gollerin yüzdesi, yırtıcı bir kanat oyuncusu. Bunu Kompany çok daha iyi kullanıyor. Musiala'nın sakatlık sıkıntılarını biraz aştığını görebiliyoruz. Artık son dönemde hani ilk sezon başında çok korkmuştuk. Bu kadar sık sakatlık geliyor, acaba futbola veda mı edecek diye düşünceler vardı.
1: Gerçekten bir de ama bayılmalar sanki falan da olunca abi biz de bayağı korktuk yani. Doğru söylüyorsun abi. Lütfen abi devam.
8: Kesinlikle ve Şampiyonlar Ligi'nde golünü de attı Bodo Glimt'e karşı. Burada hani baktığımız zaman savunma kısmında özellikle kıyas yaptığımız zaman Upamecano, Tah olsun bence son derece ciddi, agresif bir ikili savunma tandemi. Sağ bek, sol bek zaman zaman değişiyor. Biliyorsun Kimmich'in çok yönlü oyuncu profili var.
1: Tabii. Hem altı hem sağ bek oynar. Doğru.
8: Evet, sağ bekte merkeze görev yapıyor. Elinde çok iyi bir kadrosu var yine Kompany ve bence Saibari henüz tam anlamıyla Bayern Münih'e tam adapte olamadı. Attığı goller var, asistler var. Ama Saibari de şayet formunu Bayern Münih'te yüksek düzeyde ortaya çıkartırsa, geçen sene olmayan o biraz daha böyle Harry Kane'i yedekleme, Harry Kane'i rahatlatma durumunda, Saibari de burada Bayern Münih'in en önemli faktörlerinden bir tanesi olabilir.
1: Ben kesinlikle katılırım ki yani Saibari'yi belki hani 4-2-3-1'in o üçlüsünde de kullanılabilecek bir alternatif oyuncu olarak da yazabiliriz. Çünkü bunu gördük daha önceki deneyimlerinde ki farklı bir oyuncu hakikaten. Ben de ümitliyim. Lennart Karl da hakeza kadroda dikkat çeken isimlerden ki Luis Diaz da benim de çok beğendiğim bir isimdir abi. O yüzden.
8: Evet, kesinlikle.
1: Yani o da gerçekten enteresan bir kadro. Ki abi şöyle sormak istiyorum. Şimdi tabii ki ilk 8 adaylarımızı sormak istiyorum ki üçünü konuştuk. Arsenal aday mıdır? İlk 8'e girer mi diye sorayım. Azıcık yorumladık ama yani tabii ki savunmasını ve hücum dengesizliğini, aslında savunmanın iyi olduğunu, hücumun birazcık daha kısıtlı olduğunu konuştuk Arsenal'da, ama ilk 8 adayları içine yazar mı istelim abi, onu sorayım.
8: Yazarım. Arsenal'ın ilk 8'de yine kendisine yer bulabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir %100 tahmin yapmak çok kolay değil.
1: Tabii ki. Ya,
8: burası de... zaten Devler Ligi.
1: Aynen abi.
8: Enteresan sürprizler bile çıkabilir ama hani %70-80 bandına bile varabilecek şekilde Arsenal'ın çok büyük sıkıntı olmazsa, önemli oyuncularının sakatlıklarda kurban vermezlerse ben Mikel Arteta ile birlikte özellikle fiksürüne de baktığımda ilk 8 şansını Arsenal'ın yüksek görüyorum.
1: Peki abi şimdi aslında bir takım nezdinde bir soru sormayacağım. Yani ilk 8'i yapabilecek adaylar hangi takımlar olarak gördüğünü merak ediyorum abi. Şöyle bir 4-5 tane daha takım bize en azından işaret edersen, işaret ettiklerinin üzerinden ben de sorular sormak isterim abi.
8: Bir kere şöyle söyleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında benim anlattığım karşılaşma Como-Leipzig karşılaşmasıydı. Como 4-1 kazandı ve şu anda da Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 arasında aldığı evet. ilk hafta sonucuyla beraber. Ben burada yine İspanyol teknik adamlara biliyorsun hayranımız daha fazla.
1: Doğru, benim de öyle abi.
8: Burada da burada da ben Como'nun eğer bir sürpriz yapılacaksa Como'nun kendisini ilk 8 içerisinde atma konusunda bir gayretinin olacağını düşünüyorum. Müthiş bir uyumları var. Özellikle Fabregas'la birlikte hem hücum hem savunma kısmında çok dengeliler. Fikstürleri de sanki son haftalarda biraz zorlaşacak. Özellikle
1: Paris Saint-Germain Barcelona öncesi 6 maç daha iyi gibi gözüküyor. Evet.
8: Evet evet, yani Paris Saint-Germain Barcelona maçlarına kadar toplayabilecekleri fazla puanlar kendilerini ilk 8'e atma açısından iddialı duruma getirebilir ve orada ya Paris Saint-Germain ya Barcelona'ya karşı da böyle bir sürprizle 1-3 puan alabilirlerse bir bakarsın ki Como kendisini ilk 8'de bulmuş ve o noktada benim sürpriz takımım gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde Como.
1: Abi şöyle bir sorayım tarafta, yani şöyle sormak isterim, yani Fabregas'ın ortaya çıkardığı iş çok acayip, zaten kulübü aldığı yerden sonrasında teknik direktörlükle lig atlayıp üzerine Şampiyonlar Ligi'ne gidip bir de abi o kadar güzel bir maç anlattın ki hakikaten ağzına sağlık diyelim. Ben çok sonradan izlemek durumunda vardım. Sonra maç sonu açıklamaları da dinledim. Hatta Baturina'ya soruyorlar işte hoca seni çok fazla serbest rolde kullanıyor Baturina'ya diyorlar. Bu senin işini çok mu rahatlatıyor diyorlar ve Baturina'nın cevabı burada inanılmaz. Fabregas gerçekten çok detaycı bir adam ve gerçekten bizi çok zorluyor belli konularda ama ben gibi Paz gibi oyunculara da bu özgürlüğü vermesi çok çok değerli olduğunu o da basının önünde söylemişti abi. Ya, öne çıkanları sormak istiyorum Como'da. Yani Dacunha'yı da konuşabiliriz, savunmayı da konuşabiliriz, hücumu da konuşabiliriz ama Selim abi en yakından bilen adam olarak birazcık daha şöyle Como'nun detaylarını almak isterim. Moise Kean konuya ne zaman tam olarak dahil olur diye de sormak istiyorum abi.
8: Şimdi Como'da takım takım böyle baktığımızda bir kere savunma hattında değil burada farklılık. Doğrudan hatta zamanda ekonomik kullanma adına doğrudan orta saha ve hücum santrofor kısmını kullanmak lazım. Hatta şöyle dinleyicilerimize şu kadarını söylemek isterim. Savunma kısmında bir Galatasaray Fenerbahçe ile çok rahat kıyas yapılabilecek bir savunma hattı var. Yani burada Fabregas'ın da başarısını ne kadar övebileceğimizi hem Fenerbahçeli hem Galatasaray taraftarı, hatta Beşiktaş'ı bilenler de, Beşiktaş'ın o savunma hattında bilenler Fabregas'ın aslında ne derece yüce bir iş yaptığını kıyas yapabilirler. Kalede Bute var.
1: Evet.
8: Mesela Bute Fenerbahçe, Beşiktaş, işte Galatasaray transfer edildiğinde çok yıldız kaleci olarak adlandırılmaz.
1: Yani burun kıvrılır. Burun kıvrılır açıkçası.
8: Tabii burun kıvrılır. Kalede Fransız Bute var. Savunmaya bakalım. Yan Couto, Ramon, Çaloba ve Alex Vaye. Yani bu savunma hattı çok üst düzey bir savunma hattı değil. Fabregas'ın burada takım oyunuyla beraber değerli hale getirdiği oyuncular.
1: Doğru.
8: Alex Valle 22 yaşında bir İspanyol. La Liga'da tutunamayıp buraya gelen, Fabregas'ın değerlendirdiği bir isim. Çalabah'ı bilirsin, uzun yıllar Premier Lig'de 27 yaşında atletik oluşuyla Fabregas'ın dikkatini çekti. Ramon, Jacobo Ramon, o da aynı şekilde Real Madrid altyapısına yetişmiş, Real Madrid'de şans bulamamış Fabregas'ın değerlendirdiği isim. Couto da Borussia Dortmund'dan izlediğimiz bir isim.
1: Ki çok hücumcudur, yani savunma yönüyle konuşmayız Couto'yu genelde.
8: Tabii ve dediğim gibi çok üst düzey yıldızlar toplu bir savunma hattı yok. Ama orta sahada burada yaptıkları fabrikasının çok değerli. Kısa bir özet geçmek gerekirse. Luis Milla bildiğimiz 6 numara. Dacunha 6'nın yanında 8 numara. Yani box to box dediğimiz hem savunmaya hem hücuma katkı veren bir isim. Ama Luis Milla'nın 6 numara olarak özelliği topla oynamayı, yani top yüzdesi de çok yüksek. O da ceza sahası civarlarına kadar yaklaşabiliyor. Duran topları çok iyi kullanıyor. Hani bildiğimiz tipik 6, sadece rakip atakları kes, hemen topu arkadaşına ver tarzı bir oyuncu değil. Luis Milla hem kesici hem de adeta bir 8 numara gibi organizatör olabilen bir isim. Şimdi en can alıcı kısmı Fabregas'ın bu iki oyuncu, Luis Milla ve Dacunha'nın önündeki üçlü at. Yani 4-2-3-1 oynuyor zaten Fabregas. İki oyuncunun önünde, Luis Milla ve Dacunha'nın önünde Aslan Diao, Nico Paz ve Baturina var. Burada bence Fabregas işin homojenliğine dikkat çekiyor. Yani oyunun denge kısmının nasıl kurulabileceğini bize gösteriyor. Aslan Diao tipik bildiğimiz çizgiyi kullanabilen açık oyuncusu, savunma arkasına sarkan bir kanat oyuncusuyken burada daha çok işte özgür oynuyor ama başlangıçta, oyunun başlangıcında Baturina bir sol kanat gibi görülüyor. Sağ kanatta Diao daha çok çizgi oyuncusu, çizgiden kaçan hızlı kanat oyuncusu. Baturina solda daha çok 10 numara özellikli bir oyuncu. Evet. Ve hemen yanlarında Nico Paz var. Şayet oyun sıkıştığında Baturina adeta, ben böyle teşbih yapmayı seviyorum.
1: Lütfen abi.
8: Baturina adeta ambulans gibi, bir itfaiye gibi, hani acil durum oyuncusu gibi. Şayet Aslan Diao'nun kanadında, sağ kanatta bakıyor. Çok zeki bir oyuncu. Bir sıkıntı varsa, orada oyun kurulamıyorsa bir bakıyorsunuz Baturina hemen sağ tarafa yanaşmış. Orada ikiye birlere giriyor. Verkaçlara giriyor. Bakıyorsunuz orada bir anda oyunu açıyor. Kanalı açıyor. Şayet kendi kanadında uygun durumda varsa, Alex Valle ile birlikte kendi kanadından içeriye kat ederek 10 numara olarak Nico Paz'ı burada destekliyor. Ve bir bakıyorsunuz Baturina hücumlarda santrafor olan Duvikas'ın çevresinde, bu kez ondan seken veya o karambolde orada olması gereken isim Baturina. Burada kilit isim gerçekten Baturina. Nico Paz'da teknik becerisi, topu saklayışı ve özellikle saha görüşüyle birlikte takım arkadaşlarını çok iyi kaçırıyor. Ama mesela Nico Paz 10 numara, 10 numara forma sırtında, ama bana göre Baturina çok daha değerli.
1: Değil mi abi? Yani ben harfiyen numara katılırım bu arada. Daha iyi oyuncu bence de.
8: Daha iyi oyuncu. Baturina, yani Hırvatların özellikle en önemli özelliği bu. Bütün oyuncuları hemen hemen her mevkide, demek ki altyapıda çok iyi eğitim alıyorlar. Modric'ten tut, Brozovic, Rakitic, bunlar hem 6'da oynayabilir, 8'de oynayabilir, 10 numarada olabilir.
1: Doğru.
8: Bence Hırvat futbolunun orta saha oyuncularının değerli oluşu bundan. Altyapıda müthiş bir eğitim alıyorlar. Sadece oyunun bir bölümünü değil, 3 bölümünü de yapabiliyor. 6-8-10. Buraları kesin çok öyle iyi yapabiliyorlar.
1: Kesin öyle.
8: Duvikas da şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarlarına soralım. Siz Duvikas'ı Celta Vigo'dan aldığınız zaman müthiş bir yıldız aldık der miydiniz?
1: Demezler. Yine burun kıvrılır abi. Yine kıvrılır burun.
8: 27 yaşında ve bence Duvikas kesinlikle Osimhen'le kıyaslanamaz. Osimhen'i Galatasaray'a alışı müthiş bir bence hakikaten şans transferiydi. Oyuncu kulübünden kopmak üzere ve Galatasaray'ı değerlendirdi. Fenerbahçe'de Vedat Muriç'le de aynı şekilde Duvikas'ın yapacağı işleri yapabilirsiniz. Beşiktaş'ta aynı şekilde zaten Vlahovic İtalya Serie A'dan gelen bir oyuncu. Şurada baktığımız zaman bizim büyüklerimizin özellikle örnek alması gereken takımlardan bir tanesi kesinlikle Como'dur. Cesc Fabregas'ın oyunudur.
1: Kesin.
8: Şurada orta saha faktörünü çok net anlatabildik. Burada bir gizem var. Tabii programımızda zamanı kısıtlı ve özellikle değerlendirme açısından.
1: Ama Como'yu konuşacağımızı zaten önceden konuşmuştuk abi. O yüzden orada soru yok. Çok müdahale etmek istemedim oraya abi.
8: Ama şunu söylüyorum. Evet şu var. Gerçekten Fabregas çok detaylı incelenmelidir. Fabregas'ın oyunu çok detaylı incelenmelidir. Hem hücuma çıkabiliyor hem de skoru aldığı zaman da savunma yapmasıyla da bence dikkat çeken bir teknik direktör Fabregas. Bu yönleri teknik direktörlerimiz tarafından iyi analiz edilebilirse bizim de takımlarımızın çok iyi bir teknik direktör takımı olabileceğini düşünüyorum.
1: Çok kısa ben de başka bir şey eklemek isterim. Ben de ilk 8'e adayımı söylemek istiyorum. Ben Liverpool diyeceğim abi. Biraz fikstüre baktım. Fikstürlere bakınca da fikstürü biraz hoşuma gitti Liverpool'un ki yani Lask Linz'le oynayacaklar. Villarreal, Fenerbahçe, Kulüp Brüş, Porto, Inter, Lens gibi bir fikstür var Liverpool'da. Andoni Iraola tamam daha yeni geldi ayağının tozuyla. Biraz kadroda daha sonuçta Barcola daha net bir şekilde oturmadı takımı ama mutlaka belli bir süre geçtikten sonra İrağlı dokunuşunu da göreceğiz diye düşünüyorum. Yani ilk 8'e Liverpool'u yazarım. Katılır mısın abi? Veyahut da bence yeni takım birazcık daha beklemeliyiz diye mi bakarsın konuya diye sorayım abi Liverpool adına.
8: Evet, seninle konuşurken zaten Liverpool'u unuttuk diye kendim zaten iç sesimle Liverpool'u da ilave edecektim. Liverpool'la birlikte bir de futbol severlerin bu sezon Roma'ya da dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Roma'da ilk 8'e kendisini atabilme adına bence önemli şansa sahip takımlardan. İlk 8 olamasa bile sonraki sıralarla muhakkak bu lig aşamasında bir üst tura çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Şöyle bakıyorum abi, biraz unuttuğumuz takımlar olabilir mi diye Real Madrid'i sorayım. Yani Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid ilk 8 yapar mı? Biraz şüpheleri olanlar var. Ligde Atletico Madrid ve Betis karşısında mağlubiyetler var. Şampiyonlar Ligi'nde belki 7-7 bitmesi gereken Inter maçı vardı. Yani 3 gol çıktı maçtan ama ben bu kadar hücumun gerçekten ya bu kadar fazla net pozisyonun olduğu maç hatırlamıyorum uzun zamandır. Ki vardı ama birazcık hani bu konuda ben de abartayım, en azından ilk hafta nezdinde abartayım. Ne dersin abi Real Madrid hakkında?
8: Real Madrid bu ligin zaten doğal favorilerinden aslında. Yani iyi işleyen bir Real Madrid'in çeyrek final, yarı final yapması çok zor değil. Zaten aldığı kupa sayısıyla birlikte adeta La Liga'dan bile çok daha rahat başarıya ulaştığı bir yer Şampiyonlar Ligi. Ama Mourinho ile gerçekten sıkıntıları var Real Madrid'in. Aslında o yıldız oyuncuları yönetmesi açısından adeta biraz despot bir lidere ihtiyacı vardı Real Madrid'in. Hani Mourinho gelsin zaten kendi kibriyle, egosuyla bu yıldızları adam eder düşüncesiyle getirildi buraya. Ancak hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan oyun çok tatmin etmiyor. Fikstürüne baktığımızda biraz fikstür şansı var. Özellikle şimdi Inter karşılaşmasından sonra Roma, Leipzig, Ajax ve PSV Eindhoven maçları oynanacak.
1: Doğru.
8: Buralarda kendilerini bir şekilde rehabilite edebilirlerse sonraki fikstürde de çok rahat 8'e kendilerini atabilecek puanlar alabilirler. Ama Mourinho ne kadar bu takımı değiştirebildik, hala istediklerini yapamıyor. İstediklerini gerçekleştiremiyor ve bence Mourinho'nun gerçekten teknik direktör olarak Avrupa kıtasında puan olarak geriye düştü. Yani eski Mourinho kesinlikle yok. Ve oyun gelişimi analizleri konusunda bence diğer teknik direktörlerin biraz arkasında kaldı. Hal böyleyken sadece biraz bireysel faktörlere çok daha bağlı Mourinho. Vinicius, Mbappe, bu oyuncular ortaya çıkacak ve sonuç alacak odaklı bir Real Madrid izliyoruz. Onun haricinde savunmada çok büyük arızaları var Real Madrid'in. Önceki dönemlerde bir Pepe vardı, işte orayı organize ediyordu ama şimdi Huijsen'la falan bakıyorum, orada çok büyük acemilikleri var Real Madrid'in.
1: Evet.
8: Bunlar giderilmezse Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi sezonu sıkıntılı olabilir. Ama milli arada bakalım Mourinho acaba bu iki haftalık süreçte takımı toparlama adına neler yapacak? Bunlar çok önemli.
1: %100.
8: Milli ara sonrasında hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk karşılaşmalar bence Real Madrid'in geleceğini bize daha çok açıklayacaktır.
1: Rotayı bir defa daha İtalya'ya kırmak istiyorum abi. Inter'i soracağım. Yani Roma'yı ve Como'yu oraya aday gördük ki İtalya Serie A aslında birazcık koşu temposu olarak da son dönemde eleştirilen bir lig. Yani Roma ve Como gerçekten benim de çok beğendiğim takımlar bir tanesi ama ya sonuç olarak İtalya'nın son yıllarının en net hegemonyasını kurmuş takımı Inter. Real Madrid maçını da üzerinden biraz geçmişken, hazır Real Madrid'de konuşmuşken, Inter'de ilk 8 adayı mıdır? İlk 8'de 3 İtalyan görürsek çok büyük sürpriz olur mu diye sorayım abi.
8: Sürpriz olmaz. Christian Kiu da Inter'e tam anlamıyla hakim bir teknik direktör. Real Madrid maçını hepimiz izledik. O gün izlenebilecek güzel maçlardan bir tanesiydi. Evet. Müthiş bir karşılık verdiler. Çok fazla pozisyona girdiler ama Real Madrid attı, Inter atamadı. Atamadıdan ziyade aslında yine bir Kurtağı faktörü vardı. Çok müthiş kurtarışlar yaptı. İzin vermedi adeta Inter'li oyunculara. Ve birkaç sezonun Şampiyonlar Ligi'nde finalistlerinden bir tanesiydi. Sanki onlar da artık burada oynamanın tecrübesine hakimler. Burada çok tecrübeli bir takım görüntüsünü sergiliyorlar. Fikstürlerine bakıyorum. Can ve fikstürleri de çok ideal bir fikstür. Çok zorlayıcı bir fikstür yok Inter'in. Fikstür avantajı burada Inter'in de lehine. Yani şimdi Kulüp Brugge'de iç sahada oynayacaklar. Sonrasında yine iç sahada Shakhtar'la karşı karşıya gelecekler. Evet. Ve bir Real Madrid gibi dev bir takımla karşılaşmaları söz konusu değil. Sadece sondan bir önceki hafta Liverpool'la karşı karşıya ve yine iç sahada oynayacaklar. Buradan baktığımızda çok büyük hatalar yapmazlarsa X8'de atmaları için kendilerini şansları yüksek. Ve Inter'in de ben hiç olmazsa Şampiyonlar Ligi'nde uzun mesafede onları sahnede görmek isterim. Bir ekolleri oluştu Christian Kivu ile. Ve tabii milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Hakan Çalhanoğlu'nun da milli takımımızda çok attığı güzel gollere şahitlik edemiyoruz ama Inter Hakan Çalhanoğlu gerçeği var. Doğru. Orada çok farklı bir Hakan Çalhanoğlu profili izliyoruz. Bu sebeple hiç olmadı ilk 8'e atamazsa bile geri kalan o lig aşamasında kendilerine bir üst tura atabilecek durumda muhakkak olacaklardır. Hatta işte bir çeyrek finale kadar yine kendilerini zorlayacaklar diye düşünüyorum ben Inter'in.
1: Valla açıkçası ilk haftanın bir başka mağlup olan aslında ilk 8'e şöyle göz kırpan takımlardan bir tanesi de Atletico Madrid olarak gözüküyor ama fikstürde çok zor. Yani hatta Opta'nın verilerine göre en zorlu, bakıyorum kaçıncı fikstür demişler, 2, 4, 6, 8. fikstüre sahip diye belirtmiş Opta'nın

0: Atletico Madrid'i nasıl bulur Selim Payalan? Selim abi ne dersin? Yani Atletico Madrid ligde Barcelona'nın arkasında ikinci sıradaki Real Madrid'e karşı da kazandılar. Ligde son 3 maçı kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında o ikonik aslında eşleşmeleri de vardır ki Atletico Madrid'in Marcos Llorente ile elediği eşleşmeyi hiç unutamam. Ki bu maçta da Llorente yine sevdiği Liverpool'a golü bulmaya başarmıştı. Ama Liverpool kazandı 2-1. Atletico Madrid ilk 8 adayı mıdır? Bu fikstür türden Atletico Madrid ilk 8 yapabilir mi diye sormak istiyorum abi.
1: Evet, Atletico Madrid'in fikstürü çok zor görülüyor. Opta verilerinde de bu var. Hatta lig aşamasını temsilcimiz Fenerbahçe ile kapatacak. Fenerbahçe İspanya'da Atletico Madrid'e karşı oynayacak. Bir de dediğin gibi Llorente'nin hakikaten çok ilginç. Bir kere köpeğinin adı bile Anfield. Yani
0: Gerçekten
1: orayı çok
0: inanılmaz.
1: seviyor. Yani 10 tane golünün 5'ini Liverpool'da Anfield'a atmış Şampiyonlar Ligi'nde. Bu kadar denk gelmez herhalde. Hakikaten enteresan bir Anfield'ın Llorente karşısında bir cazibesi var. Orada boş durmuyor. Muhakkak gol atıyor. Atletico Madrid de tam anlamıyla bir teknik direktör takımı. Ne kadar fikstürü zor görünse de ki burada evet Liverpool'a yenildiler. Bir de Bayern Münih maçları zorlu olacak onların. Ama onun haricinde Atletico Madrid'in mücadele edemeyeceği takım o fikstürde çok fazla yok. Deplasmandaki maçlarına bakarak burada tabii zorluk derecesini yüksek görmüşlerdi. Ama Diego Simeone'nin hiç değilse yine kendilerine çeyrek final hatta yarı finale kadar atabilecek bir takım gücünü yine bizlere gösterecektir diye düşünüyorum. Bir kere hem savunmada hem orta sahada birinci ikinci bölgelerinde çok sertler, çok agresifler. Ve buna karşılık geçtiğimiz zamanlarda yapamadığı o hücum çeşitliliği veya hücum agresifliğini de geçen sezon ve bu sezon yapmaya çalışan bir Diego Simeone var.
0: Kesin katılıyorum.
1: Özellikle lig maçlarına baktığında bunu çok net görebiliriz. Ligin ilk haftaları şu anda 3 atarak kazandığı çok fazla maç var. Önceden bu yoktu. 1-0 veya 2-1 böyle bu şekilde kazanmayı seviyordu.
0: Daha böyle oyun anlamında kontrollü oyunlarla biz görüyorduk ama ya ben de 1,5-2 senedir abi Atletico Madrid'in birazcık rotayı değiştirmeye çalıştığını yani ya tam 180 derecede demeyelim ama ya geçtiğimiz sezonda çok gol atan bir takımdı ama yani son 2 sezondur sanki böyle bir geçiş dönemindeyiz. Katılır mısın?
1: Tabii az önce Mourinho'da eleştiri yaptığımız konu burada Diego Simeone'nin lehine bir durum var. Mourinho kendisini çok fazla yenilemezken Diego Simeone ben savunma oyunuyla bir yerlere kadar geldim ama bu bana çok yetmiyor. Demek ki hücuma da katkı vermem gerekiyor düşüncesine girdi ve bunu yapmaya çalışıyor. En önemli faktör burada bir de Alvarez'in bir şekilde Barcelona'ya gitmesini engellemek oldu.
0: Doğru,
1: şayet
0: doğru.
1: Alvarez gitmiş olsaydı Atletico Madrid'de bu sezon çok fazla sancı olurdu Diego Simeone'nin takımında. Ama bence büyük takım refleksi ortaya koydular ve bir şekilde parayı falan çok düşünmeden Alvarez'i bırakmadılar. Alvarez takımda kaldı. Onun haricinde Oblak olsun, işte Romero olsun savunmada, Hanchko. Bunlar gerçekten çok sert, agresif savunma oyuncuları. Hücumda da Lee Kang-in olsun, Alvarez olsun ve Fenerbahçe'nin bir dönem belki bu kadar yakınken alamadığı Lookman'la beraber hücumda bir çeşitliliği var. Bence Lookman çok rahat belki de Fenerbahçe'de şu anda izleyebilirdik. Tam böyle
0: Kesin.
1: Oluyordu ama bir menajer marifetiyle bir anda Atletico Madrid'e götürüldü. Yulman var yeni transferlerden. Yani yeni takıma katılan Atletico Madrid'in oyun tarzına yeni alışan. Grimaldo var. Henüz daha futbolun en tecrübeli olunabilecek dönemlerin 31 yaşında Grimaldo. Kilit açıcı özelliği var. Yani serbest vuruştan atar, uzak mesafeden şutlarla gol bulabilen bir isim. Atletico Madrid'in de lig aşamasını iyi bitirebileceğini düşünüyorum ve çeyrek final yarı final şansını da yüksek görüyorum ya Diego Simeone ile.
0: Valla Selim abi aslında iki tane takım var önümde. Ya bir tanesi tabii ki yani temsilcilerimizi bugün konuşmayacağız dedik ama bir tanesi Arda Turanlı Shakhtar Donetsk ki yani çok zorlu bir süreç yaşıyor tabii ki takım. Yani mevcut ülkedeki konjonktür kaynaklı olarak gerçekten böyle Arda Turan ateşten gömleği giydi desek yeridir. Hatta Arda Turan'ı sorayım. Çok az vaktimiz kalmış. En azından son olarak da Shakhtar'ın şansını nasıl değerlendirirsin? Arda Hoca'nın oyununu nasıl bulursun Selim abi? Bir de

0: Shakhtar'ın fikstürünü de ben istersen belki de açmışsındır, önünde açıktır abi, ama nasıl bakarsın? İlk 8 olmasa da ilk 24 ihtimali var mıdır, olur mu? Ne dersin bu zorlu sezonda Shakhtar adına abi?
1: Tabii bir kere Shakhtar teknik direktör takımlarından bir tanesi. Hep yıllardır dikkat et, teknik direktör satıyor aslında Avrupa'ya. Proje takımlarından bir tanesi. Baskı yok. Taraftar baskısı çok üst düzeyde değil. Zaten bu takım kendi ülkesi nazarında savaşta olan bir ülkenin takımı. Haliyle kulüp yönetimi, başkanlık da Arda Turan'ın üzerinde çok fazla bir başarı baskısı oluşturmuyorlar.
0: Doğru.
1: Burada ilk 8'e girmeden dahi kendisini Şampiyonlar Ligi'nde şayet ilk 24'ün içerisine atabilirse Shakhtar, Arda Turan başarılı bir teknik direktör olacaktır. Bir kere gerçekten bu kıt imkanlarla savaş ortamında da takımını oynattığı o pas oyunu, hücum futboluyla da çok fazla zaten şu anda alkış oluyor. Sadece bizlerden değil, Türk vatandaşlarından değil, Avrupa'dan da, özellikle hem basın mensupları, futbolu analiz edenler Arda Turan futbolu üzerine şu anda kafa yoruyorlar ve Arda Turan'ı övüyorlar. Bu bizim için hakikaten milli gurur meselesi.
0: Doğru.
1: Ve Arda Turan'ın gideceği yerler şu anda çok fazla tahayyül edilemiyor. Yani potası çok yüksek, potansiyeli çok yüksek. Adeta tam bir büyük hocası, yani büyük takım hocası olarak kendisini şu anda gösteriyor Arda Turan. Nedir bu? Risk alarak önde oynamayı seven bir teknik direktör tarzı. Yani Kampani'nin yaptığı, hemen futbolu bıraktıktan sonra Vincent Kompany Bayern'in başına geçti. Birkaç sefer başka yerlerde teknik direktörlük.
0: Ki Burnley'de de çok risk alarak oynuyordu hatta, hatırlarım abi.
1: Tabii ve orada hemen dikkat çekildi ve getirdiler Bayern'in başına. Arda Turan'ın da hiç şüphesiz oynattığı bu oyunu Avrupa'nın kulüp başkanları veya işte o kulüp yönetiminde söz sahibi olan sportif direktörler dikkatle izliyorlardır. Savunmayı da yapabiliyor Arda Turan ama asıl hedefi biz oyunu rakip sahada oynamalıyız. Riskli bir futbol ama bunu başarmalıyız. Bunu da genç oyuncularla Shakhtar'da yapabiliyorken, bunu gösterebiliyorken hiç şüphesiz yarın öbür gün gelecekte İtalya, Almanya, İngiltere olsun, Fransa olsun, buralarda zirveyi oynayacak takımların aklına gelebilecek bir teknik direktör profilini oluşturdu Arda Turan.
0: Şöyle bir soru sorayım abi. Atletico Madrid'de
1: sen de şunu yapmak istiyorum canım. Abi, şu çok önemli. Mesela beraber gidelim. Kaç puan toplayabileceğini bir düşünelim.
0: Tamam.
1: PSV Shakhtar 1 puan aldı Arda Turan.
0: Tamam, hemen açıyorum.
1: Ayek karşılaşması var. Shakhtar'a 3 puan yazarım.
0: Tamam, ben de yazdım abi. Çıkar. Tamam, ben de katılıyorum. 4 yaptık.
1: Inter maçı çok zor. 0 puan çünkü İtalya'da.
0: Katılırım.
1: 4 puanla devam ederler.
0: Şu ana kadar aynı gidiyoruz abi.
1: Sporting maçı zor. Zor ama 1 puan yazmak istiyorum.
0: Ben abi 3 yazıyorum.
1: Evet, sen 3 yaz.
0: Tamam, ben 3 yaz. Puan... Ben de 7 abi şu anda. Sen de 5'iz değil mi abi?
1: Evet evet. 1 tamam. Puan yazdım ben.
0: Tamam.
1: Shakhtar Fenerbahçe. Tamam. Temsilcimizle karşı karşıya geliyorlar.
0: Hı-hı.
1: Yani zorlu bir maç olacak.
0: Hı-hı.
1: Ama İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, Arda Turan'ın Shakhtar'ı 1 veya 3 arasında puan elde edebilir diye düşünüyorum ben.
0: Tamam, Arda ben Turan'ın de burada 1 diyorum abi. Sen istersen 3'te evet. 8 olalım.
1: Evet, ben 1 dedim.
0: Tamam, 8 yaptık abi.
1: Aynen, Bratislava, Shakhtar. Burada Shakhtar'ın kaderini belirleyecek dışsa galibiyetini alabilirse çok avantajlı olabilir. Ben burada 3 puan yazmak istiyorum Shakhtar'a.
0: Abi ben de 3 puan yazmak istiyorum ama ben 1 yazacağım. Bir farklılık olsun. 9 diyorum abi.
1: Evet.
0: Sen 11 yaptın abi. Tamam.
1: Evet, Leipzig. Yani burada Leipzig bu sezon çok iyi bir Leipzig değil. Korkulan bir Alman takımı değil. Onu söyleyebilirim. Ligde de sıkıntıları var. En kötüsü 1 puan diyorum Shakhtar'ın.
0: Ben de burada 3 yazıyorum abi.
1: Tamam ve son maç Real Madrid. Hani sıfır yazsan bile ne oluyor?
0: Çıkıyor zaten. Yani ilk 24 kesin oldu. Yani evet. AEK'ya 3 yazdık, 4 dedik. Inter'le 7 yaptık. Yok, Inter'le 4'te kaldık. Sporting Fenerbahçe ikilisine 4 puan dedik biz ikimiz birden abi. Ne demiştik? 4 oldu. 4'te oradan 8 yaptık. Bratislava ile 4 dedik. 12 yaptık. Evet. 12 puan oluyor zaten abi.
1: Evet, yani çıkar. Yani ilk 8 Tabii çok müthiş bir hayal de Arda Turan'ın, Shakhtar'ın ben lig aşamasından çıkabileceğini düşünüyorum. Ve ondan sonra yapacakları çok değerli. Evet. Fixture avantajı da yani orada kura avantajı da yanında olursa Arda Turan belki de bu sezon daha ilk senesinde böyle Avrupa'da Shakhtar'la ismini daha net duyuracaktır.
0: Bu arada şunu da çok kısa eklemiş olayım abi. Sporting maçı tam ters olsaydı o zaman başka derdim ama Sporting'in iç saha ve dış sahanın birazcık gece ve gündüz gibi yorumluyorum neden. O yüzden öyle bir yorum yaptım. Yoksa Sporting'i böyle kolay gördüğüm için bunu demeyeyim. İnsanlar yanlış anlaması, yanlış anlaşılmaya açık bir konu çünkü biliyorsun abi.
1: Çok haklısın. Sporting'in geçen sezonu da Şampiyonlar Ligi'ne bakarsa dinleyicilerimiz iç sahada herkes yenebilecek bir gücü var. Özellikle biliyorsun teknik direktöründen bahsetmişti.
0: Evet.
1: Yani büyükleri, devleri yenebiliyor. Paris Saint-Germain'i 2-1 yenmişlerdi kendi sahasında.
0: Tabii.
1: Ama dış sahada başka bir profile bürünüyorlar. Dış sahada iç sahadaki gibi ateşli olamıyorlar. Biraz daha agresif olamıyorlar. Ama dediğin gibi unutmayalım bir çeyrek finalist Sporting.
0: Ki geçen sene ilk 8'e girip de çeyrek finalist. O da çok ekstra mesela.
1: Evet. Yani orada Arda Turan'ın Shakhtar'ı bir puan dahi alsa bence başarılı bir sonuç olacaktır.
0: %100 katılırım. Selim abi çok çok teşekkür ederim. Aşırı keyifli bir programdı. Hakikaten böyle bir program yapmak benim için çok büyük bir zevk olduğunu söyleyebilirim abi seninle beraber.
1: Benim için de öyle. Futbolu konuşmak gördüğün gibi çok hızlı zaman alıyor. Yani özellikle
0: su gibi aktar.
1: Türk insanı olarak futbolu çok severiz. Ben anlatmayı da çok seviyorum. Yorumlamayı da çok seviyorum. Bir anda bir saat hemen hemen yaklaşık bulacağız gibi.
0: Gerçekten
1: çok öyle. Teşekkür ederim benimle böyle bir sohbet yaptığın için.
0: Abi ben teşekkür ederim. Düşün abi Avrupa Ligi konuşamadık. Şampiyonlar Ligi üzerinden bir program çekmiş olduk. Abi sağ ol, var ol diyorum tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim tekrardan. İyi yayınlar canım.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Selim Payalan'la beraber Şampiyonlar Ligi özel içeriğimizi çektik ki aslında yani bir maçlık veriler üzerinden bir de takımların tabii ki liglerinde 5-6-7 maç oynadığı bu periyotta biraz hem kurallar üzerinden gittik. Temsilcilerimizin üzerinden bir program çekmek istemedik. Çünkü çok fazla zaten temsilcilerimize kanalize olduğumuz programları sizlere çekiyoruz. Sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz haricindeki bakış açısında neler oluyor? Takımlar, belki en üst seviyedeki takımlar kimler? Böyle baş altı oraya aday takımların kim olacağına dair tahminlerden de çok birazcık fikir jimnastiği yaptık beraber Selim abiyle ki en son bölümde de Shakhtar Donetsk'i konuşmak istedik ki Shakhtar Donetsk'te gerçekten Arda Turan yönetiminde, yani tabii ki temsilcilerimiz çok konuşuyoruz ama Arda Turan yönetimindeki Shakhtar üzerinden de çok fazla konuşma şansımız olmamıştı. Bilerek en son bölümde ona da en azından bir 3-4 dakika bir yer ayırmak istedik. Yani genel olarak çok keyifli bir içerik olduğunu söyleyebilirim ki yani gerçekten yani çok iyi bir maç anlatan ve gerçekten dinlemekten de bayağı keyif aldığım bir büyüğüm Selim abiyle beraber bu sohbeti sizlere dinletmek benim için de çok büyük bir mutluluk. Hakikaten sağ olun, var olun diyorum. Bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu yayın sırasında çok fazla mesaj geldi ama mesajları alamadık. Konu bütünlüğü bölünmesin diye emin olun ki bundan sonraki birçok yayınınızda her zaman dinleyici mesajlarına yer vereceğimizi söyleyelim. Tekrardan teşekkürlerimizi sunalım bütün dinleyicilerimize ve Radyo Gol ailesine diyerek hoşçakalın diyorum.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir.
6: Dijifutbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Naci abi hoş geldin.
7: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
6: Nasılsın abi?
7: Sağ olasın. Milli takım arasında biz de gerçekten bir es verme fırsatı bulduk. Galatasaray takımında 5 gün izinli. Biz de 3 gün kaçtık. Kendimizi yeniledik. Hem mental olarak, evet, hem de moral anlamında. Ve ilk yayını yapıyoruz. Güzel. Bolca özel haberimiz de var. Dilerim ki milli takım arasında detaylarla Galatasaraylıları bilgilendirmiş oluruz.
6: Peki, herkese tekrardan hoş geldiniz diyelim ve hızlıca giriş yapalım. İlkay Gündoğan meselesiyle başlayacağım abi. İlkay Gündoğan'ın eşinin bazı paylaşımları oldu. İlkay Gündoğan'ın akıbeti ne olacak? Bu durumlar nereye gidecek diye taraftarlar da doğal olarak merak ediyor. Burada sende bazı bilgiler var. İstersen bu meseleyle giriş yapalım.
7: Şimdi bir kere neden olduğunu sorguladım ben. Açıkçası Galatasaray'da çok uzun yıllardır yaşamadığımız bir durum bu. Sosyal medya üzerinden bir oyuncunun ya da eşinin göndermede bulunması. Ve nitekim de telefon trafiği yaptım. Ve açıkçası ya duyduklarım sonrasında üzüldüm. Çünkü Galatasaray'da bunlar yaşanmaz idi. Yaşanmamalı da 3-4 tane kendini bilmez diyeyim insanın Galatasaray taraftarlığı sıfatı altında Galatasaray markasına asla ve asla zarar vermemesi gerekiyor. İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan bu paylaşımı neden yaptı? Türkiye buradan duysun. İlk kez açıklıyorum. Ben dolaylı olarak İlkay Gündoğan'a ulaşma fırsatı buldum. Çok değerli bir isim İlkay Gündoğan. Avrupa futbolu adına ve Galatasaray adına. Hemen olayı anlatayım. Galatasaray geçtiğimiz hafta 19 Eylül'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmıştı. Bir gün öncesi. Zaten Zorlu'da oturuyor İlkay Gündoğan ve oğlu 3,5 yaşında Kayıs. Her zaman Galatasaray formasıyla geziyormuş Zorlu AVM'de. Hatta sosyal medyada Kayıs'ın Galatasaray formalı birçok fotoğrafını görürsünüz. Yani Galatasaray'a ait hissediyorlar kendilerini İlkay ve ailesi. Zorlu'da annesi Sara Gündoğan'la Kayıs gezerken 2-3 tane kendini bilmez diyeceğim buna, kusura bakmasınlar. Sara Gündoğan ve Kayıs'ı tanıyorlar. Üstünde zaten İlkay'ın forması var. 20 numaralı İlkay Gündoğan babasının formasıyla geziyor hep Kayıs. Zorlu AVM'de hem 3,5 yaşındaki Kayıs'e hem de Sara Gündoğan'a laf atıyorlar. Defolun gidin buradan. Kocan sadece Türkiye'de para yiyor. Galatasaray'a hiçbir katkısı yok. Defolun gidin. Tabii ki bunu sinkaflı şekilde çıkışarak 3 tane adam söylüyor.
6: Ciddi misin abi?
7: Bana göre adam değiller, kusura bakmasınlar. Bu değildir Galatasaray taraftarlığı. Bu değildir Galatasaray sevgisi. 3,5 yaşındaki çocuğu korkutmak ya da bir oyuncunun, bir futbol markasının eşini bu şekilde taciz etmek Galatasaraylılık değildir. Olmayacaktır da. Ve orada Zorlu'da Kayıs ağlamaya başlıyor. Sara Gündoğan korkuyor. Korkuyla oradan uzaklaşıyor. Kulüp görevlilerini ve yetkililerini arıyor. Ben çok korktum. Ne yapmalıyım? Bana yardım edin diye. Oğlu Kayıs'ın ağladığını, çok korktuğunu dile getiriyor. Ve nitekim de hemen kulüp yetkilileri devreye giriyor. Ve hem Sara Gündoğan hem de Kayıs'ı oradan alıyorlar. Şimdi çocuk da travma yarattı. Kayıs artık Zorlu'da Galatasaray formasıyla gezemiyormuş. Çocuk yaşadığı bu olaydan dolayı, ya daha 3,5 yaşındaki çocuk, 3,5 yaşındaki çocuk yaşadığı bu olaydan ötürü aman laf atarlar, aman taciz eder ya da yaşadığı o olaydan dolayı Galatasaray formasıyla gezmiyormuş dışarıda. Sebep olduğunuz olaya bakar mısınız? Bunun üstüne Trabzonspor maçından sonra artı sosyal medya üzerinden İlkay'ın eşine de çok fazla sözlü tacizler, tepkiler, rahatsız edici mesajlar geliyor. Ve bir anne olarak da Sara Gündoğan o duygu patlamasıyla birlikte karşılaşmanın ardından
6: paylaşım yapıyor.
7: Böyle bir paylaşımda bulunuyor. Şimdi Sara Gündoğan Türk değil bir kere. Yabancı ve Türkçesi çok zayıf. Hatta yok diyebiliriz. O yüzden de böyle bir paylaşım ortaya çıkıyor. İlkay da bu durumdan çok rahatsız. Çok açık bir şekilde paylaşımın hoşuna gitmediğini ve asla ve asla Sara'nın da, Sara Gündoğan'ın da Okan Hoca'ya herhangi bir göndermede bulunma niyetinde olmadığını söyledi ki, şunu da dile getireyim, hatta hani İlkay o paylaşımı gördükten sonra eşiyle de görüşüyor ve eşi de şunu söylüyor, hani ben bu anlamda söylemek istemedim. Anlatmak istediğim bu değildi. Olayın etkisinde kaldım ve her anne baba gibi bir tepki verdim. Şimdi çocuklar kutsaldır, çocuklar değerlidir ve her anne baba da bu denli bir tepkiyi verebilir. O yüzden bu asla ve asla tasvip etmediğimiz ve yaşanmasını istemediğimiz bir durum. Yani ben İlkay'a da, eşine de, 3,5 yaşındaki oğluna da geçmiş olsun diliyorum. Ama onlar Galatasaray taraftarı değil. Galatasaray taraftarı olarak adlandıramayız. 3,5 yaşındaki çocuğu ya da bir futbolcunun eşini sözlü olarak bir AVM'de taciz etmek ya da 3,5 yaşındaki çocuğun korku dolu anlar yaşamasını sağlamak asla ve asla Galatasaray'ı anlatmaz. Ve nitekim de zaten bunu hem kulüp yetkilileri hem işte İlkay hem diğer arkadaşları Sara Gündoğan'a da anlatıyorlar. Ama o paylaşımın gerekçesi bu. Zaten Okan Hoca da son derece olgunlukla, yapıcı şekilde karşılıyor. İlkay'la da görüşüyor. Geçmiş olsun dileklerini de iletiyor. Ama şunu söyleyeyim İlkay Gündoğan özelinde de. Evet, İlkay Gündoğan'ın performansı düşük. Ama asla ve asla kötü niyetli değil İlkay Gündoğan. Ve aynı zamanda da şunu da dile getireyim. Ek bilgi olarak İlkay Gündoğan'a bu yaz transfer döneminde Arap Yarımadası'nda Galatasaray'da aldığı paranın kat be kat fazlası teklif edildi. Ama İlkay Gündoğan ailesiyle birlikte İstanbul'da ve Galatasaray'da mutlu ve huzurlu olduğu için ve aynı zamanda da futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etme düşüncesi olduğu için bu teklifi kabul etmedi. İlkay Gündoğan sadece oyuncu olarak, futbolcu olarak değil, sonrasında da Galatasaray'a profesyonel olarak kurumsal kimliğiyle hizmet etme düşüncesine sahip. Bence bu Galatasaray için bir şans, bir fırsat. Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı temsilen son 16'ya kalan takımların formaları asılmıştı. Galatasaray'ın asılan formasında ne yazıyordu? İlkay Gündoğan. Ya o yüzden bence İlkay'ın değerini bilmeli ve İlkay Gündoğan'ı geleceğe dair de kazanmalı Galatasaray. Futbolcu olarak belki İlkay Gündoğan uçup kaçmadı şu ana kadar. Ha, bunun gerekçeleri farklıdır. Kendi payına düşen vardır vesaire falan. Ama İlkay Gündoğan belki oyunculuk sonrasında Galatasaray'a çok büyük bir marka, çok büyük bir vizyon, çok büyük bir artı katacak bir değer olduğunu düşünüyorum ben. Bunları da pas geçmemek gerekiyor. Buradan da şuna geleceğim.
8: Buyurun abi.
7: Şimdi Lucas Torreira geçtiğimiz sezon bir olay yaşadı. Hiçbirimizin tasvip etmediği ve tatsız bir süreçti. Benim tekim de halen hukuki olarak
8: süreç devam ediyor.
7: Süreç devam ediyor ama Torreira'nın yaşadığı bu olayı sadece Uruguaylı futbolcu değil, bütün takımı etkiledi. Herkes de bir iz bıraktı. Şimdi o yüzden bir takım içinde Lucas'ın yaşadığı olay herkesi etkiledi ve üstüne bu yaşandığı için de bu zorlu AVM'de Sara Gündoğan ve oğlu Kayıs'ın yaşadığı olay da ister istemez o olayı akıllara getirdi. Ya bu konular hassas konular. Lütfen daha dikkatli olalım. Ama ben bunu bilerek anlatmak ve dile getirmek istedim. En azından bir daha bunlar çok açık bir şekilde yaşanmamalı.
8: Abi oyuncuya tepkiyi bir nevi anlayabilirim ama geçen sene buna benzer bir durum mesela Fenerbahçe'de Ederson yaşamıştı. Eşine Instagram yorumları vesaire. Bu gerçekten çok tuhaf geliyor. Yani eşinden, çoluğundan, çocuğundan ne istiyorsunuz? Oyuncuya tepkini tribüne gelirsin, stadyumda verirsin. Protesto hakkındır. Ama ya bu işe ya kadınları, çocukları katmak gerçekten terbiyesizlikten başka bir şey değil ya.
7: %100 terbiyesizlik. Çok en basit tabiriyle terbiyesizlik. Çünkü ben eldivenli anlatmaya çalıştım olayı. Hatta kulüptekiler de şunu söylüyor. Yani burada bazıları Icardi'ye bile küfretti diyorlar. Icardi'ye bile sosyal medyadan küfrettiler. O yüzden lütfen dikkate almayın diyorlar Galatasaray Kulübü yetkilileri. İlkay'a ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun diyorum.
8: Peki. Oyuncu özelinde devam edelim istiyorum Naci abi. Bir tabii Singo krizi diyeceğim artık buna. Singo gerçekten büyük beklentiyle alınan bir oyuncuydu. Yüksek bir bonservisle de Galatasaray'a geldi ama henüz beklenene veremedi. Sürekli sakatlık haberlerini görüyoruz. Singo'da son durum ne?
7: Şimdi zaten Galatasaray Spor Kulübü de aşil tendonunun koptuğuna dair yapılan haberleri yalanladı. Net bir şekilde yalan zaten. Telefon trafiği de yaptım. Hem kasları hem de tendonu bir anlamda burada yaralanma ve problem görüyor. Sağ arka adelesinden sakatlandı. Geçen yılki sakatlığı sol arka adelesiydi. Yani geçen yıldan farklı bir bölgeden sakatlanıyor Singo. Ve yüksek sprintli bir futbolcu olduğu için Galatasaray Sağlık Kurulu bu noktada titiz davranmak istiyor. En azından şunu söyleyeyim. Yani Singo'nun artık sakatlıkla alakalı bir konuyla gündeme gelmesini istemiyor. O yüzden de bu gözü sakınacak. Dilerim ki o göze çöp batmaz artık daha. Çok açık bir şekilde. Ama Singo'nun geri dönüşüyle alakalı Kasımları belki bulmaz ama 2 Mayıs'ın son haftalarına doğru dönmesi planlanıyor. Hani %100 artık herhangi bir içinde kuşku kalmadığında Galatasaray Sağlık Kurulu onay vermek istiyor Singo'nun sahalara dönüş tarihine. Bu noktada acele edilmeyecek ama evet işte Barcelona maçında da, Kasımpaşa maçında da hatta bir sonraki Gençler Birliği maçında da ben Singo'nun oynatılarak riske atılacağını düşünmüyorum. Sonraki takvimde işte son haftalarda Lille var. Ekim ayının son haftalarında Fenerbahçe derbisi var. Fenerbahçe derbisinde sanki ben Singo olur diye düşünüyorum.
8: Abi şu...
7: Ama tabii ki antrenman eksikliği vesaire kadroda olur.
8: Sence Singo transferi bir şanssızlık mı yoksa yanlış bir hamle mi? Nasıl düşünüyorsun?
7: Şanssızlık diye niteleyebilirim. Niye? Çünkü gelirken hem yöneticilerle hem oyuncu tarafıyla hem staff ekibiyle konuştum. Yani Singo'nun kronik bir sakatlığı yok. Singo'nun kronik bir sakatlığı olsaydı geçen yıl Galatasaray transfer etmek isterken Borussia Dortmund, Inter, Newcastle, United bu kulüpler masada olmazdı. Ya da Singo'nun kronik bir sakatlığı olsaydı geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşma sonrasında Liverpool oyuncuyu radarına almazdı. Ya da yaz transfer döneminde Inter direkt sportif direktörüyle Galatasaray kulübüyle temasa geçmezdi. Ya da Newcastle United 40 milyon euro bandına ulaşan bonuslarla teklifte bulunmazdı Singo ile alakalı. Ama artık performans vermesi lazım. Sürekli olarak sakatlık haberiyle gündeme gelmesi de açıkçası can sıkıyor. Bu bir gerçek. O yüzden performansını gösterip Singo da muhtemelen bence transfer yapacaktır Galatasaray'dan.
8: Şimdi Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği, artık sahalara dönsün dediği isim tabii ki de Victor Osimhen. Osimhen'deki son durum ne abi? Milli aradan sonra artık sahalarda göreceğiz mi kendisini? Son bilgileri alalım senden.
7: Victor Osimhen'e deyim yerindeyse Galatasaray gözü gibi bakıyor. An be an sürekli olarak özel olarak görevlendirdikleri fizyoterapistler de yanında Osimhen'in, Galatasaray Kulübü'nün. Milli takım kampına da gitmedi ve bu konu gerçekten Galatasaray Kulübü'nü ve staff ekibini uğraştırmış olsa da en azından hedefe ulaştı Galatasaray. Uzun bir milli ara var ve milli aranın bitiminin ardından önce Kasımpaşa, daha sonra da Barcelona maçlarında Victor Osimhen sahada olacak. Bu Galatasaray için çok büyük bir artı. Çünkü Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray arasında
8: çok fark var.
7: Çok büyük bir fark var. Bir de Osimhen bağımlısı bir Galatasaray artık ister istemez ortaya çıktı. Ama ben bunu çok da eleştirmiyorum. Evet, bir B planı üretmeli Okan Buruk. Fakat Osimhen öyle bir isim ki Messi'li Barcelona, Ronaldo'lu Real Madrid gibi bir ağırlığı var Galatasaray takımı içinde. Kapladığı hacim çok büyük. Benitekim de Osimhen'in dönmüş olması da Galatasaray'ı daha güçlü kılacaktır.
8: İzleyeceğiz yani milli aradan sonra.
7: Evet.
8: Peki. Şimdi abi senin geçen 3-4-3 dijitalde bir programını izledim ve Okan Buruk'la alakalı ilginç bir çıkış yaptın ve dedin ki Okan Buruk giderse buradan tarih yazarak gider dedin. Bunu biraz açar mısın Digifutbol izleyicilerine özel?
7: Evet, geçen hafta başında çektiğimiz yayında söylemiştim. Çünkü Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında gerçekten de Okan Buruk bir kez daha her ne kadar ayağı tökezlediğinde kötü performans sergilediği bir karşılaşma sonrasında bir lince uğradı. Eleştiri değil, linç girişimine uğradı. Ben bunu böyle niteliyorum. Yani Galatasaray'da tarih yazan, galibiyet yüzdesi %80 olan, 4 yıl üstte şampiyon olmuş, rekorlar kırmış bir teknik adamın da hani bir iki maç daha kötü oynama ya da kötü performans sergileme lüksü yok mu? Olabilir. Hayat hepimizin kötü anları olabiliyor.
8: Tabii.
7: Ama ben de yayından sonra şunu söylemiştim. Okan Hoca tarih yazar ve ayrılır ifadesini kullanmıştım ama buna sezon sonu bakarız. Okan Hoca Galatasaray'ı Türk futbol tarihinde bir ilke imza atması için takımının başında ve son derece moralli. Okan Hoca'yla da ben Trabzonspor maçından sonra da görüşme fırsatı buldum, konuşma fırsatı buldum. Mentali çok güçlü ve nitekim de bu eleştiriler ya da oluşan bu ortam Okan Hoca'yı, Okan Buruk'u daha da hırslandırmış durumda. Ve yine biz şampiyon olacağız diyor Okan Hoca. Yine iyiler kazanacak kısaca. Okan Hoca'yı bu durum ve bu tablo açık bir şekilde hırslandırmış durumda. Kaldı ki şunu söylemek lazım. Bu sezonu ayırıyorum. 4 yıllık periyotta, 4 yıl üstte şampiyonluk periyodunda Okan Hoca tökezlemedi mi? Tökezledi. Ama hiçbir zaman direksiyonun hakimiyetini kaybetmedi Okan Buruk. Bir şekilde Galatasaray'ı toparladı ve gemiyi limana ve şampiyonluğa ulaştırmayı başardı. Okan Hoca yine o direksiyonu toparlayacak ve bana göre Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Ha, bırakır mı bırakmaz mı? Rekor kırıp teşekkürler der mi demez mi? Onu sezon sonu görürüz. Fakat şunu söyleyeyim. Bugün Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bir açıklaması vardı. Çünkü ben hafta başındaki yayında bunu söylemiştim. Okan Hoca'yla kontrat imzalanmadı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Neden? Çünkü Okan Buruk Galatasaray'a imzayı kontrata değil, gönlüne attı. 40 yıl önce Florya'nın kapısından girdi. Futbolcuyken ayağı kırıldı, yılmadı, çalıştı. 7 şampiyonluğu var futbolcu olarak. 2 tane Avrupa Kupası var Galatasaray'la futbolcu olarak. Teknik adam olarak 5 kupası var. Biri Başakşehir'de ve kırdığı rekorlar. Okan Hoca Galatasaray'a kontrata imza atmaz. Ama Sayın Başkan devam etmek istiyoruz dedi. İstikrardan yanayım dedi. Ben biraz geç kalındığını düşünüyorum. Bunun yaz transfer döneminde Sayın Başkan'ın imzayı attırması lazımdı. 4 sene üst üste şampiyon olan teknik adama. Fakat dediğim gibi Okan Hoca benim diyen taraftar ne kadar Galatasaraylıysa o kadar Galatasaraylıdır. Belki de bu yüzden zaman zaman hatalara ve yanlışlara düşüyor.
8: Peki hoca özelinde konuşunca bir de şunu sormak istedim sana. Umut Eskiköy Arda Turan'ın yardımcılarındandı sanırım değil mi? Yanlış hatırlamıyorum
7: evet,
8: abi.
7: Evet.
8: Onunla alakalı da seni söyleyeceğim bazı şeyler vardı. Yayın öncesinde konuşmuştuk seninle. Buradan oraya bağlayalım istersen.
7: Tabii ki, teşekkür ediyorum hatırlattığın için Muzaffer. Öncelikle Umut Eskiköy'e Yeni görev hayırlı olsun. Pendik Spor'un teknik direktörü oldu. Ve Arda Turan'ın da Eyüpspor döneminde en yakınındaki yardımcısıydı aslında. Çok yakın mesai harcadılar. Eyüpspor'da çok başarılı bir süreç geçirdiler. Arda Turan Shakhtar'dan teklif aldıktan sonra aslında hocanın, yani Arda Hoca'nın ekibinde görmek istediği en önemli isimlerden bir tanesiydi. Fakat sağlık sorunları sebebiyle Umut Eskiköy Shakhtar'a gidememişti. Burada kaldı. Ve geçen yıl Eyüpspor teknik heyetinde yine yer aldı. Belki de takımın ligde kalmasını sağlayan en önemli isimlerden ve perde arkasındaki karakterlerden bir tanesiydi. Şimdi nereye geleceğim? Çok vizyoner bir hamlede bulunmuş Umut Eskiköy. Taç antrenörü transfer etti Pendik Spor. Ve şöyle bilgi vereyim. Thomas Gronemark. Hı hı. Taç antrenörü Liverpool'da Jürgen Klopp döneminde ve aynı zamanda da geçtiğimiz yıl Mikel Arteta ile Arsenal'de görev yaptı ve son 5 sezonda 7 kupası var ve toplamda kariyerinde 18 kupa kazanma başarısı göstermiş. Yani taç antrenör deyip geçmeyeceksin. Ben vizyoner hamle sebebiyle Eyüpspor teknik direktörü Umut Eskiköy'ü tebrik ediyorum. Thomas Gronemark cumartesi günü Pendik Spor'un Bolu kampına katılacakmış. Hı hı. Daha sonra da uzaktan analizlerle sezon boyunca da birincilik ekibine destek verecek. Bence bunları kendilerini geliştirme adına, kendi değerlerini ve vizyonlarını arttırma adına 3 büyük kulübün hatta 4 büyük kulübün teknik adamlarının da yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
8: Peki abi, son olarak Serdal Adalı'nın bazı açıklamaları var. İki başlıkta sana soracağım. İlk açıklamasıyla başlamak istiyorum. Şimdi Serdal Adalı diyor ki İlhan Fakılı ile ilk anlaşmamız 1.5'tu, sonra kulüp satıldı. Gelen adamlar 3 dedi, 3'ten aşağıya vermeyeceklerini söylediler. Allah'a ödenen bonservisler nedeniyle Galatasaray'a sabır versin diye bir açıklaması oldu. İstersen ilk bu açıklamasından gidelim, neler söyleyeceksin?
7: Vallahi ben de Sayın Başkan Serdal Adalı'ya gönderdiği futbolculara verdiği rakamlar nedeniyle Allah sabır versin diyorum. Ödeme kolaylığı versin diyorum. Herhalde 3 tane takım yolladı. Yanlış bilmiyorsam Beşiktaş 33 futbolcu gönderdi galiba. Kolay değil bu tazminatları ödemek. Ama Galatasaray yabancı kontenjanı en sağlıklı olan kulüptü. Evet, yaz transfer döneminde belki kendi içinde kaos ya da doğruları açıkçası yapamadı Galatasaray ama hiçbir şekilde de Galatasaray takımını yabancı çöplüğüne çevirmedi sarı kırmızılılar. Galatasaray marka oyunculara gitmeye çalışıyor. Evet, transferde %100 başarı diye bir şey yok. Bu bir gerçek ama Galatasaray'ın artıları daha fazla olduğu için Türkiye'de şampiyon oluyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'ya Galatasaray'ın Türkiye'de son 4 yılın şampiyon olduğunu hatırlatıp kendisine sabırlar diliyorum.
8: Peki, bir diğer açıklaması, bence bu ilgi çekici bir açıklama. Diyor ki Serdal Adalı, geçen sezondan beri hakem hataları en çok hangi takımlara yapılmış? Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Rizespor. Şimdi de bakıyorum, bu üç büyük kulübün camiasını ısrarla tahrik edip sokağa dökmeye çalışıyorlarmış. Neler söyleyeceksin?
7: Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sayın Başkan'ın bu açıklaması çok zekice. Neden zekice? Saydığı kulüpler arasında Galatasaray yer almıyor. Neden yer almıyor? Çünkü Galatasaray son 4 yıldır Süper Lig'i sürklese ediyor. 4 yıl üstte şampiyon oluyor. Peki şampiyon olan takımın hakem mağduru olmadığını kim garanti ediyor? Garantörü kim? Galatasaray'ın maçlarında hakem hatası olmadı mı? Muhtemelen şu anki mevcut Merkez Hakem Kurulu'ndan ve hakemlerden soralım. 18 takımın tamamı da mutsuz. Ve 4 büyük kulübün ilk 6 haftada bütün maçlarında hakem hatası oldu. Kamuoyu da aynı fikirde hakeza. Ama Galatasaray'ın ismini saymıyor Sayın Başkan. Muhtemelen Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı içinde olduğunu düşünerek şimdiden bir Galatasaray'ı ötekileştirme mantığı görüyorum. Örnek bu Okan Hoca'nın gördüğü kırmızı kartla alakalı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir anlamda kardeş kulüp olarak Galatasaray'a karşı açıklama yapması. Ya Sayın Başkan, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yayıncı kuruluşun hakem yorumcusu gönderildi. İsmail Kartal'ın görüntülerinin sansürlenmesi sebebiyle ya da İsmail Kartal'a potansiyel kırmızı kartın çıkmaması sebebiyle yazı ulusal medyaya girdi, oradan çıkartıldı. Hakem yorumcusu beIN Sports'tan gönderildi. Yayınlara çıkartılmıyor. Görüntünün saklandığı ifade ediliyor. Tek bir doğru dürüst açıklama yok. Siz bu konuyu konuşacağınızda sizin maçınızda yaşandı ha. O gün Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş'tı. Beşiktaş'tan ağ yok. Pardon ama Beşiktaş'ın sadece rakibi Galatasaray mı? Fenerbahçe rakibi değil mi Beşiktaş'ın? Ben onu anlayamadım. Ha bir de şimdi bu kamuoyunda tabii ki hep söylediğim bir şey var. Başarının düşmanı vardır diye. Peki Galatasaray'a niye herkes bu kadar hedef alıyor? Çünkü başarılı olduğu için hedef alıyor. Fatih Hoca'nın dediği gibi. Hakem hataları Galatasaray olmadı mı? Arkadaş, yıllarca şeyi konuştular değil mi? Offside'ımsı. Hissiyatımsı penaltı kimin başına geldi abi? Fenerbahçe'nin değil mi? Galatasaray konuştu mu? Hissiyatımsı dedi mi? Ya da coğrafi offside geçen sezon kimin başına geldi? Galatasaray'ın. Galatasaray bunu sakız yaptı mı? Bu da Galatasaray'ın büyüklüğünden geliyor. Ya da eğer Galatasaray bu kadar çok ayrıcalıklı ve imtiyazlı tutuluyorsa, Sayın Başkan'a soruyorum. Beşiktaş nasıl bir gol averajda şampiyon oldu Galatasaray'a karşı? Galatasaray alamaz mıydı o şampiyonluğu eğer bu kadar güçlüyse? Ne oldu? Yapı o zaman şey mi? Paus moduna mı geçmişti? O yüzden bunları bırakalım. Hakemler kötüyse sana da bana da ona da hepsine kötü. Bu bir gerçek.
8: Abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
7: Teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.
8: Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim.
7: Milli takımımıza da başarı dileyelim. Biz bu sabah çektik yayını.
8: Evet, bu akşam 21.45'te Fransa karşısında milli takımımıza başarılar dileyelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Kim ne dedi?
9: Reklam. Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
10: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
9: yere taşır. Toyota. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
12: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
11: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi. Ve

0: Türkçe Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü, eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri, keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimizle beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
7: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giyinmiş.
8: Evet, öyle olmuş ama.
6: Gerçek bir ekipte hocam böyle olur tabii.
7: İkisi ya, iki de Alibert.
6: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
7: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
8: Hoş bulduk hocam.
7: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi.
9: Perde arkası,
7: perde önü neyse. Beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
9: Teşekkür ederim.
8: Davetiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Hı hı. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak
7: evet
8: buraya geliyoruz.
7: Çok
8: gerçekten
7: güzel bir şey.
8: Bizim için unutulmaz bir hatıra.
10: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni bunu güçlemek hocam. Yani.
7: güzel.
8: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda. Ders almam, ders veririm demiştiniz.
7: Evet.
8: Hoca da bundan sonra konuk olmaz, konuk eder yazmış. Ermanların, Emre'lerin konuk olduğu
7: programı. Evet, güzel. Güzel demiş.
8: Evet.
9: Hocam. Efendim? Hala çok yakışıklısınız.
7: Estağfurullah.
9: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımız hoş geldiniz.
7: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum.
9: Evet.
7: Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklifi almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan, futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor çok şükür. Böyle arkadaşlarım, dostlarım böyle iyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
9: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde...
10: Hangisi ama?
9: Real Sociedad.
10: San Sebastian'da.
9: Benim San Sebastian.
10: Çünkü benim kısmım çünkü buradaki.
9: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam da vesile oldu sağ olsun. Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da, Telegol'de hoca eleştirildi. Ama biraz böyle yani
8: sert mi?
9: Sert eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Ben dedim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedim. Sonra bir baktım hoca elinde düdükle bere şöyle şeyi de kapalı. Yanımdakiler gidiyor. Niye gidiyorsunuz dedim. Hoca geliyor dediler böyle. Hoca böyle yaptı. Tek mi geldin dedi. Programı niye getirmedin dedi. Beraber getirseydin. Selam söyle arkadaşlara dedi. Maçtan sonra konuşalım dedi. Ama böyle kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada.
7: Adanalıyım ben. Nezaket sahibiyim. Allah Allah.
11: Tabii ki. Allah Allah.
9: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
11: Evet. Evet.
9: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor musunuz
11: o yolculukta? Ya.
9: Hasan Şaş bayılmıştı galiba. Kafasını falan çarptı
11: evet,
9: böyle.
11: Evet, çok korkardı o uçaktan. Evet.
9: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz. Gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde. Hoca döndü.
11: Sakin.
9: Tabii herkes böyle ama herkes çok. Hocam çok
11: birkaç kişiydim siz varsınız diye böyle
9: hocam çok sıkıntı
11: bir yolculuktu. Birkaç basın mensubuna.
9: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir
10: öyle bir 2002'de olmuş.
9: Bir de
11: Çek. O maçına iner.
9: Evet evet. Bir de bu Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda. Hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı.
11: Ya o Turgay abi de vardı rahmetli.
9: Evet
11: Turgay
9: evet Allah rahmet eylesin.
11: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
9: Rahmetli Gökmen abi falan
11: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimizi yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak çünkü çok kapalı bir hava vardı. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş, ölmüşüz.
9: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın
11: ölmüşüz,
9: araçları
11: ölmüşüz, gitmişiz yani. Sonra tekrardan dirildik yani.
9: Hocam
11: öyle bir haberler ki böyle bir şey.
9: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü. Evet. O uçuşta ben eşimi buldum.
11: Evet.
9: Eşim Gülşen'i buldum. Evet. Evet. Hocam da vesile oldu yani. Sağ olsun. O uçuş. Ben hiç zaten düşme falan filan hiç...
8: Farkında değilsin sen.
9: Farkında değilim.
11: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
9: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün, hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle. Oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın maçı? Ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki hocam dedim ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz? Bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim. Evlenirsen geleceğim dedi. Nişan da takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
11: Allah mesut etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
9: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Fulya Avusturya koydu. Kampındaydınız. Avusturya
11: eşitlemeye çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani Fulya'yı da yani yükseltelim çok da olmaz.
9: Ben size mesaj attım. Hocam dedim kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle yani hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten de iyi ki de Fulya olmuş.
11: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu, Fulya oldu.
9: Teşekkür Allah, ederiz hocam.
11: Bu sevginizi, bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar olsun eşlerinize de.
9: Ya hocam evet. Bu çok önemli ama siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım, nikahınıza da geleceğim dediniz.
11: Evet.
9: Çıktınız, geldiniz. Yani bu çok şimdi önemli. Bunlar bu bizler hayatta, için çok çok değerli bir şey
11: bunlar
9: hocam.
11: Bunlar hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum bugün de. Bir ikincisi de
7: söz verdiğim bir şeyi yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika, bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır Fiorentina'da da her yer. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi, 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor. Evlilik çok kolay değil. Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
8: Maşallah.
7: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
10: Doğru doğru hocam, kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde yani burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş?
8: Çok güzel. Sorulabilecek en iyi yer şu
9: anda. Ama gitmeyin hocam, hani oldu.
10: Bütün o gece tabii eskiden... Yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam.
7: Evet,
10: yani.
7: Evet.
10: Orada Real Sociedad maçı.
7: Ben ama orada söyleyemedim amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında ben esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa, yapıldığını, hata olduğunu sen ısrarla Tamaş'ta Tamaş. Çünkü Tamaş'ın hatasından bir gol yedik.
10: İkinci ama dakika. Nihat bir bacak arasıyla geçti. Evet, Kovacevic atmıştı.
7: Soldan bacak arasıyla geçti. Evet. Yani oradan sonra olan, çünkü soldan geçiş var, gidiş var. Başka kimsenin önüne çıkmaması var. Kademe yok. Var oğlu var ama Tamaş. Ben de artık ya yeter Tamaş. Tamaş. Ondan sonra düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor, düşün yani.
10: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin, yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
7: Sonra işte... Tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı. Tabii bunlar
9: iki oldu.
7: Bunlar yanlış. Bunlar yanlış. Ya oluyor işte canlı yayınlarda bazen.
10: Hocamın yalnız, şimdi bunu ilk kez belki de söylüyorum. O yayını terk etmesinden sonra futbol medyasında ne kadar çok sevildiğini, burayı tırnak tırnakla beraber söylüyorum, tırnak içinde. Çünkü herkes neticede Fatih Hoca'nın o yayını terk etmesinden sonra

0: Benim sizinle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylememi bekledi. Yani çok kolay alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ve ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Ve söylediğim sadece şuydu. Hocamın mağlup olunan bir maçtan sonraki reaksiyonu, o esnadaki o tepkisi benim için doğaldır. Bundan sonraki süreçte de beraber yayınlarımız olacaktır. Ben bunu son derece normal
1: Oldu
0: karşılıyorum
1: da.
0: diye. Ve nitekim öyle oldu. Gerçekten hani
1: Ya
0: sonrasında
1: bunlar olur.
0: olur tabii.
1: Senin de iyi zamanın olmayabilir. Benim de biz neleri tödör ettik. Büyük kulüplerde dikkat edeceğin önemli şey krizdir. Çünkü kriz hiç bitmez. Tam maç biter, başka bir şey başlar. Ne bileyim işte. Bir maç mağlup olursun, o başlar. Bir maç kazanırsın, o biraz yaparken yönetimden bir şey olur. Yani büyük kulüplerde kriz hiç bitmez.
2: Yaşadığınız en büyük kriz neydi peki hocam? Şimdi kriz deyince aklıma geldi.
1: Valla birçok kriz yaşadık. Mesela bence Albert Riera Melo büyük bir krizdi. Ama oradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Antrenman saat 11'de. Hadise saat aşağı yukarı 1'e doğru.
3: Haber alamıyorsunuz.
1: Ertesi gün saat 11'de antrenman. 10.30'da. 24 saat hiçbir yere bir şey çıkmadı.
0: Evet doğru. Çıkmadı evet.
1: Hem de ne kavga yani. İşte dikiş atılmış, dikiş atılmış falan filan ortalık kan revan yani. İki, olağanüstü bir kriz. Allah kimsenin başına vermesin. Lisasız. İki insan öldü. Zaten hatırlayın biz çoktan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırdık. İki tane Juventus maçını terörden
3: Evet.
1: dışarıda oynadık.
0: Dortmund tabii.
1: Zamanında da oynamadık birini. Birini de Dortmund'da oynadık. Ama yani bizim oradaki derdimiz bizi eleyecekler. Bizi cezayla dışarı atacaklar. Çünkü dosyamız kabarık. Lis olaylı. Bir de iki insan ölmüş. Ben orada verdiğim beyanatı biliyorsunuz. Keşke bu iki insan ölmeseydi de biz maçı kaybetseydik. İnsan hayatı her şeyden önemlidir diye. Allah'tan oradaki 3-4 tane sağlıklı ve sağduyulu yazar bunları işaret etti. Çünkü orada Türklere eza çektirmeye başladılar, dükkanları yağmalamaya başladılar. Sadece Türk değil yani Müslüman kim varsa hepsini. Ben buradan tek gittim. Bunların hiçbiri kolay değil.
3: Otobüsün önüne geçip neler yaptılar hocam?
1: Tabii tabii
3: Hatırlasanıza.
1: tabii tabii tabii tabii.
2: Ben destek olayım size hocam. Ben de muhabir olarak biz de Leeds'e uçmuştuk beraber. Mesela otele girdiğimizde güvenlik görevlileri vardı otelin kapısında polisler. Hani bir dışarı çıkacağız, yemek yiyelim dedik. Güvenliğinizi biz garanti edemeyiz dedim. Çünkü burada şu anda Galatasaray kafilesinin basın mensuplarının geldiği biliniyor. Biz güvenliğinizi garanti edemeyiz. Tavsiyemiz otelden dışarı çıkmamanızdır demişlerdi.
1: Ben orada o 40 bin kişinin içinden filmli bir araba. Tek gittiğimde Murat'la oradan geçtim ikimiz. Ve işlerinden oradan geçiyorsun. Bunlar krizdi çünkü ben İngiltere'yi iyi bildiğimi ifade ettim. Hep İngiliz antrenörle çalıştım. Çoğu zaman da İngiltere'de buldum. İngiltere futbolunu da iyi bilirim diye söyledim her zaman. O gün orada da söyledim. Nasıl kaybettiğinizi anlayamazsınız. Benim bütün korkum oradandı. 2-0'la gitmemize rağmen. Korkum değil de çekincem diyelim. Onun için ben tek gittim. Bakın bize ceza ver. Yine ceza verdiler biliyorsun. Takımla beraber 80 kişi. Ya takım zaten 50 kişi. Onda yönetimim var 15. Yani zaten sesin soluğun yok. Şimdi buradan o günkü herkese sonsuz teşekkür ederim. Özel timi rica ettim. Verdiler onlar bize. Hep ben bunları oyunculara psikolojik olarak size bir şey olmayacak duygusu için. Bak ben tek gittim. Bunun duygusu için çalıştım. Allah'a şükür orada hiç kolay bir maç oynamadık arkadaşlar. Ve hak ettiğimiz bir şeyi alamayabilirdik. Yani o büyük bir krizdi. Yani bunların ayarına gelmese de bir sürü kriz hep olmuştur.
2: Ben bir
1: Ne
2: tanesi.
1: bileyim ekonomik kriz oluyor işte. Mesela bazen oyuncular hocam biz işte çıkmak istemiyoruz antrenmana. Çünkü bize şöyle böyle bunları önlemek krizdir. Yakışmaz deyip kefil olmak veya işte arada durmak, doğru şeyler söylemek. Büyük kulüpte bitmez kriz. Bizim ülkemizde.
0: Dışarıda peki hocam yani benzer şeyler hiç yaşadınız mı?
1: Yok.
0: Yani o az önce son vurguladığınız konuyla ilgili. Çünkü Türkiye'de teknik direktörler sadece saha içine değil aynı zamanda belki bazen başkanın, bazen yöneticinin, bazen başka bir profesyonelin içinde yapmak zorunda kalıyor farklı sebeplerle.
1: Ama bu Ersin ben ve benim gibiler için.
0: Doğru, haklısınız.
1: Anlatabildim mi? Normalde teknik adam işine bakar. Parayla pulla biz, ama biz oralı olduğumuz için tatsızlık olmasın diye uğraşıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı imzalayacaksın. Tüm profesyoneller alacağım yoktur, imzalamak zorunda. Niye çıktı bu kural? UEFA'da dosyalar birikti. Herkesin alacak dosyası birikti. En fazla dosyada Türkiye'de.

0: biz o kulüple olduğumuz için bu kulübümüz için avantaj. Bizim de yani bir şey iyi gitmeyecekse uzaktan bakıp hayır demek veya beni ilgilendirmez demek bizim tavrımızla değil, tarzımızla değil. Avrupa'da öyle bir şey yok. Nitekim futbol oraya doğru gidiyor. Futbol şuraya gidecek. Şimdi sportif direktörler revaçta dünyada. Hatta gerekirse transfer ediyorlar. Dünyadaki yönetim algısı olmadığı için, hatta mevcudiyeti de olmadığı için, yani sahibi, CEO'su, sportif direktör. O ikisi isterse o antrenörü alır, isterse o futbolcuyu alır, isterse bunu satar. Ama o iki kişi akıl, futbol aklı ona sahibi teslim etmiş.
1: Doğru model bu mu peki sizce?
0: Dünyada aşağı yukarı 40-50 seneye vardı.
1: Yani Türkiye'de uygulanabilir mi?
0: Bence bu gidişat buraya doğru gidecek.
1: Peki Fatih Şimdi Terim burada, böyle bir sportif direktörle çalışır mı?
0: Elbette tabii ki şeyler eğer nedir o?
2: Şartlar.
0: Hayır, bütün kurallar konmuşsa sorun yok. İşte Milan, işte Fiorentina, Giancarlo Antonioni, ben başkan.
3: Peki Fatih.
0: Milan, Galliani, Braida, Aria de Braida, ben Berlusconi sahibi başbakan. Panathinaikos, evet. Sportif direktörümüz sahibi. Anlatabildim mi? Yani şimdi orada tabii Türkiye'deki korku anladığım kadarıyla şu. Ya biz kulübümüzü ekonomik olarak iyi etmek için bir yere verirken kulüp değerlerimize, kulüp değerlerine kimse dokunabilir mi? Kulüp değerlerini alacak para var mı? Alacak bir zengin var mı kulüp değerlerini? Asla.
2: Tabii.
0: Ama işin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
3: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz. Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
0: Ya olabilir.
3: Bence olmalıdır.
0: Olabilir. Ben de onu söylüyorum. Yani ben bir günde diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim, bugün diyeceğim, yarın diyeceğim, üç gün sonra diyeceğim. Diyeceğim, görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve dağıtım var. Görev tanımları. Yoksa
3: göstermelik olursa yani, diyorsanız değil mi hocam?
0: Yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok. Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben olanı soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenman ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor. Adamı yedek bırakıyor. Adamı oynatıyor. Antrenmanlarla, ekibiyle. Bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi. O birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani özellikle İtalya'da yok böyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şeyde de.
2: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz, ben bir tanesini hatırlıyorum. Siz unuttunuz galiba.
0: Yok, ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
2: Bunu orada hatırlamanız lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal.
0: Bilmem mi ya?
2: Barcelona.
0: Ben varım commentator ha.
2: Yanımdasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf, yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır, normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan, mobilya mağazası
0: şimdi
2: varmış diye söylemem.
0: Şöyle olmadı
2: mı
0: o ya?
2: Efendim?
0: Hatırladım, sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu. Evet, sen hocam. Dedin ki hocam bunun babasının mobilyacı olduğunu.
2: Siz kibar söylüyorsunuz hocam, ben söyleyeyim. Gole giderken
0: evet.
2: Gole giderken Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası, kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam, bak. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum.
0: Hayır ya, yani şimdi
2: ben bilmiyorum dedi.
0: Ya gole giderken mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
2: Bilmiyorum.
0: Yani bilmiyorum. Ya ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum ne alakası
2: hoca
0: var.
2: Hoca oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka mobilya?
0: Şimdi bu arada pozisyon da derinleşiyor mu yani?
2: Ne gol oldu?
0: Pozisyonuna doğru gidiyor. Yüzde yüze. Bu da çabuk çabuk.
2: Hayır, ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası

0: olduğunu biliyor musunuz hocam dedim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince ama orada bir hani hocanın bir şeyi var. Bilmiyorum dedi. Yani ne alaka der gibi. Ben diyorum ki Brezilya'da mobile bazısı var mı? Çetome gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
1: Evet.
0: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor. Sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
1: Sendeki.
0: Bendeki. Bendeki.
1: Ben hiç elektronik sigara içmedim de onun için.
0: Bendeki. Yo yo bendeki.
1: Ben harbi içtim.
0: Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı sesin. Sesin dedi. Yani bu da yani yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
1: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım. Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa Üçüncülüğü'nden döndük. Bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde. Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim. Sabah uçağıyla geldim. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru. Yine hava güzel böyle. Kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi, o nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi. Merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi hani ne oluyor, ne bitiyor. Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim, ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü. Ben yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var. Bundan mı başa çıkarım?
2: Of. Güzel.
1: Ben daha doğru olmadım. Şu vasiyetteyim. Ben de böyle aldım bunların hepsini. Getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
0: Ciddi misiniz hocam ya?
1: Geçti aşağı yukarı 18 sene, 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi. Yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
2: Kokular.
1: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya. O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
0: Deminki Paris finaliydi. Arsenal, Barcelona.
2: Başka bomba var mı?
0: 2005'te daha büyüğü var.
1: Var var.
0: Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı. Karton kahve. Hocaya sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var yani. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı aşağıda protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Üstüme. Bacaklarımın arasına sıcak, sıcak. Döktüm.
2: Yandınız hocam ya.
0: Yani. Yandı. Luis Garcia sağ içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
1: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
2: Bu ne ki?
1: Hocam, ne ki Allah
0: hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
1: Buyur.
0: Siz maç sırası ben çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağa, içmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı, elimi sokamadım aslında yani.
1: Anla işte.
0: O nasıl buraya düşerdi, nasıl dökülür? Hoca, yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir böyle? Araya bırakmak böyle. Evet. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, ama istediğini al. Evet. Nereye giderse ya bundan denize
1: çok
0: gönder.
1: Ondan çok daha ağır yangınlar görmedik
2: hocam,
1: mi gördük?
2: Hobiniz var mı hiç hocam?
1: Yok.
2: Hiç yok.
1: Şey vardır benim, asansör.
2: O kadar.
1: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi... Rahmetli babamın evinde 7. kattalardı. Asansör
0: Allah rahmet eylesin.
1: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç binmezdim. 7 kat çıkar, 7 kat inerdim.
0: Hocam kedi köpek besler misiniz?
1: Var köpeğimiz var tabii.
0: Özellikle sever misiniz hayvanları?
1: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
2: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi iki seneden beridir sizinle özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program. Evet. İki sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin, eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler. Evet. Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?
1: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o? Dijital. Bir miras, dijital.
2: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye. Yok, dediniz ya. Yani onu diyorum.
1: O gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendi ben başka bir şey diye onun için.
2: Yani teknik direktör olarak siz devam etmek istiyorsunuz.
1: Yok yok, açıyorum. Evet.
3: Hangi teklifler açıyorum hocam?
1: Her türlü teklifi açıyorum. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü. Evet. Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettin, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
0: Allah Allah.
1: Bodrum'dayız.
0: 17 Mayıs.
3: 17 Mayıs, evet.
1: 3 kişi. 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı çekmeye çalışıyoruz. Çabuk çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran, yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya Bodrum Türkbükü. O geçerken tekneyle, şeyle, bu kayak yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım. Geldi, dedim ki ya şuradan bir ip ver de şuna bağlayalım, şunu çek biraz. Tabii hocam dedi. Ben de iskeleden onun şeyini atladım, teknesini. Aman hocam dedi, siz elinizi dikkat edin dedi. Çünkü gazı veriyor ya. Ben 1-2 unuttum. Üçüncüde bu gazı verirken benim parmak havada. Of. Ya bir denizin üstü bu kadar çabuk kıpkırmızı olamaz. Dedim parmağım koptu.
3: Bu sakinlikte mi hocam?
1: Bu sakinlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın, hocam ne oluyor diye buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz ölebiliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sar hoca dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sudan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
0: Ben şimdi bayılacağım zaten.
1: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında sıkışmış. Balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. Derken buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. Sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık ocağına. Sağlık ocağına da güzel olması için elimden gelen ben de yardım yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek için. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle böyle hoca dedi Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun aslan gibi. Geldi. Biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz. Geldik. Tabii beni karşılayanlar özel uçakların orada Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım, işte Lütfü bilmem o bu, genel sekreter. Ben Müfit Hoca dedim, tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz, pat düştü Müfit Hoca, benzem kan tutarmış. Neyse, o ara Mahmut Bey aradı, Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar dedi, hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklımda olsun dedi. Ben de bıraktım orada, bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar. Baktınız olmadı, koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bilmem falan. Bir moral verdik. 2-3 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
0: Allah bir daha yaşatmasın.
1: Hiçbir şeyim yok. Ama yani New York uzak tabii, 10 bin kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim. Haberimiz. Fullaylan buze orada. Düşünemedin. Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba. Bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok parmağı koptu yok filan sen sakın. Biliyorum biliyorum aman dedi tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Fulala şey Buse New York. Dedim kızım şimdi abartırlar bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa tamam babacığım dedi hemen bilet ayırtmış. Bir şey ver babamın demiş. Açmaz yoksa. İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı, o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani
2: büyük
1: kopuyor.
2: Geçmiş olsun
1: kopuyor.
2: Hocam tekrar. Tamam.
4: Geçmiş olsun evet. Tekrar. Evet.
2: Yayınlardan konu açılmışken artık siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
1: Evet, çok güzel. Siz de teklif bekleyin.
2: Artık davet sizden evet, bize geldi evet, hocam evet, zaten. Evet. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
1: Evet.
2: İki, yorumları okuyor musunuz?
1: Evet.
2: Üç, Eray'ı buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi, kaç izlendik, abonemiz ne oldu, işte like'ımız iyi mi, yani tam YouTube jargonuyla söylüyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz gerçekten merak ediyorum.
1: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittin diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
4: Evet.
2: Ben biraz yorumları okudum hocam. Acaba
1: senden alalım.
2: Evet. Hoca ile ilgili ne yazıyorlar, ne düşüyor? Az çok tabii tahmin ediyorum ama hani ne gibi talepler var? Sizden talepler evet. Vardır.
1: Olabilir.
2: Ben 4 tane ana başlık gördüm. 1. Galatasaray'a dön hocam. 2. Galatasaray'a başkan ol hocam. Yazılanları söylüyorum. 3. Milli takıma dön hocam. 4. Federasyon başkanı ol hocam. Ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size ayna olayım. İzleyiciliğinizin aynası olayım.
1: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray başkan ol.
2: Milli takıma hoca ol.
1: Oradan başlayayım ben.
2: Tamam hocam.
1: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. Orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz. Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz biz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylılığı, Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olduğu olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş, daha evvel benim oyuncum olmuş, sonra da meslektaşım olmuş bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum. O bir tarafa gelince.
2: Öbür tarafa gelmeden Galatasaray'la ilgili ilintili bir soru sorabilir miyim hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz yaşadık ama hep şu mesajı veriyorsunuz.
3: krizler olur, insan düşer ama evet, önemli olan nasıl ayağa kalktı.
1: Doğrudur.
3: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun eyvallah, çok net örneklerinden eyvallah, biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı, sonra geldi şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda, tesadüf programın çekimi de ona denk geldi, abi 4-0'lık bir Trabzonspor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri olarak.
1: Ya bunu bir öğreti olarak kabul edecekler, buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
3: Evet. Hem de sizin rekorunuz kırılır hocam.
1: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Peki. Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor, ne 2026'da onların kırdığı rekor, onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın buna, bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
0: Çok özür dilerim, çok özür dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında bu Fatih Terim boyu göreve, Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa. Bu hatta sadece teknik direktörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
1: nasıl
0: Terim başkan olsun
1: anlattım
0: diye.
1: Nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
0: Tabii.
1: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
3: Evet.
1: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir. Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam, hatta cevap dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
0: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam, ne olursunuz. Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela hiç Okan Hoca veya Hamza Hoca, ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela Nebil ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım, kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun, şu konuda yardımcı olun, ne tavsiye edersiniz?
1: Şimdi
0: böyle bir şey oldu mu hiç?
1: Oraya şöyle cevap verilir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin? Bilemez.
0: Tabii ki hayır.
1: Benden hiç duydunuz mu?
0: Hayır. Hiçbir zaman.
1: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem, 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim ne istediyse yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
3: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
1: Evet. Şimdi işin o tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde, öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak, bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var yaptığımız. Doğrumuz var, kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim, başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
0: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum. Yani
1: bunu çok kişi söylüyor.
0: Ben şöyle mesela.
1: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
0: Kimse evet, üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da. Kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı. Çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani. Çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı, daha faydalı olacağınızı düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi, hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin, Rummenigge modeli gibi. Yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
1: Arkadaşlar, ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
2: Doğru. Aslında.
1: Siz bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap, yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim, biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor, bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
0: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı, Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu, ya Dünya Kupası şampiyonluğu, ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım, ama hoşuma giderek şaşırırım. Benim, biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
1: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemler de gördünüz neler yaptığımızı.
3: Yetkileri çok genişti o zaman. Evet.
1: Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
0: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce milli takım teknik direktörüyken bir cümle kullandınız. O hala benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa, evet, bizim futbolumuz, evet, o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Aynen. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk.
1: Evet.
0: Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesinde annemizi babamızı çağırıyorlardı okula. Sizin bu cümleniz
1: spor başarılarının burs aldığı dünyada birçok yer var. Bizde de topu kesme ve ceza var. Şimdi o günde dalmışız biz okullara sokmak için sporu ve futbolu. Bugün de mesela voleybol takımımızın şampiyonunda diyoruz ki muhteşem bir yayılım oldu Türkiye'ye. Hocam, şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela.
0: Hocam,
1: hala
0: siz,
1: okuldan içeri.
0: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum. Evet. İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri, evet, sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
1: Şimdiki
0: altyapı bu dediniz.
1: Milletim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce divanın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunun. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67. 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde. Evet, evet, evet. 313 kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden

0: Düştülerine, Tugaylarından, Ergünlerine. Aklınız Abdullah'la. Abdullah'ı ben Ümit Milli Takımı'na oynattım.
1: Evet.
0: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken. Tarihte yok. Amatörden Ümit Milli Takım. Olimpik Milli Takım yok. Oradan çıktı. Sonra Milli Takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyon da olmaz mı ya? Eski 2. lige biz PTT Ligi diyoruz.
1: Evet.
0: Sonrası 2. lig, 3. lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de 3'te balda hiçbir oyuncu yok mu?
2: Olmaz mı?
0: Mesela çok şey gidiyorum ben basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri 3'ten biri 2'den.
2: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
0: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
2: Biraz çok haksızlık olmuyor
0: büyük
2: mu?
0: Büyük taltifler de alacaklar. Eleştirilecek. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşı. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
3: Hocam şimdi bir belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaray'la yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
0: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek de bir şey yapmıyor.
3: Ya da hayal ettiğiniz belki.
0: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen bitersin ya. Hayaller bitmemeli.
4: Bu soruyu biraz geliştirerek. Pardon bitirmiş.
0: Estağfurullah bitti. Heh,
4: pardon. İki maç hakkınız var hocam. Birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size.
0: Hmm.
4: Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
0: Çok zor bu ya, bu kadar oğlum, maçın içinde evet, birdenbire.
3: İkinciyi ben tahmin ediyorum
4: hocam,
3: ama.
4: Hocam size de kolay sormayalım ama değil mi?
0: Doğru. Yani belki Real Madrid'in ikinci yarısını
4: 3-0'ın revanşı 3-2.
0: Evet.
4: Onu diyorsunuz değil mi?
0: Yani yendiğimiz maçın
4: 5'e gitme ihtimali olan.
0: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
4: Bilbao mu?
0: Bilbao maçı.
3: Evet.
4: Okan Buruk'un en son çamurların içinde büyük üzüntüyle.
0: Şey ya Burak atamadı.
4: Burak
0: ya.
4: Atamadı. Okan Buruk'un da
0: Bülent Hoca vardı. Esas var ya. 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
4: Peki, ben size çok özür dilerim. Yarım kalacak. Çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için o maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
0: O maç işte Real Madrid.
4: Hazzı mı? Öyle mi?
0: Evet. İkinci yarıdaki haz.
4: Özür dilerim.
0: O futbol, o sonuç.
4: Tamam.
0: Yani.
3: 4 oluyordu aslında.
4: Yok 4-5'e değil.
0: Oldu evet. Da.
4: Statta 5-5-5 diye bağırılıyordu. Pardon ben yanlış
3: yaptım. Hocam.
4: Teşekkür ederim.
3: Şeyde peki milli takımda hocam.
0: Milli takımda ben Almanya'ya çok
3: değil
0: üzüldüm.
3: Mi? Evet.
0: Almanya.
3: Tabii. En yani iyi oynadığımız
0: maçtı. Eksik oynadığımız diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikaları atarsan son dakikalarda yiyebilirsin. Filip buna da evet. Dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde, bu yine soruldu. Antrenman bitti. Maçtan önceki son idman, sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık ya. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden bütün kulübe alkışlayarak bizi.
3: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
0: Niye?
3: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama
4: hiç maçtan golü göremediniz değil mi?
3: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
0: Ha.
3: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda? Ne biz şeyin İsviçre maçında.
0: Ha.
3: Ondan sonra.
0: Oo,
3: Hırvatistin niyetim golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedik ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçını da göremedik biz. Semih'in attığı golü de göremedik.
0: Keşke.
3: Hepimiz koşturuyoruz dışarıya.
4: İşte
0: keşke dışarı çıksaydınız.
4: Evet. Lam atacağına biz atacakmışız demek ki hocam.
0: Sen Gültekin, Rıdvan.
3: Evet.
0: Ben bu işliği bir düşünüyorum.
3: Sorumuzu biz izliyormuşum.
0: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
4: Evet.
3: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
0: Erken çıktığınızı çıksa... atacağız.
3: Evet.
4: Metin Hoca'nın kart hikayesi gibi oldu bu.
0: Evet.
4: Akreditasyon kartı, evet. Değil mi hocam?
2: Evet. Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Athletic Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve... ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
0: Ya.
2: Siz Bilbao'da Athletic Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
0: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
2: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus-Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Del Piero'nun elinde radyo, dev ekrana maçı verdiler. Dellalbi'de Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. Bir böyle statta böyle bir şey hani bitsin.
0: Uğultu
2: acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte Zidane'lar, Trezeguet'ler falan. Hocam maç bitti. Maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA Kupası falan yok. Galatasaray, Athletic Bilbao elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
0: Evet. Berabere kalsın.
3: Berabere kalsın.
2: İnanılmaz bir şeydi
3: Taksim'de
2: yani.
3: Bekliyoruz.
0: 44'te yedik golü. 45'te yedik. Evet.
2: Juventus'un.
0: Sen yapmaya hazırladın. Gelmezdim.
3: Sizi değil hocam. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
0: Yayıncı kuruluş siz değil miydiniz?
3: Efendim?
0: Yayıncı kuruluş kimdi?
3: Biziz. Ben Taksim'de bekliyorum. Maç yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Evet. Herkes
0: Taksim'e gelmez.
3: Onun coşkusunu yaşayacak.
0: Hocam Taksim'e biz şampiyonluktan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyonu olunca.
2: Amoroso'lar, Tudor'lar, Del Piero'lar.
0: Ya ne diyor? Zidane'lar ya. Ne diyorsun? Müthiş bir takım.
2: Trezeguet'ler, Peruzzi'ler.
0: Ya burada
2: inanılmaz. Edward Davis'ler.
0: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7:30. Haber gelince arkadaşlar bir dakika dedik. UEFA'dan gelen habere göre yarın maçı oynayamıyoruz. Herkes evine gidemiyor.
2: Evet.
0: Hani gazozu açarsın fıs eder ya.
2: Evet.
0: Herkes fıs oldu. O gün devam etse çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. Ve o gün hocam, oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak. Herkes bastırılmış. Psikolojik olarak bilmem ne olmuş ki buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
2: Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki, Dellalpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlatıyordu. Oradaki hocam o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz, Galatasaray maçı veriliyor, maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte... acayip bir yük. Kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
0: Çünkü gol atsak biz gidiyoruz.
2: Tabii son düdükte hocam.
0: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Evet. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
2: O son
4: yedek kulübesi.
0: Efendim?
4: Yedek kulübesi herkes kafayı çıkıyor. Evet.
2: Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tamam. Mesela bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
0: O eski bizim hallerimiz.
2: Evet.
0: Eski. Tamam. Değil mi? O eski bizim hallerimiz.
2: Ve Juventus yaşadı bunu.
0: Yani biz yenilmedik Juventus'a. Ne orada ne burada. Rosenborg'a orada aynı skorla, burada aynı skorla yendik. Ondan sonra Atletico Bilbao'ya yendik. Orada beraberlik bize yetiyordu avantaj olarak. Statü. Bir de iki, bizim zamanımızda iki takım çıkmıyor. Tek çıkıyor.
2: Tek takım. Tabii, tabii.
0: İki çıkıyor.
3: Evet.
0: En iyi iki ikincilerde de üçüncü olduk. Avantajımız da fena olmamasına rağmen.
3: Hocam o zamanlar şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir altı oynanıyor. Sonra ilk iki tekrar yoluna devam ederken yine bir altılı oynanıyor. Aslında maç trafiğine bakıldığında şu anki statüye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maç oynuyorsunuz.
0: Öbür yani tarafta, telafi edilebilir.
3: Telafi edilebilir bir durum var yani. Tabii. Mesela o dönemki Şampiyonlar Ligi, bu dönemki Şampiyonlar Ligi ve bu maç trafiğiyle ilgili olarak düşünceniz nedir? Bence, o mu iyiydi, bu mu iyiydi? Daha iyi. Burada mı oynamayı?
0: Kesinlikle bu daha iyi. Değişik takımlarla oynuyorsun, değişik yerlerde. Ve her an tekrardan kotarma şansın var. Maç sayısı fazla olduğu için, her türlü takımla da oynadığın için, onlar da birbirleriyle oynadığı için bu sana bir avantaj temin etmiyor belki ama şansını devam ettiriyor.
3: Son maça kadar sürüyor.
0: Burada bir tane kendi sahanda yenilip bir de rakip sahada yenildin mi neredeyse
3: tabii
0: çıkma ihtimalin yok. Tek takım çıkıyor evet çünkü.
3: Son yani maçta bir de sıranı belirleyebiliyorsun aynı zamanda. Tabii. Rakibini bile belirleyebiliyorsun yani.
0: Evet.
4: Şuna da neden oldu galiba hocam. Zaten gol sayısında ciddi bir artış var bu yeni formatta. Hı-hı. Şimdi grupta beraberliklerle bir yere taşıyabiliyordunuz iddianızı. Ama burada bir bilinmezsin, bir bilinmez olduğu için tabii yani 8 maçın sonunda nerede olacağınızı kestiremiyorsunuz. Galibiyet sayısı, galibiyeti oynayan takımların sayısı arttı. Bu da golle yansıdı.
0: Juventus'un 8 puan yapma sebebi 5 beraberlik 1 galibiyet.
3: Evet. Evet.
0: O çıkıyor, ben çıkamıyorum. 8-8'den çıkamıyoruz. Evet. O zamanlar 8 puan falan çok hayal değildi. İyi hatırlayalım. O yüzden bu formatta gol de arttı.
4: Evet, gol arttı.
0: Gol de arttı.
4: Beraberlik hesabı yapmıyor takımlar artık. Hayır. Ben çıkayım kazanayım, 3 puanımı alayım sonra ne olacağı belli
0: sonra
4: olmaz diye.
0: O beraberlik hesapları biraz daha geçince hani birkaç galibiyetten sonra.
3: Şimdi mesela işte kendini zor belki hani kötü başlıyor lige, sonrasında kendini 24'ün içerisine zor atıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyor. Paris ya da birinci Liverpool bir anda elenebiliyor. Paris Saint Germain keza aynı şekilde. Tabii.
4: Son maçta 22. olup Şampiyonlar Ligi'ni.
3: Şu anda size göre en iyi, en çok beğendiğiniz takım hangisi hocam Avrupa'da?
0: Şu anda Barcelona iyi gidiyor. Ondan sonra Real Madrid zaten. İtalyan takımlarında bir hafif iniş görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet. Arsenal her şeye rağmen mağlup ligde ama iyi bir takım. Bayern hiç istifini bozmadan diyelim aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da biraz Ajax ve diğer ekiplerde bir düşüş var. Paris Saint-Germain zaten şampiyon ve koruduğu gibi bir iki de
4: bayağı
0: takviye yaptı. Belçika'dan bir şey yok. İngiltere'den 5-6 takım var ama yani hepsi de bence söz sahibi olabilecek. Yani Aston Villa dahil. İspanya, Atletico Madrid oranın gediklisi.
3: Son derbiyi de kazandılar.
0: Evet biliyorum. Şeyi yendiler Real Madrid'i. Ben mesela çok hoşuma giden bir şey nedir biliyor musun? Hep söylediğim. Burada hep bulunalım. Trabzon yani oradan enteresan şeyler yapabilir. Beşiktaş, Trabzon, UEFA ve konferansta ben oradan da bir şeyler bekliyorum açıkçası.
3: Bir şeyden kastınız ne hocam? Yani bunu
0: yani iyi bir gidişat bekliyorum. Yukarılara doğru tırmanma bekliyorum. Avrupa'da başarılı olabilirler. Onu gösterdiler demek istiyorum.
3: Yok şeyde yani bir yarı final beklentiniz, bir kupa beklentiniz mi?
0: Var tabii ya. Benim her zaman
3: gelir mi Türkiye sizden sonra?
0: Niye gelmesin ya? Niye gelmesin?
2: İnşallah.
0: Gelmeli zaten. Yani bugün orada ben güzel işler olacağını düşünüyorum. Yani bana elemeler iyi sinyaller verdi. Değil mi? Beşiktaş'ın, evet, Fenerbahçe'nin evet iyi sinyaller.
4: Marsilya'yı da yenerek başladı. Çok da iyi oynayarak.
0: Onu diyor, onu evet diyorum işte. Aynen. Beşiktaş'ın da Marsilya'sı. Aynen. Hem Beşiktaş hem Fener gayet.
4: Evet.
0: Ve oradaki çok kadrodan da iyi kadrolar.
2: Hocam Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Şöyle bir şey var. Siz sevmezsiniz böyle. Onun için sizden bir cevap rica ediyorum. Marsilya eski Marsilya değil. O bu bilmem ne değil. Şu değil. Yani galibiyetleri küçümseme gibi bir ya hastalığımız var bizim.
0: Yani bir sonraki ön alma hastalığımız devam ediyor. Marsilya bayağı da Marsilya. Marsilya eski Marsilya olmuyor ama galibiyet yeni galibiyet. Ya. Oraya bakalım.
2: Güzel.
0: Dolayısıyla çok da iyi oynadı Beşiktaş. %100 hak etti. Daha da fazla olabilirdi. Ya ne zaman biz Buratlı'ya geldik onu anlamadım ben. Avrupalılar eski halinde değil de biz çok Allah aşkına ya. Yani yıllarca yendiler bizi ya. Bırakın her türlü yenelim ya. Eskisi yenisi filanı yok. Bir ikincisi de emeğe saygı duyalım.
2: Tabii.
0: Hocanın, o çocukların, yönetimin, işte başkanının, taraftarının emeğine, sevincine de ket vurmayalım Allah aşkına. Sevinçlerini de yaşamalarını sağlayalım. Biz mi söyledik kendilerine bu takımla çıksınlar? Beşiktaş onları öyle yaptı. Yani baskıladı.
2: O duruma getirdi.
0: Tabii ki. Yani bir de Marsilya çok iyi bir takım zaten. Bir tane oyuncu gitmeyle iki tane oyuncu gitmeyle bir şey olmaz. Hani bunlar artık bahsedilmiyor. Kendi takımlarımızı, kendi insanlarımızı kötülemeyelim. Galibiyette, mağlubiyette nasıl acı davranıyorsak galibiyette de biraz bonkör davranalım ya. Biraz sevgide de, biraz beğenide de bonkör davranalım Allah aşkına ya. Yapılan güzel şeylerde de bunlar bizim evladımız, bunlarla övünüyoruz diyeceğimiz yerine ya işte o da iyi durumda değil, çok kötüydü veyahut öteki de eski hali yok deyip başarıları, emekleri, galibiyetleri de küçümsememek lazım. Kendi insanımıza da biraz bonkör olalım Allah aşkına.
2: İsmail Hoca'ya da böyle bir haksızlık yapılmıyor mu bu konuda? Yani İsmail Kartal Hoca'ya da. Yani o da sizin meslektaşınız.
0: Ben bunu zaten yani, genel olarak söylüyorum. İsmail veyahut Okan veya bir başkası değil. Genel olarak zaten fikrim benim bu. Ben kimseye bir şey yapılsın istemem. Kimsenin onuruyla oynansın istemem. Kimsenin gururuyla oynansın istemem. Kimsenin kariyeriyle oynansın istemem ki. Rakibim de olsa. Bu konuda rakibim yok. Herkes benden. Yani Alas Maltemen'in de bir mağrurluğu var, bir kibarlığı var, bir şekli şemali var ya. Ben birleşme ne kadar makulsa, mantıklıysa ayrılma da öyle olmalı. Piontek, ilk maçımız Piontek değil mi? Benim.
2: Evet.
0: Daha doğrusu beraber çalışacağız. Neydi o maç? O fikstürde olan bir şey değildi. Danimarka Futbol Federasyonu bizden rica etti. Sep'in veda maçını adam Türk milli takımında oynadı ve hediyelerle tebrik ederek yolcu etti. Bu çok zor mu ya? İşte yeni geldim ben Fiorentina'dan. En azı benim 25 sene. 50 sene unutmadığı var, 60 sene unutmadığı var. 200 küsür kişi, erkek kadın. Hepsine tek tek sahneye çağırdı. Bunları niye anlatıyorum? Ya insan kıymeti bilelim ya. Beğenmiyorsak da onu da kibarca yapalım yani mümkünse.
2: Tabii.
0: Tabii ki hepimizin hataları var. Bazen hepimiz yükseliyoruz, kaba oluyoruz, işte sinirleniyoruz ama genel olarak bu nedir ya? Kazanırsın eski. Esas bombalar şey değil miydi ya? Biz fikstür çektiğimiz zaman Real Madrid çöpü sıralanıyor. Diyor ki Real eski Real değil.
2: Evet.
0: Haydi bakalım. Real'in eskisini bana bir anlatsın Allah aşkına. Real eski Real
3: hangi
0: değil.
3: Eski
0: Real? Ya Real eski olsa ne olur yani? Eski Real olmasa ne olur? Real Madrid bu ya.
4: Tam da bu noktada hocam, bence bir konuda sizin hakkınızın tam teslim edilmediğini düşünüyorum. Sizin kazandığınız kupalar, şampiyonluklar, başarılar daha çok liderliğiniz üzerinden, işte kriz yönetiminiz üzerinden, iletişiminiz üzerinden, kurduğunuz ilişkiler üzerinden anlatıldı ama sahanın içinde verdiğiniz kararlar üzerinden pek anlatılmadı.
0: Doğrudur, olabilir.
4: Ben öyle düşünüyorum.
0: Olabilir, olabilir. İyi bir nokta.
4: Hatta geçen Emre Özcan, Erman Yaşar ve Milli Eğitim programında biraz o UEFA Kupası serüvenine girdiniz.
0: Bana ona ait bir soru sordular.
4: Üçlüden dörtlüye dönüş üzerinden. Ama orada bence çok önemli bir detay var. Chelsea'ye yenildikten sonra Hertha Berlin, Milan, hatta iki Bologna maçında da siz aslında Ahmet Yıldırım'ı stoper oynatıp üç stoperle, yani çok uzun süre planladığınız bir şeyden kısa bir süreliğine vazgeçip tekrar planınıza geri dönmek. Bir evet. Geçiş süreci yaşadınız.
0: Evet. Çünkü 5 gollü mağlubiyetin bizde yarattığı hasarı Avrupa'da onarmak istedim. Bunu da ancak söyleyip de işaret ederseniz tekrar yarayı kanatmış olursunuz. Onun için kaydırarak veyahut da pozisyon değiştirerek yapmayı düşündüm. Ahmet bu konuda hem bek hem stoper oynadığı için onu da öyle kullandım. Artı orta sahada gerektiği zaman içeri dışarı çıkararak ve işimize de iyi yaradı. Çünkü analizde şöyle bir durumumuz var. O gün Taferel yoktu. Popescu bizi çıkartıyor. Defansın lideri olduğu için onu söylüyorum. Ve biz şöyle duruyoruz. Unutmayalım, çabuk adamlardan geçiş hücumu yemedik. Flo'dan yedik.
4: Hatırlıyorum.
0: Anlayın durumumuzu. Şimdi eğer bir defans top rakipteyken ve rakipte rakibe hiçbir baskı yokken tek hatta durursa bence bunun adı aciz ofsaytıdır. Ben oyuncularıma onu söylerim. Yani atsın elimizi kaldıralım ofsayt olsun. Böyle bir şey olmaz. Hele uluslararası seviyede hiç olmaz. Bir sıfırdan sonraki halimiz buydu. Yani adam uzun atabilir, ara topu atabilir, ikiye bir yapabilir, pas arası yapabilir. Çünkü hiçbir baskı yok.
2: Evet.
0: Şeyi söylüyorum, Chelsea'li orta saha veya defans oyuncusu. Ama biz buna rağmen tek hatta duruyoruz. Geriden her gelen bizle karşı karşıya. Şimdi o gün böyle bir hata yaptık ve bunu tabii analizde anlattığımız için daha da fazla üstüne gitmek istemedim. O yüzden biraz sanki tedbir alıyormuş gibi. Üçlüyü nasıl bir tedbir düşünüyorsa ki, ben üçlü oynadığım zaman da iki bek tavandadır. Yani 3-2-5 gibi oynardık. Ama onu iyi tedavi ettik, iyi gözlemlemişsin, bravo. İyi tedavi ettik çünkü dörtlüden vazgeçme gibi bir huyum yoktu ama bu da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceğim olmamalı. Futbolda böyle bir şey olmaz. Seni her an her konuma getirir futbol.
4: İlintili bir soru sormak istiyorum hocam. Türkiye'de üçlü savunma oynamak sanki bir
0: suçmuş gibi
4: aynen. İşte yakın zamanda Okan Buruk'un bazı denemeleri oldu. Tedesco'nun denemeleri oldu. Jorge Jesus böyle oynadığı için çok eleştirildi. Vitor Pereira. Aklıma gelen yakın zaman örnekleri bunlar. Halbuki Serie A'da, Bundesliga'da özellikle bu üçlü savunmayla oynayan ve bunu şimdi Inter mesela Şampiyonlar Ligi finalleri oynayan ve İtalya Ligi'ni domine eden bir takım. Bunu daha iyi savunma yapmak için oynamıyor aslında. Daha iyi hücum etmek
0: ama
4: için.
0: Ama müthiş oynuyor.
4: Ha, müthiş oynuyor.
0: Diyor herkes.
4: Ha, ama
0: hiç üçlü oynuyor, beşli oynuyor öyle bir şey yok.
4: Bunu nasıl kıracağız hocam ya bu ülkede?
0: Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Formatın bir şekilde çıkacaksın. Değil mi formata? Yani üçlü oynuyorum, dörtlü oynuyorum, beşli oynuyorum. Teknik adamlara yaşım gereği bir tavsiyede bulunabilirim herhalde değil mi? Bildiğini yap. Zaten maçtan sonra ne olursa olsun eleştirileceksin. Hiç olmazsa, hiç olmazsa dersin ki bildiğimi yaptım. Şimdi numaraların benim şahsımda hiçbir fonksiyonu yoktu. Oyun içerisinde zaten 4-4-2'ye, 4-3-3'e, 2-4-4'e hepsine dönersin. Bir koşuyla zaten numara değişir. Şimdi üçlüden kasıt şöyle korkuyorlar bence.
4: 3 tane stoper var, çok defansif.
0: 2 de bek diyor, 5. Bir de 6 numara var, 6 ben ileride yalnız kalıyorum. Tam tersi, 2 bek, 2 açığı içeri atarak görevini alır, eder 5. Stoperlerden biri de oyuna zaten girer, 6 numara da girer. Sen yine 2 kişi kalırsın, merak etme. Bilemedin en fazla 3 kişi kalırsın. Ama şimdi stoperlerin görevleri de değiştiği için, artık stoperler topu oyuna sokan, hem de topu oyunu iyi sokan, pas atan, çalım atan, oyuna giren. Çünkü herkes adam kovaladığında kim boş kalacak? Stoperlerden biri. Tek santrafor oynadığı için. Şimdi orada olayı buna vermek, bu payı yanlış. Oradaki 4-4-2 seni üzmedi. 3-5-2 yanlış değildi.
4: Nasıl 5-3 oynadığın?
0: Nasıl oynadığın?
3: Bir kimlerle profil oynadığın.
0: Evet.
3: Yani
0: nasıl alışkanlıklarını tabii sahada eğer uygulayabiliyorsan orada peki şöyle yapıyoruz bazı maçlar. Üçüncü stoperi alıyoruz. Son 5 dakika bitirmeye evet uğraşıyoruz. İşe yaramıyor mu çoğu zaman?
4: Yarıyor.
0: Yarıyor. Çünkü artık yapacağımızı yapmışız. Oyun bize bunu çağırıyor. Diyor ki senin böyle bir gereksinmen var. Öyle mi? Bir teknik adam bu kadar baskı altında eğer dağılıyorsa başkasının isteklerini yapıyor demektir. Dağılmayacak. Kendi bildiğim bu. Benim kafamı kesecekseniz böyle kesin. Sizi de ilgilendirmiyor. Ben böyle oynarım. Oyuna da böyle müdahale ederim. Size de bir şey göstermek zorunda değilim. Hadi Allahsmalt diyelim istiyorsanız.
3: Hocam şimdi siz aslında farklı farklı dönemlerdeki oyun alışkanlıklarını görüp yaşayıp tecrübe edinmiş birisiniz. Bugünkü geldiğimiz futbolda biraz daha atletizme yönelik, biraz daha koştura koştura bir oyunla karşı karşıyayız. Hani biraz önce geçmişten konuşurken, eskiden hemen hemen her takımda belki de çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular vardı. Bugün dünya üzerinde bunu sayabilmemiz çok fazla mümkün değil. Sizin oyuna bakışınızı ve çünkü günümüzde de teknik

0: adamlık yapıyorsunuz. Siz 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığınızda da vardınız ama o günkü futbolla bugünkü futbol arasında da farklılık da vardı.
1: Eyvallah.
0: Fatih Terim'in oyuna bakışı ve teknik adamlık gözüyle bir takım değişiklikler var mı? Yoksa hala aynı şekilde biraz önceki söylediğiniz cümlelerin devamında da aynı şeyleri mi vurgularsınız?
1: Neyi değiştirirseniz değiştirin, futbolda bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ufak tefek nüanslarla devam eder. Futbolun tamamen değişmesi mümkün değil. Şimdi atletizm diyoruz. Bizim zamanımızda 10 koşanlar önemliydi. Şimdi 12-13'ler koşuluyor. 14'ler belki de kulağımıza çalınıyor.
0: Tabii.
1: Olabilir de. Teknoloji de ilerliyor. Hiç itirazım yok. Ama futbolun belirli prensipleri hiç değişmiyor. Kelimeler değişiyor. Süslü, değişik.
2: Kontra atak yerine geçiş oyunu mesela.
1: Gibi. Değişiyor ama özü asla değişmiyor. Bazı şeyler dönüşmüyor mu? Evet. Mesela neredeyse dünyada çift forvet kalmadı gibi bir şey.
0: Evet.
1: Ama mesela bazen de çife dönüyorsun. Değil mi?
2: Lautaro Martinez, Thuram.
1: İhtiyaç olduğu zaman dönüyorsun. Şimdi belirgin bir 10 numara neredeyse kalmadı gibi bir şey.
0: Evet.
1: Peki Amerika Dünya Kupası'ndan sonra 1994'ten sonra ben ne demişim? Her Dünya Kupası ne hediye etti? Yani futbolda denildiği zaman ben de Bergkamp diye bir takım hocasıydım. Bergkamp diye söyledim. Nedenini söyledim hocalara toplayıp yenilikleri anlatırken. Orta saha kadar koşuyor. Forvet kadar iş yapıyor. Defansa da geliyor, hücuma da geliyor. On numaraların bir önceki tavrı biliyorsun. Pas atan, şut atan, gol atan ama hiçbir zaman defans yapmayan idi.
2: İkinci bölge bile değil.
1: Öyle
2: üçüncü
1: değil
2: bölge.
1: Evet. Evet. Ama şimdi Bergkamp'la değişti. Ama esas bence değişen mantalite şu. Hep beraber hücum, hep beraber defans mantalitesi bayağı gelişti. Yani olağanüstü yetenekli oyuncuların haricinde ona da müsaade ediliyor. İşte Mbappe gibi.
0: Vini Junior. Lama, Yamal.
1: O Junior geliyor.
0: Şey yaşıyor, defansif açıdan
1: evet.
0: Diyorsunuz.
1: Bazı, evet. Yamal bazen gelmiyor falan da evet. Bunlar da ihtiyaç var futbolda. Ama onun dışında takım halinde bir bütün olarak yer değiştirmek veyahut gidip gelmek, bir blok halinde oynamak daha ön plana çıktı. Büyük bir kısmı santra civarında karşılamaya başladı. Kaptığı toplarla çabuk hücum, hızlı hücum yapasın diye. Ve bir kısmı büyüklerle oynarken kendi 18 ve önünde bir veyahut 18 içinde veya 18'in üstünde bir 10 kişilik defansif anlayışla araya pas yaptırmama, pasa, şuta, ortaya müsaade etmeme prensibiyle hareket ederek orada kaptığı toplarla büyük takımları yenme düşüncesine girdi. Ama baktığın zaman futbola yeni gelmiş girmiş terimler de eskisiyle aşağı yukarı modern hale getirilmiş şeyler. Özü hiç değişmedi futbolun. Hiç değişmedi. Beraberce oynama isteği arttı yalnız futbolda. Takım halinde oynama isteği. Pas yüzdesi yükseldi. Bazı takımlarda kaleden çıkış 8-10 tane tembel pasla çıkmıyor dahi. Bazısı 3-4 pasla arkasına bir dik pas, bir rakip arası.
2: Biz buna uygun muyuz peki?
1: Tabii ki.
2: Geriden.
1: Tabii ki.
2: Çok eleştirilen bir şey bu mesela.
1: Ama herkes değil.
2: Temiz
1: ama
2: ayak.
1: Biz de bakalım hiç yapmayacak takım da yapıyor. Bırak kardeşim çıkamıyorsun, o kabiliyetin yok, başına gol yeme. Futbolda sadece bu yok. Çıkarsın, kalecin vurur, ikinci topu kovalarsın. Orada devam edersin ama kalenden uzakta riske de girmezsin. Yani takımındaki ne tip oyuncular varsa sen ona göre bir düzen sağlamak zorundasın. Şimdi benim olmayan bir yerde oynamam, yani hiç hayatımda oynamadığım bir yerde oynama seçimi yapmak kadar saçma bir şey var mı? Bir teknik adam her oyuncusundan maksimum alabileceği en iyi yeri iyi tespit etmelidir. Eğer bir insan sahada, antrenmanda mutsuzsa hiçbir şey olmaz o. Ondan da o takımdan da. Yaptığı işten zevk almalıdır. Oynadığı futboldan mutlu olmalıdır. O zaman oradan her şeyi bekle. Size de söylüyorum, çalıştığınız işte mutsuz olsanız performansınız nasıl olur? berbat olur. Oyundan zevk almalı oyuncu.
2: Tabii ki.
1: Benim birinci şartımdır.
2: Bunu hep söylersiniz zaten yıllardır. Zevk al, evet, keyif al. Antrenmanlarda
1: Antrenmanda bile. Oynadığın oyundan, antrenmandan zevk alacağız. Arkadaşlar, ben de size bir soru soruyorum.
3: Zor sormayın hocam.
1: Soracağım. Sevgili Cemilay, misafirlerimizi tanıyorsun. Benim adıma

0: Benim adıma sen sor Cemilay. Bekliyorum. Evet. Hazır mısınız?
1: Hazırız hocam.
2: Eyvah.
3: Ben değilim.
1: Eyvah.
4: Biz mi soracağız?
3: Evet. Doğru.
0: Bravo Cemilay. Vallahi. Üçünüz bir takımın teknik heyeti olsanız. İlk büyük krizde o soyunma odasını nasıl toparlarsınız ve kim hangi sorumluluğu alırdı? Ha, işte burada.
1: Evet.
0: Vallahi billahi. Bravo Cemilay. Vallahi.
1: Buyurun.
3: Üçümüzün farklı farklı özellikleri var. Farklı karakterlerdeyiz. O yüzden herkes üzerine farklı bir sorumluluk alırdı herhalde. Ben kendi adıma disiplinli ve analitik düşündüğümü düşünüyorum. Oradaki krizi bir disiplin altına almaya çalışırdım. Ben kendi adıma bu sorumluluğu üstlenirdim.
0: Kötü polis sen mi olurdun?
3: Belki de olabilir.
0: Hmm.
3: Ben bunu aldım üstüme. Sıra sizde.
0: Peki sakin kim olurdu iyi polis?
2: Benim olmayacağım kesin.
0: O zaman sen oyuncunun dilinden anlar mısın?
2: Anlarım.
0: O zaman sen onu al, sen de sakin ol.
1: Hocam ben hiç sakin olamam. Vallahi ben...
0: Senin zaten programın da sakin.
1: Ben hocam ben hani normal bir şey değil benimki.
0: Evet.
2: Yani Cemine'ye şunu söylememiz lazım. Biz üçümüz bir araya gelirsek eğer... Futbolcular belki de bizim krizimizi...
0: Hayır ya şey demek istiyorum.
1: Hocam ben Diyarbakır'daki Galatasaray-Antalya maçındaki Fatih Terim olurdum herhalde evet. Devre arasındaki.
0: Ayıp ya bırak oralara girme.
1: Değil mi ama?
0: Peki hangi görevleri tevdi ederdiniz birbirinize?
2: Hocam yani bizim soyunma odasından...
3: Yani... Hayırlı bir şey çıkmaz mı?
1: Hayırlı bir şey söyleyeyim mi?
0: Yani ikinizden
1: üçümüz forma giyer çıkardık hocam.
0: Soğukkanlılıkta kim çözerdi?
2: Ben çözebilirim.
3: Soğukkanlı ben de evet. Soğukkanlı olduğuma inanıyorum.
0: Yani sen biraz soğukkanlı.
1: Soğukkanlı olurdunuz ya ben
3: sen,
1: olamam.
3: Sen evet bekliyorum.
2: Bence bir hararet olurdu. O hararet önce ben...
0: Hararet de lazım orada ama.
2: Hararet
1: ben
2: lazım ama.
1: Ben hararetli oldum. Yani benim
2: o harareti
1: olsun.
2: Benim de birazcık azaltmam gerekirdi. Evet. Önce Ertem tarafını hallederdim. Sonra Nebil yani bildiğim ve tanıdığım kadarıyla evet. Daha böyle soğukkanlı ve
1: Nebil,
2: sakin.
1: Soğukkanlı ve sakin evet. Yani.
0: Ya orada çok da buz gibi olmamak lazım.
3: Şöyle yapacağız hocam.
0: Evet.
3: Ertem bir patlayacak.
0: Kafadan.
3: Tamam mı? Ersin orayı yumuşatacak. Sakin ben de geleceğim. Beyler.
2: Ben hem buraya ayar vereceğim hem futbolculara ayar vereceğim.
3: Ben de
2: yani iki tarafa birden. Bir dakika diyeceğim Ertem'e. Bir dur ya bir sakinleş. Dur hemen böyle parlama. Bir saniye halledeceğiz derim. Futbolculara da ondan sonra.
3: Sonra ben gelip temizliği yapacağım.
0: Sizin bu takım sahaya bile çıkmaz.
3: Çıkmaz mı hocam peki tamam. O yüzden biz de
0: sahaya. Çok teşekkür ederim. Hocam,
1: sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi gördüğüme çok sevindim.
3: Biz de aynı şekilde hocam.
0: Gözümün önünde tabii büyüyen yaş olarak da mevki olarak da insanlarsınız. Sizlerle bulmaktan çok mutlu oldum. Bizim güzel bir ne diyelim? Nostalji oldu diyelim.
3: Sabah başladık hocam akşam.
0: Evet.
2: Evet hocam ya.
3: Evet.
0: Bir dahaki seferi yemekli
2: yapalım hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Yapalım. Ondan sonra vallahi billahi sen söz verdim arada bir arayacağım seni.
2: Bekliyorum.
0: Arkadaşlara selamlarımı unutmayın.
2: Sağ olun.
0: Herkese sevgilerimi
1: sağ
0: iletin.
1: Olun hocam. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Öpüyorum. Çok teşekkür
1: Allah
0: ederim.
1: Allah sizlere sağlık saat versin.
0: Amin. Teşekkür sağ ediyoruz. Olun.
5: Kim ne dedi? Reklam.
6: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Bu bir tekrar yayındır.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gollisiniz, 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün özel bir konseptte sizlerle beraberiz ki siz de Milli Ara'yı bekliyordunuz zaten. Milli Ara geldiği vakitte Avrupa içerikleri istiyordunuz ki biz de şöyle rotamızı bir İngiltere'ye kıracağız. Ali Can Uma ile beraber aslında uzun uzun konuşacağız. Sezon öncesinde bir ön bakış programı çekmiştik ama elimizde 5 maçlık bir referans var ve birçok maçı ikimiz de takip ettik. Biraz da doğru bir zamanı bekliyorduk. Birazcık takımlar otursun bakalım, üzerine biraz sohbet ederiz diyorduk ki Ali Can Umay da bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Can, hoş bulduk. Nasılsın sen?
0: İyidir abi, seni sormalı.
1: Teşekkür ederim.
0: Vallahi çok fazla konumuz var.
1: Hazırım, bekliyorum. Sen yönlendir beni, yavaş yavaş konulara
0: tabii
1: girelim.
0: Tabii abi, yani öncelikle sezon öncesindeki şu ana kadar tabii ki 5 maçlık veriye göre ön bakışlarını kutlamak isterim. Yani birçok tahminde isabetli yakaladın. Birçok aslında ön bakışta çok doğru şifreler, çok doğru mesajlar bizlere vermişsin. Dilersen şöyle başlayalım. Yani aslında benim çok yanıldığım, bence bu konuda senin de beklentinin çok üzerine çıkan bir takımla başlamak istiyorum. Hull City demek istiyorum. Yani Sayın Acun Ilıcalı'nın tabii ki orada bir futbol ekibiyle beraber inşa ettiği bir düzen var ki Hull City ligin ilk 5 hafta sonucunda 8. sırada 8 puanla, 5 maçta 8 puanla devam ediyor. Nasıl gördün Hull City'yi? Yani müthiş bir giriş, ondan sonra çok iyi oynanan 2 maç, sonrasında bir Newcastle mağlubiyeti, ama ne dersin, Hull City pozitif anlamda çok mu şaşırtmıştır, yoksa ufak da olsa böyle bir şey vermeye hazır bir takım mıydı? Nasıl bakıyorsun Hull City'ye?
1: Evet Can, şimdi bir kere kredilerini verelim. Gerçekten çok iyi başladılar. Ve ben orada şuna da bir kredi vermek istiyorum. Coventry City maçı hariç oldukça da zor bir fikstürden geldiler.
0: Doğru.
1: Senle de konuşmuştuk daha ilk maçtan. Manchester United, sonrasında yine Chelsea ile oynadılar. Son hafta Newcastle deplasmanı. Orada 5 maçtan 8 puan çıkarmak gerçekten başarı. Şöyle bir, zaten herhalde giriş yapmalıyız. Yakirovic, hani hoca tercihi
0: 100.
1: son derece isabetli gözüküyor geçen seneden bu seneye. Hani konu oraya geldiğinde konuşuruz. Bazı takımların bazı hocaları, hani direkt isim vereyim. Lampard mesela Championship'te bu şekilde takımları üst seviyeye taşıyabiliyor.
0: Evet.
1: Ama daha Premier Lig'de, hani oraya geliriz, bir başarısını tam göremedik. O yüzden Yakirovic'e karşı da açıkçası benim en üst seviyede nasıl olur diye şüphelerim vardı. Ama buraya kadar çok iyi getirdi. Takım hani bu zor fikstürden iyi çıktı. Müthiş bir mücadele gösteriyorlar.
0: Doğru.
1: Herhalde kaleci seçeneğini de seninle bir sezon öncesine değerlendirmiştik.
0: Solakis.
1: Müthiş iş yapıyor. Müthiş iş yapıyor. Kalede güven veriyor. Mücadeleyi bir an olsun bırakmıyorlar. Hı-hı. İleride o Slater ve Bellumi, açık söyleyeyim ben de bu sene detaylı onları görme fırsatı buldum. Hı-hı. Her rakibe zorluk çıkartacak derecede iyi ayaklar. Hani son hafta bir mağlubiyet geldi. Burası Premier Lig tabii ki olabilir. Sadece ben şöyle düşünüyorum. Belki ilk sene başında biraz daha radar altı gitme şansları vardı.
0: Hı-hı.
1: Ama ortaya koydukları bu yüksek profilden sonra takımların da biraz daha oturmasıyla hani daha dalgalı bir seyir izleyebilirler. Ama diğer takımları da izledik. Şöyle bağlayayım. Sene sonunda suyun üzerinde kalmamaları için ben bir sebep görmüyorum.
0: Gerçekten öyle yani. Sene sonunda suyun üzerinde kalmamaları için ben de bir sebep görmüyorum ki kesin küme düşerler. Umarım böyle 17. 16. bitirip kümede kalır Hull City diye düşünüyordum ama bayağı pozitif anlamda şaşırdım. Peki şöyle mi yorumlamalıyız? Yani şimdi iki tane aslında madde vermek istiyorum. Hull City çok net bir kapanan bir takım mıdır? Yoksa Hull City gerçekten böyle inovatif ve geçişler üzerinden bize çok fazla heyecan veren bir takım mıdır? İlk 5 maçlık sonucunda biz Hull City'nin oyun karakterinin nereye konumlamalıyız? Bir de şunu söylemem lazım, en azından bir ek detay. Daha Muhammed Ali Çoğun'un tam olarak daha randımana girmediğini söyleyebilirim. O da biraz katma değer katacaktır diye ufak bir yorum da eklemiş olayım. Lütfen abi, sözü senden bırakıyorum.
1: Bıraktığın yerden alalım. Son maçta da temiz bir vuruşla yine savunma arkasına sarkarak golünü attı.
0: Hı hı.
1: Savunmada sağlam bir beşlileri var.
0: Hı-hı.
1: Özellikle bu Egan, hani savunmanın ortasında biraz savunma generali gibi tüm savunmayı yönetiyor gibi gördüm ben.
0: Hı-hı.
1: Dolayısıyla kesinlikle hani o meşhur tabiri kullanacağım. Kompakt oynayan, bir arada savunan.
0: Hı-hı.
1: Ama özellikle hani dediğim gibi iyi ayaklarıyla, yani Slater'ın organizatörlüğünde hızlı oyuncuları da değerlendirdikleri. McBurnie de son derece pes gücü yüksek bir forvet ve hani savunma arkası koşulları da etkili oluyor. Savunmaların hani rahatsız olacağı stoperlerin bir santrafor tipi gibi gözüküyor. Hmm. Bu ligde geçerli oldu bu durum. Dolayısıyla evet, temelde hani maçlara iyi savunma yaparız ve hani bulduğumuz kontra ataklarla neticeye gideriz gibi bir felsefe gidiyorlar kesinlikle. Ama hani maçın daha ortada olduğu Coventry maçını da seyrettim ben. Dediğim gibi hep büyük rakiplerle oynadıkları için
2: evet,
1: topun da onlarda kalacağı maçlarda daha ne yapacaklarına çok şahit olmadık. Hı-hı. Ama orada da hani takım uyumu diyeyim iyi gözüküyor.
0: Ya Coventry maçında şey, ben de izlemiştim. Özellikle ikinci yarısını hatırlıyorum. Golden sonra Hull City'nin tamamen topun arkasına geçmediği, hatta topu önde böyle tutmaya çalıştığı bir sekans görmüştüm. Ve birazcık açıkçası kafamda nereye konumlandırmalıyım bu takımı sorusunu o yüzden de sormak istedim. Katılırım %100. Yani enteresan bir takım izliyoruz gerçekten. Ben bir de Ajayi'yi çok beğendim savunmada. Yani atletik kabiliyeti olsun, gerçekten iyi mücadele eden bir oyuncu olarak benim dikkatimi o çekti. Peki biraz da saha dışına dönmek istiyorum. Çünkü City'de demişken Manchester City zaten akıllara birazcık geliyor. Yani futbolunu tabii ki konuşuruz. Süper Kupa'da bambaşka bir görüntü. Sonra lig ve Porto maçı bambaşka bir görüntü. Yani ilk başta saha dışını soracağım. Sence City küme düşecek mi ya da nasıl bir ceza alır diye tahmin ediyorsun bugünden?
1: Yani haberi David Ornstein yaptığına göre, hani çünkü daha temel bir açıklama, daha doğrusu resmi bir açıklama görmedik. Hı hı. Ama hani belli ki doğruluk payı yüksek bir haber bu. Neydi bu? 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu gibi bir ifade var.
2: Evet.
1: Sayı korkunç. Sen de okumuşsundur. Ben de sadece şu an için hani basından okuduklarım, hı hı, kadarıyla paylaşayım. Ciddi yaptırımlar söz konusuymuş. Senin de ifade ettiğin gibi geçmiş döneme yönelik puan silmelerden tut, lig düşürmeye kadar ciddi ihtimallerin olduğundan bahsediliyor.
2: Hı hı.
1: Ama yani yeni dünyada bu kadar büyük bir sermayenin arkasında olduğu takıma ne kadar büyük cezalar vereceğini hani tabii ki ben bilemem.
2: Hı hı.
1: Ama hani ben en üst sınırdan ceza göreceklerini düşünmüyorum açıkçası.
2: Hı.
1: Ama tabii bu hani bir tahminden öteye de geçmiyor. Sadece hani sahaya da yavaş yavaş gidecek olursak, hı hı, sonuçta takımın üstünde böyle kara bulutlar dolaşıyorken hani ben sana sorayım, takımı etkilememesi mümkün mü?
0: Yani mesela kesinlikle katılırım. Çünkü ya çok iyi giden bir takım var ama bu haberlerden sonra mutlaka birazcık kulübün içinde de sesler çıkacaktır. Yani biraz dalgalanma muhtemelen olacaktır diye ben de düşünüyorum. Şöyle bir soruyla da pas atmak isterim abi. Yani Rangers'ı düşünüyorum. Şimdi sonuçta Britanya takımlarını biraz daha hani emsallerini Britanya'dan düşünmemiz lazım diye varsayıyorum ki hani Rangers'daki olay tamamen bununla aynı değildi. Biraz daha farklı bir durum vardı. Hatta yayına girmeden bakmıştım. Birazcık finansal anlamda farklı bir yönde, hatta orada böyle kulüplerin oylamasına dahil gidilip sonrasında Rangers'ın 4. lige, yani İskoçya 3. ligine teknik olarak, isim olarak düşürüldüğü bir denklem vardı. Yani Britanya yasalarının birbirine benzer olmasından da mütevellit Premier Lig'den tabii ki cevabını aldım ama böyle bir ihtimal doğar mı? Yani City hakikaten düşebilir mi? Böyle bir ihtimal sence hani en azından konuşulur mu diye sorayım bir kez daha.
1: Hayır. Çığır açıcı olur. Muhtemelen konu çok ilgi çekici olduğu için bir kamuoyu da olacaktır. Dolayısıyla belki hani suçlamaların ne derece karşılık bulduğunu da, yani mahkemenin tamamen nelerle suçladığını bir kere daha hatırlarsak, hani tam nasıl bir suçlu bulunduğunu, belki o zaman evet işin boyutu büyüyebilir. Ama gerçekten hani inanılmaz bir emsal olur. Daha doğrusu Rangers emsalde olmuş durumdaysa o zaman tabii her ihtimal masada oluyor. Yani muhtemelen hani karşısında bir kamuoyu da bulacaktır Manchester City. Zaten hani sonuçta bu güçlü sermayelerle yoktan kabaca var olan takımların, evet, sürekli tepede oynayan takımların bir tepki çektiği de aşikar. Tabii bunlar yasalarında daha net uygulandığı coğrafyalar. Dediğim gibi ben tahminimde ters köşeye düşersem de şaşırmam açıkçası.
0: Ya ben de bu arada böyle diyorum ama bir anda bence de yani birazcık insan şöyle düşünüyor senin söylediğin gibi abi, yani bu kadar güçlü bir ekonomi, yani orada çıkarılacak cezayı da çok rahat tek kalemde Şeyh Mansur yönetiminde ödeyebilecek bir takımdan da bahsediyoruz. Ya bir şekilde belki de etkilenmezler yani ama gerçekten bugünden tahmin yapması çok zor bir konu. O yüzden biraz sağ dışını sormak istedim şu an gündem olduğu için.
1: Cezasız da kalmazlar diyelim değil mi yani? Hani bir cezada hani bence esaslı olacak. Hani ben düşürmeye yokum ama
2: geri kalan her ihtimallerin olduğunu düşünüyorum.
0: Bence de ben biraz daha sana yakınım ama yine de ister istemez hani Britanya dünyasını biraz farklı bir yerde konumlandırıp hani Rangers'ı da bu konuyla biraz bağlayarak sormak istedim. Dilersen saha içine de geçelim.
2: Orada bir tane son bir magazin söyleyeyim. Ben bir yayına gelmeden biraz bakıyordum, onu gördüm. Klopp 2024'te demiş ki hani hı-hı, eğer geçmişe yönelik bir yaptırım olursa ve siz bir geçit töreni düzenlerseniz hani Liverpool'a geçecek şampiyonluklar varmış. Beni çağırın, beni otobüsün üstünde göreceksiniz.
0: Çok, ama gerçekten böyle bir karakter Jürgen Klopp. Hakikaten.
2: Basına yansımıştı, evet.
0: Yani ona da çok yakışıyor. Çok da sevdiğim bir teknik adamdır. Dilersen hani City'nin saha içi kısmını da çok az değerlendirmek isteriz. Yani ne diyorsun abi? Arsenal Süper Kupa maçında bambaşka bir görüntü. Sonra Enzo Fernandez eklemesiyle beraber farklı bir takım izliyoruz. Nasıl yorumluyorsun ilk 5 maçta City'yi?
2: Hani orta sahası gerçekten şu anda etkileyici bir hale geldi. Hani Enzo ve Elliot Anderson hani uzun süredir bir hani ikili olmamalarına rağmen gayet uyumlu başladılar. Hücumda sıkıntı çekiyor gibi gözükmüyorlar. Gol yollarında oldukça etkililer. Zaten 5 maçta 15 puan. Daha ne olsun yani? Aynen. Artı 8 averajla iyi durumdalar. Akıcı bir futbol oynuyorlar. Haaland Dünya Kupası'ndan sonra hani hiç sonuçta çok büyük efor sarf etti, düşmüş gibi gözükmüyor. Sezona da aynı tempoda girdi. Tamam Sunderland'den Robben bir ekstra gerçekten iki gol altı pastan boş kalıyor ama hani bir hat-trick dışında öyle çok gol yiyen bir durum da yok. Yedikleri bir durum da yok. Porto deplasmanından da clean sheet'le çıkabildiler. Doğru. Şu anda istim üstündeler. Karatlar'da İlman Endia'yı da takıma yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Sanırım Doku bu sene çok forma göremeyecek. Hani bir kanatta Semenyo, bir kanatta İlman gibi gözüküyor.
0: Ben öyle
2: çok sağlam bir orta saha, akıcı bir futbol. Seninle onu da konuşmuştuk. Hemen sözü sana bırakıyorum. Hani Pep'in sonuçta yardımcısı olan Maresca'nın kabaca alışıldık bir düzeni devam ettirmesi onlar için işleri rayında tuttu gibi gözüküyor şimdilik.
0: Vallahi kesinlikle katılırım. Gerçekten City'de ben tabii birazcık erken yani peşim hükümlü bir yorum yapmıştım. Hatta yayınlarda da birazcık sonuç olarak şimdi bir Arsenal taraftarı olduğum için Arsenal maçından sonra bu City'nin hali ne demiştim ama tabii Enzo'yu gördükten sonra tamam yani burada bir şeyler olacak. İliman da kendine geldi zaten diye %100 katılırım. Yani pozitif bir imelenme var ama o gün nezdinde o City'nin halini görünce çok şaşırmıştım. Dilersen rotayı Arsenal'e kıralım. Son şampiyona kıralım ki konuyu da oradan bağlamıştık ama Arsenal'e ne diyorsun? Yani çok iyi başlangıç sonrasında Brighton maçı başka bir takım gibi yani sanki ilk 4 maçta Premier Lig'de başka bir takım oynuyordu da Brighton'a karşı başka bir takım oynuyor gibi bir görüntü vardı. Bunu neye bağlıyorsun? Ve genel olarak Arsenal'in şu anda mesela standartını biz nerede görmeliyiz? Hangisi Arsenal'in standartıdır diye sorayım abi.
2: Ya açıkçası hani zaten oraya geleceğiz ama orada hani tek bir cümleyle ne Brighton'a da kredisini vermek gerekecek değil. Onu şimdilik bırakalım. Ama hani böyle maçlar olur diye düşünüyorum canım. Hani hakikaten etkisiz de gözüktüler. Ama hani 5 maçın bir tanesinde hatta işte Süper Kupayı da alalım. Sonuçta Napoli deplasmanda da yendiler Şampiyonlar Ligi'nde. Yine o gol onlara gol atmayı zor hayal ettiğim takım hüviyetini koruyorlar.
0: Doğru.
2: Bir şekilde hücumda işi bitirmeyi de biliyorlar. Orada sadece bu sefer hani şöyle bir hani ben Arsenal'in yine City ile açıkçası yarışacak takım olduğunu ve önde bitirme potansiyeli daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak onların transferleri bu sene biraz kafa karıştırıcı oldu. Şimdi belki Solis sol kanadı aldı Martinelli ve Trossard'ın da gitmesiyle.
0: Evet.
2: Ama sanki Bruno Guimaraes o takıma tam bir şekilde oturmadı gibi gözüküyor. Sanki hani Lewis Skelly oynadığı noktada takım daha iyi mi hücum ediyor gibi bir tespitim var benim.
0: Ben katılıyorum bu arada buna. %100 katılıyorum. Yani Skelly ile takım daha rahat akıyor şu anda. Doğru söylersin abi.
2: Değil yani öyle bir durum var. Ama bence enseyi karartacak bir durum yok. Calafiori sağlıklı başladı. Devam ediyor. Tabii hani hep söylüyoruz. Saliba gibi bir yine aynı ifadeyi koyayım. Defans komutanından mahrumlar.
0: Evet.
2: Yani Arsenal'in bir çizgisi var. 38 maç çok uzun. Ben Brighton maçının bir standart sapması olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şunu da soracağım Arsenal'i konuşurken, ki benim bu sezon dikkatimi çeken iki tane isim var. Yani bu sezon neyi farklı yapıyor diye sormak isterim. Sonuç olarak aynı antrenör, neredeyse benzer bir oyuncu grubu ama Havertz ve Odegaard'ı sormak istiyorum. Yani Havertz tabii geçen sezon çok fazla maç kaçırdı, o başka bir hikaye, ama Odegaard nezdinde Odegaard'ı nasıl bu kadar farklı görüyoruz? Gözlemlerin neler diye sorayım Odegaard hakkında.
2: Evet, yani sonuçta geçen yılı son derece etkisiz tamamlamıştı. Sakatlıklarla boğuştu. Aynı örneği verelim. Dünya Kupası'nda da gayet her maç 90 dakika sahadaydı sonuçta. Norveç'in çok etkili bir performans sergilemesinde Haaland ve Ødegaard başrol oynuyorlardı. Çok doğal olarak. Burada hazır başlamış gibi gözüküyor. Sonuçta hani takımın hücumdaki beyni Ødegaard gibi planlıyor bence Arteta seneyi. Havertz'in de çok büyük hayranı olduğunu Gyökeres'i hiç düşünmemesinden anlayabiliyoruz. Yani anladığım kadarıyla hücumdaki oyuncunun o bağlantı rolünü çok daha fazla önceliklendirmiş durumda Arteta. Dolayısıyla o ilerideki dörtlüğü çok bozmayacaktır. Ama tabii Ødegaard ve Havertz her zaman sakatlanmaya açık oyuncular. Ama birlikte kaldıkları sürece onlardan iyi bir hücum performansı bekliyorum doğrusu ben.
0: Umarım sağlıklı kalırlar diyerek aslında Kuzey Londra'nın bir diğer ekibine geçmek istiyorum abi. Çünkü çok kaotik bir ortam var. Çok kaotik bir ortam var ve abi şeyi soracağım. Şimdi tabii ki yayını çekiyoruz. Hatta yayını çektiğimiz gün şöyle söyleyeyim, 26'sındayız şu anda ayın. Tekrar yayınlarında da bizi mutlaka dinleyeceksinizdir ama ya her an bir gelişme olur vesaire vesaire diye de biraz daha burayı temkinli bir şekilde geçmeye çalışacağım. Hatta sormaya çalışacağım. De Zerbi bir takım kuruldu. Gerçekten 800 küsür milyon euroluk bir transfer market değeri var. Takım ligin son sırasında yer alıyor. Galibiyet gelemedi. Hatta son maça kadar gol dahi gelmemişti. Yani Tottenham'da ne konuşmalıyız? Sorun ne demeyeyim ama iyi olan bardağın dolu tarafındaki şeyleri nasıl görüyorsun? Bir çözüm görüyor musun yani kısa vadede? Hoca değişikliği midir bu? Yani yoksa nedir oradaki bu kaotik durum diye sorayım abi.
2: Ben şöyle bir başlangıç yapayım. Takımlara dair bazı notlar aldım hani yayında değerleriz diye. Hani Tottenham'ın yanına Allah affetsin yazmışım Can. Öyle yani başlayayım.
0: Çok iyiymiş.
2: Hakikaten hani yani skandal başladılar. Takım çok uyumlu da gözükmüyor. Yine inanılmaz sakatlıklarla boğuşuyorlar. Hoca 11'e de karar verebilmiş gibi gözükmüyor. Hani Everton maçına baktım. 0.69'da kalmışlar gol beklentisinde. Bir diğer maçta 0.57. Dediğin gibi yani Aston Villa maçı koptuktan sonra gelen goller var. Onlar da hani sadece zür tesellisi oldu. Hani bu kadar karanlık bir tablodan sonra artık oyuncular da alınmışken hani bu bir futbol klasiği olarak muhtemelen milli takım arasından sonra bir 2-3 maç daha gidecek bu iş. Ama sonuçlar gelmediği noktada herhalde fatura De Zerbi'ye kesilir gibi gözüküyor. Yani
0: böyle. Ya gerçekten ben kovulmasını bekliyordum açık söyleyeyim. Yani iyiden kötüden de ziyade hani sonuçta belli başlı günah keçileri senin de söylediğin gibi fatura birine çıkacak diye, ama ben şaşırdım henüz kovulmamasına. Ki çok da beğendiğim teknik adamdır bu arada Roberto De Zerbi. Yani Tottenham dönemi haricinde yaptıkları ortada bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden de bakalım diyelim. Peki yeni transferler böyle biraz alacılı, hatta orta sahaya orada da çok büyük bir şey vardı. Daha oturmadı mı demeliyiz, yoksa oturursa bir ümit görüyor musun diye sorayım.
2: En azından oturmamış gibi gözüküyor. Çünkü mesela hani düşünürsek işte Tonalisi, Mateus Fernandes'i sağ açığa gelen Savinho, solda tamam Premier Lig kariyeri o kadar iyi gitmedi ama yetenekli olduğunu bildiğimiz Marmuş. Evet. Hani Forvet'te hani son maç Solanke başladı. O da Premier Lig tecrübesi çok yüksek bir oyuncu. Hı. Aslında hani futbol tabii böyle yorumlanmıyor ama kağıt üstüne bakarsak bu takımın o ifadeyi kullanayım bu kadar aciz gözükmesini gerektirecek de bir durum yok.
0: Evet.
2: Yani bu hani biraz artık Manchester United'da konuştuğumuzda benzer oldukları için bir paralellik kurabiliriz. Hani böyle camiasal bir problem var. O kara bulutlar takımın üstünden öyle ya da böyle dağılmıyor. Hani son maç işte Andrew Robertson'la oynuyorsunuz. Hani tamam artık yeşil var savunması düştü ama hani bir karakterdir. İşte evet. Maneke geldi oraya vatandaşıyla ikili stoper oynuyorlar. Hani aslında uyumlu olabilecek bir takım. Ama 5 haftada hiçbir şey gösterememiş olmaları. Hani ben birçok maçında seyrettim. Şu hiç olmadı. Ya Tottenham bu maçı kaybetti ama Karşı takımda işte kıymetliydi bugün. Bir kere geldi attı da değil. Domine de ediliyorlar yani.
0: Ya bir oyuncu akmıyor takım izlediğin zaman. Akmıyor takım hakikaten. Akmıyor yani rahat akmıyor, değil izlerken.
2: Kolay gol yiyip akmayan takım herhalde zaten çok kötü durumlardan bir tanesi.
0: Peki bir tahmin sorayım abi. Düşerler mi?
2: İyi. Çok hızlı sordun canım.
0: Yani, merak ettim yani. Var mı yani böyle bir yani düşer diyebiliyor muyuz Tottenham'a yani?
2: Hadi ben yine orada bir topa gireyim. ben açıkçası Arbeloa'ya devam ettikleri sürece Fulham'ı oraya yazıyorum. Sene başında da biliyorsun onlara
0: takıldım
2: ben.
0: Evet.
2: Hocadan dolayı. Son hafta sürpriz bir galibiyet almış olsalar da Coventry City de
0: yazılır
2: gibi gözüküyor. Dolayısıyla iki spot kapalı.
0: Tamam.
2: Ben tabii biraz mübalağa ile konuşuyorum.
0: Evet, tabii.
2: Benim gözümde projeksiyonumda iki takım gidecek gibi. İşte geriye bir yer kalıyor. Toplum adaydır ama bu kadar kaliteli oyuncuların olduğu bir takımın da bir noktada silkelenip asla yukarı çıkmasını beklemiyorum. Bence çift haneli bir sırada bitireceklerdir. ama almaları lazım yani.
0: Değil mi? Bu kadro düşerse herhalde tarihin düşen en pahalı kadrosu olur.
2: Olur, olur yani. Takım geçen seneden hani bambaşka bir kimlik, yine kamyonla oyuncu alındı. Çok ilginç. Gerçekten hani ilginç, belki ne bileyim gelecekte belgeselinin çekilmesi gereken bir takım bile izliyor olabiliriz şu anda.
0: Olabilir. Gerçekten öyle. Hatta Fulham demişken istersen yani Londra'dan devam edelim. Bir Fulham'a gidelim. Arbeloa'ya çok ciddi eleştiriler var ki nitekim sen de öyle bir tutumla aslında bakıyorsun ki ben de Arbeloa hakkında çok doğru bir isim mi çok tartışılır diye düşünüyordum. Birazcık tabiri caizse Real Madrid'den ekibiyle geldi. Birçok İspanyol oyuncunun geldiği bir denklem var ki İspanyol futbolunun bu kadar yukarıya çıktığı bu dilimde, İspanyol hocaların bu kadar revaçta olduğu bu dilimde Arbeloa tercihi belki ezberden baktığımız zaman belki olabilir diye diyenler olacaktır. Hani şu ana kadarki dilimde birçok İspanyol geldi. Fulham'da da bir yatırım var ve her zaman orta sıralarda olan Marco Silva ile olan takımı alışığız. Yani Fulham uzamaz da kısalmaz da deriz. İşte 9-12 bitirir deriz normalde ama bu sene Fulham'da hoca değişikliği olması düşer dedin ama hoca değişikliği bekliyor musun diye sorayım. Fulham'ın potansiyeli nedir diye sorayım abi.
2: Yani ben dediğim gibi hani bu benim bir sert tahminim ama Arbeloa'yla bu işin gitmeyeceğini düşünüyorum kesinlikle. Yoksa takımda çok büyük değişiklikler yok ve hani aslında öyle ya da böyle hani Manchester United de sonuçta bir büyük altılı takımı. Evet. Liverpool'dan da biraz sallanıyor da olsalar puanı aldılar. Ama tabii standart bir kadrosu var. Dolayısıyla hani bu takım hoca dokunuşu istiyor diye düşünüyorum ben. Hani eldeki malzeme mucize yaratacak bir kapasiteden uzak. Ve hoca da o ışığı göstermediği için açıkçası bence işleri zor. Çünkü takımda hani büyük değişiklikler yok. Hani bir forvete Gonzalo Garcia geldi. Onun da hani Real Madrid etiketi tabii hoş. Evet. Ama şu ana kadar çok büyük bir şey görmedik. Hani Iwobiler, Oscar Bobler, Calvin Bassey arkada, Leno Meno devam ediyorlar.
0: Joshua King biraz heyecan verici oyuncu gibi geliyor bana o takımda.
2: Kim pardon hocam?
0: King. Joshua King, King var
2: evet.
0: Ya.
2: Evet, o Emil Smith Rowe'u da yedi. Genç bir oyuncu. Onun hakikaten on numaralı orada önemli. Chelsea maçında da etkiliydi. Ben o maçı özellikle seyretmiştim. Dediğim gibi yani hani Fulham bir Premier Lig gediklisidir. Gerçi o Mitrovic zamanlarında asansör doldular ama evet, daha evet. Çok burada gördüğümüz bir takım. Başarabilirler ama adaydırlar benim gözümde. Sene sonunda hani can çekişirler gibi görüyorum.
0: Katılırım. Biraz geçtiğimiz sezonun West Ham hikayesine benzeyebilir gibi. Bir Londra evet, takımı, köklü takım yine gidiyormuş gibi. Vallahi kulağıma böyle bir yabancı gelmedi. Düşerler hani keskin bir tahmin direkt verdin ama beni hemen ikna ettin abi. Ben de Arbeloa'nın kalış süresine bağlı olarak %100 katılırım. Dilersen Coventry diyelim. Diğer düşme adayını da konuşalım. Biraz karma konuşuyoruz ki yani programı iki bölüm ayıracağız. Yaklaşık bir 3-4 dakika içerisinde bir kısa bir araya gideceğiz. Sonra ikinci bölümde zaten devam edeceğimiz konuları sıkıntımız olacak ama Coventry'yi de konuşalım hazır bu araya gitmeden. Ne diyorsun yani, yeni gördüğümüz bir takım, ikimizin de belki en hakim olmadığı takımlardan bir tanesi. Belki sen daha hakimsin de tabii ki bana göre, ama ben bu sezon iki maçını izledim Coventry'nin. Çok hakim olmadığım bir takım olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta çok fazla Championship izlemediğim için çok bir fikrim yok. Lampard konusuna geliriz tabii ki, hoca dahilinde soracağım. İlk 4 maç gol atmayan bir takımdan bahsediyoruz. Son maç Nottingham deplasmanında gerçekten ilaç gibi bir 3 puan. Kalelerini gole kapattılar. Tek golle kazandılar. Coventry bunun üzerine koyabilir mi en azından diye sorayım.
2: Evet, yani bir kontra atak, bir gol, 5 maçta 3 puan. Fena gözükmüyor. Yoksa ondan önce 10 gol yiyen bir takım. Esas orada ben hani mesela kadroları alt alta yazınca büyük sıkıntıyı ben Coventry'de görüyorum açıkçası. Gerçekten hani Championship'ten, dediğim gibi ben de tabii ki seyretmiyordum ama takımın gelenlerine gidenlerine bakınca hani kabaca iskelette de çok büyük değişiklikler yok. Ama evet, gelen oyuncular hani muhtemelen potansiyellidirler. Gösterirlerse bir şeyler değişebilir. Ama yine buraya gelmeden bir hani konuyu oraya getirelim. Lampard'ın kariyerine baktım. Hani işte ilk zaten o Derby County ile çıkışını yapıyor. Championship finalinde kaybetmiş biliyor falan. Hani onu da yeni hatırladım. Dolayısıyla evet, bir alt ligde potansiyelli oyuncularla, ki işte Derby County'de elinde Mason Mount, Tammy Abraham gibi oyuncular vardı.
0: Tabii.
2: Hani orası bir şekilde kotarıyor. Ama üst lige geldiğinde hani Everton'ı da gördük. Chelsea'sini de izledik. Şimdi tabii 4 maçta 0-10 başlamak da açıkçası çok kötü gözüküyor yani. Olmuyor gibi, olmayacak gibi. Benim onlara dair de pek bir umudum açıkçası.
0: Peki şöyle sorayım. Çok kısa bir soru daha soracağım. Sonra bir takım daha bu aradaki 2 dakikalık dilimde alırız ama Hacı Wright dönünce şöyle bir reaksiyon görür müyüz diye sorayım.
2: Premier Lig seviyesinde görür müyüz? Onun da ciddi sakatlıkları oldu. Avoni ile oynuyorlar. Benzer profil. Yani takımın çehresini çok değiştirebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum Can, ben Hacı Wright'ın.
0: Yok, katılırım yani, sonuç olarak hani sonuçta kadronun en değerli oyuncularından bir tanesi olduğu için hani hem de sakattı, o yüzden onu da sormak istedim tek potada giderken. Şöyle bakıyorum, kısaca konuşabileceğimiz bir takım olarak Ipswich'i de ekleyelim buraya, ki Ipswich aslında başarılı başladı. Biraz daha fazla yer vermemiz lazım ama 5 maç 6 puan, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet. Mağlubiyetleri sayayım. Manchester United, Liverpool ve Everton maçlarında mağlubiyet var. Sunderland ve Palace'ı yenen bir takımdan bahsediyoruz. Ipswich'i nasıl buldun?
2: Ki Everton'da deplasman zaten. Hani evet, yeni Goodison Park'tan çıkmak öyle kolay kolay kimsenin harcı değil. Onlar evet yani şu an için ilk 5 haftada herhalde sene başında milli takım arasına kadar size bu fikstürde 6 puan veriyoruz deseler öpüp başlarına koyarlardı.
0: Kesin.
2: Dediğim gibi hani rakiplerini de izlediğim için birkaç maçta onlara denk geldim diyeyim. Hani Everton'ın kendini seyretmeyi seviyorum. Hani Manchester maçı, artık Manchester ne yapacak diye baktığım bir maçtı.
0: Doğru.
2: Dolayısıyla hani renkli bir futbol oynuyorlar. Hani Enciso önderliğinde işte kanatlarda iki hızlı oyuncu Abdülfatavu ve işte ileride Emerson. Zaman zaman başka oyuncular da forvette kullanıyorlar.
0: Maeda'yı görüyoruz arada kullanıyorlar. Maeda'yı forvet arkası, yani hücum bölgesi oyuncularından bir tanesi olarak arada gördük Maeda'yı da.
2: Evet, yani benim anladığım şöyle, bize zevkli maçlar izletecekler. Hani gitgelli, bol gollü. Yani bir onların maçlarından hani şöyle çıkmayız diye düşünüyorum. Of ya ben ne seyrettim, hayatımdan çalınan 90 dakika dedirtmeyecekler bize. Ama gelecekleri ne olur? Onu ben de o kadar bilim yani, izlemediğim için bir şey söylemeyeyim. Mücadeleciler, işleri zor gibi görüyorum yine de.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim abi. Çok kısa bir araya gideceğiz. Yaklaşık böyle çok çok kısa aradan sonra geleceğiz diyelim. Yaklaşığını vermeyelim. Kısa aradan sonra beraberiz.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki Ipswich'i konuşuyorduk. Bütün Premier takımlarını konuşacağız. Ama Ipswich hakkında son cümlelerini alayım abi.
1: Can, hani ben biraz yine magazinel bir şey söyleyeyim. Sonuçta biz ekipçe fantasy futbol Premier Lig'de oynamayı seviyoruz. Leif Davis, sol bekleri sürekli ileride. Tamam, golluyorlar ama gol asist katkısı 2 sene önce de onlar Premier Lig'de 3 sene önce olduklarında yüksek bir oyuncuydu. Hani öyle bir magazinel bir ifadeyle bitireyim. Fantazi oynayanlar Leif Davis'i yabana atmasın diyeyim.
0: Kesin katılırım. Leif Davis çok değerli parçadır. Ben de zamanında kendisi sayesinde gerçekten takımlarımda belli farklar yaratmıştım. İyi oyuncudur. Çok severiz kendisini. Dilersen abi 3B'ye geçmek istiyorum. Yani Premier Lig'de gerçekten bizi en çok heyecanlandıran takımlar olarak belki konumlandırabiliriz. Bu Big Six'e karşı yaptıkları zaten ortada olan 3 tane takım. Bir tanesi Bournemouth, bir tanesi Brentford, bir tanesi de Brighton. Sence hangisiyle başlamalıyız? Bunları birbirinden tabii ki ayıracağız ama bir blok halinde aslında bu üç takımda konuşmak istedik. O yüzden de hiyerarşide böyle bir düşüncemiz oldu. Hangi B ile başlayalım abi?
1: Yani ben yine basında şöyle bir şey okudum bu hafta içerisinde. Yani bir takım arasında giderken bu tip haberler çıkıyor tabii. 3B olduğu için Bermuda üçgeni benzetmesi yapılmış bu üç takım için. Çok hoşuma gitti. Yakışıyor da. Gerçekten hani oralar bataklık gibi saplanıyor çok büyük takımlar. Şöyle yapalım, senin için de uygunsa. Son hafta en sansasyonel galibiyeti aldı Brighton. Arsenal'i 3-0 yendiler. Şöyle de bir veri vardı. Son 3 senede de bir önceki yılın şampiyonunu yenmeyi başarmış bir takımdan bahsediyoruz.
0: Çok acayip bir takım hakikaten.
1: Gerçekten çok etkileyici. Burada yani sistem vurgusu yapmak zorundayız şu an. Özellikle Brighton ve Brentford'da. Sonuç olarak De Zerbi'yi sen de beğendiğini söylemiştin. Evet. Ama İtalya'sı da var. Hani Marsilya'sı da var. Ama şunu görüyoruz. De Zerbi hani aslında en büyük çıkışını Brighton'la yaptı.
0: %100.
1: Gitti. Öyle de böyle bir hani gelecek vadeden de olsa, hani o zamanlar herhalde 32-33'tü. Fabian Hurtseler geldi. Tabii ki hocaya da sonsuz. Ama hani sistem için doğru parçayı bulup bir şekilde o yine datalarla birleştirdikleri oyuncu transferleri şu bu derken yani çok etkileyici işler yapıyorlar. Mesela son maçta Kostulas bir gol bir asist. Hani Olympiakos altyapısından çıkmış, daha 21 yaşında diye hatırlıyorum. 21 olması lazım. Siz onunla gidip rahat rahat Arsenal'i çok üstün bir pres baskısıyla.
0: Hatta abi çok özür dilerim, lafını bölüyorum. Adam 20 yaşında. 2007'li adam hakikaten çok ilginç. 20 yaşına giriyor hatta adam. 19 yaşında 20'ye girecek.
1: Evet. Yunan yani forvetle siz Premier Lig'i kasıp kavurabiliyorsunuz. Yine savunmayı aldıkları o zaten hani Hırvatların bu aralar savunmaları meşhur. Vuskovic de herhalde Van Heke'yi aratmayacak gibi gözüküyor. Benim özel olarak vurgulamak istedim, hatta bunun için sana mesaj da attım. Pascal Gross benim
0: inanılmaz bir insan.
1: Çok sevdiğim bir oyuncu. Gitti geldi, bir memleket havası aldı. ama yani artık tam aksine, hani Kostulas'ın aksine, onun yaşı 35. Ama yani çok iyi yıllanmış gibi gözüküyor. Katkı veriyor tüm duran toplarda. O var. Yani çok severek takip ediyoruz ya Brighton'ı. Zaten şu anda da üçüncüler. Belki orada kalamayabilirler ama her maçı ortak olacak kadar iyi oynayacaklarına ben emin gibiyim.
0: Valla ben %100 katılırım. O kadar ben de beğeniyorum ki yani izlerken şöyle Brighton'ı gerçekten hani böyle bacak bacak üstüne atıp şöyle Brighton izlemekte büyük bir keyif oluyor. Mesela cumartesi günü 17 seansında yani keyifle açıp izlenecek takım olarak herkese önerebilirim. Ya şunu sormak istiyorum açıkçası. Yani Brighton'da ya çok büyük bir sirkülasyon var ki aslında bunu Brentford ve Bournemouth'ta da konuşuruz ama ya bir oyuncu gittiği vakitte ne kadar bonservise giderse gitsin yeri hemen doluyor. Bu nasıl başarılabiliyor diye sormak istiyorum. Bir de şunu soracağım. Promise David diye bir isim alındı. Henüz çok daha fazla görme şansımız olmadı. Sence uzun vadede tabii ki Kostulas inanılmaz bir başlangıcı imza attı ama Promise David formayı alır mı diye sorayım forvette. Bir de aynı zamanda tabii ki bu takımda belli yerler nasıl bu kadar kolay dolabiliyor diye aslında şöyle merakla sana bir soru sormak istiyorum.
1: İşte orada gerçekten inanılmaz bir durum var. Siz ne yaptınız? 2 sene önce elinizde João Pedro vardı. Parladı, sattınız. Bir veteran Welbeck'le geçen seneyi de yüksek skor katkısı alarak çok iyi bir şekilde tamamladınız.
2: Evet.
1: Şimdi onu gönderdiniz aynı takıma. Kostulas'ta bunu sürdürüyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir başarı. Tabii ki hocaya da kredisini vereceğiz. Ama herhalde yine oraya da geri döneceğiz. Takımın oturmuş bir yapısı var. Evet. Ne futbol oynadıklarını biliyorlar. Ve tahmin ediyorum ki bunun uygun oyuncu alarak benzer sistemi devam ettirerek başarıya ulaşmakta, hatta artık şöyle söyleyebilirim, güçlük de çekmez hale geldiler. Yani hakikaten imrenerek takip ediyoruz.
2: Çok çok acayip yani. Yani ben sene başında yani Big Six tabirini kırabilecek takım Brighton diyordum ama bu kadarını beklemiyordum kendi adıma, onu söyleyeyim abi.
1: Ya fırtına gibiler. Promis David sorusunu cevaplayayım. Yani hani muhtemelen Brighton bir oyuncu alıyorsa, hani oyuncuyu yani Galatasaray'a karşı geçen sene maalesef golü de attı. Senjiloa'da da.
2: Evet.
1: Hani gol yollarında etkili ve hani iri cüsseli, sağlam, hani Premier Lig'de iş yapabilecek bir forvet olarak gördüğüm için hani forveti o doldurur gibi düşünüyordum. Fakat orada hani şöyle bir zamanlama oldu. Oyuncu biraz geç geldi.
2: Evet.
1: Rutter sakatlandı. O sırada da Kostulas'a resmen şans doğdu. Evet, gerçekten geçen sene de forma buluyordu ama son 15 dakikalarda. Şimdi oyuncu o kadar istimüskündü ki sadece yeni transfer var diye bir oyuncuyu kesecek en son takımdır diye düşünüyorum.
2: %100. %100.
1: Her zaman form grafiği onlar için esas veri. Dolayısıyla Kostulas bu performansını sürdürürse Promise David bir süre daha bench warmer, ne diyorlar ona, yedekte oturup orayı ısıtan oyuncu rolünü oynayabilir gibi gözüküyor.
2: Havlu sallar diyorsun yani teknik olarak.
1: Evet, evet, evet, ben öyle gördüm bir süre daha.
2: Abi Brentford'a geçmek istiyorum. Brentford'a geçmek istiyorum. Çok fazla takımımız var, o yüzden birazcık da ara sıra kesmek durumunda kalıyorum. Kusura bakma tekrardan.
1: Heyecanlandım canım, kusura bakma.
2: Tabii canım, şu anda çok heyecanlanacak bir takımdan bahsediyoruz. Yani Brighton üzerine belki bir saat program çekilecek bir takım ama
1: evet.
2: Benzer sahipler, iki dost birbirinden ayrılıyorlar. Bir tarafta Brentford, bir tarafta Brighton. Brentford Moneyball sisteminden bahsedebiliriz, algoritmalardan bahsedebiliriz. Abi bu takım ne yapıyor diye sormak istiyorum açıkçası.
1: Yani evet, yani sonuç olarak onlar daha küçük bir yerden de geliyorlar. Ama hakikaten hani bu ikili zaten hani aşikar ki sadece Premier Lig'de değil, hani başkanlardan söz ediyoruz. Bütün Avrupa'da çığır açtılar. Yani ben tüm gözlerin onların üzerinde olduğuna emin gibiyim. Şimdi oyuncu satarak ve başarılı olarak bu insanlar, herhalde bu kulüpler bonservis harcayabilecek diye de geldiler.
2: Evet.
1: Yani rakipler korksun gerçekten. Yani o Brentford deplasmanına gitmek eminim şu anda bir korkulu rüyadır. Çünkü gerçekten inanılmaz mücadele ediyorlar. Bunu hani bir yerde görmedim. Benim tahminim bu kadar iyi kontrole çıkan, isabetli ve bu kadar hızlı çıkan tabii ki takımlar var ama hani benim istediğim kadarıyla Brentford bunların başında geliyor. Ve hani şurada da kredilerini verelim. Oyuncuların performansını yükseltmede de şu an için eşi benzerleri yok gibi yani. Sonuçta Igor Tiago büyük sakatlıktan sonra, bir sezon oynamadıktan sonra geçen sene kastı kavurdu.
2: Aynen öyle.
1: Çok iyi başlayamamış olsa da son maç o da ilk golünü attı. Adamlar Kevin Şadi'yi şu anda Alman milli takımı, son maç için söylüyorum ama.
2: Öyle öyle.
1: 11 oyuncusu yaptılar. Hani Damsgaard bizim için hani sıradan bir oyuncuydu. Şu an gayet katkı verebiliyor. Ben orada yine kaleci vurgusu yapayım. Kelleher de oraya cuk oturdu gibi gözüküyor.
2: Kesin.
1: Ama yine yani biz şöyle düşünüyorduk değil mi? Hani Thomas Frank geldi. Danimarkalı hoca. Büyük metodolojist. Payı ona verebilirdim ben. Ama
2: normal şartlarda evet, hatta ben öyle yapıyordum. Keith Andrews'u tanımadan önce.
1: Yani hani nasıl düşünüyoruz şimdi, hani Jakirovic şu anda hulu hulu yapan insan gibi, belki yerine başkası gelse bu serüven devam etmeyebilir, hani hoca transfer yapsa gibi bir düşüncem var benim açıkçası. Ama bu kulüpler öyle bir yönetiliyor ki, yani şu an Keith Andrews'un da ben başka camialar tarafından takip edildiğine eminim. Ama yine Brentford'un kredisini vermek için şunu söyleyeyim, evet elimizde tek bir örnek var, kabul ediyorum, ama Thomas Frank Tottenham'a gittiğinde sudan çıkmış balığa döndü. Ben asla hocalara laf etmiyorum. Sadece burada Brentford'un kurduğu yapıyı ben övmek istiyorum. Hocaların da eminim çok işine geliyor bu yapı. Zaten hani pek de boş hoca diye bir şey asla olmaz.
2: Mümkün değil.
1: Biraz parıltı gösterince bu yönetimle birleşip artık oyuncu da alabiliyorlar. Sonuç ortada. Mağlubiyetleri...
0: Mağlubiyetlerin dedin abi. Bölmeyeyim, tekrardan alayım abi seni.
1: Mağlubiyetleri yok. İyi durumdalar.
0: Ben bir de Yannick Schuster'i çok beğendim. Hiç tanımıyordum oyuncuyu bu arada. Avusturyalı oyuncuyu. Ya Brentford'da savunmanın merkezinde gerçekten çok beğendim. İlginç bir oyuncu gibi geldi bana. Hakikaten tavanını çok merak ediyorum. Daha çok yeni izledim. O yüzden çok da fazla işte bu kesin en iyi oyuncu olacak diye bir cümle kuramam. Ama Schuster beni bayağı pozitif anlamda şaşırttı. Yani hiç tanımadığım bir adamın böyle tak diye Brentford gibi bir düzenin içine gelip merkezde oynaması bayağı bir şaşırttığında ufak bir vurgusunu yapmak istedim. Peki Bournemouth diyeceğim abi. Yani Andoni Iraola ve şu anda Marco Rose'ya geçildi ama Brentford'da teknik direktör değişiminde kulübe bir paye vermiştin. Bu Bournemouth hakkında burada nasıl konumlandırırsın kendini? Yani Andoni Iraola'nın takımı mıydı bizim izlediğimiz acayip iş, yoksa Bournemouth'un organizasyonu muydu? Bu sorunun cevabıyla başlarsak sonrasında tabii ki futbolunu konuşuruz ki sezon aslında 5 maçta 3 puanla başlayan bir takımdan bahsediyoruz. Genel olarak Bournemouth diyeceğim. Ne dersin abi?
1: Ben hani burada biraz daha diğer taraftayım. Iraola'nın bence takıma katkısı ve etkisi oldukça fazlaydı. Ben sezon başında da söylemiştim. Şimdi geri adım atmayayım. Marco Rose'nin de büyük hayranı değilim açıkçası.
0: Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Çok net bir ifadeyle Rose çok içime sinmedi demiştin.
1: Evet, hani o proje takımlarında da görev aldı, işte Leipzig şu bu. Ama o adam olabilir mi? O hani zaman gösterecek. Çok vakit harcamayayım buraya.

0: Bir de bu takım tabii her sene oyuncu kaybediyor. Hani bu sene de senesi şu bu gitti. Dolayısıyla yerine oyuncu koyabilirler mi? Özellikle savunmaları
1: çok tartışılır.
0: Biraz düşündürüyor açıkçası. Yoksa ileride hani Ryan, Tavernier ve Evanilson gibi her maçı çözebilecek bir üçlüye sahip olmaları iyi, güzel. Ama hani işte bundan önce giden Zabani'yi falan da hesaba katarsak savunmada sorun yaşıyorlar gibi görünüyor. Onlar da hani benim severek takip ettiğim bir takım. Hani biraz duygusal bir yerden söyleyeyim. Evet. Kötü olmalarını istemem. Ama şu an için takım akıcı bir futbol oynasa da sonuçta gittiler UEFA'da da İspanya deplasmanında Sociedad'ı yendiler.
1: Evet.
0: Böyle çarpıcı sonuçlara imza atma potansiyelleri var. Ama bu sene orta sıralar onlar için daha bir gerçekçi hedef diye yorumluyorum.
1: Ben de benzer düşünüyorum. Şöyle konuşmadığımız takımlara bakıyorum ki aslında bir de şöyle belki de Premier Lig'in en kalabalık kadrosu Xabi Alonso'lu Chelsea'ye bir gelmek isterim. Yani Chelsea şu anda 5 maç sonunda 7 puanda 10 gol atmışlar, 12 gol yemişler, 2 galibiyet 1 mağlubiyet 2 mağlubiyet 2 galibiyet 1 beraberlikleri var, beraberlik Hull City. Nasıl bakıyorsun Chelsea'ye? Chelsea bunun çok daha üzerine çıkar mı, yoksa Chelsea'de oturmadı mı demeliyiz? Yani nasıl bakmalıyız, Chelsea'yi neresinden yorumlamalıyız diye sormak isterim abi doğrusu.
0: Vallahi Can bu sefer ben sana bir soru soracağım.
1: Lütfen abi.
0: Son maç orta saha ikilisini paylaşıyorum seninle. Hı hı. Valentin Barco, Jordan Henderson.
1: Ben.
0: Hull City içerideki maçta Reece James ve Lavia. Ben. Yani orta sahayı Xabi Alonso kesinlikle bulamadı ve anladığım kadarıyla elinde de yok. Enzo'nun gidişinden sonra hani o son dakika iptal olan bir transfer de var belki ama Monaco'da oyuncu.
1: Evet.
0: Ve hani günümüz futbolunda orta sahanın önemini kendi aramızda da sen yayınlarında da konuşuyorsun. En büyük payeyi işte Guardi eklemesi, Anderson, Enzo, onlara yardıma gelen Şerki'den verdik. Yani bu takımın o noktada çok ciddi eksiklikleri var. Oyun kuramıyorlar. Palmer ile bir herhalde sakatlık geçirmiş.
1: Palmer son maçta yoktu diye hatırlıyorum ben.
0: Evet. João Pedro hakeza. Dolayısıyla yani Chelsea'yi de zor bir sezon bekliyor ve hani bu takım nasıl bu kadar rahat gol yiyor? Hani Brighton'ı 4 atarak yeniyorlar ama 3 gol yiyorlar. Dediğin gibi 12 gol yediler, -2 averajdalar. Zor bir sezon bekliyor gibi görüyorum ben onları.
1: Ya ben de katılırım abi. Yani biraz şöyle de yorumluyorum. Stoper'de 4 tane oyuncunun 3 tanesi oynuyor sürekli ve sürekli bir rotasyon var. Yani asıl 11'i bulamadıkları çok açık. Orta saha konusuna %100 katılırım ki yani aslında Caicedo'nun olmadığı bir denklemden bahsedelim. Caicedo gelince biraz daha yani en azından orta sahayı yani en azından rolünü iyi oynayan bir oyuncu ama dediğimiz gibi oyun kuramadıkları için gerçekten çok büyük bir sorun var ki yani Reece James de Barco da o oyuncu değil, ikisi de bek oyuncusu. Yani gerçekten şu anda öngörmek çok zor ama yani ben de en başarılı olabileceklerini düşünmüyorum ki bu kadar iyi bir hücum hattı varken, bu kadar potansiyelli savunma oyuncuları da varken en azından buradan daha iyi bir kurgu belki yani taktikte çok fazla ısrar eden bir Xabi Alonso görüyoruz. Her zaman 3-4-1-2'sini ya da 3-4-2-1'ini oynatmayı seven bir adam olduğunu biliyoruz. Belki bu takım için en doğru format bu mudur, o da çok tartışılır diyerek senin de yorumunu merak ederim. Son olarak sorayım Chelsea'yi bu şekilde.
0: Evet yani Aysa'da önemli bir ekleme olacak. Şu an çok ihtiyaçları var. Çünkü bir tutucuya da ihtiyaçları var belli ki yani. O Brighton'da da o kontrol atakları kesebilecek bir oyuncuları yoktu. Fazla geçipgenler. Dediğin gibi yani Xabi de kendi metodolojisine bir parça hayran bir hoca gibi gözüküyor. Ben hani kendisine inananlardanım da hani mesela bugüne kadar bugün bu yayında bu tabiri kullanmadım ama kendisine biraz zaman verilmesi bence daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Ama hani Chelsea bu seneyi bir geçiş yılı olarak görüp öyle değerlendirirse belki seneye üstüne bir şeyler koyarak gidebilirler ama bu sene hani contender yani başa oynayan takımlardan biri olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Şöyle hızlı hızlı devam edelim abi. Everton ve Liverpool'u konuşmak istiyorum. Yani Liverpool bölgesinin iki takımını konuşmak istiyorum. Birisi 6. birisi 7. Liverpool'da Iraola döneminde beklentin nasıl diye sorayım. Everton'da aynı zamanda tek pota da gidelim çünkü zamanı yetiştirebilmek açısından. Everton'da bu sezon birazcık daha bizlere hani alışık olduğumuz Everton her zaman en azından 2000'lerin başından bu yana Everton'ın olduğu yer genelde 6 ile 10 arasıydı. Tekrardan oraların böyle net takımı olabilir mi Everton diye de sormak isterim abi ikisini birden.
0: Ben olabileceğini düşünüyorum Can. Yani David Moyes bu hani geçmişten gelen İngiliz herhalde. Adalı antrenör, İskoç kendisi ama evet. Adalı antrenörler kuşağının artık günümüzde çok da fazla olmayan temsilcileri. Yani akranlarını şu anda çok fazla ligde görmüyoruz. Ama evet, Kaya gibi bir takımı var. İlman'ı kaybettiler, problemdir. Ama hani Jack Grealish oraya geri döndü. Evet. Thierry Nobari katkı veriyor. Ve hani iç sahada o takıma karşı hakikaten performans vermek zor. Dolayısıyla yukarıda hani ligde rahatlıkla kalacaklardır. Hani ben şunu görüyorum, kadro çok geniş değil. Girenler biraz, yani oyuncular problem yaşarsa az kadrodakiler aratabilecek gibi görüyorum ben. Ama hani sağlıklı kalırlarsa kesinlikle ilk 10 takımıdır Everton. Uzatmıyorum, öbür tarafına geçiyorum.
1: Liverpool dersek abi?
0: İraola'ya bir hani nasıl diyeyim ben pembe gözlüklerle bakıyorum. İyi olmasını çok istediğim bir hoca.
1: Katılırım.
0: Barcola geldi. Onun katkı vermesi şart. Alexander Isak çünkü sezonu iyi başlamışken
1: ki sen de tahmin ediyordun bu arada, lafını böldüm ama bak abi, Isak bu sene farklı olacaktır demiştim bana.
0: Evet, yani onu Newcastle'da gördüğümüz oyuncu geçen seneki oyuncu olamazdı. Evet. Bu herhalde transfer England hikayesine dönmesi onu da geçen sene etkiledi. Sakatlık şu bu derken geçen sezon biraz bay geçti. Evet. Bu sene iyi başladı. Sağlıklı kalırsa onun da katkısı ilerleyen zamanlarda devam edecektir. Orada herhalde artık Frimpong'un olmadığı tüm futbol çevrelerince yavaş yavaş kabul görüyor.
1: Evet. Araho oynuyor genelde, doğru.
0: Tabii ki. Hani ben de oyuncuyu seyrettim ama hani sonuçta futbolu en iyi bir insan ben değilim. Çok daha büyük otoriteler, özellikle Van Dijk'ın yanına gelen Jacke'nin çok hayranı olmuş durumdalar. Ve çok istatistik biriminde de çok yukarılardaymış. Çok temiz bir stoper olduğu anlatısı var etrafta. Hani savunma da oturursa Barcola ile birlikte gol yollarında da daha keskin olabilirlerse. Çünkü o Victor Munoz'da olacak iş değil gibi görüyorum ben bunu.
1: Yani İyi bir yedek da olur yani Victor Munoz.
0: Evet evet, tabii. Bu sezon uzun. Bir tarafta hani her zaman skor yapan Gakpo. Bir tarafta yaratıcılığına da hani birebir de adam eksiltmelerine güvenebileceğiniz Barcola. Zobosloy'un her zaman Liverpool formasını giydiği zaman korkutucu bir yönü var. Dolayısıyla ben Liverpool'da mutluyum. Yukarılarda kalacaklardı. Yani seneye de Şampiyonlar Ligi spotu alacak bir takım olarak görüyorum Liverpool'a.
1: United dersek abi. United dersek hızlıca.
0: Efendim?
1: Manchester United dersek abi hızlıca. Çünkü yetiştirmeye çalışıyorum.
0: Evet. Onu da hemen konuşalım. 5 maç 5 puan. Tek galibiyet ligine çıkmış Ipswich'e karşı. Orta saha kurgusu orada da işte Mavino mu oynayacak, Baleba mı gelecek bir ara, Tilemans mı olacak? Yani Bruno Fernandes'in ayağına bakan bir takım hüviyeti var. Hani açık konuşalım, Rashford bu sene Fenerbahçe'ye ya da Türk ülkemizdeki herhangi bir takıma gelse hiçbirimiz şaşırmazdık.
1: Doğru.
0: Ama şimdi 3 maç, son 3 maç ilk 11 denize düşen yılan sarılıyor. Yani bu Kerik, işte Solskjaer, bir sürü hoca deniyorlar. Hep bir hevesleniyorlar. Yani bir döngüle gibiyiz.
1: Yani camia bir evladı işi çalışmıyor mu İngiltere'de, öyle mi sorayım?
0: Yani Manchester United'da çalışmadı artık herhalde. İspatlandı. Ama Ruben Amorim geldi, o da olmadı. O yüzden Tottenham'la biraz paralellik gösterdiklerini düşünüyorum. Yani kadro yapılanmasında hani sene başında konuşmuştuk. Savunma bizi yanıltmadı Can. Yine kötü durumdalar. Lisandro ben sevsem de bir el bombası. Her zaman problem yaşatabiliyor size. Doğru. Kırmızı kart görerek, sakatlanarak. Partneri Maguire, Yoro da şu an için o beklenen büyük Fransız stoper olmadı. Orada da bir yol ayrımı bekliyorum ben çok geçmeden. Yani bu döngüye alıştık artık. Ama işleri zor.
1: İşleri hakikaten zor ki ben de çok kısa bir yorum ekleyeyim.
0: Bu sene Şampiyonlar Ligi'de oynuyorlar. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Onların da çünkü geniş bir kadrosu yok.
1: Evet, gerçekten öyle sıkıntılı bir kadro olarak gözüküyorlar ki ben Brighton maçını izledim en son, şey Lig Kupası'ndaki maçı izlemiştim. Yani United 2-0 maça, yani maça galip başladı, sonra 80 dakika ne yaptığını biz hiç anlayamadık. Gerçekten sirkülasyon oldular, çok garipti yani. Bayağı da şaşırmıştım, 2-0 öne geçen takım bu kadar rahat nasıl maçı verebiliyor? Çünkü göstere göstere maçı vermişlerdi diyerek aslında Aston Villa'ya geçmek istiyorum abi. Yani Aston Villa hakkında neler söylemek istersin? Hatta şöyle yapalım, Aston Villa ile Newcastle tek potada konuşalım. Çünkü Big tamam. Six'i en çok kırabilecek takımlar olarak bu iki takım dikkat çekiyordu şu ana kadar ama yani bu sezon herhalde en büyük favori bu ikili değil ve neden diye sorarak aslında topu sana atayım.
0: İkisinin de çok ciddi bir ortak özelliği var. Çok kan kaybettiler. Evet. Aston Villa bütün omurgasını kaybetti.
1: Evet. 5 tane adam gitti.
0: Newcastle'da orta sahasını kaybetti. En büyük star herhalde Anthony Gordon'du. Onu kaybetti. Dolayısıyla hani ciddi bir dönüşüm içerisindeler. Hı hı. Aston Villa tabii bizi temsilcilerimizle çok yakından ilgilendiriyor. Hı hı. Benim gönlümden geçen her iki takımın da aslında hemen oynamasıydı Aston Villa ile. Çünkü evet. Emery yine yapacağını yapacak gibi gözüküyor. Son hafta Tottenham'a karşı iyi bir galibiyet de aldılar. Manzambi döndü.
1: Golle de döndü bu arada.
0: Kim pardon?
1: Manzambi golle de döndü bir de. Evet,
0: golle döndü doğru. Toplum deplasmanında golü de var. Çok dinamik bir oyuncu. Emery'e zaten hani söylenecek yok herhalde. Dolayısıyla Aston Villa form tutacaktır ve hatırlarsan geçen sene çok kötü başlamışlardı. Bir ara City ile çekişen takım hüviyetine bürünmüşlerdi. Hı-hı. O kadar olmasa da yukarıda kalacaklardır. Hı-hı. Newcastle'a gelince onlar da çok oyuncu kaybetti. Yerlerine birileri koymaya çalışıyorlar. Hocayı ben çok tanımıyorum ama bu yeni transferlerle iyi bir uyum sağladığı noktada ben Newcastle'da sonuçta kaliteli oyuncularla kurulu bir takım. Biraz gençleştiler. Onların hani mesela Aston Villa'nın ben Newcastle'dan daha yukarıda bitireceğini düşünüyorum.
1: Katılırım.
0: Burada tahminim bu olsun.
1: Yani Yais'le, yani Matis Yais'le zaten en son Arabistan'daydı. Ondan önce biraz daha Red Bull grupta pres temelli bir takım.
0: Onu kaymağınıyor değil mi?
1: Red Bull grubu.
0: Her zaman bir şansınız oluyor üst seviyede.
1: Aynen öyle. Marco Rose gibi diyelim. Devam edelim. Evet. Abi çok kısa şöyle yorumlar alacağım. Leeds'i konuşmak istiyorum. Leeds çok kısa konuşulacak bir takım da değil. Gerçi inanılmazlar ve beşinciler. Yani fark edeceğim. Leeds diyeceğim. Bu takım ne yapıyor diyeceğim. Merak ediyorum abi yorumlarını.
0: Orada da kesinlikle fark edemeliyiz. Geçen sene birçok otorite onların küme düşmenin ciddi adaylarından biri olarak gösteriyordu. Alakaları olmadı. Bu seneki Trafford eklemesi çok netice verdi gibi gözüküyor. Kutlar iş yapıyor, maç başına bakmak lazım. Dominic Calvert-Lewin için çok ciddi övgüler kullanabiliriz. Hani öldü gibi gözükürken net bir İngiliz bitirici forvet havadan yerden hani o ceza sahası golcüsü profilini çok net oluşturuyor.
1: Kesin.
0: Farkenin her zaman üstün savunmasını aşmak zordur. Leeds keyifli takım. Maramovic eklemesi de yerinde olmuş gibi, tutmuş gibi transfer gibi.
1: Bosnalı genç stoper diyorsun değil mi abi?
0: Evet.
1: Çok iyi oyuncu bence de. Ben de beğendim onu. Dünya Kupası'na bayağı dikkatimi çekmişti yani.
0: O artı Trafford ileride hani biraz eski yani tabiriyle atananız da Calvert-Lewin olunca Stah gibi bir
1: maestro.
0: Yanında Okafor gibi bir pırpır oyuncuyla çok dengeli ve hani başlarında doğru bir hocayla potansiyelli bir takım hüviyetindeler. Belki bize o UEFA zamanlarında denk geldiğimiz hani Leeds efsanesini hatırlatacak bir takıma doğru evrilme şansları var.
1: Şöyle bir soru sorayım. Yani Bielsa'nın Leeds'i de mesela enteresan bir takımdı. Sonradan biraz tabii düşüşe geçmişti ama ilk sezonunda böyle ilk 8 mi 7 mi ne bitirmişti Bielsa'nın Leeds'i.
0: Bielsa budur ama değil yani. Bielsa budur.
1: Evet, Bielsa budur ama Bielsa'nın Leeds'in üstüne çıkar mı Farke ile Leeds?
0: Ben o taraftayım. Çünkü Farke'nin Norwich'e yanılmıyorsam bir Premier League tecrübesi vardı. Artık buraları deneyimlemişleri hocam. Deneyimli hocalar sınıfına girme gururuna erişti bence. Kendini ispat etti. Ona da bir özgüven gelmiştir. Takımın başında kalacağını biliyor. Takım üstünde her zaman hani etkisi de yüksek bir antrenör olduğu için. Evet yani maalesef Bielsa işleri her zaman hani belki başta potansiyel olarak hayal ettirdikleri çok daha büyük oluyor ama bir şekilde nasıl oluyor bilmiyorum. Bu sene biliyorsun Uruguay'ı da yani direkt bataklığa saplandılar.
1: Doğru.
0: Muslera'nın da katkısı oldu belki ama.
1: Ya, evet ama yani sonuçta Diego Forlan geldi şimdi. Bakalım yeni bir dönem olacak orada da yani, diyelim. Evet abi.
0: Oldu yani bir skandal oluyor. Dolayısıyla hani bir Alman mentalitesiyle biraz daha istikrarlı ve dengeli Farke'nin ben hani daha adından yani Leeds taraftarına sorulduğunda 10 yıl sonra iyi hatırlanacağını düşünüyorum.
1: %100 kesin katılırım buna. Abi aslında iki tane daha takımımız var. Sunderland ile Crystal Palace. Sunderland'i konuşalım. Her zaman şu tabiri vardır. Alican Hoca her zaman söylersiniz. Sunderland kemik gibi takım mıdır?
0: Kesinlikle öyledir. Ben onlarla da ilgili şöyle bir not aldım. Hani zor fikstürden geldiler. Manchester City var, Arsenal var, Brentford deplasmanı var. Avrupa oynuyorlar. Dolayısıyla hani biraz sallanarak başlamalarını ben anlayabilirim. Ama orada da hoca devam ediyor. Zaten savunmasını geçen sene oturtmuş bir takımdan bahsediyoruz.
1: Kesin.
0: Bir taraftar desteği var. Sunderland ile ilgili de bence hani umutlu olmamak için bir sebep yok.
1: Ya ben biraz oyuncu rotasyonunun dar olduğunu düşünüyorum Sunderland'de. Hani Avrupa ile beraber götürdüklerinde zorlanabilirler diye. Ya kendi kafamda böyle sanki 13, 14, 15 gibi bitirirler ama yani hakkı eğer Avrupa oynamasalar ilk 10 oynarlar gibi geliyor derim. Ne dersin bu görüşe?
0: Evet, tabii ki pratiği olacak.

0: Hani tabii onların oynadığı turnuva biraz daha düşük profilli bir turnuva olduğu için
1: evet, doğru.
0: Belki orayı gözden çıkarma şansları belki zamanla iyi klasör olur. Çünkü eminim ki onlar için de ana amaç Premier Lig'de kalıcı olmak.
1: Son olarak ama çok kısa gibi, Crystal Palace alayım abi, bitirmek durumunda kalacağız.
0: Haklısın. Onlar da çok yani işte Munoz gitti. İsmail Esar'dan faydalanıyorlar. Öyle de böyle büyük bir uyum sağladıkları hocayı kaybettiler. Forvet'te İhtiyah diyorum. Artık Mateta'dan hani iflah olmuyor gibi evet, gözüküyor. Trent Larsen Wolverhampton'daki performansından uzak gözüküyor. Zaten kaybederek de başladılar deneye aslında. Ben onların da problem yaşayabilecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de düşme adayı olarak görüyorum. İster istemez Glasner'le olsalardı daha farklı konuşurdum ama yani orada da bir Avrupa var. Avrupa'da böyle ilginç bir hikaye olabilir. Yani Avrupa'da belki ilerilere gidip ama Premier Lig'den düşebilecek bir takım olabilirler mi diye kafamın bir köşesinde var bu durumda yani, diyorum. Evet hocam, son cümlelerini alayım.
0: Back to back konferans ligi yapıp küme düşmek gibi bir enteresan senaryoyla karşılaşabiliriz gerçekten. Ya
1: mesela Portekiz 2. liginde mücadele eden bir Torreminense mi ne? Şu an Portekiz 2. liginde mücadele ediyor. Adamlar Avrupa'da oynuyor. Yani enteresan hikayeler kazanarak, olabilir.
0: Kazanarak da başlamışlar. Evet, evet. Bakalım Can. Peki. Neler olacak? Yine beraber oluruz zaten.
1: Alican hocam çok çok teşekkür ederim. Premier Lig'in ilk böyle çeyreği demeyelim de ilk 5 maçının ardından böyle derleme programımıza dahil olup hakikaten yorumlarınla burayı gerçekten çok güzel bir şekilde bizlere kılavuz olduğun için çok çok teşekkür ediyoruz abi.
0: Can benim için de her zaman büyük keyif. Sana iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. O halde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşürüz. Bay
1: bay. Alican Umay bizlerle beraberdi. Premier Lig özel içeriğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki bu tarz içeriklerimiz devam edecek. Birçok Avrupa'nın liglerini, Şampiyonlar Liglerinin, Avrupa Ligi'nin çok fazla bu tarz içeriği sizlere dinleteceğiz. O halde bugün Premier Lig içeriğinden bu kadar diyoruz.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezler mutlu günler. Ben Berksay. Parantez programında gündemi konuşacağız ama gündemi nereden ele alacağız? Gündemi nasıl konuşacağız? Anadolu futbolu yapacağız. Anadolu futbolu gündemini ele alacağız bugün özelinde ve haliyle tekrarını da tekrar dinleyebileceğimiz bir içeriğimiz olmuş olacak. Bu hafta özelinde kaldı ki milli araya girilmesiyle beraber Süper Lig'de Kocaeli, Alanya, Rize, Diyarbakır temsilcisi Ahmet, bir diğer tarafta Gaziantep, Konya, Gençler Birliği, Samsun Spor, Göztepe, İzmir temsilcisi, bir diğer tarafta Çorum, Erzurum gibi takımları konuşurken 1. Lig'e de döneceğiz. 1. Lig'de bu süreyi 19'ar puanla lider kapatan Bursa Spor ve Kayseri Spor var. Kayseri 1. sırada, orada averaj farkıyla. Bursa Spor 2. sırada aynı puanda. Orayı konuşacağız, takımlarımızı konuşacağız derken 2. Lig'e döndüğümde orada tabii hali hazırda her şey devam ediyor. Hafta sonunda oynanacak maçlarla devam ediyor olacak. Pazar günü 16'da ve aynı zamanda 20'de ayrı ayrı maçlar olacak. Sakaryaspor'u beyaz grup ve kırmızı grup olarak ikinci lige baktığımda Sakaryaspor'u ve Elazığspor'u konuşuyor olacağız. İlk etapta Alanyaspor'u. Anadolu futbolunda, Anadolu takımları arasında Alanyaspor'u Ercan Yıldırım'la konuşacağız. Ercan Yıldırım, hoş geldin, selamlar.
2: Aleykümselam, hoş bulduk Berk Bey. İyi yayınlar dilerim.
1: Alanya'ya selamlar. Alanya Postası'ndan yıllarca bağlantılar yaptığımız bir isim Ercan Yıldırım ki Alanya Spor'a çok hakim bir isim. Ercan Yıldırım, Alanya'da beklenildiği gibi geçti mi bu süreç? Neler söylersin 6 haftalık süreç için, Süper Lig'deki Alanya performansı için ve oradaki camia? Neler düşünür, neler aktarır? Söz sende.
2: Evet, Alanya Spor bence beklendiği gibi bir giriş yaptı lige. Daha doğrusu böyle bir girişten daha zayıf bir giriş bekleniyordu ama beklediğinden çok daha başarılı bir giriş yaptığını düşünüyorum ben Alanya Spor'un. Camianın da bundan mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 maçta tek mağlubiyet var, 2 beraberlik, 3 galibiyet var. Özellikle uzun süre deplasmanda galip gelemeyen Alanya Spor 17 maç sonra, tam 1 yıl sonra Rize'yi yenmişti. Rize'den sonraki Çorum deplasmanında da galip geldi Alanyaspor. Galibiyet deplasmandaki galibiyet hasretine bir

0: sonra son verdikten sonra peş peşe iki deplasmanı kazanmış olması Alanyaspor açısından sevindirici. Ayrıca Alanyaspor sezon öncesi hazırlık maçlarında aslında galibiyet yoktu. Bütün maçlarda ya beraberlik ya mağlubiyet vardı. Ve açıkçası bu biraz soru işaretleri oluşturmuştu taraftarda ve camiada ve hatta bizler spor medyasında. Acaba ne oluyor dedik, yani hazırlık maçları iyi sonuçlar yok. Tabii ki bir taraftan da şöyle düşünüyoruz. Bunlar hazırlık maçı, sonuçta lige bakmak lazım diye. Ligde Alanyaspor beklediği gibi bir giriş yaptığını düşünüyorum. Ben Gaziantep çok kötü bir takım değil. Sonrasında Beşiktaş maçı, gerçi orada biraz kırmızı kart olayları falan filan çok şey oldu. Onlara çok girmek istemiyorum. Alanyaspor 6'da 3 galibiyet, 2 beraberlik var. 1 yenilgi var. Eyüp maçı yenilgisi. Onu da ben yenilgi olarak saymıyorum aslında. Çünkü maç 1-1 bitmek üzereydi. 2.90 artı 4 dakika uzatılmıştı. 3.5 dakika, yani son dakika içerisinde yapılan bir faul. Evet. Ceza sahası içine gönderilenden, kalenin önüne gönderilen top karambolden gol oldu. Yani o da aslında oradan da bir beraberlik geliyordu Alanyaspor için. İyi bir giriş yaptı diyebiliriz biz Alanyaspor için. Fakat şöyle bir ilginç bir istatistik var Alanyaspor'la ilgili. Bu oynadığı maçlarda topa sahip olma oranı sadece bir maçta rakibinden daha fazla. O da Göztepe Alanya maçı, iç sahada oynadığı maç. Geri kalan 5 maçta %40'a dahi ulaşamamış Alanyaspor. Yani bütün maçlarda yani 6 maçın 5'inde top rakipte daha fazla kalmış. Alanyaspor daha az toplu oynamış ama puanı çıkarmış veya galibiyeti almış. Oldukça değişik bir istatistik. Topa az sahip olup çok puan çıkarmak. Alanyaspor'un lige iyi başladığını düşünüyorum. Hatta şöyle bir durum var.
1: Yani Alanyaspor 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
0: Evet.
1: O da en olmayacak maç, yani Eyüp maçı baktığında, evet, en hazır olmayan takım ya, niteliğinde şu an.
0: Zaten Alanyaspor Eyüp'e geçen sene de öyle. Yani tam kazanacağı maçları verdiği maçlar oldu. Bunlardan biri de Eyüp'tü. Eyüp'e karşı Alanyaspor'un ikincilikten beri bir şey var. Yani onlar kötü de olsa gidiyoruz orada puan veriyorduk sürekli. Yani Alanyaspor iyi başladı diyebilirim. Şöyle de bir durum var. Alanyaspor, evet, çok genç bir kadro. Yani kadrosu oldukça genç. Hep gençlere yatırım yaptı. Gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptı. Ümit'i de Beşiktaş'a gönderdi. Savunmadan önemli bir ismi de ilk başladıktan sonra Beşiktaş'a gönderdi. Şu an için iyi başladı Alanyaspor. İyi gidiyor. Sırada Erzurum maçı var. Bir sorunuz varsa alayım.
1: Ben teşekkür edeceğim. Alanyaspor özelinde ekleyeceğin farklı bir detay yoksa. Soru değil ama tabii Alanya'da da hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre ulaşsak, bu arada hangi teknik direktör demeyelim çünkü João Pereira da uzun süredir orada uzun soluklu teknik direktör olmayı başardı. Koltuğunu korudu ama bir diğer tarafta geçmiş yıllardan bahsediyorum elbette. Hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre dokunsak orada hep bir Avrupa hedefinden bahsedilirdi. Sanki bu sezona biraz daha öyle başladılar gibi duruyor. Böyle başladıkları bir sezonda kolay kolay hatırlamıyorum. Yakın süreçten, yakın zamandan siz daha iyi bilirsiniz. Ercan Yıldırım. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
0: Yani camiada bazı kesimlerde ya bu sene Avrupa olur mu, Avrupa'ya gider, Avrupa hedef koymalı falan gibi, evet, söylentiler oluyor ama yani zor, iyi başlamış olması iyi gidecek anlamına gelmez. Burası peki, süper lig. Yani birincilikle değil, ikincilikle değil. Çok zor bir lig yani burası. O yüzden yarın diye olacağı belli olmaz. Alanyaspor öncelikli hedefi ligde kalmak, ikinci hedefi ilk onda geçen seneden daha iyi bitirmek. Belki o üçüncü sırada olabilir yani Avrupa hedefi.
1: Peki, teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Ercan Yıldırım, selamlar. Sağ ol. Ercan Yıldırım'la konuştuk. Ercan Yıldırım'la detaylandırdık. Hızlıca bağlantılarımıza döneceğiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Erdem Öğüç'le Kocaeli Spor'u konuşacağız bu defa. Kocaeli'yi yakından takip eden bir isim, gazeteci Erdem Öğüç bizlerle olacak. Mavi Kocaeli'den Erdem Öğüç bizlerle birlikte olacak diyelim ve ona döneceğiz. Belki yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Eyüp'e 8 attı ya. Eyüp Spor'un ligin en kötü takımı olması, ligin en iyi takımı denen Beşiktaş'ı yenen Alanya'yı yenmiş Eyüp demiş dinleyicimiz. Bu algılar güldürüyor artık demiş. Ya bu kadar körü körüne savunmayalım. Yani Eyüp Spor özelinde çok bu basit bir matematik yani. Yok Eyüp Spor Beşiktaş'ı yendi. Yani düzeltiyorum. Eyüp Spor Alanya'yı yendi. Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Ligin en iyisi olan Beşiktaş'ı yendi gibi gibi. Çok basit matematiğe kaçıyor. Yani bunları çok alt seviyelerde konuştuğumuz matematik. Yani çocukların seviyesinde, o ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde konuştuğunuz matematikle yola çıkılan hesaplarla yapıyorsunuz bunu. Ama günün sonuna baktığında Eyüp Spor'u kötülemeyin diyorsunuz. Eyüp Spor'da da ligin sonuncu sırasında, 18. sırada 3 puanı bulunan bir takım görüntüsü var. Başka da bir şey yok. Tek galibiyeti olan bir Eyüp Spor var. Yani Fenerbahçe 8-0 yendi, çok iyi çok iyi bir Eyüp Spor'u yendi gibi bir algıyı da siz oluşturmaya çalışıyorsunuz mesela. Yapmayın bunu. Fenerbahçe'ye zarar verirsiniz. Başka bir yere zarar verdiğiniz yok. Diyeyim bunu ama Anadolu takımlarını konuşacağız dedik. Böyle çok da bu konulara zaman ayırmayacağız. Onu söyleyeyim. Kırılmayın lütfen. Erdem Övüç bizlerle. Erdem abi selamlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Berk, kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar.
1: Körfez'e selamlar diyelim o zaman. Kocaeli'ye selamlar diyelim o zaman.
2: Aleykümselam. Onların da sana selamlar.
1: Eyvallah abi. Sağ ol, var ol. Herhalde biraz iyi kapandı bu 6 haftalık süreç. 4 galibiyet, 2 mağlubiyet olsa da hali hazırda.
2: Yani ya, kağıt üstünde mükemmel bir sekansla ilk 6 haftayı geçirdik. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Hani sezon başında geçtiğimiz yıl ayrılan oyunculara baktığında, yerlerine gelen işte İsimsizlerimiz, no name isimlere baktığımızda ilk 6 haftada 4 galibiyet alacaksınız dendiğinde işte pek inanmazdık. Ama ne yalan söyleyeyim, şu an liderin bir basamak altındayız. Hatta şöyle enteresan da bir söyleyeyim. Galatasaray maçında Acay'ın topu direkten dönmese belki orada bir beraberlik falan çıkarsak oradan Eskaz'a, şu an lider Kocaeli Spor olacak.
1: Lider bir basamak demeyelim de tabii bir puan altındayız demek. Daha orada olağan. Çünkü Kocaeli Spor özelinde tamam öyle ama 13'er puanla ilk 5 sıranın çok da birbirine yakın puanlarla, aralıklarla birbirine yakın konumda olduklarını hatırlatalım.
2: Evet, doğru.
1: Kocaeli Spor özelinde sen orada bu bekleniyor muydu kısmını nasıl cevaplarsın? Nasıl yani?
2: İşte az önce cevapladım, beklenmiyordu. Ama tabii şimdi Milyar'a olduğundan dolayı takımın yarısı yok. Mesela Jovanović, Petković, bu oyuncular bize sakat zaten. Haydar'a sakat. Tobias Buliksen, Rivas, Maglisa ve Zucru. 7 tane sakatı var Kocaeli Spor'un. Onun dışında tabii milli takımda olan oyuncular da var. Kaleci Serhat Öztaşçelen, buradan yürekten kutluyoruz. Ligin en az gol yiyen kalecisi Ümit Milli Takım'ın kaleci rotasyonuna dahil oldu. Yine Şov, Enfermi Ciksel ve Çağla Souza da yine 4 oyuncu. Bu oyuncular da milli arada olduğu için forma giyemeyecekler. Ama şöyle söyleyeyim, önemli olan şu, Beşiktaş maçı var. Hatta çok biliyorsun. Bu 6 haftalık süreci istersen çok kısa geçeyim. Ondan sonra Beşiktaş maçıyla alakalı bir düşüncelerimi ileteyim.
1: 7-8 dakikalık süremiz var. Söz sende.
2: Tamam. Sezonun ilk haftasında sen de az çok takip ediyorsun Kocaeli Spor'u. Beklemediğimiz bir Başakşehir oyunu gördük. Yenilgisi demiyorum. Yani iyi değildi takım açıkçası. Oyuncular da yerinde değildi. Başakşehir'de Konferans Ligi'nden elenmişti. Bize karşı da biraz agresiflerdi. Dolayısıyla Nuri Şahin'e ve o işte gruba, Başkan Göksel Gümüşler kendilerini affettirmek için çok ekstra oynadılar. O maçı kaybetmiştik. Ondan sonra gelen bir çıkış oldu Kocaeli Spor'un ve o süreçte 5 maçta 4 galibiyet, sadece Galatasaray yenilgisi olduğunu hatırlatıyorum. O 12 puanlık zaman, yani 12 puanlık dilimde de şöyle bir ayrıntıya da girebilirim aslında. Yani mükemmel bir top oynadı mı Kocaeli Spor? Kesinlikle oynamadı. Domine etti mi? Etmedi. Özellikle Samsun maçının ilk yarısı, işte Ahmet maçının ilk yarısı, oynadığımız maçlarda, özellikle ilk yarılar özelinde konuşuyorum, Gaziantep maçının ilk yarısı derken bir baktık abi, ilk yarılar sonrasında ya biz nasıl puan alacağız? Konya maçı da buna dahil. Ama ne olduysa ikinci yarılarda farklı bir psikolojiye evrildi takım. Konya maçında bağırdı, kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı. Ondan sonra Selçuk Günen kelimenin tamamını, tüm tuşlara bastı ve bütün ofans oyuncularını soktu. 2-1 çevirdi maçı. Samsun maçında keza yine öyle. İlk yarı Samsun'un 35 dakikada 6-7 tane net pozisyonu var. Kocaelispor kaleye bile gidemezken ikinci yarıda yine kilit açıldı ve çok önemli bir Samsun galibiyeti elde ettik. Bu tarafta son Antep maçında Halil Dervişoğlu 3 metreden topu

0: takımın dışına gönderdi 6 pasta. Ne yalan söyleyeyim, orada da bir heyecanlanmıştık. Gene Samsun maçında direkten dönen top da vardı yine ilk yarıda. Ya bunları toparlarsa ilk yarıda Kocaelispor Simsiyah, ikinci yarıda yemeyecek. Haliyle de bu 12 puan, toplanan 12 puan milli maç, milli ara öncesi tüm kentte ayrı bir huzur ve kredi oluşturdu. Bu lig geçen sezondan çok daha zorlu bir lig. Tamam, evet, Eyüp biraz sarsılıyor olabilir. Evet, Gençler Birliği işte ilk haftalardaki performansından yoksun olabilir. Ya da Erzurum bu kapalı kutu, işte yaşlı oyuncular var diyoruz. İşte Eren Tozlusudur, Mustafa Yunusudur, Orhan Obacıklısıdır. Bu tür oyuncularla orada direnemezler falan derken Erzurum da bu hafta galip geldi. Çok önemli bir galibiyet elde etti. Kısacası zorlu bir lig ve 12 puan bize bir sonraki süreçte, yani bundan sonraki ikinci, üçüncü bölümde ne derler ona, bir can suyu oldu. Tabii bizim böyle bir Avrupa hedefimiz var ama hani düşer mi bu takım, Allah korusun. Yani futbolda her şey var ama hani geçen seneki ön alan zenginliği, yani daha doğrusu ön alan fakirliği bu sezon ön alan zenginliğine dönüştü. Her savunmada problemler yaşıyor muyuz? Evet, yaşıyoruz. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Ama bir o kadar da en çok pozisyon veren takımlarından bir tanesiyiz. Bu arada ilginç de bir ironi var. Ya biraz da tabii uhrevi konuşursam da Allah da korudu yani Kocaspor'un kalesini belli maçlarda. Ama işin parantezi kapattığımızda 6 maçlık döneminde çok çok iyi bir puan ortalaması ve topladığımız puanla Milare'ye girdik. Şimdi Beşiktaş maçı var. Şimdi asıl soru şu. Evet. Beşiktaş'ı nasıl durduracaksın? Yani Beşiktaş şu an takdir edersiniz ki ligin en agresif, en ön alan baskısıyla, en tempolu, en hani doymayan, sürekli iştahlı oynayan takımı, bu takımı mağlup etmek için ne yapman gerekiyor? Şimdi Ahmet maçını örneklersek, işte Ahmet'te atılan iki tane uzaktan gol, Gift Orman'la Diasaba'nın gollerine baktığımızda, evet, kaleci Nübel biraz hatalı olabilir ama toplar çok iyi gitti. 127 kilometre hızla bir şut çekti adam. Diasaba da çok tam sıfır noktasına, kalenin yanağına dediğimiz yere gönderdi bu. Şimdi uzaktan bir kere avlandı, ondan sonra oynatmamaya başladı ve sertlik oluştu. 30 tane faul yapmış o maçta 30'a yakın. Beşiktaş'ın 4 ya da 5 faul var. Yani Beşiktaş'ı durdurabilmen için yakın, temaslı ve alan kapatarak oynayacaksın. İlk 20 dakika kesinlikle ve kesinlikle skoru korumaya yönelik oynayacaksın ve geçişleri çok iyi yapacaksın ki Beşiktaş'a karşı kendini ön tarafa atabilesin. Bunu yapabilecek oyuncu grubu var Kocaelispor'da. Geçen sezon olsaydı yok derdim. Sadece Ece'nin ayağına bakan bir takımdı. Ama şimdi Mete Han'la top taşıyabiliyor takım. Yine Ece'yle top taşıyabiliyor. Baku yine yeni transfer, onunla top taşıyabiliyor. Bu anlamda bizim 6-8 bağlantısını yapabilecek Berkan Kutlu gibi bir yeteneği var orta sahada. Bunları yapabiliyor. Ama şu da bir gerçekti. Çok çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bana göre Türkiye'de potansiyel şampiyonluk adayları arasında bana göre Beşiktaş şu an, benim şahsi kanaatim, diğerlerinden bir adım daha önde oluyor.
1: En azından son 2-3 yılın Beşiktaş'ına göre çok çok daha iyi başlayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Beklentileri Doğru. karşılayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Kendi camialarından bakarsak. O yüzden Kocaelispor özelinde değerlendiriyoruz. Erdem Övüç'le birlikteyiz. O açıdan dediklerine katılıyorum Erdem Övüç.
0: Evet. Yani kısacası yani ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama ben
1: 2 dakikamız daha var. Toparlayabiliriz. Tamam. Merak edilenleri Kocaeli camiasında.
0: Amacımız tamamen, ben gazeteciyim eyvallah, ben 26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama yani olduğunu, olanı anlatmaya gayret ediyorum. Evet, biz taraflı bir gazeteciyiz. Evet, neden? Çünkü bu kentin ekmeğini yiyen, suyunu içen gazetecileriz. Ama işin diğer tarafındaysa olanı da anlatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Duygular bir tarafa. Kocaelispor Beşiktaş maçında Beşiktaş favoridir ama tabii Kocaelispor'un da şöyle bir tarafı var. Gerçekten çok ters takım. Gerçekten ekstra oyunculara sahip bu sezon. O anlamda da oradan bir puan sökerse buna da kimse şaşırmasın diyeyim. Peki. Topu sana atayım.
1: Teşekkür edeceğim. Kocaeli'ye selamlar o zaman tekrardan. Kocaeli'nin de durumunu selam. Seninle özetlemiş ve konuşmuş olduk 6 haftalık süreçte ve aynı zamanda sadece durumunu değil, gelecek maç özelinde beklentileri ve süreci de değerlendirmiş olduk seninle beraber. Erdem Övüç, ağzına sağlık. İzmit'e
0: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Erdem Övüç'le konuştuk, onunla değerlendirdik ve Kocaeli Spor tarafını onunla konuşurken Rize Spor tarafına bakacağız. Selim Denizalp'le değerlendireceğiz Karadeniz temsilcisini. Rize Spor tarafında Selim Denizalp, Ajans 53 imtiyaz sahibi, aynı zamanda Ajans 53 yazarlarından Selim Denizalp Rize Spor özelinde birçok bağlantıda, birçok maç önünde bizlerle olur. Bugün farklı bir formatımız var. Bugün Selim Denizalp'e, Erdem Övüç'e, birçok kıymetli isme, Ercan Yıldırım'a, Erbin'e diyoruz ki burada konuşalım, burada detaylandıralım ve maç özellerinde değil, maç önünde, maç sonunda, maça ilişkin değil, genel durum değerlendirmesi yapalım diyoruz. 5 dakika olur, 10 dakika olur. Her bir Anadolu takımına dokunabilmek adına radyo gol frekanslarında bunu zaman zaman yaptığımız gibi. Selim Denizalp bizlerle. Selim Denizalp, hoş geldiniz, selamlar.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Selam.
1: Rize'de beklediğiniz gibi miydi 6 haftalık süreç? Rize Spor üzerinde neler söylersin? Neler aktarırız?
0: Evet. Rize Spor lige iyi başladı diyebiliriz. Tabii ki bu ilk maçlar için geçerli. İçeride
1: tabii,
0: maalesef.
1: Tabii hangi Anadolu kulübünü arasak, hangi Anadolu kulübü temsil ya da oraya da orayı takip eden basın mensubunu arasak evet, iyi başladı diyor. Yani şöyle, orada dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir belki bu. Baştan sıralama özelinde ilerliyoruz. Yani ilerleyen dakikalarda Gaziantep'e, Diyarbakır'a da uzanacağız. Alanya, Kocaeli, Rize, Gaziantep, buralarda çok da kötü giden şeyler olmadığı için bu çok da dikkatinizi çekiyorsa hemen öyle bir ön bilgilendirme yapayım. O kötü kısımlara da geleceğiz tabii Anadolu takımları arasında. Selim Denizalp, ben bu bilgilendirmeyi yapmak durumunda hissettim. Söz
0: tabii
1: sende.
0: Doğru bilgilendirme yaptım.
1: Baştan başladığımız için öyle oldu.
0: Doğrudur. Sanki Rize Spor'da özellikle diş sağ maçında çok iyi seri yakaladı. 4 diş sağ maçından 3 galibiyet, 1 de beraberlik aldı ama tam tersi içeride evinde Rize'de maalesef 2 maça çıktı. Samsun Spor ve Alanya Spor bu maçlarda da gol dahi atamadı ve puan alamadı. Toplamın 10 puan var. Son Göztepe maçı tabii ki yenseydi 10 dakika penaltı golüyle 2-2 beraber bitti. Ligin 3.lük sırasında oturacaktı Yeşil Mavi takım. Maalesef 9. sıraya geçtik. Bir golle 2-2 beraber bitti. Genel anlamda iyi sayabiliriz. Tabii ki iç sahaya ertiyorum. 2 maçta 2 mağlubiyet aldım.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Peki ne bekliyor Rize'yi, Rize spor camiasını? Recep Uçar'da evet, olarak.
1: Doğrudur. Rize Buza transferde bu sene 10 tane yeni oyuncu takviye yaptı. Dikkat ederseniz son göstermemesi de bile sadece bir oyuncu daha, Tayyip Taha Sanuç görev aldı. Tam anlamıyla randıman alamadı ama genç yetenekleri de kadrosuna kattı. Özellikle Rumen oyuncu Aris Dakura çok önemli bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine Can Bozdağ'ın önceki yıllarda Beşiktaş'ta da forma giymişti. Gurbet oyuncu, onun da katkısı olacak gibi Diakite ismi var. Milli aradan sonra milli tekrar toparlayacak, diğer oyuncular da forma bulacak diye düşünüyorum ben.
0: Rumeli oyuncudan bahsettin, o da 53 numaralı formayı aldı gelir gelmez, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Hangisi?
0: Rumen oyuncudan bahsettim.
1: Yok, o klasik, hepsine 53 giydiriyor da imza aşamasında. Yani imza aşamasında. Boş, şu anda boş
0: ders. Oradan hatırlıyorum.
1: Evet, doğrudur. Peki. Herkes öyle yanılıyor. 53 evet, boş sevgili belki.
0: Genç oyuncu. Orada da bir diğer tarafta tabii bir gol bir asisti var. Ama evet. Gollerine devam eden Rize Spor'da klasiğini pek de bozmayan bir de Alisov var. Bir ara galiba gol orucu vardı, onu konuşuyorduk ama Alisov da bu sezon galiba iyi şeyleri konuşturacak Rize Spor özelinde.
1: Doğrudur. Geçen sene biraz vazat kaldı çünkü evet. Önceki sene 21 gole direkt katkı vermişti. Bir damak tadı vermişti Rize seyircisine. Geçen sene vasattı. Bu sene yine 2 golle devam ediyor. Bir de asisti var. Tabii ki Taykur Zespor. Bir de Santofor aldı son gün İtalya'dan. Barolli. O da çok fizik gücü kuvvetli bir oyuncu. O da toparlayacaktır diye düşünüyorum. Alisson'u zorlayacaktır diye düşünüyorum.
0: 10 Ekim'de zor bir maçla dönüyor.
1: Evet, Fenerbahçe maçı. Hazırlıklar devam ediyor. Ara vermedi Saykur Rizespor. 5 gün aradan sonra bir hazırlık maçı yapsak tanıdık bir isim. Saykur Rizespor 3-4 çalıştırmış. Hikmet Karaman'ın takımı Erekspor'la bir hazırlık maçı planladı. Oynayacak Rize'de. Fenerbahçe maçı öncesi.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Senin belinizden beklemek istediğin farklı bir şey yoksa Rizespor tarafı için. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Neden? Günlerdir, yağmurlu günlerde selamlar diyeyim, hala yağıyor.
0: Peki. Selamlar, saygılar, sağ olun. Karadeniz'e, Rize'ye selamlar dedik. Kısa kısa oralardaki detayları da alıyoruz tabii. Merak edildiği kadarıyla sizler de 0212 273 10'dan sorularınızı sorun lütfen. Oradan gelen sorularınızı da iletelim, konuşalım, detaylandıralım. Anadolu takımlarına bir gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani böyle bir yakınınızı ararsınız da ya uzun zamandır sesini duymadım dersiniz ya, bazı bağlantılarımız onu çağrıştırıyor. Bazı bağlantılarımızda daha detaya indiğimiz oluyor. Kocaeli tarafında olduğu gibi mesela. Şimdi Mustafa Tekin ile Gaziantep'i ve Diyarbakır'ı, Diyarbakır temsilcisi Ahmet'i konuşacağız. Ayrıca Mustafa Tekin, hoş geldin, selamlar.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum Berk Bey.
0: Güneydoğu'ya selamlar diyelim bir diğer tarafta. Gaziantep'le başlayalım. Gaziantep'te mevcut süreç, 6 haftalık süreç taraftarı memnun etti mi? Camia ne diyor ve aynı zamanda hazırlıklar nasıl sürüyor? Milli ara nasıl geçiyor? Söz size.
2: Evet. Gaziantep Futbol Kulübü biliyorsunuz geçtiğimiz yıla oranla bu sezon daha iyi bir başlangıç yaptı. Sezon başında yapılan transferlere baktığımızda tabii ki dudak büken belki çok oldu ama en azından Gaziantep Futbol Kulübü gençleştirilmiş bir kadro oluşturuldu. Genç bir kadro oluşturdu. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz demişti Mehmet Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı. Bütçemize göre, paramıza göre futbolcu transfer ediyoruz. Ama yaptığımız transferlerde Gaziantep Futbol Kulübü'ne böyle transfer olsun diye yapmıyoruz. Katkı sağlayacak isimler alıyoruz demişti. Ve gelen oyunculara baktığımızda, ilk 6 haftaya baktığımızda da şu ana kadar doğru işler yapıldığı bir gerçek ve Gaziantep Futbol Kulübü sezona Rumen Teknik Direktör Radyo ile başladı ama ilk 3 hafta sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü yine bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez takımın başına Orhan Akı getirdi Gaziantep Futbol Kulübü. Orhan Akı ile de çıkılan karşılaşmalardan puanlar alınmadı mı? Alındı ve şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nün 7 puanı var ve iyi bir konumda, rahat bir konumda. En azından taraftarlar ilk 6 haftayı moralli bir şekilde geçirdiler. Milli araya Gaziantep Futbol Kulübü Kocaeli Spor mağlubiyetiyle girdi ama geriye baktığımızda ilk 6 haftada ortaya konulan futbol, performans ve görüntü ilerisi için umut vadeden bir görüntüydü. Yani geçtiğimiz yılda konuştuk, geçtiğimiz sezonla Berk Bey seninle konuştuğumuzda Gaziantep Futbol Kulübü biraz zar zor yoluna ilerliyordu. Fakat bu sezon daha rahat bir konumda, daha
0: hedef
2: iyi bir...
0: Peki bu daha rahat dediğimiz konumda?
2: Vallahi hedef tabii ki her takımın olduğu gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün hedefi de zirvede olmak. İlk 5 arasında, ilk 10 takım arasında olmak. Ben eğer böyle giderse, böyle bir performans sergilenmeye devam ederse Gaziantep Futbol Kulübü bazı kişilerin tabii hesaplarında düşme potasında olacak diye hesaplar yapılıyor ama ben genç bir kadro kurulmasından çok umutluyum. Genç futbolcuların olmasından, en azından bir maçta 90 dakika boyunca da performanslarını yayabileceklerini inanıyorum. Bundan dolayı da Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu sezon hedefi yine her zaman olduğu gibi ilk 10 takım arasında ligi bitirmek. Tabii ki sürpriz olursa, Avrupa kupaları olursa neden olmasın deniliyor. Peki. Ama şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamak da çok doğru değil. Gaziantep Futbol Kulübü iyi başladı, iyi gidiyor, iyi futbolculardan kurulu. Yani iskelet kadro zaten duruyordu. Bunun üzerine de alternatifli bir kadro oluşturuldu. Gelen futbolcular da hatta bugün manşetimiz de oydu. Genç bir kadro oluşturuldu. 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında futbolculardan oluşan bir Gaziantep Futbol Kulübü var.
0: Zor bir maçta da dönülecek. Çorum'da çünkü bir teknik kan değişimi oldu.
2: Değişim oldu.
0: Haliyle orada Uğur Hoca ile yollar ayrıldı. Bir diğer tarafta onunla beraber zor döneceğini de konuşabiliriz Gaziantep'in ama oraya ekleyeceğin farklı bir detay yoksa Ahmet'in liderliğini nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şu var aslında bir Kocaeli Spor maçını izlemişsindir mutlaka evet. Gaziantep Futbol Kulübü'nün. İlk yarıda belki de 4-5-0 olacak bir karşılaşma oynadı Gaziantep Futbol Kulübü. Fakat ikinci yarıda atamayanla atarlar felsefesi ortaya çıktı. Kocaeli Spor 2 pozisyonda Gaziantep Futbol Kulübü'nün ağlarına 2 gol göndererek sahadan galip ayrılmayı başardı. Ve ben maçtan sonra şunu dedim başkanla da konuştuğumuzda. Yani oynayan değil atan kazandı. Gerçekten de öyle oldu. Yani Çorum FK karşılaşması da Gaziantep Futbol Kulübü adına aslında çok ciddi bir karşılaşma. Çünkü Çorum FK, Ahmet Spor, Kocaeli Spor, Alanya Spor gibi takımlar da bu şehrin, bu Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakiplerinden. Çorum FK'da iyi bir kadro oluşturuldu ve milli aradan sonra da zor bir maç olacak ve keyifli de bir karşılaşma izleriz diye umut ediyorum.
0: Peki Ahmet'in liderliği nasıl değerlendiriyorsun? Bir diğer tarafta Ahmet Spor'un Diyarbakır temsilcisinin bu başlangıcını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında Ahmet Spor sadece Diyarbakır'ın takımı değilmiş gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum şu ana kadar baktığımda. Ahmet Spor Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğunun bir takımı gibi gözüküyor. Çünkü Gaziantep'ten tutun da işte Adana'dan tutun da Hakkari'ye kadar, Van'a kadar, işte Iğdır'a kadar, Şırnak'a kadar taraftarları var. İnanılmaz bir taraftar topluluğu var. Hele hele bu haftaki Beşiktaş karşılaşmasında binlerce taraftar tribünü tıklım tıklım doldurmuştu. Hatta forma satan bir arkadaşım var. Onunla sohbet ederken de en az birkaç tane telefon geldi. Ahmet Spor forması var mı dediler Beşiktaş karşılaşmasından sonra. Yani Gaziantep'te, işte Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de sayabildiğin kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde o bölgenin takımı, o bölgeyi temsil ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla da büyük de bir destek görüyor. Hiçbir ekonomik sıkıntısı da yok Berk Bey, Ahmet Spor'un. Çünkü çok kaliteli bir kadro oluşturuldular. İnanılmaz para harcandı. İnanılmaz bir bütçe ayrıldı Ahmet Spor'a ve Ahmet Spor da şu ana kadar bunun hakkını verdi. Oynanan futbol, ortaya konulan görüntü, toplanan 13 puan ve Gaziantep Futbol Kulübü nasıl daha önce Konya'dan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinin, İç Anadolu bölgesinden bu tarafa baktığımızda tek Gaziantep Futbol Kulübü vardı ama bugün bir Erzurum Spor var, bugün bir Ahmet Spor var ama Ahmet Spor'da işler biraz daha farklı. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi yıllar sonra Süper Lig'de bir takım izliyorlar. Beşiktaş karşılaşmasını gördük. Binlerce taraftar var. Bu sadece evet. Diyarbakır'dan maça gelenler değil. Evet. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinden komple o şehirlerden binlerce taraftar stadyum akın etti.
0: Bu başarı devam eder mi demiş. Başarıya dikkat çekmiş. Bu başarı devam eder mi yoksa yalancı bir bahar mı yaşanıyor Ahmet Spor'da demiş.
2: Valla Ahmet, sporda aslında az önce de söyledim, güçlü bir ekonomi yapısı var, ekonomik var, ekonomi var, orada para var, güçlü bir para var. Bunun yanı sıra kadrosu çok kötü değil, çok iyi bir kadroya sahip Ahmet Spor. Yani en azından ilk 5 arasında, ilk 6 arasında, ilk 7 arasında bu takım yer alır diye umut ediyorum, öyle görüyorum.
0: Peki. Eklemek istediğin hem Diyarbakır tarafı için hem de Gaziantep GFK tarafı için neler söylersin diyeyim.
2: Vallahi iki takım da şehir takımı, iki takım da birer şehri temsil ediyor. Ben Gaziantep Futbol Kulübü adına daha iyi sonuçlar bekliyorum. Daha iyi sonuçlar alınmasını istiyorum. Çünkü Gaziantep Spor'un yok olmasından sonra, yok edilmesinden sonra biliyorsun bu şehir takımlarına küstü. Gaziantep Futbol Kulübü geçen hafta burada bir Fenerbahçe maçı oynadı. 3000 Fenerbahçe taraftarına bilet satılmıştı. 1800'de Gaziantep Futbol Kulübü için bilet satılmıştı. Yani bu çok gülünç rakamlar. Bir Ahmet Spor taraftarına az önce söyledim. Yani Gaziantep'li futbol severlere şuradan şunu seslenmek istiyorum. Bir tane Gaziantep var, bir tane Gaziantep Futbol Kulübü ve Süper Lig'de tek takım var. Bu takıma sahip çıkmaları ve destek olmaları gerekiyor. Çünkü Ahmet Spor yıllar sonra çıktı. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüm şehirlerden taraftarı var. Gaziantep Futbol Kulübü de o yılların verdiği emeği heba etmemesi lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
2: İyi yayınlar diliyorum ben.
0: Musa Pateke, selamlar saygılar diyeyim. Bu arada haberlerinizi nereden takip edebilirler? Tekspor bildiğim, benim bildiğim.
2: Tekspor.net'ten Gaziantep evet. Futbol Kulübü ile Gaziantep takımları ile ilgili tüm haberleri de ayrıntıları da orada bulabilirler.
0: Tamam, peki, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Musa Pateke ile konuştuk. Anadolu'ya gittik. Anadolu'ya gitmeye devam ediyoruz. Anadolu'dayız hala ki Konya'ya döneceğiz. Konya'da Fatih Şeker ile konuşacağız. Anadolu demişken Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak. Bir diğer tarafta Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ömercan Özmen'le her konuyu konuşabildiğimiz, her futbolun her takımına, her işte teknik taktik açıdan birçok kulübe gidebildiğimiz bağlantılarımız oluyor. Gündemi değerlendirdiğimiz bağlantılarımız oluyor ama işin özünde Ömercan Özmen esasında Radyo Gol frekanslarında ilk bağlantısını Ankara takımları özelinde. Hatta öyle ki Gençler Birliği özelinde değil, Ankara Gücü özelinde yapmıştı Radyo Gol frekansında. Onunla beraber devam etmiştik diğer bağlantılarımıza ve Ömercan'ın sadece orada değil, işte birçok alanda da futbolu iyi takip eden bir meslektaşım olduğunu, böyle onu da radyoda tanıyınca aynı zamanda radyo vesilesiyle de çok mutlu olup birçok konuya girmiştik. Radyoda işte teknik taktik açıdan dakika skorda çok destek atar bize. Onunla da Gençler Birliği'ni konuşacağız. Şaşırmayın çünkü o Ankara'da yaşıyor. Gençler Birliği'ni çok yakinen takip ediyor. Tüm takımları da Gençler Birliği vasıtasıyla tanıyor, biliyor, takip ediyor. Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği tarafına döneceğiz. Gençler Birliği'ni yakından takip ediyor, antrenmanları dahil olmak üzere. Fatih Şeker bizlerle. Fatih Şeker, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk Berk. Konya'dan selam ve saygılar.
0: Selamlar. Anadolu takımlarını konuştuğumuz bu bölümde Konya Spor özelinde neler söylersin? Konya Spor'da durum nedir, ne değildir? Merak ederim. Sözü sana bırakırım. 7-8 dakikalık bölümümüz var.
3: Evet Berk, milli ara var hepimizin bildiği gibi. Evet. Konya Spor'da aslında morali girdi. Şöyle ki evinde Trabzonspor galibiyeti, bu gerçekten sıkışılı bir galibiyeti. Geçtiğimiz haftada ligin tek mağlup takımı Kasımpaşa karşısında bir puanla ayrıldı Konya Spor. Aslında maçın daha çok galibiyeti yakın tarafı Konya Spor'du. Pozitif bir futbol vardı. Bu da İlhan Hoca'yı, yönetimi, şehri, camiayı gerçekten umutlandırdı. İlk 4 haftadan sonra sıfır çeken bir Konya Spor'dan sonra son 2 hafta ligin güçlü ekipleri karşısında alınan 4 puan bir anlamda son 3 haftalık milli arada herkesin yüzünü güldürdü. Elbette hepimiz Konyaspor'un bir çıkışa kalacağını bekliyorduk. Bu sezon Konyaspor yaptığı transferlerle beraber ilk 10, belki ilk 6, ilk 7 arasına girmeyi hedefliyor. Biraz daha bonservise para veren, biraz daha isimli oyunculara giden bir transfer operasyonu yaptı Konyaspor yaz transfer döneminde. O yüzden ilk 4 haftadan sonra bu kadar kötü başlangıçtan sonra acaba taşlar yerinden oynar mı, oynamaz mı diye bazı sorular vardı ama hemen üstüne bir Trabzonspor galibiyeti bir anlamda kara bulutları dağıtan, herkesi geleceğe dair umutlandıran bir galibiyet oldu. devamında da Kasımpaşa karşısında kalan beraberlikle iyi de futbol oynayarak, onu özellikle söyleyeyim, pozisyon yakalayan, rakiplerine çok fazla şans tanımayan bir Konyaspor bir anlamda herkesin moralli olmasını sağladı. Konyaspor ilk 4 haftada 8 gol yerken son 2 haftada hiç gol yemedi. Hem Trabzonspor hem de Kasımpaşa karşısında kalesini gole kapatan bir Konyaspor. Elbette burada bazı kadro tercihlerini de konuşmamız lazım. İlhan Hoca Ryan Mania'yı ilk 11'e monte etti. Adil Demirbağ'la beraber güzel bir ikili olmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelmişti Mania. Ancak sakatlık süreci ile beraber çok fazla şans bulamadı. Sezonun son dönemine birkaç maçta şans bulmuştu ama son dönemde İlhan Palut Banya'ya şans verdi ve bunun da seviyesini topladı. Gerçekten Banya da bu şansı iyi değerlendirdi ve şu an ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu. Son iki hafta Konyaspor aynı 11'le sahaya çıkıyor, onun da altını çizelim. İlhan Palut ilk 4 haftada bazı arayışlar içindeydi. İlk 11'de farklı rotasyonlar, sistemsel değişiklikler yaptı. Örneğin Yuhan Anzona'yı sol bekle denedi. İşte sağ bekle farklı isimleri denedi. İşte Gonçalves ortadayken onu kanada attı. Bu tarz sağ içi dokunuşlarıyla beraber Konyaspor son iki hafta aynı 11'le sahaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de ilk 11'in sakatlık ve cezalar dışında çok bozulmayacağını söyleyebilirim. Çıkış yakalayan bir de oyuncu var. Erkon'un altını çizmemiz lazım. Raymond Todd özellikle Trabzonspor maçında attığı gol Trabzonspor'un orta sahasını gerçekten tırnak içinde yıpratan bir oyuncuydu. Dağıttı diyebiliriz. Raymond Todd Macaristan milli takımının da kampında yer alıyor şu an. Konyaspor'un bu oyuncuya bonuslar harici 1 milyon 800 bin euro bir bonservis ödemesi vardı. Bonuslarla beraber 2 milyon euroya çıkacak bir ödemeydi. Raymond Todd Konyaspor'un çok şey beklediği isimlerden biri. Hatta Konya'da yeni Amir Hadza Ahmetoviç olur mu olmaz mı diye de böyle bir esprili bir yaklaşım var. Hatta İlhan Hoca da bu konuda sorumuza cevap vermişti. 22 yaşındayız. Konyaspor'un geleceğe yönelik önemli hamlelerinden olabilir. İlerleyen dönemde çok Süper Lig'de ismini duyabileceğimiz oyunculardan biri olabilir. O da son iki haftada ilk 11'de çıkıyor ve hatta Fenerbahçe maçında da ilk 11'de çıkmıştı ama İlhan Hoca daha sonra onu kesti. Onu da çok fazla anlayamadık. Ama daha sonra tekrar onu 11'e aldı ve orta sahaya gerçekten büyük dinamizm ve enerji katan bir oyuncu. En büyük özelliğinin de enerji olduğunu İlhan Hoca söyledi. Oyuncudan çok memnun olduğunu ve ilerleyen dönemde de faydalanacağını belirtti. Enis Destan'ın bir sakatlığı var. Yırtık var. 8 oyuncu milli takımda. Konyaspor bugün birkaç saat içinde yapacağı antrenmanla beraber milli arada hazırlıklarına başlayacak. 5 günlük bir izin vardı. Çok fazla milli oyuncunun olması elbette taktiksel bazı çalışmaları engelleyecek. Çünkü oyunculardan yoksun, önemli de isimler. Oyuncuların dönüşü beklenecek. Milli takım çok konuşmayacağız ama Konyaspor camiasında Adil Demirbağ konusunda çok büyük bir sevinç var. Onu öncelikle söylemem lazım. Söylemezsem eksik kalmış olur bu konuşma. Adil Demirbağ'ın son 2-3 yıldır gerçekten bir haklı serzenişi vardı. Artık isyan eder durumuna gelmişti. Neredeyse sezon içinde 5-6 röportajda sürekli bu konuda milli takım hocalarına TFF bir serzenişi vardı ama hiç bu üslubunu bozmadan ben bir gün hayal ettiğim formaya kavuşacağım, çabalayacağım. Bu forma, benim hayal ettiğim forma mutlaka bana da nasip olacak diye sürekli bir demeçleri vardı. En son hatta Türkiye Kupası finalinde Antalya'da yine söyledi. Bu olacak dedi. Bir gün olacak ama ne zaman olacağını ben de bilmiyorum dedi. İşte o gün geldi. Adil Demirbağ şu an amiri takım kampında ve Konyaspor'un da çok memnun olduğunu söyleyebiliriz de. Başkan Ömer Atiker bir mesaj yayınladı. Kulüpten üst üste Adil için paylaşımlar yapıldı. Konyaspor'un beklediği geç ama beklediği bir amir takım davet oldu. O yüzden Konyaspor camiasında da Adil Demirbağ sevinci var. Adil'e de biz de yerel muhabir olarak başarılar dileyelim. 28 yaşında ilk kez amir takım daveti aldı. Çok çabaladı gerçekten, buna şahidim. Yani antrenmanlarda, maçlarda bir oyuncunun yani bu kadar amili takımı istemesi çok fazla gördüğüm şey değil. Elbette her oyuncunun ay yıldızlı formayı giyme hayali var ama ben bunu Adil Demirbağ'da çok üst seviyede gördüm.
0: Göztepe'de Alparslan vardı. Galatasaray'a da geldi sonra. Evet. Belki tutunamadı ama o da çok konuşulmuştu.
3: O da çok istedim. Hatta doğru.
0: O görüntü de hala aklımda. Sen Adil'den bahsedince o geldi aklıma.
3: Evet hatırlıyorum ben de. Hani davet aldıktan sonraki o sevinci falan. Evet, şu an gözümün önüne geldi. Muhtemelen Adil'le de o olmuştur belki. Emin olabilirsin.
0: Abi,
3: gerçekten.
0: Gazeteci olarak onu kovalayabilirsin mesela belki de. Haddime değil bunu önermek sana ama hani sen benden büyük bir meslek büyüğümsün. Gazetecisin belki ama hani o haberi aldığında neredeydi? Bir görüntü var mı?
3: Evet.
0: Bu da önemli mesela yani.
4: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Şöyle ki ben o gün Kasımpaşa Konyaspor maçı vardı. Belki tesislerde olsaydı bunu çok rahat elde edebilirdik ama İstanbul'da bir oteldeydi. O gün de milli takım kadrosu açıklandı. Ama çok sevindiğini, işte böyle bütün herkesle kucaklaştığını biliyoruz. Bir öncesi de bekliyordular. Şöyle bir durum var. Trabzonspor, Konyaspor maçını, özür diliyorum. Konyaspor-Trabzonspor maçını amil takım heyeti de takip etti. Hakan Balta maça geldi ve aldığı notlarda da Adil de bir numara çok beğendi yazılıydı. Gerçekten de o gün inanılmaz oynadı Adil Demir. Bak, onu açıyor. Diğer Trabzonspor hücum silahlarına karşı müthiş savunma yaptı. Neredeyse Trabzonspor'a bir iki pozisyon dışında hiç pozisyon vermedi. Artık biz de bu maçtan sonra işte Hakan Baltay'ı da görünce artık bu işin olacağını biz de çok bekliyorduk ki nitekim oldu. Konyaspor milli aradan sonra Başakşehir maçıyla beraber zorlu bir tempoya gidecek. Daha sonra da bir Ahmetspor deplasmanı olacak. İlk dört maçın kaybedilmesinden sonra puan olarak da istediği konumda olmayan bir Konyaspor. Her ne kadar 4 puan alsa da biraz daha eksik. Bu yüzden Konyaspor ekstra galibiyetlere ihtiyacı var. O yüzden önümüzdeki süreçte Konyaspor seri galibiyetler almak istiyor Bet. Şu an herkesin camianın yüzü gülüyor. Bir sıkıntı yok. Elbette geçtiğimiz hafta basına, kamuoyuna yansıyan bazı durumlar olmuştu. İşte hesaplara bloke konması, takım otobüsüne haciz gelmesi gibi saha dışı konuları da var. Ama camianın, taraftarın endişelenmesine hiç gerek yok. Onu buradan söyleyelim.
1: Nasıl çözülecek bu konular? Çok önemli konularmış.
0: Evet, şöyle bir durum. Belki her yönetimde biliyorsun yönetimlerin yaptığı, yöneticilerin yaptığı kasa kolaylığı var. Bunlar işte belli ölçüde kulübe verilip daha sonra bu yöneticiler bu paraları yönetimden çıktıktan sonra alıyor. Yani hemen hemen Süper Lig'deki tüm takımlar bu şekilde bütçelerini döndürüyor. Konyaspor'da da aynı bir durum olmuştu. Eski yöneticilerle yeni yöneticiler biraz resleşme yaşadı. İşte iletişimsizlik yaşadı. Daha sonra bu biraz da gerilim tırmandı. Hatta geçmiş yönetim basın toplantısı yaptı. Ömer Korkmaz yönetimi gazetecilerin karşısına çıktı ve mevcut yönetimi eleştirdi. İşte bizle konuşmuyorlar, bize değer göstermiyorlar. Bir anda gerilim tırmanınca sinirler gerildi. Daha sonra eski yöneticinin alacaklarına dair kulübe bir ihtarname, daha sonra da haciz işlemleri yapıldı. İşte Konyaspor'un hesaplarına bloke kondu. Düne kadar hesaplar blokeliydi. Bugün açıldığını çok bilmiyorum ama düne kadar hesapların blokeli olduğunu söyleyelim. Takım otobüsüne de haciz geldi. Hukuki bir prosedür işliyor şu an için. Ama mevcut yönetimle yaptığımız görüşmelerde bu konuların kesinlikle çözüleceğini, milli arada özellikle çözüleceğini, hatta başkanlar düzeyinde de eski başkan, yeni başkan, şu anki başkan Ömer Atiker bir araya gelerek bu buzları eritileceğini ve bu konunun gündemden çıkacağı belirtildi Berk.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim. Fatih
0: Rica
1: Şeker.
0: ederim Berk. Böyle tempolu bir konuşma oldu. Sorun varsa cevaplayabilirim.
1: Ben her şeyi, her bilgiyi aldım Konyaspor üzerinde. Özellikle son kısımda önemli dediğim, altını da çizdiğim o kısma değinecektim ki bu haberlere değinecektim, son gelen haberlere ekonomik açıdan. Orada da tabii yani şimdi adını anmak ne kadar doğru bilmiyorum ama soyadından dolayı bir marka değeri taşısa dahi soyadını da anmamız gerekecek. Sayın Atiker orada belki ön plana çıkacak, elini taşın altına koyabilecek gibi düşünmüştüm haberleri okurken.
0: Belki
1: bu
0: şöyle
1: tarz haberleri
0: miktarı da belki dinleyicilerimiz merak edebilir.
1: Aktaralım, çok kısa zamanımız var. Ben konuşmayı sana bırakayım.
0: Konyaspor'un borç miktarı da 2 milyar 700 milyon TL olduğu açıklandı. Güncel bir borç ama devam eden bir sanayi sitesi projesi var. Hemen toparlayayım. Oradan Konyaspor'un çok ciddi bir gelir beklentisi var ve borcu önemli ölçüde azalacağına dair bir beklenti var. Onda lansman toplantısı yapıldı. Konyaspor'un tapulu kendi arazisinin üzerinde sanayi sitesi yapılıp bunların satışından borcun önemli miktarda azalacağı belirtildi ve Konya'dan selam ve saygılarımızı iletelim. Herkese hayırlı
1: selamlar,
0: günler diliyorum.
1: Selamlar benden size. Diğer tarafta Konyaspor özelinde haberlerini nereden takip edebilirler? Fatih Şeker sosyal medya hesaplarını ve aynı zamanda yazılarının olduğu kurumun adını alabilirsek tekrar senden dinleyelim.
0: Evet, Anadolu'da bugün spor Fatih Şeker olabilir. Diğer yerel meslektaşlarım da gerçekten Konya yerel medyasında güçlüdür. Bizleri takip edebilirler. Güncel
1: sosyal medyadan da
0: Evet, hızlı şekilde dinleyicilerimize, okuyucularımıza, herkese bilgi vermeye çalışıyoruz Berk.
1: Diğer meslektaşlarımız deyince Ufuk Yendirci'ye de selamlar.
0: Evet, aleykümselam. Mutlaka ileteceğim Berk. Sağ İyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Fatih Şeker'le konuştuk. Konya Spor tarafında konuşulacak biraz daha fazla detaylar vardı. Oraya Fatih Şeker'le girmiş olduk. Fatih Şeker'le o konulara eğilmiş olduk. Hızlıca Gençler Birliği tarafına döneceğim. Ankara'ya döneceğim. Ömercan Özmen'e gideceğim. Ömercan Özmen bizden biri. Ömercan Özmen Radyo Gol ailesinden biri zaten. Artık Radyo Gol ailesinden biri olduğu için biraz böyle Ömercan Özmen'i de daha yakından tanıyorsunuz. Tüm Anadolu futbolunu konuştuğumuz konuklarımızın yanında. Ayrıca daha yakından tanıdığımız bir isim ama Ankara'da olması sebebiyle Gençler Birliği'ni de çok yakından takip ediyor. Ömercan hoş geldin, selamlar.
0: Hoş bulduk Berk, selamlar, iyi yayınlar.
1: Böyle 14-15 konuklu 2 saate sığdırılan programlarda rotor oluyor ve bu rotordan dolayı ayrıca özür dileyim senden de. Biraz geç gelmiş olduk yayın saatine göre ama şimdi çok da ben uzatmadan Gençler Birliği özelinde tüm detayları senden dinleyelim isterim. Gençler Birliği'nde son durum ne, nasıl değerlendiriyorsun? 5-6 dakikalık süremiz var aşağı yukarı. Açman halinde 10 dakikayı da bulabilir, söz sende.
0: Tabii şöyle, Gençler Birliği sezona iyi başladı diyebiliriz aslında. İlk 3 maç özelinde bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe galibiyeti, Göztepe deplasmanında alınan galibiyet, içeride bir Erzurumspor beraberliği ama işte orada da pozisyonlar vardı. Oyun biraz düşmeye başlamıştı. Bazı sinyaller sonrasında üst üste gelen 3 mağlubiyet ve burada yenen 11 tane gol toplamda Gençler Birliği adına negatif bir milyara girişi olmuş oldu bu son 3 maçla beraber. Ve Gençler Birliği'nin belki de en iyi yaptığı şey diye konuştuğumuz uzun zamandır savunma kısmında önemli sıkıntılar var oyun anlamında. Gençler Birliği hücum anlamında da üretmekte zaten problem çeken bir takımdı. Bunu da görmüş olduk ki 3 maçta sadece 1 gol atabildi. O da evinde oynadığı Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atmıştı kendisini. Bunun yanı sıra dediğim gibi genel anlamda negatif bir havayla devre arasına girdi Gençler Birliği. Tabii dönüşte içeride yani Ankara'da Ahmet'le oynayacak. Ahmet SK ile oynayacak. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Çünkü oyun gücü, motivasyon gücü son haftalarda aldığı galibiyetlerle zaten yükselen bir Ahmet SK var ve burada Gençler Birliği'nin bir reaksiyon göstermesi gerekecek. Bunu ne kadar başarabilecek, bunu hep beraber göreceğiz. Genel anlamıyla Gençler Birliği'nin bu zamana, bugüne kadar ki oynadığı 6 maçı değerlendirecek olursak tabii ki toplamda bir 7 puan var. Bu 7 puan daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle, ama çok kötü mü diye soracak olursan sezon başı düşüncelerim, şimdiki aslında biraz daha sezon başındaki düşüncelerimize paralel takımın durumu, çok da kötü söyleyemeyiz ama küme düşmemek adına mücadele eden bir takım olduğunu Gençler Birliği'ni hatırlatalım. Toplamda yanılmıyorsam 11 tane transfer geldi Gençler Birliği'ne. Biraz kalitenin ya da seçeneklerin yükseldiği bir takım haline geliyor oyuncu bazında. Ama maalesef şu andaki performans oldukça Gençler Birliği adına düşük diyebiliriz. Tabii bunlar devam ederken futbol ara verdiği için camianın içerisinde farklı tartışmalar, taraftarlar arasında, yöneticiler arasında bazı gerilimler, sosyal medyaya yansıyan bazı durumlarda gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki negatif olarak Gençler Birliği'ne etki etmeye devam ediyor diye söyleyebiliriz belki.
1: Evet, söz sende tekrardan. Evet. Böldük.
0: Estağfurullah, tabii Ergin Keleş'ten de bahsedebiliriz.
1: Onu sormuşlar çünkü onun yerine yeni bir yardımcı hoca geldi mi diyorlar.
0: Henüz öyle bir bilgi ulaşmadı ama tabii ki teknik direktör Metin Diyadi'nin teknik kadroda Ergin Keleş'in boşluğunu doldurabilecek bir isme ihtiyacı var mı? Bence kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoca da sezon başında, sezonun ilk haftalarında, hazırlık dönemlerinde şundan bahsettiğini biliyorum. Yani benim çalıştığım en iyi ekiplerden bir tanesi, çok iyi bir ekipte çalışıyorum diye bahsettiğini biliyorum. Tabii ki Ergin Keleş'in ayrılması orada bir gücün biraz düşmesine neden oldu ekip anlamında. Oraya bir ekleme bence de gerekiyor ama henüz somut bir şey açıkçası ben kendi adıma bir haber almadım, bir duyum almadım. Ama gerekiyor mu diye soracak olursan gerekiyor. Zaten Ergin Keleş de bence futbolla bakışı, futbolun üzerine düşmesi ve üzerine düşünmesi anlamında değerli bir isim. İlerleyen yıllarda birinci antrenörlük de yapacağını düşündüğüm bir isim. O yüzden Gençler Birliği orada da biraz kan kaybetmiş oldu diye düşünüyorum, açık konuşmak gerekirse. Dediğim gibi yani aslında ilk 3 hafta Gençler Birliği'nin sorunlarını
2: pek konuşmadığımız uzun zamandır, son yıllardır ilk defa o 3 hafta pek sorunlardan bahsetmemiştik. Arka planda sorunların zaten devam ettiğini biliyorduk ama orada konuşmamıştık. Yeniden Gençler Birliği adına negatif bir sürece girdi. Bunun tersine çevirmeye çalışacak Gençler Birliği ama şunu da açıkça söyleyeyim, ben her zaman bunu söylüyorum. Oyuncu grubu, geçtiğimiz sezonda çok bahsetmiştik. Bence yalnız bırakılmamalı, ki çok fazla yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Bu maddi açıdan da, mental açıdan da bu fikrim. Metin Diyedi'nin başarısının arkasındaki veya iyi olduğu dönemlerin arkasındaki en büyük nedenlerden biri oyuncu grubuyla iletişimin iyi olması. Ama yönetimle oyunculuk grubu arasındaki iletişim çok uzun zamandır kötü. Bunu net olarak söyleyebilirim. Burada dinleyen Gençler Birliği taraftarları da vardır. Yani işte takımdan Zuzey'in son günlerde ayrılması, ki şampiyon olunan, birincilikte şampiyon olan sezondan bu yana orada kurgudaydı ve Gutas'la beraber o defansif aksiyonun içerisindeydi. Onun gitmesi, evet, oyun gücü olarak çok fazla belki etkilemeyecektir Gençler Birliği'nin. Dediğim gibi hani sonuç olarak çok böyle yüksek profilli bir oyuncudan bahsetmiyoruz ama mental anlamda negatif. Çünkü evet, giderken yaşadıkları konuşulanlar negatifti. Yine kadronun içerisinde şu an devam eden bazı oyuncuların son günlerde gönderilmek istemesi, kendilerine ulaşılması, işte takım olması adına bir nevi içerideki dengeleri de bozuyor. O yüzden oyuncu grubunun da performansı paralel olarak düşüyor. Oyun gücünün de düşmesiyle beraber bu negatif tablo ortaya çıktı. Amaç şu ki Metin Diyadin ve öğrencileri bu tablodan bir şekilde sıyrılmak isteyeceklerdir. Bunu başarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz ama çok kolay görünmüyor açık konuşmak gerekirse.
1: İyi başlayan ama iyi bir yerde de bitirmeyen, 6 haftalık milli araya girilen sürece kadar olan bu kısmı değerlendirdiğimde iyi başlayan, iyi bir yerde bitirmeyen özetle bir Gençler Birliği var.
2: Kesinlikle, yani dediğim gibi oyun anlamında da bir türlü bir standart yakalayamayan bir Gençler Birliği var. Yani Metin Hoca'da da konuştuğumuzda basın toplantılarında bundan bahsediyor. Savunma anlamında çok geriye giden bir takım var. Topu rakibe bırakmak anlamında çok geriye giden bir takım var. Hücum anlamında üretmekte zorlanan bir takım var. O yüzden hep bütün sorunlar üst üste. Sakatlık anlamında az sakatlığı var Gençler Birliği'nin. Yani hoca mesela Niyase'den çok bahsediyor. O geldiği zaman daha önde oynamaya başlayacağız, rakibi karşılarken biraz daha önde karşılamaya çalışacağız diye. Ama tabii ki bu da çok çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki çok karamsar bir tablo çizdim ama realist olarak gerçekleri konuşacaksak zaten karamsar bir tablo var Gençler Birliği üzerinde şu anda oluşan son durumda. Dediğim gibi saha içerisindeki sonuçlar başarılı oldukça bu tablo dağılır. Bunun olması için de oyuncu grubunun her anlamda iletişime açık ve onların desteklendiği, en azından doğru günlerinde, doğru zamanlarında maaşların yatırıldığı, doğru zamanda, doğru yerde iletişime geçildiği bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak Gençler Birliği adına, hep beraber izleyip göreceğiz ama fikstürü de zor, onu da hızlıca söyleyelim. Evet. Amesayka ile başlayacak, Galatasaray içeride oynayacak, sonrasında bir Konya deplasmanı, Alanya, Beşiktaş, yani zor, burası da zor bir fikstür. Evet. Bakalım neler olacak belki.
1: Ağzına sağlık diyeceğim Ömercan. Eklemek
2: çok teşekkür ederim.
1: Farklı bir şey yoksa sağ ol.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Ankara'ya selamlar. Sağ ol, var ol.
2: Selamlar, teşekkürler.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Yardımcı hocadan aynı zamanda son sürece, 6 haftalık duruma kadar tüm hepsini de değerlendirmiş olduk. Şöyle hızlıca Selçuk Kaya ile konuşacağız. Selçuk Kaya ile değerlendireceğiz. Samsun Spor'u konuşacağımız bölüme doğru geçiyoruz onunla birlikte. Ve Samsun Spor tarafına Selçuk Kaya ile parantez açacağız ama işleri iyi gitmiyor. Göztepe ile Samsun geçen yıl parmakla gösterilen iki güzide mesela Anadolu kulübümüzken, bu sezon özelinde tam tersini konuşturuyorlar. Samsun tarafında Selçuk Kaya'ya soracağız. Onunla konuşacağız. Bir diğer tarafta Halk Gazetesi'nden Samsun Spor'da Selçuk Kaya bizlerle olacak dedik ama bir diğer tarafta da Doğancan Bingöl bizlerle olacak. Orada Selçuk Kaya'ya an itibariyle ulaşamadığımız bir durum var. Tekrar tekrar deneyelim. Olmazsa hemen orada bir peki, hemen hızlıca ulaştığımızı görüyorum. Selçuk Kaya bizlerle. Hoş geldin. Selamlar Selçuk Kaya.
3: Hoş bulduk Berk. Herkese Samsun'dan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Selam Aslan'dan.
1: Yeni YouTube kanalın hayırlı olsun aynı zamanda. Samsun Spor özelinde tüm her şeyi de konuştuğun, değerlendirdiğin, detaylandırdığın.
3: Teşekkür ederim. Tabii
1: nereden takip edebilirler? Onun bilgisini alalım önce, kaynamasın arada.
3: Tamam, böyle başlayalım. YouTube TV Kaya kanalı, soyadımı verdim. İyi de izlenen bir programımız var orada, Futbol 55. Arkadaşım Noel Alper Cappar'la birlikte Samsun Spor'u, Samsun'daki spor gelişmelerini değerlendiriyoruz. Bütün sesimizin ulaştığı herkesi de pazartesi akşamları saat 20'de Futbol 55 programına bekleriz. Zaman zaman konuklar alıyoruz. Hem dışarıdan rakiplerimizi analiz eden ya da kulüpten birilerine keyifli, güzel, eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki, hayırlı olsun diyelim tekrar. Ağzınıza sağlık diyeceğim. Oradaki tüm yayınlar içinde Samsun Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Geçen yıldan farkı ne? Ne oldu da bu noktada anıyoruz Samsun'u? Ben mesela bunları konuşurken aklıma şu geliyor. Basın sözcüsü, bir yönetim kurulu üyesi Sergen Hoca'ya bir şeyler söylüyordu. Sergen Hoca'nın sözü üzerine. Sergen Yalçın Samsun Spor özelinde çok iyi yorumlar yapmayınca bu ona soruluyordu. Bir yönetim kurulu üyesine, basın sözcüsüne. O da evet, Sergen Hoca ne kadar izlemiş ki diyordu. Ama günün bu noktasına geldiğimde dün yine Sergen Hoca'nın bir cevaben videosunu izledim. Yayınını izledim. Orada şimdi yönetim kurulu üyesi de benden çok farklı düşünmüyordur dedi. Samsun Spor özelinde. Samsun'da bir hayal kırıklığı mı var? Camiadan yönetim kuruluna, teknik heyete ve gazetecilere nedir ne değildir merak ederim. Senden dinlemek isterim. Söz sende Selçuk Kaya.
3: Evet, teşekkür ederim. Belki aslında tek cümle şu: geçen yılki rüya bu yıl kabusa döndü. Geçen yıl rüya gibi bir sezon, ligde iyi giden bir Samsun Spor, Avrupa kupalarına katıldı, işte UEFA Avrupa Ligi playoff'u, konferans liginde son 16 derken rüya gibi geçti bizim adımıza. Ama bu yıl bu rüya kabusa döndü. Aslında baktığımızda sezonu da fena başlamadı Samsun Spor. İçeride Göztepe beraberliği, deplasmanda Rize galibiyeti ama ardından üst üste 4 yenilgi, ki bu aslında yenilgiler gelir geçer. Yani belki sen de biliyorsun, bugün yenilirsin, yarın kazanırsın ama ortaya konan bir oyun varsa bu seni gelecek adına umutlandırır. Samsun Spor'daki sıkıntı, ortada bir oyun yok. Yani bu yenilgilerin geçeceğine dair bizi umutlandıran, umut ışığı açan bir oyun yok. Ne hocanın sezon başında anlattığı oyun felsefesini sahada görebiliyoruz, ne de takımı tam görebiliyoruz. Yani mesela şimdi dün kulüpten gelen bir mesajı okuyayım bütün dinleyicilerimize. Sağlık ekibimizin planlaması doğrultusunda Fatih Kaya, Jaures Asamoah, Afonso Souza, Oscar Ölenşleger, Elayis Tavşan, Tanguy Kolibali ve Muhammed Bayo'nun tedavileri sürmektedir. Ya daha sezon başı, daha 6 haftayı geride bırakmışız. Takımda 7-8 tane sakat var. Yani öyle bir durumda ki şimdi hocayı da tam suçlayamıyorsun. Çünkü çok önemli eksikleri var. Yani bu

0: hazır olmamakla birlikte Bayo 90 dakika oynadı. Ama burada ciddi bir kadro planlama hatası görüyoruz. Aslında Samsun Spor transfer sezonu da erken açmıştı gönderdiği oyuncularla. Ama alınması gereken oyuncuların geliş süreleri biraz uzayınca ya hazır olmayan ya da bu lig seviyesi için yetersiz olmayan isimler alındı ki bunların içerisinde birkaç tane maalesef gelip sakatlanan oyuncu da eklenince bir anda giden efektif oyuncuları da düşündüğümüzde açıkçası geçen yılki kadrodan eser kalmadı. Daha Oscar'ı hiç izleyemedik. Bu sene Asamoah'ı hiç izleyemedik. Afonso Souza'yı bir maçta, sanırım Fenerbahçe maçıydı, sonradan bir 15 dakika oyuna girdi, orada gördük. Elayis Tavşan'ı hiç izleyemedik. Kolibali son hafta, o da mecburiyetten bir 45 dakika oynadı, sakatlıktan yine çıkmış bir oyuncu. Yani bu yıl dönüyor dolaşıyor bütün problem aslında sezon başı kadro planlamasına çıkıyor. Tabii üst üste gelen yenilgiler, camiada ciddi bir demoralizasyon var. 4 hafta kaybetti Samsun Spor üst üste ve bu 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Bir gol atılan maçta 5-1 kaybedilen Çorum maçı. Yani o kadar kötü bir tablo var ki Samsun Spor'un önünde. Şimdi bir belki de son döneminden uzun bir milli arasını geçiyoruz. Bu milli ara Samsun Spor'a inşallah yarar diyelim. Tabii bir hafta izinli takım. Bu sakatlığı süren oyuncuların tedavileri devam edecek o bölümde. Cuma'ya kadar. Cuma günü de onlar yine takıma katılacaklar. Ve salı günü itibariyle de Samsun Spor tam kadro sahada olacağı açıklandı. Yani bütün oyuncuların sakatlığının geçeceği açıklandı. 29'unda yapılacak antrenmanda. İnşallah böyle olur diyelim. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Samsun Spor sezon başı olmasına rağmen. Ara sonrası bir Karadeniz derbisi, rakip Trabzonspor, orada da biliyorsunuz Thomas Reis'le anlaştı Bordo Mavililer. Bir yandan da bizim adımıza Halef Selef maçı olacak. Bir yanda Thomas Reis, öbür yanda onun yerine Samsun Spor'a gelen Thorsten Fink.
1: Bir hikayesi olacak o gününde, evet.
0: Aynen öyle, öyle bir hikayesi olacak karşılaşmanın. Tabii Thomas Reis buradan...
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
0: Hiçbir teknik adamın, hiçbir futbolcunun böyle şaşalı ayrıldığını görmedim. Neredeyse 1000 kişi uğurladı buradan. Evet. Thomas Reis'i Almanya'ya. Almanya'da da yine yaklaşık 40-50 taraftarla karşıladı. Yani böyle bir sevgi var Thomas Reis'e.
1: Thomas Reis'i arıyor mu demiş dinleyicimiz Bedri Bey. Hızlıca farklı bir mesaj daha var. Çok kısa da zamanım var. Hemen bununla tamamlayacağım bunları sorarak. Samsun Spor'u konuşuyorum. Eşim Samsunlu. Onunla çok fazla konuşuyoruz ama tüm Samsunluların ortak bir noktası var. Korkusu var. Başkanın çok fazla şehrin önüne geçmesi durumu. Onu nasıl görüyorlar demiş. Sana böyle sormuş dinleyicimiz.
0: Kısa bir zamanımız varsa mı? Evet. Zaman konuşamayız. Uzun bir konu. Yani başkanın iletişim dili çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Sadece bu rakiplere de hani demoralize etme anlamında zarar vermiyor. Artık camiaya da zarar veriyor. Başkanın bu iletişim dilini bir an önce düzeltmesi lazım diye kısaca geçebiliriz bu durumu ama diğer izleyicimiz de Thomas Reis aranıyor mu demişti. Çok kötü bir zamanda gitti Thomas Reis. O da yine sakatlarla boğuşulan bir dönemde Avrupa'ydı, Türkiye Kupası'ydı, ligdi, üstte maçların bindiği dönemde yollar ayrıldı. Ama onun oyununu, onun felsefesini açıkçası sahaya baktığımda ben bir taraftar olarak, bir gazeteci olarak arıyorum diyebilirim.
1: Peki. Ve bunun yanında bir Adana Demirspor benzetmesi var. Adana Demirspor faciası gibi bir şey beklemek çok mu ütopik olur demiş. Bence öyle olur ama sorayım yine de dinleyicimizin mesajını. Mesut Bey diyor. Mesut Bey bunu soruyor.
0: Evet, Mesut Bey selamlarımız olsun. Böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Başkan da zaman zaman bu çıkışları var ama Türkiye'nin en zengin ve en zeki insanlarından birisi. O da hatalarını anlayacaktır ve takımı doğru yola sokacaktır. Adana Demirspor örneğiyle bizi ayıran şöyle bir durum var. Şu anda bu şirketin

0: borcu yok. Peki. Yani Samsun Spor'un hiç kimseye borcu yok. Öyle bir durum. Hani başkan bırakıyorum gidiyorum dese bile 5 kuruş borçsuz bir takım bırakacak yani.
1: Buna güveniyoruz diyorsun. Peki.
0: Evet. Evet.
1: Selamlar Samsun'a. Aktarmak istediğin farklı bir şey yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederiz. Berk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol,
0: sana kolay
1: gelsin. Sağ ol, var ol. Selçuk Kaya ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Doğancan Bingöl'e döneceğim. Doğancan Bingöl ile değerlendirmemiz olacak. Onunla bağlantı yapmadan hemen evvel. Onunla bağlantı yapmadan hemen önce şöyle bir gelen mesajlara da baktık. Bakmaya devam edelim. Berk abi sanki otobüse bindirmiş de şehir şehir gezdiriyormuşsun gibi bizi. Öyle bir hava sezdim şu an demiş. Bir de yetişemedik falan diyorsun bak bağlantılara demiş. Yetişemezsin tabii. Bu nasıl bir akış, helal olsun demiş. Hem güldürmüş hem de tebrik etmiş. Sağ olsun, var olsun. Merhabalar, kimsenin bilmediği bir bilgi vereyim size demiş. Şöyle Bulutan Bey. Peki verin. Kimsenin bilmediği bir bilgi olmamış olacak siz verdikten sonra ama verin o bilgiyi. Peki. Dinliyorum. Yazıyor aynı zamanda dinleyicimiz. Doğancan Bingöl bizlerle. Doğancan Bingöl hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Göztepe'de bu süreci sana sormak isterim. Çok fazla konuşmam. Çünkü sözü sana bırakayım ki az sürede Göztepe'yi detaylıca senden dinleyelim. Çünkü 6-7 dakikalık bölümümüz var. Söz sende.
2: Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Şu an radyo başında bu sohbetimizi bir dinleyen Göztepe taraftarına, Göztepe'yi merak edenlere öncelikle bu süreçte sakin olup böyle biraz serin kanlı olup takıma ve camiaya sahip çıkmaları yönünde ben bir çağrı yapıyorum. Çünkü Göztepe şu an biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ligin ilk 6 haftası geride kaldı ve galibiyet yok. Şu an tabloya baktığımızda böyle 50 tane felaket senaryosu yazılabilir. Göztepe'ye neler oluyor? 2 sene boyunca takım çok güzeldi. Avrupa'ya gidecekti. Şimdi işte hesaplar tutmadı. İşte dikten düşecekler mi? Ne oluyor gibi. Böyle senaryolar, felaket senaryoları yazılabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Derim ki Göztepe bu ligde artık hani ben yani kimse hiçbir takım için hiçbir camia için %100 ifade belki kullanılmaz ama bu ligin artık yediklisi diyebilirim Göztepe. İşte öyle düşme senaryoları birazcık Göztepe karşıtlarının ürettiği böyle bir telaşlandırma senaryosu gibi. Göztepe toparlayacak çünkü onların bir sistemi var. Stanimir Stoylov takımı camiayı tanıyan yıllardır takımın başında olan bir teknik direktör. Takımın da büyük ölçüde geçen sezon yani son 2-3 sezondur kemik kadrosu korunuyor. Ama Göztepe'de tabii sıkıntının ana problemi nedir? Ana bu kemik kadronun yanında giden ufak böyle insanlar yani ufak değil mi? 2 tane 3 tane o kilit oyuncu ayrıldı takımdan ve bu ayrılıkların ardından yeni gelen oyuncular tam olarak tutmadı. Yani şu aşamada tutmadı. Daha çok yeni. Birazcık zamana ihtiyaç var ama yani bu arada tutmaması da muhtemel. İşte Heliton gitti savunmada. İşte ki Göztepe Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı unvanıyla geçen sezonu tamamladı. Şu an Süper Lig'in en çok gol yiyen takımlarından birisi. Kaleci Heliton ayrıldı. Kalede Lis ayrıldı. Orta sahada takımın yıllardır orta sahadaki Dinamosu görevindeki Deniz ayrıldı. Tabii bunlar yerine gelen kişilerin Göztepe'nin sistemine adapte olması, üretkenlik yapma üretmeye başlaması, takıma faydalı olması biraz zaman alacak. O yüzden bu ayrılıklar tabii ki öncelikle takımdaki o DNA'yı birazcık bozdu. Ardından şu an Göztepe hücum anlamında, üretkenlik anlamında problem yaşamıyor ama savunmada en çok gol yiyen takım demiştik. 2 tane de şanssız sakatlık var. Savunmanın son geçen sezon en önemli isimlerinden Heliton'la beraber Godoy sakatlandı. Sadece 2 maç forma giyebildi. Bir de Heliton'un ardından onun yerine düşünülen Sonko Sundberg sakatlık yaşadı. O herhangi bir resmi müsabakada da daha forma giyemedi Süper Lig'in ilk haftasında. O yüzden şu an savunmada işte genç isimlerden Taha Altı Kardeş oynuyor. Ege Yıldırım oynuyor. Altyapıdan çıkan Ege Yıldırım şu an forma giyiyor. Sezonun daha başlarında olmasına rağmen kaleci Luka takımla ve takım demeyeyim taraftarla yaşadığı problem nedeniyle yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen odağına yerleşti ve taraftarla girdiği sözlü tartışma sonucunda kadro dışı bırakıldı. Şu an altyapı menşeli Arda Özçimen kalede. Yani özetlemem gerekirse savunma şekil itibariyle şu an darma duman. Heliton gitti, Lis gitti. Onun yerine işte Sonko sakatlandı, gelen Godoy sakatlandı. Ege var, genç çok, 18 yaşında, 19 yaşında genç bir isim. Taha çok genç bir isim, tecrübesiz bir isim. Şu an Göztepe skor üretiyor. Oyun anlamında Göztepe'yi izleyenler mutlaka hak vereceklerdir. Göztepe güzel futbol oynuyor. Yani bunu ama bunu sürdüremiyor. Çünkü niye? Zayıf olduğu bölgelerden hep gol yiyor. Ve bu gol yüzünden, yediği goller yüzünden oyundan düşüyor. Özellikle son maçta, yani ilk 45 dakika Göztepe'yi izleyen bir izleyici muhtemelen şunu derdi: ya bu maç daha farka gider yani. Ama ne zaman 45 dakika doldu, ikinci devre başladı, Göztepe kalesinde ikinci devrenin ortalarında golü gördü, darma duman oldu. Hatta yani mağlubiyete bile gidiyordu. Son saniyelerde bir penaltıyla bir puanı kurtardı. Yani şunu söylemem gerekiyor: Göztepe toparlayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bir sistem var. Arkada Sport Republic var. Ocak ayında yeni transferlerle takıma mutlaka gücüne güç katılır, ayağa kalkar. Ama Avrupa'ya oynar mı? Yani lige tutunur ve yeniden Avrupa'ya defter mi bu sezon? Onu konuşmak için çok erken. Şu an daha galibiyetin olmadığı bir yerde bunu konuşmak birazcık saçma olur. Ama Göztepe elinden geleni yapacak. Sahadaki oynadığı iyi oyunu, özellikle milli aradan sonra o sakat oyuncuları iyileştiğinde, birazcık da form tuttuğunda, alacağı birkaç galibiyetle tekrardan kendini o sıkıntılı yerden atıp üst sıralara böyle gözünü dikmeye başlar diye düşünüyorum.
1: Peki, gelen mesajlara bakacağım. Göztepe özelinde programın en başından bu yana yazan bir Göztepe taraftarı dinleyicimiz: Göztepe'mizin hali ne olacak? 6 maçta galibiyet yok ama hocayla sözleşme imzalandı. Taraftar olarak çok mutsuz demişti ve şöyle devam etmişti: Göztepe'nin başında B planı olmayan, oyun içinde doğru zamanda hamle yapamayan bir hoca var. Bu hocanın misyonu tamamlandı bence, demiş. Bunu kabullenmek lazım artık, demiş. Katılıyor musun? Katılmıyorsun.
2: Yani Stanimir Stoylov çok tecrübeli bir isim. Bir de şöyle yorumlamak lazım. Ha, tabii eleştirilecek yerler de muhakkak var ama eldeki kadroya bakıldığında, işte sakatlıklara bakıldığında, işte ayrılanlara bakıldığında, hocanın bazı zamanlar hamle yapamama durumu bile yani oluşuyor. Çünkü elindeki kadro derinliği yeterince olmadığı için. Tabii şimdi taraftar olarak şunu sormak gerekir: ya madem biz böyle Avrupa diye bağırıyoruz, neden sezona kadro derinliği yoğun, bol, her bölgede bol alternatifli bir kadro kurup sezona başlamadık? Bu eleştirilecek bir nokta. Ama işte orada da işte işin içine ekonomik sebepler giriyor, strateji giriyor, Sport Republic'in stratejisi giriyor. Şimdi herkes şu yorumu yapıyor: kasada çok para var, biz bu parayla işte en iyilerini alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama Sport Republic ve Rasmus Ankersen başkan şunu diyor: yani daha sürdürülebilir, kendi kendine yaşayabilen bir kulüp, işte yetiştirici bir kulüp, keşfedip yetiştiren bir kulüp oluşturma ya çalışıyor Göztepe. O yüzden hani böyle çok paralar verip iyi oyuncu almak, evet, en kolayı bulup en iyi oyuncuları getirirsin yüksek meblağlara. Ama işte Rasmus Ankersen geçen gün YouTube sayfasında bir soru cevap yaptı taraftarla. Adana Demirspor örneğini verdi. Yani biz 2 sene, 3 sene, 5 sene işte Avrupa'da oynayan, hedefleri olan, işte Süper Lig'deki iddialı bir takım olup 5. senenin sonunda işte tarihin tozlu sayfalarına karışacaksak, o zaman bizim sistemimiz alakasız ve hatalı olmaz mı diye bir taraftara serzenişte bulundu. Yani o yüzden daha sürdürülebilir, daha gelecek vadeden, daha keşfeden, kendi yıldızını yaratan, kendi işte Romulo'larını yaratan, Denizler'ini yaratan.
1: Bu Göztepe'ye hedefleniyor diyorsun.
2: Peki. Böyle bir Göztepe hedefleniyor. O yüzden yani peki, Göztepe taraftarı üzülüp enseyi karartmasın. Milli aradan sonra eksikler gelince, takımın o DNA'sı tekrardan yerine geldiğinde Göztepe tekrardan ayağa kalkar. Sadece taraftarın Göztepe'nin yanında olması lazım. Son maçlarda özellikle birkaç mağlubiyetten sonra, özellikle ilk yarının başlarında ya da ortalarında böyle takım taraftar

0: tribünlerden ayrılmaya başladı. Böyle takıma ıslıklar, tezahüratlar yapılmaya başladı. Tabii bu gelecek adına yani oyuncuları motive etmez. Tam tersine
1: Peki.
0: Zarar verir. O yüzden takımın yanında olsunlar.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağlayacağım.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Doğancan Bingöl'le konuştuk ve özetle takımın yanında olmak çağrısını yapalım diyerek başladığı cümlelerini takımın yanında olma çağrısıyla da sonuçlandırmış oldu. Ki arada konular yine sorular vardı. Göztepe'nin birkaç senedir en büyük hatası kendisini 5. büyük sanması demiş dinleyicimiz. Böyle yaklaşmış. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle devam edeceğiz. Onu da aktarayım. Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u konuştuk. Selim Denizalp'le Rize, Ercan Yıldırım'la Alanya, Mustafa Teke ile hem Gaziantep hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet. Diğer tarafta Fatih Şeker'le Konya, Ömercan Özmen'le Gençlerbirliği, Selçuk Kaya'yla Samsun Spor ve Doğancan Bingöl'le Göztepe'yi konuştuk. Halil Öztürk'le Çorum'u konuşarak başlayacağız aradan sonra. Ali Kaya'yla Erzurum Spor'u, Suha Gürsoy'la Bursa'yı, İlyas Kaplan'la Kayseri Spor'u, Şenol Çivicik'le Sakarya Spor'u, Coşkun Kamaç'la da Elazığ Spor'u konuşacağız. Anadolu futbolu oralara gidiyor, geliyor olacağız. Anadolu futbolunu değerlendiriyor olacağız. Hızlıca araya gideyim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Halil Öztürk'le Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk'le konuşacağız. Çorum FK'yı onunla değerlendireceğiz. Halil Öztürk, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Yayınlar.
1: Yayına değil, sadece Süper Lig'e de hoş geldiniz. Çorum Spor.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Çorum
2: Çok
1: FK. Sağ olun. Bir geldi. Hakikaten konuşturdu maçlarıyla, yediği gollerle, evet, attığı gollerle, kazandığı maçlarla, kazanma ihtimali olan maçlarla.
2: Evet.
1: Yani burada biraz o süreci değerlendirerek, hem iki soruyu da başta sorayım. O süreci değerlendirmenizi rica edeyim. Nasıl gördünüz bu 6 haftayı? Camia nasıl görüyor? Ve bunun yanında Uğur Hoca gündemini dinleyicimizin mesajıyla hatırlatayım. Selamlar, ben İstanbul'dan Ömer İgerci. Çorum Spor'da Uğur Hoca'ya ayıp edildi. Bundan sonra kim gelirse gelsin Uğur Hoca'yı mumla ararız. Yönetim büyük yanlış yaptı demiş. Buna katılıyor musunuz ve yeni hoca kim olacak? Adaylar var, anılıyor. Abdullah Avcı büyük bir isim gibi görülüyor. Orada büyük iddia edilenler arasında çok büyük ihtimalle bir isim gibi görülüyor ama detaylar size. Halil Öztürk.
2: Evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda Süper Lig hayali bile kuramazken son 8 yılda kazanılan 3 şampiyonlukla şu anda Süper Lig'e hoş geldik. Gerçekten gurur verici, mutluluk verici. Çorum adına, şahsım adına, mesleğim adına gurur duyuyorum. Çorum FK geçen sezonki kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezonki Süper Lig kadro yapılanmasında biraz geç kaldı. Yani iki etap kampında mümkün olduğunca geçen yılki kadroyla kamp çalışma yaptı. Mevcut kadronun %60'ı yani son etap kampı ve hatta son transfer döneminde, yani Beşiktaş maçına giderken 3 tane futbolcu kadromuzu kattık mesela son olarak. Bu anlamda biraz kadro yapılanması konusunda geç kaldık. Ama isim isim baktığınız zaman gerçekten Süper Lig'e renk katacak oyun oynadık şu 6 haftalık süreçte. Yani ilk Galatasaray maçıyla başlayan süreç, içerideki bana göre çok şanssız kaybedilen bir Kasımpaşa maçı, %75 top oynayıp rakibin pozisyonu olmadan yenilen bir golle alınan mağlubiyet, ardından içerideki dışarıdaki Beşiktaş maçındaki futbol, sonrası Eyüp galibiyeti, sonra Samsun galibiyeti, Alayam karşısında da gerçekten yine beklemediğim bir mağlubiyet. Yani bu 6 haftalık süreçte istatistiklere baktığınız zaman Çorum FK gerçekten her alanda ses verdi. Yani topa sahip olmada, topun oyunda kalma süresinde, gol şu anda en çok gol atan takım sıralamasında Trabzon, Galatasaray ve ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor Çorum FK. Bu anlamda gerçekten hani dediğiniz gibi Süper Lig'e pil geldi. Uğur Hocam'ın oyun taktiğiyle topa sahip olma anlamında çok iyi işler yaptık. Ama maalesef sonuçlandırma noktasında bazı maçlarda büyük sıkıntı yaşadık. Bunun da en büyük şeyini en son Alanya karşısında gördük. Topa sahip olduk ancak gol atamadığınız zaman puan kazanamıyorsunuz. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle oyun anlamında iyiyiz ama kapanan savunmalara karşı açma noktasında bir zafiyet yaşıyoruz. Hücum anlamında bu kadar artımız olmasına rağmen savunmada da bir o kadar dezavantajımız var. Gerçekten yediğimiz gollere baktığınız zaman en büyük zaafımız kanat organizasyonlarında, kanat toplarında çok gol yiyoruz. En son Alanya maçında 2 gol yedik, yine ikisi de kanat. Galatasaray maçında yediğimiz goller aynı şekilde. Yani Beşiktaş maçında hakeza öyle. Yani savunma anlamında bir türlü istikrar yakalayamadık. Bunda da en büyük etkeni savunmanın göbeğindeki oynayan ikililerde maalesef farklı isimlerle ilk 6 haftayı geçirdik. İstenilen performansı alamadı Uğur Hocam. O anlamda da bu milli arayı Çorum FK adına çok önemli buluyorum. Gerçekten.
1: Şimdi takım, Uğur Hoca ile yolların ayrılmasını bir Çorumlu olarak doğru mu görüyorsunuz? Genel kamuoyundaki kanı çünkü büyük hata yapıldığı yönünde.
2: Kesinlikle yani dışarıdan da görüyorsunuz. Bir içinde yaşayanlar olarak da aynı şeyi görüyoruz. Yani çok ayrılık diyorum gerçekten. Yani gazetede zaten o başlığı attım. Çok ayrılık. Çünkü hiç beklenmedik bir şey. Yani Alanya mağlubiyetinden sonra yaşanan süreçte en ufak bir emare yokken pat diye böyle bir ayrılık. Yani bugün sabah duyulan bir şey bu. Evet. Bundan öncesi yok. Yani ne yaşandığını bilmediğimiz için ama yaşananları bilmediğim için fazla yorum detaya girmiyorum.
1: Peki
2: ama
1: yorum olarak hata mı sizce?
2: Kesinlikle hata olarak görüyorum.
1: Peki.
2: Yani Uğur'unca başarılıydı.
1: Sizce de öyle.
2: Gerçekten futbol anlamında da futbol oynatıyordu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıyordu. İnsan da hata yapabilir mi? Mesela Alanya maçında yaptığı bir iki hamle noktasında gerçekten olumsuz yansıdı sahaya. Bu da tabii ki de ister istemez tepki adamı yazıyor.
1: Ben nereye dayandırıyorum bu konuyu biliyor musunuz Halil Öztürk?
2: Evet.
1: Gençler Birliği'nin geçen yıl Metin Diyadin'le yollarını ayırdığı ve hata yaptığı konuşulan o süreci hatırladım. Biraz
2: tekrar
1: benzetiyorum.
2: Geri getirip kurtarıcı olarak aynen
1: şey yaptı. Biraz benzetiyorum. Zaman, bence benzer şeyleri konuşacağız Çorum için. Umarım güzel şeyler konuşuruz ama
2: İnşallah.
1: Oraya da gidebilir bu gündem. Ya biraz orayı anımsattı bana bu tarz bir ayrılık. Çünkü kamuoyu birleşmiş olarak görüyorum. Sosyal medyaya baksam, işte WhatsApp hattına baksam her yerde taraftarlar benzer şeyi düşünüyor.
2: Kamuoyunda hiç olumsuz yani eleştiri vardı, ayrılıkla ilgili hani istifasıyla ilgili, görevi bırakması ilgili en ufak bir şey yoktu. Ama dediğim gibi orada bir parantez açıyorum. Yaşanılan bir şey varsa onu bilmediğim için de yorum yapamıyorum şimdi.
1: Peki yani bunun için ilerleyen günlerde de bağlantılarımızı sıklaştırırız. Belki
2: İnşallah öğrendiniz. Yani eğer netleşirse de şey yaparız.
1: Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Halil Öztürk.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ben iyi akşamlar diliyorum.
1: Çorum'a selamlar. Sağ ol, var ol. Halil Öztürk'le konuştuk Çorum'daki detayları. Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yönetmeni Halil Öztürk ve hızlıca Ali Kaya'ya döneceğim. Erzurum Spor özelinde Ali Kaya ile konuşacağız. İLES Haber Ajansı'ndan Erzurum Spor'u takip eden bir isim Halil Kaya. Düzeltiyorum, Halil Öztürk'ten Halil Kaya'ya gittik. Ali Kaya bizlerle birlikte. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar. Ali Kaya hoş geldiniz, selamlar. Erzurum Spor'da son süreç nedir? Nasıl değerlendiriyor Erzurum Spor camiası? Erzurum Spor'un bu 6 haftalık sürecinde İLES Haber Ajansı Erzurum Spor muhabiri bizlerle Ali Kaya'dan dinleyelim.
3: Merhaba, öncelikle arkadaşlar, diğer Erzurum'dan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, buyurun.
3: Erzurum Spor Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiği 5 yılın ardından geçen sezon rekorlarla Süper Lig'e yükseldi.
1: Evet.
3: Tabii sezon başında bunu kimse beklemiyordu. 81 puan aldı. 1. Lig'in en çok gol atan takımı olarak Süper Lig'e yükseldi. İlk 6 haftayı da değerlendirecek olursak geride kalan 6 haftaya Erzurum Spor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sızdırdı. Toplam 7 puanla 14'ün sonunda yer alıyor.
4: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Tabii burada dikkat çeken bir istatistik daha var. Erzurumspor 3 gol attı bu süreçte. Bu 3 gol attığı maçların tamamından da puan aldı. Yani şöyle söyleyeyim. 3. haftada gençlerle birbiri beraber kalarak 1 puan aldı. Evinde Konya Sporu ve Samsun Sporu 1-0 mağlup ederek de hanesine 6 puan yazdırdı. Yani attığı 3 golde de puan kazanmasını bildi. Diğer maçlara bakacak olursak da ilk hafta deplasmanda Amed'e 3-0 mağlup oldu. İkinci hafta evinde Galatasaray'a, son şampiyon Galatasaray'a 4-0 yenildi. Ve dördüncü haftada Beşiktaş'a 3-0 kaybeden bir Erzurum Spor var. Tabii Erzurumspor bu Süper Lig'e nasıl geldi? Transfer yasaklarıyla boğuştu. Ondan sonra stadyumu kapandı. Bütün bu sorunları açarak, borçlarını kapatarak 2,5 sezon transfer yasağı vardı Erzurum'un. Onları kapatarak şu anda Erzurumspor Süper Lig'de mücadele ediyor. Tabii sezona çok iyi başladığımızı söyleyemem. İlk 2 hafta alınan 2 mağlubiyet ve yenilen 7 gol Erzurumspor camiasında da bir üzüntü.

0: oluşturdu. Çünkü taraftar çok coşkulu şekilde bu Süper Lig macerasını bekliyordu. Ama şu anda 6 haftada alınan 7 puan, attığımız her golde puan almamız şu an taraftarın mutlu olduğu bir kısım. Ve Samsunspor galibiyetiyle de milli araya girmiş olmamız da takım motivasyonu açısından çok mükemmel bir durum diyebilirim. Şu an takımımız milli arada,
1: Evet.
0: 26
1: Milli ara
0: Eylül
1: nasıl geçiyor onu
0: Cumartesi günü.
1: sorayım son olarak Erzurum özelinde.
0: Buyurun.
1: Milli ara nasıl geçiyor onu sorayım son olarak
0: Milli
1: Erzurum özelinde.
0: arada şu an takımımız izinde, 26 Eylül Cumartesi gününe kadar izin yapacaklar. Ardından Cumartesi günü 4.30'da tesislerde toplanıp antrenmanlar devam edecekler. Alanyaspor maç hazırlıklarına başlayacaklar. Şu an takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Samsunspor galibiyetinden sonra takımda moraller de yüksek şu anda. Yani takım şu an Alanyaspor ve önümüzdeki bu Alanyaspor deplasmanı ve Erzurumspor iç saha nasıl söyleyeyim? Eyüpspor iç saha maçında 6 puan almanın ümidinde şu an takım ve taraftarda. Yani o maçlardan da 6 puan alırsak ilk yarıda 20 puan toplarsak ligde kalacağımıza dair bir ümidimiz var. Başkan Ahmet Dal da zaten sürekli söylüyor Erzurumspor Başkan Ahmet Dal. Bizim bu yılki hedefimiz ligde kalmak. Bu yıl ligde kalırsak önümüzdeki dönem daha yukarılara, ondan sonraki senelerde de inşallah Avrupa'ya oynayacak bir kadro kurma düşüncesinde. İlk seneden çok fazla harcama yapmayıp, çok fazla transfer yapmayıp, az önce konuştuğunuz gibi Adana Demirspor, Malatya Spor örnekleri gibi takımın kötü duruma düşmesini istemiyor yönetim. Daha nasıl desem, daha uygun transferlerle, daha uygun oyuncularla bu sene ligde kalıp seneye Süper Lig'de daha iyi başarılara, inşallah
1: Peki.
0: Avrupa'ya oynama düşüncesinde bir Erzurumspor var.
1: Peki. Erzurum'a selamlar o zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorunuz varsa alabilirim.
1: Ben Erzurum'a ilişkin tüm detayları dinledim sizden. Sağ olun Ali Özkaya. Diğer tarafta Ali Kaya. Diğer tarafta Bursaspor, Kayserispor, Sakarya ve Elazığ'a da gideceğiz. O yüzden böyle kısa kısa geçmek durumunda kalıyorum. Sizlerin aktardıklarının haricinde soracağım soru olduğunda da yine onu da sorarak kapatıyoruz. Dinleyicilerimizden bu arada Erzurumspor özelinde teknik direktör değişikliği olacak mı sorusu gelmiş ama onu çok anlamlandıramadım. Bir teknik
0: Evet,
1: direktör
0: bir anlatayım
1: değişikliğine.
0: kısa istersen. Geçtiğimiz sezon da
1: Son
0: Erzurumspor
1: iki hafta,
0: sezona
1: son
0: kötü
1: 3 hafta iyi
0: başlamıştı.
1: kapandı çünkü.
0: Efendim?
1: Son 3 haftada iyi bir kapanış vardı çünkü.
0: Aynen. Geçtiğimiz sezon da Erzurumspor kötü başlamıştı. Üst üste 9 hafta beraberlikler almıştı.
1: Evet.
0: Bu sezon da şu an son 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olduğumuz takım zaten Beşiktaş. Yani Erzurum'un büyük takımlara karşı çok fazla zaten öyle bir puanlama gibi bir gayreti de yok. Yani kendi denklerini yenip yukarılarda kalmak istiyor, ligde kalmak istiyor. Son 3 haftada 2 galibiyet, zaten biri Beşiktaş. Erzurumspor geçen sene de bu süreçten geçmişti. Yani şu
1: Evet.
0: anda önümüzde hoca değişikliği ile ilgili, Serkan Hoca ile ilgili bir gelişme yok. Hocamıza devam ediyoruz.
1: Peki zaten çok da zor bir fikstürü yok Erzurumspor'un son
0: Aynen.
1: kısımda. Yani başladığı noktada 10 Ekim itibariyle Alanya, Eyüp, Gaziantep, Çorum, Göztepe gibi birbiriyle denk. Yani Erzurumspor çok da kendisinden uzak sayılacak enerjisi olan takımlarla karşılaşmayacağını söyleyeyim ama tabii bu kağıt üzerinde böyle. Bakacağız, göreceğiz nasıl değerlendirilecek, nasıl şekillenecek. Teşekkür
0: İlk
1: ediyorum. Ağzına
0: haftası da
1: sağlık.
0: zaten Beşiktaş ve Galatasaray maçları da
1: Evet.
0: vardı.
1: Evet.
0: Onlar da bizi zorladı ama bundan sonraki süreçte Erzurumspor
1: Teşekkürler.
0: daha üstüne koyarak ilerleyecektir.
1: Teşekkürler. Ali Kaya ağzınıza sağlık. Selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Sağ olun.
0: diliyorum.
1: Ali Kaya ile konuştuk. Erzurumspor'u değerlendirdik. Hızlıca İLES Haber Ajansı'ndan Ali Kaya'ya uzandıktan hemen sonra şimdi baktığımda Suha Gürsoy'a dönüyoruz. Yani Süper Lig'in tüm Anadolu takımlarını konuşmuş olduk. Hem de oraları yakından takip eden isimlerle, temsilcileriyle konuşmuş olduk. Bir diğer tarafta AS TV'den Suha Gürsoy bizlerle. Bursaspor'u yıllardır takip eden bir isim. Suha Gürsoy, onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. AS TV Genel Koordinatörü ve Spor Yöneticisi Suha Gürsoy bizlerle birlikte. Suha Gürsoy, hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhaba sevgili Berk, iyi yayınlar diyorum sana ve dinleyenlerimize.
1: Teşekkür ediyorum. Son süreçte Bursaspor'da birinci ligde Kayserispor'la beraber aynı puanla ikinci sırada
2: Evet.
1: yer alarak, averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak bu 6 haftalık süreci kapattı. Bursaspor'da son süreç
2: 8
1: nedir?
2: hafta.
1: Düzeltiyorum. Orada biraz daha farklı işler. Tabii 2 hafta daha erken başladı.
2: Evet.
1: 8 haftalık süreci kapattı. Özür diliyorum. Zaten matematik olarak da yola çıktığında 19 puan 3 kere 6'dan yola çıktığında öyle olsa dahi evet. toplanamayacak bir puan olur 6 haftalık süreçte. Ama Süper Lig özelinden geldiğimiz için yani şurada yaklaşık 10 Süper Lig bağlantısı yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11 hatta Anadolu takımını konuşarak geldik. O yüzden Süper Lig kafasıyla geliyoruz birinci ligi konuşmaya da. Orada hata yaptık. Söğür Soy nasıl değerlendirirsin bu süreci? Az da bir zamanımız var Bursaspor özelinde.
2: Şöyle söyleyeyim, zaten Süper Lig konuşuna göre Bursaspor'da konuşmak hiç de yabancısı olmadığı bir yer. Şu an hala Süper Lig'de puan durumları hesaplandığında 5. basamakta Bursaspor yer alıyor ki 8-9 sezondur Süper Lig'de olmamasına rağmen. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra Bursaspor en çok puan toplayan, en çok mücadele eden takım 5. takım durumunda. O yüzden çok yabancılık çektiği bir yer değil, zaten Şampiyonluk Kupası'nda kaldırdığı yaş. Bursaspor Süper Lig hedefiyle biliyorsunuz sezona başladı. Bu doğrultuda da ilerliyor. Tüm hesaplar Süper Lig üzerine kurulu. Mustafa Erş yönetiminde iyi işler çıkartıyorlar. Finansal açıdan da bugünlere Sayın Enes Şirik Başkanlığı'nda iyi bir ivme yakalayarak, doğru strateji güderek şu anda iyi bir noktada götürüyorlar. Öncelikli olarak Bursaspor'da saha işini konuşacağım ama saha dışında önemli bir gelişme var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bursaspor yine o şahlandığı 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige çıktığı dönemlerdeki yanındayım kampanyasını başlattı. Yani nedir bu? Bir bağış kampanyası. Bursaspor yine camiayı hareketlendirecek, sevenlerini hareketlendirecek bir kampanya başlattık ki bu kampanyanın startını da dün gece saatlerinde Sayın Enes Şirik verdi. 5 milyon liralık bir bağış yaptı kulübe. Ardından da iş dünyasından, sanayicilerden ve serenlerinden, taraftarlardan bağışlar gelmeye başladı. Valilik onaylı bir bağış kampanyası bu. Zaten Bursaspor'da şöyle bir durum var. Artık kimse Bursa spora para verirken alacak şekilde bir şey yapmıyor. Tamamen bağış üzerinde ilerliyor Bursaspor. Yani verdiğiniz parayı 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ben Bursaspor'a şu tarihte şu kadar para verdim. Bunu işte euro bazında verdim. Euro şu anda şu kadar. Ben bu parayı istiyorum diyemiyorsunuz. Bursaspor ancak bağış yapabilirseniz bir para alıyor. Onun dışında herhangi bir para olmuyor Bursaspor'a. Para girişi söz konusu değil. O anlamda yanındayım kampanyasının ikincisini startını verdi Sayın Başkan ve bugün de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu gün gün açıklayacaklardır. İşte şu gün şu kadar, bugün bu kadar toplandı diye. Zaten resmi sosyal medya hesaplarından da bağış yapanlar fotoğraflı bir şekilde bağış yaptıkları da miktarlarda belirtilerek kamuoyuna duyuruluyor. Böyle bir şeffaflık durumu söz konusu Bursaspor'da. Yani bu önümüzdeki süreçte ki Başkan Enes Şirik biz Süper Lig'e sıfır borçla çıkacağız hedefi koymuştu. Bu doğrultuda atılmış bir adım. Son borçları kapatma anlamında böyle bir hamleye girişildi. Süper Lig içinde gün sayıyor artık Bursaspor. Ligin ilk 8 haftalık bölümü tamamlandı. Mayıs ayında da adını tekrar Süper Lig'e yazdırmak için maçların bitmesini bekleyecek. İlk 8 haftalık periyot peki nasıl geçti diye mutlaka soracaksındır diye tahmin ediyorum.
1: Öyle başladım zaten.
2: Peki o zaman ben devam edeyim. Evet. Şöyle bir durum var. Ülke futbolu Iheanacho gerçeğiyle tanıştı. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
1: Bu arada tam ondan bahsederken Toral Bayramov'u nasıl adapte edeceğiz demiş takım özelinde dinleyicimiz. Bir de taraftar sorusu var. Soruyu da şimdi sorayım ki çok kısa zamanımız olduğu için böyle
2: hemen onu da şey yapayım.
1: Sen de tekrar bölmeyin lütfen. Kaldığın yerden devam edebiliriz.
2: Hemen devam edeyim. Iheanacho bu süreçte 8 maçta 11 gol 2 asist. Bursaspor 16 gol attı. 13'üne bir şekilde dokundu. Iheanacho şu an bildiğim kadarıyla Türk futbolunda en skorer oyuncu konumunda. Nijerya milli takımının Rusya ile oynayacağı maça davet edildi. O da şu anda milli takımda Osimhen'le beraber ki biliyorsunuz Nijerya milli takımında Osimhen'den bir önceki golcü Iheanacho'ydu. Şimdi birlikte oynayacaklar. Osimhen'le birlikte. Yani Bursaspor'u sırtlayan bir oyuncu. oyuncu. Takım gerçekten zaman zaman gece ile gündüz arasındaki fark kadar farklı futbol sergiliyor devreler arası ama sonuca gitmeyi başarıyor. Mustafa Erş son maçta biliyorsunuz dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Hafta sonu Batman Petrol maçında 35. dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Yani hiç oyunculara bakmıyor kimdir, nedir, ne değildir. İki yabancı oyuncusunu değiştirdi. Biri Toral Bayramov, öbürü de Şaraniç'ti. Biri bek oyuncusu, diğeri de kanat oyuncusu. Bu oyuncuları 35. dakikada kenara aldı. Halil Akpınar'ın bir sakatlığı söz konusu. Halil Akpınar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. O da bu milli maç arasında 3 haftalık periyodu rehabilitasyon ve tedavi şeklinde geçirecek. Bursa Spor, Kayseri Spor'la beraber zirveyi paylaşıyor. Bunu belirtelim. Dinleyicimizin sorusuna gelecek olursak, dinleyicimizin sorusu, Toral Bayramov geride kalan süreçte Bursa Spor'da beklentinin çok ama çok altında kaldı. Azerbaycan'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamış bir futbolcu. Ülkenin gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi, milli takımın oyuncusu ki dün akşam da Azerbaycan milli takımıyla Tacikistan'la oynanan maçta serbest vuruştan gerçekten çok enteresan bir gol attı. Yani şunu benzetmekte hata olmaz diyeyim. Messivari bir serbest vuruş kullandı. Görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum. Çok enteresan bir gol attı serbest vuruştan. Fakat şu ana kadar Bursa Spor'da beklentinin çok altında kaldı. Mustafa Er onu sol bekte denedi, sol önde denedi, sağ önde denedi, yani sağ kanatta denedi, sol kanatta da denedi ki esas sol bek oyuncusu. Fakat oynadığı bölümlerde bir türlü dikiş tutturamadı. Belki bu milli maç arası ona Azerbaycan milli takımdaki performans biraz daha kendisini bulması yönünde fayda sağlayacaktır. Yoksa bu performansla, geride kalan 8 haftalık performansla Bursa Spor'da forma bulması çok zor. Dedim ya, bu süreç belki bazı futbolculara iyi gelecektir. Bunlardan biri de neden Toral Bayramov olmasın. Bursa Spor'da işler iyi gidiyor. Hem saha içi hem saha dışı. Az önce de belirttim. Sezona da şampiyonluk parolası da çıktılar. Bu dönemde saha sonuçlarından çok bir de saha dışındaki gelişmeler de ligde, özellikle bu liglerde, alt liglerde, TFF 2, TFF 3 ve TFF 1'de finansal açıdan çok önemli. Yani Ocak ayını, Şubat ayını, Aralık ayını finansal açıdan rahat geçiren kulüpler ligin sonunu çok çok daha rahat görme potansiyeline sahip oluyorlar. Bursa Spor da bu anlamda finansal yapısını toparladığından, ki bu yardım kampanyası, yanındayım kampanyası, bağış kampanyası da olumlu sonuçlanacağından, ki daha önceki örneklere dayanarak bunu söylüyorum, Bursa Spor ligin kalan bölümünde yine zirveye ortak bir şekilde yoluna devam edecektir. Mustafa Er yönetiminde, Başkan Enes Çelik idaresinde.
1: Peki. Bu arada Yeni Açu'ya değinmişken, onunla ilgili konuşmuşken, dünyada bir Iheanacho var, bir de Rafinha var. Sezon başında bu kadar gol katkısı yapan, örneğin Bursa Spor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimden bahsediyoruz. 8 maçta 11 gol 2 asistlik bir katkısı var 29 yaşındaki oyuncunun. Öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum, 29 yaşında olduğunu hatırlıyorum. Diğer tarafta tüm ligler baz alındığında dünyada bir araştırma yapılıyor ve gol sayısında Iheanacho'nun, işte onu geçen, Iheanacho'yu geçen tek ismin Barcelonalı Brezilyalı yıldız Rafinha olduğu görülüyor. 7 maçta 12 gol, ama tüm ligler özelinde bakıldığında bu kadar müthiş gol katkısı olan.
2: Müthiş bir istatistik, müthiş bir araştırma. Gerçekten yapan arkadaşını tebrik ediyorum. Yani gayet güzel.
1: Böyle bir haber okumuştum. Bunu da
2: hatırlatalım. Bursa Spor açısından da güzel bir gelişme. Çünkü son yıllarda hep adı kötü olaylarla anılmıştı. Böyle bir olayla dünya gündemine gelmesi Bursa Spor'u yeniden o eski günlerine döndürecektir kanısındayım.
1: Peki. O zaman Bursa'ya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım Süra Gülsoy son kısımda.
2: Sen zaten Bursa Spor'a hakimsin. Eğer dinleyicilerimizin sorusu da benlik bu kadar.
1: Siz kadar değil. Bursa Spor'un hakimiyetiniz. Tabii Süra Gülsoy yılların,
2: bizim hayatımızın bir parçası.
1: Çeyrek asırı geçti Süra Gülsoy Bursa Spor'u takip
2: ediyor. Tam 30 yıl. Evet. 1996'da muhabirliğe başladım. Bursa Spor muhabirliğine başladım. 30 yılda 800-900 program yaptım. 1000'i bulmuştur hatta yakında. 1000 küsürün üzerine, 1500'e yakında Bursa Spor'un canlı maçını izledim.
1: Evet. Peki. Daim olsun diyelim. Bu arada sorar mısınız? Üstad konuğuna sorar mısın demiş dinleyicimiz. Fenerbahçeli olarak Bursa Spor'u çok isterim ama Fenerbahçe ile husumeti devam edecek mi demiş. Taraftar olarak nasıl bakıyorlar buraya demiş.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani
1: husumet var mı acaba? Ya,
2: şöyle bir şey söyleyeyim. Geçmişe bakarak yaşanılmaz. Evet, geçmişte bir takım olaylar olmuştur ama ben hiçbir zaman bu husumet konusunda bunların devam etmesi tarafında olan bir insan değilim. Tribünsel anlamda elbette atışmalar olur. Bu nasıl Fenerbahçe Galatasaray arasında oluyorsa, Fenerbahçe Beşiktaş ya da Beşiktaş Galatasaray, Trabzon vesaire hangi takım olabilirse bunlar tribünsel anlamda olabilir ki bunlar futbolun aslında bir bakıma lezzeti de diyebiliriz, tadı da diyebiliriz. Tribünsel diyorum, yani maç içerisinde atışmalar küfürsüz, şiddetsiz, ama ben evet, ülke futbolunun kalkınması açısından sadece Bursaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon açısından bu husumet sözlüğünün artık ortadan kalkması taraftarını, bana bazı taraftarlar bu konudaki düşüncelerimden dolayı tepki gösteriyorlar. Son dönemde Bursaspor taraftarları ülke futbolunda, evet, Türk futbolunda ve dünya futbolunda konuşulur hale geldi. Özellikle tribün şovlarıyla. Bursaspor bunlarla anılmak istiyor. Bunlarla konuşulmak istiyor. Fenerbahçe taraftarı da elbette ki değerlidir. Beşiktaş taraftarı da değerlidir. Galatasaray taraftarı da değerlidir. Ama Bursaspor taraftarı kendine has bir tribün kültürü olan bir taraftardır. Tıpkı diğerleri gibi ben bu husumetlerin olacaksa da minimum düzeyde olması taraftarıyım.
1: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim. Süha Gürsoy.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bursa'ya selamlar.
2: Selamlar, sevgiler.
1: Sağ ol. Süha Gürsoy ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz dediğimiz noktada tam da sizlerden gelen mesajları da okuyacağım ama şöyle yavaş yavaş İlyas Kaplan'la da devam ederek, Kayseri Spor özelindeki detayları İlyas Kaplan'dan da dinleyerek oradan hızlıca nereye döneceğiz? Sakarya, Elazığ tarafına döneceğiz. İlyas Kaplan'dan detaylar alacağız. Çok kısa kısa bağlantılarımız da olacak. İlyas Kaplan dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde bizlerle olacak. İlyas Kaplan, hoş geldiniz. Selamlar. Kayseri Spor'a ilişkin detayları almak isteriz. Bursa Spor'la aynı konumda ama bir averaj farkıyla üstünde bitirdiniz, 19 puanla. Size yakından takip ediyorsunuz Demirören Haber Ajansı'nda Kayseri Spor'u. Ne oldu, ne bitti? Bir 5 dakikalık süreçte sizden dinlemek isterim.
3: Hemen kısa söyleyeyim. Sizin de bildiğiniz gibi Kayseri Spor uzun uğraşlar sonucunda maalesef ligden düştü ve kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Bizim takım en sezon başında takımda kalmasını beklediğimiz Dorukhan, Ramazan, Furkan gibi isimler ve en sonunda Cardozo takımına gidince takımda bir Semih kaldı, Görkem ve Talha kaldı, genç futbolcu.
4: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Bunların da takımda olduğu Atilla Hoca'nın ve yönetimin istişaresi sonucu bir kadro mühendisi yapıldı ve bir kadro kuruldu. Kayseri Spor Van maçıyla başladı sezona, galip geldi. Daha sonra gelen galibiyetler ve puanlar, Bursa Spor maçına kadar namalip bir Kayseri Spor izledik. Bursa'da Kayseri, evimizde oynadığımız maçta Kayseri Spor mağlup oldu. Ondan sonra da bir Fatih Karagümrük'le beraber kaldığı bir maç var. Ondan sonra tekrar galibiyetlerine devam ediyor ve sen de söylediğin gibi avarajda lider konumunda. Kayseri Spor'da Atilla Hoca'nın ilk haftalardan itibaren hem basın toplantısında hem de antrenmanlarda yaptığımız sohbetlerde takımın yeni olduğunu, bu nedenle zamana ihtiyacı olduklarını, alınan bu galibiyetlerin tabii kendileri için önemli olduğunu ama şu an için daha tam olarak takım olamadıklarını söylemişti. Bu minvalde de Kayseri Spor artık yavaş yavaş hem ligin en az gol yiyen takımı 3 golle hem de en çok gol atan 4 takımından biri olarak bugün averajda senin de söylediğin gibi zorlu bir Mardin deplasmanından da galibiyete gelerek yerini korumuş oldu. Kayseri Spor şu an için ayağı yere sağlam basarak kendini çok strese sokmadan sakin kalarak yerini korumaya amaçlıyor.
1: Peki. Kayseri'de eklemek istediğin, aktarmak istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Birinci lige döndüğümüzde lider Kayseri için.
3: Hemen şunu söyleyebilirim. Kayseri Spor alışanın aksine, daha doğrusu teknik direktör Atilla Gelin alışanın aksine Önce takımın maçından sonra izin vermedi. 3 gün çalıştırdı. Bugün takım sabah yapılan idmanın ardından 5 gün bir izin yapacaklar. Daha sonra Manisa FK maçı hazırlıkları başlayacak. Bu minvalide Kayserispor'un Konyaspor'la Konya'da bir hazırlık maçı yapacak. Onu söyleyebilirim.
1: Peki, ağzına sağlık. İlyas Kaplan, selamlar. Sağ ol, var ol.
3: Sağ ol. Kolay gelsin.
1: İlyas Kaplan'la konuştuk, onunla detaylandırdık. Hızlıca Şenol Çivici'ye döneceğiz ki onunla da Sakaryaspor'u konuşacağız, Satangalar'ı konuşacağız. İkinci lig özelinde bağlantımız olacak. Şenol Çivicik bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Hemen ardından Elazığ Spor tarafında Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Bir diğer isim olacak ki Sakarya ve Elazığ ikinci ligde hem beyaz hem de kırmızı grupta iki lider takım. Kaldı ki milli ara orada haliyle milli ara olarak görülmüyor. Yani şöyle ki orayı çok da etkilemiyor. Devam ediyor orada maçlar. Kaldı ki bunun yanında iki lideri konuşuyoruz. İki lider içinde farklı, dikkat çekici bir özellik var. Onu da söyleyeceğim, az sonra aktaracağım. Şenol Çivicik, hoş geldiniz, selamlar.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size.
1: Sakarya'ya, Tatangalara selamlar. Sakarya'ya, Tatangalara diyeceğim anda böyle bir sohbette Tatangalar yerine Sasa dedim. Böyle öyle bir yanlış dilimiz sürçtü. Yanlış kelimemiz oldu. Dinleyicilerimizden özür dileyelim. Sürçü lisan ettik. Sakarya'da son durum nedir, ne değildir? Şenol Çivicik, senden dinleyelim isterim.
5: Öncelikle tekrar iyi yayınlar diliyorum size. Sakarya Spor Ligi bildiğiniz gibi çok iyi başladı. 3 oynadığı 3 maçın 3'ünde kazanarak şu an grupta 9 puan alan tek takım durumunda. Hatta bu iki galibiyette deplasmanda 1461 Trabzon ve son olarak da Kahramanmaraş İstiklal önünde aldı. İkisi de grubun iddialı takımlarından. Zorlu fikstürü şu ana kadar iyi geçti Sakaryaspor. Hem oyun olarak hem kenetlenme açısından bu süreci iyi değerlendiriyoruz. Şehirdeki hava da çok olumluya döndü takımın bu galibiyetleri sonrası. Yani bu haftada bir final gibi bir Kütahyaspor maçı var. Kütahya Ligi iyi başlamasa da sonuçta kurduğu kadro öyle ligin iddialı takımlarından. O da Sakaryaspor'u önünde kazanmak isteyecektir ama biz evimizde kazanarak hem seri devam ettirmek hem takım olma yolunda grupta rakiplerle arayı açma konusunda daha iyi duruma gelmek istiyoruz.
1: Tabii teknik direktör hatırladığım kadarıyla iki teknik direktördü. Sakaryaspor teknik direktörü Ümit Bozkurt ve Elazığ Spor teknik direktörü Serdar Bozkurt. İkisi de kardeşler.
5: Evet.
1: Hatta son kısımda galiba yanlış hatırlamıyorsam Ümit Hoca'nın bir röportajda, Alt Ligler YouTube kanalına verdiği bir röportajda geçtiğimiz günlerde aile büyüklerimizi ziyaret ettik. Orada bunun konusu geçti. Güldük gibi bir şey söylemişti. Ama İki kardeş hem kırmızı grubu ikinci ligde Sakaryaspor'la biri, diğeri de hem de beyaz grubu Elazığ Spor'la ayrı ayrı yani sırtlıyor, liderlikle götürüyor. İki takım da lider. Bu açıdan şehirde Sakarya'da nasıl anıldı? Bu süreç nasıl konuşuluyor? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
5: Tabii şimdi Bozkurt kardeşlerin bu ligde aldıkları sonuçlar ortada. Özellikle Serdar Bozkurt son dönemde görev alı takımların çoğunda şampiyon olarak ligin önemli teknik adamlarından bir tanesi. Ümit Hoca da Vanspor'da uzun süre çalışmıştı. Yani iki kardeş olarak hakikaten iki grupta şu an çok iyi başlangıç yaptılar. 9'ar puan toplayarak. Serdar Bozkurt bizde de çalışmıştı bir dönem. Hatta final oynamıştı. Kocaelispor'a finalde kaybettiği bir dönemde. Bizim takımda teknik direktörlük yapmıştı kendisi. Yani şehirde Ümit Hoca'ya karşı çok olumlu bir hava var. Yani zaten şu an alınan sonuçlarda hem hocayı hem de takımı destekliyor konumda. Dediğim gibi hakikaten yani beklentinin üzerinde bir başlangıç oldu. Çünkü çok yeni kurulan, birçok takımın tamamına yakın yeni isimlerden oluşan bir ekip Sakaryaspor. Hazırlık anlamında da maç anlamında da çok hazırlık maçları çok da yapılmadı. Yani bu süreçte ilk maçlarda sancılı geçeceğini tahmin ediyorduk ama buna rağmen ikisi zorlu deplasman olmak üzere Sakaryaspor önemli sonuçları imza attı. Tabii bu maçlarda kırılma noktaları oldu. Bunlar hep Sakaryaspor'un tecrübeli isimlerinin olumlu hamleleriyle bize doğru döndü. Bildiğiniz gibi Maraş maçında 1-0 yedik durumdayken rakibin 10 kişi kalmasından sonra son yarım saatte 3 gol bularak kazandık. Yani özellikle hücum bölgesinde, kanat bölgesinde oynayan oyuncular Sakaryaspor'un çok önemli isimler. Bu ligin zaten demirbaşları durumunda. Bu da Ümit Hoca'nın önderliğinde çok önemli bir fark yaratıyor tabii ki.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Sakarya ilişkin eklemek istediğiniz farklı bir şey yoksa son kısımda yani, Şenol Çivicik.
5: Son olarak pazar akşamı 7'de herkesin bildiği gibi Kütahya Spor'la olacak Sakarya Spor. Yani şehirde herkes pazar akşamına kilitlenmiş durumunda. Yani bu kadar erken alınacak bir galibiyet şehirdeki havayı tamamen pozitife çevirecektir. O nedenle şölen havasında bir maç bekliyorum pazar günü. İzleyenler de televizyon başında bu şölene ortak olacaklardır.
1: Peki, ağzınıza sağlık, selamlar. Sakarya'ya selamlar.
5: Buradan da selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Şenol Çivicik'le Tatangaları konuştuk, Sakarya Spor'u konuştuk ki Sakarya'ya da Sakarya Sporlulara da selamlar diyelim. Hocam, Gakkoşlar

0: İstanbul'da yalnız değildir. Pazar günü hep beraber Gebze'deyiz demiş dinleyicimiz. Oğuzhan Çelik'in mesajı böyle. Oğuzhan Çelik, Gakkoşlar der de biz Elazığ'a gitmez miyiz? Gidiyoruz. Tam da şimdi gidiyoruz. Orada hızlıca Coşkun Kamaç bizlerle olacak. Yılların gazetecisi, Elazığ Spor'u yakından takip eden bir isim. Son olarak son bağlantımıza Coşkun Kamaç'la olacak. Gün özelinde yaptığımız bağlantılardan birçok olumlu geri dönüşte aldık Anadolu takımlarını konuşmaktan örneğin. Bugünkü yayından çok keyif aldım. Diğerlerinden de keyif alıyordum. Yanlış anlamayın ama bugün bir başka oldu. Nazım Türknaslı yayınları anımsattı. Anadolu'dan da haberimiz oldu sayenizde. Ayda bir defa yapılsa güzel olur. Biliyorum her hafta olmaz belki ama yapamayabilirsiniz belki ama ayda bir kez yapsanız çok güzel olur. Emeğinize sağlık demiş mesela Mesut Bey. Mesut Bey, her hafta olması için de bir proje var. Onun için çabalıyorum. Anadolu'dan futbol kısmında sadece bu konuyu konuştuğumuz bir saatte olsa, iki saatte olsa artık ne kadar olur bilmiyorum ama olmuyorsa da zaten yine parantez programı içinde burada ayda bir, iki haftada bir, haftada bir yapabildiğimiz zamanlarımız olacak. Selam Berk, iyi yayınlar. Futbolla yıllardır ilgiliyim. Rating telaşı olmadan Anadolu futbolu yapıyorsun. İşinde başarılar dilerim. Kendi adıma çok teşekkür ederim demiş. Mehmet Bey'in mesajı bu şekilde. Teşekkürler Mehmet Bey'e. Yani burada rating kaygısı yok haliyle ama rating kaygısı kısmında zaten birçok Anadolu kulübünü bir araya toplayıp oraları konuştuğunuzda böyle bir kaygınız da bir yayıncı olarak samimi olayım olmuyor. Öyle bir kaygı Radyo Gol frekanslarında hiçbir zaman olmadı. Her daim konuşuluyor, konuşulacak da. Berk, tebrik ederim. Bugün Anadolu'ya zaman ayırmanız çok güzel oldu. Hakan Güneş demiş. Ayırmaya da devam ediyoruz. Selamlar diyeyim. Coşkun Kamaç bizlerle. Coşkun Kamaç, hoş geldiniz. Selamlar. Elazığ'a selamlar.
1: Merhabalar Berk kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Elazığ'da Elazığ Spor'u yıllardır takip eden bir gazetecisiniz ve TSE'de de yöneticiliğiniz var aynı zamanda. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde. Size detayları sorayım. Size Elazığ Spor'un birinci oluşunu, bu yine bu hafta oynanacak maçta da tabii bu senaryonun değişme ihtimali var ama bu 9 puanlık süreci sorayım isterim. Dikkat çeken bir nokta da var. İkincilikte hem Sakaryaspor hem de Elazığ Spor'un teknik rektörleri Bozkurt kardeşler ön plana çıkıyor. Bunu da evet, sormak isterim. Son konuğumsunuz. Kısa da bir zamanımız kaldı. Söz sizde.
1: Şimdi tabii Elazığ Spor bu sezon lige iyi başladı. Gerçekten iyi bir kadro oluşturuldu. Kadronun da %80'i değiştirildi. Geçen sene Bursa'daki o final maçında canlanan penaltı golü maalesef Elazığ Spor'u birinci ligden etti ama Elazığ Spor'u yaşamış olduğu sıkıntıyı çabuk atlattı ve yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla lige başladı. İlk maçında Elazığ Spor, Sivasspor'u mağlup ettikten sonra kendi sahasında seyircisiz maçta Adana Demirspor deplasmanında almış olduğu 2-0'lık galibiyet ve akabinde de yine İçeride Bordo Beyazı takımımızın da Ali AFK gibi önemli bir takımı 5-0 gibi, lider gelen takımı 5-0 gibi mağlup etmesi 3-3 yaptı ve 10 gol atan Elazığ Spor 1 gol yedi. Dolayısıyla grubun favori takımları olarak gösteriliyor. Ama tabii işte Ali AFK maçıyla başlayan bir 3 maçlık zorlu süreç var. Bu hafta yine deplasmanda Güzide Gebze Spor'la pazar günü saat 16'da karşılaşacak. O da şampiyonluğun önemli takımlarından.
0: Taraftarlar yazıyor. Orada İstanbullular olarak çok da boşlamayacağız. Orada olacağız diyor.
1: Oğuzhan Çelik. Evet, İstanbul'da çevre illerde organizasyon orada var diyor
0: mesela.
1: Evet, orada bir organizasyon çalışması var. Sanıyorum Elazığ Spor misafir takım seyircisine verilecek kapasitenin de üzerinde bir seyircimiz olacağını tahmin ediyorum. Gebze'yle zaten bir dostluğumuz da var. Oradaki Elazığlılar da çok sayıda Gebze'de çalışıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'a da yakın bir ilçe olduğu için İstanbul ve Bursa, Balıkesir gibi yerlerden de o maçta Elazığlılar çok sayıda olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Bunun yanında tabii akabinde Elazığ Spor'un sonraki dönüşünde, yani Gebze maçı dönüşünde içeride Çorlu ile oynayacak. Bu 3 maçlık süreçte eğer kayıtsız kapatırsa Bordo Beyazlı takım, sanıyorum tünelin ucu da görülmüş olacak diye düşünüyorum. Yani zorlu takımlar, bir tek oynayacağı ilk yarıda Şanlıurfa Spor ve Muş Spor takımları zorlar diye düşünüyorum. Ama onun akabindeki diğer takımların vasat pozisyonda, yani normal bir takım pozisyonda olduklarını gördüğümüzde Elazığ Spor'un bence bu sezon önünün açık olduğunu tahmin ediyorum be kardeşim. Çünkü
0: nasıl yankılandı şehirde peki? Son olarak onu sorayım.
1: Efendim?
0: Nasıl yankılanıyor Elazığ Spor'un bu başarısı şehirde? Geçen yıl da çok iyi bir destek vardı, hatırlıyorum.
1: Evet, geçen yıl da öyleydi. Geçen yıl playoff'tan finallere yükseldik. İşte Muğla Spor maçında olmadı. Talihsiz bir

0: penaltılar. Yani 10. penaltıda 11. penaltıya kadar aynen beraberliği devam eden bir penaltıydı ki o penaltıda maalesef bizi 1. ligden etmiş oldu. Şimdi hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali, iyi bir kadro kuruldu. Direkt çıkmayı hedefleyen bir kadro oluşturuldu. Bu liglerin üstünde olan bir gol kralı Kemal Rüzgar faktörü var Elazığ Spor'da. Geçen sezon tüm profesyonel liglerin gol kralıydı 38 golle Kemal. Ve Elazığ Spor da Kemal gibi bir golcüyü transfer etti. Hakikaten Kemal 6 golle de zaten grupta da hem zirvede hem de gol krallığında da favori bir oyuncu. Dolayısıyla Elazığ Spor'un yani bu sezon bence en önemli özelliği hem ofansif yöndeki gol sayısının artmasında hem de şehrin inanmışlığında. Şehir zaten tamamen Elazığ Spor'a inanmış. Bu sezon direkt çıkacağına inanıyor. Geçen haftaki içeride oynadığımız Ali Afaka maçında belki tribünler dolmadı ama eğer pazar günü Gebze'den bir galibiyetle dönerse şayet Elazığ Spor, içeride oynayacağı Çorlu maçında ben yer olmayacağını tahmin ediyorum. Tıka basa dolacaktır tahmin ediyorum. 18.423 kapasiteli Elazığ stadyumu. O yüzden böyle bir durumda Elazığ Spor bence favori ve inşallah da lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecek bir takım durumunda olacak diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür edeceğim. Coşkun Kamaç, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Elazığ Spor'un.
0: Yani şehirde şimdi şampiyon oynayan bir Elazığ Spor varken göğüs sponsoru yok, sırt sponsoru yok, şort sponsoru yok. Tabii ki yani şampiyonluğa giden bir Elazığ Spor'un mutlak surette de desteği olması lazım. Sadece Yasemin Açık, Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Sezer Çimento'nun isim sponsorluğu var. Onun dışında bir reklam yok. Ben buradan bizi dinleyen değerli Elazığlı hemşerilerimize, iş adamlarımıza, Elazığ Spor'a forma reklamı konusunda destek olmalarını rica ediyorum.
1: Peki, ağzınıza sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun.
0: Eyvallah.
1: Son kısımda tabi Elazığ Spor tarafında da bir sponsorluk problemi olduğu konuşuluyor. Onu da Coşkun Kamaç bizlere aktarmış oldu. Uzun uzadıya bağlantılar yaptık. Bir mesaj var. Haklı da bir mesaj ama Trakya futbolu keşke biraz daha ön plana çıksa da biz de oraları konuşabilsek. Öyle söyleyeyim. Yani örneğin ikinci ligde konuşacağımız galiba bir Kırklareli Spor var. Hadi onun için söz vereyim size. Anadolu futbolu dedik, yola çıktık ama... Sevgili belki yayınlar Trakya futbolu çok mu atıl kaldı sence demiş. Onun için ayrıca sözüm olsun. Kırklareli'nde öğrenciliğinin 2 yılı geçmiş biri olarak Kırklareli Spor Başkanı kabul ederse Sayın Volkan Bey'i, Volkan Can Bey'i onu da konuk alalım. Kırklareli'de yine İLES Haber Ajansı muhabirliği yapmış bir öğrenciydim. Medyayı, basını da yakından biliyorum orada. Birçok meslektaşımız var, meslek büyüğümüz var. Onlarla da bağlantı yaparak Kırklareli Spor özelinde Trakya futbolunu da konuşalım. Edirne'ye de döneriz ama Edirne'ye döndüğümüzde çok çok daha altlara gitmiş oluyoruz maalesef. Keşke biraz daha yukarıda görsek. Bu Trakyalıların da serzenişidir. De bunları konuşmak durumunda kalmasak mesela. Onu hatırlatırım, onu konuşurum. Teşekkür ederim ben de. Ayrıca sözümüz olsun Kırklareli özelinde bağlantımızda. Kardeşim Allah razı olsun senden. Bütün takımları konuştun, bize bilgi verdin. Belki sayar selamlar demiş Hüseyin Bey. Teşekkürler Hüseyin Bey, sağ olun. Konuşmaya devam edeceğiz. Ben Belki Sayar. Parantez programında Anadolu futbolunu konuştuk. Erdem Övüç'te Kocaeli Sporu, Ercan Yıldırım'la Alanya Sporu, Selim Denizalp'le Rize'yi, Mustafa Teke'yle hem Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sporu hem de diğer tarafta Gaziantep'i, Gaziantep temsilcisi Gaziantep VK'yı, Fatih Şeker'le Konya Sporu, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, Selçuk Kaya ile Samsun Sporu, Doğan Can Bingöl'le Göztepe'yi, Halil Öztürk'le Çorum'u, Ali Kaya ile Erzurum Sporu, Süha Gürsoy ile Bursa Sporu, İlyas Kaplan, Kayseri Spor özelinde konuğumuzdu. Şenol Çivicik ile Sakarya Sporu ve son olarak da az önce sona erdirdiğimiz bağlantı neticesinde Coşkun Kamaç'la da Elazığ Sporu konuşmuş olduk. Anadolu futbolunu değerlendirdik. Milli arada tabii ikinci lig özelinde. Sakarya ve Elazığ'a milli ara yok. Ama Anadolu futbolunu değerlendirmiş olduk. Anadolu futbolunu konuşmuş olduk. Tüm buraları konuşurken, tüm bunları değerlendirirken ne oluyor, ne bitiyor'yu değerlendirip sizlere aktarmaya, sizlerle konuşmaya çalıştık diyelim. Ve konuşmaya da devam edeceğimizi hatırlatmış olalım. Tüm bunları değerlendiriyor ve konuşuyorken Anadolu futbolunu konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben parantezde sizlerle birlikteydim. Yaklaşık 2 saat, hatta 2 saati de aşan bir program an itibariyle sizlerle birlikte oldum. Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın haber masası programından da ondan yine öncesinde haberi olarak onun haberi olacağı şekilde biraz böyle bir 5-6 dakika çalmış olduk reklamlarla da beraber. Onun için de ayrıca özür dileyelim ama diğer tarafta Göksel'in Çağrı Sarıcı hemen ilerleyen dakikalarda mikrofonda olacak, sizlerle olacak. Günün gündemini değerlendirecek haber masasında.

0: giderse 5-6 günlük bu sürece denk geldi, 7 günlük bu süreçte teşekkür edeyim ve bir süre böyle Radyo Gol'de bir hafta kadar, aşağı yukarı 6-7 gün kadar sesimi duyamayacağınızı hatırlatmış olayım. Sizlerin mesajlarını görememek benim için üzünç olacak bu süreçte. Sizlerle birlikte yayınlarda, katılımlarınızla birlikte yayınlarda gündemi konuşamamakta biraz özleyeceğim bir konu olacak benim için de. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Az sonra Göksel'in Çağrı Saray sizlerle.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Mutlu hafta sonları diliyorum. Ortaya Karışık programında Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan mücadeleler vardı. Milli takımımız da Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Fransa karşısındaydık. Kocaeli'de Fransa karşısında 1-0 kaybeden taraf olduk ne yazık ki. 54. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gol. 87. dakikada Uğurcan Çakır oyundan atıldı ve 10 kişi kaldık. 1-0'lık Fransa galibiyeti. Zinedine Zidane da Fransa teknik direktör olarak çıktığı ilk resmi maçta galibiyetle tanışmış oldu. Aynı gruptaki bir başka mücadelede İtalya ve Belçika karşı karşıya geldiler. Belçika 2-0 kazanan taraf oldu. B liginde Gürcistan 0, Kuzey İrlanda 1, Macaristan 0, Ukrayna 1, Polonya 0, Bosna Hersek 0, İsveç 2, Romanya 1. C liginde Ermenistan 2, Letonya 0, Karadağ 2, Güney Kıbrıs Rum kesimi 1. Günün sonuçlarıydı. Euroleague'de dün oynanan 3 karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş Valencia Basket karşısında 96-94 kaybetti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe tarafında Virtus Bologna karşısında 78-68 kazanmayı başardı ve günün kapanış mücadelesinde Partizan Olimpia Milano mücadelesinde Partizan galibiyetle başladı. Euroleague'e kendi evinde 92-76'lık galibiyetle Euroleague'e başlangıç yaptı. İlk olarak futbolla başlayacağız. Yunus Aydın hattımızda olacak. Yunus hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ilk olarak Türkiye-Fransa mücadelesiyle başlayalım. A milli takımımızı nasıl değerlendirirsin? Tabii A ligi çok zorlu bir grup ve zorlu bir rakiple başladık. Hatta en zorlu rakiple başladık. 1-0 yani olmayacak bir şey değildi. Yani büyük bir fark bekleyenler de vardı ama Zidane'ın da Fransa başındaki ilk resmi maçıydı ve Kylian Mbappe'nin attığı tek golle kazanan taraf Fransa oldu milli takımımız karşısında.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü baktığımız zaman Dünya Kupası baz alınacaksa Fransa birçok kişi için, ya yani ben de dahil olmak üzere, Dünya Kupası'nın favorisi olarak gösteriliyordu. Hani böyle bir takıma karşı evet biz Dünya Kupası'ndan beklediğimizi alamadık ama Fransa da şüphesiz ki beklediğini alamadı ve teknik direktör değişimi sonrasında yani bir patlama maçı olabilir diye düşünüyordu herkes. Hani dün maç öncesinde birçok kişi konuşurken, yorumlarını belli ederken belki 5-6-7 farklardan bahsediyordu. Dengelediğimiz bir oyun vardı. İkinci yarının başında gol yedik ama ilk yarıda mücadele ettiğimizi söylemek lazım. Sonuçta 1-14 gol beklentisi oynadığımız bir maçtan bahsediyoruz. Fransa rakip ceza sahasında 23 kez topla buluşmuşken biz de 21 kez topla buluştuk. Korner sayımız onlardan fazla. Yani elbette pas olarak ve topla oynama yüzdesi olarak %64'de 36'lık bize bir üstünlük kurdular ama sahadan sildiler diyebileceğimiz bir durum yoktu. Özellikle Arda Güler'in performansı fazlasıyla dikkat çekti. Tek başına oynadı desek yeri ki Arda'ya şöyle bir parantez açmak lazım bence. Yani son artık Dünya Kupası'ndaki kötü tecrübemiz sonrasında Arda Güler çıktı ve şunu söyledi. Yani ben bundan sonra her maçı buradaki bilincimizle oynayacağım. Burada işte vatandaşlarımızı üzdük, bizi izleyenleri üzdük. Buna göre bu şekilde bir performans göstereceğim dedi ve Arda sözünü tuttu. Gerçekten hani ben hem Arda Güler'i tebrik etmek istiyorum hem de hani

0: milli takımıza çok kötü bir performans gösterdi diyemem. Bence bu maça özel bir formasyonla oynadık. Yani üçlü savunma ama da beşli savunduk. Fransa'ya karşı, dünyanın en iyi hücum hattına sahip takıma karşı bence bu yapılması da gerekiyordu. Tabii ki üçlü savunma, yani aslında rakip gelirken ki topun %64 rakibin ayağında olduğu bir maçın genelinde beşli savunma şekilde çıktığınızda elbette gol atmanız zor. Yani keza Fransa zaten az önce bahsettiğimiz gibi dünyanın bence hali hazırda en iyi takımlarından birisi. Bence en iyi ikincisi. Ya ilk İspanya ama yani aslında en iyi takımlarından biri diyebiliriz, dediğim gibi. Son yıllardaki hani Messi'ye takılmaları ve İspanya takılmaları haricinde bırakırsak da zaten yerlerini net bir şekilde bize gösteriyorlar. Zidane'ın da ilk maçıydı. Kazanmaları elbette normal. Ya 1-0 kazanınca acaba puan alabilir miydik diye tabii herkes düşünüyor ama hani bu maçın maç oynanmadan önceki senaryosunda belki 5 belki 6 olabileceği düşünülüyordu. Milli takımımızı tebrik etmek lazım. İyi bir mücadeleydi. Hani elbette İtalya karşısında, Belçika karşısında daha iyi oyunlar oynayıp daha iyi skorlar alabiliriz belki ama şunu da söylemek lazım. Yani Uluslar Ligi'nin en alt seviyesinden buralara geldik. Ya bu takımlarla oynayınca elbette zaman zaman yenilgilerde ya da kötü oyunlarda kaçınılmaz oluyor. Ama oyuncu oyuncu değerlendirecek olursak, ben dün birçok kişi de bence aynı fikirdedir benimle. Uzun süredir oynatılması beklenen Can Uzun'la alakalı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Gerçekten iyi oynamaz. Yani. Hani gerçekten bence beklentinin altında kaldı. İlhan Fakılı ile alakalı ya bu kadar hani öne çıkmış, yani işte Marsilya maçında hafta içi gol atmış, formu yerinde, model yerinde bir futbolcu. Ya Beşiktaş'tan gelen futbolcular diye konuyu başlıklandırmak istemiyorum ama hani bir U21'e göndermeden, bir alt tarafa göndermeden de hani bir asla A takımı almıyorlar. İlhan'ın ben hali hazırda oynaması gerektiğini hani düşünüyorum. Forma bence şansı bulmalıydı. Ya da en azından geniş kadroda olmalıydı. Maç kadrosunda olmalıydı. Ama Montella bunu tercih etmedi. Kadro tercihi konusunda hatalar var mı? Ya dün itibariyle dediğim gibi, yani biz bugün Fransa'dan bir gol yediysek ya belki de Vincenzo Montella'nın beşli çıkmasıyla alakalı daha farklı sonuçlar da olabilirdi. Yani milli takımımızın Dünya Kupası sonrasında mental olarak çok geriye gittiğini düşünürsek, bugün buradan alınacak farklı bir yenilgi bizi çok geriye atabilirdi. Bu nedenle hani 1-0'lık bir skor, dünyanın en iyi takımlarından birisi, dünyanın en iyi hücum hattı bence hiç şüphesiz, ucuz yırttık bile diyebiliriz.
1: Tabii bireysel performanslardan bahsetmişken, olumlu anlamda da gerçekten ya bir yıldız olduğunu gösteren bir maç daha çıkarttı. Arda Güler'i de tebrik etmek gerekir.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani Arda, az önce söylediğim gibi Dünya Kupası sonrasında aslında birçok oyuncumuz tepki çeken birçok açıklama yaptı. İşte bunlardan Merih Demiral örnekti vesaire ama Arda'nın o zaman çıkıp yaptığı açıklama bence herkese örnek ve hatta işte Arda'nın ne kadar olgunlaştığını da gösterdiği açıklamalardan bir tanesiydi. Dün oynadığı oyunda aslında sözünü tuttu. Ya Hakan şimdi sakatlığı nedeniyle milli takımda yok ama ya bu milli takımda 10 sene 15 sene daha Arda Güler oynayacak. Bence 10 numarayı artık daimi olarak Arda'ya verilmesi gerekiyor. Hakan Inter'de de 20 giyiyor zaten. Yani milli takımda da 20 giyebilir diye düşünüyorum. Bence artık 10 numara Arda Güler'e emanet edilmeli. Hakan'ın da bu konuda bir tasarrufu olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ve tabii bir diğer tarafta Fransa da aslında bir kimlik değiştiriyor. Zinedine Zidane yani takımın başına geldi. Böyle yakalamışken aslında puan koparmamız işten bile değildi. Yani olmayacak bir durum değildi gerçekten.
0: Ya tabii ki işte skor 1-0 bittikten sonra hani hepimizin içinden bu geçiyor. Puan alabilirdik diye ama çok farklı sonuçlar da olabilirdi. Tabii ki o işte bir gol yemesek ya da işte Salih'in pozisyonu gol olsa, özür dilerim, İsmail'in pozisyonu gol olsa çok farklı bir parantez açabiliriz. Yani Salih'in adı geçmiş, yani şunu da söyleyeyim. Orkun olmadığı yerde hani çok sıradan bir futbolcu halinde gördük kendisini. Hani o yaratıcı oyunculuğu ya da o savunma sertliğine bir eser yoktu. Dün adına negatif eleştirebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Tabii ki skor 1-0'a gelmişken hani 1-1 ya da 0-0 bitebilirdi maç diye düşünüyoruz. Ama hani umarım İtalya maçına, Belçika maçına bizim için daha kırılgan, daha kolay puan alınabilir rakipler. Hani özellikle bence İtalya maçında favoriyiz bu maçı oranla. Ama dediğim gibi ben keşke Fransa maçından da puan alabilseydik tabii ki.
1: Ve yine aynı konu, santrafor konusu, çok kez dün yorum okudum, bize gelen mesajlar da olmuş. Arkadaşlar burada artık yani Montella'sıdır, şu sudur, bu sudur değil olay yani. Yani burada çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. 85 milyonluk ülkeden forvet çıkmıyor yani, yıllardır çıkmıyor. O hani şey gibi bir durumda değil bu. nasıl olmaz falan. Ya olabiliyor, böyle şanssız dönemler olabiliyor ne yazık ki. Almanya'da yaşıyor aynısını. Klose'den sonra forvet çıkartamadılar. Oltemadeler, Füllkruglar geçti gitti, denediler. Olmadı, hiçbiriyle dikiş tutmadı eskisi gibi. Bizde de aynısı. Son forvet herhalde Burak Yılmaz'dı Türkiye'den çıkan. Ya burada hani suçu başka yerde aramaya gerek yok. Yok Montella'da, yok şurada, burada. Yok santrafor, net bir santrafor profili yok. Yani ligimizde mesela bakıyorsunuz ilk 3'te, ilk 4'te gol krallığında yabancı oyuncular var. Görüyorsunuz yani hani gözle görülen bir istatistik ve bunun yanı sıra. Buraya yazdığınız isimleri görüyorum. Mesela Enes Ünal. Ya Enes Ünal gerçekten artık geçti. Şanssız bir kariyer oldu. Güzel bir başlangıçtı gerçekten Enes Ünal için. Ya acaba bizim İbrahimovic'imiz mi çıkıyor dedik fiziğini falan görünce, ama sakatlıklar peşini bırakmadı kariyeri boyunca. E şu anda Hetafe'de de sıradan bir oyuncu maalesef ki Enes Ünal yani uçup kaçmıyor. Öyle söyleyeyim ki hala kronik olarak sakatlığı da devam ediyor, yani nüksetmeye devam ediyor bu sakatlıkları. Onun dışında Serdar Dursun yazmışsınız. Allah aşkına Serdar Dursun'u kendi takım taraftarı bile eleştiriyor, yani maç sonunda yorumculuk yapıyor resmen, top falan oynamıyor diyorlar.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Serdar üzerine şöyle bakmak lazım. Şimdi milli takım gerçekten farklı bir yer. Orada oynatacağınız oyuncunun işte hiçbir yani kötü tarafının olmaması lazım diyeceğim neredeyse. Profesyonellikle alakalı özellikle. Şimdi Serdar Dursun Kocaelispor'da oynarken ben Kadıköy'den taşınmadım. Her gün İstanbul'dan Kocaeli'ne gidip geliyordum diye açık açık bunu röportajda söyledi. Ya yani bunu hani tamam yakındır, işte daha rahat gidiyordur vesaire, ama ya Kocaeli gibi tribün şehir takımları bu kadar kendine aile hissetmişken siz böyle ya bir açıklama yapıyorsanız bir sene sonra Kocaeli'nde zaten futbol oynamaya devam edemezsiniz. Nitekim edemedi de zaten.
1: Şöyle söyleyeyim, yakın evet doğru. Ya ben zamanında Kadıköy'de işte eğitim, spikerlik eğitimi kursu alıyordum. Kocaeli'de yaşıyordum. Ya ben 2 gün geliyordum haftada buraya. O geldiğim 2 günde abimde kalıyordum. Ya üşeniyordum. Öyle bir uzaklık da var aslında. Öyle tamam yakın da. Yani bu şu demek ya. Ben bir ayağım her zaman İstanbul'da olsun. Ya Kocaeli'de kalıcı değilim demek ki. Dediğin gibi taraftarı bu kadar tutkulu bir kulübe bu mesajı vermekte gerçekten biraz yadırganır bir durum.
0: Yani hem yadırganır bir durum, hem artık yani bundan sonra milli takım formasını neden bana vermiyorsunuz? Hani gibi bir şey de söyleme hakkı da kalmıyor Serdar'ın. Hani Enes'le alakalı şöyle dediğin gibi, yani çok iyi bir kariyer başlangıcı. Aldığı penaltıyı hala hatırlıyoruz. Hani işte maalesef Burak'ın kaçırdığı penaltıyla beraber hani sonuçlanmıştı. Bizim için talihsiz bir gündü, ama hani Enes'in o günden sonra milli takımla kariyeri bir türlü hani barışık olamadı. Sakatlıklar izin vermedi. Bazen hafif sakatlığı var, oynayabilir bende ama kendi gelmedi. Mesela bazı oyuncuların böyle olur. Yani şans özellikle milli takım konusunda gülmeyebilir. Sakatlıklar denk gelmeyebilir. Hani bu nedenle Enes'in milli takım kariyeri çok parlak olmadı. Başka kim gelebilir? Dediğin gibi yani bakıyorsun yıllardır Süper Lig'e gelen fenomenler hep yabancı golcüler. Yani işte herkes kimin hayranı? Bu sene kim gitti diye eleştiriyor? Talişka. Herkes Osimhen'in hayranı Galatasaray. Icardi'nin hayranı. Yani işte kimleri alalım diye konuşuluyor. İşte Şomurodoğlu keşke alsaydık diye konuşuluyor. Yani sonuçta bütün büyük takımlar santraforları yabancı. Deniz Gül'le alakalı bakıyoruz. Daha bir gelişme yok. Çok olumlu bir durum yok. Direkt ilk 11 oyuncusu olamaz. Bu nedenle hani ben yabancı santraforlar ligimizde parlamaya devam ettiği sürece, ki ya zaten bizim santraforlarımız yetersiz olduğu sürece bu devam edecek. Montella'nın da mevcut 11'i kurarken, ki bence haklı olarak da, düzenli oynamaya önem verdiği için ya bizim şu anki mevcut sistemimizin devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki yani 85 milyonluk bir ülke, işte 100 milyon yaklaşan bir ülke belki, işte bir santrafor çıkmaması da dönem dönem işte bu jenerasyon problemleri bir dönem sol bek için vardı. Hani dünyanın her ülkesinde olabiliyor bu durum. Yani herkes Fransa gibi hücum hattı konusunda maalesef bereketli, şanslı değil. Bu nedenle biz de şu an böyle bir süreçten ne yazık ki geçiyoruz.
1: Mesut Bey yazmış, Can Uzun konusunda kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim Yunus Bey. Ya biz futboldan anlamıyoruz ya da Montella hoca, Can Uzun çok iyi top oynadı dedi. Hocanın en büyük hatalarından birisi bu demeçlerde, özellikle Dünya Kupası itibariyle bunu çok yapmaya başladı. Yani oyuncularla evet pozitif bir iletişimi var, o da farkında Can Uzun'un kötü oynadığının, ama övüyor işte Can Uzun, hayır bugün çok iyi oynadı diye. Ama burada da yani biz de aptal değiliz. Can Uzun'un gerçekten gününde olmadığını, kötü bir performans gösterdiğini o gün özelinde görebiliyoruz. Yani bu konuda yorum yapmamak, hani o konuyu es geçmek ya da olur böyle günler. Gününde olmayabilir. Çok normal. Karşıda rakip Fransa'ydı sonuçta gibi bir demeç vermek çok daha mantıklıyken. Biraz Dünya Kupası itibariyle Vincenzo Montella bu olayı abartmaya başladı bence de. Çünkü Dünya Kupası'nda da hatırlarsın çok fiyasko demeçler vardı. İşte kaleye şu kadar şut çektik, şu kadar orta yaptık bilmem ne.
0: Kesinlikle. Yani kendi kariyerine de aslında şimdi zarar veren açıklamalar. Çünkü evet, geldiğinden itibaren çok doğru bir iletişim modeli izliyor. Yani mesela bu tarzda yaptığı açıklamalardan bir tanesi İrfan Can Kahveci olayıydı. Hani İrfan'ın performansının yeterli olmadığını bildi, Ali İrfan Can'ın bu kadroda olması gerektiğini düşündüğüne dair bir açıklama yaptı. Yani onu tercüman ne kadar doğru çevirdi İtalyanca'dan bilmiyoruz ama hani zaafım var tarzında bir açıklama yaptı. Burada olması lazım diye. Yani başarılı sonuçlar geldiği sürece bu desteklenebilir ama Dünya Kupası'ndan süre gelen başarısız sonuçlar devam ettiğinde bugün Montella'nın da mesela artık koltuğu eskisi kadar asla garanti değil. Yani baktığın zaman dün maç sonucunda işte açılan YouTube'da yayınlara baksın herkes. İşte Montella ne zaman gidecek? Gidiyor mu? İşte istifa edecek mi? Artık misyonunu tamamladı. Mesela dün Cihan abiyle yayın yapıyorduk öğlen. İşte Cihan abi de mesela misyonunu tamamladı fikrinde. İşte sevgili Cihan Dişli. Yani yavaş yavaş artık bu fikirler de ortaya atılmaya başlıyor. Şimdi Can Uzun aleni bu kadar kötü oynamışken bir de çıkıp Vincenzo Montella hayır iyi oynadı derse bu Montella'ya olan iletişimin artık negatif anlamda daha hızlı süre geleceği anlamına gelir ve Montella'ya yönelik eleştiriler aleni bir şekilde daha hızlı ortaya çıkar. Ya ben bu konuda oyuncuları zaman zaman korumak için aslında oyunculara zarar veren açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Zaten artık kendi koltuğunda aslında eskisi kadar garanti olmadığını bence Montella da farkında.
1: Bir dinleyicimiz teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Milli maçtan sıkıldım. Macaristan Ukrayna maçını açtım. Sen anlatıyordun. Ağzına sağlık süperdi demiş. Valla orada da Sika'nın artan bir formu var. Gerçekten Anderlecht'te de takip ediyorum. Ya Trabzonspor elinden fırsatı kaçırmış olabilir. Bir başka dinleyicimiz diyor ki kolay gelsin. Bu santrafor problemine gelen yabancılardan Türk vatandaşı yapıp çözmeye çalışsak çok absürt mü olur? Madem bizde çıkmıyor zorlamanın anlamı yok bence. Ya bu bildiğim kadarıyla yani yanlışım varsa düzeltme yaparsın Yunus ama basketboldaki kadar hızlı kolay bir süreç değil. Çok uzun bir süreçte oluyor yabancıyı Türk yapma ve oynatabilme hakkını kazanma süreci diye biliyorum.
0: Yani basketbol takımda oynamamış olacak ya da iki resmi maçtan fazlasına çıkmamış olacak. 180 dakikadan fazla 5 sene Süper Lig'de oynamış olacak. Hani bizim daha önce basketbolda örnek verdiğimiz işte Scottie Wilbeck'in hadi Davut Şafak'a da iyi oynadı. Türk yapalım. Şimdi işte Bobby Dixon'ı yaptık. Daha önce işte Shane Larkin'i yaptık. Bu kadar kolay olmuyor. Dediğim gibi basketbolda bu işler çok daha kolay. Ama futbolda hani gerçekten çok çok zor. Bir kere en başta iyi zaten A-plus birini yapalım örnek diyoruz. Mesela işte ligden konuşacak olursa işte Osimhen gibi, Vedat Muriç gibi isimler diyelim. Şu an güncel form durumu yüksek olan. Ya da Onuachu gibi. Yani zaten bu isimler milli takımlarında çoktan o resmi süreleri doldurdukları için ya bu isimleri yapamıyorsunuz amirli. Öyle hani bizim ligimizde birazcık hani kendini işte gösterdi. Hadi tamam Türk olsun. Ne yazık ki yapabildiğimiz bir sistemde değiştirme oyuncu sistemi yapılabilse yani gerçekten çok faydalı olabilir. İşte zaman zaman hatırlıyoruz ya yani Mehmet Azeli, Colin Kazım bunları gördük. Milli takımda çok da faydalı oldular ama dediğim gibi basketboldaki kadar kolay bir iş asla değil.
1: Hakan Bey demiş ki Göksel'in maç öncesi ben de fark yeriz dedim ama maç oynanıyorken Osimhen, Vlahovic, Muriç bunlardan birisi forvetimiz olsa dün maç galibiyetimizle sonuçlanacaktı. Santrafor yok demiş. Bir başka dinleyicimizin mesajıyla devam edelim. Abi her şey iyi tamam ama Samet Akaydın hangi becerisiyle milli takıma alınıyor? Kendi takımında bile oyuna girmiyor. İrfan Can Fenerbahçe'de oyunda olunca taraftar isyan ediyor. Neye göre milli takımı hak ediyor? Aynı görüşteyim. Alınmasa benim için de ya ben de alınmamasını isterim. Fakat süre almayan oyuncular kategorisinde olduğu için çok da benim hani o kadar isyankar bir şekilde umursadığım bir durum değil ama kendi kişisel fikrimi söylüyorum. İrfan Can Kahveci ile ilgili Metin Tekin'in, Metin Hoca'nın bir demeci vardı Yunus. Çok beğendim. Metin Hoca şey diyor yani harika bir analiz. Tamam İrfan Can şu anda hak etmiyor. Evet doğru ama onu oradan böyle itip ben hak ediyorum burayı diyecek bir oyuncu da çıkmadı diyor. Yani gerçekten Türkiye'den çıkmadı öyle bir oyuncu hali.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani hani Fenerbahçe için aynı şekilde zaten. Yani net bir şekilde Fenerbahçe'de burada İrfan Can oynamasın tamam hadi yerine kim alacağız? Onayla alakalı net bir şey yok. Yani Hani bu sebeple hani ben Fenerbahçe'de İrfan Can'ın oynamasına herkesin mutlu olduğu kanaatinde değilim. Çok fazla eleştiren de var İrfan Can'ı. Ama işte orada Fenerbahçe geliş hikayesinden dolayı seviliyor. Fatih Hoca Başakşehir'de bir aslan var dedi. Ona rağmen Fenerbahçe aldı vesaire ama bu tarz kredileri hızlı tüketiyor İrfan Can. Evet, pozisyonda alternatifinin olmamasının hem kadro anlamında hem de az önce söylediğim gibi Montella'nın beğendiği bir oyuncu. Hani ekmeğini yiyor tabiri caizse ama hani dediğim gibi Fenerbahçe'de şu an Asensio sakatlanıyor. Talişka gönderildi. Orada daimi ilk 11 oynuyor. Hem Eyüp maçında da bir golle buluştu, asist yaptı. Orada da gerçekten kendi mentalini belki milyar öncesine yukarı çekti. Faydalı olmaya da devam edebilir. Yeteneklerinin iyi olduğu konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Kondisyonuyla alakalı problemi var zaten. Bunu herkes biliyor. Bir koşuda problemi var. Ama İrfan Can Kahveci zaten yetenekli bir futbolcu. Benim de Samet'le alakalı görüşüm seninle aynı şekilde. Yani eğer bizim şimdi beşli savunma sistemimiz devam edecekse Fransa maçındaki gibi ve bunu daimi olarak Zeki'yi oynatmayacaksa üçüncü stoperin de önemi var. O zaman belki Samet'in yedekten oyuna girme ihtimali ya da ilk 11'deki dizilimdeki yeri olabilirse evet bence de Samet tercih edilmemeli ama milli takım sonuçta geniş bir kadro. Ve Montella bu geniş kadroda oynatmadığı oyuncuyu hiç oynatmadığı için neredeyse bence hani Samet'in burada hani Trabzonspor'da da oynuyor hali hazırda. Ya yedek de olsa tamam oyuna girmiyor da olsa ve milli takım alışkanlığı olan bir oyuncu. Milli takımda daimi olmak, süreklilik, oradaki abilik de önemli. Yani Samet'in varlığı beni aşırı rahatsız etmiyor milli takımda açıkçası.
1: Peki bir başka dinleyicimiz İltuğ Bey de diyor ki Berke konusunda yani milli takım heyeti kararını değişmeli diyor ama burada Berke'nin bir adım atması gerekir ki milli takım heyetinin bu konuda bir aksiyon alması için yani halka açık bir şekilde bir basın toplantısında bir özür dilemesi gerekiyor Berke Özer'in. Ancak o şekilde bir şeyler değişebilir diye düşünüyorum. Sen nasıl yorumlarsın Yunus?
0: Yani Berke'nin o dönemde de sürecini hatırlıyorsan konuşmuştuk. İkimiz de aynı fikirdeyiz. Aleni bir yanlış yaptı milli takıma. Yani hani burada işte zaten ben kararı burada Vincenzo Montella'nın da aldığını düşünmüyorum. Yani net bir şekilde mevcut Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Necdet Otlu yakmadı. Yani en üstlerin bu konuda Berke'nin çağrılmaması yönelik bir talimatı var belli ki. Çünkü Lille'de ayın oyuncusu seçildi. Yani isterse Fransa'da yılın oyuncusu seçilsin. Bence de Berke özür dilemeden milli takımda yer almamalı. Çünkü milli takım forması birçok gence de örnek olunması gereken bir yer. Yani belki şu an itibariyle performansıyla hak ediyor mu şüphesiz hak ediyor. Yani özellikle işte Muhammed Şengezer yerine fazlasıyla bence hani hak ediyor. Ama yani Bulgaristan maçı öncesindeydi yanılmıyorsam. Yani izin almadan kampı terk etmek, işte sonrasında ben federasyonla görüşmüştüm demek ama federasyonun bunu doğrulamaması çok doğru bir iletişim yolu olmadı. Belki menajerleri yanlış yönlendirdi. Belki kendi yanlış hareket etti. Bunu bilmiyoruz. Ama sonuçta kendi adına, kendi kariyer adına milli takım için söylüyorum. Negatif bir süreç yaşadı. Bu konuda bir özür dilerse zaten hani milli takım sonsuza kadar da kendisine kapıları kapatmış değil ama hali hazırda performansının da iyi olması zaten ona bu kapının keyifli açılmasını sağlayacak. Bence hani Berke'nin de yakın zamanda yapacağı bir özür. Belki Avrupa Şampiyonası öncesi yapmayı istedi. Şu an Uluslar Ligi'nde gelmek istemiyordu. O da ayrı bir yani tabii problem ama yani çünkü mesela Ederson işte affını istedi Brezilya milli takımından. Bu süreçte belki de kendi Lille'deki kariyerine odaklanmak istiyor. Bunu bilemiyorum. Ama dediğim gibi en önemlisi bence Berke'nin performansından ziyade çıkıp milli takıma, milli formaya yakışmayacak bir hareket yaptığının bilincinde olmasıyla özür dilemesi. Zaten belki herkesin affedip yeniden milli takımda oynamasına yönelik yorum yapacağı şekilde getirecektir. Yani belki kendi üzerine düşeni yaptıktan sonra milli takıma alınmazsa o zaman mevcut yönetim ya da Montella ya da karar vericiler bu konuda her kimse onları eleştirmeye başlarlar. Ama belki yaptığı hatanın üzerine hala özür dilemediği için şu an sorun tamamen Berke'de olmaya devam ediyor.
2: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: İbrahim Bey yazmış, iyi yayınlar. Evet, ülkemizin ve dünyanın santrafor sorunu var. Zaten dünyada sayılı santrafor var ama Bence yetenekli oyuncu sayısını artırmalıyız. Dün gördük Arda Güler tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arda'nın üzerine 3 kişi geliyor, 2 kişi geliyor topu verecek veya boşa kaçan kimse yok. Yani Arda Güler'e ayak uyduracak 2-3 oyuncu çıksa aslında hiç santrafor bile aramayacağız. Biz takım oyunuyla maç kazanmak zorundayız ama o takım oyunu oluşturacak yetenekli oyuncuların sayısını artırmalıyız demiş İbrahim Bey. Burada şöyle bir şey var Yunus. Bu ve benzeri İbrahim Bey'in yaptığı yorum gibi yorumu çok fazla sosyal medyada da gördüm. Bazı profiller aklımda, o profillerde şunlardı. Montella'nın elinde altın jenerasyonumuz, müthiş jenerasyonumuz heba oluyor falan diye. O zaman anlatmaya çalıştık bunu. İbrahim Bey sizin için demiyorum bu arada. Çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Teşekkür ediyorum ama o hesapların hepsi işte Montella'yı bu konuda eleştiriyorlardı. Ya hani altın jenerasyonda, hani uçup kaçıyorduk? Dedik o zaman, dedik ya arkadaşlar bakın o kadar değil. Hani her jenerasyon gibi bir jenerasyon diye.
0: Kesinlikle. Yani Barış Alper'in olduğu, Kerem'in olduğu bir jenerasyonun altın jenerasyon olduğunu söylemek güç. Çünkü bu oyuncular yeteneksiz ya da kötü demiyordum. Ancak çok inişi çıkışlı oyuncular. Yani bir istikrar beklemek çok zor. İşte Barış Alper'in geçen sene Neom'a 50 milyon euroya satılıyor denilen halinden eser var mı? Ya da Kerem Aktürkoğlu ile alakalı. İşte Benfica'da double double yapan ya da Galatasaray'da Icardi ile oyunu oynayan, Benfica'da Pavlidis ile oyunu oynayan Kerem'den eser yok. Çünkü çok inişe çıkıştı bu oyuncular. Yani şimdi diğer taraftan bakıyorsun. Eyüp maçında 8 gol atmış bir Fenerbahçe var. En formda olmayan İrfan Can bile gol katkısı yazdı kendine. Hem gol hem asist.
1: Ya tabela yaptı. Öyle bir örnek vereceğim ben. Bak yani dün biraz buna kafa yordum. Sana da sormak istiyorum hatta bu konuyu. Mesela İtalya öldü bitti. 3 turnuvadır yok diyoruz İtalya'ya, değil mi? İtalya için işte ya bizden çok daha kötü durumdalar diye düşünüyoruz. Hani oyuncu çıkmıyor oradan, bitti İtalya falan şeklinde. Ya o dünkü 11'inden isim isim gidelim mesela. Donnarumma'yı mı seçersin, Uğurcan Çakır'ı mı?
0: Ya Donnarumma tabii.
1: Tamam, 1-0 İtalya. Di Lorenzo'yu mu seçersin? Napoli'nin kaptanıydı şu anda Giovanni Di Lorenzo, 11 oyuncusu. Di Lorenzo'yu mu seçersin? Ferdi Kadıoğlu'nu mu?
0: Ben Di Lorenzo zaten savunma hattı olarak İtalya çok bence önde bizden.
1: Tamam, 2-0 oldu. Gianluca Mancini, Roma maçında da izleme fırsatı bulmuştuk. Savunmada Mancini'yi mi seçersin? Merih Demiral'ı mı? Mancini 3-0 oldu. Coppola, pek tanıdığım bir isim değil ama Coppola'yı mı seçersin, Abdülkerim Bardakçı'yı mı?
0: Yani Coppola diyeceğim ben.
1: 4-0 oldu. 4-0. Calafiori mi, Zeki Çelik mi?
0: Calafiori.
1: 5-0. Nicolo Barella mı yoksa bizim merkez attan birini söyleyelim, İsmail Yüksek mi?
0: Barella.
1: İşte 6-0. Burada ya Gianni Romano mu, Arda Güler mi? İşte burada Arda Güler.
0: Arda Güler. Yani biz hücum oyuncularında hani bu iş 9'a 2 biter yani. 9'a 2, 8'e 3
1: maçtır. Evet, yani hücuma geçtiğimizde Moise Kean, Esposito, Cambiaghi. İşte burada Cambiaghi'yi kesebiliriz. Orada bizim Kenan Yıldız geldiğinde Kenan Yıldız diyebiliriz. Ama yani dediğin gibi 11'e 11 baktığımızda öldü bitti diye adettiğimiz İtalya'nın jenerasyonu şu anda bizden daha kaliteli oyunculara sahip gibi. Bizde gerçekten kaliteli oyuncular var ama eksik bölgeler de çok fazla. Şu anki Beşiktaş takımına benziyor yani.
0: Kesinlikle, yani dediğin gibi yetenek bir numarada eksiğimiz, hani az önce gelen yorumdaki gibi de aynı fikirdeyim. Hem yetenek eksiğimiz olduğu gibi hem de çok istikrarsız oyunculara sahibiz. Yani İtalya milli takımına tamam, evet belki bir adım öndeyiz. Belki hücum oyuncularımızın yeteneğiyle. Ama yani işte ilk 6'da 6-0. Ya baktığında gerçekten hani açıklanmaya çok hani muhtaç. Yani biz neye göre daha iyiyiz? Evet, Dünya Kupası'nda yoklardı. Tamam, biz oradaydık ama biz orada ne ürettik? Ya da bizim Dünya Kupası'ndaki takımımız 2024'te bir şeyleri başaran takım mı? Ya da bizim şu an arkamıza aldığımız rüzgar hani aynı rüzgar değil. Bu nedenle belki İtalya maçında puanlar alabiliriz. İşte 4 puan alabiliriz diyen var minimumda. Orada beraber de burada maçı alırız diyenler var. Ama dediğim gibi bizim oyuncularımızda bir numara, evet kadro kalitemiz yetenek olarak kısıtlı. Yani özellikle işte belli başlı sakatlar olduğu zaman, işte Orkun mesela sakat, işte Barış burada yetenek problemi var. Kenan evet yetenekli ama bak yine yok. Kerem'i zaten az önce söyledim. Takım 8 gol atıyor. 70 dakika oyundasın. Bir tane gol yok. Asist yok yani. Bu nedenle hani Kerem Aktürkoğlu için, özür diliyorum, asisti var Eyüp maçında. Golü yok. Yani bence çok fazla eleştirilecek şey var. Özellikle hücum attı. Yetenekli oyuncu sayımızı arttırmamız lazım. Evet ama bu hani şu an görünen oyuncular içindeki zaten en iyi kadro. Belki altyapılarda daha doğru taramalar yapmak lazım. Daha doğru analiz etmek lazım. Buna katılıyorum. Belki mutlaka bir yerlerde santrafor var ve biz kaçırıyoruz. Ama hani en azından görünen oyuncular içerisinde çıkartılabilen en iyi 11'den, hani sakatlıkları kenarda bırakarak söylüyorum, çıkarıyoruz. Ama yani bu kadar oluyor. Yani bazen hani gerçeği de kabul etmek lazım. Bu kadar oluyor yani.
1: Bir diğer tarafta da tabii dün gece yaşanan bir gelişme vardı. FIFA'nın sitesinden öğrendik hepimiz. Fenerbahçe'nin 3 sezonluk bir transfer yasağı var. FIFA tarafından şu anda gerçekleştirilen ama sanırım bu olay kaldırılabilir. Bu konudaki son durum ne? Son bilgiler nedir Yunus?
0: Şimdi öncelikle FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı ve 2 dönem transfer yasağı arasında ciddi bir yaptırım farkı var aslında. 3 dönem transfer yasakları çok daha rahat kaldırılabilen, ödemeyi yaptığınız anda kaldırılabilen cezalar. 2 dönem transfer yasağı daha az gibi gözükse de yaptırım boyutu daha kalıcı ve kaldırılması çok daha zor yasaklar. Fenerbahçe 3 dönem transfer yasağı geldi. Bu 3 dönem transfer yasağında da tamamen zaten Fenerbahçe kendisi resmi sitesinden de açıkladı. Yusuf En-Nesyri'nin ödenmeyen taksitiyle alakalı bir durum var. Bunu mevcut yönetimler yapıyor. Yani mesela şimdi Fenerbahçe üzerinden yorumladıktan sonra Galatasaray'dan da bir örnek vereceğim. Yani 2024-2025 sezonunda Yusuf En-Nesyri'nin transferiyle alakalı 8 taksitten 2 tanesinin ödenmemesiyle alakalı Fenerbahçe'nin bu konuda şikayet edilmesi net bir şekilde cezaya zaten sebebiyet vermiş. Fenerbahçe'de yarın zaten Mali Genel Kurul var. Olağan Genel Kurul yapacak Fenerbahçe. Orada da tek tek burada gerekli belgeleri sunacağını söylüyor Fenerbahçe. Şimdi mevcut yönetimlerin bir önceki yönetimle ya da ondan bir önceki yönetimle, çünkü Yusuf En-Nesyri Saadettin Saran değil, Ali Koç döneminin transferi, arası bozuksa aslında belki de eleştirilecek şekilde, bence eleştirilecek şekilde oradan gelen borçları yükümlülük kabul etmeyip sürekli ertelemek ya da hani üzerine yatmak gibi bir durumu var. Bunu çok yakın zamanda, çok çok yakın zamanda Galatasaray'da gördük. Daha bu hafta içerisinde Galatasaray'ın yani 1 milyon euroya yakın bir borç sebebiyle, totalde 4 milyon euro faiziyle olmuş İnal Aysal döneminden beri süregelen bir borç, arazi borcuyla alakalı Galatasaray'ın emlakla alakalı bir projesinde 4 milyon euro borç var. Kulübün müzesine haciz geldiğiyle alakalı Galatasaray içerisinden bir haber yapıldı. Hatta hafta içerisinde İbrahim Seten bunu haberleştirdi. Kendi programlarında söyledi. O dönemde Ünal Aysal'dan kalan bir borç Dursun Özbek ödemiyor. Sonrasında işte haciz durumu olduktan sonra hani mevcut olarak hani artık zorla yükümlülükler yerine getirilmek zorunda kalıyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'de şu an ciddi bir finansal tabloda problem olduğu için oyuncuların ödemelerinden çok zorlanıldı. Kontratlardan çıkılamadı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nden 30 milyon euroluk bir nakit gelir sağlandı ama bu da hali hazırda gelir gelmez yönetim yani bir, elbette kasa kolaylığı sağladı. Kasa kolaylığı nedir? Kasa kolaylığı hibe demek değildir. Yani her seçim zamanında bizim takımlarımızda bir kasa kolaylığı mevzusu oluşuyor. Saadettin Saran geldiğinde de yapıldı. Aziz Yıldırım geldiğinde de, Hasan Arat geldiğinde de en çok eleştirilen konu buydu. Serdar Adal da geldiğinde yaptı. Kasa kolaylığı mevcut yönetimin bir para koyup kulübün nakit akışını düzeltip kulüp nakit akışını toparladıktan sonra verdiği parayı geri almasıdır. Bu dönemde de Fenerbahçe'de 30 milyon euro Şampiyonlar Ligi geliri geldiği anda Fenerbahçe'de hemen kasa kolaylığı yapan yöneticiler paralarını geri aldılar. Çünkü Fenerbahçe'ye bir daha Ocak ayında satış yapılmadığı sürece tekte 30-35 milyon euro'luk bir para girişinin olması çok zor. Bu sebeple Fenerbahçe parayı, ki o yapılacak transferde Ocak ayında mesela diyelim ki bir oyuncu sattınız, belki 5 taksit ödenecek. Para tek seferde gelmiyor. Bu nedenle hemen yöneticiler verdiği parayı aldı. Fenerbahçe'de yönetim 10-11 aylığına göreve geldiği için, şampiyon olamazsak gideceğim diyor Özyıldırım. Yani ben şampiyon olursam da gideceğim diyor. Hani Feridun abiye öyle bir röportaj vermiş Özyıldırım ama ben şampiyon olursa kalacağını düşünüyorum Özyıldırım ve yönetiminin. Bu nedenle maddi anlamda da kendilerini riske atmak istememişler. Sonrasında bu parada da alamamak da var çünkü yöneticiler açısından. Burada Yusuf En-Nesyri'nin taksiti ödenmemiş. Bu taksit ödenmemesinden kaynaklı da Fenerbahçe şu an 3 dönem transfer yasağı gelmiş durumda. Bu cezayı ödedikleri anda Fenerbahçe, ki ödeyeceğini de zaten açıkladı. Hani büyütülecek bir ceza değil, Galatasaray da daha önce aynı cezayı 2 kez aldı. Ödedi, konu kapandı. Fenerbahçe zaten pazartesi günü, yarın dediğim gibi mali olan genel kurul var. Pazartesi günü parayı ödeyecek, transfer yasağı kalkmış olacak. Ki zaten hali hazırda transfer döneminde de olmadığımız için hani alım satımı etkileyen bir durum da yok. Ama zaten Fenerbahçe yarın pazartesi günü cezayı ödeyeceğini açıklayacak.
1: Peki Mali Genel Kurul'da neler bekliyorsun?
0: Yani şimdi burada aslında Aziz Yıldırım'ın nasıl bir dille, şimdi mevcut başkan olarak nasıl bir dil üstleneceği çok önemli. Gelmeden önce sürekli işte kucaklaşma, sürekli bir barışma, işte ben camianın başkan değil lideriyim şeklinde. Hı-hı. Hani aslında herkes alt tarafta kendi camiasının, hani kendi branşının başkanı olacak. Ben camianın başkanı değil lideriyim dedi başkan. Şimdi yarın Aziz Yıldırım dönemiyle alakalı, Saadettin Salam dönemiyle ilgili Mali Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'a göre giden ters şeyler varsa ya da denetleme raporları geldiyse, daha önce mesela Ali Koç döneminde bir sefer denetleme raporu gelmeden Mali Genel Kurul yapılmıştı. Aziz Yıldırım bunu çok yadırgamıştı. Hatta bütün divan kurulu üyelerine hani toplantıyı terk etmemiz gerekir, yani biz neyi tartışacağız, yani denetleme raporu gelmemiş daha gibi bir söylemde bulunmuştu başkan. Ya ben yarın Fenerbahçe'nin bu fiyaskoyu ikinci kez yaşayacağını düşünmüyorum. Bence bütün denetleme raporları gelmiş olacaktır maddi olarak. Aziz Yıldırım yarın bir hesaplaşma dilinde mi olacak? Yoksa bu hesaplaşma dilinin aksine birleştirici bir dilde mi olacak? Bu çok önemli. Eski başkan Saadettin Sana ya da eski başkan Ali Koç'a bu tablolarla alakalı bir yaptırım olacak mı? Bir söylem olacak mı? Acun Ilıcalı ile alakalı, işte Aziz Yıldırım'ın yakın çevresinde bir ekibin imza topladığı ve ihraçla alakalı bir hazırlık olduğu söyleniyor. Aziz Yıldırım'ın bu konuyla alakalı soruları ne olacak? Başkanlar gelecek mi? Ben Saadettin Sana'nın geleceğini düşünmüyorum ya da gelseyle konuşacağını düşünmüyorum. Yani Ali Koç'un döneminde Saadettin Saran ve Aziz Yıldırım arasında bir diyalog görmedik. Ama Saadettin Saran'ın başkanlığı döneminde biz aleni bir şekilde divanda Ali Koç Aziz Yıldırım düellosu gördük. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığını Ali Koç Aziz Yıldırım'a yapacak mı? Gelip hesap soracak mı? Bu bence gerçekten yani heyecanlandırıcı bir konu Fenerbahçe'nin iç siyaseti açısından. Çünkü yani daha önce Aziz Yıldırım'ın o dönemde işte Hamdi Akın'a vesaire, hani hakaret demeyeyim ama hani yerine oturmasını çok sert bir şekilde söylediği, araya bir sinkaflı bir şey söyleyerek yani bir tak gerginlikler de gördük. Ya da şunu da gördük. Ali Koç net bir şekilde aslında gönderme yaparak, hani biz size hiçbir şeyin hesabını sormuyoruz, eski başkanımızsınız diye defterleri de açmıyoruz ama burada çok fazla incelenmesi gereken şeyler var. Dolara euro diyorsunuz, euroya dolar diyorsunuz, lira diyorsunuz. Bütün dengeler karışıyor maddi olarak. Burada sorulması gereken şeyler var ama siz eski başkanımızsınız diye size hiçbir şey sormuyoruz dedi. İşte burada net bir şekilde stada gelen paranın Ali Koç dönemi için kalan kısmının kırdırılması, işte Ülker'den alınan paranın basketbol şube için yine Ülker'e ödenmesi, Fenerbahçe'nin orada aldığı zarar gibi, hani gibi birçok aslında eleştirilecek konunun olduğunu ama bunun üzerine gidilmediğini söylemişti Ali Koç. Ali Koç kendi döneminde yapılan maddi hatalar varsa, buna usulsüzlük vesaire demiyorum, yani yanlışlar varsa yarın itibariyle Aziz Yıldırım döneminde bunun üzerine ne kadar gidilecek göreceğiz. Bence Aziz Yıldırım Ennesli'den dolayı ceza gelmeseydi çok fazla dokundurmayabilirdi. Ne Saadettin Salan ne Ali Koç yönetimine. Ama ben yarın mevcut başkanın Aziz Yıldırım'ın bu işlere birazcık gireceğini düşünüyorum. Takım başarısız olsaydı son hafta Trabzonspor karşısında Galatasaray'ın Fatih'in ilgisi olmasaydı, Beşiktaş'ın Ahmet'in ilgisi olmasaydı, yani Fenerbahçe lideri 3 puan uzaklıkta olmasaydı, daha Aziz Yıldırım'ın alışık olduğumuz yani salvolarını göreceğimiz bir divan olabilirdi. Mali Genel Kurul olabilirdi ama bir nebze daha sakin geçeceğini düşünüyorum ama Ennesi üzerinden mutlaka yapılan mevcut eleştirilere cevap verecektir Aziz Yıldırım. Yani siz bize böyle diyorsunuz da bakın bu kulübe ceza geldi diyecektir. Kerem Aktürkoğlu ile alakalı Hakan Saati'ye göndermeleri olabilir. Ama çok gergin bir genel kurul açıkçası beklemiyorum. Ama dediğim gibi çok sessiz bir Aziz Yıldırım, bu işe hiç girmeyen bir Aziz Yıldırım da görmeyeceğiz bence.
1: Bir diğer tarafta mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz, abi selamı yayınlar, Mahmut Tutuş'la birlikte seni dinliyoruz İzmir'e giderken, sizi seviyoruz, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Bir başka dinleyicimiz diyor ki sabahtan beri siz canlıya girene kadar Fransız radyosu dinliyordum. Uluslar Ligi'ne Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçı gözüyle bakıyorlar. Bu turnuva nedense bize bu kadar önemli. Mesela akşama Fransa-Polonya voleybol final maçı daha önemli onlar için. Bizde ise tam tersi. Başarılı olduğumuz branşlara amatör branş diyoruz. Bu durum çok acı diyor Yenal Bey.
0: Yani Ya ben bu durumun acı olduğunu düşünmüyorum. Voleybolda başarılı olan herkese saygı duymakla beraber, yani bütün kızlarımıza gurur duyuyoruz. Yani sonuçta gerçekten hani çok güzel örnek oluyorlar bir kere. Yani kız çocuklarından gerçekten inanılmaz örnek oluyorlar. Ya ben bir öğretmen olarak söyleyeyim. Hani burada spor yönümcülüğü yapıyoruz, bu da benim işim, ama ben bir yandan da öğretmenim. Hani gerçekten doğru bir sporcu, doğru bir gençlik konusunda birçok kişi örnek alıyor kızları. Bu bile başarılar için yeter. Ama ya hadi biz futbolu sevmeyelim abi, futbolu bırakalım, voleybola odaklanalım, bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani kesinlikle voleybolu yukarıda tutalım, evet, ama ya biz voleybol ülkesiyiz konusunda abi, biz hepsinde başarılı olmak için, yani bizim çok ciddi bir

0: 9 çarpanımız var. Yani hepsini yetebilecek yetenek yeten ki doğru projeler yapılsın. Şimdi basketbol gelişim merkeziyle alakalı mesela, yani çok büyük bir proje. Ben bunu ilk Alper Bey'le görüştüğümde Türkiye Basketbol Federasyonu'nda bana şunu söylemişti. Yani biz burayı sadece bir salon anlamında yapmıyoruz. Evet, çok büyük bir salon ama işte bütün altyapı şampiyonlarını aynı anda yapabilelim diye. Yani hepsini tek bir yerde etmekleri kavrayabilelim diye yaparız. Şimdi basketbol boyutu da var. Yani futbol boyutunda çok büyük hatalar yapılıyor. Evet, ama toparlayabiliriz. Yani bizim için Türkiye-Fransa maçı da önemli olmalı. Uluslar Ligi'nin genel anlamda, hani elbette Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası kadar ya da Avrupa Şampiyonası kadar elbette önemi yok. Yani bunu zaten Euro 2024 ve dün üzerinden okuyabiliriz. Zaten hani Şampiyonlar Ligi gibi lig aşamasını geriye bırakıyorum. Yani 10 ay sürecek, 9 ay sürecek bir milli takım mücadelesinin, bir ay sürecek bir hani yüzlerce maç oynanacak turnuva kadar etki yaratması mümkün değil. Ama yani voleybol tamam ama hani futbolu da, ya futbolu bırakalım hadi voleybola geçelim mi? Çok ben hani sempatik bulmuyorum. Hepsi için dediğim gibi hani nüfus çarpanı yüksek olan bir kez hepsi yapacak sporcu kapasitemiz var. Ha, başarı konusu şöyle. Tabii ki futbolda süre gelen başarısızlıklar gençlerin zaten futbol olan ilgisini azaltıyor mu azaltıyor. Voleybola gelen başarılarda, özellikle bizim kadın milli takımımız çok başarılı olduğu için söylüyorum, gençlerin oraya yönelmesini sağlıyor. Orada yeteneği bulmak daha kolay. Biz şimdi futbolcu niye bulamıyoruz? Santrafor niye bulamıyoruz? Ya belki işte 1.95'lik bir çocuk, hani Çakı gibi bir çocuk 1.95 ama ilgi duymuyor futbola. Yani başarısızlıklardan kaynaklı sevmiyor. Belki ülkedeki o gergin futbol iklimini beğenmiyor. İşte saha içini konuşamıyoruz. Niye? Çünkü gerçekten yarın Fenerbahçe'nin divan kurulunun reytingi de var. İzlenmesi de var. Aziz Yıldırım'ın ne diyeceği de önemli. Yani böyle bir futbol iklimimiz var bizim. Yani sağ dışında çok fazla konuşabiliyoruz. Ama hani bunlar da artık bizim futbolumuzun net bir şekilde bir rengi. Yani ben hani yarın divanı konuşurken de keyif alıyorum. Sağ içini konuşurken de keyif alıyorum. Voleybol tabii ki bu tarz krizlerden uzak. Daha sağ içini konuşabiliyoruz. Çünkü başarı var. Ama dediğim gibi futbolda hani böyleyse de bizim futbolumuz ve seviyoruz yani bu ortamı. Öyle ya da böyle seviyoruz yani.
1: Bir başka dinleyicimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden yazıyor. Diyor ki, o zaman sizin İtalya ve Türkiye ilk 11'leri puanlamanızla birlikte bizi Avrupa ve Dünya Kupası'na götürmemizde, yani gitmemizde, Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde olmamızda en büyük faktör, en büyük etken teknik direktör mü? Bence öyle. Ben kesinlikle bunu savunan taraftaydım.
0: Gitme aşamamızda bence de kesinlikle öyle. Gittiğinde yaptığı hataları arkada bırakıyorum. Hani orada hatalar yaptı ama gitme aşamamızda kesinlikle.
1: O ya yani Montella'nın şu ana kadar teknik direktörlük kariyerindeki en kötü dönem olabilir ama yani geldiğinden Dünya Kupası'na kadar olan süreci böyle bir kesersek ya, müthiş bir teknik direktör performansı var orada.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: O zaman işte, yani o zaman da eleştiriliyordu mesela Montella. Ben Dünya Kupası'ndaki eleştirileri haklı bulmakla birlikte o zamanki eleştirilere gerçekten ya, çok anlam veremiyordum.
0: Ya evet, sen Montella'ya karşı her zaman Dünya Kupası'na kadar hani yapılan yorumlarda da hani senin hepsine bir sempatin ve beğenin olduğunu da hani herkesin, dinleyen herkes biliyordur. O dönemde çok eleştiri alırken de, gitsin gönderilsin derken de hani İbrahim Hacı Osmanoğlu da Montella'yı destekleyen taraftaydı ve azınlıktaydı yani gerçekten Montella'yı destekleyenler. Sen de Montella'yı destekleyen taraftaydın. Dünya Kupası'na hata yaptıktan sonra hepimiz zaten eleştiriyoruz normal, ama hani biz evet İtalya'yı 6-0 az önce başlamışken, dediğimiz gibi kombileri kıyaslarken, şimdi gelinen noktada biz Dünya Kupası'ndaysak ama İtalya değilse bunda tabii ki teknik direktörün çok önemli bir faktörü vardır.
1: Olası bir 4-0 ihtimalinde, yani bu milli aradan bahsediyorum, 4 karşılaşma oynayacağız, hatta birini oynadık biri mağlubiyetle sonuçlandı. 4-0 halinde Montella ile yollar ayrılır mı?
0: Bence ayrılır, bence gönderirler. Yani 4-0 hani içinde, çünkü işte dediğim gibi Belçika maçını da barındıracak. Hı. Yani İtalya maçını barındıracak. İtalya yani maçı, hani bir galibiyete gönderebilirler. Hani 4 maçta bir beraberliğe vesaire de gönderebilirler diye düşünüyorum.
1: İyi yayınlar. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yazıyorum. Koca kulüp ne hale geldi? Duymadıklarımızı duymaya başladık. Yok cezalar, yok yaptırımlar, yok yasaklar. Milyonlar euroların içerisindeler. Kulübümüzün geldiği duruma bakar mısın? Her gelen nasıl harcama yaptığının farkında değil. Şampiyonsuzluğun, yani şampiyon olamamanın verdiği hırs maddi açıdan çok kötü duruma geldi. Bu kadar kolay mı? Milyonlarca paraların içinde başkanlık yapıyorlar. Har vurup harman savurmak için İşin sonunda ne olursa olsun kulübe oluyor olan gerçekten yazık demiş Ahmet Bey.
0: Ya çok katılmıyorum. Çünkü şimdi Ali Koç dönemini en çok eleştirenlerden birisiyim. Ali Koç'un bu kulübe maddi anlamda zarar verdiğini düşünmüyorum. Kendi cebinden bile çok ciddi bir para hibe etti. Ki çok iyi satışlar yapıldı. Ferdiler, Ardalar, Elif Elmaslar vesaire. Çok iyi satışlar yaptı Fenerbahçe. Saadettin Saran dönemi için konuşacak olursak, evet Kante çok ciddi anlamda maddi bir yük ama takımın hali hazır değil ilerinden. Genduzi'nin durumunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından birisi. En eleştirilen transferlerden birisi Sidiki Şerif'ti. Kavuncu'ya sattı. Daha pahalıya sattı aldıklarından. 7 milyon euro artı sonraki satıştan pay var. Bonusları var. Aziz Yıldırım dönemi içinde çok ciddi zaten bir hani maddi satış zaten yapamadıkları gibi alınan oyuncularda da müthiş bir ekonomi yaptılar. Greenwood transferini 11 milyon euro ucuza bitirdi Fenerbahçe. Ve dediğim gibi geldikleri parayla ilk başta kasa kolaylı olarak koydular. Elbette bir yıl içerisinde 3 başkan değişiminin kulübe maddi olarak çok zararı oldu. Bu konuda hani sponsorlukların devam etmemesi, her gelenin ne yazık ki Aziz Yıldırım döneminden kalma bir alışkanlık. Şimdi Saadettin Saran da yarın aynı şeylerle suçlanacak. Yasal bir şey bu arada. Yani suçlanacak dediğim hani yapmasalar daha iyi gibi. Ama bunu eleştirecek kişi Aziz Yıldırım da bunu yaptığı için Ali Koç tarafından suçlanmıştı. Nedir? İşte stad için bir çek veriliyor ya da basketbol takımı için bir çek veriliyor. 5 yıllık 20 milyon euro. Siz onu gidiyorsunuz faktöringde kırdırıyorsunuz 18 milyon euroya. İlk sonrasında parayı harcamaya başlıyorsunuz. Aslına baktığınızda 20/5'ten 4 senesi işte Ali Koç'un payı mesela 16 milyon euro. Aziz Yıldırım gideceği sene bunu yapmış. Ya da Saadettin Saran 6 ay için işte Çobani'nin stad gelirini kırdırmış. Ama kulübün nakit akışını sağlamak için bazen bunları yapmak gerekiyor. Ya da Fenerbahçe'nin geçen dönemde de klasikleşilen bir işte zaten taşınmazlığının satılmama durumu var. İşte İncek'teki arazi, Kocaeli'ndeki arazi, Antalya'daki arazi. Bunlar satılsın mı satılmasın mı? Satılmazsa kulübün nakit akışında el ayak bağlanıyor. Ne oluyor? Sürekli zengin bir yöneticiye ihtiyaç duyuyorsun. Sürekli işte Ali Koç gelsin beni kurtarsın. İşte Saadettin Saran beni gelsin kurtarsın. İşte Hamdi Akın'ın parası varmış. İşte Aziz Yıldırım'ın ekibinde para varmış. Sürekli yöneticinin parasına bakmak zorunda kalıyorsun. Buna bakan bir sisteme döndü. Şimdi Serdar Azal'a geçen gün söylüyor. Beşiktaş'a para veren yönetici yok diyor. Çünkü Beşiktaş bütün paralı yöneticilerin hepsini küstürdü. Yani Yıldırım Demirören'i küstürdü, Fikret Orman'ı küstürdü. Yani belki haklılardı da burada. Ama işte stadı pandemi döneminde inşa eden Fikret Orman'a, Fikret Orman paralar nerede dendiği anda bir daha nasıl takışını sağlamıyor Fikret Orman. Sponsorluk yapmıyor. İşte küsmeyen ender isimler var. İşte Hüseyin Yücel mesela küsmedi, paraya devam ediyor para vermeye. Ya da işte zaten Rahmi Koç'u kenarda bırakıyorum. O 40 milyon euro ödemiş. Zaten o Beşiktaş'ın çok ayrı bir değer yani başkan da elbette örneklendiriyor ama Fenerbahçe üzerine gelecek olursak evet ki başarısızlık sarmalı her sene Fenerbahçe'de seçim olması. Yani Fenerbahçe'de 3 yıllık süreçte 3 seçim oldu. Bu sene şükür sonunda bir tane olağan seçim olacak. Ya Aziz'in seçilse de başkan da olsa şampiyon da olsa Fenerbahçe'de bu sene olağan genel kurul var. Zaten Aziz Yıldırım devam. Aziz Yıldırım bence şampiyon olursa Fenerbahçe tek aday gider zaten. Ama eğer kazanamazsa Fenerbahçe şampiyon olamazsa yani mesela Aydınlar da çıkar, Ali Koç da çıkar, Hakan Safi de çıkar. Fenerbahçe yine bir seçim sürecine bütün böyle sıkıntılarla girecek. Yani Fenerbahçe hiç görmediği şeyleri görüyor konusunda. Yani Fenerbahçe çok zorlu süreçler yaşadı. Bu ülkedeki camianın hiçbirinin görmediği şeyler gördü. İşte 2010-2011'de haksız yere neler yaşadı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi, gelirlerden oldu. Senelerce kas davalarıyla uğraştı. Hani bunlar olur. Bunların yanında hiçbir şey dediğim gibi Fenerbahçe pazartesi günü parayı öder. Transfer tahtası açılır. Zaten transfer döneminde de değiliz. Daha önce bu cezayı Galatasaray'da iki kez gördü. Ha olmasa daha mı iyiydi? Evet daha iyiydi. Ama çok geçici bir yönetim olduğu düşünüldüğü için ne olursa olsun Fenerbahçe'de Haziran ayında seçim olduğu için bu ödeme az önce anlattığım gibi Ünal Aysal döneminin borcu nasıl Dursun Özbek tarafından ödenmediği için Galatasaray'a haciz kağıdı gönderildiyse aynı şekilde Ali Koç döneminin borcu da Aziz Yıldırım tarafından ödenmediği için Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Öderler, kapanır, devam eder. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi camialarda bu tarz paralar hiçbir zaman bir yıpranma yaratmaz.
1: Peki, Yunus çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak. Dün oynanan ve bir önceki gün oynanan temsilcilerimizin Euroleague karşılaşmalarını Ali Şiviloğlu ile konuşacağız. Kısa bir ara, aranın ardından yeniden birlikteyiz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz, basketbolla devam ediyoruz. Ali Şevilloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi hafta sonları.
0: Teşekkürler, sana da aynı şekilde. Ve ilk olarak kronolojik olarak başlayalım, Anadolu Efes'le başlayalım. Euroleague'de sezon başladı. Barcelona karşısında Anadolu Efes mücadelesi, aslında maç öncesi konuştuğumuzda Anadolu Efes'in bir adım önde olduğundan bahsetmiştik ama işler planladığımız gibi, istediğimiz gibi ilerlemedi. Barcelona maçı kazanan taraf oldu. Son topa kadar, daha doğrusu son anlara kadar heyecan devam etti ama kazanan taraf Barcelona oldu. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmayı?
1: Ya bir kere gerçekten maçın favorisi maçtan önce Efes'ti. Efes'in bu maçı kaybetmesi geçen seneyi çok aratmayan bir performans gibi oldu açıkçası. Yani büyük hayal kırıklığı bence. Çünkü Barcelona kadrosu zaten yeni bir tam. Yani aslında Efes yeniden yapılanıyor. Barcelona yeniden yapılandı. Ama Barcelona kadrosu kağıt üzerinde gerçekten çok zayıf bir Barcelona kadrosu. Barcelona için söylüyorum. Yani Barcelona standartının çok altında bir kadro var. Ve maça da iyi başladı Efes aslında. Gayet önde bitirdi zaten seriyi ki. Yani Mike James önderliğinde, Mike James maça mükemmel başladı bu arada. Sharic ve Mike James ikilisi maç başında ilk çeyrekte farkını ortaya koydu ve zaten farkı da belli bir seviyeye çekmeyi başardı Efes. Yalnız bench katkısı burada çok büyük soru işareti. Ne zaman ilk 5 değişti, bench oyuncuları sahaya girdi, Efes orada maçı kaybetme ihtimalini görmüş olduk Efes'in yani. Çünkü yani Jordan Lloyd, Santeyus'ta, Fred Russell arada süre aldı. PJ Dozier, Erdem hepsi kenardan geldi ama kenardan gelen hiçbir oyuncudan iyi katkı alamadı Efes. Zaten baktığımız zaman ilk 5'i Anadolu Efes'in sayıların 4'te 3'ünü attı neredeyse. Kalan 4'te 1 sadece bench'ten gelebildi o katkı. Bu bench katkısının kötülüğü zaten aslında Efes'in canını çok yaktı. İyi de savunma yapmadı Efes maç boyunca bence. Ama ayrıca burada hani ekstradan bahsedilmesi gereken bir oyuncu var. O da Dario Brizuela. Aslında Brizuela'dan geçen yayında bahsettim maç öncesinde. Yani iyi bir skorer kesinlikle. Zaman zaman can yakabiliyor, can yaktığı maçlar olabiliyor ama anormal bir Dario Brizuela performansı gördük. Maçı 20 sayıyla bitirdi. Sadece 2 tane şut kaçırdı. Sadece bir tane şut kaçırdı. 4'te 3 üçlük attı. 6'da 5 ikilik attı. Çoğu turnike zaten onların. İçeriği çok rahat deldi, geçti. Bruno Fernando bence çok büyük hayal kırıklığı olarak başladı ilk maçına. Aslında sezon öncesi ben ondan çok ümitliydim, biliyorsun. Bruno Fernando, yani Real Madrid'de kötü başladı dedik, sonra Partizan'da kendisini buldu dedik, Efes çok iyi bir hamle yaptı dedik. Bunun hiç altını dolduramadı. İlk haftadan gerçekten hiç iyi görüntü vermedi. Sharic'i bol bol 5 numarada görmek zorunda kaldık ama Sharic'i de altını dolduran oyuncu oldu bence burada. Sharic gerçekten Efes'e çok büyük katkı yapacak gibi bu sezon. 0 faul yapıp 7 defa faule maruz kaldı Sharic maç boyunca. Sharic 7 defa faul yapmak zorunda kaldı Barcelona. Yani Sharic'i hücumda tutamadı Barcelona. Ama işte tam Mike James de özellikle ilk çeyrekte müthiş oynadı ama maçın genelinde bence fena değildi yani. İyi bulduğumdan Mike James'i de. Strazel zaten, ben Strazel'in yani kötü gününü çok hatırlamıyorum. Strazel en kötü gününde bile vasat bir performans gösterebilen bir oyuncu. En iyi gününde mükemmel oynadığını çok görmeyiz ama işte o çok iyi bir şey yani. Adamın standardı çok güzel bir noktada. Ya ortalama oynuyor ya ortalama üstü oynuyor. Altını çok görmüyoruz. Tamam, belki çok uçmuyor, kaçmıyor ama yine de memnun ediyor günün sonunda. Onun öyle bir oyuncuya sahip olmak çok güzel. Ama bakıyorsun yani Jordan Lloyd felaket girdi sezona. Antius da yani alışır bence zamanla. Ama zaten çok süre almadı. Daha çok yani rolü de net değil. Yani Fred Russell yine çok süre almadı. Dozier çok iyi girmedi diyebiliriz. 0 asistle bitirdi maçı. Zaten Dozier için 0 asistle biten bir maç, Dozier için ideal bir maç değil. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Kyle Jones çember altında rimaltlarda etkili oldu. O vertical yani iyi zıplama özelliğiyle zaten bilinen bir oyuncu ama onun dışında çok efektif göremedik onu da. Barcelona çember altına çok rahat saldırdı ve çok rahat sayılar buldu. Yani Efes'in hücumunda mı savunmasında mı problem var deyince, ben savunmasında problem olduğunu düşünüyorum ve ayrıca tabii bench katkısında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında Ercan Osmani Efes'in banko ilk beşiyken Sharic geldiği için bench'e düştü belki ama bu daha da iyi bir şey aslında bir bakıma. Neden daha iyi bir şey olduğunu düşünüyorum? Çünkü yani süreleri dağıtma anlamında çok daha iyi, elinde bir iyi bir koz oluyor. Ercan normalde ilk 5 başlayıp 15 sayı ortalamayla sezon bitirdi neredeyse. Bitirecek gibiydi sezon. Yani geçen sezonun başlarında birazcık formu düşük demiştim zaten ama yani o da biraz ayak kırıklığı ama ben hani sezon uzun olduğu için çok şey bakmıyorum bu duruma, nasıl diyeyim, kötü bakmıyorum. Yalnız yani Barcelona'nın yani ilk hafta rakibin Barcelona olması anlamında bakınca birazcık hayal kırıklığı yani. Çünkü Barcelona'da yani Brizola hariç mesela son şerifte bir tane set var. Yani set nasıl diyeyim, orada yani bir teknik faul almıştı galiba, ondan sonra bir izleme oldu, hakemler bir pozisyonu izledi falan, ondan sonra oyuna dönüldü. Barcelona hücumu olacak, çok kritik bir hücum, çok basit. Guard uzunun oyuncusuna perde yaptı. Oleg Barcelovski çember altında bomboş kaldı. Çalışılmış bir hücum tamamen. Joel Parra sol forvet üçlüğünden pası kaldırdı. Barcelovski smaca vurdu, maçı bitirdi. Zaten maçı da 10 sayı ile bitirdi Barcelovski. Barcelovski'nin 10 sayı atması bir tarafta, diğer tarafta Kyle Jones artı Fernando'nun 8 sayı atması bence çember altında Efes'in ne kadar kötü bir gün geçirdiğini gösteriyor. Yani burada genel bir takım savunması problemim var kesinlikle. Barcelovski kötü bir oyuncu değil ama yani bu kadar fark yaratamaması lazımdı. Artı 10 ile bitirdi maçı Barcelovski. Tam mesela Brizola artı 14 ile lider bu konudaki çok normal. 20 sayı attı ve kardan gelerek yaptı bunu. 19 dakikada yaptı bunu. Ama yani Barcelovski ilk 5 başladı. Ve yani bu iki tane asisti var mesela. İki tane asist yapması. Parra'nın 3 tane asisti var. Barcelovski'nin 2 tane asisti var. Takım savunmasında kesinlikle bir problem var Efes'te.
0: Tabii Anadolu Efes açısından özellikle son anlarda Mike James'in 3 serbest atışında eşitliği yakalama şansı vardı. Biri kaçtı. Onun öncesinde yine bir backcourt yani yarı saha ihlali vardı Mike James'in. Kırılma anlarıydı herhalde oralar değil mi?
1: Evet, bu arada hatırlattım. O backcourt violation kararı bence doğru bir karar değildi. Birkaç tane aslında Barcelona lehine sonuçlanan atışma kararı vardı kritik bölümde. Bunlar da sonu etki etti mi? Etti muhtemelen ama yani sonuç olarak 89 sayı yedin mi Barcelona'dan? Yedin. Yani maç 7 sayı farklı bitti baktığın zaman. Yani buna yakındı belki ama son çeyrekte sen kontrolü eline alabildin mi? Alamadın. Yani o problem bence o yani. Ki burada en büyük problem bence ikinci çeyrek. İkinci çeyrekte yani Barcelona ikinci çeyrekte 29 sayı attı Efes potasına. Tabii Efes'in bench yani ilk 5'i değil diğer 5'i daha çok sağdaydı. O 5 ayarlamasını Lasson'un daha iyi yapması lazım. Muhtemelen ilk 5'i değiştirecektir. Belki yani çözemezse eğer bench katkısı gelmemeye devam ederse ilk 5'e bench'ten oyuncu koyarak 2-5'i de birbirine dengelemeye çalışarak bir denge uygulamayı deneyecektir bence Pablo Lasson. Çünkü o dengeyi kuramazsa böyle çok fark yiyecek. Ve hani Mike James'i de sonuçta oynatamazsın bütün maç boyunca. Şarici de oynatamazsın. Hatta Şarici hiç oynatamazsın. Şarici'nin hem yaşı var hem de son 2 sezonda oynadığı maç sayısı belli. Yani şu anda çok formda, çok iyi durumda ama ben buna çok bağlamazdım. Çünkü Şarici'nin bir devamlı problemi var. Sağlık anlamında. Yoksa Şarici'nin kalitesinden hiçbir şüphem yok benim.
0: Bir diğer tarafta da bir başka temsilcimiz Beşiktaş. Beşiktaş Valencia Basket karşısında iyi bir performans gösterdi. Son çeyrekte çift taneleri çıkan fark vardı ama ona rağmen geri dönmeyi başardı. Son topa kadar gitti mücadele ama ilk Euroleague mücadelesinde Beşiktaş 2 sayı farkla kaybeden taraf oldu kendi evinde. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Yani ben dün Fenerbahçe maçındaydım ama Beşiktaş maçına bakma şansım oldu. Zaman zaman işte basın tribününde yanında Kutluan abi sağ olsun maçı da açmıştı bilgisayarında. O yüzden bir yandan hem Fenerbahçe maçını izlerken arada sırada Beşiktaş maçına bakma şansım oldu. Ve bir şey diyeyim mi, ben Cumhurbaşkanı Kupası'ndan sonra çok böyle nasıl diyeyim karaları bağlamıştım tırnak içinde. Ama şimdi bu maçı izlerken birazcık fikirlerim değişti. Özellikle aslında maç öncesi Olimpiyev için kadro tercihi de birazcık etkili oldu bunda. Maç sırasında gördüğüm şeyler de etkili oldu. Ve mesela çok güzel bir ayrıntı var. Yani güzel değil aslında ama ya koç anlamında, takım anlamında güzel bir şey anlatıyor. Daquan Jeffries maça ilk 5 başladı. Sadece ilk 5 dakika oynadı. Bu 5 dakikada bir tane şut kaçırdı. Bir tane asist yaptı. Bir top kaybetti. Bir tane blok yaptı. Ama hepsinden en büyük problem aslında. Bunlar çok problem değil bunlar ama 3 tane faul attı 5 dakikada. Genel olarak iyi gözükmedi. Daquan Jeffries bir daha oyuna girmedi. Bir daha hiç dönmedi ona Olimpiyeviç. Mesela Belkurlu maça başlamadı. İlk yarıda oyuna bile girmedi hiç. İkinci yarıda sadece ufak bir sekansla oyuna girdi Belkurlu. Hatta son çeyrekte çok işte Beşiktaş'ın comeback yaptığı, geri dönüş tamamladığı sekansta Belkurlu oyundaydı. Toplam sadece 5 dakika oynadı Belkurlu ve o 5 dakikada bir tane üçlük soktu. 2 tane asist yaptı. ki yani Connor Morgan'ın üçünü asist yaptı, hatırlıyorum. Çok kritik yerde iki tane asist yaptı. Hani yaptığı bütün katkılar hücumda

en önemlisi 5 dakikada Beşiktaş Valencia'ya 15 sayı fark attı. 15. Yani zaten 15'ten geldi Beşiktaş. Bunu da hatırlatmak lazım. 15 sayı gerideydi Beşiktaş maç boyunca. Berkur'un 17'de 5 dakika her şeyi değiştirdi. Mesela David de Julius ilk 5 başladı ama çok süre alamadı. Zaten Cumhurbaşkanı Kupası'nda da tak kaldırdı yoktu. Ufak sakatlığı vardı. Herhalde hala tam en iyi haline değil belli ki. Çünkü iyi bir maç çıkarmadığını söyleyebilirim. Devin Dustin o süslerin çoğunu aldı. Connor Morgan mesela şey maçında, Fenerbahçe maçında kadroda değildi. Bu maçta türlerin önemli bir kısmını aldı ve 6'da 5 üçlük attı. Zaten son bölümde attığı üçlükler, özellikle son attığı potalı üçlük zaten bütün tribünden ayağı kaldırdı. Wilbekin çok iyi oynadı bence. Wilbekin yani maç boyunca baştan sona böyle istikrarlı olarak katkı yapabilen, takıma fayda sağlayan oyuncular Wilbekin, Omuri, Novel üçlüsü oldu ki Novel ve Omuri zaten bu sinyalleri vermişti bence Fenerbahçe maçında. Ki ben sezon öncesinde de yani bu maçta oynamadan önce de Novel ve Wilbekin'i bir adım iyi görüyordum. Beşiktaş kadrosunda sivrisinek iki oyuncu varsa bu ikisi olacak demiştim. Tam olarak öyle oldu. Gerçekten iyi maçlar çıkardılar ve galibiyette çok yakınlaştı. Yaklaşmıştı daha doğrusu Beşiktaş. Az kalsın yani Ramakkal'a gitti. Mesela Ante Cicic ilk 5 başladı. 4 tane jury bandı aldı ama eksi 16 o sahadayken Beşiktaş. Yani Wayne Gabriel 15 dakikada ilk hakkı verdi. Ama Gabriel ve Zizic yeterli mi emin değilim. Aslında işte zaten Sissoko bunun için vardı. Sissoko'nun yokluğu burada bence ufak bir ayrıntıda ufak bir negatif yazdı Beşiktaş'a ve yani şunu söyleyebilirim. Bence Sissoko sağlıklı olsa bu maçta Beşiktaş bu maçı kazanabilirdi de. Gerçi yani diyeceksin aslında hani Connor Morgan 5-5 iken attığı üçlüklerle comeback geldi diyeceksin ama belki fark 15'e çıkmazdı. Daha iyi bir çember altta olması olacaktı belki de orada. Ya Ante Cicic'in yazdığı eksi 16'nın olmama ihtimali daha yüksekti bence yani Toko sahadayken. Yani şu anda yeni transferler yani Jeff Fried ve De Julius felaket durumda. Buna rağmen Beşiktaş ilk hafta Valencia'yı az kalsın yeniyordu ve Valencia hiç kötü takım değil. Ya Valencia'nın biraz enteresan bir kadro olduğunu söylemek lazım. Bu sene deneysel bir şeyler yapıyor açıkçası. Yani center'ları pek yok. Yani Rivero, Sako, Ossetkowski center'ları ama böyle hiçbiri klasik center gibi değil. Yani Sako biraz öyle. Ve şunu eklemek lazım. Valencia tabii TJ Shorts önderliğinde kurulan bir takım oldu bu sene. Ve TJ Shorts açık ara takımın en iyisiydi. Hiçbir şüphe yok. Cam Taylor zaten takımın bir tane sene de en iyi oyuncuların bir tanesiydi. Yine iyi oynadı bu maçta da. Yani Shorts ve Taylor normal. Cebe koyduk. Yalnız kenardan gelen Neil Sako ve Javier Rivero onlar sayı buldu. Ve yani bana sorarsan Euroleague'de ya 38 tane maç oynanacak. Bu iki oyuncunun da çift tane yaptığı maç sayısı 5 olmaz bütün sezon boyunca. Burada yine Beşiktaş savunmasına birazcık dönmemiz lazım. Çünkü aslında bu iyi işaret değil. Çünkü senin artık kadron aşağı yukarı belli yani. Gabriel ve Zizic oynayacak orada. Gabriel biraz daha iyi bir çember savunmacısı. Zizic de iyi bir reboundçu olabilir. İyi bir pivot hücumcusu olabilir. Ama iyi bir savunmacı değil. Ayakları çabuk bir oyuncu da değil. Connor Morgan da oyuncu değil. Yani belki Omuro'yu Besnumore'ye çekerek deneyebilir. Olimpiyeviç burada böyle bir şey deneysel böyle bir şey deneyebilir. Denedim bilmiyorum. Maçı full izleyemedim söylediğim gibi. Ama buraya bir ufak bir hamle çarp gibi çünkü yani Valencia'nın iki tane pivottan çift tane bulması pek iyi çok olağan da durmuyor normalde. Çok iyi de durmuyor. Mesela Nate Rivers da vardı Valencia'nın elinde. Ossetkowski de vardı. Ossetkowski hiç katkı veremedi belki. Ama Nate Rivers'ı zaman zaman 5 numarada göreceğiz. Şimdiden yani görmüşüzdür belki de. Ben de görmedim. Maçı izlediğim süre zarfında. Nate Rivers'ı kullanmayı tercih etmedi bile. Çünkü Sako ve Rivero 26 dakikada hatta 27 dakikada çember altında gayet dominant gözüktü. Öyle bir problem var Beşiktaş'ta. Ama mesela Furkan Korkmaz'ın kadro dışı kalması bu maçta. Ya beni nasıl diyeyim yanlış anlaşılacak da sevindirdi. Çünkü Fenerbahçe maçında gördüğüm Furkan Korkmaz uzun zamandır gördüğüm en kötü performanslarından bir tanesi bireysel anlamda. Yani biraz şaşırmadığım bir karar oldu Furkan'ın kadronun dışında kalması. Ayrıca Berkoğlu'nun kadroda olup az süre almasına şaşıracaktı maçı izlemeseydim. Hatta şöyle söyleyeyim şimdi maçı sekans sekans izlediğim için Berk'in sadece 5 dakika oynadığını anlamamıştım. Şimdi kağıda bakınca anlıyorum Berk'in sadece o 5 dakikalık sekansta sağda kaldığını şimdi anlıyorum. Şaşırdım burada çünkü o 5 dakika o kadar iyi oynadı ki. Gerçekten

0: Bilmiyordum. Ama çok iyi sinyaller var bence Beşiktaş'ta. Beklediğimizin üzerinde galibiyetler olabilir. Ya yani şu anda mesela şu ilk hafta görüntüsünden sadece bakınca Beşiktaş daha çok biliyor ne yaptığını Efes'ten bence mesela yani. Bu arada Efes için hiç iyi bir şeydi ayrı konu.
1: Bir diğer tarafta da ilk haftada tek galibiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe'ydi. Virtus Bologna karşısında 10 sayı farkla kazanan taraf oldu. Fenerbahçe tarifin nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'nin bu galibiyetini?
0: Hiç de iyi değildi Fenerbahçe bu arada. Maçı izleyenler bence beni anlayacaktır. Fenerbahçe baştan sona iyi oynamadı. İlk çeyrekte de çok iyi değildi. Ama Virtus Bologna pek orada değildi. Yani orada net bir kalite farkıyla üstünlüğü saldı Fenerbahçe ama İkinci çeyrekte zaten Bologna gayet skoru da aldı. Öne de geçti. Üçüncü çeyrekte yine yani zaman zaman zorladı. Son çeyrekte de gerçi böyle geçti. Son çeyreğin son 5 dakikası falan Bologna'nın pili bitti. Şarjı bitti yani. Gerçekten adamların artık gücü yetmedi yani. O yoruldukları çok belli oldu. Faul problemlerine girdiler. Çok faul yapmaya başladılar. Savunamamaya başladılar. Fenerbahçe orada maçı kazandı. Yani aslında Fenerbahçe daha hazır değil. Daha böyle her şey oturmuş değil ama kalite farkı var ve derinlik farkı var. Fenerbahçe sen demiştim işte derinliği çok daha kaliteli Fenerbahçe'nin. Geçen seneye göre daha kalite derinliği var. Bench'ten çok daha iyi oyuncular geliyor. Ben şeyi de beğendim. Ignat Sargunas'ı çok beğendim mesela. Hatta beklemiyordum açıkçası yani ama gerçekten iyi oynadı. Herkesten ufak ufak kalmayı başardı ki zaten Fenerbahçe tarihinin ilk çeyrekte şöyle söyleyeyim. Birden fazla basket atan oyuncu yoktu Fenerbahçe tarihinde ilk çeyrekte. Herkes 2 sayı, 3 sayı, 2 sayı, 3 sayıydı. Maç boyunca da böyle gitti bence. Yani çiftenlere bakıyorsun. Baldwin çift tane, Horton Tucker çift tane, Key çift tane, Shield çift tane. En fazla sayı atan kişi Horton Tucker. Katı yatmıştır. 13. Yani yakın. 13, 12, 12, 11. Sonra 8, 6. Gerçekten makas birbirine yakın. Öyle çok öne çıkan hiçbir oyuncu olmadı. Net bir şekilde öne çıkan bence hiçbir oyuncu olmadı. Ama herkes bir yerden tuttu, bir noktada katkı verdi ve galibiyet geldi. Ama maçın oyuncusu varsa %100 Braxton Key. Yılın transferi varsa o da Braxton Key. Yani Cumhurbaşkanı Kupası'nda zaten Mets etti. Bence orada en büyük fark yaratan yine Braxton Key'di. Burada yine fark yarattı Braxton Key. Double double yaptı. 11 sayı, 10 rebound, 3 asist, 1 top çalma. Bence yani şimdi ben çok gurur duyuyorum Braxton Key'de. 2 sene önce Nazret gittiği zaman bir yazı yazdım. 6-7 tane NBA'den oyuncu yazdım. Yani Fenerbahçe Amerika'ya bakarsa bu oyunculara gidebilir diye. Bir tanesi Colt Wider'da Efes'te denedi olmadı. Bir tanesi de Braxton Key'di. Valencia'ya gitti. Ben yazdığımda yazı yazarken ben hala Amerika'daydı Braxton Key. Valencia'yı aldı. Valencia'da ilk 6 ay çok kötüydü. Gerçekten sırıtıyordu yani. Garip oynuyordu. 6 ay demeyeyim de yani ne bileyim. Yeni yıla kadar, ocağa kadar falan kötüydü yani. Sonra şeylere doğru playoff'a yaklaştıkça ısındı takıma ve tam orada katkıyı arttırdı. Valencia zaten o sezon o kadar galibiyet almasının sebebi birazcık öyle oldu. Çünkü aslında Nate Rivers'da orası. Sonra Braxton Key çıka geldi. Braxton Key oradan inanılmaz katkı verdi. Ve kazanmamız gereken maçları kazanmaya başladı Valencia. Sonra playoff geldi. Playoff'ta da kazanmaya başladı. Az daha Final Four gidiyordu zaten. Final Four zaten geldi pardon. İşte yani orada çok beklentiyi açtılar. Fenerbahçe mükemmel bir transfer yaptı. Ama ben daha ilk iki haftadan da böyle bir katkı beklemiyordum yani double double şöyle bir kadroda double double yapan tek oyuncunun Braxton Key olması bence enteresan ve çok etkileyici. Şu an bir tane problem var Braxton Key konusunda. Spacing ne demeye çalışıyorum? Ya Braxton Key üçlük denemiyor. Bazen deniyor da tercih etmiyor pek. O şutuna pek güvenmiyor. Braxton Key ne zaman şut öğrenir? Ya artık sezon çok yoğun. Herhalde öğrenemeyecek çünkü yani öyle bir tempo var ki artık Avrupa basketbolunda NBA'den pek farkı yok. Bu tempoda idman yapma şansı olmuyor oyuncuların. Yani maç idman sadece taktik idman şu idmanı arada yükleme falan yapıyorlar ufak tefek. Pek mola verilmiyor arada. Zannetmiyorum o yüzden bu konuda gelişeceğini bıraktım için ama belki işte o şut idmanlarında belki işte olduğu karşısını geliştirdikse bıraktım ki yeni Nazlayt olur. Yani hiç abartmıyorum. Direkt Nazlayt olur yani. Ama şu an o skorer tarafı çok eksik. Ama yani dediğim gibi o tarafı geliştirirse çok başka bir şey izleriz ki orada bir tane daha uyuyan bir dev var bence. Trent Forrest. Trent Forrest mesela 4 sayı 5 rebound 3 asist böyle. Her şeyden biraz yapmış bir performansı var. Çok öne çıkmıyor aslında. Çok böyle şey gözükmüyor. Park yarıda gözükmüyor ama Trent Forrest bence mesela Trent Forrest'a 3 tane üçlük denedi. Guard'dan tabii. Hepsi kaçırdı. Geçen sene THT mesela denerdi boşlukları ama arada sokardı. Zaten %33 gibi bir üçlük yüzdesiyle bitirdi sezonu. Bu sezon daha da iyi atıyor. Bu sezon %60 gözüküyor Orson Tucker'ın. Ve bu bakımdan Fenerbahçe'ye çok fazla yarar sağlayacaktır bence. Trent Forrest daha tıpkı şey gibi, Bertin gibi biraz üçlük derdi fayda sağlarsa takıma. Fenerbahçe'nin ben kolay durdurabilecek takım olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin hani nereden durduracak? Gerçekten öyle bir şeye çıkıyor iş. Fenerbahçe takım halinde çok kötü bir üçlük günü geçirdi. Ve maçtan sonra Yatkevicius da, yani basın toplantısında bu arada çok aşırı keyifliydi. Yatkevicius yani herhalde özlemiş mi bilmiyorum. Muhtemelen özlemiş bence. Bunu söylemez aslında ama yani çünkü başka şeyi bu konuda diyorum. Hani maç kazanması yine bir şey değil Fenerbahçe'nin. Ama yani ekstra keyifliydi Yatkevicius maçtan sonra. Yani basın toplantısı 10 dakika falan sürdü. 10 dakika boyunca sadece tipir yaptı Yatkevicius. Abartmıyorum. Sadece 2 dakika falan işte çok kötü üç kattık. Buna rağmen kazandık. İşte bir şey yanlış yaptım. Maçtan sonra izlemem lazım. Bir şey herkesi yanlış gitti. Çünkü bu maçın bu kadar zor gitmemesi lazımdı. Son anda maçı oyuncuların kazandırdı bana ama ben kesinlikle bir şey yanlış yaptım falan dedi 2 dakika. Onun dışında kalan 8 dakika boyunca makara yaptı gerçekten. Yani abartmıyorum. Hiç orada yani bu kadar makara yaptığını da hiç görmemiştim basit mantarında. O kadar girdim. Yani o kadar şeyini de yedim. Hazarını da işittim ama şaşırdım yani bunu da belirtmek istedim. Virtus'a baktığımız zaman çok fazla deneysel oyuncu var. Çok fazla enteresan tercihleri vardı sezon öncesinde. Zaten hani power ranking olarak çok aşağılara yazdığım takım Bologna. Çünkü yine bir sürpriz yumurta takımı yani Bologna. Kadroya, oyunculara baktığın zaman kimin ne yapacağını çok anlayamıyorsun. Derek Olson Junior 3&D olarak katkı vereceği kesin. Zaten maçı da 10 sayı ile bitirdi. Chase Edwards komple bir forvet. Çok iyi bir savunmacı. Bence en iyi transferleri isim olarak zaten Bologna'nın. Bu maçta bence çok iyi oynadı. Gerçi hücumanın katkı vermedi belki ama hücum haricinde katkısı önemli. Bence iyi katkı verdi Kessler Edwards. Çok zorluk çıkardı zaman zaman. Gerçi şimdi kağıda bakıyorum Ekton 18'miş. Edwards oyundayken takımın en kötüsü. Hatta maçın en kötüsü. Ama bence yani takım oturduğu zaman daha da iyi olacaktır. Ama benim aslında bahsetmek istediğim konu Rashid Bello, Trent Frazier, Marcus Carr. 3 tane guard aldı Bologna. Üçünün de boy ortalaması 1.85. Aynı boyda üçü de aşağı yukarı. Bir tanesi daha geç, iki tanesi daha tecrübeli. Bu üç oyuncudan Rashid Bello bence çok zarar verdi takıma. Çok şey yani biraz şey cesur bir oyuncu. Çok şey denedi. Yapamadı. İstediğini yapamadı sahada. Yapsa belki daha iyi ama savunmada falan da çok yanlış zamanlamaları vardı. Oynadığı süre zarfında Fenerbahçe katkısı fazla oldu açıkçası. Trent Frazier birazcık daha zorluk çıkardı ama o da her aldığını ortaya atmaya çalışıyor fazla. O da çok özgüvenli. Rashid Bello 3'te 0 üçlük attı. Trent Frazier 7'de 0 üçlük attı. Yani abarttı biraz o. Ama şey belli, tehlikeli olacağı belli yani. Gününde olursa Karkenwurst gibi bir performans gösterebilir bence. O Trent Frazier'ı dikkat etmek lazım diğer maçlarda. Ben merak ediyorum ne yapacağını. Ama asıl en böyle yere sağlam basan, ayağı yere basan Marcus Carr oldu. Ki yeni transfer olduğu için daha ilk maçıydı bu Bologna'yla. Sadece Süper Kupası'nda oynamadı hatta. Yeni transfer olduğu için. Zaten en iyi performans olan geldi. 12 sayısı vardı. 4 tane asisti vardı. Ve bence en iyi oyuncusu da Bologna'nın oydu bu maçta. Wendell Moore NBA'den gelen bir oyuncu. Daha istikrarlı bir katkı verdi aslında.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Fenerbahçe'nin çember altı problemi var. Chris Silva bence hiç iyi değil. Zaten ben anlamamıştım. Chris Silva'ya neden kontrat uzattı Fenerbahçe. Çok şaşırmıştım yani açıkçası. Yerine herhangi birini alabilirdi Fenerbahçe. Yani Chris Silva, Jonathan Motley gibi hücum fauller yapıyor. Çember altında rebound alma konusunda çok iyi değil yani. Belki de hala çok tam sağlıklı hissetmiyor kendini bilmiyorum. Şimdi Marcus Bingham sakat olduğu için Chris Silva da belli ki en iyi halinde olmadığı için maça tıpkı Beşiktaş maçındaki gibi aynı beşle başladı Fenerbahçe ve Taraftar Kivicuk yani. Sertaşcan'la ilk beş başladı maça. Ben Sertaşcan'ın Euroleague'de süre alacağını bile düşünmüyordum. Yani Melli var, Bingham var, Silva var. Bunlar bu üçü 5 numarayı döner diye düşünüyordum. Ama yani sahaya bakınca da hakkına ihtiyaç var Sertaşcan'la. Sertaş iyi mi oynadı? Sertaş da zorlanıyor. Sertaş zaten hani yaşı da ilerledi. Ayaklar yavaş. Kendisi de yavaş. Ağır bir oyuncu genel anlamda. Yani çok böyle Sertaş oyunda olduğu için Fenerbahçe hücum temposunu iyice düşürmek zorunda kalıyor. Çok yavaş tempoyla hücum ediyor Fenerbahçe. Bu yüzden daha da zorlanıyor hücumda. Bologna her topa yetişiyor. Ama işte ne var? Bireysel yetenek farkı var. Fizik farkı var. Braxton Key orada bir şeyler çözülüyor. Çok iyi Euroset yapıyor. Son balans yapılıyor. Wade Baldwin, Orton Tucker zaten biliyorsun. Clyburn bazen çemberi zorluyor. Clyburn'ı mesela topu yere vurabilen bir oyuncu olmuyor.

0: forvetten topu yere vurabilen, kendi kendine skorunu üretebilen bir oyuncu olması Fenerbahçe'ye avantaj sağladı bu maçta. Clyburn bu maçın gizli kahramanı mıdır? Hakikaten öyledir. Shavon Shields benzer bir oyuncu. O da aynı şekilde o katkıyı sağladı. Clyburn ve Shavon Shields'ın bunu yapabiliyor olması bu maçta Fenerbahçe'yi kurtardı. Benim yerindeyse. Geçen sene Yantuna ne yapamazdım bunu? Ya yapamazdım zaten. Yantuna ne daha üçlük atamıyor bazen. Deli etmiş geçen sene zaten zaman zaman da. Hal böyle olunca Fenerbahçe zorlanmasını anlaşılabilir. Ama sezon böyle devam eder mi? Bingham dönünce bakalım bir de buna, bilemedim. Çünkü Sertaç yine hücumda katkı verdi. Üçlükte. Yani pick and pop'ta hep bomboş kaldı Sertaç. Diarra ve Diouf. Sertaç'ı o bakımdan şey yapamadı yani. Savunamadı o bakımdan. Sertaç da altını doldurdu. 5 sayı yaptı, attı yani. Yine olur yani, fena değil. Normal daha doğrusu. Dozen süre almadı. Belki farklı değildir. Ignat Sargiunas yani guarddan bu kadar süre almasını beklemiyordum. Trent Forrest, Baldwin, Horton Tucker üçlüsü az süre almadı. Ama kısa beş oldu. Çok sık denedi kısa beşi Fenerbahçe. Yine de her zaman çember altı tempi ot vardı. Son bölümde Braxton Key'i 5 numara olarak kullandı ki bunun aslında sebebi birazcık şeydi. Alex Mumru, Bologna koçu Bobby Klintman'ı 4 faulluyken niyeyse 5 numara olarak sağda tuttu. Hemen pivotu çıkardı. Kıskevicius ve şeyi Key'i tek 5 numara yaptı. Faul çizgisi etrafından topu aldı ki rahat zaten topa buluştu. Çünkü çember altta kimse yok. 4 açık var. Ortada sen Key ve Klintman var. Key topu aldı. İki dribbling sunuki attı. Faul oldu. Yani sayı olmadı ama faul oldu. Ne oldu? Bobby Klintman 5 yedi. Ve 2 sayı geldi orada McBurston, Braxton Key'den 2 tane sayı geldi. Ve Fenerbahçe galibiyeti fiilen perçinledi. Ondan sonraki hücumda zaten Trent Forrest rakip gardı delip Sunuki'ye gittiği sabiti buldu. Mesela Fenerbahçe onu çok geç denedi. Ya Horton Tucker çok denemedi, onu anlamadım. Wade Baldwin ve Trent Forrest Rashid Bello'nun iyi bir savunmacı olmadığını çok geç fark etti. Ve onun üzerine atak ederek Sunuki'ye rahat gittiler ve isabetleri buldular. O iki tane Sunuki bence Fenerbahçe'nin maçı çözdükten Sunuki oldu. Yani bir Braxton Key'in 5 numarada olması, iki tane de rakip gardın usta olmacı olduğunu anlayıp oraya atak etmek. Fenerbahçe kurtardı. Berbat şut atan Fenerbahçe'yi kurtaran şeyler bu oldu ki. Sayıları vereyim. Fenerbahçe takım halinde 21 tane şut denedi. 3 isabetli oldu sadece. Wade Baldwin 4'te 0 attı. Diğer 3 üçlüktü zaten. 2 tanesi THD'den geldi. Orton Tucker gerçekten iyi atıyor bu arada. Şutları daha iyi. Yani eğer Orton Tucker böyle şut atacaksa rakiplere geçmiş olsun gerçekten. Diğer zaten diğerine Sertaç'tan geldi. Clyburn, Shield, Sargiunas hep sıfır attı. Ford zaten sıfır attı söylediğim gibi. Virtus da benzer şekilde dedim ya. Frazier 7'de sıfır attı. Carr bir tane attı. Vandenbur bir tane attı. Ve tabii ki Derrick Olsen iki tane attı. Zaten Derrick Olsen atıyor genelde. O çok iyi bir şutör. O kadar ama. Yeterli de olmadı. En son şeyi söylemeyi unuttum. Yani Virtus Bologna'da bu arada yarı tahcumunda pek avantaj sağlayamadı. Çünkü Fenerbahçe iyi bir savunma takımı. Ama Fenerbahçe çok fazla şut kaçırdığı için kaçan her şutta fast break kovaladı Bologna ve bu hızlı hücumlarda çok rahat sayıya gitti. Fenerbahçe geri koşmakta zorlandı. Çünkü şutları yani kötü şut kaçırınca geriye de dönemiyorsun. Organize olamayınca Bologna kolay sayı bulabiliyor hızlı hücumda. Zaten onlar da olmasa Bologna'nın hiç şansı yoktu. Ve Bologna da maçı sadece 68 sayı atarak bitirdi zaten. 70'i bulamadı. Ki şut atamadığı bir maçta normal aslında. Hızlı hücumlar olmasa Bologna 58-50-45 falan bitirecekti maçı. Öyle söyleyeyim yani. Böyle aslında şeyin de, yani şeyin söylemiyle, Yaskevçus'un maçtan sonra söylemiyle söyleyeyim. Birdy yani kimli bir maç oldu.
1: Peki son olarak Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde sezon başladı ve sansasyonel bir game winner'la başladı. Hiçan Saybir'den gelen game winner potadan potaya bir basket ve Tofaş kazanan taraf oldu. Nasıl bir değerlendirme yaparsın?
0: İnanılmaz bir şey ya. Yani maçın son bölümünde 1,5 saniye kala Pizzabus Bordo Bandırma 2 sayı farklı öne geçiyor. Üçlük lazım ama 1,5 saniye var. Yiğitcan topu alıp dengeli. Bu arada savunma, önüne savunma yok. O da enteresan yani. Pizza bu sporda bandırma birazcık salıyor orada aslında olayı. Yiğitcan tam belki tam sağdan topu fırlatıyor ama çok dengeli ve şey fırlatıyor yani. Sağlam fırlatıyor. Öyle şut gibi atıyor neredeyse. Girmesi tabii ki çok şey bir olay. İnanılmaz bir olay. Zaten bir de şey de daha komik. Yiğitcan Saybir maç boyunca 5'e 0 üçlük. 5'e 0 üçlük ama en son attığı tam sağ şut 6'da 1 ile sonuçlanmasını sağladı. Yani tek üst isabetle oldu ilk yarı maç boyunca. O da daha enteresan oldu. O olaydan sonra arkadaşlarla konuştuk. Hani şey aklımıza tabii geldi. Kalinic geldi aklımıza. Papayanis geldi aklımıza. Hangisi daha zor, hangisi daha saçma falan. Ya onları düşününce Yiğitcan'ın şutu normal oldu. Çünkü onların ikisi daha saçma şutlardı. Ama Yiğitcan da 3. sıra yani. Yani nasıl denir? O topraklarda atılmış en saçma 3. şut falandır yine yani. İnanılmaz bir şey. Müthiş yani.
1: Gerçekten enteresan beğendi. Bugünkü karşılaşmalar yani bu hafta hakkında Süper Lig için neler söylersin?
0: Ya bu arada Süper Lig de dün başladı yani o maçla başladı. Süper Lig için daha iyi başlamak düşünülemez yani. Süper Lig'in daha iyi açılış maçında maç böyle bitiyor düşünsene. Şu anda Karşıyaka Telekom maçı var ve Karşıyaka önde bu arada. Karşıyaka daha lisanslarını dün çıkarttı galiba takımın. Aşağı yukarı öyle oldu çünkü transfer yatağı vardı. Hem FIBA'dan hem de yatakları vardı. Borçları kapattılar ve yani son anda lige girdiler gibi oldu. Ama ligin ilk dava kitlerinden Telekom'a karşı şu anda ikinci çeyrek oynanıyor. Ve 33-38 skorla öndeler şimdilik. İlk hafta maçlara bakarsak da Bahçeli Koleji Fenerbahçe Tarpin var. Yarın yine yarın Efes Beşiktaş var. İki tane çok sağlam maç var yarın Süper Lig'de. Yani bu sene güzel olacak bence Süper Lig ama ilk haftadan şu iki maç oynanması da enteresan ya.
1: Gerçekten öyle. Peki. Ali çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ilk olarak Yunus Aydın bizimle birlikteydi. Futbolun gündemini konuştuk. Ali Şivilioğlu ile de basketbolun gündemini konuştuk ve programımızın son bölümünde. Düne dönelim, Vincenzo Montella'ya dönelim. Vincenzo Montella maç sonrasında basın toplantısında neler söyledi dinleyelim.
2: Del valore dell'avversario abbiamo disputato una grandissima partita. Aggiungo alla pari, secondo me, e sicuramente potevamo essere più cinici come sono stati loro. Dispiace prevalentemente per i ragazzi perché hanno giocato con organizzazione, hanno giocato con convinzione, hanno giocato con coraggio. E quindi secondo me oggi a questi ragazzi, al di là del risultato, va soltanto detto grazie e complimenti e continuare con questo spirito nelle prossime partite, perché non sarà facile dopo 3 giorni recuperare a livello fisico e mentale, e che poi questo, anche questo è un valore a questi livelli. E quindi il mio compito adesso sarà proprio questo, di là, che veramente hanno, come sacrificio, come compattezza, come organizzazione, come coraggio, ripeto, hanno fatto una grandissima partita e non meritavano assolutamente la sconfitta.
3: Aslında maçı analiz ederken ben biliyorsunuz takımı analiz ederim. Hiçbir zaman bireysel olarak analiz etmem. O yüzden bu konuda sadece şunu söyleyebilirim. Korakor bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bizim takımımız. O yüzden çok üzüntülüyüm bu skordan. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi inanıyorum. Yani gol de atabilirdik. Ama maç boyunca baktığınızda cesaretli oynayan, ruhumuzu sahaya yansıtan ve fedakarlıklarla organizasyonel olarak da iyi oynayan bir takımımız oldu. Bu da aslında gelecekteki yapacağımız bütün maçlara farklı bir zihniyette kazandırması gerekiyor bize. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum futbolcularımızı. Çünkü baştan sona kadar iyi bir mücadele verdik ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk.
4: Bonsoir, vous avez fait une série, quand on reprend le match en fait, la série a été terrible parce que le résultat il n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout en ayant commencé avec 3 défenseurs, qu'est-ce qu'il a manqué au niveau de l'attaque? Quand je regarde l'analyse, en fait, je ne regarde pas l'analyse joueur par joueur, je regarde l'analyse du match. Dans le match, en fait, les résultats n'ont pas été à la hauteur. On aurait pu revenir au score marqué, mais on n'a pas été compensé par nos efforts. C'est triste, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très encourageant pour la suite de nos matchs et de notre avenir.
5: Serdar Bey, ikinci sıraya verebilir miyiz mikrofon?
6: TRT Spor, Serdar Kelleci. Zemin hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir de savunmadan hep uzun vurarak çıktık genel olarak savunma oyuncularımız. Barış Alper Yılmaz fikrinizi pekiştiren şey maçtan önce uzun vurmak mıydı? Eğer böyleyse Deniz Gül'le oynamak daha mantıklı olmaz mıydı? Teşekkür ederim.
7: No, le, soprattutto quando giochi con il principio con tre difensori centrali, al di là che difendersi in un certo modo, l'idea è quella proprio di dare più appoggi vicini per cercare di avere un po' più la palla. Sicuramente le condizioni del campo non aiutavano questo. Non ci siamo riusciti alla perfezione perché anche perché loro avevano una pressione molto, molto efficace e sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma, anche nella pressione avversaria, quindi sicuramente in quello potevamo fare di più, la richiesta era quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no? Il livello di partita oggi è di una difficoltà enorme sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari in tutti i reparti, in ogni zona di campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? anche scientifici, anche statistici, scusa, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player, questa è la verità.
3: Yok aslında, özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz, rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi, biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibinde baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
4: Je vais revenir sur la, au niveau de la pelouse. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Deniz Gül? Exactement au niveau de la pelouse, en fait, je peux vous dire que la pelouse, elle était ce qu'elle est, mais elle était exactement la même pour les deux équipes. Après, jouer à trois, ça permet de dire que jouer à trois, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu, on visait à jouer de manière très technique, très tactique, et au niveau de notre offensif. Après, l'équipe adverse, c'est l'équipe. C'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau de physique. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
5: Muhittin Bey.
6: Muhittin Çek, TV Net. Şunu sormak istiyorum hocamız. Az önce koro koro mücadeleden bahsetti. Bu koro koro mücadeleler istatistiklere de yansıdı. Neredeyse başa baş sayabiliriz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
7: Allora, ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra con lo spirito, con l'organizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo, contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore, perché hanno poi sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche. Quindi è successo questo, abbiamo fatto due mezzi errori e questo è concesso un gol. Insomma, l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno. Quindi calcio, mi dispiace tantissimo commentare questa partita, perché i ragazzi oggettivamente non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere, al netto del valore delle due squadre, e è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi. Quindi adesso bisogna, la cosa più difficile è quella che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico e mentale per portare in campo questo spirito e questa organizzazione anche nella prossima partita.
3: Yani aslında tekrar edeceğim, yani fiziksel ve zihinsel enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç oldu. Hepimiz bunu gördük dışarıdan. Bugünlerde de aslında konuşmuştuk, bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile vermememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karşıdaki rakiplerimiz de belirli kaliteleri sahipler ve bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu ve bu tarz bir maçı yorumlamak bile aslında üzücü benim için, çünkü gerçekten sahada her şeyini veren bir milli takımımız vardı ve sonuna kadar mücadele verdiler ve zorladığımız anlarımız bile var. Yani teknik açıdan ve fiziksel açıdan da hani belirli anlarda istediğimizi yansıtabildik sahada. Bunlara rağmen bu maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz, ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele verdiler ve inanılmaz bir maç çıkardılar ortada, dediğiniz gibi hani istatistikler dedi, ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık.
4: Vous parlez de corps à corps, est-ce que vous pensez que la défaite elle est due à un manque d'attention et de difficultés physiques et techniques? Je me répète, je suis déçu en fait de reparler de ce match-là. Je peux juste vous dire qu'il y a eu de gros efforts physiques et techniques et tactiques. Dans ce genre de compétition et surtout dans ce genre de match, en fait, quand vous avez la moindre erreur, en fait, vous êtes pénalisé. Après, on a essayé de faire le maximum, mais le but n'est pas arrivé. Alors j'estime qu'on n'a pas eu le résultat qu'on méritait.
8: Mavi Kocaeli gazetesi, Erdem Övüç. Öncelikle Montel hocamızdan bugünkü Kocaeli'deki atmosferi değerlendirmesini isteyeceğim. Nasıl bir taraftar grubu vardı. İkincisinde orta sahan kadar konuşursun diye bir edebiyat vardır futbolda. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikisi ya da ikisinden birinin olması oyununuzu nasıl etkilerdi, özellikle geçişlerde ve top kazanmalarda? Bir de İtalya takımına karşı rakip olacak.
7: No, li ringrazio, ci aspettavamo questo calore, sono stati coinvolgenti in tutta la partita, anche alla fine è veramente un piacere venire a giocare qua, quindi li ringrazio sia come allenatore sia personalmente, insomma è stato un piacere. Riguardo al centrocampo, come fa soprattutto proiettandomi sulle quattro partite che ci saranno in 10 giorni, ancora di più, mi manca Urkun, mi manca Hakan, però hanno fatto una partita eccezionale anche Salì e Ismail, così come l'avevano fatta anche in Croazia la mia prima partita, erano insieme. E quello che mi preoccupa è cercare di recuperarli per le prossime partite al 100%, e diciamo che mi auguro, ce la sta mettendo tutta, di recuperare Urkun.
3: Aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine, çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli. Bunu sadece bir hoca olarak değil, hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela, Hakan eksikti, ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar.
7: Non ho citato Muldur, è infortunato, stavo parlando di un altro reparto, così come Kenan, insomma, sono giocatori che è importantissimi per noi.
3: Yani o isimlerin yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için ama az önce de söylediğim gibi Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Biliyor hatırlarsanız Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılarsa bu maçta da aynı performansı verdiler. Yani o yüzden tabii ki de ister istemez eksiklerimiz var ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Ve baktığınızda şu anda benim tek görevim var. Onları hemen toparlamak çünkü bir dahaki maçlarda da onların da gücüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca Orkun'u da tabii ki de tekrardan geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor ama bugünlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz.
4: Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du stade et de l'atmosphère de Kocaeli? Et je voudrais revenir également aussi au niveau de vos blessures en fait, sur les joueurs de Orkun Kökçü et de Hakan Çalhanoğlu, qu'est-ce qui vous ont manqué? Je veux juste remercier le stade, l'atmosphère, les supporters de Kocaeli qui nous accueillent dans les meilleures conditions. Ils étaient là, donc un énorme merci pour leur aide et leur accompagnement. Concernant le milieu de terrain, au niveau de ce que je peux confirmer, ce que je peux dire, c'est que je regarde ceux qui ne sont pas là, mais surtout ceux qui sont là. Et Salih et Ismaïl ont très bien joué. Ils ont exactement joué comme le match de la Croatie. Et je veux aussi souligner qu'il manque aussi Kenan et Mert. Et aujourd'hui, on fait tous les efforts pour qu'Orkun Kökçü puisse revenir dans les meilleures conditions.
8: Evet, teşekkür ederim titizliğiniz için. İtalyalı bir teknik adam İtalya'ya rakip olacak. Tabii ki profesyonellik var işin ucunda ama nasıl bir milli takım izletmeyi planlıyor bize? Teşekkür ederim tekrar.
7: Io stiamo parlando di sport, io sono coinvolto e mi auguro di vincere e faremo di tutto per vincere la partita. L'Italia avrà tempo per vincere le altre.
3: Yani yaptığımız sporu biliyorsunuz. Ben bütün enerjimi bizim milli takımımız için vereceğim ve kazanmak için sahada olacağız. Çünkü İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir.
1: Vincenzo Montella'nın basın toplantısı bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrısı Araç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Birazdan içeriklerimiz sizinle olacak. Sonrasında da saat 16 itibariyle sevgili Can Genç hafta sonu programında sizinle olacak. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yine misafirlerimizle beraberiz. Çok şık, çok tecrübeli.
3: Evet. Birbirimizden habersiz aynı giymiş.
4: Evet, öyle olmuş valla.
2: Gerçek bir ekipte hocam böyle olur tabii.
3: İkisi ya, iki lacivert.
2: Çok değerli konuklarımız var. Sevgili Ertem Şener, sevgili Ersin Düzen ve sevgili Nebil Evren'le birlikteyiz. Çok uzun yıllardır berabersiniz aslında. Çok uzun süredir yolculuklarına birebir şahit olduğunuz insanlar bugün bizlerle beraber. O yolculuktan bazı kesitlerin üzerinde de duracağımızı sanıyorum. Size bırakıyorum hocam sözü, konuşmayı. Buyurun.
3: Tabii hoş geldiniz çocuklar.
4: Hoş bulduk hocam.
3: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Tabii sizin yaş bizim tabii ilerledikçe sizin ne zaman geldiğinizi, nasıl beraber olduğumuzu, neler yaşadığımızı çok iyi hatırlıyorum ve çok iyi biliyorum. Gelişiminizi de. Onun için gerek Ertem, gerek Ersin, gerek Nebil de birçok hatıramız var. Dolayısıyla herhangi bir soru veya sıralama yapmadan hem sohbet edelim dedim hem de herkes şöyle bilinmedikleri veya görmedikleri, yaşamadıkları şeyi.
5: Perde arkası,
3: perde önü. Neyse. Beraberce bir vakit geçirelim istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederiz.
4: Davetiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yani az önce yukarıda beklerken sohbet ediyorduk. Böyle bazı hepimizin kariyerinde unutulmaz kırılma anları, kilometre taşları var. Tam da ben sizin düşündüğünüz gibi şu pencereden düşündüm. Ben çok genç bir muhabirdim. Siz de aslında teknik direktörlük yıllarınızın başlarındaydınız. Ben buna tanıklık etme fırsatı buldum. Siz de benim muhabirlikten daha sonra moderatörlüğe, programcılığa, müdürlüğe vesaire hepsine geçişimi, yaptığım işleri tanıklık etme fırsatını gördünüz, yaşadınız. Ve şimdi biz sizin davetliniz olarak buraya geliyoruz.
3: Çok
4: gerçekten
3: güzel bir
4: bizim
3: şey.
4: İçin unutulmaz bir hatıra.
6: Bizim davetlerimizi geri çevirmenizin nedeni bunu güçlemek ki hocam.
3: güzel.
4: Ben yorumlarda ne gördüm? Biraz yorumlara baktım hocam programların. Biri siz şey demiştiniz ya zamanda, ders almam ders veririm demiştiniz. Evet. Hoca da bundan sonra konuk olmaz konuk eder yazmış. Ermanların emrelerinde konuk olduğu programmış.
3: Evet güzel. Güzel demiş.
4: Evet.
5: Hocam efendim? Hala çok yakışıklısınız.
3: Estağfurullah.
5: Hala böyle yani ayaktasınız. Bu bizim için çok mutluluk verici. Herkes için. Taraflı tarafsız herkes için. Biz soralım mı önce? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Programımız hoş geldiniz.
3: Yaşımı yaşıyorum. Çünkü aile benim için biliyorsun çok önemli. Bir defa ona borçluyum.
4: Evet.
3: Bence. Ondan sonra futbola borçluyum. Ya bunların hepsini Rabbime borçluyum ama sorduğun soruya göre futbola çok şey borçluyum. Beni ayakta tutuyor. Mesela hala çok güzel teklifler alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Genç antrenörlerin revaçta olduğu, gündemde olduğu bir ortamda uluslararası bazı çok güzel teklifler almak veya herhangi bir teklif almak beni çok mutlu ediyor. Zaten söylemiştim hatırlarsan futbol aklımı emekli etmeyeceğim. Futbol aklım yettiği sürece de bu işi devam ettireceğim diye. Bu beni zinde tutuyor çok şükür. Böyle arkadaşlarım, dostlarım böyle iyiyim Allah'a şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi sizleri de böyle başarılı gördükçe hoşuma gidiyor.
5: Real Sociedad Galatasaray maçı öncesinde
6: hangisi ama?
5: Real Sociedad.
6: San Sebastian'da.
5: San Sebastian.
6: Çünkü benim kısmım çünkü buradaki.
5: Bu benim kısmım çünkü orada hayırlı şeyler de oldu. Hocam da vesile oldu sağ olsun. Real Sociedad Galatasaray maçı aslında kötü başladı. Şöyle bir gün önce bizim televizyon programında Star'da, Telegol'de hoca eleştirildi. Ama biraz böyle yani
4: sert
5: eleştirildi. Hocadan hiçbir cevap yok. Herkes diyor ki ya niye hoca cevap vermiyor falan. Ertesi gün biz gittik San Sebastian'a. Biarritz'te antrenman var. Ondan sonra bana dediler ki ben maçı anlatacağım. Sen biraz uzakta dur istersen dediler. Benim ya benlik bir şey yok. Yani ben programı ben sunmadım dedi. Sonra bir baktım hoca elinde düdükle bere şöyle şeyi de kapalı. Yanımdakiler gidiyor. Niye gidiyorsunuz dedim. Hoca geliyor dediler böyle. Hoca böyle yaptı. Tek mi geldin dedi. Programı niye getirmedin dedi. Beraber getirseydin. Selam söyle arkadaşlara dedi. Maçtan sonra konuşalım dedi. Ama böyle kibar dille, kibar dille, tatlı dille söyledi hocam orada.
3: Adanalıyım ben. Nezaket sahibiyim. Allah Allah.
7: Tabii ki.
3: Allah Allah.
5: Ama o yolculuk unutulmaz hocam.
3: Evet. Evet.
5: Hocam uçağın sallandığını hatırlıyor musunuz o yolculukta?
3: Ya.
5: Hasan Şaş bayılmıştı galiba. Kafasını falan çarptı
3: evet,
5: böyle.
3: Evet, çok korkardı o uçaktan. Evet.
5: Arkada Kadir abi, Harun, Erhan hep beraber böyle. Biz dedik ki düşüyoruz. Gerçekten düşüyoruz. Herkes panik halinde. Hoca döndü.
3: Sakin.
5: Tabii herkes böyle ama herkes çok. Hocam çok
3: birkaç sıkıntılıydı. Birkaç siz varsınız diye böyle oldu.
5: Hocam çok sıkıntılı bir yolculuk.
3: Birkaç basın mensubuna.
5: Değil mi? Bir o Dünya Kupası zamanında galiba bir
7: böyle bir 2002'de olmuş.
5: Bir de
3: Çek.
5: O
3: maçına iner.
5: Evet evet. Bir de bu Biarritz'e inerken çok ciddi anlamda. Hatta televizyonlar falan böyle Galatasaray uçağı sıkıntı yaşadı.
3: Ya o Turgay abi de vardı rahmetli.
5: Evet Turgay evet Allah Şeren, rahmet eylesin.
3: Sabah gazetesinde miydi o zaman?
5: Rahmetli Gökmen abi falan
3: vardı. Şimdi şuradan görüyorum indiğimiz yerden. Neredeyse 8-10 metre kaldı. Artık ineceğiz. Evet. Ve birdenbire tırmanmaya başladı. En kötü zamanmış yani. Dağlar da var ileride. Böyle sıyırarak. Hakikaten sonra pilotla da konuştuk. Ciddi bir tehlike atlattık. Pas geçmesi dolayısıyla. Haklı olarak. Çünkü çok kapalı bir hava vardı. Görüş alanı neredeyse minimumdaydı. Çok fenaydı. Ve bir indik ki neredeyse uçak kazası olmuş, ölmüşüz.
5: Hocam canlı yayın araçları vardı. Yani canlı yayın araçları
3: ölmüşüz, var. Gitmişiz yani. Sonra tekrardan dirildik yani.
5: Hocam
3: öyle
5: ben,
3: bir haberler tabii. Ki böyle bir şey.
5: Ben kısmen hatırlıyorum. Ben bulutların üzerindeydim çünkü. Evet. O uçuşta ben eşimi buldum.
3: Evet.
5: Eşim Gülşen'i buldum.

0: Oldum. Evet, evet. Hocam da
1: o vesile
0: oldu
1: yani.
0: sağ olsun. O uçuş.
1: Oh,
0: ben hiç zaten düşme falan filan hiç...
1: Farkında değilsin sen.
0: Farkında değilim.
2: Biz genel olarak herkese hayrımız dokunur.
0: Hocam onunla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben hocaya dedim ki o gün, hocam dedim zaten biz 203 numaralı perondayız böyle. Oradan uçağa geçeceğiz. Hocam geldi böyle 10 kişi beraber uçağa geçeceğiz. Sen mi anlatacaksın? Ben anlatacağım hocam. Uçağa geçerken ben tabii orada tabii o özel anı yaşadıktan sonra hocama dedim ki, hocam dedim, ben dedim birini sevdim. Ben dedim nişan yüzüğümü takar mısınız benim dedim böyle. Hoca ne dedi biliyor musunuz? Bunu her yerde anlatırım böyle. Yok dedim hocam bak evleneceğim. Evlenirsen geleceğim dedi. Nişan da takacağım dedi. Nikahta da geleceğim dedi. Gerçekten de sağ olsun hocam bizi yalnız bırakmadı.
2: Allah mesul etsin. Allah daha uzun sürdürsün inşallah.
0: Hatta kızımızın adını da evet. Hocam koydu. Fulya koydu. Fulya Avusturya koydu. Kampındaydınız. Avusturya
2: eşitlemeye çalışıyorum. Fatih ben... koymuyorum. Çok Fatih var. Hani Fulya'yı da biraz yani yükseltelim. Çok da olmaz.
0: Ben size mesaj attım. Hocam dedim kızımız dünyaya geldi. İsim babası olur musunuz? Uygun görürsen dedi. Böyle böyle. Yani hatta o sırada basın toplantısı olayı falan vardı. Onu bıraktı hoca. Kızımın adını Fulya koydu. Gerçekten iyi ki de Fulya olmuş.
2: Vallahi billahi yani son zamanlarda halbuki erkek olsa Fatih olacak. Kız oldu, Fulya oldu.
0: Teşekkür Allah, ederiz hocam.
2: Bu sevginizi, bu muhabbetinizi korusun inşallah. Ona da buradan selamlar olsun, eşlerinize de.
0: Ya hocam evet. Bu çok önemli ama siz benim nişanıma geleceğim dediniz, söz verdiniz. Bir kere söyledim, sonra davetiye getirdim. Sevgili Fulya ablamızla, değerli ablamızla çıkıp geldiniz. Orada... kalkıp bir konuşma yaptınız. Dünyanın neresinde olursam olayım, nikahınıza da geleceğim dediniz.
2: Evet.
0: Çıktınız, geldiniz. Yani bu çok önemli.
2: Bunlar
0: ya. Bu bizler
2: hayatta,
0: için çok çok değerli bir şey
2: bunlar
0: hocam.
2: Bunlar hayatta bir defa olan şeylerdir. Bugün de ve hayır şeylerdir, sevap şeylerdir. Bunlar olması gereken şeyler. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum bugün de. Bir ikincisi de söz verdiğim bir şeyi yapmasam ben rahatsız olurum. Özellikle de bu randevularda. O yüzden de otobüsün kalkma saatinde bir dakika, bir saniye geçmez. Kim olursa olsun bırakırım. Kendim dahil. Oyuncu dahil ki bırakmışımdır. Fiorentina'da da her yer. Randevulara dikkat ederim. Yani bir kişinin 20 kişiyi, 30 kişiyi bekletmesinden hoşlanmam. Ha bundan sonra çok zor. Evlilik çok kolay değil. Bizim seneye neredeyse 50 olacak.
1: Maşallah.
2: Dolayısıyla söz verdiğim zaman mümkünse yapmak lazım. Olağanüstü haller hariç. Yalan mı?
3: Doğru doğru hocam, kesinlikle öyle. Yani şimdi Ertem'in tabii aile kurmasında vesile olmuşsunuz. Benim de meslek kariyerimde yani burada da sormazsam olmaz hocam. Neden Tamaş?
1: Çok güzel. Sorulabilecek en iyi yer şu
0: anda. Ama gitmeyin hocam, ne olur.
3: Bütün o gece tabii eskiden... Yani neticede belirli bir baskıya yetişmesi gerekiyordu. Bütün manşetleri değiştirmişti hocam.
2: Evet
3: yani.
2: Evet, evet.
3: Orada Real Sociedad maçı.
2: Ben ama orada söyleyemedim amcamın oğlu diye. Akrabam diye. Şimdi esasında ben esasında söylemek istediklerim zaten çok açık. Yani takımın esasında o gün iyi oynadığını, takım halinde bir şey yapıldıysa yapıldığını, hata olduğunu... Sen ısrarla Tamaş'ta Tamaş. Çünkü Tamaş'ın hatasından bir gol yedik.
3: İkinci ama dakika. Nihat bir evet, bacak arasıyla evet, geçti. Evet, Kovacevic
2: evet. atmıştı. Soldan bacak arasıyla geçti. Evet. Yani oradan sonra olan... Çünkü soldan geçiş var, gidiş var. Başka kimsenin önüne çıkmaması var. Kademe yok. Var oğlu var ama Tamaş. Ben de artık... Ya yeter Tamaş. Tamaş. Ondan sonra... düşün yani işte ertesi günkü manşetleri değiştiriyor, düşün yani.
3: Tabii maçın önüne geçti tabii sizin yani o benim yaptığım röportajda evet. Yayını terk etmeniz o esnada.
2: Sonra işte... Tamaş bir yanlış yaptı. Amil takıma seçildi. İspanya'ya gitti oynadı. Tabii bunlar
0: iki oldu.
2: Bunlar yanlış. Bunlar yanlış. Ya oluyor işte canlı yayınlarda bazen.
3: Hocamın yalnız şimdi bunu ilk kez belki de söylüyorum. O yayını terk etmesinden sonra futbol medyasında ne kadar çok sevildiğini burayı tırnakla beraber söylüyorum tırnak içinde. Çünkü herkes neticede Fatih Hoca'nın o yayını terk etmesinden sonra benim sizinle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylememi bekledi. Yani çok kolay alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Ve ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Ve söyledim sadece şuydu. hocamın mağlup olunan bir maçtan sonraki reaksiyonu, o esnadaki o tepkisi benim için doğaldır. Bundan sonraki süreçte de beraber yayınlarımız olacaktır.

0: ben bunu son derece normal karşılıyorum diye. Ve nitekim öyle oldu. Gerçekten hani sonrasında...
1: Ya bunlar olur. Olur. Senin de iyi zamanın olmayabilir. Benim de biz neleri tedarik ettik. Büyük kulüplerde dikkat edeceğin önemli şey krizdir. Çünkü kriz hiç bitmez. Tam maç biter, başka bir şey başlar. Ne bileyim işte. Bir maç mağlup olursun, o başlar. Bir maç kazanırsın, o biraz yaparken yönetimden bir şey olur. Yani büyük kulüplerde kriz hiç bitmez.
2: Yaşadığınız en büyük kriz neydi peki hocam? Şimdi kriz deyince aklıma geldi.
1: Valla birçok kriz yaşadık. Mesela bence Albert Riera, Melo büyük bir krizdi. Evet. Ama oradaki en önemli nokta ne biliyor musun? Antrenman saat 11'de. Hadise saat aşağı yukarı 1'e doğru.
3: Haber alamıyorsunuz.
1: Ertesi gün saat 11'de antrenman. 10.30'da. 24 saat hiçbir yere bir şey çıkmadı.
0: Evet doğru. Çıkmadı evet.
1: Hem de ne kavga yani. İşte dikiş atılmış, dikiş atılmış falan filan. Ortalık kan revan yani. İki, olağanüstü bir kriz. Allah kimsenin başına vermesin. Lisasız. İki insan öldü. Zaten hatırlayın, biz çoktan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırdık. İki tane Juventus maçını terörden
3: evet.
1: Dışarıda oynadık.
0: Dortmund tabii.
1: Zamanında da oynamadık birini. Birini de Dortmund'da oynadık. Ama yani bizim oradaki derdimiz bizi eleyecekler. Bizi cezayla dışarı atacaklar. Çünkü dosyamız kabarık. Lis olayla. Evet. Bir de iki insan ölmüş. Ben orada verdiğim beyanatı biliyorsunuz. Keşke bu iki insan ölmeseydi de biz maçı kaybetseydik. İnsan hayatı her şeyden önemlidir diye. Allah'tan oradaki 3-4 tane sağlıklı ve sağduyulu yazar bunları işaret etti. Çünkü orada Türklere eza çektirmeye başladılar, dükkanları yağmalamaya başladılar. Sadece Türk değil yani, Müslüman kim varsa hepsini. Ben buradan tek gittim. Bunların hiçbiri kolay değil.
3: Otobüsün önüne geçip neler yaptılar hocam? Hatırlasanıza.
1: Tabii.
2: Ben destek olayım size hocam. Ben de muhabir olarak biz de Leeds'e uçmuştuk beraber. Mesela otele girdiğimizde güvenlik görevlileri vardı otelin kapısında, polisler. Hani bir dışarı çıkacağız, yemek yiyelim dedik. Güvenliğinizi biz garanti edemeyiz dedim. Çünkü burada şu anda Galatasaray kafilesinin basın mensuplarının geldiği biliniyor. Biz güvenliğinizi garanti edemeyiz. Tavsiyemiz otelden dışarı çıkmamanızdır demişlerdi.
1: Ben orada o 40 bin kişinin içinden filmli bir araba. Tek gittiğimde Murat'la oradan geçtim ikimiz. Evet. Ve işlerinden oradan geçiyoruz. Bunlar krizdi çünkü ben İngiltere'yi iyi bildiğimi ifade ettim. Hep İngiliz antrenörle çalıştım. Çoğu zaman da İngiltere'de buldum. İngiltere futbolunu da iyi bilirim diye söyledim her zaman. O gün orada da söyledim. Nasıl kaybettiğinizi anlayamazsınız. Benim bütün korkum oradandı. 2-0'la gitmemize rağmen. Korkum değil de çekincem diyelim. Onun için ben tek gittim. Bakın bize ceza ver. Yine ceza verdiler biliyorsun. Takımla beraber 80 kişi. Ya takım zaten 50 kişi. Onda yönetimim var 15. Yani zaten sesin soluğun yok. Şimdi buradan o günkü herkese sonsuz teşekkür ederim. Özel timi rica ettim. Verdiler onlar bize. Hep ben bunları oyunculara psikolojik olarak size bir şey olmayacak duygusu için. Bak ben tek gittim. Bunun duygusu için çalıştım. Allah'a şükür orada hiç kolay bir maç oynamadık arkadaşlar. Ve hak ettiğimiz bir şeyi alamayabilirdik. Yani o büyük bir krizdi. Yani bunların ayarına gelmese de bir sürü kriz hep olmuştur. Ne bileyim ekonomik kriz oluyor işte. Mesela bazen oyuncular hocam biz işte çıkmak istemiyoruz antrenmana. Çünkü bize şöyle böyle, böyle. Bunları önlemek krizdir. Yakışmaz deyip kefil olmak veyahut işte arada durmak, doğru şeyler söylemek. Büyük kulüpte bitmez kriz. Bizim ülkemizde.
0: Dışarıda peki hocam yani benzer şeyler hiç yaşadınız mı? Ya. Yani o az önce son vurguladığınız konuyla ilgili. Çünkü Türkiye'de teknik direktörler sadece saha içine değil aynı zamanda belki bazen başkanın, bazen yöneticinin, bazen başka bir profesyonelin işini de yapmak zorunda kalıyor farklı sebeplerle.
1: Ama bu Ersin ben ve benim gibiler için.
0: Doğru, haklısınız.
1: Anlatabildim mi? Normalde teknik adam işine bakar. Parayla pulla biz oralı olduğumuz için tatsızlık olmasın diye uğraşıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı imzalayacaksın. Tüm profesyoneller alacağım yoktur imzalamak zorunda. Niye çıktı bu kural?

0: UEFA'da dosyalar birikti. Herkesin alacak dosyası birikti. En fazla dosya da Türkiye'nindi. En fazla dosya. Şimdi üç, bu profesyoneller diyorum, sadece futbolcular değil, herkes.
1: Kulüp çalışanları tabii dahil.
0: E bunlar bazen kötü bir durumda oluyorsunuz. Nasıl olacak yani? Şimdi biz o kulüple olduğumuz için bu kulübümüz için avantaj. E bizim de yani bir şey iyi gitmeyecekse uzaktan bakıp hayır demek veya beni ilgilendirmez demek bizim tavrımız da değil, tarzımız da değil. Avrupa'da öyle bir şey yok. Nitekim futbol oraya doğru gidiyor. Futbol şuraya gidecek. Şimdi sportif direktörler revaçta dünyada. Hatta gerekirse transfer ediyorlar. Dünyadaki yönetim algısı olmadığı için, hatta mevcudiyeti de olmadığı için, yani sahibi, CEO'su, sportif direktör. O ikisi isterse o antrenörü alır, isterse o futbolcuyu alır, isterse bunu satar. Ama o iki kişi akıl, futbol aklı ona sahibi teslim etmiş.
2: Doğru model bu mu peki sizce?
0: Dünyada aşağı yukarı 40-50 seneye vardı.
2: Yani Türkiye'de uygulanabilir mi?
0: Bence bu gidişat buraya doğru gidecek.
2: Peki Fatih Şimdi Terim burada, böyle bir sportif direktörle çalışır mı?
0: Elbette tabii ki şeyler eğer nedir o?
3: Şartlar.
0: Hayır, bütün kurallar konmuşsa sorun yok. İşte Milan, işte Fiorentina, Giancarlo Antonioni, ben başkan.
1: Peki Fatih.
0: Milan, Galliani, Braida, Aria de Braida, ben Berlusconi sahibi başbakan. Panathinaikos, evet. Sportif direktörümüz sahibi. Anlatabildim mi? Yani şimdi orada tabii Türkiye'deki korku anladığım kadarıyla şu. Ya biz kulübümüzü ekonomik olarak iyi etmek için bir yere verirken kulüp değerlerimize, kulüp değerlerine kimse dokunabilir mi? Kulüp değerlerini alacak para var mı? Alacak bir zengin var mı kulüp değerlerini? Asla.
3: Tabii.
0: Ama işin ekonomisi evet. Eninde sonunda buraya gidecek.
1: Sahada olma tutkunuzu çok iyi biliyoruz hepimiz. Peki bir gün Fatih Terim için sportif direktörlük istediği, gerçekten bu futbol aklı olarak yönetmek istediği bir mevki midir?
0: Ya olabilir.
1: Bence olmalıdır.
0: Olabilir. Ben de onu söylüyorum. Yani ben bir gün de diyeceğim ki arkadaşlar ben aktif teknik adamlık hayatımı kestim. Bir gün diyeceğim, bugün diyeceğim, yarın diyeceğim, üç gün sonra diyeceğim. Diyeceğim, görevleri okuduktan sonra her görev uygundur. Eğer görevler doğruysa ve dağıtımı, görev tanımları. Yoksa
1: göstermelik olursa yani, diyorsanız değil mi hocam?
0: Yani yaptırımı olmayan bir mevkinin bana katacağı bir şey yok. Yani ben hayatım boyunca da hiç apolet derdinde olmadım. Yani Fatih Terim yürü şekliyle devam ediyorum. Şimdi ben olanı soruya göre yaşadığımı anlatıyorum. Ben bunu yaşadım. Orada ne oluyor? Teknik adam sadece antrenör ediyor. Takımını yapıyor. Takımını çıkarıyor. Adamı yedek bırakıyor. Adamı oynatıyor. Antrenmanlarla, ekibiyle bunlarla ilgili. Yani maaş aldı, almadı, verdi, vermedi o birilerinin işi. Zaten ben pek rastlamadım öyle bir şeye. Yani özellikle İtalya'da yok böyle bir şey. İtalya o zaman zaten dünyanın en büyük ligiydi. Panathinaikos'ta da rastlamadım açıkçası şeyde de.
3: Nebil demin size iki tane bir soru sordu. Kriz sorusu. Üçüncü kriz, ben bir tanesini hatırlıyorum. Siz unuttunuz galiba.
0: Yok, ben hani sıralama olarak gideyim demedim.
3: Bunu orada hatırlamanız bırak. Lazım ama hocam. Gilberto Silva'nın mobilya mağazası sahibi olduğunu biliyor muydunuz hocam? Biraz böyle olayı farklılaştıralım. 2006 finali Arsenal.
0: Bilmem mi ya?
3: Barcelona.
0: Ben varım commentator ha.
3: Yanımdasınız hocam. Bu arada hoca o maçtan önce fotoğraf, yani İtalyanı, İspanyolu, İngiliz'i herkes hocayla fotoğraf çektiriyor. Ben yani hocayla maç önü konuşamadım. Hoca oturamadı. Konuşamadım. Öyle bir durum. Sonra yani hayır, normalde bunu söylemem zaten. Mobilya mağazası falan, mobilya mağazası
0: şimdi
3: varmış diye söylemem.
0: Şöyle olmadı mı o ya?
3: Efendim?
0: Hatırladım, sen daha iyi bilirsin. Santra'dan devam ediyordu. Evet, sen hocam. Dedin ki hocam bunun babasının mobilyacı olduğunu.
3: Siz kibar söylüyorsunuz hocam, ben söyleyeyim. Gole giderken gole giderken Gilberto Silva diyorum ki babasının mobilya mağazası, kendisinin mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz? Siz böyle yaptınız hocam, bak. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum.
0: Hayır ya, yani,
3: bilmiyorum. Ben bilmiyorum dedi.
0: Ya gole giderken mobilya mağazasına girdik. Anlatabildim mi? Mobilyacı.
3: Bilmiyorum
0: yani. Bilmiyorum. Ya ne alakası var bilmiyorum. Yani bilmiyorum ne alakası
3: hoca
0: var bilmiyorum.
3: Hoca oturtmaya çalışıyor şimdi. Ne alaka mobilya
0: şimdi bu arada mağazası? Pozisyonda derinleşiyor mu yani?
3: Ne gol oldu?
0: Pozisyonuna doğru gidiyor. Yüzde yüze bu da çabuk çabuk.
3: Hayır ben bir de devamını da getiriyorum. Diyorum ki Gilberto Silva'nın mobilya mağazası olduğunu biliyor musunuz hocam derim. Hoca böyle yaptı. Bilmiyorum dedi. Ben bozuldum ama onu nasıl düzeltebilirim bilmiyorum deyince ama orada bir hani hocanın bir şey.

0: Ya da mobilya mağazası varmış. Eto ve gol diyorum bu arada. Hoca böyle yaptı. Yani gole mi böyle yapıyor diyorum. Bana mı böyle yapıyor? İki. Hocam bunu söylememde bir mahsur var mı? Sigarayı bırakmışsınız.
1: Evet.
0: Hoca elektronik sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Hoca herkese de söylüyor. Sigarayı bırakın. Elektronik sigara var. Ben de o zamanlar yanıyor böyle ucu elektronik sigaranın. Işık yanıyor böyle.
1: Sendeki.
0: Bendeki. Bendeki.
1: Ben hiç elektronik sigara içmedim de onun için.
0: Bendeki. Yo yo bendeki.
1: Ben harbi
0: içtim. Hoca diyor ki içmeyin falan böyle. Ben de hocadan habersiz habersiz böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoca böyle aldı direkt böyle maç sırasında böyle yaptı sesin. Sesin dedi. Yani bu da yani yine hocalık bir göstergesi orada. Onu da söyleyeyim yani. Onu da altını çizerek belirteyim.
1: Araya gireyim. Sigarayı dediniz madem öyle. Nasıl bıraktığımı anlatayım. Çok enteresan benimki. 2008 Avrupa Üçüncülüğü'nden döndük. Bir yere gittim. Dönerken bir gribal durumum var. Dediler ki hemen şeyde, Bakırköy'de. Tamam dedim. Kim nöbetçi dedim. Öğlen 2-3 indim. Sabah uçağıyla gelmiş. Bir hanım dediler. Zaten Eylül'e doğru. Yine hava güzel böyle. Kısa kollu falan var. Yani bir gömlek var üstünde. Girdi hanımefendi. O nöbetçiymiş. Merhaba hocam dedi. Merhaba hanımefendi dedim. İsmini söylemiyorum. Allah bin defa razı olsun. Dedi ki hocam madem geldiniz bir dinleyeyim sizi. Hani ne oluyor? Ne bitiyor? Gömleğinizi çıkarır mısınız? Tabii dedim ben gömleği çıkarırken cebimden sigara, çakmak, makas hepsi düştü. Ben yerdeyim. Toplarken doktor hanım dedi ki ya hocam bir ülkeyle başa çıkacak iradeniz var. Bundan mı başa çıkalım?
2: Of. Güzel.
1: Ben daha doğru olmadım şu vasiyette. Ben de böyle aldım bunların hepsini getirdim masaya koydum. Peki hocam ben de burada bırakıyorum.
0: Ciddi misiniz hocam ya?
1: Geçti aşağı yukarı 18 sene, 19 sene. Bilsem hiç başlamazdım. Bir tane daha ağzıma koymadım. Ondan sonra dünyanın hakikaten en kötü şeyi. Yemeğin tadını anlıyorum artık uzun yıllardır. Efendime söyleyeyim.
2: Kokular.
1: Koku müthiş de uyku çok önemli. Uykumun ne olduğunu anlıyorum. Hakikaten 103 yıl yaşamamışız ya. Bundan daha zararlı bir şey yok. Doktor hanım doğru söyledi ya. O mu bizi esir edecek ya? Hemen. Sağlığa zararlıdır. Atın gitsin.
0: Deminki Paris finaliydi. Arsenal Barcelona.
2: Başka bomba var mı?
0: 2005'te daha büyüğü var.
1: Var var.
0: Esas daha büyüğü var. Ne Gilberto Silva'sı. Karton kahve hocaya sıcak kahve getirdiler. Şampiyonlar gibi bardaklarıyla var yani. Hmm. O bardaklardan getirdiler. Yine Ersin de finaldeydi. O röportajlardaydı aşağıda protokolde. Ben de maç sırasında hocaya kahve getirdiler sıcak. Ben de heyecanla kahveyi döktüm. Nereye? Hocanın buraya. Bacaklarının arasına döktüm.
2: Yandınız hocam. Yani.
0: Yandı. Luis Garcia saha içerisinde yanıyor. Hoca diyor ki çıkacak diyor. Bekle diyor. Ben hocaya bakıyorum. Abi inanılmaz. Yani bunu herkese anlattım. Herkese hoca yanmadı. Sıcak. Elimi böyle. Hocam size bir şey itiraf edebilir miyim?
1: Ya ben ne yangınlar görmüşüm.
2: Bu ne ki?
0: Hocam,
2: ne ki Allah
0: hocam size bir şey itiraf edeyim mi?
1: Buyur.
0: Siz maç sırası ben çünkü kaldı biraz böyle. Ben elim oraya soktum bardağa. İçmediniz Allah'tan sonrasında. Elim yandı, elimi sokamadım aslında yani.
1: Anla işte.
0: O nasıl buraya düşerdi, nasıl dökülürdü? Yalnız Fatih hocamızın en güzel şeyi nedir böyle? Araya bırakmak böyle. Evet. Ben ne yangınlar gördüm. Buradan evet, ama istediğini al. Evet. Nereye giderse ya bundan denize
1: çok,
0: gönder.
1: Ondan çok daha ağır yangınlar görmedik
2: hocam,
1: mi gördük.
2: Fobiniz var mı hiç hocam?
1: Yok.
2: Hiç yok.
1: Şey vardır benim asansör.
2: O kadar.
1: Evet. Kalabalık olmasını sevmem. Bir ikincisi rahmetlik babamın evinde 7. kattalardı. Asansör.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Yeni kanunlara göre her tarafı kapalı, çok ufak. Ben hiç bilmezdim. Yedi kat çıkar, yedi kat inerdim.
0: Hocam kedi köpek besler misiniz?
1: Var köpeğimiz var tabii.
0: Sever misiniz hayvanları?
1: Çok severim. Ben köpekle büyüdüm 6 yaşımdan beri. Sonra uzun yıllar ama şimdi hem Buse'de var, hem Merve'de var, hem bizde var. Hem yeğenlerde var, var oğlu var.
2: Bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi 2 seneden beri de sizinle özellikle sezon başlarında hani başka bir konuda görüşüyoruz. Çünkü Fiorentina'da olduğunuz süreç içerisinde burada da aynı zamanda bir televizyon programı yapıyordunuz. En son 2022 Dünya Kupası'nda da televizyonda yorum yapınca hatırlarsanız size sormuştum. Evet. Yorum yapmayı ister misiniz? Evet. Beraber bir program iki sezondur arıyorum ve siz şunu söylediniz bana. Ersin, eğer ben yorum yaparsam benim teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler. Evet. Ben ama çalışmak istiyorum dediniz. Hala aynı duyguyu yaşıyor musunuz?

0: İzah ettim şimdi. Bırakmadım ama bir de şey bırakmak istiyorum. Nedir o? Dijital. Bir miras, dijital.
1: Yok, yanlış anlaşıldım. Teknik direktörlüğü bıraktığımı düşünebilirler diye yok, dediniz ya. Yani onu diyorum.
0: O gün için öyle olabilirdi. Bir televizyonda başlamak başka bir şey. YouTube'da kendi başka bir şey diye onun için.
1: Yani teknik direktör olarak siz devam etmek istiyorsunuz.
0: Yok açıyorum. Evet.
2: Hangi teklifler hocam?
0: Her türlü teklifi açıyorum. Hani artık anlaşılacak bir durum yok çünkü. Evet. Parmağıma gelince, madem çok ısrar ettin, hadi duyun siz de hepiniz. 17 Mayıs günlerden.
3: Allah Allah.
0: Bodrum'dayız.
3: 17 Mayıs. 17
2: Mayıs, evet.
0: 3 kişi. 4 kişiyiz arkadaşlar. Bir sahilde bir kayayı çekmeye çalışıyoruz. Çabuk geçiyorum. Öğlen 1 gibi, 12 gibi. Kıpratamıyoruz. O ara bizim su sporlarını yaptıran, yavaş yavaş da Mayıs olduğu için hazırlanıyor ya, Bodrum Türkbükü. O geçerken tekneyle, bu kayak yaptırdığı tekneyle bir ıslık çaldım. Geldi dedim ki ya şuradan bir ip ver de şuna bağlayalım, şunu çek biraz. Tabii hocam dedi. Ben de iskeleden onun şeyini atladım, teknesini. Aman hocam dedi, siz elinizi dikkat edin dedi. Çünkü gazı veriyor ya. Ben 1-2 unuttum. Üçüncüde bu gazı verirken benim parmak havada. Of. Ya bir denizin üstü bu kadar çabuk kıpkırmızı olamaz. Dedim parmağım koptu.
2: Bu sakinlikte mi hocam?
0: Bu sakinlikte ve yukarı yürümeye başladım. Yukarıya geldim. Çalışan kadın, hocam ne oluyor diye buz getir dedim. Buzun içine soktum ve benim hayattaki en iyi arkadaşlarımdan biri olan Dursun Buğra'yı aradım. Yani bugün dünyanın en iyi doktorlarından biri. Dedim Dursun böyle bir elini çabuk buzdan çek dedi. Mesela hepimiz ölebiliriz değil mi? Ben de çektim. Islak bir bezi sar hoca dedi. Bu ara arkadaşlarımdan biri geldi. Sudan çıkmış. Dedim bari gidin parmağımı bulun. Hadi aşağı gittiler. Bu ara tabii kendini kötü hisseden kaptan.
3: Ben şimdi bayılacağım zaten.
0: Aynı zamanda oradaki tonozları falan yapıyor. Atlıyor. Diyor ki çatal yok mu? Benim parmak kayanın altına gelmiş. Esasında sıkışmış. Balıklar için güzel bir madde. Kırmızı, sarı yenebilir de olmamış. Derken buldular. Yukarı getirdiler. Onu da bir ıslak bir şeye sarın dedi. Sardık. Bizim oradaki şeye gittik. Sağlık ocağına. Sağlık ocağına da güzel olması için elimden gelen ben de yardım yapmıştım ama kapalı. Kanı durduracağız. Sonra buraya telefon açtık. Uçak yok. Bu tarafa uçak yok. Yani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bir an evvel de vermek için. Yüksel Çağlar'ı aradım. Yüksel abi dedim böyle hoca dedi Antalya'dan uçağım kalkıyor geliyor. Allah razı olsun aslan gibi. Geldi. Biz arkadaşımızın biriyle bindik. Parmağımı cebime koydum. Geliyoruz. Geldik. Tabii beni karşılayanlar özel uçakların orada Müfit Hoca başta olmak üzere yardımcım işte Lütfü bilmem o bu genel sekreter. Ben Müfit Hoca dedim tut şunu da hani ben kaybederim. Hastaneye gidiyoruz. Pat düştü Müfit Hoca. Benzem kan tutarmış. Neyse. Bu ara Mahmut Bey aradı. Özgener. Daha doğrusu Mehmet Ali Aydınlar dedi. Hoca John Hopkins'ten gelen bir mikrocerrahi bir şeyim var. Çok aklımda olsun dedi. Ben de bıraktım orada, bindim oraya gittim. Baktım hepsi hazır. Dedim hadi arkadaşlar. Baktınız olmadı. Koparın atın dedim. Dinleyendim sonuçta bilmem falan. Bir moral verdik. 2-3 saat sürdü. Bir hafta 30 derecede yattım. Çok şükür.
3: Allah bir daha yaşatmasın.
0: Hiçbir şeyim yok. Ama yani New York uzak tabii. 10.000 kilometre. Dolayısıyla kar biraz daha dolanıyor. Kolu kopmuş olarak gidiyor New York'a bizim. Haberimiz. Full alem buze orada. Düşünemedin. Fatih'in kolu koptu. Babamı aradım önce. Rahmet dedim ki baba. Bu basını biliyorsun dedim. Bilmem mi dedi. Abartır dedim. Tabii ki dedi. Şimdi dedim derler ki yok. Parmağı koptu yok filan sen sakın. Biliyorum aman dedi tamam. Babamı atlattık. Merve'yi aradım. Full alem buze New York. Dedim kızım şimdi abartırlar bir şeyim yok. Zaten bir şeyim olsa... Tamam babacığım dedi. Hemen bilet ayırtmış. Bir şey ver babamın demiş. açmaz.

0: İlk oradaydı o. Ondan sonra Arda oradaydı, o oradaydı. Böyle bir şey yaşadık. Olacağı varmış. 17 Mayıs'ta kupalar da alınıyor, parmaklar da kopuyor. Yani
1: büyük
0: kopuyor.
1: Geçmiş olsun
0: kopuyor.
1: Hocam tekrar. Geçmiş olsun evet. Tekrar. Evet. Yayınlardan konu açılmışken artık siz de bir yayıncı sayılırsınız hocam.
0: Evet, çok güzel. Size şunu... teklif bekleyin.
1: Artık davet sizden evet, bize evet, geldi evet, hocam evet, zaten. Evet. Evet. Bir, kendinizi izliyor musunuz?
0: Evet.
1: İki, yorumları okuyor musunuz?
0: Evet.
1: Üç, Eray'ı buradaki ekibi tırnak içinde espriyle darlayıp ya biz iyi izlendik mi, kaç izlendik, abonemiz ne oldu, işte like'ımız iyi mi, yani tam YouTube jargonuyla soruyorum. Bunu ne kadar takip ediyorsunuz gerçekten merak ediyorum.
0: Çok fazla takip etmiyorum. Jargonu da çok fazla bilmem. Ben doğru bildiklerimi paylaşıyorum. Çünkü bunun amacı o değildi esasında. Yani ben yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki. Hatta doğru diye bilinip yanlış olan var. Yanlış diye bilinip doğru olan var. Burada yavaş yavaş onları da anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi mesela ya nasıl bırakıp gidersin diyor adam bana Galatasaray'ı. Ne zaman bırakmışım diyorum. İşte milli takıma gittin diyor. Öyle değil halbuki. Siz biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Ben biraz yorumları okudum hocam. Acaba
0: senden alalım.
1: Evet. Hoca ile ilgili ne yazıyorlar, ne düşüyor? Az çok tabii tahmin ediyorum ama hani ne gibi talepler var? Belki sizden talepler evet. vardır.
0: Olabilir.
1: Ben dört tane ana başlık gördüm. Bir, Galatasaray'a dön hocam. İki, Galatasaray'a başkan ol hocam. Yazılanları söylüyorum. Üç, milli takıma dön hocam. Dört, federasyon başkanı ol hocam. Ben bunları çok gördüm. Birkaç bölümün altındaki yazıları okudum. Ben size ayna olayım. İzleyiciliğinizin aynası olayım.
0: Şimdi Galatasaray hoca ol, Galatasaray'a başkan ol.
1: Milli takıma hoca ol.
0: Oradan başlayayım ben.
1: Tamam hocam.
0: Şimdi orada bir defa ben bu konuda şöyle diyorum hep. Ya biz Galatasaray'ın bir yerindeyiz zaten. Orasındayız, burasındayız ama bir yerindeyiz. Çünkü bugün eğer Galatasaray'ı konuşuyorsak, bugün Galatasaray'ı dert ediniyorsak zaten Galatasaray'ın bir yerindeyiz biz. Ancak her fırsatta söylüyorum. Ben Galatasaraylılığı, Galatasaraylı çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim. Hakikaten. Ve ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ve orada onlar gibi bir Galatasaraylı olmak için öyle yaşadım. Ve öyle yaşıyorum ben. Yani Galatasaray'ın bir efsanesi, bir unutulmazı olmak için de çok büyük çabalar sarf ettim. Çok büyük fedakarlıklar yaptım ve bunları çok büyük Galatasaraylılardan öğrendim ben. Dolayısıyla orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz bir defa bir Okan Hoca var. Bazen her ne kadar ya yeniler içinde onu niye saymıyorsun deseler de bana şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş olduğu için onu onların arasında saymanın bir saygısızlık olduğu olacağını düşündüğüm için bunu sarf etmiyorum. Şimdi bir sürü şampiyon olmuş. Daha evvel benim oyuncum olmuş. Sonra da meslektaşım olmuş. Bir hoca var. İki, Galatasaray'a çok büyük hizmetleri bulunan bir Dursun Başkan var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca Galatasaray'da hep birlik beraberliği savundum. Her şartta, her durumda birlik beraberliği savundum. Onun için ben bu olaya böyle bakıyorum diyerek noktayı koymak istiyorum. Öbür tarafa gelince...
1: Öbür tarafa gelmeden Galatasaray'la ilgili ilintili bir soru sorabilir hocam? Şimdi sizin yayınlarınızda zaten biliyoruz yaşadık ama hep şu mesajı veriyorsunuz. Krizler olur, insan düşer ama evet. önemli olan nasıl ayağa kalktığınız.
0: Doğrudur.
1: İşte 5-0'lık Chelsea maçı bunun Eyvallah. Çok net örneklerinden Eyvallah. Biridir. Şimdi Galatasaray'da yakın zamanda işte 5-0'lık bir Süper Kupa mağlubiyeti aldı. Sonra geldi şampiyon oldu. İşte geçen sene bir 5-1'lik Frankfurt yenilgisinden dönüp son 16'yı oynadı. Şimdi çok yakın zamanda tesadüf programın çekimi de ona denk geldi. Ağır bir 4-0'lık bir Trabzonspor.

0: spor mağlubiyeti aldı. Sizin Okan Buruk'a, futbolculara, yöneticilere, taraftara nasıl bir tavsiyeniz olur? Hep bunu anlatan, bunu dile getiren biri olarak.
1: Ya bunu bir öğreti olarak kabul edecekler. Buradan ders çıkaracaklar. Çünkü bu sene 5. şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Peki rekor olur mu?
0: Olur. Evet. Hem de sizin rekorunuz kırılır.
1: Ne benim ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Peki. Yani ne benim 2000'de kırdığım rekor, ne 2026'da onların kırdığı rekor, onun rekoru bunun rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekorudur. Yine kırarlarsa Galatasaray rekorunu kıracak. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Peki Galatasaray'ın buna, bu gibi şeylere mukavemeti var mıdır? Vardır tabii. Buradan kalkma duyusu var mıdır? Vardır tabii. Neler görmüştür Galatasaray? Dolayısıyla bugünkü kadrosu, daha düne kadar olan liderliği, transferi, ileriye bakış açısı. Bu sene Galatasaray için kaybedilmiş bir şey yok ki.
2: Çok özür dilerim, çok özür dilerim hocam. Çok çok affedersiniz. Böyle bir dönemde ben bir ekleme yapayım. Bu tip dönemlerde sürekli adınızın geçmesine ne diyorsunuz? Galatasaray'daki böyle en ufak böyle bir ayak takılma durumlarında bu Fatih Terim göreve, Okan Buruk istifa. Bu hatta sadece teknik direktörlükle sınırlamayayım. Başkanlık katında bile yani Fatih
1: nasıl
2: Terim baktığımı başkan anlattım olsun diye.
1: Nasıl baktığımı anlattım. Ben Galatasaray'ın son 50 yıldaki en önemli insanlarından biriyim. Bundan doğal bir şey olamaz.
2: Tabii.
1: Başka bir tarafı tercih etmemişim, başka bir tarafa gitmemişim. Git demişler. Bu gayet doğal. Belki de tarihin en büyük başarılarını elde etmişim. Bu gayet doğal. Ama ben bu tip davranmam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tam tersi ömrüm boyunca birlik beraberlik için hep çaba sarf ettim. Bakın hayatım boyunca bir teknik adam çalışırken ben kimseyle konuşmadım. Kabul etmedim, imzalamadım asla. Dolayısıyla benim bazı prensiplerim var. Nasıl bakış açım olduğunu da demin söyledim.
0: Evet.
1: O yüzden aranmam. Çünkü biliyorlar ki sıkıştıkları zaman geldiğimiz için yıllarca her şeyi bırak. Onlar öyle olacaktır. Ama bu onları istemiyorlar, onları sevmiyorlar manasında değildir. Artı benim söylediğim gibi çok büyük hizmetler yapanları da unutmamak gerekir. Dolayısıyla buradan kalkmaya da camianın yardım etmesi gerekir. Anlatabildim mi? Yani o yüzden ben bunları konuşmam, hatta cevap dahi vermem yanlış olur. Ama benim bakış açım bu.
2: Şunu bekliyor musunuz hiç? Ama ne olursunuz her zamanki Fatih Terim gibi içten, yürekten, sizin tabirinizde delikanlı gibi böyle hocam. Ne olursunuz? Ya beni daha doğrusu aradı mı mesela hiç Okan Hoca veya Hamza Hoca, ya sıkıştıklarında böyle şampiyonluk dönemlerinde bu tip krizlerde bekliyor musunuz böyle bir telefon? Ya mesela Nebil ya da Ersin'e bir sıkıntı olsa televizyonda ben ararım kardeşim böyle yap şöyle yap diye böyle. Okan Hoca hiç aradı mı? Hocam şu konuda destek olun, şu konuda yardımcı olun. Ne tavsiye edersiniz?
1: Şimdi
2: böyle bir şey oldu mu hiç?
1: Oraya şöyle cevap verilir. Bu bir defa gizli bir ilişkiye girer. Bu eve kimlerin geldiğini bilebilir misin? Bilemez.
2: Tabii ki hayır.
1: Benden hiç duydunuz mu?
2: Hayır. Hiçbir zaman.
1: Şimdi ama onlar benim telefonumun 24 saat açık olduğunu bilirler. Ararlar, aramazlar. Ama herkes de bilir 24 saat açık. Geç demem, erken demem, 24 saat açıktır. Yardım için hazırımdır. Benden kim ne istediyse yardım ederim. Konuya dönüyorum. Beni anmaları çok doğal. Bundan daha doğal bir şey yok.
0: Milli takım ve federasyon başkanlığı boyutu.
1: Evet. Şimdi işin o tarafına gelince, milli takımlara, federasyona gelince, şimdi zaten son olaylara yani pek de bir mana verememiştim zaten. Açıkçası ülke olarak bizim düşüneceğimiz, bizim yapmamız gereken bir sürü iş var. Polemikler, bu tip şeylerden artık uzak kalmalıyız. Kimseye bir faydası yok. Biz bakalım bu sahalarımız niye kötü? Biz bakalım bu altyapılar ne oluyor? Biz bakalım niye seyirci yok ya maçta bazı tribünlerde? Öyle mi? Biz bakalım nasıl organizasyon yapıyoruz? Yani bizim bu tarafları düşünmemiz lazım artık. Polemikleri geçelim yani. O ona demiş, bu buna, öteki demiş. Bizim bunları düşünmemiz lazım. O yüzden yani Türkiye'nin önünde yapacağı o kadar çok iş var ki. polemiklerden uzak kalmak lazım. Bu işlere yönelmek lazım. Yani demin söylediğim sıralamayı daha da çoğaltarak bir sürü eksiğimiz var, yanlışımız var yaptığımız. Doğrumuz var, kurallarımıza bakalım. Her dakika bir kural değiştirmeyelim. Yeni kurallar koyacaksak ona koyalım. Ne bileyim başka problemlerimize bak. O kadar çok problemimiz var ki.
2: Ben Fatih Hoca'nın artık daha çok başkanlık makamında Türk futboluna daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum.
1: Yani bunu çok kişi söylüyor.
2: Ben şöyle mesela.
1: Yani söylenenlerin bir kısmı bu.
2: Kimse evet, üzerine alınmasın, yanlış anlaşılmasın buradan da. Kulüp başkanlığı, federasyon başkanlığı. Çünkü siz artık yani çok şeyi geçtiniz bence yani. Çok merdiven çıktınız. Yani artık böyle hani işin bu tarafında çok daha başarılı olacağınızı, daha faydalı olacağınızı düşünüyorum. Yani Bayern Münih'te, Borussia Dortmund'da, Ajax'ta, Barcelona'da olduğu gibi hani bir Johan Cruyff modeli gibi, Allah uzun ömürler versin, Rummenigge modeli gibi. Yani artık Fatih Terim sanki başkan olsa daha mı iyi olur?
1: Arkadaşlar ben basın mensubu olmadığım için bazı şeylere sizin gibi cevap veremiyorum.
3: Doğru.
1: Siz bunları söyleme hakkına sahipsiniz. Ama ben değilim. Yani nezaketim gereği ve hayatım boyuncaki bu saygım gereği ben buna cevap yoksa verecek çok cevabım var. Yani bu söylediğinizi günün birçok saati bana her görenin söylediği var. Bir de öyle düşünün. Uçağa giriyorum böyle. Restorana gidiyorum böyle. Hem de önemli insanlar. Şimdi dolayısıyla sizin bir sorma hakkınız var. Çünkü kardeşim biz bu ülkenin basınıyız. Yazılı veya görsel. Ne oluyor, ne bitiyor, neden böyle olmuyor? Bu tamam. Ama benim durup dururken böyle bir şey söylemem çok yanlış anlaşılır.
2: Ben şöyle tamamlayabilir miyim? Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bu bir ilk. UEFA kupasını aldı. Milli takımdaki başarılar. Şimdi Fatih Hoca Galatasaray'ı ya da herhangi bir takımı, Milan'ı, Juventus'u şampiyon yapsa benim için artık haber değil. Fatih Hoca'dan benim şu anda bekleyeceğim şey ya milli takım için Avrupa şampiyonluğu, ya Dünya Kupası şampiyonluğu, ya da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Bu üçünden biri. Ben ancak buna tırnak içerisinde şaşırırım ama hoşuma giderek şaşırırım. Biz Fatih Hoca'yı sağ kenarında gördük. Biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Nasıl başarılı olduğunu biliyoruz. Burası tartışılmaz hiçbir zaman. Ben hocanın nasıl başkanlık yapacağını düşünüyorum.
1: Aşağı yukarı futbol direktörüyken de gördünüz. O dönemler de gördünüz neler yaptığımızı.
4: Yetkileri çok genişti o zaman.
1: Evet. Yetkilerim çok genişti ya. Başkanımız Yıldırım Demirören'le çok güzel anlaşmıştık.
2: Çünkü siz bundan çok özür dilerim Ersin. 15 sene önce milli takım teknik direktörüyken bir cümle kullandınız. O hala benim kulağımda ve her yerde de gittiğim üniversitelerde, panellerde anlatıyorum. Fatih Hoca bunu söylemişti diye. Ne zaman ilkokulların penceresinden futbol topunu attığımızda bu bir disiplin cezası olmazsa evet, bizim futbolumuz evet, o zaman gelişecek. Basketbolumuz o zaman gelişecek. Aynen. Hocam biz lisede nasıl büyüdük? Disiplin cezası alıyorduk.
1: Evet.
2: Biz ortaokulda top oynuyoruz diye okul bahçesinde annemizi babamızı çağırıyorlardı okula. Sizin bu cümleniz çok konuşulmuştu.
1: Spor başarılarının burs aldığı dünyada birçok yer var. Bize de topu kesme ve ceza var. Şimdi o günde dalmışız biz okullara sokmak için sporu ve futbolu. Bugün de mesela voleybol takımımızın şampiyonunda diyoruz ki muhteşem bir yayılım oldu Türkiye'ye. Hocam, şimdi benim torunum da mesela voleybol antrenmanına gidiyor gibi. Şimdi futbol tabii çok büyük rakamlı bir talep gören bir oyun. Yani ne voleybola ne baskete bir şeye benzemez. Ama bunu sokamadık mesela
2: hocam,
1: hala
2: siz,
1: okuldan içeri.
2: Siz sıfırdan başlayacağız dediniz. O gün hiç unutmuyorum. Evet. İlk işimizde okulların, sınıfların penceresinden topu içeri evet, sokacağız dediniz. Herkes bir kaldı böyle.
1: Şimdiki
2: altyapı bu dediniz.
1: Milletim Bakanımız da bu şeyin açılışında kapalı salon. Hı-hı. Basket. Fatih Hoca'yı da unutmayalım be de. Beraberce Rivan'ın oradaki liseyi açtık. Futbol lisesi. Ama tabii devam etmesi lazım bunun. Ben hep şöyle gittim. Ülke kaç milyon? 67 kişi vardır burada. Ülke 70 milyon. 70 kişi vardır diye çıktık yola. O dönemde. Evet, 313 kişi yazdık. Evet. İşte o günlerinden Düştülerine, Tugaylarından Ergünlerine. Aklınız Abdullah'la. Abdullah'ı ben Ümit Milli Takımı'ndan attım.
4: Evet.
1: Amatör. Beyoğlu Yeni Çarşı'da oynarken.

0: Tarihte yok. Amatörden ümit milli takım. Olimpik milli takım yok. Oradan çıktı. Sonra A milli takım. Şimdi gezince var. Değil mi? Arayınca, araştırınca 86 milyon da olmaz mı ya? Eski ikinci lige biz PTT ligi gidiyoruz.
1: Evet.
0: Sonrası ikinci lig, üçüncü lig bal. Peki ben de iddia ediyorum 2'de 3'te balda hiçbir oyuncu yok mu?
2: Olmaz mı?
0: Mesela çok şey gidiyorum ben basit. Ama kimsenin baktığı yok demek. Ya çıkmaz mı ya? İşte çıktı Kerem. Çıktı Barış. Biri 3'ten biri 2'den.
2: Onların çok eleştirilmesine ne diyorsunuz?
0: Ya eleştirilecekler. O şey de alacaklar. Ne bileyim.
2: Biraz haksızlık olmuyor
0: büyük
2: mu?
0: Büyük taltifler de alacaklar. Eleştiriyor. Tabii ki canım. Yani ağır eleştirilere oldu bitti karşıyım. Yani belki bir yanlış oynamada, bir efendime söyleyeyim kötü oynamada olabilir. İyi değildin şuydu buydu ama ağır küfür, o bu hakaretlere tabii ki karşıyım. Olur mu öyle şey? Herkes için karşıyım. Çok ağır oluyor bazen. Değil mi?
3: Hocam şimdi bir belki de hatta iki jenerasyonu Galatasaray'la yaptığınız ve aynı zamanda milli takımda da başarılar elde ettiğiniz bir süreçte Fatih Terim şöyle bir geçmiş kariyerine baktığında keşke şu da olsaydı dediğiniz var mı? Keşke şunu da yapabilseydim dediğiniz.
0: Ya pek keşkesi olan bir adam değilim ama keşkesi olmayan da yoktur. İlla yine belki ona keşke demez de başka bir gözden bakar. Ama bakar illa. O an için doğru gelen her şeyi yaptığımızdan eminim ama gittikten sonra keşke demek de bir şey yapmıyor.
3: Ya da hayal ettiğiniz belki.
0: Ya hayaller bitmemeli ya. Hayaller bittiği zaman sen bitersin ya. Hayaller bitmemeli.
4: Bu soruyu biraz geliştirerek. Pardon bitirmiş
0: miyim? Estağfurullah bitti bitti.
4: İki maç hakkınız var hocam. Birini çok mutlu olduğunuz ve büyük haz duyduğunuz için tekrar yaşama hakkı tanıyoruz size.
0: Hmm.
4: Birini de çok üzüldüğünüz ve bir şeyleri değiştirme şansınız olduğu için tanıyoruz. Bu iki maç ne olurdu?
0: Çok zor bu ya bu kadar oğlum, maçın içinde evet, birdenbire.
3: İkinciyi ben tahmin ediyorum
4: hocam,
3: ama.
4: Hocam size de kolay sormayalım ama değil mi?
0: Doğru. Yani belki Real Madrid'in ikinci İçin. Yarısını...
4: 3-0'ın revanşı 3-2.
0: Evet.
4: Onu diyorsunuz değil mi?
0: Yani yendiğimiz maçın...
4: 5'e gitme ihtimali olan.
0: En üzüldüğümü söyleyeyim. Beraberliğe de gidiyoruz.
4: Bilbao mu?
0: Bilbao maçı.
3: Evet.
4: Okan Buruk'un en son çamurların içinde büyük üzüntüyle...
0: Şey ya Burak atamadı.
4: Burak atamadı. Ya. Okan Buruk'un öyle
0: Bülent Hoca vardı. Esas var ya. 2 metre girip çamurun içinde düştü. Böyle atladı.
4: Peki ben size... Çok özür dilerim. Yarım kalacak. Çok özür dilerim. Hazzı tekrar yaşamak için... O maçı bir daha yaşamak isterim diyeceğiniz maç.
0: O maç işte Real Madrid.
4: Hazzı mı? Öyle mi?
0: Evet. İkinci yarıdaki haz.
4: Özür dilerim.
0: O futbol, o sonuç.
4: Tamam.
0: Yani.
3: 4 oluyordu aslında.
4: Yok 4-5'e değil.
0: Oldu evet. Da.
4: Statta 5-5-5 diye bağırılıyordu. Pardon ben yanlış yaptım.
3: Hocam.
4: Teşekkür ederim.
3: Şeyde peki milli takımda hocam.
0: Milli takımda ben Almanya'ya çok
3: değil
0: üzüldüm.
3: Mi? Evet.
0: Almanya.
3: Tabii. En yani iyi oynadığımız
0: maçtı. Eksik oynadığımız diye düşünüldüğü etraftan. O maç bizim en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Tabii hayat böyle bir şey. Sen son dakikalığı atarsan son dakikalarda yiyebilirsin. Filip buna da evet. Dikkat etmek lazım. Orada onu söyledim geçenlerde bugüne soruldu. Antrenman bitti. Maçtan önceki son idman. Sahadaki resmi official idman. Bir saat konuştum. Hiç yaptığım bir şey değil. Oturtturdum hepsini. Ben de topun üstüne oturdum. Yapmamız gerekeni, olması gerekeni. Çok duygulanmıştım orada. Onlar da aldılar bunu hiç. Mesela rahatsızlık duymadılar. Ya hocam terledik, soğuyoruz da denmedi. Genelde bu işareti verirler. Ve ertesi günde müthiş bir oyun oynadık. Ya. Müthiş. Hiç unutmuyorum. Maç bitti, o tarafa doğru yöneldim. Onlar da bana doğru görüyor. Hepsi birden, bütün kulübe alkışlayarak bizi.
3: Biz o zaman Güntekin, ben, Rıdvan Hoca birlikte yayın yapıyoruz. NTV'deyiz. Biz golleri izleyemedik Güntekin'le.
0: Niye?
3: Yani güya Avrupa Şampiyonası'nı takip ediyoruz ama...
4: Hiçbir maçtan... golü göremediniz değil mi?
3: Evet. 5 dakika önce, çünkü stadın dışında yayın yapıyoruz biz.
0: Ha.
3: Erken çıkmak zorundayız. Ne Arda'nın golünü gördük. Arda. Ne biz şeyin İsviçre maçında. Ondan sonra Hırvatistan'ın golünü göremedik. Hırvat'a en sonunda artık inat ettik hocam. Dedik ki ya ne olursa olsun biz bunu mutlaka bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hırvatistan maçında göremedik biz. Semina

0: attığı golü de görebilir.
1: Keşke.
0: Hepimiz keşke koşturuyoruz dışarıya yayınca.
1: İşte keşke dışarı çıksaydınız.
2: Evet. Lam atacağına biz atacakmışız demek ki.
1: Sen Gültekin, Rıdvan.
0: Evet.
1: Ben bu işliği bir düşünüyorum.
0: Sorumuzu biz izliyormuşum.
1: Hiç gelmemişsiniz, hep kazanmışız.
2: Evet.
0: Erken çıktık hep. Hep golleri göremedik.
1: Erken çıktığınızı atacağız.
0: Evet.
2: Metin Hoca'nın kart hikayesi gibi oldu bu.
1: Evet.
2: Akreditasyon kartı, evet. Değil mi hocam?
3: Evet. Evet. Hocam yine duygusal ve bir o kadar da beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir maç. 98-99 Galatasaray, Rosenborg, Atletik Bilbao, Juventus. Çok kritik bir sene. Ve ben Juventus-Rosenborg maçını anlatıyorum. 5 beraberlikle gruptan çıktıkları dönem.
1: Ya.
3: Siz Bilbao'da Atletik Bilbao'yla San Mames'te oynuyorsunuz.
1: Bir galibiyetten çıktılar 5 beraber.
3: Hocam ben maçı anlatıyorum Torino'da. Dönüşümlü veriyoruz Star'dan. Galatasaray maçı, bir de benim anlattığım maça daha çok dönüldü. Ben Juventus maçını anlatıyorum. Juventus-Rosenborg'la oynuyor. Hocam maç 88-89. Lippi'nin elinde radyo. Evet. Del Piero'nun elinde radyo, dev ekrana maçı verdiler. Del Alpido, Alpler'in eteğinde o muazzam stat. Bütün stat ölüm sessizliğinde maçın bitmesini bekliyor. Hangi maçın? Galatasaray'ın. Sizi getiriyor ekrana televizyon. Bir böyle statta böyle bir şey, hani bitsin.
1: Uğultu
3: acayip. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Juventus'un Juventus olduğu zaman işte Zidane'lar, Trezeguet'ler falan. Hocam maç bitti. Maç son düdük çaldı. Gol sesi gibi yıkıldı ortalık. İtalyan meslektaşımız bana böyle kenardan böyle hareketler falan. O adamlar sanki Galatasaray'la maç yapıyor. Hocam bu çok gerçekten herkes tarafından bilinmesi gereken bir şey işte. Ve o zaman daha UEFA Kupası falan yok. Galatasaray, Atletik Bilbao elimizden kaçırıyoruz. Yensek değil mi hocam? Çıkacağız.
1: Evet. Berabere kalsın.
3: Berabere kalsın. İnanılmaz bir şey.
2: Taksim'de
3: yani.
2: Bekliyoruz.
1: 44'te yedik golü. 45'te yedik. Evet.
3: Juventus'un.
1: Sen yapmaya hazırladın, gelmezdim.
0: Sizi değil hocam. Bütün Galatasaraylılar çıkacaklar sokaklara.
1: Yayıncı kuruluş siz değil miydin?
2: Efendim?
1: Yayıncı kuruluş kimdi?
2: Biziz. Ben Taksim'de bekliyorum. Maç yani Galatasaray kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde yayınlara başlayacağız. Evet. Herkes
1: Taksim'e gelmez.
2: Onun coşkusunu yaşayacak.
1: Hocam Taksim'e biz şampiyonluktan sonra geliyoruz. Hocam, Avrupa şampiyonu olunca.
3: Amoroso'lar, Tudor'lar, Del Piero'lar.
1: Ne diyorsun? Zidane'lar ya. Ne diyorsun? Müthiş bir takım.
3: Trezeguet'ler, Peruzzi'ler.
1: Ya burada
3: inanılmaz. Edward Davis'ler.
1: Maçtan bir gün önce akşamüstü bize haber geldi. Yemeğe gidiyoruz. Kamptayız. Akşam saat 7:30. Haber gelince arkadaşlar bir dakika dedik. UEFA'dan gelen habere göre yarın maçı oynayamıyoruz. Herkes evine gidemiyor.
3: Evet.
1: Hani gazozu açarsın fıs eder ya.
3: Evet.
1: Herkes fıs oldu. O gün devam etse çok formdayız ve perme perişan ederiz. Herkes. Ve o gün hocam, oradan sonra 22 bin polis, kimse bağırmayacak. Herkes bastırılmış. Psikolojik olarak bilmem ne olmuş ki buna rağmen berabere kaldık. Ama şeyde Bilbao'da o beraberliği almalıydı.
3: Hocam ben size en bir şey söyleyeyim mi? Bilbao'daki her görüntüyü unutun. Bunu siz yaşamadınız, ben orada yaşadım. O Torino'daki, Del Alpi'deki o atmosferi yaşayan bilir. Orhan Ayhan hocamız, o da radyoda anlatıyordu. Oradaki hocam o atmosferi anlatamam. Dev ekranda siz veriliyorsunuz. Galatasaray maçı veriliyor. Maç bitmiş. Üstlerinde böyle işte acayip bir yük, kenarda bekliyorlar. Lippi maçın sonucunu bekliyor yani. Donmuşlar kenarda böyle.
1: Peki gol atsak biz gidiyoruz.
3: Tabii son düdükte hocam.
1: Biz de o ara sıkıştırıyoruz. Burak'ın kaçırdığı golü gördünüz değil mi? Evet. Kafayla hep beraber de çamura doğru gittik zaten.
3: O son
2: yedek düdüğü kulübesi.
3: Efendim?
2: Yedek kulübesi herkes kafayı çıkıyordu. Evet.
3: Hocam o bile bir gururdu biliyor musunuz? O tamam. Mesela bizim yaşadığımız o hale düşürmek.
1: O eski bizim hallerimiz.
3: Evet.
1: Eski. Bravo. Değil mi? O eski bizim hallerimiz.
3: Ve Juventus yaşadı bunu.
1: Yani biz yenilmedik Juventus'a. Ne orada ne burada. Rosenborg'a orada aynı skorla, burada aynı skorla yendik. Ondan sonra Atletico Bilbao'ya yendik. Orada beraberlik bize yetiyordu avantaj olarak. Statü. Bir de iki, bizim zamanımızda iki takım çıkmıyor. Tek çıkıyor.
3: Tek takım tabii. Tabii.
1: İki çıkıyor.
3: Evet.
1: En iyi iki ikincilerde de üçüncü olduk. Avantajımız da fena olmamasına rağmen.
2: Hocam o zamanlar şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir altı oynanıyor. Sonra ilk iki tekrar yoluna devam ederken yine bir altılı oynanıyor. Aslında maç trafiğine bakıldığında şu anki statüye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 8 tane maç oynuyorsunuz.
1: Öbür yani telafi edilebilir.
2: Telafi edilebilir bir durum var yani. Tabii ki. Mesela o dönemki Şampiyonlar Ligi, bu dönemki Şampiyonlar Ligi ve bu maç trafiğiyle ilgili olarak düşünceniz nedir? Bence, o mu iyiydi, bu mu iyiydi? Daha iyi, burada mı oynamayı?
1: Kesinlikle bu daha iyi. Değişik takımlarla oynuyorsun, değişik yerlerde. Ve her an tekrardan kotarma şansın var. Maç sayısı fazla olduğu için, her türlü takımla da oynadığın için, onlar da birbirleriyle oynadığı için bu sana bir avantaj temin etmiyor belki ama şansını devam ettiriyor.
2: Son maça kadar sürüyor.
1: Burada bir tane kendi sahanda yenilip bir de rakip sahada yenildin mi neredeyse
2: tabii
1: çıkma ihtimalin yok. Tek takım çıkıyor evet çünkü.
2: Son yani maçta bir de sıranı belirleyebiliyorsun aynı zamanda. Tabii. Rakibini bile tabii belirleyebiliyorsun yani.
1: Evet.
4: Şuna da neden oldu galiba hocam. Zaten gol sayısında ciddi bir artış var bu yeni formatta. Hı-hı. Şimdi grupta beraberliklerle bir yere taşıyabiliyordunuz iddianızı. Ama burada bir bilinmezsin, bir bilinmez olduğu için tabii yani 8 maçın sonunda nerede olacağınızı kestiremiyorsunuz. Galibiyet sayısı, galibiyeti oynayan takımların sayısı arttı. Bu da golle yansıdı.
1: Juventus'un 8 puan yapma sebebi 5 beraberlik, 1 galibiyet.
2: Evet.
1: O çıkıyor, ben çıkamıyorum. 8-8'den çıkamıyoruz. O zamanlar 8 puan falan çok hayal değildi. İyi hatırlayalım. O yüzden bu formatta gol de arttı.
2: Evet, gol arttı.
1: Gol de arttı.
2: Beraberlik hesabı yapmıyor takımlar artık. Hayır. Ben çıkayım kazanayım, 3 puanımı alayım sonra ne olacağı belli
1: sonra
2: olmaz diye.
1: O beraberlik hesapları biraz daha geçince hani birkaç galibiyetten sonra.
2: Şimdi mesela işte kendini zor belki hani kötü başlıyor lige, sonrasında kendini 24'ün içerisine zor atıyor ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliyor. Paris ya da birinci Liverpool bir anda elenebiliyor. Paris Saint Germain kez aynı şekilde. Tabii.
4: Son maçta 22. olup Şampiyonlar Ligi'ni.
2: Şu anda size göre en iyi, en çok beğendiğiniz takım hangisi hocam Avrupa'da?
1: Şu anda Barcelona iyi gidiyor. Ondan sonra Real Madrid zaten. İtalyan takımlarında bir hafif iniş görüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Arsenal her şeye rağmen mağlup ligde ama iyi bir takım. Bayern hiç istifini bozmadan diyelim aynı şekilde devam ediyor. Hollanda'da biraz Ajax ve diğer ekiplerde bir düşüş var. Paris Saint-Germain zaten şampiyon ve koruduğu gibi 1-2 de
4: bayağı
1: takviye yaptı. Belçika'dan bir şey yok. İngiltere'den 5-6 takım var ama yani hepsi de bence söz sahibi olabilecek. Yani Aston Villa dahil. İspanya, Atletico Madrid, oranın gediklisi.
2: Son derbiyi de kazandılar.
1: Evet, biliyorum. Şeyi yendiler, Real Madrid'i. Ben mesela çok hoşuma giden bir şey nedir biliyor musun? Hep söylediğim, burada hep bulunalım. Trabzon, yani oradan enteresan şeyler yapabilir. Beşiktaş, Trabzon, UEFA ve konferansta ben oradan da bir şeyler bekliyorum açıkçası.
2: Bir şeyden kastınız ne hocam? Yani bunu
1: yani iyi bir gidişat bekliyorum. Yukarılara doğru tırmanma bekliyorum. Avrupa'da başarılı olabilirler. Onu gösterdiler demek istiyorum.
2: Yok şeyde yani bir yarı final beklentiniz, bir kupa beklentiniz mi?
1: Var tabii ya. Var. Benim her zaman
2: gelir mi Türkiye sizden sonra?
1: Niye gelmesin ya? Niye gelmesin?
2: İnşallah.
1: Gelmeli zaten. Gelmeli. Yani bugün orada ben güzel işler olacağını düşünüyorum. Yani bana elemeler iyi sinyaller verdi. Değil mi? Beşiktaş'ın, evet, Fenerbahçe'nin evet iyi sinyaller.
4: Marsilya'yı da yenerek başladı. Çok da iyi oynayarak.
1: Onu diyor, onu evet diyorum işte. Aynen. Beşiktaş'ın da Marsilya'sı. Aynen. Hem Beşiktaş hem Fener gayet.
4: Evet.
1: Ve oradaki çok kadrodan da iyi kadrolar.
3: Hocam Beşiktaş Marsilya'yı yendi. Şöyle bir şey var. Siz sevmezsiniz böyle. Onun için sizden bir cevap rica ediyorum. Marsilya eski Marsilya değil. O bu bilmem ne değil. Şu değil. Yani galibiyetleri küçümseme gibi bir
1: ya
3: hastalığımız var bizim.
1: Yani bir sonraki ön alma hastalığımız devam ediyor. Marsilya bayağı da Marsilya. Marsilya eski Marsilya olmuyor ama galibiyet yeni galibiyet. Ha. Oraya bakalım.
3: Güzel.
1: Dolayısıyla çok da iyi oynadı Beşiktaş. %100 hak etti. Daha da fazla olabilirdi. Ya ne zaman biz Buratlı'ya geldik onu anlamadım ben. Avrupalılar eski halinde değil de biz çok Allah aşkına ya. Yani yıllarca yendiler bizi ya. Bırakın her türlü yenelim ya. Eskisi yenisi filanı yok. Bir ikincisi de emeğe saygı duyalım.
3: Tabii.
1: Hocanın, o çocukların, yönetimin, işte başkanının, taraftarının emeğine, sevincine de ket vurmayalım Allah aşkına. Sevinçlerini de yaşamalarını sağlayalım. Biz mi söyledik kendilerine bu takımla çıksınlar? Beşiktaş onları öyle yaptı. Yani baskıladı.
3: O duruma getirdi.
1: Tabii ki. Yani bir de Marsilya çok iyi bir takım zaten. Bir tane oyuncu gitmeyle iki tane oyuncu gitmeyle bir şey olmaz. Hani bunlar artık bahsedilmiyor. Kendi takımlarımızı, kendi insanlarımızı kötülemeyelim. Galibiyette, mağlubiyette nasıl acı davranıyorsak, galibiyette de biraz bonkör davranalım ya. Biraz sevgide de, biraz beğenide de bonkör davranalım Allah aşkına ya. Yapılan güzel şeylerde de bunlar bizim evladımız, bunlarla övünüyoruz diyeceğimiz yerine ya işte o da iyi durumda değil, çok kötüydü veyahut öteki de eski hali yok deyip başarıları, emekleri, galibiyetleri de küçümsememek lazım. Kendi insanımıza da biraz bonkör olalım Allah aşkına.
3: İsmail Hoca'ya da böyle bir haksızlık yapılmıyor mu bu konuda? Yani İsmail Kartal Hoca'ya da, yani o da sizin meslektaşınız.
1: Ben bunu sonucu zaten yani genel olarak söylüyorum. İsmail veyahut Okan veya bir başkası değil. Genel olarak zaten fikrim benim bu. Ben kimseye bir şey yapılsın istemem. Kimsenin onuruyla oynansın istemem. Kimsenin gururuyla oynansın istemem. Kimsenin kariyeriyle oynansın istemem ki. Rakibim de olsa. Bu konuda rakibim yok. Herkes benden. Yani Alas Maltemen'in de bir mağrurluğu var, bir kibarlığı var, bir şekli şemali var ya. Ben birleşme ne kadar makulsa, mantıklıysa ayrılma da öyle olmalı. Piontek, ilk maçımız Piontek değil mi? Benim.
3: Evet.
1: Daha doğrusu beraber çalışacağız. Neydi o maç? O fikstürde olan bir şey değildi. Danimarka Futbol Federasyonu bizden rica etti. Sepp'in veda maçını adam Türk milli takımımla oynadı ve hediyelerle tebrik ederek yolcu etti. Bu çok zor mu ya? İşte yeni geldim ben Fiorentina'dan. En azı benim 25 sene. 50 sene unutmadığı var, 60 sene unutmadığı var. 200 küsür kişi, erkek kadın. Hepsine tek tek sahneye çağırdım. Bunları niye anlatıyorum? Ya insan kıymeti bilelim ya. Beğenmiyorsak da onu da kibarca yapalım yani mümkünse.
3: Tabii.
1: Tabii ki hepimizin hataları var. Bazen hepimiz yükseliyoruz, kaba oluyoruz, işte sinirleniyoruz ama genel olarak bu nedir ya? Kazanırsın eski. Esas bombalar şey değil miydi ya? Biz fikstür çektiğimiz zaman Real Madrid çufu sıralanıyor. Diyor ki Real eski Real değil.
3: Evet.
1: Haydi bakalım. Real'in eskisini bana bir anlatsın Allah aşkına. Real eski Real değil.
2: Hangi eski
1: Real? Ya Real eski olsa ne olur yani? Eski Real olmasa ne olur? Real Madrid bu ya.
2: Tam da bu noktada hocam, bence bir konuda sizin hakkınızın tam teslim edilmediğini düşünüyorum. Sizin kazandığınız kupalar, şampiyonluklar, başarılar daha çok liderliğiniz üzerinden, işte kriz yönetiminiz üzerinden, iletişiminiz üzerinden, kurduğunuz ilişkiler üzerinden anlatıldı ama sahanın içinde verdiğiniz kararlar üzerinden pek anlatılmadı.
1: Doğrudur, olabilir.
2: Ben öyle düşünüyorum.
1: Olabilir, olabilir. İyi bir nokta.
2: Hatta geçen Emre Özcan, Erman Yaşar ve Veli Yiğit'in programında biraz o UEFA Kupası serüvenine girdiniz.
1: Bana ona ait bir soru sordular. Evet.
2: Üçlüden dörtlüye dönüş üzerinden. Ama orada bence çok önemli bir detay var. Chelsea'ye yenildikten sonra Hertha Berlin, Milan, hatta iki Bologna maçında da siz aslında Ahmet Yıldırım'ı stoper oynatıp üç stoperle, yani çok uzun süre planladığınız bir şeyden kısa bir süreliğine vazgeçip tekrar planınıza geri dönmek. Bir evet. Geçiş süreci yaşadınız.
1: Evet. Çünkü 5 gollü mağlubiyetin bizde yarattığı hasarı Avrupa'da onarmak istedim. Bunu da ancak söyleyip de işaret ederseniz tekrar yarayı kanatmış olursunuz. Onun için kaydırarak veyahut da pozisyon değiştirerek yapmayı düşündüm. Ahmet bu konuda hem bek hem stoper oynadığı için onu da öyle kullandım. Artı orta sahada gerektiği zaman içeri dışarı çıkararak ve işimize de iyi yaradı. Çünkü analizde şöyle bir durumumuz var. O gün Taferel yoktu. Popescu bizi çıkartıyor. Defansın lideri olduğu için onu söylüyorum. Ve biz şöyle duruyoruz. Unutmayalım, çabuk adamlardan geçiş hücumu yemedik.
2: Flo'dan.
1: Flo'dan yedik.
2: Hatırlıyorum.
1: Anlayın durumumuzu. Şimdi eğer bir defans top rakipteyken ve rakibe hiçbir baskı yokken tek hatta durursa bence bunun adı aciz ofsaytıdır. Ben oyuncularıma onu söylerim. Yani atsın elimizi kaldıralım ofsayt olsun. Böyle bir şey olmaz. Hele uluslararası seviyede hiç olmaz. Bir sıfırdan sonraki halimiz buydu. Yani adam uzun atabilir, ara topu atabilir, ikiye bir yapabilir, pas arası yapabilir. Çünkü hiçbir baskı yok. Evet. Şeyi söylüyorum, Chelsea'li orta saha veya defans oyuncusu. Ama biz buna rağmen tek hatta duruyoruz. Geriden her gelen bizle karşı karşıya. Şimdi o gün böyle bir hata yaptık ve bunu tabii analizde anlattığımız için daha da fazla üstüne gitmek istemedim. O yüzden biraz sanki tedbir alıyormuş gibi. Üçlüyü nasıl bir tedbir düşünüyorsa ki, ben üçlü oynadığım zaman da iki bek tavandadır. Yani 3-2-5 gibi oynardık. Ama onu iyi tedavi ettik, iyi gözlemlemişsin, bravo. İyi tedavi ettik çünkü dörtlüden vazgeçme gibi bir huyum yoktu ama bu da hiçbir zaman asla vazgeçmeyeceğim olmamalı. Futbolda böyle bir şey olmaz. Seni her an her konuma getirir futbol.
2: İlintili bir soru sormak istiyorum hocam. Türkiye'de üçlü savunma oynamak sanki bir
1: suçmuş gibi
2: aynen. İşte yakın zamanda Okan Buruk'un bazı denemeleri oldu. Tedesco'nun denemeleri oldu. Jorge Jesus böyle oynadığı için çok eleştirildi. Vitor Pereira, aklıma gelen yakın zaman örnekleri bunlar. Halbuki Serie A'da, Bundesliga'da özellikle bu üçlü savunmayla oynayan ve bunu şimdi Inter mesela Şampiyonlar Ligi finalleri oynayan ve İtalya Ligi'ni domine eden bir takım. Bunu daha iyi savunma yapmak için oynamıyor aslında. Daha iyi hücum etmek
1: ama
2: için.
1: Ama müthiş oynuyor.
2: Ha, müthiş oynuyor.
1: Diyor herkes.
2: Ha, ama
1: hiç üçlü oynuyor, beşli oynuyor öyle bir şey yok.
2: Bunu nasıl kıracağız hocam ya bu ülkede?
1: Çok basit bir şey söyleyeyim ben sana. Formatın bir şekilde çıkacaksın. Değil mi formata? Yani üçlü oynuyorum, dörtlü oynuyorum, beşli oynuyorum. Teknik adamlara yaşım gereği bir tavsiyede bulunabilirim herhalde, değil mi? Bildiğini yap. Zaten maçtan sonra ne olursa olsun eleştirileceksin. Hiç olmazsa, hiç olmazsa dersin ki bildiğimi yaptım. Şimdi numaraların benim şahsımda hiçbir fonksiyonu yoktur. Oyun içerisinde zaten 4-4-2'ye, 4-3-3'e, 2-4-4'e hepsine dönersin. Bir koşuyla zaten numara değişir. Şimdi üçlüden kasıt şöyle korkuyorlar bence.
2: 3 tane stoper var, çok defansif.
1: 2 de bek diyor, 5. Bir de 6 numara var, 6 ben ileride yalnız kalıyorum. Tam tersi, 2 bek, 2 açığı içeri atarak görevini alır, eder 5. Stoperlerden biri de oyuna zaten girer, 6 numara da girer. Sen yine 2 kişi kalırsın, merak etme. Bilemedin en fazla 3 kişi kalırsın. Ama şimdi stoperlerin görevleri de değiştiği için artık stoperler topu oyuna sokan, hem de topu oyunu iyi sokan, pas atan, çalım atan, oyuna giren. Çünkü herkes adam kovaladığında kim boş kalacak? Stoperlerden biri. Tek santrafor oynadığı için rakip. Şimdi orada olayı buna vermek, bu payeyi, yanlış. Oradaki 4-4-2 seni üzmedi. 3-5-2 yanlış değildi.
2: Nasıl 5-3 oynadığın?
1: Nasıl oynadığın?
5: Bir kimlerle prosedür oynadığın?
1: Evet. Yani nasıl alışkanlıklarını tabii sahada eğer uygulayabiliyorsan orada peki şöyle yapıyoruz bazı maçlar. Üçüncü stoperi alıyoruz. Son 5 dakika bitirmeye evet uğraşıyoruz. İşe yaramıyor mu çoğu zaman?
2: Yarıyor.
1: Yarıyor. Çünkü artık yapacağımızı yapmışız. Oyun bize bunu çağırıyor. Diyor ki senin böyle bir gereksinmen var. Öyle mi? Bir teknik adam bu kadar baskı altında eğer dağılıyorsa başkasının isteklerini yapıyor demektir. Dağılmayacak. Kendi bildiğim bu. Benim kafamı keseceksiniz böyle kesin. Sizi de ilgilendirmiyor. Ben böyle oynarım. Oyuna da böyle müdahale ederim. Size de bir şey göstermek zorunda değilim. Hadi alasmalık diyelim istiyorsanız.
5: Hocam şimdi siz aslında farklı farklı dönemlerdeki oyun alışkanlıklarını görüp yaşayıp tecrübe edinmiş birisiniz. Bugünkü geldiğimiz futbolda biraz daha atletizme yönelik, biraz daha koştura koştura bir oyunla karşı karşıyayız. Hani biraz önce geçmişten konuşurken eskiden hemen hemen her takımda belki de çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular vardı. Bugün dünya üzerinde bunu sayabilmemiz çok fazla mümkün değil. Sizin oyuna bakışınızı ve çünkü günümüzde de teknik adamlık yapıyorsunuz. Siz 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığınızda da vardınız ama o günkü futbolla bugünkü futbol arasında da farklılık da vardı.
1: Eyvallah.
5: Fatih Terim'in oyuna bakışı ve teknik adamlık gözüyle bir takım değişiklikler var mı? Yoksa hala aynı şekilde biraz önceki söylediğiniz cümlelerin devamında da aynı şeyleri mi vurgularsınız?
1: Neyi değiştirirseniz değiştirin, futbolda bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ufak tefek nüanslarla devam eder. Futbolun tamamen değişmesi mümkün değil. Şimdi atletizm diyoruz. Bizim zamanımızda 10 koşanlar önemliydi. Şimdi 12-13'ler koşuluyor. 14'ler belki de kulağımıza çalınıyor.
5: Tabii.
1: Olabilir de. Teknoloji de ilerliyor. Hiç itirazım yok. Ama futbolun belirli prensipleri hiç değişmiyor. Kelimeler değişiyor. Süslü, değişik.
3: Kontra atak yerine geçiş oyunu mesela.
1: Gibi. Değişiyor ama özü asla değişmiyor. Bazı şeyler dönüşmüyor mu? Evet. Mesela neredeyse dünyada çift forvet kalmadı gibi bir şey.
5: Evet.
1: Ama mesela bazen de çife dönüyorsun. Değil mi?
3: Lautaro Martinez, Thuram.
1: İhtiyaç olduğu zaman dönüyorsun. Şimdi belirgin bir 10 numara neredeyse kalmadı gibi bir şey.
5: Evet.
1: Peki Amerika Dünya Kupası'ndan sonra 1994'ten sonra ben ne demişim? Her Dünya Kupası ne hediye etti? Yani futbolda denildiği zaman ben de Bergkamp diye bir takım hocasıydım. Bergkamp diye söyledim. Nedenini söyledim hocalara toplayıp yenilikleri anlatırken. Orta saha kadar koşuyor. Forvet kadar iş yapıyor. Defansa da geliyor, hücuma da geliyor. On numaraların bir önceki tavrı biliyorsun. Pas atan, şut atan, gol atan ama hiçbir zaman defans yapmayan idi.
3: İkinci bölge bile değil,
1: öyle
3: üçüncü
1: değil
3: bölge.
1: Evet. Evet. Ama şimdi Bergkamp'la değişti. Ama esas bence değişen mantalite şu. Hep beraber hücum, hep beraber defans mantalitesi bayağı gelişti. Yani olağanüstü yetenekli oyuncuların haricinde ona da müsaade ediliyor. İşte Mbappe gibi.
5: Vini Junior, Lama, Yamal.
1: O Junior geliyor.
5: Şey yaşıyor, defansif açıdan
1: evet.
5: Diyorsunuz.
1: Bazı, evet. Yamal bazen gelmiyor falan da evet. Bunlarda ihtiyaç var futbolda. Ama onun dışında takım halinde bir bütün olarak yer değiştirmek veyahut gidip gelmek, bir blok halinde oynamak daha ön plana çıktı. Büyük bir kısmı santra civarında karşılamaya başladı. Kaptığı toplarla çabuk hücum, hızlı hücum yapasın diye. Ve bir kısmı büyüklerle oynarken kendi 18 ve önünde bir veyahut 18 içinde veya 18'in üstünde bir 10 kişilik defansif anlayışla araya pas yaptırmama, pasa, şuta, ortaya müsaade etmeme prensibiyle hareket ederek orada kaptığı toplarla büyük takımları yenme düşüncesine girdi. Ama baktığın zaman futbola yeni gelmiş girmiş terimler de eskisiyle aşağı yukarı modern hale getirilmiş şeyler. Özü hiç değişmedi futbolun. Hiç değişmedi. Beraberce oynama isteği arttı yalnız futbolda. Takım halinde oynama isteği. Pas yüzdesi yükseldi. Bazı takımlarda kaleden çıkış 8-10 tane tembel pasla çıkmıyor dahi. Bazısı 3-4 pasla arkasına bir dik pas, bir rakip arası.
3: Biz buna uygun muyuz peki?
1: Tabii ki.
3: Geriden.
1: Tabii ki.
3: Çok eleştirilen bir şey bu mesela.
1: Ama herkes değil.
3: Temiz
1: ama
3: ayak.
1: Biz de bakalım hiç yapmayacak takım da yapıyor. Bırak kardeşim çıkamıyorsun, o kabiliyetin yok, başına gol yeme. Futbolda sadece bu yok. Çıkarsın, kalecin vurur, ikinci topu kovalarsın. Orada devam edersin ama kalenden uzakta riske de girmezsin. Yani takımındaki ne tip oyuncular varsa sen ona göre bir düzen sağlamak zorundasın. Şimdi benim olmayan bir yerde oynamam, yani hiç hayatımda oynamadığım bir yerde oynama seçimi yapmak kadar saçma bir şey var mı? Bir teknik adam her oyuncusundan maksimum alabileceği en iyi yeri iyi tespit etmelidir. Eğer bir insan sahada, antrenmanda mutsuzsa hiçbir şey olmaz o. Ondan da o takımdan da. Yaptığı işten zevk almalıdır. Oynadığı futboldan mutlu olmalıdır. O zaman oradan her şeyi bekle. Size de söylüyorum. Çalıştığınız işte mutsuz olsanız performansınız nasıl olur? Berbat olur. Oyundan zevk almalı oyuncu.
3: Tabii ki.
1: Benim birinci şartımdır.
3: Bunu hep söylersiniz zaten hep yıllardır. Söylerim. Zevk al, evet, keyif al. Antrenmanlarda
1: antrenmanda da bile. Oynadığın oyundan, antrenmandan zevk alacağız. Arkadaşlar, ben de size bir soru soruyorum.
5: Zor sormayın hocam.
1: Soracağım. Sevgili Cemilay, misafirlerimizi tanıyorsun. Benim adıma onlara bir soru sorabilir misiniz? Senden rica ediyorum. Benim adıma sen sor Cemilay. Bekliyorum. Evet. Hazır mısınız?
3: Hazırız hocam.
5: Eyvah.
2: Ben değilim.
3: Eyvah.
5: Hep biz mi soracağız?
2: Evet.
1: Doğru. Bravo Cemilay. Vallahi. Üçünüz bir takımın teknik heyeti olsanız. İlk büyük krizde o soyunma odasını nasıl toparlarsınız ve kim hangi sorumluluğu alırdı? Hayır. İşte burada.
3: Evet.
1: Vallahi billahi. Bravo Cemilay. Vallahi.
5: Buyurun.
2: Üçümüzün farklı farklı özellikleri var. Farklı karakterlerdeyiz. O yüzden herkes üzerine farklı bir sorumluluk alırdı herhalde. Ben kendi adıma disiplinli ve analitik düşündüğümü düşünüyorum. Oradaki krizi bir disiplin altına almaya çalışırdım. Ben kendi adıma bu sorumluluğu üstlenirdim.
1: Kötü polis sen mi olurdun?
2: Belki de olabilir.
1: Hmm.
2: Ben bunu aldım üstüme. Sıra sizde.
1: Peki sakin kim olurdu iyi polis?
5: Benim olmayacağım kesin.
1: O zaman sen oyuncunun dilinden anlar mısın?
5: Anlarım.
1: O zaman sen onu al, sen de sakin ol.
3: Hocam ben hiç sakin olamam. Vallahi ben...
1: Senin zaten programın da sakin.
3: Ben hocam ben hani normal bir şey değil benimki. Evet.
5: Yani evet. Cemile'ye şunu söylememiz lazım. Biz üçümüz bir araya gelirsek eğer... Futbolcular belki de bizim krizimizi...
1: Hayır ya şey demek istiyorum.
3: Hocam ben Diyarbakır'daki... Hocam ben Diyarbakır'daki Galatasaray-Antalya maçındaki Fatih Terim olurdum herhalde evet. Devre arasındaki.
1: Ayıp ya bırak buralara girme.
3: Değil mi ama?
1: Peki hangi görevleri tevdi ederdiniz birbirinize?
5: Hocam yani bizim soyunma odasından...
2: Yani... Hayırlı bir şey çıkmaz
3: mı? Bir şey söyleyeyim mi?
1: Yani ikinizden...
3: Üçümüz forma giyer çıkardık hocam.
1: Soğukkanlılıkta kim çözerdi?
5: Ben çözebilirim.
2: Soğukkanlı konusunda. Ben de soğukkanlı olduğuma inanıyorum.
1: Yani Ertem biraz... Soğukkanlı.
3: Soğukkanlı olurdunuz ya ben
2: sen,
3: olamam.
2: Sen evet bekliyorum.
5: Ertem'in bir hararet olurdu. O hararet önce ben...
1: Hararet
5: bir,
1: de lazım orada ama.
5: Hararet
3: ben
5: lazım
3: hararetli
5: ama...
3: Ol. Yani benim
5: o harareti olsun. Benim de bir birazcık azaltmam gerekirdi. Evet. Önce Ertem tarafını hallederdim. Sonra Nebil yani bildiğim ve tanıdığım kadarıyla evet. Daha böyle soğukkanlı ve
3: Nebil,
5: sakin.
3: Nebil soğukkanlı ve sakin evet. Yani.
1: Ya orada çok da buz gibi olmamak lazım.
2: Şöyle yapacağız hocam.
1: Evet.
2: Ertem bir patlayacak.
1: Kafadan.
2: Tamam mı? Ersin orayı yumuşatacak. Sakin ben geleceğim. Beyler.
5: Ben hem buraya ayar vereceğim hem futbolculara ayar vereceğim.
2: Ben de
5: yani iki tarafa birden. Bir dakika diyeceğim Ertem'e. Bir dur ya bir sakinleş. Ha. Dur hemen böyle parlama bir saniye halledeceğiz derim. Futbolculara da ondan sonra.
2: Sonra ben gelip temizliği yapacağım.
1: Sizin bu takım sahaya bile çıkmaz.
2: Çıkmaz mı hocam hiç tamam. O yüzden biz de
1: sahip. Çok teşekkür ederim. Hocam, sağ olun.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Sizi gördüğüme çok sevindim.
2: Biz de aynı şekilde hocam.
1: Gözümün önünde tabii büyüyen yaş olarak da mevki olarak da insanlarsınız. Sizlerle olmaktan çok mutlu oldum. Bizim güzel de. Bir ne diyelim? Nostalji oldu diyelim.
2: Sabah başladık hocam, akşam.
1: Evet.
5: Evet hocam ya.
2: Evet.
1: Bir dahaki seferi yemekli
5: yapalım hocam.
1: Teşekkür ederim. Yapalım. Ondan sonra vallahi billahi sen söz verdim arada bir arayacağım seni.
5: Bekliyorum.
1: Arkadaşlara selamlarımı unutmayın. Sağ olun. Herkese sevgilerimi iletin.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Hepimi öpüyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Allah sizlere sağlık saat versin.
1: Amin. Sağ olun.
6: Kim ne dedi?
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
1: Ha
9: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lisiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün özel bir konseptte sizlerle beraberiz ki siz de milli arayı bekliyordunuz zaten. Milli ara geldiği vakitte Avrupa içerikleri istiyordunuz ki biz de şöyle rotamızı bir İngiltere'ye kıracağız. Ali Can Uma ile beraber aslında uzun uzun konuşacağız. Sezon öncesinde bir ön bakış programı çekmiştik ama elimizde 5 maçlık bir referans var ve birçok maçı ikimiz de takip ettik. Biraz da doğru bir zamanı bekliyorduk. Birazcık takımlar otursun bakalım üzerine biraz sohbet ederiz diyorduk ki Ali Can Umay da bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
10: Can hoş bulduk. Nasılsın sen?
9: İyidir abi, seni sormalı.
10: Teşekkür ederim.
9: Vallahi çok fazla konumuz var.
10: Hazırım, bekliyorum. Sen yönlendir beni, yavaş yavaş konulara
9: girelim. Tabii abi, yani öncelikle sezon öncesindeki şu ana kadar tabii ki 5

0: benim çok yanıldığım. Bence bu konuda senin de beklentin çok üzerine çıkan bir takımla başlamak istiyorum. Hull City demek istiyorum. Yani Sayın Acun Ilıcalı'nın tabii ki orada bir futbol ekibiyle beraber inşa ettiği bir düzen var ki Hull City ligin ilk 5 hafta sonucunda 8. sırada 8 puanla, 5 maçta 8 puanla devam ediyor. Nasıl gördün Hull City'yi? Yani müthiş bir giriş, ondan sonra çok iyi oynanan iki maç, sonrasında bir Newcastle mağlubiyeti, ama ne dersin, Hull City pozitif anlamda çok mu şaşırtmıştır, yoksa ufak da olsa böyle bir şey vermeye hazır bir takım mıydı, nasıl bakıyorsun Hull City'ye?
1: Evet Can, şimdi bir kere kredilerini verelim. Gerçekten çok iyi başladılar. Ve ben orada şuna da bir kredi vermek istiyorum. Coventry City maçı hariç oldukça da zor bir fikstürden geldiler.
0: Doğru.
1: Senle de konuşmuştuk daha ilk maçtan. Manchester United, sonrasında yine Chelsea ile oynadılar. Son hafta Newcastle deplasmanı. Orada 5 maçtan 8 puan çıkarmak gerçekten başarı. Şöyle bir, zaten herhalde giriş yapmalıyız. Yakirovic, hani hoca tercihi
2: 100.
1: son derece isabetli gözüküyor geçen seneden bu seneye. Hani konu oraya geldiğinde konuşuruz. Bazı takımların bazı hocaları, hani direkt isim vereyim. Lampard mesela Championship'te bir şekilde takımları üst seviyeye taşıyabiliyor.
2: Evet.
1: Ama daha Premier Lig'de, hani oraya geliriz, bir başarısını tam göremedik. O yüzden Yakirovic'e karşı da açıkçası benim en üst seviyede nasıl olur diye şüphelerim vardı. Ama buraya kadar çok iyi getirdi. Takım hani bu zor fikstürden iyi çıktı. Müthiş bir mücadele gösteriyorlar.
2: Doğru.
1: Herhalde kaleci seçeneğini de seninle bir sezon öncesine değerlendirmiştik.
0: Solakis.
1: Müthiş iş yapıyor. Müthiş iş yapıyor. Kalede güven veriyor. Mücadeleyi bir an olsun bırakmıyorlar. Hı-hı. İleride o Slater ve Bellumi, açık söyleyeyim ben de bu sene detaylı onları görme fırsatı buldum. Hı-hı. Her rakibe zorluk çıkartacak derecede iyi ayaklar. Hani son hafta bir mağlubiyet geldi. Burası Premier Lig tabii ki olabilir. Sadece ben şöyle düşünüyorum. Belki ilk sene başında biraz daha radar altı gitme şansları vardı.
2: Hı-hı.
1: Ama ortaya koydukları bu yüksek profilden sonra takımların da biraz daha oturmasıyla hani daha dalgalı bir seyir izleyebilirler. Ama diğer takımları da izledik. Şöyle bağlayayım. Sene sonunda suyun üzerinde kalmamaları için ben bir sebep görmüyorum.
0: Gerçekten öyle yani. Sene sonunda suyun üzerinde kalmamaları için ben de bir sebep görmüyorum ki kesin küme düşerler. Umarım böyle 17. 16. bitirip kümede kalır Hull City diye düşünüyordum ama bayağı pozitif anlamda şaşırdım. Peki şöyle mi yorumlamalıyız? Yani şimdi iki tane aslında madde vermek istiyorum. Hull City çok net bir kapanan bir takım mıdır? Yoksa Hull City gerçekten böyle inovatif ve geçişler üzerinden bize çok fazla heyecan veren bir takım mıdır? İlk 5 maçlık sonucunda biz Hull City'nin oyun karakterinin nereye konumlamalıyız? Bir de şunu söylemem lazım, en azından bir ek detay. Daha Muhammed Aliçoğlu'nun tam olarak daha randımana girmediğini söyleyebilirim. O da biraz katma değer katacaktır diye ufak bir yorum da eklemiş olayım. Lütfen abi, sözü senden bırakıyorum.
1: Bıraktığın yerden alalım. Son maçta da temiz bir vuruşla yine savunma arkasına sarkarak golünü attı.
2: Hı hı.
1: Savunmada sağlam bir beşlileri var.
2: Hı-hı.
1: Özellikle bu Egan, hani savunmanın ortasında biraz evet, savunma generali gibi tüm savunmayı yönetiyor gibi gördüm ben.
2: Hı-hı.
1: Dolayısıyla kesinlikle hani o meşhur tabiri kullanacağım, kompakt oynayan, bir arada savunan.
2: Hı-hı.
1: Ama özellikle hani dediğim gibi iyi ayaklarıyla, hani Slater'ın organizatörlüğünde hızlı oyuncuları da değerlendirdikleri. McBurnie de son derece pres gücü yüksek bir forvet ve hani savunma arkası koşulları da etkili oluyor. Savunmaların hani rahatsız olacağı stoperlerin bir santrafor tipi gibi gözüküyor.
2: Hmm.
1: Bu ligde de geçerli oldu bu durum. Dolayısıyla evet, temelde hani maçlara iyi savunma yaparız ve hani bulduğumuz kontra ataklarla neticeye gideriz gibi bir felsefe gidiyorlar kesinlikle. Ama hani maçın daha ortada olduğu Coventry maçını da seyrettim ben. Dediğim gibi hep büyük rakiplerle oynadıkları için
2: evet,
1: topun da onlarda kalacağı maçlarda daha ne yapacaklarına çok şahit olmadık.
2: Hı-hı.
1: Ama orada da hani takım uyumu diyeyim iyi gözüküyor.
0: Ya Coventry maçında şey, ben de izlemiştim. Özellikle ikinci yarısını hatırlıyorum. Golden sonra Hull City'nin tamamen topun arkasına geçmediği, hatta topu önde böyle tutmaya çalıştığı bir sekans görmüştüm. Ve birazcık açıkçası kafamda nereye konumlandırmalıyım bu takımı sorusunu o yüzden de sormak isterim. Katılırım %100. Yani enteresan bir takım izliyoruz gerçekten. Ben bir de Ajayi'yi çok beğendim savunmada. Yani atletik kabiliyeti olsun, gerçekten iyi mücadele eden bir oyuncu olarak benim dikkatimi o çekti. Peki biraz da saha dışına dönmek istiyorum. Çünkü City'de demişken Manchester City zaten akıllara birazcık geliyor. Yani futbolunu tabii ki konuşuruz. Süper Kupa'da bambaşka bir görüntü. Sonra lig ve Porto maçı bambaşka bir görüntü. Yani

0: İlk başta saha dışını soracağım. Sence City küme düşecek mi ya da nasıl bir ceza alır diye tahmin ediyorsun bugünden?
1: Yani haberi David Ornstein yaptığına göre, hani çünkü daha temel bir açıklama, daha doğrusu resmi bir açıklama görmedik. Hı-hı. Ama hani belli ki doğruluk payı yüksek bir haber bu. Neydi bu? 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu gibi bir ifade var.
0: Evet.
1: Sayı korkunç. Sen de okumuşsundur. Ben de sadece şu an için hani basından okuduklarım, hı-hı, kadarıyla paylaşayım. Ciddi yaptırımlar söz konusuymuş. Senin de ifade ettiğin gibi geçmiş döneme yönelik puan silmelerden tut, lig düşürmeye kadar ciddi ihtimallerin olduğundan bahsediliyor. Ama yani yeni dünyada bu kadar büyük bir sermayenin arkasında olduğu takıma ne kadar büyük cezalar vereceğini hani tabii ki ben bilemem. Ama hani ben en üst sınırdan ceza göreceklerini düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii bu hani bir tahminden öteye de geçmiyor. Sadece hani sahaya da yavaş yavaş gidecek olursak, sonuçta takımın üstünde böyle kara bulutlar dolaşıyorken hani ben sana sorayım, takıma etkilememesi mümkün mü?
0: Yani mesela kesinlikle katılırım çünkü ya çok iyi giden bir takım var ama bu haberlerden sonra mutlaka birazcık kulübün içinde de sesler çıkacaktır. Yani biraz dalgalanma muhtemelen olacaktır diye ben de düşünüyorum. Şöyle bir soruyla da pas atmak isterim abi, yani Rangers'ı düşünüyorum şimdi. Sonuçta Britanya takımlarını biraz daha hani emsallerini Britanya'dan düşünmemiz lazım diye varsayıyorum ki hani Rangers'daki olay tamamen bununla aynı değildi. Biraz daha farklı bir durum vardı, hatta yayına girmeden bakmıştım birazcık. Finansal anlamda farklı bir yönde, hatta orada böyle kulüplerin oylamasına dahil gidilip sonrasında Rangers'ın 4. lige, yani İskoçya 3. ligine teknik olarak isim olarak düşürüldüğü bir denklem vardı. Yani Britanya yasalarının birbirine benzer olmasından da mütevellit Premier Lig'den tabii ki cevabını aldım ama böyle bir ihtimal doğar mı? Yani City hakikaten düşebilir mi? Böyle bir ihtimal sence hani en azından konuşulur mu diye sorayım bir kez daha.
1: Hayır. Çığır açıcı olur. Muhtemelen konu çok ilgi çekici olduğu için bir kamuoyu da olacaktır. Dolayısıyla belki hani suçlamaların ne derece karşılık bulduğunu da, yani mahkemenin tamamen nelerle suçladığını bir kere daha hatırlarsak, hani tam nasıl bir suçlu bulunduğunu, belki o zaman evet işin boyutu büyüyebilir. Ama gerçekten hani inanılmaz bir emsal olur. Daha doğrusu Rangers emsalde olmuş durumdaysa o zaman tabii her ihtimal masada oluyor. Yani muhtemelen hani karşısında bir kamuoyu da bulacaktır Manchester City. Zaten hani sonuçta bu güçlü sermayelerle yoktan kabaca var olan takımların, yani sürekli tepede oynayan takımların bir tepki çektiği de aşikar. Tabii bunlar yasalarında daha net uygulandığı coğrafyalar. Dediğim gibi ben tahminimde ters köşeye düşersem de şaşırmam açıkçası.
0: Ya ben de bu arada böyle diyorum ama bir anda bence de yani birazcık insan şöyle düşünüyor senin söylediğin gibi abi, yani bu kadar güçlü bir ekonomi, yani orada çıkarılacak cezayı da çok rahat tek kalemde Şeyh Mansur yönetiminde ödeyebilecek bir takımdan da bahsediyoruz. Ya bir şekilde belki de etkilenmezler yani ama gerçekten bugünden tahmin yapması çok zor bir konu. O yüzden biraz sağ dışını sormak istedim şu an gündem olduğu için.
1: Cezasız da kalmazlar diyelim değil mi yani? Hani bir cezada hani bence esaslı olacak. Hani ben düşürmeye yokum ama geri kalan her ihtimallerin olduğunu düşünüyorum.
0: Bence de ben biraz daha sana yakınım ama yine de ister istemez hani Britanya dünyasını biraz farklı bir yerde konumlandırıp hani Rangers'ı da bu konuyla biraz bağlayarak sormak istedim. Dilersen saha içine de geçelim.
1: Orada bir tane son bir magazin söyleyeyim ben. Lütfen. Bir yerine gelmeden biraz bakıyordum, onu gördüm. Klopp 2024'te demiş ki hani eğer geçmişe yönelik bir yaptırım olursa ve siz bir geçit töreni düzenlerseniz hani Liverpool'a geçecek şampiyonluklar varmış. Beni çağırın, beni otobüsün üstünde göreceksiniz.
0: Ama gerçekten böyle bir karakter Jürgen Klopp. Hakikaten.
1: Basına yansımıştı, evet.
0: Yani ona da çok yakışıyor. Çok da sevdiğim bir teknik adamdır. Dilersen hani City'nin saha içi kısmını da çok az değerlendirmek isteriz. Yani ne diyorsun abi? Arsenal Süper Kupa maçında bambaşka bir görüntü. Sonra Enzo Fernandez eklemesiyle beraber farklı bir takım izliyoruz. Nasıl yorumluyorsun ilk 5 maçta City'yi?
1: Hani orta sahası gerçekten şu anda etkileyici bir hale geldi. Hani Enzo ve Elliot Anderson hani uzun süredir bir hani ikili olmamalarına rağmen gayet uyumlu başladılar. Hücumda sıkıntı çekiyor gibi gözükmüyorlar. Gol yollarında oldukça etkililer. Zaten 5 maçta 15 puan. Daha ne olsun yani? Artı 8 averajla iyi durumdalar. Akıcı bir futbol oynuyorlar. Haaland Dünya Kupası'ndan sonra

0: hiç sonuçta çok büyük efor sarf ettiği düşmüş gibi gözükmüyor. Sezona da aynı tempoda girdi. Tamam Sunderland'den Bro Ben bir ekstra gerçekten iki gol altı pastan boş kalıyor ama hani bir hat-trick dışında öyle çok gol yiyen bir durum da yok. Bir durum da yok. Porto deplasmanından da clean sheet'le çıkabildiler. Şu anda istim üstündeler. Karatlarda İlman Endia'yı da takıma yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Sanırım Doku bu sene çok forma göremeyecek. Hani bir kanatta Semenyo, bir kanatta İlman gibi gözüküyor.
1: Ben görüyorum.
0: Çok sağlam bir orta saha, akıcı bir futbol. Seninle onu da konuşmuştuk. Hemen sözü sana bırakıyorum. Hani Pep'in sonuçta yardımcısı olan Maresca'nın kabaca alışıldık bir düzeni devam ettirmesi onlar için işleri rayında tuttu gibi gözüküyor şimdilik.
1: Vallahi kesinlikle katılırım. Gerçekten City'de ben tabii birazcık erken yani peşim hükümlü bir yorum yapmıştım. Hatta yayınlarda da birazcık sonuç olarak şimdi bir Arsenal taraftarı olduğum için Arsenal maçından sonra bu City'nin hali ne demiştim. Ama tabii Enzo'yu gördükten sonra tamam yani burada bir şeyler olacak. İliman da kendine geldi zaten diye %100 katılırım. Yani pozitif bir imelenme var ama o gün nezdinde o City'nin halini görünce çok şaşırmıştım. Dilersen rotayı Arsenal'e kıralım. Son şampiyona kıralım ki konuyu da oradan bağlamıştık ama Arsenal'e ne diyorsun? Yani çok iyi başlangıç. Sonrasında Brighton maçı bambaşka bir takım gibi yani sanki ilk 4 maçta Premier Lig'de başka bir takım oynuyordu da Brighton'a karşı başka bir takım oynuyor gibi bir görüntü vardı. Bunu neye bağlıyorsun? Ve genel olarak Arsenal'in şu anda mesela standartını biz nerede görmeliyiz? Hangisi Arsenal'in standartıdır diye sorayım abi.
0: Ya açıkçası hani zaten oraya geleceğiz ama orada hani tek bir cümleyle de Brighton'a da kredisini vermek gerekecek değil. Onu şimdilik bırakalım. Ama hani böyle maçlar olur diye düşünüyorum Can. Hani hakikaten etkisiz de gözüktüler. Ama hani 5 maçın bir tanesinde hatta işte Süper Kupayı da alalım. Sonuçta Napoli deplasmanda da yendiler Şampiyonlar Ligi'nde. Yine o gol onlara gol atmayı zor hayal ettiğim takım hüviyetini koruyorlar.
1: Doğru.
0: Bir şekilde hücumda işi bitirmeyi de biliyorlar. Orada sadece bu sefer hani şöyle bir hani ben Arsenal'in yine City ile açıkçası yarışacak takım olduğunu ve önde bitirme potansiyeli daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak onların transferleri bu sene biraz kafa karıştırıcı oldu. Şimdi belki Solis sol kanadı aldı Martinelli ve Trossard'ın da gitmesiyle.
1: Evet.
0: Ama sanki Bruno Guimaraes o takıma tam bir şekilde oturmadı gibi gözüküyor. Sanki hani Luis Skelly oynadığı noktada takım daha iyi mi hücum ediyor gibi bir tespitim var benim.
1: Ben katılıyorum bu arada buna. %100 katılıyorum. Yani Skelly ile takım daha rahat akıyor şu anda. Doğru söylersin abi.
0: Değil yani öyle bir durum var. Ama bence enseyi karartacak bir durum yok. Calafiori sağlıklı başladı. Devam ediyor. Tabii hani hep söylüyoruz. Saliba gibi bir yine aynı ifadeyi koyayım. Defans komutanından mahrumlar.
1: Evet.
0: Yani Arsenal'in bir çizgisi var. 38 maç çok uzun. Ben Brighton maçının bir standart sapması olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şunu da soracağım Arsenal'i konuşurken ki benim bu sezon dikkatimi çeken iki tane isim var. Yani bu sezon neyi farklı yapıyor diye sormak isterim. Sonuç olarak aynı antrenör, neredeyse benzer bir oyuncu grubu ama Havertz ve Odegaard'ı sormak istiyorum. Yani Havertz tabii geçen sezon çok fazla maç kaçırdı. O başka bir hikaye ama Odegaard nezdinde Odegaard'ı nasıl bu kadar farklı görüyoruz? Gözlemlerin neler diye sorayım Odegaard hakkında.
0: Evet yani sonuçta geçen yılı son derece etkisiz tamamlamıştı. Sakatlıklarla boğuştu. Aynı örneği verelim. Dünya Kupası'nda da gayet her maç 90 dakika sahadaydı sonuçta. Norveç'in çok etkili bir performans sergilemesinde Haaland ve Ødegaard başrol oynuyorlardı. Çok doğal olarak. Buraya da hazır başlamış gibi gözüküyor. Sonuçta hani takımın hücumdaki beyni Ødegaard gibi planlıyor bence Arteta seneyi. Havertz'in de çok büyük hayranı olduğunu Gyökeres'i hiç düşünmemesinden anlayabiliyoruz. Yani anladığım kadarıyla hücumdaki oyuncunun o bağlantı rolünü çok daha fazla önceliklendirmiş durumda Arteta. Dolayısıyla o ilerideki dörtlüyü çok bozmayacaktır. Ama tabii Ødegaard ve Havertz her zaman sakatlanmaya
1: açık
0: oyuncular. Ama birlikte kaldıkları sürece onlardan iyi bir hücum performansı bekliyorum doğrusu. Ben.
1: Umarım sağlıklı kalırlar diyerek aslında Kuzey Londra'nın bir diğer ekibine geçmek istiyorum abi. Çünkü çok kaotik bir ortam var. çok kaotik bir ortam var ve ya... abi şeyi soracağım şimdi, tabii ki yayını çekiyoruz, hatta yayını çektiğimiz gün şöyle söyleyeyim 26'sındayız şu anda ayın, tekrar yayınlarında da bizi mutlaka dinleyeceksinizdir ama ya her an bir gelişme olur vesaire vesaire diye de biraz daha burayı temkinli bir şekilde geçmeye çalışacağım, hatta sormaya çalışacağım. Dezerbi bir takım kurul

0: Gerçekten 800 küsür milyon euroluk bir transfermarkt değeri var. Takım ligin son sırasında yer alıyor. Galibiyet gelemedi. Hatta son maça kadar gol dahi gelmemişti. Yani Tottenham'da ne konuşmalıyız? Sorun ne demeyeyim ama iyi olan bardağın dolu tarafındaki şeyleri nasıl görüyorsun? Bir çözüm görüyor musun yani kısa vadede? Hoca değişikliği midir bu? Yani yoksa nedir oradaki bu kaotik durum diye sorayım abi.
1: Ben şöyle bir başlangıç yapayım. Hı-hı. Takımlara dair bazı notlar aldım hani yayında değerlendiririz diye. Hani Tottenham'ın yanına Allah affetsin yazmışım Can. Öyle yani. Başlayayım.
2: Çok iyiymiş.
1: Hakikaten hani yani skandal başladılar. Takım çok uyumlu da gözükmüyor. Yine inanılmaz sakatlıklarla boğuşuyorlar. Hoca 11'e de karar verebilmiş gibi gözükmüyor. Hani Everton maçına baktım. 0.69'da kalmışlar gol beklentisinde. Bir diğer maçta 0.57. Dediğin gibi yani Aston Villa maçı koptuktan sonra gelen goller var. Onlar da hani sadece zühr tesellisi oldu. Hani bu kadar karanlık bir tablodan sonra artık oyuncular da alınmışken hani bu bir futbol klasiği olarak muhtemelen milli takım arasından sonra bir 2-3 maç daha gidecek bu iş. Ama sonuçlar gelmediği noktada herhalde fatura dezenliğe kesilir gibi gözüküyor. Yani
0: böyle. Ya gerçekten ben kovulmasını bekliyordum açık söyleyeyim. Yani iyiden kötüden de ziyade hani sonuçta belli başlı günah keçileri senin de söylediğin gibi fatura birine çıkacak diye ama ben şaşırdım henüz kovulmamasına. Ki çok da beğendiğim teknik adamdır bu arada Roberto Zezerbi. Yani Tottenham dönemi haricinde yaptıkları ortada bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden de bakalım diyelim. Peki yeni transferler böyle biraz alacalı, hatta orta sahaya orada da çok büyük bir şey vardı. Daha oturmadı mı demeliyiz, yoksa oturursa bir ümit görüyor musun diye sorayım.
1: En azından oturmamış gibi gözüküyor. Çünkü mesela hani düşünürsek işte Tonalisi, Mateus Fernandes'i sağ açığa gelen Savinho, solda tamam Premier Lig kariyeri o kadar iyi gitmedi ama yetenekli olduğunu bildiğimiz Marmuş. Evet. Hani Forvet'te hani son maç Solanke başladı. O da Premier Lig tecrübesi çok yüksek bir oyuncu. Hı. Aslında hani futbol tabii böyle yorumlanmıyor ama kağıt üstünde bakarsak bu takımın o ifadeyi kullanayım bu kadar aciz gözükmesini gerektirecek de bir durum yok.
0: Evet.
1: Yani bu hani biraz artık Manchester United'da konuştuğumuzda benzer oldukları için bir paralellik kurabiliriz. Hı-hı. Hani böyle camiasal bir problem var. O kara bulutlar takımın üstünden öyle ya da böyle dağılmıyor. Hani son maç işte Andrew Robertson'la oynuyorsunuz. Hani tamam artık yaşı var, savunması düştü ama hani bir karakterdir. İşte evet. Maneke geldi oraya, vatandaşıyla ikili stoper oynuyorlar. Hani aslında uyumlu olabilecek bir takım. Ama 5 haftada hiçbir şey gösterememiş olmaları. Hani ben birçok maçında seyrettim. Şu hiç olmadı. Ya Tottenham bu maçı kaybetti ama karşı takımda işte kıymetliydi bugün. Bir kere geldi attı da değil. Domine evet. de ediliyorlar yani.
0: Ya bir akmıyor takım izlediğin zaman. Akmıyor takım hakikaten. Akmıyor yani. Rahat değil izlerken. Hayır.
1: Kolay gol yiyip akmayan takım herhalde zaten çok kötü durumlardan bir tanesi.
0: Peki bir tahmin sorayım abi. Düşerler mi?
1: İyi. Çok hızlı sordun Can.
0: Yani, merak ettim yani. Var mı yani böyle bir yani düşer diyebiliyor muyuz Tottenham'a yani?
1: Hadi ben yine orada bir topa gireyim. ben açıkçası Arbe Lua'ya devam ettikleri sürece Fulham'ı oraya yazıyorum. Sene başında da biliyorsun onlara
0: evet,
1: tanıttım
0: ben. Evet.
1: Hocadan dolayı. Son hafta sürpriz bir galibiyet almış olsalar da Coventry City de
0: yazılır
1: gibi gözüküyor. Hı. Dolayısıyla iki spot kapalı.
0: Tamam.
1: Tabii biraz mübalağa ile konuşuyorum.
0: Evet, tabii.
1: Benim gözümde projeksiyonumda iki takım gidecek gibi. Hı hı. İşte geriye bir yer kalıyor. Toplum adaydır ama bu kadar kaliteli oyuncuların olduğu bir takımın da bir noktada silkelenip asla yukarı çıkmasını beklemiyorum. Bence çift haneli bir sırada bitireceklerdir. ama kalmaları lazım yani.
0: Değil mi? Bu kadro düşerse herhalde tarihin düşen en pahalı kadrosu olur.
1: Olur. Olur yani. Takım geçen seneden hani bambaşka bir kimlik. Yine kamyonla oyuncu alındı. Çok ilginç. Gerçekten hani ilginç, belki ne bileyim gelecekte belgeselinin çekilmesi gereken bir takım bile izliyor olabiliriz şu anda.
0: Olabilir. Gerçekten öyle. Hatta Fulham demişken istersen yani Londra'dan devam edelim. Bir Fulham'a gidelim. Arbeloa'ya çok ciddi eleştiriler var ki nitekim sen de öyle bir tutumla aslında bakıyorsun ki ben de Arbeloa hakkında çok doğru bir isim mi çok tartışılır diye düşünüyordum. Birazcık tabiri caizse Real Madrid'den ekibiyle geldi. Birçok İspanyol oyuncunun geldiği bir denklem var ki İspanyol futbolunun bu kadar yukarıya çıktığı bu dilimde, İspanyol hocaların bu kadar revaçta olduğu bu dilimde Arbeloa tercihi belki ezberden baktığımız zaman belki olabilir diye diyenler olacaktır. Hani şu ana kadarki dilimde birçok İspanyol geldi. Fulham'da da bir yatırım var ve her zaman orta sıralarda olan Marco Silva ile olan takımı alışığız. Yani Fulham uzamaz da kısalmaz da deriz. İşte 9-12 bitirir deriz normalde ama bu sene Fulham'da hoca değişikliği olması düşer dedin ama hoca değişikliği bekliyor musun diye sorayım. Fulham'ın potansiyeli nedir diye sorayım abi.
1: Yani ben dediğim gibi hani bu benim bir sert tahminim ama Arbeloa'yla bu işin gitmeyeceğini düşünüyorum kesinlikle. Yoksa takımda çok büyük değişiklikler yok ve hani aslında öyle ya da böyle hani Manchester United da sonuçta bir büyük altılı takımı. Evet. Liverpool'dan da biraz sallanıyor da olsalar puanı aldılar. Ama tabii standart bir kadrosu var. Dolayısıyla hani bu takım hoca dokunuşu istiyor diye düşünüyorum ben. Hani eldeki malzeme mucize yaratacak bir kapasiteden uzak. Ve hoca da o ışığı göstermediği için açıkçası bence işleri zor. Çünkü takımda hani büyük değişiklikler yok. Hani bir forvete Gonzalo Garcia geldi. Onun da hani Real Madrid etiketi tabii hoş. Evet. Ama şu ana kadar çok büyük bir görmedik. Hani Iwobiler, Oscar Bobler, Calvin Bassey arkada, Leno Meno devam ediyorlar.
0: Joshua King biraz heyecan verici oyuncu gibi geliyor bana o takımda.
1: Kim pardon hocam?
0: King. Joshua King, King var
1: evet.
0: Ya.
1: Evet, o Emil Smith Rowe'u da yedi. Genç bir oyuncu. Onun hakikaten on numaralı orada önemli. Chelsea maçında da etkiliydi. Ben o maçı özellikle seyretmiştim. Dediğim gibi yani hani Fulham bir Premier League gediklisidir. Gerçi o Mitrovic zamanlarında asansörde oldular ama evet, daha çok burada gördüğümüz bir takım. Başarabilirler ama adaydırlar benim gözümde. Sene sonunda hani can çekişirler gibi görüyorum.
0: Katılırım. Biraz geçtiğimiz sezonun West Ham hikayesine benzeyebilir gibi. Bir Londra evet, takımı, köklü takım yine gidiyormuş gibi. Vallahi kulağıma böyle bir yabancı gelmedi. Düşerler hani keskin bir tahmin direkt verdin ama beni hemen ikna ettin abi. Ben de Arbeloa'nın kalış süresine bağlı olarak %100 katılırım. Dilersen Coventry diyelim. Diğer düşme adayını da konuşalım. Biraz karma konuşuyoruz ki yani programı iki bölüm ayıracağız. Yaklaşık bir 3-4 dakika içerisinde bir kısa bir araya gideceğiz. Sonra ikinci bölümde zaten devam edeceğimiz konularımız olacak ama Coventry'yi de konuşalım hazır bu araya gitmeden. Ne diyorsun yani yeni gördüğümüz bir takım. İkimizin de belki en hakim olmadığı takımlardan bir tanesi. Belki sen daha hakimsin de tabii ki bana göre ama ben bu sezon iki maçını izledim Coventry'nin. Çok hakim olmadığım bir takım olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta çok fazla Championship izlemediğim için çok bir fikrim yok. Lampard konusuna geliriz tabii ki hoca dahilinde soracağım. İlk 4 maç gol atmayan bir takımdan bahsediyoruz. Son maç Nottingham deplasmanında gerçekten ilaç gibi bir 3 puan. Kalelerini gole kapattılar. Tek golle kazandılar. Coventry bunun üzerine koyabilir mi en azından diye sorayım.
1: Evet yani bir kontra atak bir gol 5 maçta 3 puan fena gözükmüyor yoksa ondan önce 10 gol yiyen bir takım esas orada ben hani mesela kadroları alt alta yazınca büyük sıkıntıyı ben Coventry'sinde görüyorum açıkçası gerçekten hani Championship'ten dediğim gibi ben de tabii ki seyretmiyordum ama takımın gelenlerine gidenlerine bakınca hani kabaca iskelette de çok büyük değişiklikler yok ama evet, gelen oyuncular hani muhtemelen potansiyellidirler. Gösterirlerse bir şeyler değişebilir. Ama yine buraya gelmeden bir hani konuyu oraya getirelim. Lampard'ın kariyerine baktım. Hani işte ilk zaten o Derby County ile çıkışını yapıyor. Championship finalinde kaybetmiş biliyor falan. Hani onu da yeni hatırladım. Dolayısıyla evet bir alt ligde potansiyelli oyuncularla ki işte Derby County'de elinde Mason Mount, Tammy Abraham gibi oyuncular vardı.
0: Tabii.
1: Hani o bir şekilde kotarıyor. Ama üst lige geldiğinde hani Everton'ı da gördük. Chelsea'sini de izledik. Şimdi tabii 4 maçta 0-10 başlamak da açıkçası çok kötü gözüküyor yani. Olmuyor gibi, olmayacak gibi. Benim onlara dair de pek bir umudum açıkçası.
0: Peki şöyle sorayım. Çok kısa bir soru daha soracağım. Sonra bir takım daha bu aradaki 2 dakikalık dilimde alırız ama Hacı Wright dönünce şöyle bir reaksiyon görür müyüz diye sorayım.
1: Premier Lig seviyesinde görür müyüz? Onun da ciddi sakatlıkları oldu. Avoni ile oynuyorlar, benzer profil. Yani takımın çehresini çok değiştirebilecek bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum Can Ben Acıray'dan.
0: Yok, katılırım yani. Sonuç olarak hani sonuçta kadronun en değerli oyuncularından bir tanesi olduğu için hani hem de sakat da, o yüzden onu da sormak istedim tek potada giderken. Şöyle bakıyorum, kısaca konuşabileceğimiz bir takım olarak Ipswich'i de ekleyelim buraya ki Ipswich değil aslında mi? Başarılı başladı. Biraz daha fazla yer vermemiz lazım ama 5 maç 6 puan, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet. Mağlubiyetleri sayayım. Manchester United, Liverpool ve Everton maçlarında mağlubiyet var. Sunderland ve Palace'ı yenen bir takımdan bahsediyoruz. Ipswich'i nasıl buldun?
1: Ki Everton'a deplasman zaten. Hani evet. Yeni Goodison Park'tan çıkmak öyle kolay kolay kimsenin harcı değil. Onlar evet, yani şu an için ilk 5 haftada herhalde sene başında milli takım arasına kadar size bu fikstürde 6 puan veriyoruz deseler öpüp başlarına koyarlardı.
0: Kesin.
1: Dediğim gibi hani rakiplerini de izlediğim için birkaç maçta onlara denk geldim. Değil mi? Hani Everton'ı kendisi seviyorum. Hani Manchester maçı, artık Manchester ne yapacak diye baktığım bir maçtı.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla hani renkli bir futbol oynuyorlar. Hani Enciso önderliğinde işte kanatlarda iki hızlı oyuncu Abdülfatavu ve işte ileride Emerson. Zaman zaman başka oyuncular da forvette kullanıyorlar.
0: Maeda'yı görüyoruz arada kullanıyorlar. Maeda'yı forvet arkası, yani hücum bölgesi oyuncularından bir tanesi olarak arada gördük Maeda'yı da.
1: Evet, yani benim anladığım şöyle, bize zevkli maçlar izletecekler. Hani gitgelli, bol gollü. Yani bir onların maçlarından hani şöyle çıkmayız diye düşünüyorum. Of ya ben ne seyrettim, hayatımdan çalınan 90 dakika dedirtmeyecekler bize. Ama gelecekleri ne olur? Onu inan ben de o kadar bilim, yani izlemediğim için bir şey söylemeyeyim. Mücadeleciler, işleri zor gibi görüyorum yine de.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim abi. Çok kısa bir araya gideceğiz. Yaklaşık böyle çok çok kısa aradan sonra geleceğiz diyelim. Yaklaşığını vermeyelim. Kısa aradan sonra beraberiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki Ipswich'i konuşuyorduk. Bütün Premier League takımlarını konuşacağız. Ama Ipswich hakkında son cümlelerini alayım abi.
1: Can, hani ben biraz yine magazinel bir şey söyleyeyim. Sonuçta aha, biz ekipçe fantasy futbol Premier League'de oynamayı seviyoruz. Leif Davis, sol bekleri sürekli ileride. Tamam, golluyorlar ama gol asist katkısı 2 sene önce de onlar Premier League'de 3 sene önce olduklarında yüksek bir oyuncuydu. Hani öyle bir magazinel bir ifadeyle bitireyim. Fantasy oynayanlar Leif Davis'i yabana atmasın diyeyim.
0: Kesin katılırım. Leif Davis çok değerli parçadır. Ben de zamanında kendisi sayesinde gerçekten takımlarımda belli farklar yaratmıştım. İyi oyuncudur. Çok severiz kendisini. Dilersen abi 3B'ye geçmek istiyorum. Yani Premier Lig'de gerçekten bizi en çok heyecanlandıran takımlar olarak belki konumlandırabiliriz. Bu Big Six'e karşı yaptıkları zaten ortada olan 3 tane takım. Bir tanesi Bournemouth, bir tanesi Brentford, bir tanesi de Brighton. Sence hangisiyle başlamalıyız? Bunları birbirinden tabii ki ayıracağız ama bir blok halinde aslında bu üç takımda konuşmak istedik. O yüzden de hiyerarşide böyle bir düşüncemiz oldu. Hangi B ile başlayalım abi?
1: Yani ben yine basında şöyle bir şey okudum bu hafta içerisinde. Yani bir takım arasında giderken bu tip haberler çıkıyor tabii. 3B olduğu için Bermuda üçgeni benzetmesi yapılmış bu üç takım için. Çok hoşuma gitti. Yakışıyor da. Gerçekten hani oralar bataklık gibi saplanıyor. Çok büyük takımlar. Şöyle yapalım, senin için de uygunsa. Hı hı. Son hafta en sansasyonel galibiyeti aldı Brighton. Arsenal'i 3-0 yendiler. Şöyle de bir veri vardı. Son 3 senede de bir önceki yılın şampiyonunu yenmeyi başarmış bir takımdan bahsediyoruz.
0: Çok acayip bir takım hakikaten.
1: Gerçekten çok etkileyici. Burada yani sistem vurgusu yapmak zorundayız. Özellikle Brighton ve Brentford'da. Sonuç olarak De Zerbi'yi sen de beğendiğini söylemiştin. Evet. Ama İtalya'sı da var. Hani Marsilya'sı da var. Ama şunu görüyoruz. De Zerbi hani aslında en büyük çıkışını Brighton'la yaptı.
0: %100.
1: Gitti. Öyle de böyle bir hani gelecek vadeden de olsa hani o zamanlar herhalde 32-33'tü. Fabian Hurtseler geldi. Tabii aynen, ki hocaya da sonsuz. Ama hani sistem için doğru parçayı bulup bir şekilde o yine datalarla birleştirdikleri oyuncu transferleri şu bu derken yani çok etkileyici işler yapıyorlar. Mesela son maçta Kostulas bir gol bir asist. Hani Olympiakos altyapısından çıkmış, daha 21 yaşında diye hatırlıyorum. 21'inde olması lazım. Siz onunla gidip rahat rahat Arsenal'i çok üstün bir pres baskısıyla.
0: Hatta abi çok özür dilerim, lafını bölüyorum. Adam 20 yaşında. 2007'li adam hakikaten çok ilginç. 20 yaşına işte, giriyor hatta adam. 19 yaşında 20'ye girecek.
1: Evet, yani Yunan forvetle siz Premier Ligi kasıp kavurabiliyorsunuz. Yine savunmayı aldıkları o zaten hani Hırvatların bu aralar savunmaları meşhur. Vukovic de herhalde Van Heke'yi aratmayacak gibi gözüküyor. Benim özel olarak vurgulamak istedim, hatta onun için sana mesaj da attım. Pascal Gross benim
0: inanılmaz bir insan.
1: Çok sevdiğim bir oyuncu. Gitti geldi, bir memleket havası aldı. ama yani artık tam aksine, hani Kostulas'ın aksine, onun yaşı 35. Ama yani çok iyi yıllanmış gibi gözüküyor. Katkı veriyor tüm duran toplarda. O var. Yani çok severek takip ediyoruz ya Brighton'ı. Zaten şu anda da üçüncüler. Belki orada kalamayabilirler ama her maçı ortak olacak kadar iyi oynayacaklarına ben emin gibiyim.
0: Valla ben %100 katılırım. O kadar ben de beğeniyorum ki yani izlerken şöyle Brighton'ı gerçekten hani böyle bacak bacak üstüne atıp şöyle Brighton izlemekte büyük bir keyif oluyor. Mesela cumartesi günü 17 seansında yani keyifle açıp izlenecek takım olarak herkese önerebilirim. Ya şunu sormak istiyorum açıkçası, yani Brighton'da ya çok büyük bir sirkülasyon var ki aslında bunu Brentford ve Bournemouth'ta da konuşuruz ama ya bir oyuncu gittiği vakitte ne kadar bonservise giderse gitsin yeri hemen doluyor. Bu nasıl başarılabiliyor diye sormak istiyorum. Bir de şunu soracağım. Promise David diye bir isim alındı. Henüz çok daha fazla görme şansımız olmadı. Sence uzun vadede tabii ki Kostulas inanılmaz bir başlangıcı imza attı ama Promise David formayı alır mı diye sorayım forvette. Bir de aynı zamanda tabii ki bu takımda belli yerler nasıl bu kadar kolay dolabiliyor diye aslında şöyle merakla sana bir soru sormak istiyorum.
1: İşte orada gerçekten inanılmaz bir durum var. Siz ne yaptınız? 2 sene önce elinizde João Pedro vardı. Parladı, sattınız. Bir veteran Welbeck'le geçen seneyi de yüksek skor katkısı alarak çok iyi bir şekilde tamamladınız.
0: Evet.
1: Şimdi onu gönderdiniz aynı takıma. Kostolas'ta bunu sürdürüyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir başarı. Tabii ki hocaya da kredisini vereceğiz. Ama herhalde yine oraya da geri döneceğiz. Takımın oturmuş bir yapısı var.
0: Evet.
1: Ne futbol oynadıklarını biliyorlar. Ve tahmin ediyorum ki bunun uygun oyuncu alarak benzer sistemi devam ettirerek başarıya ulaşmakta, hatta artık şöyle söyleyebilirim, güçlük de çekmez hale geldiler. Yani hakikaten imrenerek takip ediyoruz.
0: Çok çok acayip yani. Yani ben sene başında yani Big Six tabirini kırabilecek takım Brighton diyordum ama bu kadarını beklemiyordum kendi adıma, onu söyleyeyim abi.
1: Ya fırtına gibiler. Promise David sorusunu cevaplayayım. Yani hani muhtemelen Brighton bir oyuncu alıyorsa, hani oyuncuyu yani Galatasaray'a karşı geçen sene maalesef golü de attı. Senjiloa'da da.
0: Evet.
1: Hani gol yollarında etkili bir, hani İri cüsseli, sağlam, hani Premier Lig'de iş yapabilecek bir forvet olarak gördüğüm için hani forveti o doldurur gibi düşünüyordum. Fakat orada hani şöyle bir zamanlama oldu. Oyuncu biraz geç geldi.
0: Evet.
1: Rutter sakatlandı. O sırada da Kostulas'a resmen şans doğdu.
0: Evet,
1: geçen sene de forma buluyordu ama son 15 dakikalarda. Şimdi oyuncu o kadar istim üstündü ki sadece yeni transfer var diye bir oyuncuyu kesecek en son takımdır diye düşünüyorum.
0: %100. %100.
1: Her zaman form grafiği onlar için esas veri. Dolayısıyla Kostulas bu performansını sürdürürse Promise David bir süre daha bench warmer, ne diyorlar ona, yedekte oturup orayı ısıtan oyuncu rolünü oynayabilir gibi gözüküyor.
0: Havlu sallar diyorsun yani teknik olarak.
1: Ben öyle gördüm bir süre daha.
0: Abi Brentford'a geçmek istiyorum. Çok fazla takımımız var. O yüzden birazcık da ara sıra kesmek durumunda kalıyorum. Kusura bakma tekrardan.
1: Heyecanlandım canım. Kusura
0: tabii canım, şu anda çok heyecanlanacak bir takımdan bahsediyoruz. Yani Brighton üzerine belki bir saat program çekilecek bir takım ama benzer sahipler, iki dost birbirinden ayrılıyorlar. Bir tarafta Brentford, bir tarafta Brighton. Brentford Moneyball sisteminden bahsedebiliriz, algoritmalardan bahsedebiliriz. Abi bu takım ne yapıyor diye sormak istiyorum açıkçası.
1: Yani evet, yani sonuç olarak onlar daha küçük bir yerden de geliyorlar. Ama hakikaten hani bu ikili zaten hani aşikar ki sadece Premier Lig'de değil, hani başkanlardan söz ediyoruz. Bütün Avrupa'da çığır açtılar. Yani ben tüm gözlerin onların üzerinde olduğuna emin gibiyim. Şimdi oyuncu satarak ve başarılı olarak bu insanlar, herhalde bu kulüpler bonservis harcayabilecek diye de geldiler.
0: Evet.
1: Yani rakipler korksun gerçekten. Yani o Brentford deplasmanına gitmek eminim şu anda bir korkulu rüyadır. Çünkü gerçekten inanılmaz mücadele ediyorlar. Bunu hani bir yerde görmedim. Benim tahminim bu kadar iyi kontrole çıkan, isabetli ve bu kadar hızlı çıkan tabii ki takımlar var ama hani benim istediğim kadarıyla Brentford bunların başında geliyor. Ve hani şurada da kredilerini verelim. Oyuncuların performansını yükseltmede de şu an için eşi benzerleri yok gibi yani. Sonuçta Igor Thiago büyük sakatlıktan sonra, bir sezon oynamadıktan sonra geçen sene kastı kavurdu.
0: Aynen öyle.
1: Çok iyi başlayamamış olsa da son maç o da ilk golünü attı. Adamlar Kevin Şadi'yi şu anda Alman milli takımı, son maç için söylüyorum ama
0: öyle.
1: 11 oyuncusu yaptılar. Hani Damsgaard bizim için hani sıradan bir oyuncuydu. Şu an gayet katkı verebiliyor. Ben orada yine kaleci vurgusu yapayım. Kelle her de oraya cuk oturdu gibi gözüküyor.
0: Kesin.
1: Ama yine yani biz şöyle düşünüyorduk değil mi? Hani Thomas Frank geldi. Danimarkalı hoca, büyük metodolojist. Payı ona verebilirdim ben. Ama
0: normal şartlarda evet, hatta ben öyle yapıyordum. Keith Andrews'u tanımadan önce.
1: Yani hani nasıl düşünüyoruz şimdi, yani Jakirović şu anda hulu hulu yapan insan gibi, belki yerine başkası gelse bu serüven devam etmeyebilir, hani hoca transfer yapsa gibi bir düşüncem var benim açıkçası. Ama bu kulüpler öyle bir yönetiliyor ki, yani şu an Keith Andrews'un da ben başka camialar tarafından takip edildiğine eminim. Ama yine Brentford'un kredisini vermek için şunu söyleyeyim, evet elimizde tek bir örnek var, kabul ediyorum, ama Thomas Frank Tottenham'a gittiğinde sudan çıkmış balığa döndü. Ben asla hocalara laf etmiyorum. Sadece burada Brentford'un kurduğu yapıyı ben övmek istiyorum. Hocaların da eminim çok işine geliyor bu yapı. Zaten hani pek de boş hoca diye bir şey asla olmaz.
0: Mümkün değil.
1: Biraz parıltı gösterince bu yönetimle birleşip artık oyuncu da alabiliyorlar. Sonuç ortada. Mağlubiyetleri
0: Mağlubiyetlerini dedin abi. Bölmeyeyim, tekrardan alayım abi seni.
1: Mağlubiyetleri yok. İyi durumdalar.
0: Ben bir de Yannick Schuster'i çok beğendim. Hiç tanımıyordum oyuncuyu bu arada. Avusturyalı oyuncuyu. Ya Brentford'da savunmanın merkezinde gerçekten çok beğendim. İlginç bir oyuncu gibi geldi bana. Hakikaten tavanını çok merak ediyorum. Daha çok yeni izledim. O yüzden çok da fazla işte bu kesin en iyi oyuncu olacak diye bir cümle kuramam. Ama Schuster beni bayağı pozitif anlamda şaşırttı. Yani hiç tanımadığım bir adamın böyle tak diye Brentford gibi bir düzenin içine gelip merkezde oynaması bayağı bir şaşırttığında ufak bir vurgusunu yapmak istedim. Peki Bournemouth diyeceğim abi. Yani Andoni Iraola ve şu anda Marco Rose'ya geçildi ama Brentford'da teknik direktör değişiminde kulübe bir paye vermiştin. Bu Bournemouth hakkında burada nasıl konumlandırırsın kendini? Yani Andoni Iraola'nın takımı mıydı bizim izlediğimiz acayip iş, yoksa Bournemouth'un organizasyonu muydu? Bu sorunun cevabıyla başlarsak sonrasında tabii ki futbolunu konuşuruz ki sezon aslında 5 maçta 3 puanla başlayan bir takımdan bahsediyoruz. Genel olarak Bournemouth diyeceğim. Ne dersin abi?
1: Ben hani burada biraz daha diğer taraftayım. Iraola'nın bence takıma katkısı ve etkisi oldukça fazlaydı. Ben sezon başında da söylemiştim, şimdi geri adım atmayayım, Marco Rose'nin de büyük hayranı değilim açıkçası.
0: Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Çok net bir ifadeyle Rose çok içime sinmedi demiştin.
1: Evet, hani o proje takımlarında da görev aldı, işte Leipzig şu bu. Ama o adam olabilir mi? O hani zaman gösterecek. Çok vakit harcamayayım buraya. Bir de bu takım tabii her sene oyuncu kaybediyor. Hani bu sene de senesi şu bu gitti. Dolayısıyla yerine oyuncu koyabilirler mi? Özellikle savunmaları
0: çok tartışılır.
1: Düşündürüyor açıkçası. Yoksa ileride hani Ryan, Tavernier ve Evanilson gibi her maçı çözebilecek bir üçlüye sahip olmaları iyi, güzel. Ama hani işte bundan önce giden Zabani'yi falan da hesaba katarsak savunmada sorun yaşıyorlar gibi görünüyor. Onlar da hani benim severek takip ettiğim bir takım. Hani biraz duygusal bir yerden söyleyeyim. Evet. Kötü olmalarını istemem. Ama şimdi şu an için takım akıcı bir futbol oynasa da, sonuçta gittiler UEFA'da da, İspanya deplasmanında Sociedad'ı yendiler.
0: Evet.
1: Böyle çarpıcı sonuçlara imza atma potansiyelleri var. Ama bu sene orta sıralar onlar için daha bir gerçekçi hedef diye yorumluyorum.
0: Ben de benzer düşünüyorum. Şöyle konuşmadığımız takımlara bakıyorum ki aslında bir de şöyle belki de Premier Lig'in en kalabalık kadrosu Xabi Alonso'lu Chelsea'ye bir gelmek isterim. Yani Chelsea şu anda 5 maç sonunda 7 puanda, 10 gol atmışlar, 12 gol yemişler, 2 galibiyet 1 mağlubiyet, 2 mağlubiyet 2 galibiyet 1 beraberlikleri var, beraberlik Hull City. Nasıl bakıyorsun Chelsea'ye? Chelsea bunun çok daha üzerine çıkar mı, yoksa Chelsea'de oturmadı mı demeliyiz? Yani nasıl bakmalıyız, Chelsea'yi neresinden yorumlamalıyız diye sormak isterim abi doğrusu.
1: Vallahi can, bu sefer ben sana bir soru soracağım.
0: Lütfen abi.
1: Son maç orta saha ikilisini paylaşıyorum seninle. Hı hı. Valentin Barkov, Jordan Henderson.
0: Ben.
1: Hull City içerideki maçta Reece James ve Lavia. Ben. Yani orta sahayı Xabi Alonso kesinlikle bulamadı ve anladığım kadarıyla elinde de yok. Enzo'nun gidişinden sonra hani o son dakika iptal olan bir transfer de var belki ama Monaco'lu oyuncu.
0: Evet.
1: Ve hani günümüz futbolunda orta sahanın önemini kendi aramızda da, sen yayınlarında da konuşuyorsun. En büyük payeyi işte Guardi eklemesi, Anderson, Enzo, onlara yardıma gelen Şerki'den verdik. Yani bu takımın o noktada çok ciddi eksiklikleri var. Oyun kuramıyorlar. Palmer ile bir herhalde sakatlık geçirmiş.
0: Palmer son maçta yoktu diye hatırlıyorum ben.
1: Evet. Joao Pedro hakeza. Dolayısıyla yani Chelsea'yi de zor bir sezon bekliyor ve hani bu takım nasıl bu kadar rahat gol yiyor? Hani Brighton'ı 4 atarak yeniyorlar ama 3 gol yiyorlar. Dediğim gibi 12 gol yediler, -2 averajdalar. Zor bir sezon bekliyor gibi görüyorum ben onları.
0: Ya ben de katılırım abi. Yani biraz şöyle de yorumluyorum. Stoper'de 4 tane oyuncunun 3 tanesi oynuyor sürekli ve sürekli bir rotasyon var. Yani asıl 11'i bulamadıkları çok açık. Orta saha konusuna %100 katılırım ki yani aslında Caicedo'nun olmadığı bir denklemden bahsedelim. Caicedo gelince biraz daha yani en azından orta sahayı yani en azından rolünü iyi oynayan bir oyuncu, ama dediğimiz gibi oyun kuramadıkları için gerçekten çok büyük bir sorun var ki. Yani Reece James de Barco da o oyuncu değil. İkisi de bek oyuncusu. Yani gerçekten şu anda öngörmek çok zor, ama yani ben de en başarılı olabileceklerini düşünmüyorum ki bu kadar iyi bir hücum hattı varken, bu kadar potansiyelli savunma oyuncuları da varken en azından buradan daha iyi bir kurgu belki, yani taktikte çok fazla ısrar eden bir Xabi Alonso görüyoruz. Her zaman 3-4-1-2'sini ya da 3-4-2-1'ini oynatmayı seven bir adam olduğunu biliyoruz. Belki bu takım için en doğru format bu mudur, o da çok tartışılır diyerek senin de yorumunu merak ederim. Son olarak sorayım Chelsea'yi bu şekilde.
1: Evet, yani Aysa'da önemli bir ekleme olacak. Şu an çok ihtiyaçları var. Çünkü bir tutucuya da ihtiyaçları var belli ki yani. Evet. O Brighton'da da o kontrol atakları kesebilecek bir oyuncuları yoktu. Fazla geçirgenler. Dediğin gibi yani Xabi de kendi metodolojisine bir parça hayran bir hoca gibi gözüküyor. Ben hani kendisine inananlardanım da. Hani mesela bugüne kadar bu yayında bu tabiri kullanmadım ama kendisine biraz zaman verilmesi bence daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Ama hani Chelsea bu seneyi bir geçiş yılı olarak görüp öyle değerlendirirse belki seneye üstüne bir şeyler koyarak gidebilirler ama bu sene hani contender, yani başa oynayan takımlardan biri olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Şöyle hızlı hızlı devam edelim abi. Everton ve Liverpool'u konuşmak istiyorum. Yani Liverpool bölgesinin iki takımını konuşmak istiyorum. Birisi 6. birisi 7. Liverpool'da Iraola döneminde beklentin nasıl diye sorayım. Everton'da aynı zamanda tek potada gidelim çünkü zamanı yetiştirebilmek açısından. Everton'da bu sezon birazcık daha bizlere hani alışık olduğumuz Everton, her zaman en azından 2000'lerin başından bu yana Everton'ın olduğu yer genelde 6 ile 10 arasıydı. Tekrardan oraların böyle net takımı olabilir mi Everton diye de sormak isterim abi, ikisini birden.
1: Ben olabileceğini düşünüyorum Can. Yani David Moyes bu hani geçmişten gelen İngiliz herhalde. Adalı antrenör, koç kendisi ama evet. Adalı antrenörler kuşağının artık günümüzde çok da fazla olmayan temsilcileri. Yani akranlarını şu anda çok fazla ligde
0: görmüyoruz.
1: Ama evet, kaya gibi bir takımı var. İlman'ı kaybettiler, problemdir. Ama hani Jack Grealish oraya geri döndü. Evet. Thierry Nobari katkı veriyor. Ve hani iç sahada o takıma karşı hakikaten performans vermek zor. Dolayısıyla yukarıda hani ligde rahatlıkla kalacaklardır. Hani ben şunu görüyorum. Kadro çok geniş değil. Girenler biraz, yani oyuncular problem yaşarsa az kadrodakiler aratabilecek gibi görüyorum ben. Ama hani sağlıklı kalırlarsa kesinlikle ilk 10 takımıdır Everton. Uzatmıyorum, öbür tarafına geçiyorum.
0: Liverpool dersek abi?
1: Iraola'ya bir hani nasıl diyeyim ben pembe gözlüklerle bakıyorum. İyi olmasını çok istediğim bir hoca.
0: Katılırım.
1: Barcola geldi. Onun katkı vermesi şart. Alexander Isak çünkü sezonu iyi başlamışken
0: ki sen de tahmin ediyordun bu arada, lafını böldüm ama bak abi, Isak bu sene farklı olacaktır demiştim bana.
1: Evet, yani onu Newcastle'da gördüğümüz oyuncu geçen seneki oyuncu olamazdı. Evet. Bu herhalde transferin hikayesine dönmesi onu da geçen sene etkiledi. Sakatlık şu bu derken geçen sezon biraz bay geçti. Evet. Bu sene iyi başladı. Sağlıklı kalırsa onun da katkısı ilerleyen zamanlarda devam edecektir. Orada herhalde artık Frimpong'un olmadığı tüm futbol çevrelerinde yavaş yavaş kabul görüyor.
0: Evet. Araho oynuyor genelde, doğru.
1: Tabii ki. Hani ben de oyuncuyu seyrettim ama hani sonuçta bol en iyi bir insan ben değilim. Çok daha büyük otoriteler, özellikle Van Dijk'ın yanına gelen Jacke'nin çok hayranı olmuş durumdalar. Birçok istatistik biriminde de çok yukarılardaymış. Çok temiz bir stoper olduğu anlatısı var etrafta. Hani savunma da oturursa Barcola ile birlikte gol yollarında da daha keskin olabilirlerse. Çünkü o Victor Munoz'da olacak iş değil gibi görüyorum ben bunu.
0: Yani İyi bir yedek olur yani Victor Munoz.
1: Evet evet, tabii bu sezon uzun. Bir tarafta hani her zaman skor yapan Gakpo. Bir tarafta yaratıcılığına da hani birebir de adam eksikmelerine güvenebileceğiniz Barcola. Zobosloy'un her zaman Liverpool formasını giydiği zaman korkutucu bir yönü var. Dolayısıyla ben Liverpool'dan mutluyum. Yukarılarda kalacaklardı. Yani seneye de Şampiyonlar Ligi spotu alacak bir takım olarak görüyorum Liverpool'u.
0: United dersek abi. United dersek hızlıca.
1: Efendim?
0: Manchester United dersek abi hızlıca. Çünkü yetiştirmeye çalışıyorum.
1: Evet. Onu da hemen konuşalım. 5 maç 5 puan. Tek galibiyet ligine çıkmış Ipswich'e karşı. orta saha kurgusu orada da işte Marino mu oynayacak, Baleba mı gelecek bir ara, Tielemans mı olacak. Yani Bruno Fernandes'in ayağına bakan bir takım hüviyeti var. Hani açık konuşalım, Rashford bu sene Fenerbahçe'ye ya da Türk ülkemizdeki herhangi bir takıma gelse hiçbirimiz şaşırmazdık.
0: Doğru.
1: Ama şimdi 3 maç, son 3 maç ilk 11 denize düşen yılan sarılıyor. Yani bu Kerik, işte Solskjaer, bir sürü hoca deniyorlar. Hep bir hevesleniyorlar. Yani bir döngüle gibiyiz.
0: Yani camia işte, evladı işi çalışmıyor mu İngiltere'de, öyle mi sorayım?
1: Yani Manchester United'da çalışmadı artık herhalde. İspatlandı. Ama Ruben Amorim geldi, o da olmadı. O yüzden Tottenham'la biraz paralellik gösterdiklerini düşünüyorum. Yani kadro yapılanmasında hani sene başında konuşmuştuk, savunma bizi yanıltmadı Can. Yine kötü durumdalar. Lisandro ben sevsem de bir el bombası. Her zaman problem yaşatabiliyor size. Doğru. Kırmızı kart görerek, sakatlanarak. Partneri Maguire, Yoro da şu an için o beklenen büyük Fransız stoper olmadı. Orada da bir yol ayrımı bekliyorum ben çok geçmeden. Yani bu döngüye alıştık artık. Ama işleri zor.
0: İşleri hakikaten zor ki ben de çok kısa bir yorum ekleyeyim.
1: Bu sene Şampiyonlar Ligi'de oynuyorlar. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Onların da çünkü geniş bir kadrosu yok.
0: Evet, gerçekten öyle sıkıntılı bir kadro olarak gözüküyorlar ki ben Brighton maçını izledim en son, Lig Kupası'ndaki maçı izlemiştim. Yani United 2-0 maça, yani maça galip başladı, sonra 80 dakika ne yaptığını biz hiç anlayamadık. Gerçekten sürkülase oldular, çok garipti yani. Bayağı da şaşırmıştım, 2-0 öne geçen takım bu kadar rahat nasıl maçı verebiliyor? Çünkü göstere göstere maçı vermişlerdi diyerek aslında Aston Villa'ya geçmek istiyorum abi. Yani Aston Villa hakkında neler söylemek istersin? Hatta şöyle yapalım, Aston Villa ile Newcastle tek potada konuşalım. Çünkü Big Six'i en çok kırabilecek takımlar olarak bu iki takım dikkat çekiyordu şu ana kadar ama yani bu sezon herhalde en büyük favori bu ikili değil ve neden diye sorarak asla topu sana atayım.
1: İkisinin de çok ciddi bir ortak özelliği var. Çok kan kaybettiler. Evet. Aston Villa bütün omurgasını kaybetti.
0: Evet. 5 tane adam gitti.
1: Newcastle'da orta sahasını kaybetti. En büyük stoper herhalde Anthony Gordon'du. Onu kaybetti. Dolayısıyla hani ciddi bir dönüşüm içerisindeler. Aston Villa tabii bizi temsilcilerimizle çok yakından ilgilendiriyor. Benim gönlümden geçen her iki takımın da aslında hemen oynamasıydı Aston Villa ile. Çünkü Emery yine yapacağını yapacak gibi gözüküyor. Son hafta Tottenham'a karşı iyi bir galibiyet de aldılar. Manzambi döndü.
0: O bence golle de döndü bu arada.
1: Kim pardon?
0: Manzambi golle de döndü bir de.
1: Yani golle döndü, doğru. Tottenham deplasmanında golü de var. Çok dinamik bir oyuncu. Emery'e zaten hani söylenecek yok herhalde. Dolayısıyla Aston Villa form tutacaktır ve hatırlarsan geçen sene çok kötü başlamışlardı. Bir ara City'de çekişen takım hüviyetine bürünmüşlerdi. O kadar olmasa da yukarıda kalacaklardır. Newcastle'a gelince onlar da çok oyuncu kaybetti. Yerlerine birileri koymaya çalışıyorlar. Hocayı ben çok tanımıyorum ama bu yeni transferlerle iyi bir uyum sağladığı noktada hani Newcastle'da sonuçta kaliteli oyuncularla kurulu bir takım, biraz gençleştiler. Onların hani Aston Villa'nın ben Newcastle'dan daha yukarıda bitireceğini düşünüyorum.
0: Katılırım.
1: Burada tahminim bu olsun.
0: Yani Yais'le, yani Matisse Yais'le zaten en son Arabistan'daydı, ondan önce biraz daha Red Bull grupta pres temelli bir takım.
1: Onu kaymağınıyor değil mi?
0: Red Bull grubu.
1: Her zaman bir şansınız oluyor üst seviyede.
0: Aynen öyle, Marco Rose gibi diyelim, devam edelim. Evet. Abi çok kısa şöyle yorumlar alacağım. Leeds'i konuşmak istiyorum. Leeds çok kısa konuşulacak bir takım da değil gerçi. İnanılmazlar ve beşinciler. Yani fark edeceğim, Leeds diyeceğim, bu takım ne yapıyor diyeceğim, merak ediyorum abi yorumlarını.
1: Orada da kesinlikle fark edemeliyiz. Geçen sene birçok otorite onların küme düşmenin ciddi adaylarından biri olarak gösteriyordu. Alakaları olmadı. Bu seneki Trafford eklemesi çok netice verdiği gibi gözüküyor. Kutlar iş yapıyor, maç başına bakmak lazım. Dominic Calvert-Lewin için çok ciddi övgüler kullanabiliriz. Hani öldü gibi gözükürken net bir İngiliz bitirici forvet, havadan yerden hani o ceza sahası golcüsü profilini çok net oluşturuyor. Farkenin her zaman üstün savunmasını aşmak zordur. Leeds keyifli takım. Maramovic eklemesi de yerinde olmuş gibi, tutmuş bir transfer gibi.
0: Bosnalı genç stoper diyorsun değil mi abi?
1: Evet.
0: Çok iyi oyuncu bence de. Ben de beğendim onu. Dünya Kupası'na bayağı dikkatimi çekmişti yani.
1: O artı Trafford ileride hani biraz eski yani tabiriyle atananız da Calvert-Lewin olunca iştah gibi bir
0: maestro.
1: Yanında Okafor gibi bir pırpır oyuncuyla çok dengeli ve hani başlarında doğru bir hocayla potansiyelli bir takım hüviyetindeler. Belki bize o UEFA zamanlarında denk geldiğimiz hani Leeds efsanesini hatırlatacak bir takıma doğru evrilme şansları var.
0: Şöyle bir soru sorayım. Yani Bielsa'nın Leeds'i de mesela enteresan bir takımdı. Sonradan biraz tabii düşüşe geçmişti ama ilk sezonunda böyle ilk 8 mi 7 mi ne bitirmişti Bielsa'nın Leeds'i.
1: Bielsa budur ama Bielsa budur.
0: Evet, Bielsa budur ama Bielsa'nın Leeds'in üstüne çıkar mı Farke ile Leeds?
1: Ben o taraftayım. Çünkü Farke'nin Norwich'e yanılmıyorsam bir Premier League tecrübesi vardı. Artık buraları deneyimlemiştir hoca. Deneyimli hocalar sınıfına girme gururuna erişti bence. Kendi ispat etti. Ona da bir özgüven gelmiştir. Takımın başında kalacağını biliyor. Takım üstünde her zaman hani etkisi de yüksek bir antrenör olduğu için. Evet, yani maalesef Bielsa işleri her zaman hani belki başta potansiyel olarak hayal ettirdikleri çok daha büyük oluyor ama bir şekilde nasıl oluyor bilmiyorum. Bu sene biliyorsun Uruguay'ı da yani direkt bataklığa saplandılar.
0: Doğru.
1: Muslera'nın da katkısı oldu belki ama.
0: Ya evet ama yani sonuçta ya. Diego Forlan geldi şimdi. Bakalım yeni bir dönem olacak orada da yani diyelim. Evet abi.
1: Oldu yani. Bir skandal oluyor. Dolayısıyla hani bir Alman mentalitesiyle biraz daha istikrarlı ve dengeli Farke'nin ben hani daha adından yani Leeds taraflarına sorulduğunda 10 yıl sonra iyi hatırlanacağını düşünüyorum.
0: %100 kesin katılırım buna. Abi aslında iki tane daha takımımız var. Sunderland ile Crystal Palace. Sunderland'i konuşalım. Her zaman şu tabiri vardır. Alican Hoca her zaman söylersiniz. Sunderland kemik gibi takım mıdır?
1: Kesinlikle öyledir. Ben onlarla da ilgili şöyle bir not aldım. Hani zor fikstürden geldiler. Manchester City var, Arsenal var, Brentford deplasmanı var. Avrupa oynuyorlar. Dolayısıyla hani biraz sallanarak başlamalarını ben anlayabilirim. Ama orada da hoca devam ediyor. Zaten savunmasını geçen sene oturtmuş bir takımdan bahsediyoruz.
0: Kesin.
1: Bir taraftar desteği var. Sunderland ile ilgili de bence hani umutlu olmamak için bir sebep yok.
0: Ya ben biraz oyuncu rotasyonunun dar olduğunu düşünüyorum Sunderland'de. Hani Avrupa ile beraber götürdüklerinde zorlanabilirler diye. Ya kendi kafamda böyle sanki 13, 14, 15 gibi bitirirler ama yani hakkı eğer Avrupa oynamasalar ilk 10 oynarlar gibi geliyor derim. Ne dersin bu görüşe?
1: Evet, tabii ki yıpratıcı olacaktır. Yani sonuçta hani yeni ekleme diye baktığımız zaman Tomo Mönye var. Trabzonspor'da 3 sene oynuyordu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani inanılmaz paralar harcadıkları bir yazdan da geçmediler. Oturmuş kadrolarına güvenecekler. Hani tabii onların oynadığı turnuva biraz daha düşük profilli bir turnuva olduğu için
0: belki
1: orayı gözden çıkarma şansları belki zamanla iyi gitmezse olur. Çünkü eminim ki onlar için de ana amaç Premier Lig'de kalıcı olmaktır.
0: Son olarak ama çok kısa gibi, Crystal Palace alayım abi, bitirmek durumunda kalacağız.
1: Haklısın. Onlar da çok yani işte Munoz gitti. İsmail Esar'dan faydalanıyorlar. Öyle de böyle büyük bir uyum sağladıkları hocayı kaybettiler. Forvet'te Enkiteyah diyorum. Artık Mateta'dan hani iflah olmuyor gibi evet. Gözüküyor. Trent Larsen Wolverhampton'daki performansından uzak gözüküyor. Zaten kaybederek de başladılar deneye aslında. Ben onların da problem yaşayabilecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
0: Ben açıkçası de düşme adayı olarak görüyorum. İster istemez Glasner'le olsalardı daha farklı konuşurdum ama yani orada da bir Avrupa var. Avrupa'da böyle ilginç bir hikaye olabilir. Yani Avrupa'da belki ilerilere gidip ama Premier League'den düşebilecek bir takım olabilirler mi diye kafamın bir köşesinde var bu durumda yani, diyorum. Evet hocam, son cümlelerini alayım.
1: Back to back konferans ligi yapıp küme düşmek gibi bir enteresan senaryoyla karşılaşabiliriz gerçekten.
0: Ya mesela Portekiz 2. liginde mücadele eden bir Torreminense mi ne? Şu an Portekiz 2. liginde mücadele ediyor. Adamlar Avrupa'da oynuyor. Yani enteresan hikayeler kazanarak olabilir.
1: Kazanarak da başlamışlar. Evet. Evet. Bakalım Can. Peki. Neler olacak? Yine beraber oluruz zaten.
0: Ali Can Hocam çok çok teşekkür ederim. Premier Lig'in ilk böyle çeyreği demeyelim de ilk 5 maçının ardından böyle derleme programımıza dahil olup hakikaten yorumlarınla burayı gerçekten çok güzel bir şekilde bizlere kılavuz olduğun için çok çok teşekkür ediyoruz abi.
1: Can, benim için de her zaman büyük keyif. Sana iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. O halde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
1: Görüşürüz. Bay
0: bay. Ali Can Umay bizlerle beraberdi. Premier Lig özel içeriğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki bu tarz içeriklerimiz devam edecek. Birçok Avrupa'nın liglerini, Şampiyonlar Liglerinin, Avrupa Ligi'nin çok fazla bu tarz içeriği sizlere dinleteceğiz. O halde bugün Premier Lig içeriğinden bu kadar diyoruz.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berksayar. Parantez programında gündemi konuşacağız ama gündemi nereden ele alacağız? Gündemi nasıl konuşacağız? Anadolu futbolu yapacağız. Anadolu futbolu gündemini ele alacağız bugün özelinde ve haliyle tekrarını da tekrar dinleyebileceğimiz bir içeriğimiz olmuş olacak. Bu hafta özelinde kaldı ki milli araya girilmesiyle beraber Süper Lig'de Kocaeli, Alanya, Rize, Diyarbakır temsilcisi Ahmet, bir diğer tarafta Gaziantep, Konya, Gençler Birliği, Samsun Spor, Göztepe, İzmir temsilcisi, bir diğer tarafta Çorum, Erzurum gibi takımları konuşurken birinci lige de döneceğiz. Birinci ligde bu süreyi 19'ar puanla lider kapatan Bursa Spor ve Kayseri Spor var. Kayseri birinci sırada, orada averaj farkıyla. Bursa Spor ikinci sırada aynı puanda. Orayı konuşacağız, takımlarımızı konuşacağız derken ikinci lige döndüğümde orada tabii hali hazırda her şey devam ediyor. Hafta sonunda oynanacak maçlarla devam ediyor olacak. Pazar günü 16'da ve aynı zamanda 20'de ayrı ayrı maçlar olacak. Sakaryaspor'u beyaz grup ve kırmızı grup olarak ikinci lige baktığımda Sakaryaspor'u ve Elazığspor'u konuşuyor olacağız. İlk etapta Alanyaspor'u, Anadolu futbolunda Anadolu takımları arasında Alanyaspor'u Ercan Yıldırım'la konuşacağız. Ercan Yıldırım, hoş geldin, selamlar.
2: Aleykümselam, hoş bulduk Berk Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: Alanya'ya selamlar. Alanya Postası'ndan yıllarca bağlantılar yaptığımız bir isim Ercan Yıldırım ki Alanya Spor'a çok hakim bir isim. Ercan Yıldırım, Alanya'da beklenildiği gibi geçti mi bu süreç? Neler söylersin 6 haftalık süreç için, Süper Lig'deki Alanya performansı için ve oradaki camia neler düşünür, neler aktarır? Söz sende.
2: Evet, Alanya Spor bence beklendiği gibi bir giriş yaptı lige. Daha doğrusu böyle bir girişten daha zayıf bir giriş bekleniyordu ama beklediğinden çok daha başarılı bir giriş yaptığını düşünüyorum ben Alanya Spor'un. Camianın da bundan mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 maçta tek mağlubiyet var, 2 beraberlik, 3 galibiyet var. Özellikle uzun süre deplasmanda galip gelemeyen Alanya Spor 17 maç sonra, tam 1 yıl sonra Rize'yi yenmişti. Rize'den sonraki Çorum deplasmanında da galip geldi Alanyaspor. Galibiyet, deplasmandaki galibiyet hasretine bir sene sonra son verdikten sonra peş peşe iki deplasmanı kazanmış olması Alanyaspor açısından sevindirici. Ayrıca Alanyaspor sezon öncesi hazırlık maçlarında aslında galibiyet yoktu. Bütün maçlarda ya beraberlik ya mağlubiyet vardı. Ve açıkçası bu biraz soru işaretleri oluşturmuştu taraftarda ve camiada, hatta bizler spor medyasında. Acaba ne oluyor dedik, yani hazırlık maçları iyi sonuçlar yok. Tabii ki bir taraftan da şöyle düşünüyoruz, bunlar hazırlık maçı, sonuçta lige bakmak lazım diye. Ligde Alanyaspor beklediği gibi bir giriş yaptığını düşünüyorum. Ben Gaziantep çok kötü bir takım değil. Sonrasında Beşiktaş maçı, gerçi orada biraz kırmızı kart olayları falan filan çok şey oldu. Onlara çok girmek istemiyorum. Alanyaspor 6

0: yani son dakika içerisinde yapılan bir faul. Evet. Ceza sahası içine gönderilen, kalenine gönderilen top karambolden gol oldu. Yani o da aslında oradan da bir beraberlik geliyordu Alanyaspor için. İyi bir giriş yaptı diyebiliriz biz Alanyaspor için. Fakat şöyle bir ilginç bir istatistik var Alanyaspor'la ilgili. Bu oynadığı maçlarda topa sahip olma oranı sadece bir maçta rakibinden daha fazla. O da Göztepe Alanya maçı, iç sahada oynadığı bir maç. Geri kalan 5 maçta %40'a dahi ulaşamamış Alanyaspor. Yani bütün maçlarda yani 6 maçın 5'inde top rakipte daha fazla kalmış. Alanyaspor daha az toplu oynamış. Ama puanı çıkarmış veya galibiyet almış. Oldukça değişik bir istatistik. Topa az sahip olup çok puan çıkarmak. Alanyaspor'un lige iyi başladığını düşünüyorum. Hatta şöyle bir durum var.
1: Yani 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
0: Evet.
1: O da en olmayacak maç. Yani Eyüp maçı. Baktığında evet, en hazır olmayan takım ya, niteliğinde şu an.
0: Zaten Alanyaspor Eyüp'e geçen sene de öyle. Yani tam kazanacağı maçları verdiği maçlar oldu. Bunlardan biri de Eyüp'tü. Eyüp'e karşı Alanyaspor'un ikincilikten beri bir şey var. Yani onlar kötü de olsa gidiyoruz orada puan veriyorduk sürekli. Yani Alanyaspor iyi başladı diyebilirim. Şöyle de bir durum var. Alanyaspor çok genç bir kadro. Yani kadrosu oldukça genç. Hep gençlere yatırım yaptı. Gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptı. Ümit'i de Beşiktaş'a gönderdi. Savunmadan önemli bir ismi de ilk başladıktan sonra Beşiktaş'a gönderdi. Şu an için iyi başladı Alanyaspor. İyi gidiyor. Sırada Erzurum maçı var. Bir sorunuz varsa alayım.
1: Ben teşekkür edeceğim. Alanyaspor özelinde ekleyeceğin farklı bir detay yoksa soru değil ama tabii Alanya'da da hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre ulaşsak, bu arada hangi teknik direktör demeyelim çünkü João Pereira da uzun süredir orada uzun soluklu teknik direktör olmayı başardı, koltuğunu korudu ama bir diğer tarafta geçmiş yıllardan bahsediyorum elbette. Hangi yöneticiye, hangi teknik direktöre dokunsak orada hep bir Avrupa hedefinden bahsedilirdi. Sanki bu sezona biraz daha öyle başladılar gibi duruyor. Böyle başladıkları bir sezonda kolay kolay hatırlamıyorum. Yakın süreçten, yakın zamandan siz daha iyi bilirsiniz. Ercan Yıldırım. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
0: Yani camiada bazı kesimlerde ya bu sene Avrupa olur mu, Avrupa'ya gider, Avrupa hedef koymalı falan gibi söylentiler oluyor ama yani zor, iyi başlamış olması iyi gidecek anlamına gelmez. Burası peki, süper lig. Yani birincilikle değil, ikincilikle değil. Çok zor bir lig yani burası. O yüzden yarın ne olacağı belli olmaz. Alanyaspor öncelik bir hedefi ligde kalmak, ikinci hedefi ilk onda geçen seneden daha iyi bitirmek. Belki o üçüncü sırada olabilir yani Avrupa hedefi.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ercan Yıldırım, selamlar. Sağ ol. Ercan Yıldırım'la konuştuk. Ercan Yıldırım'la detaylandırdık. Hızlıca bağlantılarımıza döneceğiz. Bağlantılarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Erdem Öğüç'le Kocaeli Spor'u konuşacağız bu defa. Kocaeli'yi yakından takip eden bir isim. Gazeteci Erdem Öğüç bizlerle olacak. Mavi Kocaeli'den Erdem Öğüç bizlerle birlikte olacak diyelim ve ona döneceğiz. Belki yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Eyüp'e 8 attı ya. Eyüp Spor'un ligin en kötü takımı olması, ligin en iyi takımı denen Beşiktaş'ı yenen Alanya'yı yenmiş Eyüp demiş dinleyicimiz. Bu algılar güldürüyor artık demiş. Ya bu kadar körü körüne savunmayalım mı? Yani Eyüp Spor özelinde çok bu basit bir matematik yani. Yok Eyüp Spor Beşiktaş'ı yendi. İşte yani düzeltiyorum. Eyüp Spor Alanya'yı yendi. Alanya'da Beşiktaş'ı yendi. Ligin en iyisi olan Beşiktaş'ı yendi gibi gibi. Çok basit matematiğe kaçıyor. Yani bunları çok alt seviyelerde konuştuğumuz matematik. Yani çocukların seviyesinde o ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde konuştuğunuz matematikle yola çıkılan hesaplarla yapıyorsunuz bunu. Ama günün sonuna baktığında Eyüp Spor'u kötülemeyin diyorsunuz. Eyüp Spor'da da ligin sonuncu sırasında 18. sırada 3 puanı bulunan bir takım görüntüsü var. Başka da bir şey yok. Tek galibiyeti olan bir Eyüp Spor var. Yani Fenerbahçe 8-0 yendi, çok iyi çok iyi bir Eyüp Spor'u yendi gibi bir algıyı da siz oluşturmaya çalışıyorsunuz mesela. Yapmayın bunu. Fenerbahçe'ye zarar verirsiniz. Başka bir yere zarar verdiğiniz yok. Diyeyim bunu ama Anadolu takımlarını konuşacağız dedik. Böyle çok da bu konulara zaman ayırmayacağız. Onu söyleyeyim. Kırılmayın lütfen. Erdem Öğüç bizlerle. Erdem abi selamlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Berk, kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar.
1: Körfez'e selamlar diyelim o zaman. Kocaeli'ye selamlar diyelim o zaman.
2: Aleykümselam. Onların da sana selam.
1: Eyvallah abi. Sağ ol, var ol. Herhalde biraz iyi kapandı bu 6 haftalık süreç. 4 galibiyet, 2 mağlubiyet olsa da hali hazırda.
2: Yani ya kağıt üstünde mükemmel bir sekansla ilk 6 haftayı geçirdik. Ne yalan söyleyeyim.
1: Evet.

0: hani sezon başında geçtiğimiz yıl ayrılan oyunculara baktığında, yerlerine gelen işte isimsiz dediğimiz no name isimlere baktığımızda, ilk 6 haftada 4 galibiyet alacaksınız dendiğinde ya işte pek inanmazdık. Ama ne yalan söyleyeyim, şu an liderin bir basamak altındayız. Hatta şöyle enteresan da bir söyleyeyim. Galatasaray maçında Acay'ın topu direkten dönmese belki orada bir beraberlik falan çıkarsak oradan Eskaza, şu an lider Kocaeli Spor olacak.
1: Lider bir basamak demeyelim de tabii bir puan altındayız demek. Daha orada olağan. Çünkü Kocaeli Spor özelinde tamam öyle ama 13'er puanla ilk 5 sıranın çok da birbirine yakın puanlarla, aralıklarla birbirine yakın konumda olduklarını hatırlatalım.
0: Evet, doğru.
1: Kocaeli Spor özelinde sen orada bu bekleniyor muydu kısmını nasıl cevaplarsın? Nasıl yani?
0: İşte az önce cevapladım, beklenmiyordu. Ama tabii şimdi Milyar'a olduğundan dolayı takımın yarısı yok. Mesela Jovanović, Petković, bu oyuncular bize sakat zaten. Haydar'a sakat, Tobias Buliksen, Rivas, Maglisa ve Zucru. 7 tane sakatı var Kocaeli Spor'un. Onun dışında tabii milli takımda olan oyuncular da var. Kaleci Serhat Öztaş, yani buradan yürekten kutluyoruz. Ligin en az gol yiyen kalecisi Ümit, milli takımın kaleci rotasyonuna dahil oldu. Yine Şov, Enfermiciksel ve Çağla Souza da yine 4 oyuncu. Bu oyuncular da milli arada olduğu için forma giyemeyecekler. Ama şöyle söyleyeyim, önemli olan şu, Beşiktaş maçı var. Hatta çok biliyorsun. Bu 6 haftalık süreci istersen çok kısa geçeyim. Ondan sonra tabii, Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçıyla alakalı bir düşüncelerimi ileteyim.
1: 7-8 dakikalık süremiz var. Söz sende.
0: Tamam. Sezonun ilk haftasında sen de az çok takip ediyorsun Kocaeli Spor'u. Beklemediğimiz bir Başakşehir oyunu gördük. Yenilgisi demiyorum. Yani iyi değildi takım açıkçası. Oyuncular da yerinde değildi. Başakşehir'de Konferans Ligi'nden elenmişti. Bize karşı da biraz agresiflerdi. Dolayısıyla Nuri Şahin'e ve o işte gruba, Başkan Göksel Gümüşler kendilerini affettirmek için çok ekstra oynadılar. O maçı kaybetmiştik. Ondan sonra gelen bir çıkış oldu Kocaeli Spor'un ve o süreçte 5 maçta 4 galibiyet, sadece Galatasaray yenilgisi olduğunu hatırlatıyorum. O 12 puanlık zaman, yani 12 puanlık dilimde de şöyle bir ayrıntıya da girebilirim aslında. Yani mükemmel bir top oynadı mı Kocaeli Spor? Kesinlikle oynamadı. Domine etti mi? Etmedi. Özellikle Samsun maçının ilk yarısı, işte Ahmet maçının ilk yarısı, oynadığımız maçlarda, özellikle ilk yarılar özelinde konuşuyorum, Gaziantep maçının ilk yarısı derken bir baktık abi, ilk yarılar sonrasında ya biz nasıl puan alacağız? Konya maçı da buna dahil. Ama ne olduysa ikinci yarılarda farklı bir psikolojiye evrildi takım. Konya maçında Bardi kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldı. Ondan sonra Selçuk Günen kelimenin tam anlamı tüm tuşlara bastı ve bütün ofans oyuncularını soktu. 2-1 çevirdi maçı. Samsun maçında keza yine öyle. İlk yarı Samsun'un 35 dakikada 6-7 tane net pozisyonu var. Kocaeli Spor kaleye bile gidemezken ikinci yarıda yine kilit açıldı ve çok önemli bir Samsun galibiyeti elde ettik. Bu tarafta son Antep maçında Halil Dervişoğlu 3 metreden topu stadın dışına gönderdi 6 pastan. Ne yalan söyleyeyim, orada da bir heyecanlanmıştık. Yine Samsun maçında direkten dönen top da vardı yine ilk yarıda. Ya bunları toparlarsak ilk yarıda Kocaeli Spor simsiye, ikinci yarıda yenmiştik. Haliyle de bu 12 puan, toplanan 12 puan milli ara öncesi tüm kentte ayrı bir huzur ve kredi oluşturdu. Bu lig geçen sezondan çok daha zorlu bir lig. Tamam, evet, ev biraz sarsılıyor olabilir. Evet, Gençler Birliği işte ilk haftalardaki performansından yoksun olabilir. Ya da Erzurum bu kapalı kutu, işte yaşlı oyuncular var diyoruz. İşte Eren Tozlusudur, Mustafa Yunusudur, Orhan Obacıklısıdır. Bu tür oyuncularla orada direnemezler falan derken Erzurum da bu hafta galip geldi. Çok önemli bir galibiyet elde etti. Kısacası zorlu bir lig ve 12 puan bize bir sonraki süreçte, yani bundan sonraki ikinci, üçüncü bölümde ne derler ona, bir can suyu oldu. Tabii bizim böyle bir Avrupa hedefimiz var ama hani düşer mi bu takım, Allah korusun. Yani futbolda her şey var ama hani geçen seneki ön alan zenginliği, yani daha doğrusu ön alan fakirliği bu sezon ön alan zenginliğine dönüştü. Her savunmada problemler yaşıyor muyuz? Evet yaşıyoruz. Evet, ligin en az gol yiyen takımıyız. Ama bir o kadar da en çok pozisyon veren takımlarından bir tanesiyiz. Burada ilginç de bir ironi var. Ya biraz da tabii uhrevi konuşursam da Allah da korudu yani Kocaspor'un kalesini belli maçlarda. Ama işin parantezi kapattığımızda 6 maçlık döneminde çok çok iyi bir puan ortalaması ve topladığımız puanla Milare'ye girdik. Şimdi Beşiktaş maçı var. Şimdi asıl soru şu. Evet. Beşiktaş'ı nasıl durduracaksın? Yani Beşiktaş şu an takdir edersiniz ki ligin en agresif, en ön alan baskısıyla, en tempolu, en hani doymayan, sürekli iştahlı oynayan takımı, bu takımı mağlup etmek için ne yapman gerekiyor? Şimdi Ahmet maçını örneklersek, işte Ahmet'te atılan iki tane uzaktan gol, Gift Orman'la Diya Saba'nın gollerine baktığımızda, evet kaleci Nübel biraz hatalı olabilir ama toplar çok iyi gitti. 127 kilometre hızla bir şut çekti adam. Diya Saba da çok tam sıfır noktasına, kalenin yanağına dediğimiz yere gönderdi bu. Şimdi uzaktan bir kere avlandı, ondan sonra oynatmamaya başladı ve sertlik oluştu. 30 tane faul yapmış o maça. O maçta 30'a yakın. Beşiktaş'ın 4 ya da 5 faul var. Yani Beşiktaş'ı durdurabilmen için yakın, temaslı ve alan kapatarak oynayacaksın. İlk 20 dakika kesinlikle ve kesinlikle skoru korumaya yönelik oynayacaksın ve geçişleri çok iyi yapacaksın ki Beşiktaş'a karşı kendini ön tarafa atabilesin. Bunu yapabilecek oyuncu grubu var Kocaeli Spor'da. Geçen sezon olsaydı yok derdim. Sadece Ece'nin ayağına bakan bir takımdı. Ama şimdi Mete Han'la top taşıyabiliyor takım. Yine Ece'yle top taşıyabiliyor. Baku yine yeni transfer, onunla top taşıyabiliyor. Bu anlamda bizim 6-8 bağlantısını yapabilecek Berkan Kutlu gibi bir yeteneği var orta sahada. Bunları yapabiliyor. Ama şu da bir gerçeklik. Çok çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bana göre Türkiye'de potansiyel şampiyonluk adayları arasında bana göre Beşiktaş şu an benim şahsi kanaatim diğerlerinden bir adım daha önde oluyor.
1: En azından son 2-3 yılın Beşiktaş'ına göre çok çok daha iyi başlayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Beklentileri doğru karşılayan bir Beşiktaş'tan söz ediyoruz. Kendi camialarından bakarsak. O yüzden Kocaeli Spor özelinde değerlendiriyoruz. Erdem Övüç ile birlikteyiz. O açıdan dediklerine katılıyorum Erdem Övüç.
0: Evet evet, yani kısacası yani ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama ben
1: 2 dakikamız daha var, toparlayabiliriz. Tamam. Merak edilenleri Kocaeli camiasında.
0: Amacımız tamamen, ben gazeteciyim eyvallah, ben 26 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama yani olduğunu, olanı anlatmaya gayret ediyorum. Evet biz taraflı bir gazeteciyiz. Evet, neden? Çünkü bu kentin ekmeğini yiyen, suyunu içen gazetecileriz. Ama işin diğer tarafındaysa olanı da anlatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Duygular bir tarafa. Kocaeli Spor Beşiktaş maçında Beşiktaş favoridir ama tabii Kocaeli Spor'un da şöyle bir tarafı var. Gerçekten çok evet, ters takım. Gerçekten ekstra oyunculara sahip bu sezon. O anlamda da oradan bir puan sökerse buna da kimse şaşırmasın diyeyim. Peki. Topu sana atayım.
1: Teşekkür edeceğim. Kocaeli'ye selamlar o zaman tekrardan. Kocaeli'nin de durumunu seninle özetlemiş ve konuşmuş olduk 6 haftalık süreçte ve aynı zamanda sadece durumunu değil, gelecek maç özelinde beklentileri ve süreci de değerlendirmiş olduk seninle beraber. Erdem Övüç, ağzına sağlık. İzmit'e
0: teşekkür
1: selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Erdem Övüç'le konuştuk, onunla değerlendirdik ve Kocaeli Spor tarafını onunla konuşurken Rize Spor tarafına bakacağız. Selim Denizalp'le değerlendireceğiz Karadeniz temsilcisini. Rize Spor tarafında Selim Denizalp, Ajans 53 imtiyaz sahibi, aynı zamanda Ajans 53 yazarlarından Selim Denizalp Rize Spor özelinde birçok bağlantıda, birçok maç önünde bizlerle olur. Bugün farklı bir formatımız var. Bugün Selim Denizalp'e, Erdem Övüç'e, birçok kıymetli isme, Ercan Yıldırım'a, Erbin'e diyoruz ki burada konuşalım, burada detaylandıralım ve maç özellerinde değil, maç önünde, maç sonunda, maça ilişkin değil, genel durum değerlendirmesi yapalım diyoruz. 5 dakika olur, 10 dakika olur. Her bir Anadolu takımına dokunabilmek adına radyo gol frekanslarında bunu zaman zaman yaptığımız gibi. Selim Denizalp bizlerle. Selim Denizalp, hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Selam.
1: Rize'de beklediğiniz gibi miydi 6 haftalık süreç? Rize Spor özelinde neler söylersin? Neler aktarırsın?
2: Evet, Trabzonspor lige iyi başladı diyebiliriz. Tabii ki bu dış maçlar için geçerli. İçeride
1: tabii,
2: maalesef.
1: Tabii hangi Anadolu kulübünü arasak, hangi Anadolu kulübü temsil ya da orayı takip eden basın mensubunu arasak, evet, iyi başladı diyor.